0: İran'a döndüğünü görüyoruz. Mesela bugün veya dün bir muhalif sanatçı döndü. Şimdi o şöyle bir cümle kullandı. Bir tarafta akrep zehri, öbür tarafta yılan zehri. Biri diğerini temizlemez. Biz önce İran'ın ayakta durmasıyla uğraşmalıyız. Sonraki ayrı mesele. Şimdi bu bence İran'ın Türkiye'de dahil olmak üzere bölgedeki bütün ülkelere gösterdiği önemli bir referans noktası. Bence bizim bu konu üzerine ciddi anlamda yoğunlaşmamız lazım. İkinci bir durum da şu, ekonomik tedbirleri veya ekonomik yaptırımların uygulanmasıyla birlikte İran savaşta gösterdiği asimetrik tepkiyi bu ekonomik yaptırımlara karşı da göstermeyi öğrendi.
1: Evet.
0: Şimdi bu da sistemin yani rejimin bir anlamda dirençliliğini gösteren bir evet. durum. Bu iş gittikçe özellikle Amerika Birleşik Devletleri için kangren haline dönüşüyor. Buradan nasıl çıkarlar? Bir anlaşma gerçekler istiyorlar mı? Tamam, bazı şeyler söylüyorlar. Mesela Hürmüz'deki müdahalelere bazı yasaklar, yaptırımlar gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ortaya koydukları net bir tablo da yok. Yani Hürmüz'den nasıl bir geçiş istiyorlar? Önceden zaten Hürmüz'den herkes geçiyordu. Yeni istediklerine ben hala bu konuyla ilgili hayal zihnimde...
1: Yani İran mı?
0: Amerika.
1: Amerika.
2: Payal mı?
0: Yani bunu netleştirmiş ve karşı tarafın kabulüne sunmuş bir Amerika Birleşik Devletleri yok. İran'da zaten bence bunun üzerinden meseleye yaklaşıyor. Ve şöyle dedi en son Dışişleri Bakanı. Trump bazı kişiler, Amerika'daki bazı lobiler bu petrol krizinden kâr etsinler diye tırnak içerisinde tetikliyorlar, onu yanlış yöne sevk ediyorlar. İç siyasete de müdahale edebilen bir açıklama düzeyinde bir tartışmaya dönüştü bu iş. Yani ben bu meselenin çözümsüzlüğüyle birlikte bu şekilde uzayacağı kanaatindeyim.
3: Ya bu Amerika siyasetini yakından takip eden, böyle borsasını, ticaretini yakından takip eden birkaç kişiyle yaptığım sohbette şunu demişlerdi bana. Bu ABD-İran savaşında büyük şirketler, Amerikan merkezli büyük şirketler çok büyük zarar etti. Ve bu şirketler bu zararlarını çıkartmadan bu savaşı bitirmezler tabii. demişti. Sizin bu söylediğiniz de ona yakın bir şey.
1: Kasım'daki ara seçimler bitene kadar bu böyle gider. Asıl gürültü o zaman kopacak.
3: Hocam şimdi bir bakıyorsun, bak Merve Hocam az önce dikkati çekti. Yani Brent petrol fiyatı 85 doların altına düşüyor. Sonra bir gün uyanıyoruz. 120 doların üzerine çıkmış Brent petrol.
1: Tabii oynuyorlar.
3: Sonra bir daha bakıyorsunuz tekrar 70 dolarlar civarına düşmüş. Bir daha bakıyorsunuz 130 dolar. Biz de yayın yapıyoruz, haber yapıyoruz. Şimdi bakın yani bizim ülkemizde, diğer ülkelerde yapılan yayınlar, haberlerde de şu var. İşte altın düştü, altın yükseldi. Ya birileri Brent petrolle mamudunu götürdü.
1: Tabii.
3: Bırakın
1: tabii.
3: altının 6 bin lirada kalmasını, 7 bin liraya çıkmasını adamlar petrolle mamudunu götürdüler
1: Şimdi
3: yani.
1: Şimdi şöyle bir strateji sezinliyorum ben. Amerika bu Hürmüz krizini şey yaparak... Çin'e karşı veya dünyaya karşı
3: toparlayalım hocam.
1: Çok büyük bir avantaj elde etmek istiyor. O da nedir biliyor musunuz? Petrolün tek arz gücü olmak.
3: Evet.
1: Burası çok önemli.
3: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.

Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Sunay Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner'le beraber gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde ABD-İran Savaşı, Alihan Kulis soruşturmasını konuşmuştuk. İkinci bölümde ne yazık ki Gazze'de hala akan kan devam ediyor. Şimdi son saldırıda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ayrıca 9 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına ilk bölümde şöyle kısaca dokundu aslında konuklarımız ama dilerseniz bugün neler söyledi? Mescidi Mevlid-i Nebi programında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Neler söyledi? Şöyle bir bakalım. Özellikle İslam ülkelerine yönelik bazı çağrıları vardı Erdoğan'ın. Daha sonrasında değerlendirelim.
1: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. İttifakta hayır vardır diyor. Hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
0: Çantürk Hocam, Cumhurbaşkanı'nın şimdi bu çağrıları evet. Yüksek ihtimal hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olacak ama ben şimdi farklı bir perspektiften bakmak istiyorum. Erdoğan bu çağrısıyla beraber İslam aleminin nabzını mı yokluyor? Çünkü bugüne kadar pek çok kez çağrı yapıldı ve biliyoruz ki bu çağrılar İslam ülkeleri ne yazık ki tek çatı altında bir şekilde toplanamadılar. Toplansalar da tek bilek olup bir karşılık veremediler. Yani evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugüne kadar Gazze ile alakalı alamadığı kararlar biliyorsunuz sıralasak burada bir sürü olur. Konuşuruz üzerine. Şimdi burada aslına bakarsanız bir uyarı da mı var? Yani bakın artık köprüden önceki son çıkış. Birlik olduk olamazsak burada daha kötü senaryolar bizim karşımıza çıkacak uyarısı mı? Yoksa artık gelin birlik olalım ve yolumuza çok güçlü bir şekilde devam edelim çağrısı.
2: Şimdi şöyle bu işin yani Sayın Cumhurbaşkanım bu çağrısının iki sebebi var. Birincisi şu yani bunu daha çok böyle Arap kökenli veya Arap coğrafyasında faaliyet gösteren akademisyen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman hep şunu söylüyorlar. Tamam yani çok doğru Türkiye'nin işte Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı'nın bu çağrıları çok doğru ama ortada bir kurum yok. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı mı yapacak bunu? İşte zayıf bir yapı. Şimdi ilk defa Mekke ittifakıyla İslam dünyası bugüne kadar hiç oluşturamadığı bir yapıya kavuşmak üzere. Eğer yani işte son çıkış dediği bu. Çünkü Mekke ittifakını kurduğunuz zaman, bu ittifak kurumsal bir yapıya büründüğü zaman sadece güvenlik ağı olmayacak. Akabinde bu işin ekonomik, toplumsal, kültürel, bilimsel vesaire işbirliklerini de sağlayacak bir yapı. Rahmetli Erbakan'ın bu İslam NATO'su, özür dilerim, İslam Birleşmiş Milletleri şeyine çok yakın. Zaten bugüne kadar Müslüman dünyasında, şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Ya işte Müslüman dünyası bir araya gelmeli. Müslüman dünyası bir araya gelmeli. İyi de nasıl olacak? Yani bugüne kadar hiç bu konuşulmadı. Yani ilk defa İslam dünyası 100 yıl sonra, yani 1900'lerden itibaren modern çağlarda ilk defa bu yüzyılda adım atacak bir noktaya geldi. Birincisi bu işte bu Mekke ittifakı. Bu önemli bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bağlamda çağrısı da Mekke ittifakına dolaylı bir gönderme. Birincisi bu. İkincisi önümüzdeki günlerde devreye şey girecek. Gazze'nin ikinci aşaması devreye girecek. Bununla ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Yani altyapı çalışmaları tamamlandı. O Trump'ın imzalattığı, hep birlikte imzalanan şeyde. Bu noktada şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Müslüman dünyasına. Bastırın, yani bu Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında bütün Müslüman dünyası ortak hareket etmeli ki, baskılı bir şekilde hareket etmeli ki, bastırmalı ki, Gazze'nin yeniden yapılanmasında İsrail'in ve Amerika'nın, daha doğrusu Siyonist lobinin kendi kafalarında tasarladığı o mış gibi yapı, tırnak içerisinde, oluşmasın. Tam anlamıyla bizim damgamız olsun. Evet. Gazze üzerinden yaptığı vurgulama bu. Çünkü Gazze yani neredeyse 3 yıldır yani büyük bir soykırım var. Ve İslam dünyası bana göre Gazze kadar hiç bu kadar kıyıma uğramadı. Açıkça. Bu Müslüman dünyasının bir ayıbıdır. Yani evet, Müslümanlar tarih boyunca dünyanın pek çok yerinde soykırıma uğramıştır, zulme uğramıştır. Yani acılar çekmiştir. Ama bu Gazze çok başka. Şimdi modern çağlarda, özellikle günümüzde televizyonların karşısında gözümüzün içine soka soka göstere göstere Batı dünyasında arkasını aldı ve bizim onurumuzla oynandı aslında. Yani sadece orada Filistinliler, yani hayatını kaybeden Filistinliler değil. Resmen bir medeniyet, bir medeniyetin onurunu çiğniyor. Ve Müslüman dünyası buna sessiz kalıyor. Sessiz kaldığı gibi yani Batı'ya karşı da bir alternatif üretemiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı artık çıtayı çok başka bir yere koydu. Bu koyduğu yer artık Müslüman dünyasının 21. yüzyılda, 2. bin yılda, bilgi çağında, yapay zeka çağında kendi medeniyet tasavvurunu koyması Mustafa Bey. Yani nasıl ki Orta Çağ'da Müslüman dünyası kendi medeniyet tasavvurunu koydu. İşte Ahilik'ten tutun da efendim İbni Haldun'a kadar, Farabi'ye kadar, Gazali'ye kadar, hani hem kendi felsefesini hem o dönemin çağdaşlaşma, ekonomi, toplumsal model, hukuk, devlet, siyaset, bu verileri ortaya koydu. Ama Orta Çağ'dan sonra mesela 1600'ler, 1700'lerden itibaren İslam dünyasının hiçbir şey koymadığını görüyoruz. Ve neredeyse 300 yıl Müslüman dünyası uykuda. Devletler kuruldu. Evet, herkesin altında artık arabalar var, uçaklar var, teknoloji var, petrol var. Bir de enteresan kısmı şu. Müslüman dünyası çok zengin bir coğrafyanın üstünde ve zengin. Yani ama bir o kadar da fakir, parçalanmış, perişan. Yokluklar, fıkaralıklar. Birbirine el uzatmamalar. Yani çeşitli. Hatta 1950'lerden itibaren de bir diktatorya furyası yaşandı, evet, Müslüman dünyasında. Özellikle bu Müslüman dünyasını bugün artık bu kadar dağınık hale getirdi. İşte Mekke ittifakı, işte Türkiye'nin yükselen milli sanayisi, savunma sanayisi, özellikle Müslüman dünyası bunların kapılarını açması, birikimini paylaşması ve bu çağrısı üst üste geliyor. Şimdi bakın, Mekke ittifakı kurumsallaşır, alternatif bir güvenlik, ekonomik, kültürel bir mimari oluşturur. Türk Devletler Teşkilatı benzeri bir mimari oluşturur. Üstüne bir de Müslüman dünyası

0: bir araya gelerek kendi aralarındaki sorunları çözüp bu noktada ciddi bir işbirliği sağlarsa 21. yüzyılda yani Türkiye'nin yani liderlik derdi yok. Lideriniz ben olayım açıklaması da yok. Hep bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün çağrıları bugüne kadar gelin bir araya gelelim. Lidersiz de olunabilir. Yani herkesin de lider olabileceği bir yapı. NATO gibi, Avrupa Birliği gibi. Hı hı. Yani bu noktada Müslüman dünyasına şunu söylüyor. 21. yüzyılda bunu yapmazsanız bu savrulma devam eder. İşte Gazze bu bağlamda çok kıymetli. Çünkü bizim yani İslam dünyasının en büyük sınavı bu yüzyılda Gazze'de geçiyor. Bu Gazze'de işte ikinci aşama bir şekilde Müslüman dünyasının ağırlığıyla diğer aşamalara ulaşırsa Gazze'nin ilhakı veya Gazze'nin koparılması mümkün olmayacak. Çünkü Gazze'de başka planlar da var. Gazze'den yola çıkarak mesela Lübnan geliyor sırada. Suriye'de olaylar var. Dolayısıyla Müslüman dünyasının yapacağı şey işte en azından kurumsal bir yapıyı kurmak. Bu yapı artık sert bir yapı olmalı. Yani bir güvenlik mimarisi üzerinden okunmalı. Şimdi mesela hep şu denendi. Yani Avrupa Birliği modeli gibi. İşte önce biz bir ekonomik entegrasyon sağlayalım. Ardından kültürel sağlayalım, hukuki sağlayalım. İşte güvenliğe de bakarız. Mesela Avrupa Birliği bu noktada büyümüştür. Ama güvenlik mimarisi Avrupa Birliği'nde çökmüştür. Hiçbir türlü üretilemiyor.
1: Evet.
0: Çünkü kendi içerisinde bir takım siyasi, bürokratik şeylerin içine. Fakat bu sefer Türkiye tersten bir medeniyet şeyi kurmaya çalışıyor. Bir kurumsal yapı. Bu da işte bu Mekke İttifakı, Mekke Anlaşması çerçevesinde kurulacak. Öncelikli olarak bir güvenlik ağı. Çünkü en hazır done elimizde silahlı kuvvetler. Yani savunma sanayisi. Bizim için söylemiyorum. Müslüman dünyası için de söylüyorum. Yani askeri işbirlikleri yani maalesef dünyada diğer sivil işbirliklerinden daha hızlı, daha kurumsal ve daha çabuk gerçekleşiyor. Türkiye bunu keşfetti ve Türkiye'nin kurduğu bu Mekke İttifakı meselesi işte Müslüman Birleşmiş Milletlerine veya Müslüman Avrupa Birliği'ne yani İslam AB'si, İslam NATO'su, İslam BM'si buna yönelik olan bir çağrı. Çok daha ötede bir çağrı yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hani ufku değil de ufkun ötesine bir çağrı yapıyor. Bu önemli bir fırsat. Özellikle işte Arap coğrafyası bu kadar hazırken. Bir de konjonktür ilk defa bu kadar hazır Mustafa Bey. Yani Müslüman dünyası geçen yüzyıl çok savruktu. İşte Gaddafi'si başka bir şeydi. Saddam Hüseyin başka bir şeydi. Yani çok fazla savruktu. Ama ilk defa yani konjonktür artık İslam dünyasını bir arayış içine itti. Diktatörlükler yıkıldı. Yapay zeka, bilgi iletişim ağları, bilgisayar teknolojileri insanları birbirine yaklaştırdı. Bir de şu var. Şimdi oturduğunuz yerden cep telefonuyla işte başka bir ülkede, başka bir Müslüman coğrafyasında bir akademisyenle görüşme imkanınız var. Aynı anda.
1: Evet.
0: Dil bilmenize bile gerek yok. Gerek yok. Çeviriler var.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla ne var? İlk defa böyle bir imkanı yakaladık. Teknolojik üstünlüğü kullanarak. Mevcut yapıyı kullanarak. Bir de bakın yine biraz önce söylemeye çalıştım. Amerika'nın dünyada kurmak istediği bir petrol imparatorluğu derdi var. Amerika istiyor ki 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde ben dünyanın en önemli petrol arzını yapan başat ülkesi olmalıyım. İşte peki Müslüman dünyasına rağmen mi olabilir? Hayır. Müslüman dünyası burada sıyrılabilir çünkü petrol ve doğalgaz kaynaklarının üstünde oturuyor. Çağrı bu bana göre.
1: Peki. Şimdi Merve Hocam, geçtiğimiz günlerde İsrail cephesinden açıklamalar geldi. Özellikle bu Gazze ve Batı Şeria'da uçurulan uçurtmalar biliyorsunuz çok büyük sıkıntılara sebebiyet vermişti İsrail içerisinde. Artık uçurtmalardan ve balonlardan korkar hale gelen bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu uçurtmaların ve balonların uçurulduğu yerlerde saldırı düzenlenici, hatta buralarla alakalı tahliye kararlarının da alınabileceği yönünde bazı açıklamalar vardı. Bu arada şimdi birazdan editörüm de ekrana getirecek. Paris'te Filistin'e destek için zeytin dalları ve uçurtmalarla da yürüyüşler düzenlendi. Birazdan o görüntüler. Evet, bu işte mesela Gazze'deki evet. Görüntüler bunlar. Çocuklar böyle uçurtma yapıyorlar, uçuruyorlar. Ama bu uçurtmalarda ne yazık ki İsrailliler korkuyor. Hatta bahane olarak da işte bunların bomba taşıdığı, bunlarla beraber İsrail askerlerine yönelik, İsrail güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenleneceği yönünde istihbarat aldıkları gibi böyle ipe sapa gelmez iddialar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Valla değerlendirmeyi yapabilmek için kelime bulmak çok zor diyebilirim. Çünkü hani ipe sapa gelmez dediniz de bundaki zaten amaçları o. Gündemi tamamen değiştirmek, çocukları korkutmak, insanları korkutmak maalesef ki. Ya bu noktada şu çok önemli. Az önce Cantürk hocam da değindi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ittifakta hayır vardır yaklaşımı içerisinde Cantürk hocanın çizdiği çerçeveden de şu geldi aklıma. Ya Türk tarihi açısından yani bizim tarihimiz açısından Avrasya'da istikrar getiren ve bunu uygulayan en önemli aktörlerden biri biz olduk. Yani Kutadgu Birlik'te de yazar, Osmanlı dönemi Adalet Dairesi de bu örneklerden biridir. Bu açıdan artık güncel reflekslerle değil, tarihsel olarak süreci okuyarak hareket etmek gerekiyor. Çünkü biz şunu görüyoruz özellikle İsrail'in yaptıklarında hak, hukuk dediğimiz zaman bunların hiçbirini uygulayabileceğiniz ya da bunları bize söyleyen batılı aktörlerin hiçbirinin uyguladığı bir alan yok. Dolayısıyla bunu kendimiz sağlamak zorundayız. Yoksa uçurtmayı uçurmasın, balonları patlatın, işte çocuklar üzerinde baskıyı arttırın. Neden çocukları hedef alıyor? Gelecek nesli hedef alıyor. Bugün Gazze'de yaklaşık 20, 74 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bu sadece verilen
1: Kayıtlı
0: verilerde, kayıtlı
1: olanlar
0: verilerde.
1: var.
0: Ve bunun 22 bini yaklaşık olarak çocuklardan oluşuyor. Biz uluslararası hukuk kapsamında, soykırım suçları, savaş suçları kapsamında gelecek neslin hedef alınmasının aslında bu suçları teşkil ettirdiği başlıklardan birini ele alırız. İşte kanıtsa burada zaten var. Şimdi ne yapıyor? Psikolojik olarak aslında burada etkiyi arttırıyor. Ama bir taraftan da ne yapıyor? Batı Şeria üzerinde. Ramallah'ta bu şekilde hareket etmeye çalışarak oradaki insanlara da huzur vermiyor. Zaten vermek istemiyor. Temel
1: Tabii.
0: yaklaşımı o. Yani böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu engellemek için yapacağımız tek şey diplomasiyi. Diplomasi yoksa caydırıcılığı ama en önemlisi de bölgesel sahiplenmeyi gerçekleştirmek. Bölgeyi sahiplenmezse kimse maalesef bunlar oluyor Mustafa Bey. Yani böyle bir gerçek var. Çünkü İslam dünyası ya da bu coğrafyada bulunan herkes Türkiye kadar hassas şekilde hareket etmiyor. Bunu da görmüş olduk. Alınamayan kararlar, uygulanamayan kararlar var. Körfez aktörleri bile evet hepsi Müslüman diyoruz ama İsrail ile İbrahim anlaşmalarının imzalanması konusunda ne kadar farklılık olduğunu hepimiz görüyoruz burada. Şimdi bu açıdan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Özellikle Fransa'daki belki bu uçurtma tepkisi ya da daha öncesinde Amerika'daki üniversitelerde Filistin'le alakalı atılan adımlar, protestolar bunların her biri evet bir kamuoyu farkındalığı oluşturdu. Fakat bu kamuoyu farkındalığı maalesef ki devlet politikalarına hala yansımıyor. Hatta ve hatta Fransa geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanımıştı. Tamam Filistin'i tanıdın, o zaman Filistin'le ilişkileri arttır. Filistin'de yapılanları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik adıma. Bunların hiçbiri yok. Sadece tanıma kararı alıyorlar.
1: Dostlar alışverişte görüştü.
0: Maalesef işte günün sonunda bu hale geliyor. Şimdi yani hani bunu açıklayabilecek, izah edebilecek bir başlık maalesef ki ortaya çıkmıyor. Ama dediğim gibi İsrail'in zaten son dönemdeki politikalarına baktığımızda hem iyice saldırgan oldu hem de eş zamanlı olarak her şeye seçim odaklı olarak ilerletmeye çalışıyorlar. Yoksa bunun herhangi bir izahı da yok. Bu noktadan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Aslında ben hep aynı şeyi söylüyorum belki ama Netanyahu gitti, başka biri geldi. Politika değişecek mi? Değişmeyecek maalesef. Yani biz bunu 1947-48'den bu yana aynı şekilde görüyoruz. Ama ne yapıyorlar şimdi? İçeride de bunları kendileri için araçsallaştırıyorlar. Yani burada bölge aktörlerinin artık bir karar verip bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bölgeyi sahiplenme konusunda bölge aktörlerinin adım atması gerekiyor ki biz bu sahneleri, bu durumları görmeyelim. Yoksa bu çocukların uçurduğu uçurtma üzerinde nasıl bir durum olacak? Öncelikle belki şunu sorgulamak gerekiyor. Daha öncesinde işte Palantir karşımıza çıktı, Lavanta sistemi diye insanları hedef aldıkları o uygulamalar karşımıza çıktı. Şimdi Starlink üzerinde özellikle sorgular karşımıza çıkıyor. Neticede uydudan her yerin, herkesin bulunduğu coğrafya içerisinde konumunu yani koordinatlarını alabiliyorlar. Bu uçurtmalara bu çocuklar bunu nasıl bağlayıp da hani bu şekilde hareket edecekler diye kendileri de soruyor ama gündem karıştırma ne yazık ki. Hani karşımıza çok farklı bir şey çıkmıyor. Hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor söylüyoruz ama burada Mekke Anlaşması bence bir adım oluşturdu. Bunu hızlı bir şekilde aktörlerin artmasını takip etmesi gerekiyor ki burada gerçek anlamıyla bir caydırıcılık oluşturabilelim. Ben bu açıdan biraz umutluyum ama Gazze ve Batı Şeria'daki bu fiili durumlar maalesef ki coğrafya ve insanlar üzerindeki baskıyı da gün geçtikçe arttırıyor. Şimdi Ekim'de

0: belki seçim sonrasında İsrail'de politika çok değişir mi? Değişmeyecek. Belki daha da sertleşecek.
1: Bunun nasıl çözülecek hocam peki bu mesele?
0: Buradaki çözülecek.
1: Bu mesele bir yerde nihayete erecek. Şimdi belki bizim ömrümüz yetmeyecek. Ya ben böyle kısa vade içerisinde bu meselenin çözülebileceğini düşünenlerden değilim. Çünkü nereden baksanız 80 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Hani önümüzdeki 10 yıl içerisinde de kendimizi kandırmayalım. Çözülecek gibi değil. Hani belki azalacak ama hala devam edecek. Ne olacak da bu İsrail duracak orada?
0: Aslında bu meselenin çözüleceği tek bir boyut var. O da Birleşmiş Milletler'de devam eden dava. Evet, belki biraz böyle olumsuz gibi düşünüyoruz ama şunu söylemek gerekiyor. Uluslararası hukuk kurallarını bir yerde yok saydılar diye eğer biz de bu eğilip bükülüyor dersek o zaman orada hata yaparız. Ben o açıdan Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye'nin yer almasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkacak kararı bütün aktörler diyecek ki İsrail'i uygulayacaksın. O zaman İsrail geri adım atma durumu olmayacak. Eğer uygulamazsa yapılacak temel şey Filistin'i tanıyan tüm aktörlerin yaptırım uygulamasıdır. Birleşmiş Milletler kapsamında da müeyyide açıktır. Bugüne kadar İran başta olmak üzere pek çok ülkeye nasıl bu müeyyideler uygulanıyorsa burada da siviller, çocuklar hedef alınıyor. Savaş suçu işleniyor. O zaman bu kapsamda da adım atılması gerekiyor. İşte budur zaten aktörü sınırlayacak olan. Ama 1948'den bu yana hiçbir şekilde sınırlanmadığı için zaten bu kadar sınırsızlık ortaya çıkmış oldu. Ve evet, ben dediğinize katılıyorum. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl belki sorun çözülmeyecek. Çünkü çözülmemesi üzerine kurulu bir sistem var.
1: Hocam bu işin sonu İsrail için hiç iyi olmayacak.
2: Kesinlikle.
1: Ya hiç iyi olmayacak. Yani İsrail kadar bu azgınlığı tırnak içerisinde gösteren çok kötü bir örnek. Dünyanın başına bir daha asla gelmesini istemeyiz. İnsan olarak istemeyiz. Bu kadar azgınlaşan başka bir topluluk bir ara Japonya'ydı. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında o Çinlilere falan yapmadıkları kalmadı. Evet. Japonların. Japonlar şimdi nasıl? Kuzu. Kuzu, bayağı kuzu kuzu geziyorlar böyle. Allah bir daha hiçbir millete o acıyı tattırmasın. Tabii ki istemeyiz. Ama onun mu olması lazım? Hani o mu? Yani çözüm.
2: Bazen Nus ile uslanmayalı etmeli tekdir ile uslanmayana
1: haklı kötektir meselesi. Yani şöyle düşünün. Şimdi hafta içerisinde bu konuyu işleyeceğimizi bildiğim için bu İsrail'de antisemitizm, Yahudilik üzerine. Yani izlemediğim ne kadar belgesel varsa hepsini teker teker açtım. Tekrar tekrar izledim. Ya beyni bu kadar yıkanmış başka bir topluluk daha yoktur dünya üzerinde. Bakın Afrika'da kabileye gidin. Yani hayatında hiç öyle teknolojiye dair hiçbir şey görmemiş bir kabileye gidin. Beyni bu kadar yıkanmış uydurma metinlerle başka hiçbir topluluk daha göremezsiniz. Ve dünya üzerinde de bunu bütün milletler biliyor. Açıyorsunuz işte Almanya'da mesela bir tane şovmen kendi programına dalga geçiyor.
2: Tabii.
1: Dönüyorsunuz İtalya'da stand-upçı dalga geçiyor. Yani bütün dünyada bunları biliyor. Zaten bildikleri için bunları sürmüşler zamanıyla buraya. Ya bunlar biz içimize tutarsak, bunlar bizim başımıza bela olur. Yarın New York'ta, Londra'da, burası bize vaat edilmiş topraklar derler, kafalarını kaldırırlar diye. Sürmüşler bunları, bizim yanımıza koymuşlar, bizim başımıza bela olmuş bunlar. Çok özür dilerim, buyurun hocam.
3: Maldivler Devlet Başkanı vardı, ismi Muhammed diye. Birleşmiş Milletler de aynı bu ifadeyi kullanmıştı. Yani bu Filistin meselesinin kökeninde...
1: Maldivler Devlet Başkanı mı?
3: Evet, tabii. Filistin meselesinin kökeni Avrupa'nın içerisinden atılmalarına dönük bir adımdır şeklinde sizin biraz önce bahsettiğiniz hususla ilgili bir ifadesi vardı.
2: Ki aslında onu çok özür diliyorum Cüneyt Hocam. Yani Müslüman, yani Yahudilerin en sorunsuz, yani
1: biziz ya.
2: Şeyde evet, Müslümanlardır.
0: 1492'de yani, İspanya'dan sürüldükleri.
2: Tarih boyunca Kudüs'te hani binlerce yıl.
3: Tüm sorunlar Hristiyanlarla oldu.
2: Tabii tabii. En büyük problem, 5 defa bunlar soykırıma uğradılar. 5'inde de Batı. Yani.
1: Hocam bir devlet başkanıyla aynı fikirde olmanın verdiği hazzı yaşayacağım şimdi. Bir de Maldivler. Yani.
3: Şimdi yani, kural olarak böyle bir Gazze'de yaşanan son durumla ilgili 5 tane temel soru soruyoruz biz. Hedef nasıl teşhis edildi? Bunu cevaplıyorsunuz. Hedef İsrail'in kafasına göre. Yakalama seçeneği var mıydı? Yani bir hedefi belirledi. Siviller var. Bunun içerisinde bir alternatif bir seçenek var mıydı? Sivil kaybını azaltacak tedbirler alındı mı?
1: Alınmadı.
3: İşte sağlık ekiplerinin gelmesi konusunda bir engelleme yapıldı mı?
1: Hastaneyi buradaydı.
3: Kesinlikle. Ateşkes ihlallerini inceleyen bağımsız bir mekanizma var mı? Var. Birleşmiş Milletler onu dinleyen var mı? Yok.
4: Islık çalıyor.
0: Kendi kendini bile dinlemiyor hocam.
3: Evet. Bu saldırıyı otomatikmen uluslararası hukuka aykırı yapar. Peki evet. Tamam, uluslararası hukuka aykırı. Hukukun en büyük, en önemli unsuru ne? Yaptırım gücünün olması.
2: Evet.
3: Ahlak kurallarından ayıran, işte ne bileyim diğer kurallardan ayıran en önemli unsuru bir etik veya bir işte buna benzer bir kuraldan ayıran en önemli unsuru yaptırım gücüne haiz olması. Şimdi biz İsrail'e bir yaptırım uygulayabiliyor muyuz dünya olarak? Yani bu yaptırım dediğim şey de kardeşim bundan sonra bunu yapamazsın. Yaptığın zaman biz bunu bir biçimde hukuka aykırı olarak görür ve orada biz koruma gücü indiririz. Bunu yapabilecek hangi mekanizma var? Bunu bir devlet yapamaz.
2: Tabii.
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alabiliyor mu? Alamıyor. O zaman ortada şimdi, çökmüş hani bir sistem
2: ya,
3: var.
2: Başında sarı öküzü vermeyecektik. Bu ilk 7 Ekim'de savaş başladığı an, hani Biden iki tane savaş gemisini, uçak gemisini bölgeye getirdi, gemiler geldi. O gün Müslüman dünyası da, yani tamam uçak gemimiz olmasın hiç önemli değil. Her yani denize kıyısı olan, fırkateyni olan her Müslüman ülke birer tane fırkateyn gönderip, hayırdır birader bir problem mi var? Neymiş bakalım, biz de buraya geldik. Hadi bakalım deseydi, bugün Gazze meselesi, bakın yani bu kadar büyümezdi.
3: Tabii, bu kadar büyümez.
1: Bu arada
2: ve hepsi seyretti maalesef.
1: Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi şimdi. Sıcak sıcak verelim hemen. Ekrana da getirebilir arkadaşlarım. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. O açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Buna evet. ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetine görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta. Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz diyor Dışişleri Bakanlığı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alan açıklamalarına yönelik.
3: Türkiye Interpol aracılığıyla bir Netanyahu hakkında bir arama.
1: Kırmızı bülten.
3: Kırmızı bülten yayınladı. Şimdi biraz önce Japonya ile ilgili bir örnek verdiniz. Ben meseleye 2017'de parlayan küre ile ilgili bir fotoğraf vardı, hatırlıyor musunuz? İşte Suud Kralı, evet. Netanyahu, Trump. O paradigma değişti. Şimdi Mekke ittifakı var. Aynen. Mekke ittifakının yani ittifak mesela o Riyad'dı. Oradaki isim, buradaki isim Mekke. Bir kere İslamiyet'in doğduğu yer.
2: Tabii ortak nokta.
3: Ortak nokta Kabe'nin bulunduğu, herkesin kıblesinin olduğu tek nokta. Şimdi bunlar ortak o küreyle işte bu sembolleri bir üzerinden değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Bu bir öneridir Türkiye'nin.
2: Mevcut de tek somut öneri.
3: Mevcut konjonktürde. Şimdi konjonktürle ilgili neler değişti? Bir, Gazze'deki aymazlık ve Gazze'nin durumu artık arş-ı alaya ulaştı denir ya. Bu bir kere bütün Müslümanların ortak yarası. İki, İran'ın başına gelenler. İran'ın başına gelenler sonrası İran'ın gösterdiği asimetrik tepkiyle darbe alan Körfez ülkeleri. Şimdi bunlar bence konjonktürün değiştiğini gösteriyor. İsrail'in bu meydanı boş bulmasından dolayı bu sefer Suriye'ye, başka ülkelere de saldırması, saldırgan tavrını arttırması. ABD'nin Avrupa Birliği'ne bile başınızın çaresine bakın diyebilmesi mesela. Bunu aynısını Körfez için de söylüyor. Yani tamam bu konjonktür ama bir şekilde ben her yere yetişemem. Bunun bir kere anlaşılmış olması.
1: Evet.
3: Bu da bence önemli bir şey. Alternatif ülkelerin de meşgul halde olması. Mesela Rusya'nın. Çin'in olaylara biraz daha uzaktan izlemesi.
1: Aynen.
3: Ve Kıbrıs'ta artan İsrail etkisi. Bence bunların tamamı Mekke Anlaşması'nın timing anlamında, İngilizcesi öyle deniyor yani, zamanlama anlamında önemli olduğunu gösteriyor. Bu genişler mi? Genişler. İran'a bile çağrı var.
2: Tabii.
3: Yani
2: zaten
3: Bangladeş katılacağını söyleyeyim.
2: Evet.
3: Şu anda en doğru konjonktür.
2: Evet. En doğru konjonktür ve bir de somut. Yani 100 yıldır İslam dünyası, Müslüman dünyası kendi arasındaki sorunları çözebilecek veya işbirliği yapacak somut bir noktaya hiç ulaşmadı. Ve İslam Kalkınma Teşkilatı dışında.
3: Bunun tümünün hocam NATO zirvesinden sonra şekilleniyor olması. Tabii. Yani bu konunun, bu gündemin ister istemez ben NATO gündeminde de konuşulduğunu, çünkü Avrupa'nın da Amerika'nın da onay verebileceği veya içerisinde kısmen dahi olsa bulunabileceği yeni bir güvenlik şemsiyesinin oluşması gerekiyor. Birleşmiş Milletler paradigması çöktü. NATO bir takım sorunlar yaşıyor ve üçüncü boyutu da, yani bunun tamamının dışına çıkalım. Türkiye bence Mekke İttifakı ile yeni bir pazar alanı da açıyor. Savunma sanayi alanında.
0: Tabii. Tabii enerji başlığı da var.
3: Enerji başlığı da var. Irak'ta yapılan anlaşma var. Suriye ile zaten entegrasyon ortada. Yani yeni bir dönüm noktası. Terörist Türkiye meselesi de bu meselenin dışında tutulamaz. Tabii. Bu ister istemez Netanyahu'nun ve onun takipçisi olan zihniyetin bir biçimde istemeyeceği bir şey olur. Çünkü ne var artık karşıda? Tehdit ettiği zaman onu icra edebilecek bir kabiliyet
2: kesinlikle
3: olma ihtimali doğdu. Şimdi bu bölgede dengeleri değiştirir. Bu işte İslam NATO'su mu? Olabilir. Bu NATO, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir şey mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şeyle Türkiye'nin ve bölgenin menfaatleri çakışıyorsa bizim bunu icra etmemiz noktasında çekimser kalmamızın bir anlamı yok.
1: Geri adım mı atmak?
3: Geri adım atılmayacak. Bir de şu değişti. Şimdi NATO ile birlikte savunma sanayinin ekonomik boyutu tüm ülkeleri birbiriyle bir biçimde entegre etti. Yani bu bir bağlılık üretti. Şimdi Türkiye de Amerika için bir bağlı etken. Amerika da işte Avrupa Birliği için bir bağlı etken. Bu iç içe geçmiş durum şu anda biraz önce saydığım o kriterler bazında bir konjonktür üretiyorsa, Türkiye de bundan istifade ediyorsa, bence bunu doğru değerlendirmek ve bunun etrafında kümelenmek gerekiyor. Bakalım Mısır bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacak? Bangladeş bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacak? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Pakistan'da %20'ye yakın Şii nüfus var.
2: Evet.
3: Suud'da %15'e yakın Şii nüfus var. Yani bu sadece Sünni...
2: Irak'ta da enteresan şey.
1: Abi bırakmamalı lazım ya bu.
3: Irak'ta %65 hocam Şii. %60 civarında olması lazım. Şimdi bu Şii ve Sünni, mesela Peygamber Efendimizin doğduğu haftada bu konunun gündeme gelmesi, Mekke İttifakı, çok böyle semboller üzerinden gidiyormuşum gibi olabilir ama
2: Yok, değil.
3: Bu çok tamamen anlamlı, planlanmış ve bunun üzerinde tabii ciddi anlamda düşünülmüş ve harekete geçirilmiş bir pozisyon olarak değerlendirilmiş.
2: Şimdi yapacağım, çok özür dileyerek Mustafa Bey. Bu El Zuhur bombalaması işte bu. Yani mesela şimdi herkes Batılılar, ya Batılıların oryantalizmi o kadar kötü ki Mustafa Bey. Batılılar Doğu'yu, özellikle İslam dünyası anlamak için oryantalist modeller kuruyorlar. Hep eksik kalıyor. Şimdi bütün Batılı şeylerde işte Türkiye, İsrail gerginliği olarak görüyor. Aslında değil.
0: Değil.
2: Mesele çok daha büyük. Yani İsrail'in oraya vurmasının sebebi de bu zaten. İsrail de Orta Doğulu bir toplumdur.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Ben mesela Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin çok uzun süre oryantalist akımın pençesinden kurtulamadığını düşünenlerden bir tanesiyim.
0: Ama hala öyle, doğru.
1: Hala öyleyiz. Yani biz Hollywood sapya, yani sarı renkli film çekiyor diye tepkimizi daha bu yıl koyduk. Eskiden Kapalı Çarşı'da geliyordu adamlar, çatıda motor uçuruyorlardı. Biz ya işte dünya yıldızları bize geldi diye mesela günlerce haber yapıyorduk, öyle değil mi? Adamlar bizi bir kere güzel göstermediler bugüne kadar ya. Ya Hollywood'un mesela Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeyi, Körfez'deki Dubai dışındaki herhangi bir ülkeyi, bizi güzel gösterdikleri bir tane yapım, bir tane yapım, ya A klas bir tane yapım olsun. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. 4 yılda radyo, televizyon, sinemayı boşuna okumuşum falan diyeceğim, kenara çekileceğim yani. Yani biz daha yeni yeni tepki gösteriyoruz bu tarz konulara. Ambargo koyuyoruz, diyoruz kardeşim çekemezsin. Bak bu renk, bu color collection'la falan bu işi yapamazsın diyoruz. Ama işte Doğu'da, Arap ülkelerinde, bak Arap ülkelerin bugün yaşadığı en büyük sorun bu oryantalist takım değil midir hocam? Mesela kesinlikle, git kendilerini savunsunlar diye Amerika'ya yıllarca para akıtmadılar mı? Ya bu bundan
2: ama alternatif yoktu. Aynen. Bakın şimdi alternatif sadece işte Mekke İttifakı değil. Bakın şimdi İslam dünyası kendi silahını üretemeyen bir dünyaydı. Para akıtmalarının yani bir tercihten çok bir zorunluluk. Aslında bir bedel ödedi, harac ödedi. Çünkü bakın 2000

0: Trump'ın 2018 işte, yani geçen şey ilk döneminde, daha o zaman imzalattığı uçaklar dahi verilmedi, daha verilmeye dahi başlanmadı. Adam resmen haraç aldı.
1: Çok özür dileyerek buraya şöyle bir şerh düşsem acaba çok mu yanlış olur? Şimdi programın başından beri biz İslam dünyası, İslam dünyası diyoruz ya. Burayı Arap dünyası olarak sadece tanımlasak çok mu yanlış bir ifade olur?
0: Orta Doğu'yu mu?
1: Orta Doğu'yu. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü İslam dünyası çok büyük. Mesela Pakistan, adamlar nükleer bomba yapıyor.
0: Yani nükleer bomba yapıyor da değil de, yani o Çin ya teknolojisi.
1: Malezya mesela, kadar Malezya bak, askeri Mustafa anlamda Bey, çoğu ülkeden daha önde.
0: Mustafa Bey, bizim kadar, yani yerlilik, millilik diyoruz ya, bizim kadar. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayisinin getirdiği bir ivme var. Türkiye ilk defa konsept soktu. Bakın size bir örnek. Yunan basınından bir tane Türk İHA'sı Bayraktar, Dede Ağaç yakınlarında uçuş yapmış. İddiaları o. Yunanistan iki tane F-16 kaldırmış. Uçağı düşüremedikleri gibi uçağın gitmesini istemişler ve Türk İHA'sı geri gitmiş. Şimdi Yunan basını alay ediyor Yunan hükümetiyle. Diyor ki ya adam diyor bir maliyetle diyor senin hava sahana giriyor. Sen diyor 10-20 birim maliyetle F-16 kaldırıyorsun. O İHA'yı savuşturmak için diyor. Adam Dede Ağaç üstünde Selanik'e kadar gidiyor diyor. Senin fotoğrafını çekiyor diyor. Seni yokluyor diyor. Sen diyor işte 1 liraya yaptıysa diyor Türk İHA'sı diyor. Sen 40 lira para harcadın şimdi diyor. Uçağı düşüremediğin gibi diyor. F-16'larda diyor üste geri döndüler diyor. Bu diyor Türkiye diyor kurcalıyor. Yunanistan maliyeti ödüyor. Bir de parasını diyor Yunanistan ödedi diyor.
1: Şöyle anlatalım onu izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Bizim o İHA Dede Ağaç'ın üzerinde 4 tur atıp geri döndüğünde o F-16'nın pist başı yaparken kullandığı, taksi yaparken kullandığı mazot kadar mazot yakmıştır.
0: Evet. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk defa bir Müslüman dünyasında bir ülke, evet Pakistan onu yapıyor, Malezya bunu yapıyor ama kendi konsept silahlarını üretmeye başladı. Yani sahayı değiştirecek, oyunu değiştirecek. Yani burada başka bir kavram var. Yani mesele sadece uçak yapma. Şimdi ilk defa bir Müslüman dünyası tek başına Kaan kalktığı an insanlı 5. nesil uçak üretmiş olacak. İlk defa bir Müslüman dünyasında bir ülke kendi eğitim uçaklarını, ki onlar hafif avcı, ve ben size bir şey söyleyeyim. O Hürjetler var ya, bizim kendi tasarımımız olan 4. 4.5. nesil F-16'ların, Eurofighter'ların da öncülüdür.
1: Mesela
0: ha.
1: Mesela ben Hürjetlere çok büyük haksızlık yaptığımızı düşünüyorum.
0: Hayır, şöyle. Şimdi bizim...
1: Ama neden? Bak sormadın. Hemen şey yaptın. Hayır dedin. Neden? Çünkü niye Hürjet'i Türk medyası olarak biz hep şey olarak veriyoruz. Eğitim uçağı olarak veriyoruz. Normalde senin söylediğin şey çok doğru. Hafif taarruz uçağı Hürjet.
0: Tabii. Ve o nedir biliyor musunuz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. O şimdi bazı, ben bunu Amerika'da, Avrupa'da bazı o düşünce kuruluşlarının şeyiyle söylüyorum. Türkler diyor çaktırmadan kendi F-16'larının temellerini atıyor. Haberiniz yok. Herkes evet. Diyor Kaan'a bakarken diyor. Aslında biz bir anda 5. nesil uçak üreteceğiz iddiasıyla dünyaya bir şey söylerken cambaza bak oynatıyoruz. Bak bu konsept değişimidir
1: tabii,
0: Mustafa
1: tabii,
0: Bey.
1: Tabii.
0: Yani mesele sadece kendi bir gemi yaparsın. Türk denizciliği ta Osmanlı'nın son dönemlerinde başladık biz. Mesela en hazır ya, dünyada deniz
1: ilk,
0: kuvvetleri.
1: Dünyada ilk denizaltıyı Osmanlı yaptı.
0: Dolayısıyla mesele sadece gemi yapma. Mesela Kaan gemi yapmanın çok ötesi. Mesela kızıl elmayı üretiyorsunuz siz. Kızıl elmanın seri üretimine başlayacaksınız. Dünyada ilk defa insansız bir hava muharebesine girecek olan jet üretmeye başladı.
1: Tabii savaş uçağı yapıyorsunuz.
0: Kaan uçmaya başladı ama bunlar bir de bizim bu İHA'ların, SİHA'larla da entegre olacak. Bir Kaan kalktığında yanında 4 tane SİHA götürecek.
1: Değil mi?
0: Şimdi bu korkunç bir konsept değişimidir. Batı bugüne kadar, evet Batı'dan aldık biz bu İHA'ları, SİHA'ları ama Batı ne olarak gördü İHA'yı, SİHA'yı? Kritik görev uçaklarıydı onlar için. Satmıyoruz. Yani istersek daha çok keşif için kullanıyoruz. Hep kendi insanlı. Bakın Amerika hala yani İHA SİHA'yı ağırlıklı kullanmaz. Ama Türkiye İHA SİHA mesela bizim şu an bize yapılan bir örtülü ambargo var. Ama Türkiye ne yapıyor şimdi? Hava yer ve hava deniz hedeflerinde biz tamamen İHA SİHA gezdiriyoruz.
1: Tabii.
0: Yani F-16'ların yükünü neredeyse yarı yarıya azalttık biz.
2: Üretim bandını da hızlandırıyor.
0: Tabii. Ve bununla beraber sürü dronunu yapmaya başlıyoruz. Yani İDA'ları yapmaya başlıyoruz. Yani bunlar bu Müslüman dünyası için bir ilk. Yani Çin nükleer füze. Ya Çin'den alırsın mekanizmaları getirirsin. Şimdi yani bir silahın sürpriz etkisi kadar kanıtlanmış etkisi de çok önemlidir.
1: Hı hı.
0: Mesela

0: 16'lar neden dünyada en çok tercih edilen uçaktır? İspatlamıştır kendisi.
1: Kendisini ispatladı.
0: 50 yaşındadır uçak F-16 ama her yerde ispatlamıştır. O yüzden korkunç bir silahtır. Yani ama F-22 Raptor'u bilmiyoruz. Ondan da bilmediğimiz için korkuyoruz.
1: İspat edemiyor çünkü.
0: Yani örtülü.
1: Evet.
0: İşte Türkler, Türk SİHA'ları, İHA'ları veya Türklerin platformları sahada da kendini ispatlıyor. Bir de satmaya başladı Türkiye. Kime veriyor? Amerika'ya mı veriyor? Hayır. Fransa mı alıyor bizim SİHA'ları? Hayır. Bir anda Müslüman ülkelerine, Sudan'a, Mali'ye, daha geçtiğimiz gün haberlerde çıktı işte. Yani sosyal medyaya da düştü. Şeyde Sudan, Etiyopya galiba yanlış hatırlamıyorsam veya şey Sudan, Somali'ydi galiba. İki tane İHA, bir SİHA birbirini vurdu.
2: Düşürdü, evet.
0: Peki vurdukları SİHA'lar kimin? Akıncı. Yani demek istedim. Yani bir anda Türkiye bir girdi bu sisteme ve Türkiye ilk defa ve Müslüman dünyası ilk defa SİHA görmeye başladı. İHA görme. 90'lı yılları biliyorum ben yaşım gereği. Ya Türkiye'nin bir tek İHA'sı mı olmaz arkadaş ya? Yani var kiraladık Heron Meron.
1: Ya yıllarca.
0: PKK gözümüzün içine basa basa baka baka karakol bastı. Bebekler öldürdü, köyler
1: İsrail,
0: öldü.
1: İsrail bilgiyi önce PKK'ya veriyordu. Bir saat sonra ya vuruluyorduk. Vurulduktan bir saat sonra Türkiye'ye bilgisi geliyordu.
3: Tabii, tabii.
0: Yani demek ki Türkiye şimdi bu noktada konsepti değiştirdi. Bu problem işte Batı için. Bu bir kırılmadır ve konjonktüre de uygun. Şu an Rusya resti çekti. Güldür güldür Ukrayna'nın, bakın ben hani biraz sonra gireceğiz.
1: Konuşacağız.
0: Baştan söyleyeyim hani hocamdan önce. Yakın zamanda Rusya Ukrayna'yı istilaya hazırlanıyor. Hadi bakalım.
2: 600 bin asker.
3: Hocam zaten gene manşeti sağladım. Attı.
1: Hadi o zaman girelim. Madem manşeti attık, başlığı attık, altını dolduralım.
2: Ufak
1: şimdi
2: bir şey ekleyeceğim ben hocama izniniz varsa. Bizim Avrupa ile de hocam savunma sanayi alanında evet, tank veriyoruz. Romanya, Macaristan bu örneklerden biri. Şimdi Mekke Anlaşması'ndan bahsediyoruz ya. Yarın öbür gün Balkanlardan da katılım olabilir. Onu unutmamak
1: tabii,
2: lazım.
1: Tabii. Şey çok önemli. Çok doğru. Can Türk hocamın da sizlerin de söylediği. Mesela biz daha önce de bunu programlarda hep konuştuk. Ya savaşın şeyi değişiyor. Hani bütün terazileri değişiyor. Tabii. Bütün kullanılan aletler değişiyor. Şimdi mesela o destroyerler, Amerika'nın o büyük savaş gemileri, büyük uçak gemileri neydi? Hep böyle dünyaya korku salandı değil mi? Ya yani Hürmüz'e gittiler. Ne oldu? Gittiler. Kaldılar orada. Şimdi mesela B-52 bombardıman uçağı. Belgesellerde görürsünüz böyle deri dehşet bir uçaktır. Yani gerek mi kaldı B-52'ye? Yani sen o milyonlarca dolarlık B-52'yi kaldırıyorsun.
0: Bakımını yapamıyor şu an
1: tabii,
0: Amerika.
1: Tabii. Sen o milyonlarca dolarlık B-52'yi kaldırıyorsun. Binlerce dolar yakıtına harcıyorsun onu, gönderiyorsun Orta Doğu'ya. Adam onu bir tane füzeyle, o füzeyi de borudan yapıyor. Borudan yaptığı füzeyle senin o milyonlarca dolarlık uçağını böyle uçurtma gibi düşürüyor.
2: Teknoloji artık böyle en fazla parayı vererek olmuyor. En düşük maliyetle en fazla zararı.
1: Savaş enflasyonu yaratıyorsun.
0: En zekisi.
2: Aynen. Tabii
1: savaş enflasyonu yaratıyorsun hocam. Yani adamın şu binlerce dolarını sen 100 dolarla yok ettiğinde bir savaş enflasyonu şimdi yaratıyorsun.
0: Türklerin savunma sanayi anlamındaki zekası tarihtedir. Yani izleyicilerin...
1: Mete'ye dayanır.
0: Tabii. Şimdi şöyle tavsiye, Türk Tarih Kurumu'nun bir şeyi var. Türklerde okçuluk diye.
1: Tabii evet. O ok tasarımları.
0: Ben bir okuduğumda dehşete düştüm. 86 tür ok yapmışız biz tarih boyunca.
1: Tabii tabii tabii. Tabii.
0: Yağmurda atılan ok başka, ıslık çekerek giden.
1: Islık çalan şimdi oklar
0: bu başkadır. Ne demek biliyor musunuz? İşte ilk defa bir Müslüman ülke konsept değiştirecek, kendi konseptini oturtacak.
1: Tabii.
0: Bir savunma sanayisi geliştirdik.
2: Hocam daha öncesinde de biz yine konsept değiştirdik. İstanbul nasıl fethedildi?
0: Tabii.
2: İhane.
1: Tabii şahit.
2: De var hep
1: tabii.
2: Bir dönem açıyoruz.
0: Macar sanırım. Urban'ı getiriyorsun toplarıyla ve öyle bir konsept kuruyorsun ki. Yani gene topu batıdan tabii aldık ama kendi toplarımızı üretip ne yaptık? Tabii. Bütün Orta Avrupa'yı dümdüz etti Türkler. Yani bizim o noktada zekamız iyi.
1: Vallahi neden olmasın?
0: Yani.
1: Değil mi? Hani ben seviyorum böyle şeyleri.
0: Yani şöyle yani şimdi burada her milletin tam, kendine tam özgü Turan bir kapasitesi vardır. Bir karakteri vardır. Türkler savunma sanayisinde çok ilerlere gidebilir. Bizim o şeyimiz var yani genetik
3: kabiliyet.
0: Yani bir kabiliyetimiz var. Yapacak bir şey yani yok.
1: Çok güzel bir filmdir, tekrar önereceğim. Bandırma Füze Kulübü diye bir film
0: kesinlikle
1: vardır.
0: Yani kesinlikle.
1: Eğer ki izlemeyenler varsa böyle ailenizle oturup keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz ve oradaki karakterlerin hepsi gerçek karakterler. NASA'da görev yapan daha sonrasında karakterler ya yani Bandırma'dan NASA'ya uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Oturun ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla keyifli bir akşam Açın izleyin. Bizden sonra izleyin. Biz varken izlemeyin. Bizden sonra izleyin. Şimdi Rusya. Kısaca konuşalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin'den açıklama geldi. Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Merve Hocam buyurun.
2: Evet. Evet, ya çok kritik bir eşikteyiz. Bence geçtiğimiz günlerde CIA direktörünün gitmesi savaşın belki de en büyük olaylarından biriydi. En son 2021'de gitmişti savaş başlamadan önce. Şimdi niye bir anda gitti diye çok fazla soru işareti var ama ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Belki hocaların farklı yanıtlar getirirler. Ocak 2025'ten bu yana Trump ve Putin çok iyi şekilde anlaşıyorlar, görüşüyorlar. Alaska zirvesi gerçekleşti. Ne oldu ki bu iki lider telefonda görüşemeyecekleri kadar büyük bir olay oldu, evet. Ve bu kadar gizlilikle CIA oraya hemen gitti. Bu sorunun yanıtı yok bizde şu ana evet. Kadar. Ama konjektürel gelişmeye bakalım. İngiltere ve Fransa teknolojilerini özellikle bu füze üretim konusunda Ukrayna'ya vermeyi kabul ettiler. İngiltere ile Rusya arası iyice gerginleşmeye başladı. Sahada biz Ukrayna'nın son dönemde artık savaşı Rus topraklarına taşıdığını görüyoruz. Orada da az önce hocam zaten söyledi, İHA'lar, SİHA'lar son derece önemli. Çünkü Ukrayna'da konsept değiştiriyor. Ukrayna'da sisteme adapte oluyor. Ama bu adaptasyon süreci içerisinde bence NATO Avrupa'sını unutmamak gerekiyor. Çünkü NATO Avrupa'sı da konsept değiştirdi. 2022-24'te silah veriyorlardı, mühimmat veriyorlardı. Şimdi teknoloji transferine dönmeye başladı evet. İç. Üretim bantları artık Ukrayna topraklarında dönecek büyük ihtimalle. Rusya'nın zorlandığı bir süreç var. Ama şunu okumak gerekiyor. Ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Rusya sınırları belli olmayan bir aktör. Ya herkes genelde diyor işte yok diyor işte Kiev 2 haftada alınacaktı, şöyle olacaktı. Hiçbir savaş sürecini önceden bilmek mümkün değil. Hiçbir aktörün elinde ne olduğunu önceden bilmek mümkün değil. Evet. Ama sınırsızlıklardan bahsediyorsak Rusya açısından her daim nükleer doktrin revize edildiği için nükleer başlığı akılda tutmak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hiroşima, Nagasaki'ye bomba atıp atmayacağını bizim hiçbirimiz bilmiyorduk. Büyük ihtimalle Amerika kendi de bilmiyordu. Bunlar son dakika gelişen şeyler. Şimdi nükleer konusunda taktiksel bir nükleer karşımıza çıkar mı bilmiyoruz. Yorum yapmak çok zor. Ama sanırım geçtiğimiz günlerde arka planda görüşmelerde bir şeyler engellendi, bir şeyler değişti. Bir yandan da az önce hocam hatırlattı, özellikle Zelenski son dönemde Rusya'nın 300 bin asker toplayacağından bahsediyordu. Bugün bir haber gördüm, bunun 600 bin civarında asker olduğu söyleniyor. Yani Eylül ayında Rusya'da Duma seçimleri olacak. Tabii çok bir şey değiştirecek mi? Yo, ayrı bir başlık ama seçim süreciyle birlikte acaba bir OHAL ilanı ve bununla birlikte askerlik üzerinde farklı adımlar atılır mı? Buna da çok dikkatli bakmak gerekiyor. Kış ayları genelde bu coğrafya için savaşın böyle çok iyi olmadığı dönemler olarak yorumlarız. Ama artık konsept değişmeye başladığı için son bir büyük adım mı geliyor diye de bir yandan sorgulamak gerekiyor. Çünkü savaş tamamen tüketen bir makine haline geldi. İnsanlar tükendi, hayatını kaybeden sayısını bilemiyoruz. Ekonomiler çok büyük baskı altında. Enerji dediğimiz alan sürekli olarak sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yani Hürmüz'den bahsediyoruz ama Rusya'daki enerji santrallerin ya da merkezlerin hedef alınmasının da küresel sistemdeki etkisini unutmamak gerekiyor. Bir yandan da e-ticaret merkezleri hedef alındı. İşte Ozon'dan, Wildberries'den bahsediyoruz. Neden bu e-ticaret merkezleri hedef alınmaya başlandı? Belli konseptler değişti. Belli eşikler aşıldı 2026 yazı itibariyle. Peki. Şimdi bunun bir sınırının konulması gerekiyor. Bence orada da hemen şunu ekleyeyim. Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı gerçekleşecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin görüşecek. Hani ben biraz umutvari konuşmak istiyorum aslında buradan. Çünkü savaş artık son noktasına gelmiş durumda. 5. yıl içerisindeyiz. Bu açıdan belki oradan iyi başlıklarla çıkılabilir. Arabuluculuk yeniden masaya oturma gündeme gelebilir.
1: Şimdi bir taraftan da Ukrayna'nın Avrupa'da yeni finansman istekleri var.
0: Bayağı çektiler.
1: Rusya'da bütçe açığı yaşanıyorken Ukrayna Avrupa'dan yeniden bir finansman isteği içerisinde bulundu. Cüneyt Hocam, Avrupa'dan buna bir karşılık gelir mi?
3: Valla ben savaşın iki taraf içinde, Rusya ve Ukrayna içinde artan maliyetinin erken bir finale doğru bizi götürdüğü kanaatindeyim. Yani bu hocamın dediği gibi bir külliyen işgalle de olabilir ya da sizin dediğiniz gibi diplomatik olarak. Çünkü bu yönetilebilir bir ölçeği aştı. Bir de sadece sorun bu sorun değil artık. Dünyada bir ekonomik kriz hali var. Dolayısıyla parası olan kuralı koyar diye bir söz var. Burada da parası olmayan kuralı koyacak.

0: olacak gibi bir durum söz konusu.
1: Can Türk hocam, nükleer silah meselesi son bir dakika sizce gündeme gelir mi?
2: Yok, gelmez. Biz Rusya'nın, ben Ukrayna'yı tamamen işgal edeceğini düşünüyorum artık. Neden? Şimdi

0: Bir diye bir şirketin kasası.
1: Son bir dakika hocam.
0: Evet. Belçika, Avrupa Birliği şunu demiş Euroclear'a. Bu parayı bize ver. Euroclear da vermemiş. Sebebi de şu. Bu para saklayan bir yer. Yani İsviçre'deki finans şeyi gibi. Gittiler. Avrupa Birliği bunu alamayınca, vermeyince kredi çektiler. Bu savaş daha çok sürdürülemez. Bunu Rusya hiç sürdüremez. Bana göre, ben manşeti bir daha atalım. Rusya bence Ukrayna'yı tamamen işgale hazırlanıyor.
1: Tamamen işgale hazırlanıyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Özcan. Merve Hocam, biz bu programda seninle nükleerci kaldık.
2: Evet.
1: Benim Japonya örneğim, senin Ukrayna'ya her an bir saldırı olabilir demen ve Can Türk Hocam'ın da hayır beklemiyorum çıkışlarıyla.
2: Olmaz,
1: biz, biz sizinle nükleerci kaldık bu programda. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden öğretim üyesi Can Türk Caner. Efendim, kıymetli yorumunuza değer kattınız. Merve Hocam, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız. Tayga Sesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Efendim, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız programımıza. Doğrusu neyi nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

0: ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim bir gazeteci, bir kadın gazeteci. Daha önce aslında bu tema üzerinden kendisini misafir etmiştik. Hayrunisa Çiçek'le beraberiz bugün. Üçüncü sayısını geride bırakan Gazete hakkında konuşacağız. Gazete isminin işaretiyle, ipucuyla gündemini ele veren, gösteren bir çalışma. İlk sayısında bir araya gelmiştik. Yayınlarla ilgili temennimiz uzun süreli, ömürlü olsundur ama biz Gazze gündemini gazetede bir araya getiren gazetecilerin bu emeklerini hem saygıyla karşılamış hem de bu gündem en kısa zamanda değişsin inşallah başka

0: sayıya gerek kalmasın demiştik. Üçüncü sayısı da elimize ulaştı bir müddet evvel. Bu çalışma kendi gündemini bizim gündelik hayatımızın içinde ortaya koymaya devam ediyor. Hem ne olduğunu tekrar hatırlayacağız hem de geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir ödül aldı. İronik ve acıklı ödüller mutlu eder ama ne mutlu iyi ki diyemediğimiz, sadece dikkatten memnun olduğumuz fakat bunu bir kutlamaya elbette çeviremeyeceğimiz bir ödülle karşı karşıyayız aynı zamanda. Hayrı Musa Çiçek, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kusura bakmayın, birazcık bu şekilde söyledim ister istemez. Hem memnun edici bir yönüyle dikkate değer bulunduğundan, ödüle değer bulunduğundan gazetenin memnuniyet duyduk açıkçası ama hani sevinçle kutlanacak bir şeye dönüşemiyor galiba.
1: Evet, bunun şöyle bir artısı olmuş oldu aslında. Filistin'de, Gazze'de olaylar devam ediyor ve bu ödülle birlikte tekrardan oradaki gazeteci meslektaşlarımızın yaşamış olduğu süreçler gündeme gelmiş oldu. Dediğiniz gibi zaten öncesinde bu programa konuk olmuştuk ama tekrardan mesela burada bu konuyu konuşmamıza bir vesile olmuş oldu.
0: Evet, memnuniyet verici tarafı hakikaten bu. Öncelikle ödülünüzden dolayı tebrik edelim biz yine de bütün kırıklığımız ve döküklüğümüz içinde ama ödülün ne olduğunu bir izleyenlerimize, dinleyenlerimize haberlerini 24'te vermiş olmakla birlikte yeniden hatırlatalım.
1: Evet, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bu sene 11.sini düzenlemiş olduğu ödül töreninde biz de gazeteyle birlikte vefa ödülü almış olduk aslında. Tabii buna vefa ödülü demeleri de ayrıca kıymetli oldu. Çünkü oradaki meslektaşlarımıza karşı aslında bir borcumuz bu. Yani bir vefa göstergesi. Çünkü yaşamış oldukları şeyleri bütün dünyaya aktarmaya çalışırken ölüyorlar. Ve en azından onları konuşabilmek adına böyle bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında almış olduğumuz bu ödül yeniden gündeme getirdi. Yeniden Filistinli gazetecileri konuşmamıza sebep oldu. Teşekkür ediyoruz Sinan Burhan ve ekibine. Filistinli gazeteciler adına ayrıca buna vefa demeleri de ayrıca kıymetli oldu bizim için.
0: İnsanlık yararına yapılan her iş çok kıymetli, her meslek çok mübarek şüphesiz. Bir hiyerarşi kurulamaz bu anlamda ama sağlık çalışanları ve gazeteciler özellikle savaş alanlarında gösterdikleri gayret, emekle çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar neredeyse insanlığın haysiyetini kurtarırcasına bir emek içindeler. Sırf meslek icrası bakımından değil, kendi hayatlarını riske ederek sizin de söylediğiniz gibi önemli işler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ciddi kayıplar da var. Hayatını kaybetmiş gazeteciler de var. Onları da rahmetle anarak devam edelim. Gazetenin 3. sayısı çıktığını söylemiştim. Geçen yıldı, 2025'ti en son elimize aldığımız. 24'te bir sayısı çıktı ama ilk bizi buluşturduğunuz tarih 7 Ekim, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının hemen ardından 2023'ün Aralık ayında siz gazeteyi ete kemiğe büründürdünüz ve okurla, kamuoyuyla buluşturdunuz. Gazete dediğim gibi renkleriyle de dokusuyla da kendini zaten söylüyor, ne olduğunu anlatıyor ama gazetede kimlerin imzası var, ne var? Buna da geçmeden aslında bu fikir pırıltısı nereden çıktı?
1: Evet, hatta şöyle yapalım. Filistin için gazeteciler neden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor? Buna dönelim isterseniz. 2021 yılında hatırlayacaksınızdır çoğunuz, Şirin Ebu Akile adında bir gazeteci kadın vardı. El Cezire muhabiri, Kudüslü ve kendisi Hristiyan bir gazeteci. Her şeye rağmen sadece İsrail'in oradaki katliam ve soykırımlarını ve işgalini ekrana taşıdığı için İsrail tarafından alnının ortasından tek bir kurşunla katledilmişti. Tabii bu durum bizi çok derinden etkiledi.
0: Şok edici bir şey bu. Yani her türlü katliam yapılıyor. Yeni de değil bu durum. 10 yıllardır yapılıyor ama işte görevi başındaki bir insana bunu reva görmek
1: ve sadece yaşananları dünyaya gösterdiği için bunu reva görmek
0: en büyük tehdit. Bir taraftan da
1: bir
0: bakınca.
1: Bir taraftan dediğiniz gibi en büyük tehdit ve İsrail bunun farkında. O dönemde de tabii buna şahit olmak bize çok acı geldi. Arkadaşlarımızla birlikte artık Filistinli gazeteciler adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. O dönemde Gülcan Tezcan vardı, Saliha Eren, Neslihan Önder, Sümeyye Ertekin, Tuğba Aydınsel ve arka planda da birçok destek olan arkadaşımız hep beraber Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması adı altında bir platform oluşturduk. Hı hı. Ve ilk aslında eylemimiz o dönemde gerçekleşmiş oldu. Şirin Ebu Akile ile ilgili bir basın açıklaması yayınladık. Ardından da bir imza kampanyası düzenlemiş olduk. Bu imza kampanyasında İsrail'in gazetecileri neden öldürdüğünü, Şirin Ebu Akile'nin neden hedefe alındığını ve aslında bu katliamların arkasında ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Ve bu çok etkili oldu. Bizim açımızdan da şöyle bir etkisi oldu aslında. Düşünün, orada yaşanan bir katliam ve soykırım var ve ona karşı bir şeyler yapabildik. Vicdani olarak da, aslında insani olarak da bu bizi çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Tabii ardından biraz daha markajımızı, çalışma alanımızı Filistin'e çevirmeye karar verdik. Çünkü 48'den beri işgal edilen bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve 48'den beri o topraklarda yaşananların Filistinli gazeteciler tarafından gösterilmeye çalıştığını görüyoruz. Su içebilir miyim? Hı hı.
0: Buyurun, buyurun. Lütfen. Şunun da farkındayız elbette. Bu konuşulması da güç bir şey. Ayrıca siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün stüdyomuza. Onu sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama Mısır'dan kalkıp geldiniz. Orada Filistinlilerin bulunduğu yerlerde onlarla bir araya geldiniz tekrar. Dolayısıyla sizin gündeminiz gazete çok önemli olmakla birlikte bu bir anda çıkmış bir fikir olmadığı, evet, çok aşikar. Az önce adını saydığınız gazetecilerle birlikte yıllardır bu gündemin içinde yaşayan, hayatınızın bir parçası haline getirmiş durumdasınız bunu. Dolayısıyla bütün koşmanız, koşuşturmacanız, evet, içinde yer alan önemli bir parça. Bir kere daha ben hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Çünkü ben yakalamakta güçlük çekiyorum. Bu çalışmalar arasında hayır demediniz bana aynı zamanda. Bunun için de müteşekkirim.
1: Ben de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu zaten burada konuşmuştuk. Fakat devam eden bir süreç var. Ve bu devam eden süreçte biz de bu konuyu konuşmaya devam etmek zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi yani... İsrail aralıksız bir şekilde gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Özellikle intifada olaylarından sonra şunu çok iyi anladı. Gazeteciler orada yaşananları dünyaya aktardığı sürece İsrail yapmış olduğu katliamları ve soykırımları gizleyemeyecekti. Bu yüzden de hedefinde hep gazeteciler oldu. Bakın 7 Ekim'den bu yana 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün savaş boyunca katledilen gazeteci sayısı 60'ı geçmezken, bu çok önemli bir rakam, 7 Ekim'den bu yana neredeyse 3 yıl oldu. Son ki bu rakam yılda artmaya devam ediyor. 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. Bunun bir sebebi var. Çünkü orada hakikat örtülmeye çalışılıyor.
0: İzninizle araya gireceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Yani konuşurken insan olarak da çok dikkatli davranmaya çalışıyor. Hassas bir konu bu aynı zamanda. Yani ümitle ümitsizliği iç içe barındıran bir şey bir tarafıyla da. Ne oldu, neye yarıyor gazetecilerin yaptıkları dediğimizde, bugün İsrail'in uyguladığı şiddet, katliam aynen devam ediyor olabilir ama her şeye rağmen dünyada özellikle son 3 yılda yapılanlara karşı ciddi bir karşı duruş söz konusu. O karşı duruşun da kaynağı aslında gazetecilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar, üretimler. Yani onların kayıt altına aldıkları, gazetelere gönderdikleri, televizyondan aksettirdikleri, sosyal medyadan aksettirdikleri olmasa dünyanın diğer ucundaki insanların bundan haberdar olması söz konusu olmayacak. Bu anlamda yapılan çok kıymetli ve insanlık vazifesi dememizin sebebi bu hakikaten.
1: Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yani bakıyorduk, yakından takip ediyorduk süreci ve İsrail sürekli hedef alıyordu. Olaylar yaşanıyor, eylemler oluyor. İşte El Halil'den tutun da Gazze'ye kadar işgal var ve bu işgali görüntülemeye çalışan gazeteciler direkt olarak öldürülüyor ve bütün dünyanın gözü önünde biz buna şahit oluyoruz. Tabii 7 Ekim sonrası bu çok daha ciddi bir şekilde arttı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşündük ve Maalesef uzaktan yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlı. 3 yıldır gözümüzün önünde çok ciddi bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bütün dünya maalesef buna seyirci.

0: Yani biz de aynı şekilde seyirci olmamak adına tekrardan arkadaşlarımızla birlikte daha farklı şeyler yapmalıyızı oturup konuşmaya başladık. Gazete fikri de aslında bu şekilde doğdu. Yazar Demet Tezcan bunu ortaya attı.
1: Evet, künyeye bakıyorum bu esnada. Demet Tezcan'ın fikri olarak
0: evet,
1: ortaya çıktı.
0: Evet, Demet Tezcan'ın fikriydi. Arkadaşlar, bir gazete çıkaralım, bunu yayalım, yayınlayalım, tarihe bir not düşmüş olalım dedi. Ve tabii ki hepimiz gazeteci olarak bu fikri çok benimsedik. Hep beraber kimin elinden ne geliyorsa, zaten bu oluşum da bu. Arkadaşlar profesyonel olarak çalışmıyorlar burada. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarımını yapabilen arkadaş bunun tasarımını yapıyor. Tasarım da Saliha Eren'e ait. Editörlüğünü yapan editörlüğünü yapıyor.
1: Yani aslında
0: yapıyor.
1: Onlarca yıllık mesleki birikiminizi son derece kendi başına ve gönüllü insani duruş sergileme amaçlı bir şeye akıtıyorsunuz.
0: Bir taraftan şöyle görüyoruz. İşimizin zekatı. Yani bu çok önemli bir kavram bizim için. Filistinli gazetecilerin yanında olmaya çalışırken bir taraftan da insani ve ahlaki boyutta da kendimize de yetebilen bir çalışma olmuş oldu aslında bu.
1: Künye'den gidiyorduk. İsimleri zikretmeye devam edelim o zaman. Madem bu kısmından girdik. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya koyduğunuz çalışmanın bir editörü var, Ebru Olur, sevgili gazeteci dostumuz. Yayın kurulundaki isimleri görüyorum aynı zamanda. Siz genel koordinatörüsünüz. Amir Lafi, Demet Tezcan, Emine Dolmacı ve Gülcan Tezcan isimleri var burada. Özellikle isimleri zikrediyorum. Kusura bakmayın. Biraz zamanınızı alıyorum ama ben bunu çok önemsiyorum. Siz kayda geçiriyorsunuz ya, bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Sayfa tasarımında Adem Şenel, Bilal Şenel ve Saliha Eren'in imzaları var.
0: Evet.
1: Bunu anmak da önemli.
0: Kesinlikle. Özellikle Amir Lafi'yi de zikredelim. Amir Lafi, El Cezer'in Türkiye ofis şefi, aynı zamanda Gazze'li, aynı zamanda Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı. Filistinli biriyle ortak olarak, Filistinli bir grupla ortak olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmak da oldukça kıymetliydi. Çünkü yaşanan şeyi sadece yaşamayan insan anlatamaz. Bir taraftan bu işi yaşayanlar, uzaktan tanık olanlar, işte yakınlarını kaybedenler de dahil olarak yaptığınızda olayın etki alanı çok daha farklı oluyor ve Amir sağ olsun ne zaman oradaki Gazze'li gazetecilere ulaşmaya çalışsak, ne zaman onlarla ilgili bir hikayeye ulaşmaya çalışsak hepsinde bize yardımcı oldu.
1: İçinde izleyenlerimiz de sayfalarını parça parça paylaşmaya gayret ediyorum. Mesela yine imzalardan Fadime Özkan'ı görüyorum burada. Evet. Çeşitli gazetecilerin yine gönüllülük esasıyla aslında tam anlamıyla kalplerini ortaya koyarak, vicdanlarını ortaya koyarak verdikleri emekler var. Hem olan biteni anlatmak hem not düşmek, gidenleri rahmetle anmak. Ama kalanlar için ne anlama geliyor diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü biz olup bitmiş üzerine konuşmuyoruz. Yaşanmakta olan bir şey var. Bugün hala sahada gazeteciler var. Onların bunun varlığıyla ilgili düşünceleri de çok önemli ve anlamlıdır büyük ihtimalle.
0: Kesinlikle. Bir de şimdi biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında bu işte tekraren sayısı olacak bir şey gibi ortaya çıkmadı. O anda ne yapabiliriz? Aslında can havliyle nasıl yetişebiliriz? Oradaki meslektaşlarımız için onların sesini duyurabilmek adına ne yapmalıyız diye düşündüğümüzde ortaya çıkan bir şeydi. Hemen hızlıca ortaya koyduk. İşte 7 Ekim olayları yaşandı ve 2 ay sonra gazete hazırdı.
1: 18 Aralık'ta
0: evet, gazete
1: buluştu.
0: Hazırdı ve dedi ki İsrail katliamına ve soykırımına karşı direnen gazetecilere ithaf olunur. Bu çok önemliydi. Çünkü hani hep savaşlardan sonra şunu konuşuruz ya, işte şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı. Aslında oradaki gazeteciler de birer sayıdan ibaret değildi. Ve hepsinin birer hikayesi vardı. Hepsi ülkeleri adına, vatanları adına, inançları adına bu uğurda canlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı. Onların hikayelerini aslında aktarmak zorunluluğumuzdu. Bu yüzden de o Filistinli gazeteci arkadaşlarımızla desteğiyle birlikte bu tarihe kadar İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hayat hikayelerini derledik ilk sayıda. Onlar nasıl katledildi, nerede çalışıyorlardı, çalışmalarını nasıl yürütüyorlardı, hikayelerini aslında öğrenmemiz gerekiyordu ve bu hikayeleri derleyerek gazeteyi de onlara ithaf ettik. Bir taraftan da tabii bizler de bu sürece nasıl bakıyoruz?

0: Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Filistin'i destekledikleri için nelerle karşılaşıyorlar? Mobbinglere uğradılar biliyorsunuz. Özellikle uluslararası arenada hani basın özgürlüğünü bizim önümüze aslında ekol olarak koyan kurumların özgürlük anlayışlarını da çok net bir şekilde görmüş olduk.
1: Batılı gazetecilerden önemli isimler bu süreçte işlerinden gönderildiler, kovuldular.
0: Kesinlikle. Mobbinge uğradılar, işlerinden atıldılar. Kendileri vicdani olarak işlerini bıraktılar. Bu çok önemli bir şeydi. Aslında bir tık hikayeleri verirken diğer taraftan da bunları vurgulamaya çalıştık. Biz tabii bunun devamının geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü bu olayların, bu katliamın bütün dünyanın gözleri önünde bu kadar uzun sürebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Maalesef tahminlerimiz tutmadı. Ve İsrail gazetecileri öldürmeye devam etti. Hakikati susturmaya devam etti. Ama bir taraftan da Filistinliler de bunu bütün dünyaya yaymaya devam ettiler. Eline kamerasını alan, eline mikrofonunu alan, eline telefonunu alan herkes orada gazetecilik örneği sergiledi. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram var. Aslında biraz daha teknik bir kavram ama Gazze'de bunun örneğini çok net bir şekilde görmüş olduk bizler. 7'den 70'e, çocuğundan yetişkinine, yaşlısına kadar herkes yaşamış oldukları şeyleri bize aktarmak için öldüler. Yani görüşmeye çalıştığımız gazetecilerin peşinden dronların gittiğini çok iyi biliyoruz. Çok şey yaşadık biz de bu 3 yıllık süreç içerisinde. Onlarla bir taraftan irtibat kurmaya çalışırken, bir taraftan bize aktarmaya çalıştıkları bilgileri, hangi şartlarda gönderdiklerine şahitlik ettik yakın olarak. Onların cümlelerini aktarmak, onların yaşamış oldukları bu acı olaylara şahitlik etmek bizler için de çok zordu. Ama bunu yapmak zorundayız ve devam ettik.
1: İzin araya girmek istiyorum. Şimdi bir meslek seçeriz ve o hayatımızın iaşesini de sağlar, idame de ettirir. Ama zorluklar vardır, her mesleğin vardır ve sevgimizle, o işe tutkumuzla onu aşarız diye söyleriz. Fakat burada söz konusu olan hayat. Sadece can meselesi de değil, bu en uç noktası ve en başa gelebilecek şeylerden biri maalesef orada görev yapan gazeteciler açısından, ama çok zorlaştıran bir şey. Ben sizin de bu işi yaparken türlü zorluklarla karşılaştığınızı tahmin edebilirim. Ancak üçüncü sayıyı geride bırakmış, ilkini 18 Aralık 2023'te çıkarmış, devamını da 24 ve 25'te 7 Ekim'de yıl dönümlerinde çıkarmış olduğunuz bir gazete var bugün elimizde. Gazze'de görev yapan gazetecilerin hikayesini anlatıyor. Gazze, Filistin üzerinden anlatıyor. Onların karakterleri, kimlikleri, hikayeleri üzerinden anlatıyor. Ama bitmiş değil. İşte olup bitmiş bir şeyden bahsetmediğiniz için bugün hala orada görev yapan, yapmaya gayret eden insanlar var ve aynı riskler devam ediyor. Risk de bitmiş değil onlar açısından. Biraz kişisel kanaatinizi de sormak istiyorum mesleki tecrübenizle beraber. Bir gazeteci bütün bunlar yaşanmaya devam ettiği halde bu vazifeye tekrar nasıl koşar? Bu riski her gün, an be an nasıl göze alır?
0: Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Elinizde görmüş olduğunuz ikinci sayı aslında Gazze'deki gazetecilerin tamamen kaleme almış olduğu bir sayı oldu. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ilk sayıda biz aktarmaya çalıştık. Onların hikayelerini yazmaya çalıştık. Başka eylemler yaptık. Filistin için işgale karşı söylem inşası düzenledik. Çalışan gazeteciler gününde fotoğraf sergileri yaptık. Çok şey yapmaya çalıştık ve baktık ki aslında yapacağımız şeyler tükeniyor. Öyle hissettik kendimizi ve 7 Ekim tekrar geldi. Ve ikinci 7 Ekim'de dedik ki bu kez onlar konuşsun. Evet, İsrail onları susturmaya çalışıyorsa biz bu kez onların sesi olalım ve onlara uzattık mikrofonu. Tabii savaş şartlarında bunu yapmak kolay değil. Yani kendilerine zaten hani dil farkımız var, o anlamda ulaşmak kolay değil. Bir taraftan da çok kısıtlı bir şekilde görüşüyorsunuz ve bu kısıtlı süre içerisinde istediğiniz soru ve cevapları onlardan almanız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden belirli eksende onlara soru gönderdik. Ses kaydı olarak onlardan gelen soruları Filistin arkadaşlarımız burada bizler için çevirdiler onları. İşte bazılarını röportaj olarak koyduk, bazılarını makale olarak koyduk ve tam da sormuş olduğunuz sorunun cevabını onlar verdiler aslında. Dediler ki ilk başlarda elimizde kameramızı alamadık. Can havliyle biz de ailemizi kurtarmaya çalıştık, kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Fakat bunların yeterli olmadığını gördüğümüz anda gazeteciliğe tekrar dönmek zorunda kaldığımızı hissettik. Ve elimize aylar sonra alamadığımız mikrofonu, aylar sonra alamadığımız kamerayı tekrar alarak her şeyi geride bıraktık ve tek silahımız onlardı. Bu motivasyonla birlikte yaşadıklarımızı dünyaya tekrardan aktarmaya devam ettik dediler. Bu çok farklı bir motivasyon. Çünkü düşünsenize, karşıda koca koca devletler tepenize yığınlarca bomba indirirken elinizdeki tek gücünüz, dünyaya karşı bunu aktarabileceğiniz aslında mesleğiniz. Ve bu meslek sizi aslında hedef olarak da oturtuyor. Yani bu mesleği yaptığınız için de bir taraftan hedeftesiniz.
1: Tehlike artıyor aslında o kişi.
0: Tehlike artıyor ama siz her tehlikeye karşı direnmeye, her tehlikeye karşı vatanınızı korumaya ve yaşadığınız katliamları, soykırımları aktarmaya devam ediyorsunuz. Güney Afrika'da bir dava süreci oldu biliyorsunuz. Orada mahkemeye sunulan bütün kayıtlar gazetecilerin çekmiş oldukları fotoğraflar, evet, ve videolardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu bildikleri için de o motivasyonu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmediler. Ve görüştüğümüz gazetecilerde hala aynı motivasyonlar devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ve bu hayata karşı tutunabileceğiniz, belki de hala direnebileceğiniz, belki de bu süreçleri atlatabileceğiniz tek şey yine mesleğiniz oluyor. Bu yüzden de öyle bir açıkladılar, öyle bir anlattılar ki emin olun oradaki redakteleri belki günlerce yapamadığımız oldu. Bilgisayarın karşısına kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle cümleler yazmışlar ki yalnız bırakılışlarını, hayallerini, yıkıntılarını, umutlarını, ailelerini, kaybedişlerini çok şeye şahitlik ettik. Mesela hatırlarsınız, arka tarafta ailesi bombalanırken yayınını hala devam ettiren gazeteciler vardı. Ailesi tehdit edildiği halde orada yaşananları anlatmaya devam eden gazeteciler vardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bu çok farklı bir motivasyon ve inanç kaynağı diye düşünüyorum ben.
1: Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Tam yerine denk gelmiş olduk aslında. Şimdi Sumut filosu da vardı gündemimizde ve orada bulunanların yazıları olduğu gibi orada bulunanlarla yapılan röportajlar da var bu sayıda görebildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Evet, Sumut yolculuğu da kolay bir yolculuk değildi. Ben kesinlikle oraya çıkan her bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Küçücük teknelerle kocaman okyanuslara açılmak her yiğidin harcı değil. Yani ve karşınızda İsrail gibi aymaz bir devlet varsa. Bu yüzden işte bu tam da vicdan sınavını veren gazetecilerden birçoğu Sumut filosuyla birlikte aslında yola çıkmışlardı. Çünkü yapmış oldukları haberler, belki de işte eylemleri, duruşları onlar için yeterli değildi. Çünkü hala gazeteciler, meslektaşlarımız orada katledilmeye devam ediyordu. Bu yüzden de bir adım öteye. Herkes her aşamada bir adım öteye ne yapabilirimin aslında hesabını yapıyor bu süreçte. Bu da bunun bir ürünüydü bence. Ve Sumut'taki gazeteci meslektaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Valeri Zink aslında bizim biraz daha ilham kaynağımız olmuş oldu. Onun özelinde bu dava için ve oradaki insanlar için, oradaki gazeteciler için yola çıkanlara da bir söz hakkı vermek bizim de görevimizdi. Ve işte Semanur abla da var orada. Semanur Sönmez bizimle diğer ülkelerden yola çıkan gazetecilerle birlikte röportaj yaptı. Diğer tarafta vicdan gemisi vardı, özgürlük gemisi vardı. Mesela o özgürlük gemisi tamamen doktorlardan ve gazetecilerden oluşuyordu. Yine tabii ki maalesef İsrail müdahale ederek o gemiyi de durdurdu. Bu kişiler de bir şekilde bu yolculukta neler yaşadıklarını, bu insanların neyi aslında dünyaya duyurmak için katledildiğini orada bir kez daha göstermiş oldular. Onların açıklamaları da çok önemliydi. Yani hepsinde şu şey vardı, anlatım. İkincisinde dedik ya hani artık oradaki Gazze'deki gazetecilerin yalnız bırakılmışlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşadık. Aslında üçüncü sayıda da çaresizliği çok net bir şekilde yaşadık. Dünyanın dört bir tarafında insanlar yaşanan katliama karşı yapabilecekleri konusunda çaresizdi. Yazıyorlardı, olmuyordu. Çiziyorlardı, olmuyordu. Mesleklerini bırakıyorlar, olmuyor. Yani bir şekilde hala devam eden bir süreç var ve buna karşı ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Aslında bilmiyoruz demenizle birlikte, evet, sonuca ulaşılmamış görünmekle birlikte yine aslında insanlar kendilerini de geri tutmuyorlar. İnandıkları şeyi söylemekten, yazmaktan, çizmekten.
0: İşte sınav da tam olarak burada başlıyor aslında. Yani bilmiyoruz, evet çaresiziz belki, evet, ama bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu bilmemezlik bizi bir şeylerden

0: alıkoymuyor.
1: Durdurmuyor. Kesinlikle. O çok belli. En başta söylediğimi yine demek durumundayım. Şimdi biz ilk bir tavır olarak gazete ortaya çıktı. Yani bir yayın organı olsun değil, bir tavır olarak gazetecilik tavrı, insanlık yanında duran, Gazze'nin, Filistin'in yanında duran, İsrail'in katliamına karşı olan gazetecilerin tavrı olarak ortaya çıktı. Bundan ibaret olsun dedik. Olmadı. İkinci ve üçüncü sayıları da çıktı. Şimdi ikinci ve üçüncü sayılarda az önce söylemiştim. 7 Ekim yayın tarihi olarak kendini gösteriyor gazetede ve 7 Ekim'e doğru yaklaşıyoruz yeniden. Maalesef o sürece doğru gidiyoruz. Peki gazete yeni bir sayıyla okurun karşısına çıkacak mı?
0: Büyük ihtimalle çıkacak. Arkadaşlarımızla birlikte bunun planlamasını yapmaya başladık. Çünkü ne kadar barış süreci gibi bir süreç de yaşasak Gazze'de, maalesef hala günlük olarak 50 ile 100 arası insanın orada katledildiği haberlerini hepimiz alıyoruz. Yani bir tarafta hani dünya devletleri evet barış sağlanıyor, orada bir şeyler oturuyor gibi göstermeye, lanse etmeye çalışıyor belki ama maalesef orada süreç devam ediyor. Orada insanlar hala katledilmeye devam ediyor. Gazeteciler hala katledilmeye devam ediyor. Mesela şöyle mesajlar alıyoruz biz gazetecilerden. Bu süreçte tabii birçoğuyla irtibat sağlayabildiğimiz için biz artık dönüşler, teknik teçhizat eksiklikleri ve gazetecilik mesleğini, oradaki katliamları aktarabilme durumunu devam ettirme için bizden bu noktada yardım talep eden gazetecilerle karşılaştık mesela. Çünkü artık kameraları kırılmış, telefonları artık orada işte çalışır durumda değil ve birçok noktada sıkıntıları var ve hala sesleri susturulmaya çalışıyor. Onlar susturulmaya çalışılırken İsrail tarafından onlar maalesef katledilmeye devam edilirken biz duramayız. O yüzden tekrardan maalesef ki bu 7 Ekim'de de bir gazeteyle muhtemelen karşınıza çıkacağız. Ama içerik noktasında hala kararsızız. Yani hani hepsini bir derlememiz gerekiyor. Hangi konuyu gündeme getirirsek onlar için daha faydalı olur, bunu oturup düşünmemiz ve buna göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu aslında aktif olarak profesyonel bir şekilde çalışan gazeteci arkadaşların mesailerinden, işte günlük belki ev rutinlerinden arta kalan vakitlerinde ortaya koymuş oldukları bir çalışma. Herkes bunu gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok isim var. Her sayıda bu isimler değişti. Kim müsaitse o el atıyor. Yani hani biz demiyoruz ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın. Arkadaşlarımız bize diyor ki bunu ben yapabilir miyim? Bakın ben bu konuda yetkinim. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Bu konuda ben de destek sağlayabilir miyim? Kendileri bu şekilde dönüş yapıyorlar ve biz bir şekilde bunu koordine etmiş oluyoruz aslında.
1: Bir de yine söz arasında geçmişti ama bu sadece öyle bir seferlik yap olan bitene bir bakış atıp ortaya konulacak bir şey değil. Maalesef uzun 10 yıllardır devam ettiği için ve konu çok dallı budaklı bir konu olduğu için ateşi son yıllarda iyice yükselmiş olsa da dönem dönem yükselen ateşiyle birlikte çok uzun yıllardır, 100 yıla yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla insan ömrünü de aşan bir noktaya yaklaştığı için bu profesyonel gazetecilerin, bununla ilgilenen insanların, bu gönüllülerin de farkındayım ki sizin üzerinizden de bunu gözlemlemek mümkün aslında. Tek başına bir olayla dönülüp bakılan bir şey değil, çok uzun süredir orayı takip eden, oranın tarihsel sürecini de takip eden insanların dikkatlerinin ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Gazete özelinde de bahsediyorum. Şimdi oradaki gazetecilerin durumundan söz ettiniz. Onlardan aldığınız mülakatları yayınlaştırdığınızı söylediniz ikinci sayıda. Siz bunu yapmaya devam ederken, ben de size sormuş olayım. Siz Filistinli gazetecilere sormuştunuz. Gündeminizin ne kadarını alıyor, niye alıyor? Bunu yapmaya ne kadar güç bulmayı umuyorsunuz?
0: Evet, soru sormak kolay ama cevap vermek zor. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Verdiğimiz vakit bence yeterli değil. Yani her bir sayıda veya her bir yapmış olduğumuz çalışmada aslında Filistin meselesine karşı ne kadar uzak kaldığımızı hissediyorum ben. Çünkü hayatımızın merkezinde olmak zorunda olan bir konu var ortada. Yani biraz önce de bahsettik, teolojik anlamda hepimiz için önemli olan, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir süreç yaşanıyor. Ve bu süreçle ilgili aslında ömür boyu yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, İşte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcamaya başladılar bunun üzerine. Yani işte sosyal medyada bir şey takip ediyorsa mesela bunun Filistin üzerine olmasına dikkat ediyor. Okumalarda, film izlemelerde, yani birçok noktada Filistin odaklı çalışmaların arttığını ve insanların bu noktada daha fazla ilgi odağının kaydığını görüyoruz. Bizlerin de öyle. Bunun tarihsel süreci var, arka planı var. İsrail tarafından okumaları var, Filistin tarafından okumaları var. Çok yönlü bir şey. Ve bence asla kendini tamamlayamayacak da bir süreç. Çünkü ben şuna inanıyorum, inancım gereği de bu böyle. Yüzyıllar boyunca belki de oradaki mücadele devam edecek. Çünkü üç kutsal dinin merkezi topraklar orası. Bu yüzden de Filistinlerin davası aslında sadece kendi topraklarını, vatanlarını koruma üzerine bir süreç değil. Aslında bütün dünyadaki Müslümanların da orada yapması gereken şeyi, o muhafızlığı gerçekleştiriyorlar.
1: İzninizle araya gireceğim burada. Yüzyıllar boyu devam edecek olan şey, bugünkü durumdan bahsetmiyoruz. Onun en kısa zamanda biteceğine dair ben inanç taşıyorum ve taşımak istiyorum. Orada farklı inanışların belli bir biçimde birbirleriyle mücadeleye girişmesi tarih boyunca söz konusu olmuş olabilir ama bu katliam üzerinden olmak gerçekleşmek durumunda değil. Katliamın olmadığı tarihler, dönemler yaşandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ortaya konulan bazı şeylerin bizi hani ezelden beri böyle geliyormuş ve ebede kadar da böyle gidecekmiş hissiyatına gömülü kalmak. Bunu reddediyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Böyle olmadığı ve sulh içinde de yaşanabildiği, hakların korunabildiği, insanların ölmediği, varlıklarını saygıyla karşılanarak ortaya koyabildikleri dönemler mevcuttu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi bunun örneklerinden sadece biriydi. İlk akla gelen olduğu için söylüyorum. Bundan ibaret değil. Emannameleri hepimiz aşağı yukarı hiç değilse, detayı değilse bile kulak dolgunluğuyla da olsa biliyoruz. Dolayısıyla evet, orayla ilgili bir mücadele zaman zaman ortaya çıkabilir, körüklenebilir, ateşlenebilir ama bu katliamın durmasının yakın olduğunu ümit etmek istiyorum. Belki bu çabaları her ne kadar 3 yıldır devam ediyor olması incitiyor olsa da vicdanlarımızı, aynı zamanda yaralıyor, hırpalıyor ciddi anlamda olsa da kabullenmek istemiyorum.
0: Evet, bunu kabullenmemek için de, aslında bunun devam etmemesi için de bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeye emek verdiğinizde sizin olur. Yani mesela 48'den itibaren şu günlere kadar süreci takip ettiğinizde aslında İsrail'in bu konuyla ilgili hani 100 yıllık planlardan bahsediyoruz ya, hı hı, nasıl bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ve bu noktada nasıl çalıştığını da görüyoruz. Diğer tarafta tabii ki Filistin'de çalışıyor. Tabii ki birçok yerde çalışıyor. Fakat daha çok çalışmamız lazım bunları durdurabilmek adına. Yani ben bir taraftan da buna inanıyorum. Evet, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdelemiş zaten. Bir gün hani o topraklarda tekrar barışın geleceğini de göreceğiz. Fakat şu günde, yani katliamların ve soykırımların yaşandığı bu günde önemli
1: bunun
0: olan...
1: Bunun yetmediğini, devam ettiğine göre yetmediğini,
0: evet, önemli
1: görüyoruz.
0: Olan aslında şu... En çok kendime sormuş olduğum soru da bu. Ben nerede duruyorum? Hep şunu da ifade ediyoruz biz arkadaşlarımızla. Hepimizin tabii yaşları da belirli noktalara geldi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yarın bir gün çocuğumuz bizim karşımıza geçtiğinde ve anne o gün böyle bir katliam yaşandığında sen ne yaptın diye sorduğunda, işte bu soruya verebilecek bir cevabımızın olması gerekiyor. veya işte tarihsel süreçleri yaşadığımızda tarihin hangi yerinde durduğumuzu çok net bir şekilde aslında belirlememiz gerekiyor. Biraz da kırılma noktası bu bence.
1: İnsanın kendi varoluşuyla ilgili vermesi gereken cevaplara karşılık bunlar.
0: Evet.
1: Doğru. Sadece bu yayıncılık faaliyetinden ibaret olmadığını, hayatın tamamının verilmesi gerektiğini söylerken, az önce programımızın son 5 dakikasına girmişken onu da atlamadan Hayrünisa Çiçek'in şu yorgunluğunun sebebinin üzerinden evet, şöyle geniş bir biçimde geçmek istiyorum. Gerçekten telefon trafiğimiz biraz kesintiye uğradı. Çünkü burada değildiniz, yeni geldiniz.
0: Evet.
1: Mısır'daydınız. Neden Mısır'daydınız?
0: Evet, Mısır aslında Gazze'nin komşusu olan bir ülke. Refah sınır kapısından yardımların ulaştığı bir yer ve çok ağır yaralılar Mısır'a nakledildi aslında. Yani Mısır'da yaşayan şu anda çok ciddi miktarda Gazze'li sayısı mevcut. Fakat bunlar birçoğu işte sağlık imkanlarından yoksun. Oradaki hastanelerde çok ciddi yaralanmalar var çünkü. Tedavi görmeye çalışan Gazze'liler, daha çok kadın ve çocuklar, şehit eşleri, şehit çocukları. Bunlar orada bir şekilde aslında Gazze'deki katliamın ve soykırımın bitmesini bekliyorlar. Fakat bir taraftan da yaşamlarına devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde yeni bir ülkeye gelmiş ailelere yardım etmek durumundayız. Bu noktada biliyorsunuz Türkiye özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok ciddi bir güç ve bölgeye çok ciddi anlamda yardımlar ulaştırıyor. Biz de Visal Derneği ile beraber o bölgeye giderek orada yaşayan Gazze'li ailelere yardım ulaştırdık.
1: Bu
0: 8 kişilik bir ekiple.
1: Bu yardımın çerçevesi nedir? Yani gündelik hayatları dediğimiz şey, gündelik ne demekse, kimin gündeliği ise, kimin rutini ise, o apayrı bir tartışma konusu ama yani fiziksel ihtiyaçlarımı, sağlık ihtiyaçlarımı, moral desteğimi neyi kapsıyor bu yardım çalışması? Nelere, kimlere uzandınız
0: evet,
1: orada?
0: Mısır, Kahire özellikle 40 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahip bir bölge ve dediğim gibi çok ciddi anlamda da Gazze o bölgede şu anda o bölgede aynı zamanda Türkiye'den birçok sayıda sivil toplum kuruluşu aktif olarak çalışma yürütüyor. Her birinin çalışma alanı çok farklı. Kimi dediğiniz gibi sağlık alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor, kimisi kira yardım yapıyor, kimisi yetim giydiriyor, kimi eğitim noktasında destek olmaya çalışıyor. Bizim bu projeyle gidiş amacımız özellikle ameliyatların yapılması, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, özellikle fosfor bombalarından dolayı gözlerini kaybeden çocuk sayısı da var. Özellikle protez takılan gençler vardı. Birçok ameliyat geçirmişler ve hepsinin çok sayıda daha ameliyata ihtiyacı var. Onlarla görüşmüş olduk. İlaveten orada kira yardımlarında bulunmuş olduk bu projeyle birlikte tekrardan. Evlere gittik, onları ziyaret ettik. Şunu çok net bir şekilde gördüm. Evet, maddi olarak destek olabiliyorsunuz ama onlara dokunmak da çok farklı bir şey. İnanın bizden daha çok moralleri yüksekti ve sizin oraya gitmiş olmanız, onların halini hatırını sormuş olmanız onları çok daha diri tutuyor. Özellikle orada yaşadığımız bir şeyi aktarmak istiyorum. Genç bir delikanlı, tıp bitirmiş, tıp öğrencisi iken yaşamış bu olayları. Tam bitirdiği anda da yaralanıyor ve işte yaralı bir şekilde Mısır'a getiriliyor. Tek bacağı ambute, diğer bacağında da çok ciddi bir sıkıntı var. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Bizim Ayşe Adaş adında bir arkadaşımız vardı. Dedi ki yanıma oturur musun? Anneme çok benzettim seni. Annem Gazze'de ve onu çok özledim. Annemi gönderdi sanki Allah bana dedi. Tabii biz hepimiz orada koptuk. Yani bunu anlatmak çok farklı bir şey ve kendisi de ağlamaya başladı. O duyguyu yaşamak, o hissi yaşamak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Bir taraftan ağlıyorsunuz, diğer taraftan çocuklar bize gösteri hazırlamışlar, dabbe oynuyorlar. Onlarla birlikte gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hep baştan beri söylediğimiz şu var ya, Gazze aslında bir okul. Biz Gazze'de yaşananlarla birlikte ne yapılması gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir taraftan hayatı yaşarken, bir taraftan yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ederlerken, diğer taraftan yaşadıkları acıları kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Gittiğinizde o ikisini de görüyorsunuz, hüznü de görüyorsunuz ama o direnişi, o vatan sevgisini, o geri dönüş ümidini, o umudu kaybetmeyişlerini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz aslında. 5 gün orada kaldık. Gerçekten yorulduk. Hatta izlemiş olduğunuz görüntüler de bizim hatıra olarak kendimize çekmiş olduğumuz görüntüler. İnanın hani böyle uyku saatlerimiz bile çok kısıtlıydı. Ama O kadar güzeldi ki her şey. Onlara dokunmak, birebir onlarla birlikte ağlayarak, onlarla birlikte gülmek bambaşka bir şey. Her alanda, ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, her alanda yapabileceğiniz bir şey muhakkak var ve bundan asla geri durmayın. Çünkü bu hem kendinize çok iyi geliyor, diğer taraftan da karşı tarafa çok iyi geliyorsunuz.
1: Hayrunisa Çiçek, çok teşekkür ediyorum. Bu fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluğun içinde

0: kırmayıp geldiğiniz için. Gazete ilk çıktığında bu programda üçüncü kere söylemiş olacağım ama ben hep birlikte bütün arkadaşlar diliyorduk ki bu bir sayıdan ibaret olsun. Hiç ikincisini çıkarmaya gerek kalmasın, üçüncüsünü çıkarmaya gerek kalmasın. Biz dördüncüye doğru adım atıyoruz. Şimdi ben duamı değiştirdim doğrusunu isterseniz. Gazete çıkmaya devam etsin. Bu sefer insanlık nedir'in görüldüğü, görüldükten sonra da insanca yaşamanın örneklerini vermeye devam eden bir baskıyla, bir gündemle, bir içerikle çıkmaya devam etsin. Çünkü bunu görmeye hakkımız var. Sadece gazete bizi sızlatmasın, üzmesin, hırpalamasın, sadece acı gerçekleri göstermesin. Filistin'in, Gazze'nin yüzü güldükçe bizim de yüzümüze tebessüm ettirecek bir gündemle, bir içerikle sizi misafir etmeyi diliyorum.
1: Neden olmasın? Mesela bir gün gazeteyi Filistin'in özgürleşmesinde mücadele veren tüm gazetecilere ithaf edebiliriz. Yani inşallah o günleri gönlü nasip etsin hepimize.
0: İnşallah. O günde buluşmak ümidiyle. O günde buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı özellikle. Ve şu açıdan da teşekkür ediyorum hem kurumunuza hem size. Filistin'le ilgili bizim bu Presor Palestine olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her konuda destekçimizsiniz. Bu da çok kıymetli. Tabii hep beraber bunu Gazze'li gazeteciler adına yapıyoruz. Bu anlamda birlikte yol yürümek de benim için ayrıca kıymetli. Bu noktada ismini de sayamadığımız, emek veren bütün arkadaşlarımıza Filistinli gazeteciler adına tekrar teşekkür etmek istiyorum ben.
0: Filistin Gazze gündemine bakmak için bir araya geldik. Size de teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

0: sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etap'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu hafta da biraz motosiklet konuşacağız. Kanatsız uçuş bölümümüzle başlıyoruz ve Tamer Atsan bizlerle beraber. Tamer, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Muratçığım.
0: Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi biz seninle evet seyahatler, motosikletler, testler, gelen soruları cevaplamalar derken bir sürü bölüm yaptık. Ama en önemli şey... Yıllar geçiyor ve şunu fark ediyorum. Tabii ki bizler de yaş almaya devam ediyoruz. Ama motosiklet bizi hep böyle bir diri, genç tutuyor. Neler söyleyeceksin bu konuda? Motosiklet kullananların yaşlanmadığı söyleniyor. Doğru mudur?
1: Yok, herkes yaşlanıyor. Tabii motosiklet kullanmak esasında başka bir boyuta geçmek. Ben hep onu anlatırım. Yani... Kullanmayan anlamıyor esasında ama motosiklet sahibi olmak ve motosiklet kullanmaya başlamakla birlikte başka bir boyuta geçiyorsun. Ruhsal ve zihinsel iyi oluşu destekliyor. Yani insanın nasıl söyleyeyim modunu yükseltiyor, motivasyonunu arttırıyor. İşte hep konuşuyoruz ya böyle motor kullanırken...

0: özgürlük hissi, işte rüzgar yüzüne çarpıyor. Bir farklı hissediyorsun kendini. Şimdi bu farklı hissetmenin, yani insanın modunun yüksek olmasının çok güzel faydaları var. Çok önemli bir şey. Çünkü hep esasında niyetimiz böyle coşkulu, keyifli yaşamak. Motosiklete sahip olduğun zaman bırak kullanmayı, yani kullanmasan bile kapının önünde bir motosiklet olduğunu bilmek bile insana iyi geliyor. Ben öyle söyleyeyim sana. Ama bunun yanında motosiklet kullanırken tabii ki beyin fonksiyonların gelişiyor. Çünkü konsantrasyon, karar verme, koordinasyon, farkındalık, işte hep anlatıyoruz ya kaza olmasın diye sürekli etrafı tarıyoruz. Yani biz o kadar motora bindiğimizde konsantre oluyoruz ki bütün kafamızdaki problemler, dertler, sıkıntılar hepsi mecburen kafamızdan çıkıyor. Ne oluyor? Böylelikle insanın üzerindeki stres, anksiyete bunlar azalıyor. Çünkü neden? Doktorların da esasında tavsiyesi dış ortamda yapılan aktiviteler insanı rahatlatıyor. Mesela git bir doktora de ki ya çok canım sıkılıyor, işte kendimi iyi hissetmiyorum falan. Birinci sana tavsiyesi...
1: Motora bin.
0: Yok. Diyorlar ki çık yürüyüş yap. Dışarıda yürü, bir saat yürü, terle. Tamam mı? Şimdi bu bir dış ortam aktivitesi esasında. Bunu yürümeyip de motosiklet üzerinde, hele hele böyle gidip geldiğin sürekli aynı parkurda değil de farklı farklı orman parkurları, gemiyle bir yere geçmek, Yunanistan'a gitmek, Bodrum'a gitmek falan filan gibi daha uzun mesafeli ve dış ortamda yaptığın bir aktiviteye çevirdiğin zaman, o zaman inan ki üzerinde ne bir stres kalıyor, ne bir problem kalıyor. Her şeyin böyle pamuk gibi oluyor, öyle söyleyeyim. Bunun dışında bir kere denge ve koordinasyon becerilerin artmaya başlıyor. Çünkü işte senin de motorun var, benim de var. Belli ağırlıklarda 250, 300, 350 kilo ağırlıkta makineler. Bunlar üzerinde dengede durmaya çalışıyorsun. Şimdi beyin çok enteresan bir organ diyeyim sana. Senin bu gayretin sende bir takım gelişmelere sebep oluyor. Yani hem dengede durmaya çalışırken ağır bir şeyin üzerinde, hem de etrafta sürekli olarak bir şeyleri koordine etmek, bir takım tehlikelerden kaçmak. Dolayısıyla nöron üretiyorsun kendine. Beyinde nöronlar üretiyorsun ve dengede durmaya çalışarak yapıyorsun bunu. Bu bir kere yaşlanmayı %100 geciktiren bir şey. Bunu mutlaka herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bunun dışında yaşlanmakla ilgili hep işte psikologların vesairelerin söylediği insanların arkadaş edinmesi, bir yerlere gitmesi. Motosiklet buna vesile oluyor. Seninle biniyoruz mesela, işte Yunanistan'a gidiyoruz veya başka bir grupla başka bir yere gidiyoruz. Burada sosyal çevremiz genişliyor, sohbetler ediliyor, yemekler yeniliyor. Bu da insanı ne yapıyor? Canlı tutuyor, motive ediyor. Bu da çok önemli. Özellikle sosyal çevrenin gelişiyor olması ve ben ileride 2 hafta sonra, 3 hafta sonra arkadaşlarımla bir motosiklet seyahati yapacağım fikri bile, inan ki seni bugün motive eden en önemli unsurlardan bir tanesi.
1: Çanakkale çok güzel bir rota bu arada.
0: Öyle mi?
1: Edeyim. Evet, o meşhur, biliyorsun, bizim için önemli bir yer, tarihimizde önemli bir nokta. Ana Fartalar, Jonk Bayırı, Anıtlar, çok güzel bir müze. Yine bir firmanın, biliyorsun, oraya yapmış olduğu katkılar, evet, sonrası pırıl pırıl hale geldi. Çok güzel, görülmesi gereken bir yer oldu. Devletle olan bir işbirliğiyle o bölge son yıllarda, çok yeni bir şey değil aslında bu, ama Ben özellikle gidip görmemiş insanlar için söylüyorum. Motorla gitmesi de çok keyifli. Çünkü yollar çok güzel. Çok evet. keyifli otobanlarımız var artık. Yollarımız evet. var. Oraya gidip o bölgede de böyle bir gece falan konaklamak çok keyifli olacaktır. Evet. Hani yurt dışına gidemiyorum derlerse Çanakkale rotası güzel bir rota, keyifli bir rota. Onu da buradan tavsiye etmiş
0: çok
1: oldum.
0: Çok güzel. Hatta ben tavsiyene devam niteliğinde birçok grubun yurt dışına gittiğini vesaire görüyorum motosikletle. Ama ülkemizde görülmesi gereken o kadar çok yer var ki. Yani saymakla bitmez. Yani zaten hani arama motorlarına Türkiye'de motosikletle gidilecek rotalar diye yazdığınızda onlarcası çıkıyor. Hı-hı. Hepsi birbirinden kıymetli. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük, 15 günlük rotalar. Hakikaten ülkemizde çok görülecek yer var. Tabii bütün bu bahsettiğim şeyler esasında bizi daha canlı tutan, daha motive eden, daha yaşama bağlayan, dediğim gibi yani motosikletin varlığı bile bizi motive eden bir şey. Ve bu varlığı, bu motivasyonu sürdürebilmek için, ileri yaşlarda sürdürebilmek hı hı. için ne yapıyoruz? Kendimize daha iyi bakıyoruz Muratçığım. Yani yediğimize, içtiğimize, bu makinaları 70'lerde, 80'lerde de kullanabilmek adına vücudumuza çok iyi bakıyoruz. Spor yapmak zorundayız. Yani kas kaybı, hı hı. Bırak motosiklete binmeyi, 80'li yaşlardan sonra yürümeyi bile insanlar zor yapmaya başlıyor. Bu sebeple mutlaka motosikletçi arkadaşlarım zaten hepsi yapıyorlar. Spor yapıyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, kas çalışıyorlar, düzgün besleniyorlar ve bu motivasyonu uzun yıllar kazasız belasız ilerilere taşıyorlar.
1: Zaten aslında o motoru kontrol etmek, hani park ederken, kaldırırken de bir kaslarını kullandığın için bakalım. Orada da ekstra bir spor yapıyorsun. Hani bu çok farkında olmadan yaptığım bir şey ama onu da düzgün yapmak için önceden vücudun hazır olması gerekiyor. Yoksa motoru şöyle kaldırayım derken belin veya omzun, kolun, bacakların sakatlanabilirsin orada. Hani lif atabilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla vücut hazır olması lazım. Onu kullanırken de üzerine bir spor yapıyorsun. Beyni çalıştırıyorsun. Huzur buluyorsun. Psikolojik olarak rahatlıyorsun. Yani tamamen böyle 360 derece derler ya, öyle insana pozitif etki eden bir araç motosiklet.
0: Evet, %100. %100. Onun için zaten bir kere konuşmuştuk seninle. Bu bize atalarımızdan devrolan, yani eskiden motosiklet yoktu. Bir beygirlik atlara biniyorduk. O atlarla özgürlüğü yaşıyorduk, keyfi yaşıyorduk. Herkesin kapısında bağlı bir at vardı. Şimdi hepimizin, inşallah herkesin olur, kapısında bir motosiklet oluyor ve aynı huzuru, mutluluğu, keyfi motosikletlerle yaşıyoruz.
1: Tabii çok, çok güzel bir benzetme. O zaman da at gerektiğinde hobi amaçlı, gerektiğinde ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. İşte savaşlarda kullanılıyordu. Bir sürü kullanım yeri vardı.
0: Haberleşme.
1: Motosiklet de bugün yine öyle. Yine ulaşım aracı, hobi aracı, ticari olarak kullanılıyor. Bir sürü yerde kullanılıyor. Ne istediğiniz, ne beklediğiniz, nerede kullandığınızla alakalı. O yüzden doğru motosikleti seçmekte büyük fayda var. Evet. Doğru motosiklet, doğru ekipman insana gerçekten huzur ve mutluluk veriyor. Bunun ötesinde hep söylediğimiz konu, tabii ki motosiklet bir kere kapladığı alan nedeniyle, emisyonları nedeniyle, ondan sonra ulaşım maliyetleri nedeniyle, bakım maliyetleri nedeniyle daha ekonomik, daha keyifli bir araç.
0: Tartışmasız.
1: Ama daha riskli bir araç. Yani dünyada bir sıralama yapmışlar, riskli aktiviteler diye. Riskli aktivitelerin arasında üst sıralarda motosiklet kullanmak da yer alıyor. Bu neden? Çünkü bunu buraya getiren kullanıcıları maalesef, yani büyük oranda kullanıcıları. Kazaların da çoğu motosiklet kullanıcıları yüzünden oluyor. Yani otomobiller falan deniyor ama her şey kullanıcısında bitiyor. Tüm ne yaparsak, bu dalış da olabilir, işte paraşütle atlama da olabilir, tır kullanmak da olabilir, ne bileyim okçuluk da olabilir, poligonda atış da olabilir. Her yaptığımız şey onu yapan kişi kadar tehlikeli.
0: Bravo.
1: Siz gerekli önlemleri, gerekli malzemeleri almazsanız, kullanmazsanız her şey tehlikeli hale gelmeye başlıyor. motorda bu yüzden daha fazla tehlikeli olduğundan daha fazla diyeyim, daha fazla tehlikeli addediliyor. Ama tabii ki tehlikeli ama aslında bugünkü kadar değil. Hani bizim algıladığımız kadar değil. Çok da güzel bir keyif aracı. Şimdi bir iki seyahat sen

0: Onu da bizim basın grubu arkadaşlarla yapmıştık. Uçmak Dere Rotası.
1: Evet.
0: Çok güzel virajlı sahil şeridi. Enfes bir yer. Gidip orada güzel bir böyle atıştırmalık. Ondan sonra yola devam edebiliyorsunuz. Güzel konaklama imkanları da
1: harika.
0: Var. Turizme biraz da buradan katkı yapmış olalım. O bölgeyi de canlandıralım. Evet, Tamer, ağzına sağlık diyorum.
1: Ben teşekkür
0: yine keyifli
1: ederim.
0: Bir söyleşi oldu. Bir başka kanatsız uçuşta seninle tekrar devam edeceğiz.
1: Keyifle.
0: Şimdi sırayı Kastrol Magnetek ile işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek ile işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber sizlerden gelen soruları okuyoruz ve cevaplıyoruz. Murat Kaya Bursa'dan sormuş. Hafif bir dik bir yokuşta park ederken vitesi direkt P konumunu alıp el frenini çekiyorum. Ama arkadaşım önce boşa alıp yükü el frenine bindirmem gerektiğini söylüyor. Şanzımanı burada bir tabir kullanmış, onu söylemeyeyim. Şanzımanı bozmamak için doğrusu tam olarak nedir diyeyim. Evet, yani özellikle yokuşlarda, yokuş yukarı veya yokuş aşağı, artık çoğu araç otomatik. Park ederken doğrusu nedir, nasıl park etmeliyiz?
2: Şimdi Murat'cığım, dediğin gibi buradan otomatik şanzıman diye anlıyorum. Zaten parktan falan bahsedildiği
0: evet.
2: için. Tavsiye veren arkadaşın haklı tarafı da var. Ama senin de çok iyi bildiğin gibi otomatik şanzıman tek başına otomatik şanzıman değil. Bu bugün onlarca farklı teknolojiyle çalışan, yani çift kavramından tamamen hidrolik çalışana kadar onlarca farklı otomatik şanzımanlar var. Bunların bir kısmı zaten stop ettiğiniz anda motor zaten devreden çıkıyor. Yani boşa atmışsınız gibi oluyor. Bir kısmı hala gücünü devam ettiriyor. Bir kısmı motor frenini hala tekerleklere aktarabiliyor. Yani bunları üreticiler düşünüyorlar. Hele bugünün teknolojisinde bu söyleneni yapmaya çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Eski otomobillerde, eski Amerikan otomobillerinde falan buna birazcık daha ihtiyaç vardı. Şu anda zaten kontağı kapattığınız, motoru durdurduğunuz zaman motorla şanzımanın ilişkisi birbirinden kesiliyor. Tekerleklere güç vermekten vazgeçiliyor. Yani bir nevi boşa atmışın gibi oluyor. Onun için bence önce boşa atıp devreden çıkarıp daha sonra el freni çekmek çok gereksiz.
0: Benim tahminim şu, bu yani tabii ki aracın tipi, modeli, yaşına göre de çok alakalı. Çünkü bu yapılmadığı zaman da eğer güç bindiğinde ve dişliler kilitlendiğinde daha sonra D pozisyonunu almak veya R'yi almak çok zor olabiliyor. Orada bir truck diye bir ses geliyor.
2: O çalıştırdıktan, işte, çalıştırdıktan evet, sonra, çalıştırdıktan sonra olan bir şey ama
0: bunu
2: yani,
0: yapmamak için boşu alıp el frenini çekip gücü tekerleklere bindirdikten sonra parka alınca da bu sorundan kurtuluyorsun ama.
2: Şanzımanına bağlı söylediğim gibi.
0: Mesela
2: yani bundan
0: söylüyorum.
2: Kurtululan tip şanzımanlar da var. Yani eğer arkadaşın böyle bir problemi oluyorsa o zaman yapsın diyebiliriz. Yani Murat, her ikisinin de kendine göre lehte ve alehte tarafları var. Yani bir otomobili sadece el freniyle park etmek, sadece el freni gücüyle güvenliği sağlamak da yeterli olmayabilir bazı durumlarda. Bir de
0: ama
2: burada,
0: sonuçta yine şeyi alıyorsun, yani park moduna geçiriyorsun.
2: İşte burada
0: orada,
2: yani atlanan şey şu, aslında park modu otomatik şanzımandan ve hidrolik sistemden veya dişli sistemden tamamen bağımsız olarak motorla şanzımanı birbirine kilitleyen bir dişli kiti. Ben yani bir sürü şanzıman tipinde boşa atarak frene bassan dahi daha sonra eğer yokuş yukarı veya yokuş aşağı dik bir yere duruyorsan ilk vitese taktığında o trak hissiyatının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun bir başka bir çözümü var ama birazcık motor sporlarından gelen bir şey. Yani ben öyle yapıyorum aslında. O otomobili çalıştırdığınız zaman vitese takarak el frenini indirdikten sonra sol ayak frenle eğer bunu yaparsanız bu problem tamamen çözülen bir şey. Ama ilk kalkışta tabii, yani daha sonra sol ayakla fren yapmayı tavsiye etmiyorum kimseye. Çünkü o sonuçta fren sistemiyle traksiyon sistemini birbirinden ayıran şey. Ama yani artık çok az otomatik şanzımanlı otomobilde bu söylenen problem kaldı. Yeni teknolojide çok büyük kısmında yok.
0: Teşekkürler Serdar abi. Yine güzel bir

0: bilgilerle bizlerle beraber oldun. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda. Sırada Opet Test köşemiz var ama bu köşemizde iki konuyu ardı ardına yayınlayacağız. İlki Hyundai Ioniq lansmanı. Bunun için önce Samsun'a gideceğiz ve Hyundai'deki gelişmeler bununla bitmediği için daha sonra sizleri Hyundai'nin İzmit fabrikasına götüreceğiz. Türkiye'de üretilen Ioniq 3 modelinin seri üretim başlangıç törenine gideceğiz. Bakalım orada neler yaşandı. Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli yeni Ioniq 6 modelini Türkiye'de satışa sundu. Baştan sona yenilenen tasarımı, 680 km'ye varan menzili, 800 volt ultra hızlı şarj teknolojisi, Türkiye'de ilk kez sunulan BlueLink bağlantı sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken model, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Advanced ve Progressive olmak üzere iki farklı versiyonda satışa çıkan yeni Ioniq 6, uzun menzil, düşük enerji tüketimi ve yeni nesil dijital teknolojileri bir arada sunuyor. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel mikrofonumuza şunları söyledi.
1: Yeni Ioniq 6 için bir araya geldik. Murat Bey, öncelikle bu yeni model hayırlı olsun. Çok öncelikle sizden bir genel sektör değerlendirmesi alabilir miyiz?
2: Evet, ilk 6 aylık pazar rakamları bu hafta açıklandı. Tabii 938 binin üzerinde binek ve hafif ticari otomobil satıldı Türkiye otomobil pazarında. Aslında yıla başlarken tabii pazarın daha olumlu seyredeceğini öngörüyorduk. Ancak hem bölgemizde yaşanan jeopolitik bir takım riskler ve savaşlar diyebiliriz. Bunlar finansal piyasaları hem de sektörü maalesef olumsuz etkiledi. Ve bir önceki ayla kıyasladığımız zaman da Temmuz ayında %25'lik gibi bir düşüş yaşandı. Geçmiş yılla karşılaştırdığımızda da %10'un üzerinde bir düşüş var. Tabii dediğim gibi bu beklediğimiz bir sonuç değildi. Ancak tabii yılın kalan kısmında da pazarın hemen hemen benzer seyredeceğini düşünüyoruz. Ve toplam pazarın yıl sonunda 1 milyon 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz. Tabii eğer bu jeopolitik riskler ve bölgemizdeki bu çatışmalar daha da artarsa tabii bu rakamlarda aşağı yönlü bir düşüş de olabilir diye düşünüyoruz. Tabii burada diğer en büyük etken bu yaşanan tabii krizlerin dışındaki en büyük etken taşıt kredi faiz oranları. Bizim bugün baktığımızda taşıt kredi faiz oranları %3'ün üzerinde seyrediyor ki halen çok yüksek. Ve krediye ulaşmada tüketiciler halen zorluk yaşıyor. Bu da pazarı olumsuz etkiliyor diyebiliriz.
1: Peki Ioniq 6'da tasarımda, verimlilikte ve menzillerinde ciddi değişmeler görüyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Evet, bugün tabii Samsun'dayız. Çok güzel güneşli bir hava. Ve güzel de bir test sürüş rotası vardı. Buradaki basın mensubu arkadaşlarımız test etti araçlarımızı. Verimlilik konusunda aslında çok güzel geri bildirimler var. Bunu mutlaka tabii izleyiciler sosyal medyada da ve diğer dijital kanallarda da izleyeceklerdir. Tabii biz iki farklı motor seçeneğiyle Ioniq 6 modelimizi satışa sunuyoruz. Aslında satıştaydı ama bu yenilendi tamamen Ioniq 6 modelimiz. Ancak menzili daha uzadı. Advanced ve Progressive olmak üzere iki farklı motor var. İki farklı model var. Ve bu iki farklı modelde de iki farklı motor seçeneği var. 63 kWh olan 520 km menzile sahip. 84 kWh olan da 680 km menzile sahip. Gördüğünüz gibi araçta bir önceki modele göre ciddi değişiklikler var. Hem ön kısmında, hem arka kısmında, hem iç kısmında. Bir de tabii ilave olarak özellikle tüketicilerin en çok sorduğu BlueLink, yani uzaktan bağlanma seçeneği bu aracımızda mevcut. Ve bundan sonraki gelecek Ioniq 3 Starya elektrikli van ve diğer Ioniq 5 modellerimizde de olacak. Ancak bundan önce satılan araçlarda maalesef Blue'ninki entegre edemiyoruz. Çünkü araç üzerinde, yani Türkiye'deki regülasyona göre ve siber güvenlik bir takım kriterlerine göre araç üzerinde birçok değişiklik yapıldı. Telematik sistemlerinde ve yazılım sistemlerinde değişiklikler oldu. Dolayısıyla bunları maalesef bundan önceki modellere uygulayamıyoruz ve aynı zamanda bu araçlarda da yerel SIM kullanılıyor. Tabii bu değişikliklerden dolayı da dediğim gibi tabii üzeri yakını paylaşacağız ama diğer modellerde...
1: Bundan sonraki yeni modellerin hepsinde bağlantılı Blue-Link sistemini göreceğiz zaten.
2: Göreceğiz,
1: onda
2: evet,
1: bir şeyimiz
2: evet.
1: Yok. Peki bu arada özellikle yeni gelecek modellerle ilgili bu tüketicinin özellikle Ioniq 3 ile ilgili bir merakı var. Bu konuyla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Ioniq 3 dünya premierini İtalya'nın Milano şehrinde Design Week'te gerçekleştirdik. Hem ülkemizde hem dünyada da çok büyük ilgi gördü. Ağustos ayında da Ioniq 3 modelimizin seri üretimine başladık. Ve Eylül ayında da satışa sunacağız. Hem Türk tüketicisi hem Avrupa Eylül ayında inşallah Ioniq 3 modelimize tanışmış olacak.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: IONIQ 6 lansmanının ardından gözler bu kez IONIQ 3 için Hyundai Motor Türkiye fabrikasına çevrildi. Hyundai Motor Türkiye, İzmit'teki fabrikasında tamamen elektrikli IONIQ 3 modelinin seri üretimine başladı. Bu yatırımla Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci otomotiv üreticisi oldu. IONIQ 3 üretimi için İzmit fabrikasında son 2 yılda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Fabrikanın yaklaşık %50'si tamamen modernize edilirken yeni nesil elektrikli araç üretimi için gerekli altyapı oluşturuldu. Sevgili seyirciler, Hyundai Türkiye'nin İzmit'teki fabrikasındayız ve bugün çok önemli bir güne tanıklık ediyoruz. IONIQ 3'ün seri üretimine bugün burada başlandı. Sayın Bakanımız da buradaydı. Şimdi Murat Berkel'den detayları öğreneceğiz. Şimdi dediğim gibi hem Avrupa hem Türkiye için oldukça önemli bir model. IONIQ 3 için neler söyleyeceksiniz ve bu üretim, elektrikliye geçiş Türkiye'yi Hyundai dünyasında nereye taşıyacak?
1: Evet, aslında bugün seri üretimine başladık IONIQ 3 modelimizin, tam elektrikli modelimizin. Hem Avrupa için hem Türkiye için gerçekten özellikle elektrikli araç satışlarımızı ivmelendirmek konusunda çok önemli bir model. Çünkü IONIQ 3'ü geliştirirken hem Avrupa tüketicilerinin hem tüketicilerin beklentileri dikkate alınarak geliştirildi. Aslında bugün yaklaşık 2 yıldır IONIQ 3'ünle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ya, 1000'den fazla mühendisimiz bu çalışmalarda görev aldı. Fabrikamızın %50'sinden fazlasını modernize ettik ve bugün de burada seri üretimine başlamış bulunmaktayız. Tabii sizin söylediğiniz gibi özellikle Hyundai'nin globalde elektrikli araç stratejisi kapsamında Avrupa çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla Türkiye de aynı şekilde üretim anlamında çok önemli bir yere sahip. Ve ilk deniz aşırı fabrikası, yaklaşık 30 yıldan beri burada üretim yapıyoruz. Hali hazırda i20, B10 modellerimizi üretiyorduk. Buna ilave olarak IONIQ 3 tam elektrikli modelimizin üretimine başladık. Dolayısıyla burada özellikle Hyundai'nin hem globalde hem Avrupa'da hem Türkiye'de elektrikli araç satışlarına yeni modelimiz, tam elektrikli IONIQ 3 modelimizin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Evet, tesiste yenilemeye gittiğiniz IONIQ 3 için ne kadarlık bir yatırım söz konusu?
1: IONIQ 3 modelimizin özelinde yaklaşık 250 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Biliyorsunuz Aralık ayında B10 modelimiz tamamen yenilenecek. Mayıs ayında da i20 modelimiz tamamen yenileniyor.

0: Bu modellerimize hibrit motor seçeneği de eklenecek. Dolayısıyla fabrikamızda bugün hem tam elektrikli, hem hibrit, hem de içten yanmalı motorlu araçlar üreteceğiz. Tüm bunlar için toplamda yaklaşık 715 milyon euroluk gibi bir yatırım bütçesi ayrıldı. Şunu da söylemekte fayda var. Elektrikli araç üretiyoruz. Buradaki en büyük bileşen batarya. Dolayısıyla bugün fabrikamızın hemen yan kısmında belki az önce gördüğünüz 30 bin metrekarelik bir alana batarya fabrikası inşa ettik. Ve bu fabrikada yaklaşık 27 tane robot ve 300 çalışan var. Bu 300 çalışan ek iş sistem oldu. Bugün IONIQ 3 modelimizin uzun menzilli bataryasını buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Bunun tabii hücreleri Macaristan Samsun'dan geliyor ve burada bataryanın 7 tane bileşeni var, 7 tane komponenti var ve bunlar burada bu robotlar ve çalışanlar sayesinde birleştirilerek üretiliyor. Dediğim gibi bizim buradaki üretim gücümüz için en önemli itici güçlerden bir tanesi de batarya fabrikamız olacak.
1: Evet, Hyundai'nin elektrikli dönüşümünde önemli modellerden bir tanesi IONIQ 3. Bundan sonra neler bekleyeceğiz Hyundai dünyasında? Siz bir iki model söylediniz ama elektrikli model atağı devam edecek mi özellikle Türkiye'de?
0: Evet, hali hazırda 5 tane elektrikli modelimiz var. A'dan SUV'ye kadar hemen hemen neredeyse her segmentte elektrikli modelimiz var. Şu anda satışa sunuyoruz. IONIQ 3 ile birlikte model sayımız 6'ya çıkıyor ve 2030'a kadar hedefimiz toplam satışlarımızın yaklaşık %35'inin elektrikli araçlar oluşturması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde markamız globalde yeni elektrikli modelleri de satışa sunacak. O modelleri de Türkiye'ye getirerek satışlarımızı artırmaya hedefliyoruz. Ama burada en önemlisi tabii IONIQ 3 modelimiz. Çünkü biz şu anda I20 ve B10 modelimizi bugüne kadar satıyorduk ve toplam satışlarımızın %65'ini oluşturuyordu neredeyse. Şimdi IONIQ 3 tam elektrikli modelimiz 3. yerli model olacak. O yüzden özellikle elektrikli araç satışında IONIQ 3'ün devreye girmesiyle birlikte çok ciddi bir ivmelenme kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada önümüzdeki yıl yaklaşık 30 bin adet IONIQ 3 üretilmesi planlanıyor. Dediğim gibi bunun büyük bir kısmı da Avrupa'ya ihraç olacak ve Avrupa'da tüketiciler de Türkiye'de üretilmiş en üstün teknoloji ve en üstün kalitede üretilmiş aynı güçle tanışmış olacak.
1: Tabii akla hemen şu soru geliyor. Fiyat ne olacak diye. Tahmin ediyorum bugünden fiyat açıklamazsınız ama elektrikli araç dünyasında vergiler, regülasyonlar, materyaller derken orada bir sıkışıklık olduğu gözleniyor. IONIQ 3 bu savaşta nasıl kendine yer bulacak? Ne kadar rekabetçi olabilecek?
0: Evet, bugün biliyorsunuz pazarda satılan araçların neredeyse %85'i %25 ÖTV diliminde satılıyor. Tabii markalar da biraz burada zorlanıyor. Çünkü bu ÖTV matrahların dilimlerinde bir güncelleme yapılmadı. Biz de tabii burada ilk etapta özellikle rekabetçi bir fiyatla IONIQ 3 modelimizi satışa sunmayı hedefliyoruz. Çünkü daha showroomlarımıza inmedi bu araçlar ve hali hazırda çok fazla talep var. Dolayısıyla Türk tüketicisinin rakip modellerle kıyaslandığı da ulaşılabilir bir fiyatla aynı küçüğe sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Eylül ayında satışa başlayacağız. Eylül ayının sonuna doğru. Burada da muhtemelen iyi bir fiyatla satışa sunacağımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. IONIQ 3 hem Türkiye'ye hem sizlere hayırlı olsun. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de işte üretilen otomobilleri görüyorsunuz. Türk mühendislerinin yüksek teknoloji kullanarak ürettiği modellerden bir tanesi de bugün artık banttan inmeye başlıyor. Ve Murat Berker'in dediği gibi Eylül ayından itibaren de satışa sunulacak. Tabii ki ondan sonra sizlerden gelen talepleri ve satış adetlerini de göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bunlar ama Hyundai dünyasındaki gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan festival bu yıl geçicicik temasıyla düzenlenecek. Detaylar haberimizde.
1: Bozcaada Jazz Festivali 10. yaşını kutluyor. Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Jazz Festivali 4-5-6 Eylül tarihlerinde 10. kez müzikseverlerle adada buluşuyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festival bu yıl geçicilik temasıyla katılımcılarını anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor. 10 yıl önce bir müzik etkinliği olarak atılan tohum, bugün adanın dokusuyla bütünleşen kolektif bir hafıza alanına dönüştü. Her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgarında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşliğinde binlerce katılımcı bir araya geliyor. 10. yılında 3 farklı müzik sahnesine, keşif mekanlarına ve sürpriz alanlara yayılan bir programla karşımıza çıkan festival, cazdan elektroniğe, gelenekselden güncele, doğaçlamadan psikedeliğe, türler arasında özgürce gezinen müzikleri adaya taşıyor. Festivalin kalbi yine Ayazma Manastırı'ndaki ana sahnede atarken, Hubble Beach, gündüzden gün batımına deniz kıyısında elektronik seslere ev sahipliği yapacak. Seyirci katılımı ücretsiz salhane sahnesi ise yeni seslere alan açan radar kimliğiyle gün boyu dinleyicileri ağırlayacak. Geçicilik teması etrafında şekillenen keşif programı, paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projeleriyle festival boyunca tüm adaya yayılacak.

0: Ve İstanbul'un kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde açık hava yaz sineması geleneği yeniden canlanıyor değerli izleyenler. Gösterimlerde birbirinden güzel filmler AKM'de izleyicileriyle buluşuyor. Peki o filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: We're tonight's entertainment. Well, hello beautiful.
2: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden canlanan açık hava yaz sineması geleneği kapsamında film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor.
3: İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak.
2: 13 Eylül tarihine kadar gerçekleşecek ve saat 20'de başlayacak açık hava film gösterimlerinde birbirinden güzel ve başarılı filmler AKM'de izleyicilerle buluşuyor. Öyle ki devam eden program kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Kara Şövalye, Here's my card. Come on. 4 Eylül Cuma günü Muhteşem Gatsby, Gatsby.
4: You got one. Signor Caraway, questo è mio caro amico, signor Maya Wolf.
2: 5 Eylül Cumartesi Başlangıç, Altı Eylül Pazar günü Ters Yüz.
5: Biz bastırılmış duygulara.
2: 11 Eylül Cuma günü Umudunu Kaybetme.
6: Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right?
2: 12 Eylül Cumartesi Kelebeğin Rüyası.
7: Bir güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel.
2: Ve son olarak 13 Eylül Pazar günü ise Kayıp Balık Nemo sinema severlerin karşısında olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin eşsiz atmosferinde devam eden açık hava film gösterimlerinde keyifli bir seyir deneyimi yaşamak istiyorsanız siz de yerinizi şimdiden ayırtın.
8: You'll see. I'll show you. Die a hero.
0: Pera Müzesi'nde devam eden birbirinden güzel sergileri sizler için gezdik kıymetli izleyenler. Müzenin farklı katlarına yayılan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu sergiler nasılmış? Gelin hep birlikte izleyelim.
2: İstanbul'un dört bir yanında yer alan galeri ve müzelerde birbirinden farklı sergiler sanatseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte o güzel sergilerden dördü şimdilerde Pera Müzesi'nde. Kırmızı halı izleyicilerimiz için gezdiğimiz bu sergiler müzenin farklı katlarında hayat bularak karşımıza çıkıyor. Sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği söz konusu sergilerden ilki Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar. Seçki, sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezinirken ilgi çekici kişilikleri gün ışığına çıkarıyor. Elçiler ve Ressamlar, resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli diliyle konuşmaya, kendi çağlarını bugün de anlatmaya devam ediyor. Bir diğer sergi Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey'in ardında bıraktığı miras ölümünden 100 yıl sonra bile sanatçıların ve bilim insanlarının eserlerinde yaşamaya devam ediyor. Osman Hamdi Bey'e ayrılan bu özel bölüm koleksiyonda yer alan yapıtlarıyla onun tutkunu olduğu resim sanatıyla ilişkisinin farklı yönlerini sergileyen örnekler sunarken bu çok yönlü kişiliği bir kez daha selamlıyor. Ağırlık ve ölçü sanatı ve sıra dışı Minas sergileri de yine Pera Müzesi'nde devam eden diğer sergiler arasında yer alıyor. Bu sergilerse farklı konu ve temalara odaklanarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Biraz Habibi, ne çıktı ama?
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 10 filmin vizyona gireceği yeni haftada 3 başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Kuşatma Kayıtları yapımı. Film, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların hayatta kalma çabalarına odaklanıyor. Tüm yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken, diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışıyor. Bir diğer filmimiz ise Köpek ve Yıldızlar yapımı. Playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. Film, askeri hayatta kalma uzmanı Bentley ile birlikte kıyamet sonrası dünyanın acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin mücadelesini anlatıyor.
3: What do you expect to find?
4: Hiç düşmanınızı havaya uçurmak umuduyla yola koyacağım.
2: Üçüncü filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Piyot Akme'ye karşı.
5: İçinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum.
2: Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı ürünlerin arızalanması sonucu zarar gören Billy Coyote'un üretici firma Acme Corporation'a dava açmasını konu alıyor.
6: Şu anda dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
7: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mertçilioğlu Gil ve sanatçı Nergiz Yeşil bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Eğer sizler de buradaysanız hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
9: İyi, sizi sormalı.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Burak Bey siz?
8: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Sağ olun, var olun. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizler için ne demek? Sanatın sizlerdeki kavramsal karşılığı nedir? Böyle başlamak isteriz. Nergis Hanım, buyurun lütfen.
9: Sanat için ben aslında bir ifade biçimi ya da bir iletişim aracı demek istemiyorum. Daha kapsayıcı bir yerden ele almak istiyorum. Sanat bir var olma şekli. Dolayısıyla insanın ilk önce kendini, sonra dünyayı ve ötekini anlama, anlamlandırma ve algılama biçimi ve buna dair bir düşünme sistemi önerir.
0: Gayet iyi açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederim.
8: Ben de açıkçası Nergiz'e katılıyorum. Ben sanatı estetik alanıyla sınırlamayı doğru bulmuyorum. Benim için sanat bir bilgi üretim aracı. Özellikle günümüz sorunlarını çözebilmek için artık tek bakış açısı değil, farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve daha üretken olmamıza sebep olacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Ve sanat da bence bu işbirliğini kurabilecek önemli bir kavram. Dolayısıyla her zamankinden daha çok, yani sanat her zaman hayatın içerisindeydi ama bence artık biraz daha insan merkezli olmaktan çıkıp yeni bir merkeze doğru kayan, daha kapsayıcı, daha işbirlikçi ve sürülebilir bir dünyayı inşa etmek için de gerçekten önemli girdiler sağlayabilecek bir alan.
0: Çok teşekkür ederim. Hem bu dünyayı inşa etmek için hem de işbirliği konusunda çok önemli çalışmalarınız var. Birazdan onlara teker teker hepsini geleceğiz ve açıklayacağız. Nergis Hanım, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Sanata ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Ne zaman bu yolculuk başladı merak ediyorum.
9: Aslında şöyle söylemek lazım. Bu varoluş şekli derken bu sonradan evet şimdi ben sanat yapıyorum artık sanatçı oldum gibi bir şey değil. Tam da yaşayışın ortasında o vizyonla, o davranış kalıplarıyla, o düşünce sisteminin içinde sadece bir fark edişten bahsedilebilir. Dolayısıyla sanat hayatımın içinde hep vardı. Ama sanatsal bakış açımı fark ettiğim tabii ki çocukluk yıllarıma ve sonra derinleştirdiğim gençlik yıllarıma dayanıyor.
0: Derinleştirme ve çocukluktan gençliğe geçişte bir derinleşme oldu dediniz ya. O süreç bilinçli bir süreç miydi sizce? Yani nasıl sizce bunu idrak ettiniz ve fark ettiniz?
9: Sorduğum soruların farklılığını fark ederek oldu o. Algılama biçimi açısından da dünyayı nasıl algıladığımı, hangi sorularla cevap bulduğum, kendimi nasıl tanımaya çalıştığım, anlamlı bir hayat arayışı içinde sanatın yerini anlamaya çalıştığım ve sonra onu bulamadığım noktada sanatla yeni bir anlam yaratmaya çalıştığım yerde fark ettim aslında.
0: Çok kıymetli bir sanat disiplininiz var. Hem içerik hem teknik olarak. Üslubunuzu teknik ve tarz olarak bize nasıl açıklar ve ifade edersiniz? Sizin kendi sanatınıza şöyle bir perspektiften baktığınızda neler geçiyor aklınızdan? Seyircilerimiz için de açıklayıcı olmuş olsun.
9: Ben genelde sanat pratiğimden bahsederken onu ikiye ayırmayı tercih ediyorum. Bunun kavramsal kısmı ve uygulama kısmı olarak. Kavramsal kısmı için epistemolojiye, yani bilgi felsefesine eleştiri getiren bir yerdeyim. Bunun için çok küçük bir parantez açmak istiyorum. Hepimizin bildiği bir insanlık tarihi vardı ve Göbekli Tepe ile Karan Tepe ile alt üst oldu. Ve biz yeni versiyonuna inanmaya başladık. Belki biz burada sohbet ederken bir şey daha keşfedilecek ve o yeni versiyonuna da inanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu bizi doğru ve gerçek bilgi var mı ve biz buna erişebilir miyiz gibi felsefenin en temel sorularına götürüyor. Bu bağlamda ben bir sanatçı olarak bu gerçekliği sorgulamak ve yeniden ele almak için ya böyle bir tür vardıysa diye bir spekülasyonun peşine düştüm. Bu işin kavramsal kısmı ve tabii ki bunu yaparken de çevre duyarlılığı olan tüketim alışkanlıklarını denetleyen bir sanatçı olarak çevre dostu, ekolojik yöntemler, biyoteknolojinin yöntemlerinden faydalanmak üzere bir pratik takip ediyorum. Bu ne demek? Sanat eseri üretmeden önce materyali üretmek demek. Aynı zamanda tüketim biçimini kontrol etmek demek. Çevre dostu olmayan materyalleri kullanmamak demek.
0: Çok derin gerçekten yaptığınız işte hem sanat olarak hem bir disiplin olarak çok kıymetli ve özel bir yerde duruyor. Aynı zamanda motivasyon ve mesaj barındırıcı içeriği itibariyle de tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.
9: Teşekkür ederim.
0: Burak Bey, müsaadenizle sizinle devam etmek istiyorum. Gate27'nin faaliyetlerini bize nasıl açıklarsınız? Gate27 nedir? Nasıl bir yer? Lütfen buyurun.
8: Tabii. Biraz Gate27'nin kuruluşundan başlamak isterim. 2019 yılında Sayın Melisa Sabancı Tapan'ın kişisel inisiyatifiyle aslında başlattığı bir oluşum. 2019 önemli bir tarih. Biz Kasım ayında faaliyetlerimize başladık. Konuk sanatçı programı olarak, tabii öncelikle bir konuk sanatçı programının olduğunu da kısaca bahsetmek gerek. Belirli bir süreyle sanatçıların işte bizim İstanbul ve Ayvalık'taki mekanlarımıza gelip konakladıkları sanatlı üretimleri ve araştırmalarına destek olduğumuz bir program olarak kısaca tanımlayabilirim. 2020 yılında maalesef Covid'in yayılmasıyla birlikte tabii ki de biz de buradaki faaliyetlerimizi tekrar bir gözden geçirmek durumunda kaldık. İstanbul'da başladığımız yolculuğumuz Ayvalık'ta da devam etti. Gate27'nin aslında çıkış motivasyonu Melisa Hanım'ın yüksek lisans eğitiminde sıklıkla tecrübe ettiği bir kalkınma yönetimi eğitimi var. Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde konuk programlarını gezme ve deneyimleme fırsatı oldu. Dolayısıyla aslında Gate27'yi programlarken bunun bir çeşit bir kalkınma programı gibi yerleştirilmesini, perspektifini de çok benimsediğini söyleyebilirim. Tabii ki de kültür ve sanatın değişime aracılık edebilme, Nergiz'in de bahsettiği gibi her gün bilimde yeni gelişmeler oluyor, yeni bilgilerle donanıyoruz ve evrensel bir bilginin geçerliliğini her zaman sorguladığımız bir dönemin içerisindeyiz. Artık şok olma eşiğimiz bile çok yukarıya çıktı. Bu açıdan baktığımızda Gate27 de kendi içerisinde bu çeşitliliği, bu farklılığı olabildiğince destekleyecek bir yapı haline gelme motivasyonu için.

0: içerisinde. İşte daha çok sanatçı stüdyosu olarak başlattığımız program, daha sonra sanatçıların ya da konuklarımızın demek daha doğru olur, 6 hafta ile 8 hafta arasında İstanbul'da konakladığı, Ayvalık'ta da 4 hafta süresince konakladığı bir modele dönüştü. Ve bu süre içerisinde biz aslında tüm konuklarımızın yolculuğuna eşlik ediyoruz. Eğer araştırmalarında bir ihtiyaçları varsa onları ilgili kişilerle, kaynaklarla bir araya getiriyoruz. Ve bununla da yetinmiyoruz açıkçası. Biraz da proje yönetimi yapıyoruz diyebilirim. Bazen haddimizi aştığımızı da düşündüğüm zamanlar oluyor ama ben bu karşılaşmaları çok kıymetli buluyorum. Çünkü beklemediğimiz sonuçlara ve yeniliklere gerçekten kapı açabiliyor bu karşılaşmalar. G27'nin misyonu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 4 tanesini sahipleniyoruz. Bunlar sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar. Dolayısıyla gelen tüm projelerimizi bu hedeflere yanıt verecek şekilde yönetmeye ve endüstriden ve bilimden de katkı sunmaya çalışıyoruz. Az önce Nergis çok güzel bir şeye değindi. Malzemeyi önce ürettiğini söyledi. Dolayısıyla G27'deki birçok konuğumuzun yolculuğu aslında kendi üretmek istedikleri malzemeleri geliştirmeye dönen, özellikle son 2 yılımızda bunu çok sık deneyimliyoruz. Deneyimleri ve tecrübeleri açılıyor. Biz bir anda sanat perspektifinden çıkıp yeri geliyor bir ipek üretim tesisine gidiyoruz. Yeri geliyor bir kompozit malzeme üretim tesisine gidiyoruz ve bu kadar bu çeşitliliğin içerisindeki işbirliklerini ve benzerlikleri bulmaya çalışıyoruz. Farklılıklar ise daha üretken, daha farklı bakış açılarının gelişmesi için bize yeni kapılar açıyor.
1: Tebrik ediyorum. Ben de yakından takip ettiğim için bütün bu faaliyetleri çok kıymetli ve özel buluyorum. Teşekkür ederiz tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bütün bu anlattıklarınızı deneyimleyen bir sanatçı var yanımızda. Evet. Belki bir kısmını, belki çoğunluk bir kısmını. Nergis Hanım, size sormak istiyorum. G27'den yolu geçen bir sanatçısınız. Nasıl bir deneyimdi, nasıl bir süreçti?
2: Ben tam da pandemi döneminde konuk sanatçı programına dahil oldum. Üretim pratiğim dolayısıyla aslında çok benzer bir zeminden hareket ediyoruz. Çevresel hassasiyetlerimiz, dünyaya yaklaşımlarımız çok benzer yerden hareket ediyor. Bostan, mutfak ve atölye arasında dönen döngüsel bir üretim biçimi nasıl planlanabilir gibi bir motivasyonla başlamıştım. Kaldı ki G27'de bana bu imkanların tamamı sunuldu aslında. Ve pandemide orada olmanın hem bir avantajı hem bir dezavantajı oldu. Çünkü biliyorsunuz biz çoğunlukla iç motivasyonla üretim yapan insanlarız. Ve bu kadar küresel bir kaosun ortasında üretmek için hala motivasyon arıyorken G27'nin buna hem alan açıyor olması hem imkan sağlıyor olması çok kıymetliydi. Ve ama aynı zamanda tabii ki üniversite işbirlikleri için bazı kontaklarda zorluk çekmiş olduk ama o çok dönemsel bir şeydi ve hala G27'de herhangi bir durumda bu iletişimleri açık tuttu, bu network'ü sağlayabileceğini çok içten bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bir sanatçı olarak yolumun oradan geçmesi benim için gerçekten çok kıymetli. Ve bir yandan tabii ki ben bir sanatçı olarak bu çevre hassasiyetlerinin yanı sıra ISO sertifikasyon sistemlerine de dahil oldum. Dolayısıyla çevre yönetimi, kalite yönetimi, karbon ayak izi hesaplama, su ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik raporlarını yazmak gibi çeşitli danışmanlıklar ve uzmanlıklar aldım. Dolayısıyla bu hassasiyetler için sadece bir sanatçı olarak sanat eseriyle bu sözü söylemenin yanı sıra buradaki yetkinlikleri de bütün sürecime, üretim pratiğime dahil ettim. Böyle bir takım kapılara, şeylere, bakış açılarına sebebiyet vermişti. Güzel bir işbirliğiydi.
1: Bunu hem G27 için hem de dışında bir soru olarak soruyorum. Sanatçıları desteklemek, onlar için konuk sanatçı programları oluşturmak ya da başka formatta çeşitli destekler oluşturmak neden önemli? Genç ve yeni sanatçılar ve umut vadeden sanatçılar için aynı zamanda.
0: Sanat üretimi oldukça kırılgan ve çoğunlukla yalnız yürüyen bir süreç. Yani oradaki o üretkenliği gösterebilmeniz için her şeyden önce kendi başınıza bir kalmanız, bir düşünmeniz, dünyanın bütün telaşesinden biraz bir uzaklaşmanız gerekiyor. Ki oradaki iç ses ve o hayal gücü bir araya gelsin ve gerçekten de soru sorulan alana dair farklı bir perspektif geliştirebilsin, ona dair de bir görsel dil, anlatım dili geliştirilebilsin. Dolayısıyla bu yalnızlık zaman zaman birazcık çaresizliğe de yol açabiliyor. Konuk sanatçı programları her şeyden önce bu yalnızlık alanı hem sağlayan hem de biraz da dengeleyen yapılar. Elbette ki o üretimin ihtiyacı olan yalnızlığı biz mutlaka ki konuklarımıza veriyoruz. O alan, o nefes alma alanı.

0: Bana çok önemli. Fakat bunun yanında o yardımlaşmaya ihtiyaç duydukları anda da konuk sanatçı programının doğru bir yerde devreye girebildiğini söyleyebiliriz. Tabi uluslararası birçok örneği var. Yeni bir kavram değil. Yani çok çok eskilere dayandırabiliriz. Hatta Rönesans'a kadar, Medici ailesine kadar götürebileceğimiz bir hikayeden bahsediyorum. İster istemez farklı kültürlerle de temas açabilmenin, edebilmenin sanatçı açısından ya da konuk açısından diyelim. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Konuk diyorum çünkü biz sadece bir sanatçıyı konuk almak gibi bir hedef içerisinde değiliz. Bizim için sanat dışından da bir konuk gelebilir ama bizim önceliğimiz sanat dışından gelen konuğun bir sanatçıyla işbirliği yapması. Eğer sanatçı bir konuğumuz varsa da onun endüstri ve bilimle bir işbirliği yapabilmesi. Dolayısıyla bu karşılaşma alanları bizim için çok kıymetli. Bu karşılaşma alanlarını da sağlarken işte farklı kültürlere temas edebilme, onları görebilme, deneyimleyebilme, kendi yaşayış kalıplarının dışına çıkıp başka bir perspektifi edinebilme yerleri bu alanlar. Bu açıdan da aslında ben bir parça böyle bir çeşit okul gibi görüyorum. Bir üniversite değil tabii ki, bir meslek okulu da değil. Ama bir hayat okulu demek belki de daha doğru olur. Dolayısıyla sanatın üretimini destekleyen yapılar olması nedeniyle, mutfağında olan yapılar olması nedeniyle de bence bu işin omurgasında yer alan, geçerliliği belki de bundan yüzyıllar sonra da devam edecek bir yapı. Çok fazla teknolojiden ve dijitalleşmeden bahsediyoruz, yalnızlaşmadan da bahsediyoruz. Ama her zaman biz dönüp bakıyoruz ki aslında yaptığımız iş çok insan odaklı. Bu bir araya gelmeler, bu konuşmalar, bu sohbetler, bu karşılıklı dayanışma daha başka bir tarafa ilerletiyor. Dolayısıyla insan kalmanın özellikle kültür sanat sektörü içerisinde muhtemelen sürdürecek en önemli yapılar buralar diyebilirim.
1: Gayet iyi anladım. Belki bir deneyim okulu demek daha
0: doğru olabilir.
1: Doğru olabilir. Teşekkürler cevabınız için. Nergis Hanım, aynı soruyu size sormak isterim. Bir sanatçıyı desteklemek neden kıymetli? İster bu konuk sanatçı programı olsun, ister farklı türde bir program olsun. Genç ve yeni sanatçıları desteklemek sizce neden kıymetli ve önemli?
2: Söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bu motivasyonu, bu biraz önce bahsettiğim iç motivasyonu kaybetmeye çok yakın. Orada o nasıl tekrar yakalar ya da işte nasıl görünür olur, ifade nasıl, neyi anlatmaya çalıştığını izleyiciyle nasıl buluşturabilir, nasıl temaslar kurabilir. Bazen görünür olmak, yani özellikle bu teknoloji çağında belki o kadar kolay algılanıyor ama bu kalabalığın içinde de kendini doğru ifade etmek de doğan problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru yerde olmak, doğru bir ekiple ne yaptığınızı daha sakin bir dille, salt bir şekilde anlatabiliyor olmak çok kıymetli. Yoksa bir takım kakafoniler içinde kaybolan sözlü dizilerine dönüşüp gidebilir. Dolayısıyla hem sadece genç sanatçılar için değil, bütün sanatçılar için sanat eserlerini, pratiklerini gösterecek doğru mecralar bulmak çok önemli.
1: Gayet iyi anladım. Burak Bey, şöyle devam edelim. Bir sanatçı listesi de oluşturmuş oluyorsunuz GET27 vesilesiyle. Siz direktörlüğünü üstleniyorsunuz. Yakın zamanda ya da uzun vadede, kısa vadede bir bu liste içerisinde, bu sanatçı listesi içerisinde bir kapsamlı bir şey görebilir miyiz? Böyle bir hayaliniz, plan, programınız var mı?
0: Evet, var. Oldukça fazla var hatta. Biz 2020 yılından beri bir alumni programı yürütüyoruz. Alumni programı aslında özetle tüm mezunlarımızın diyelim bu hayat okulundan bir araya geldiği, birbiriyle tanıştığı, yeni projelerinde birbirlerini destekleyebildikleri bir yapı. Her sene mutlaka online olarak bir araya geliyoruz çünkü dünyanın farklı yerlerinden çok fazla konuğumuz var. Dolayısıyla bu dijital teknolojiler işlerimizi kolaylaştırıyor. Şu an için neler yapıyoruz? Tabii ki de sanatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Güncel projelerinde neye ihtiyaçları varsa her zaman bizimle iletişime geçebiliyorlar ama proje yönetimi olabilir ama malzeme geliştirme olabilir. Onların sergileri, projeleriyle ilgili duyurular konusunda hala destek veriyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemlerde yeni bir yapı aslında üzerinde çalışıyoruz. Biz bir şekilde sanat üretimini oldukça kapsayıcı bir modele getirdik. Ama bir de bu modelin içerisinde sanat hamiliğini de bu sürecin içerisine entegre etmek istiyoruz. Dolayısıyla konuklarımızın sanat üretimlerini doğrudan destekleyebilecekleri bir program üzerinde çalışıyoruz. Koleksiyonumuz var. Aslında konuk programlarının çok

0: sahip olduğu bir yapı değil. Çünkü koleksiyon yönetmek ve devamlılığını sağlamak oldukça maliyetli işler. Genelde konuk programda biraz daha küçük ölçekte kalıyor. Hem koleksiyonumuzdan sergiler hayal ediyoruz, hem konuklarımızın devam eden projelerinden, işlerinden, hem de mümkünse konuklarımız arasında gerçekleştireceğimiz grup sergileri de hayal ediyoruz. Oldukça kapsamlı bir
1: Harika.
0: çalışmamız var.
1: Sergi demişken Nergis Hanım'a dönmek istiyorum. Yakın zamanda açacağınız ya da dahil olacağınız bir karma sergi ya da kişisel sergi var mıdır? Bununla birlikte sergi açmak bir sanatçı için neden önemli ve kıymetli?
2: Aslında bir proje sergisi planlıyorum. Dolayısıyla en baştan kağıt üzerinde başlayan proje yazmaya başladığım ve sonra gerçekleştireceğim ve sergiyle sonuçlanacak bir süreç planlıyorum. Kısaca ekoloji rotaları aramak, bulmak ve çizmek üzerine kurulu ve sürdürülebilirliğin toplumsal ayağı olan kadının toplumdaki görünürlülüğüyle ilgili kesişen noktaları var. Dolayısıyla bu ekoloji rotasını ararken bir motosikletle, bir araç olarak onu kullanarak rotayı aramak, bulmak ve oradan çeşitli objeler toplayıp bunların sanat nesnesine dönüştüğü bir sergi planı içindeyim. Hatta bu bağlamda da iletişim halindeyiz. Nasıl bana destek olabilirler, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz gibi konuşmalar içindeyiz. Bütün bu bahsedilen kavramları konuşmaya açabilmek için sanatçının eserleriyle, izleyicisiyle buluşuyor olması lazım, eserler aracılığıyla. Tabii ki birebir de bütün izleyicilerle yüz yüze sohbet etmemiz ya da bu kavramları tartışabiliyor olmamız çok mümkün olmuyor. Hı hı. Bu tip seminerler, söyleşiler de çok kıymetli. Ama günün sonunda eser kendi başına kendini, bütün o serüvenini anlatır halde oluyor ve toplumsal fikri kalkınmaya hizmet eden bir adım olarak görüyorum ben sergilemeleri.
1: Çok güzel. Çok kısaca hem sergi ve çalışmalar demişken, genç ve yeni sanatçılara çok kısaca neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar?
2: Öğrenmeye açık olmak çok önemli. Değişime ve gelişime, esneklik çok önemli. Ama bunun yanı sıra kendine, fikrine ve yaratıcılığına sadakat de çok önemli. Dolayısıyla orada ısrarcı olmalarını önerebilirim.
1: Burak Bey, peki siz?
0: Ben de aynı şekilde üretimlerine sadık kalmalarını önerebilirim. En önemli kısım bu. Çünkü süreklilik aslında bir, özellikle sanatçı için bir dil inşa etmek konusunda çok kıymetli. Bununla birlikte bence dünyaya karşı meraklı olmaya devam etmek ve onları aslında yaşamla ilgili nelerin ilgilendirdiğine dair bu güncel soruları sormaya devam edebilmek çok kıymetli. Daha önce de bahsettiğim gibi bence artık insanlığın merkezinde olmadığı bir sanattan bahsediyoruz. Bilgi üreten bir sanattan bahsediyoruz. Ve bu geçişlilik, bu çeşitlilik içerisinde onların da yaşamın getirdiklerini, güncelliğin getirdiklerini sürekli sorguluyor ve onların peşinden ısrarlı üretime devam ediyor olmaları.
1: Hem sanatınızın hem de GT27'nin ve diğer faaliyetlerinin çok az bir kısmını konuşabildik. Belki üçte birini ya da daha azını. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızıalı'daydınız. Hem açıklamalarınız, hem cümleleriniz, hem de sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: bizi kırmadı ve kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyuyoruz. Kim var programımızda efendim? Profesör Doktor Oytun Erbaş. Hoş geldiniz efendim.
1: Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin?
0: Çok teşekkür ederim. Size hiç kimseye sormadığım o soruyu sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: O çok zor soru. Oytun Erbaş bize gerçekten Araf'ını söyleyebilir mi? En son ne zaman Araf'ta kaldı?
1: Ben her zaman Araf'tayım. Ne zaman çıktım ki?
0: Müthiş cevap. Açalım.
1: Ne?
0: Araf'ta mısın sorusu?
1: Evet, her zaman.
0: Mesela nasıl zaten bir Araf?
1: Şimdi bana göre her şey her şey beyaz ama her şey siyah.
0: Sana göre her şey beyaz, her şey siyah.
1: Her şey yalan ama her şey doğru.
0: Orta alan?
1: Hep aradayım yani.
0: Bekleme salonu?
1: Bekleme salonu gibi yani, şöyle düşün. Hı. Yani şimdi hayat nasıl bir şey biliyor musun? Mesela seni şu anda yaşatan şey oksijen değil mi?
0: Bilmiyorum ki.
1: Evet, oksijen işte, hava alıyorsun işte. Seni şu anda yaşatan şey karbon ve oksijen yani. Gıda alıyorsun, oksijenle yakıyorsun. Ama öldüren de ikisi. Yani aşağıdan hangisi doğrudur mesela? Bizi öldüren oksijendir. Doğru. İki, bizi yaşatan da oksijendir. Nasıl soru bu şimdi? O zaman her yaşatan şey, o zaman her şey karşıtlığıyla aynı anda doğrudur.
0: Her şey diyor ya, zıtlığıyla kaimdir.
1: Tabii tabii. Bak. İkisi de doğru. Mesela bütün beyazlar iyidir. Hayır, bütün siyahlar da iyidir gibi esasında. O zaman her artı pozitif, her negatif ikisi de doğrudur. Onun için hiçbir şey tek yönlü değildir.
0: Evet. Peki, bu aslında çok sana özgü değil mi bir yorum oldu? Ben şunu merak ediyorum. En son bir hafta olur, iki hafta olur, bir ay olur. Hı hı. İki şey arasında kaldığın, ya çok daha iyi olurdu. Birazcık bir keşke kullandığın.
1: Hayır, hiç demedim.
0: Yok.
1: Çünkü sistem kendi içinde her zaman normalize eder. Hı. Ve siz hayatta en yanlış şeyi yaptınız.
0: Çok realist değil mi Oytun Erbaş?
1: Ne yapayım? Hı. Şimdi mesela bugün gittim. Ya bu şuna benziyor mesela. Hı. Keşke bu arabaya binmeseydik. Kaza yaptık. Ama sonra kaza yapmasan da başka bir şey olacaktı. Merak etme yani. Hani o hayatını o tek noktaya bağlama. Yani bir insan bir defa kaza yaptı diye arabaya binmemezlik etmemeli yani. Hani laf var ya, demirden korksak trene binmez. Bu doğru yani. Bir de şöyle bir şey var.
0: Mesela hayatta şöyle oluyor mu Oytun? Sevgili Oytun. Çok iddialı bir cümle kurdum bugün ya deyip eve gidip onu izlediğin oluyor mu o cümleyi?
1: Hayır, kesinlikle. Hiç işim olmaz. Ben hiç program izlemem.
0: Uykuyu hemen dalıyorsun yani.
1: Yok, ben sabah ben 10 gibi yatıyorum. Ben gece 2'de 3'te kalkıyorum. 2'den sabah 8'e kadar ders çalışıyorum. Kitap okuyorum.
0: Hala?
1: Tabii canım. Benim alamet-i faikam bu zaten. Okumam.
0: En son öğrendiğin?
1: Bu aralar şu
0: alanının dışında. Alanınızın dışında hocam.
1: Alanım dışında mı? Hı. Hı, ilginç bir soru.
0: Öyle mi?
1: Alanım dışında ne yapıyorum? Hiçbir şey. Hı. Daha çok tıp çalışırım. Yani onda da ilgileniyorum.
0: Peki hangi tarz insanları inceliyorsunuz?
1: Bir şey yapmış insanları.
0: Gözlem?
1: Tarz olarak mı?
0: Hani mesela şunu görüyorum. Ben çok iyi bir gözlemci.
1: Ben bir insanın en önemli izlediğim şeyi seçtiği kelimeler. Hı. Çünkü seçtiği kelimeler beyni zaten. Hı. Yani şöyle bir cümle kurabilen bir insan benim için önemli. Yani evet, Esra ile tanıştım. Esra İşte 1.78 boylarında.
0: 78 mi?
1: 1.68 olsun.
0: Bismillah.
1: Tamam, 1.65 olsun.
0: O hani 78'i bu konuşalım ama 68 doğru
1: olabilir. Tamam, tamam. Hani bir ölçüm değeri verebilen, hı, ondan sonra özlemi yüklemi kullanabilen. Mesela bilimsel terminolojide buna çok dikkat ediyorum mesela. Hani bir kelime, mesela karaciğerde mesela bir adam ya işte hepatobiliyer sistem diyebiliyorsa, cümleyi kendi ağzında çevirebiliyorsa o iyi bir adamdır. Hmm. Yani o şey, kelimelere hakim mi? Yani retoriği nasıl benim için çok değerli bir şey.
0: O zeka sarmalını oradan şey yapıyorsun.
1: Eğitim de bunun içine giriyor. Yani o belagatı çok önemli. Bir adam belagatı yoksa benim için bir anlamı yok çok. Yani şöyle yok. Yani onunla ben oturup konuşmam. Anlaşamazsınız
0: onunla. Ama öyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Oytun Erbaş öyle de kırıcı bir insan değil.
1: Kırmıyorum zaten. Ama onunla şöyle bir şeye girmem. Hı. Onunla böyle bir yarışa girmem ben. Hani bir adam mesela belagatı yok diyelim. Hı. Akademisyen olduğunu söylüyor ve bir şey yok. Önce mesela bir bakıyorum aşı indeksine, kaç tane yayını var, ne yapmış, ne etmiş. Ondan sonra ona diyorum ki mesela, ya diyorum senin işte şu diyorum şeylerin çok düşük diyorum. Şunu derse bana, Oytun evet düşük ama bir şeyler yapmak lazım, farkındayım diyorsa tamam, o adam mükemmel adam. Yani artı ve eksini kabul eden adam mükemmel adamdır.
0: Peki tahammül edemediğin?
1: Tahammül edemediğim adam olduğu gibi olmayan adam. Yani hani ya olduğun gibi gör ya da göründüğün gibi ol. Yani nasıl göründüğü gibi olmayan adam.
0: Tamam, bunu gördün ne yaparsın? Ona tek cümle kurmak istersen neyi kurarsın? Hangi cümle?
1: Seni çok seviyorum diyorum, bir daha muhatap olmuyorum.
0: Ama işte bu da güzel değil.
1: Neden?
0: Yani bu

0: Mehmet Emin ne olduğunun farkındadır. Ne olmadığının da farkındadır.
1: Mesela Mehmet Emin bizi izliyor mu şu anda?
0: Mehmet Emin izliyordur mesela. Mehmet Emin dersin ki ya kardeşim kahve soğuk dersin. Mehmet Emin şunu der. Senin odundan haberin var mı Kaşpara kardeşim? Yani bu bir realitedir.
1: Tamam.
0: Bitti. Ama şimdi oradaki başka bir adamı düşün. Ya soğuk da faydalı canım, enerji metabolizması için soğuk mesela kalori yakımını art. Ya bize de mi? Bana bunlarla gelme. Anladınız mı beni? Ben onları biliyorum kardeşim. Biz o dersi geçtik. Canım benim. Biz o dersi geçtik.
1: Yani kibir denilen takozu kullanma diyorsun.
0: Evet, bana kibir yapma. Ben kibirden tiksiniyorum. Onun için bana normal olacaksın. Mesela ben bazen bize bana şunu sorabilirsin mesela bugün. Oytun bu gözlük gerçek mi? Bu bir marka gözlük. Gerçek değil bu. Çakma bu. Tamam mı bu? Bu ben bunu söyleyebilmem lazım. Ya bu çakma bir gözlük, tamam mı? Bitti. Bana şunu soruyor adam. Neden çakma kullanıyorsun? Ucuz. Parası sıfıra yakın. Yani TL bazında. Yani kaç dolar bu? 15 dolar şu anda.
1: Sıra dışı bir insan olduğunu farkında mısın?
0: Hayır değilim. Sorun burada. Ben aslında bence ben normal. Ben normal bir adamım.
1: Sıra içsin.
0: Ben çok en normal adam benim bence.
1: Peki anormallik?
0: Yani şimdi mesela şimdi bu çayı içiyoruz değil mi? Burada şimdi çay ve kahve gelmiş. Tamam.
1: Evet.
0: Ben içeride kahve istedim. Hı. Bu kahveyi elimde aldım geldim.
1: Aldın geldin.
0: Buraya kadın geldi dedi ki hanımefendi. Hocam kahvenizi değiştireyim dedi.
1: Bizim
0: ben de dedim kahve için. Hı. Sonuçta israf etmeyelim içelim dedim. Ya soğuk kahve içiyorsun da bunu ne içmiyorsun? Zamanında ice tea yoktu. Çay soğuduğu zaman diyordu ki ılıdı bu çay içmem diyorduk. E şimdi soğuk çay çıktı. Bunu içerken soğuk çay gibi düşüneceksin. Hı hı. Mesela ben kışın hava soğuk oldu mu klima açık kalmış gibi düşünüyorum. Yazında kombi açık kalmış gibi düşünüyorum. Algı bu ya. Bu algı bu.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
1: Yani kendini kurtarıyorsun aslında.
0: Tabii ama hayatta yani her şey böyle. Şey,
1: kaostan kurtarma taktikleri içerisinde ilk sırada olabilir bu.
0: Tabii ki. Yani şöyle bir şey lazım. Hani bir çözüm odaklı olmak diyoruz ya.
1: Evet.
0: Sadece çözüm odaklı olmak klima bozulduğu zaman klimanın sıcağı soğuğu ayarlamadığından şikayet etmek değil klimayı yaptırmak deniyor ya. Hı. Ama senin klimadan önce bu kafayı yaptırman lazım önce.
1: Farkında olmayan insanlara nasıl farkında var?
0: Çünkü sıkıntı biliyorsun. Ben bazen bir yere oturduğum zaman o kadar boş şeyler konuşuluyor ki. Hı. Yani olay sadece bir şey algı. Mesela şundan tiksiniyorum mesela. Hı. Mesela bu yemeğin tadı kötü. Yağı çok olmuş, tuzu az olmuş. Ya ne yapacaksın ya bu yemek? Yediğim bir tane yemek bu ya. Ne olabilir bu ya? Ne olabilir ya? Bu adam ben böyle konuştuğu zaman çok çok sıkıntı duyuyorum. Ve içimden bir kelime ortaya çıkıyor.
1: Ne?
0: Ezik. Ben böyle çekemem ben bunları. Ne olabilir? Ya yemek işte. Ya geç boş ver bunları. Yani mesela böyle işte kapının tokmağı şöyle olmalı. Perdeler bu renk olmalı. Boş şeyler bunlar. Boş. Dünya mal dünyada kalır. Bir anlamı yok bunların bence. Bak benim arabam yok. Hı. Ehliyetim yok. Kendi kaşığım yok benim ya.
1: Kaşık?
0: Kaşık yok benim ya. Kaşığım yok benim. Bana ait bir kaşık yok.
1: E sen nerede yaşıyorsun?
0: Ya kaşık mı yok memlekette?
1: Hı.
0: Bir tane kaşık buluruz bir yerde. Ya gide komşuda istedim. Kaşık mı vermeyecek sana?
1: Ama hep öyle değil midir?
0: Yani,
1: kaşık mı vardır yani?
0: Yani mesela ben bazen eve gidiyorum kaşık takımı var. Ulan düşünüyorum bu adam mıydı bu kaşık takımı? Vallahi düşünüyorum bazen ben. Kaşık takımı ne işe yarar diye. Ne yapacaksın onları? Ha mesela şöyle sen bana yemeğe gelsen ailecek. Desem ki size yanında kaşık getirin evde kaşık yok. Getirin gelirsiniz birer kaşık.
1: Ayıp mobil kaşık.
0: Ha mobil kaşık bir tane cebinize koyun ki.
1: Peki bu hali seviyorum ben. Şey evet, gibi düşün. Sebze hali gibi insan hali düşün. Hali.
0: Evet.
1: Orada mesela toplama bir insan böyle sevdiğin bir insan oluşturmak istesem. En çok hangi duyguları ön planda tutarsın mesela? Nasıl bir insan olmalı?
0: Ha,
1: bir işte kibirsiz.
0: Kafası olarak mı? Kafa yapısı olarak?
1: Kafa olarak. Evet.
0: Kafa olarak
1: ama bu
0: şuna,
1: anatomik olarak açıkla.
0: Kafa yapısı olarak şunu isterdim. Hı. Beyninin bir değişmeye uygun. Yani değişikliklere flexible. Yani değişebilmesini tamam, isterdim yani. Ama ana bir yazılım olsun isterdim. Yani ana mayası. Yani anayasası olsun isterdim. Anayasana biliyor musun? Hmm. Bilgisayarların ön tarafında bu işletim sisteminin yüklü olduğu bir kurtarma backup bölgesi vardır.
1: Biliyorum.
0: O bölge kurtarma bölgesi. O bölge ilk 3 yaşta 5 yaşta oluşur. O anasından babasından ve dedesinden kalmıştır. Örf ve adetleridir. Mesela örf ve adetlerini

0: savunacaksın. Meğerlisin sen, ben ödemiştim. Benim için ödemişteki kurallar geçerlidir. Onlar benim olmazsa olmazlarımdır. Ben öyle şeylere kızarım bazı şeylere. Hı hı. Ama bunların içerisinde de oynaklık yaratabilirim. Hani onlar da çok değişmez değildir.
1: Yani tutucu
0: ama,
1: değilsin.
0: Hayır değilimdir. Değilsin. Ama şöyle bir şey vardır. Aklın yolu birdir derler. Yani aklın yolu bir. Şu demek aklın yolu bir. Evet. Herkesin yapması gereken bir görev vardır. Hı. Hani bir laf var diye. Memleketine, devletine, milletine en çok seven, işini en iyi yapandır. Bir adam işini en iyi yapmalıdır. İş çok önemli bir şeydir hayatta. Herkes işiyle vardır. Kadın da işiyle vardır. Erkek de işiyle vardır. Onun için bir adama bakıyorum ben. İşini iyi yapıyor mu? Mesela adam konseyci, ayakkabı tamircisi. İşini iyi yapıyor mu? O adam işini iyi yapıyorsa en iyi karaciğer nakli yapanla benim için eşdeğer.
1: Süper.
0: Bak bu çok önemli. Herkes karaciğer nakli yapmak, herkes beyin ciğer olmak zorunda değil. İşini iyi yapacaksın.
1: Yani ayakkabı cerrahı da.
0: Nasıl?
1: Yani ayakkabı cerrahı gibi bir şey.
0: Ha, tabii ki. Onun için ben ona saygıyla bakıyorum. Bu demek ki kafa yapısı olarak işini iyi yapması benim için çok önemli. İki, seçtiği kelimeler çok konuşuyor mu, geveze mi? Geveze olmayacak. Az da konuşmayacak. Yani bir şeyi bana anlatmaya çalışmayacak. Bir adam size bir şey anlatmaya çalışıyorsa bir sorun vardır. Hı hı. Hani söz altınsa, işte gümüşse, sukut altın
1: peki,
0: gibi.
1: Peki tamam.
0: Yani burada şöyle bir şey var. Sizi yormamalıdır. Mesela bazı insanlar görüyorum. Hı. Çok sevimlisin ama 3 gün diyorum giderim sen de ben. Çünkü yorucu, çok konuşuyor. Çok konuşan yorar beni. Bir de beyninizde çok konuşan insan cep telefonu gibidir. Sürekli kaydırmak gibi, beyninizi doldurur gerek şeylerle.
1: Mesela sürekli böyle sayfayı çevirip sona mı varmak istiyorsun?
0: Hayır.
1: Atlaya atlaya izlemek istiyorsun.
0: Hayır. Ben mi?
1: Hayır. Yani o çok konuşan insanları atlaya atlaya dinliyorsun.
0: Evet. Araları kaçırıyorsun. Belki çok önemli şeyler söylüyor. Tamam. Bu şuna benziyor. Hı. Her gün karnım ağrıyor diyor, geliyor. Ama sen inanmıyorsun. Çünkü her gün geldiği için pankreas kanserini ne yapıyorsun? Atlıyorsun, test edemiyorsun. Hani fareli köyün kahvaltısı gibi. Çok konuştuğu zaman arada şeyler kaçıyor yani. Onun için çok konuşmamalı.
1: Aslında tam da böyle tasavvufi olarak.
0: Kesinlikle.
1: O, değil mi? Konuşma, işte yeme içme hususundaki kesinlikle. Halden, riyazet halinden bahsediyorsun.
0: Evet. Mesela ben geçen de bir yere
1: konuşma
0: gittim.
1: Konuşma da riyazet hali ya bir.
0: Bir yemek yemeye gittim. Park edecek yer yokmuş, vazgeçtim. Boş ver, yemesek ne oldu? Yemeyiverelim. Şimdi siz şey kültüründe şöyle bir şey var. Intermittent fasting. Mesela aralıklı oruç. Şöyle diyorlar. 8 saat, 18 saat yemeyelim. O zaman bir yemeğe gidince de yemeyiverelim madem. Zaten doğrusu o. Mesela ben bazen yemeğe oturuyorum. Ya boş ver bugün yemeyeyim diyor. Adam diyor abi ne oldu kötü bir şey mi? Yok diyor vazgeçtim diyor. Boş ver.
1: Bir şöyle hobilerin var mı sevgili dostum? Yani kalabalıkta yemek yiyememe. Mesela.
0: Hayır. Hı. Öyle şeyim yoktur yerim. Hatta bende sıkıntı şöyle oluyor. Hani önden gelen şey oluyor ya ekmek falan. He. Onları yiyince duyuyorum ben. Diyorum ki kalsak mı acaba ya? Vallahi. Mesela diyor ki abi bunlar ikram mı? Diyorum ikram diyor.
1: Şimdi bunlar çok iyi, gerçek ya. Çok güzel geliyor insanlara ve bana. Niye öyle oluyor? Niye bu kadar gerçeğe susamışız? Bir anlatır mısın?
0: Neden çünkü?
1: Mesela bu hepimizin yaşadığı bir şey değil
0: mi? Şimdi insanlar
1: ya.
0: Şöyle bir şey oldu. Hani bir laf vardır. Bir çocuk bir yerden bir şeyi tamamlayamazsa öbür taraftan tamamlar. Mesela şöyle düşün. 1.55 bir çocuk düşün. Basketbolcu olamaz 1.55 bir çocuk. Ama basketbolcu olacağı heyecanı basketbol için başka bir şeye yönlendirebilir. Mesela ne olur mesela basketbol top yapımcısı olur çocuk. Yani ona karşı bir şeyi vardır. İlgisini yöneltir. Hı. Yine şöyle bir şey. Freud der ki insanın enerjisi, ona libido der o, akıcıdır der. Yani siz o enerjiyi akıtabilirsiniz der. Hı. Onun için der ki yönlendirebilirsiniz der. Onun için her şeyi yakacak şey esasında ateştir. Ateşin üstünde kestanede olur, suda ısınır. Yani ateşle yemek pişirilir. Önemli olan o içinizdeki har ateş olması. Ateşiniz varsa her şey olur. Şimdi benim için önemli olan ateşin olmasıdır. Şimdi birçok insan ateşi yok. Ateş olmadığı için üstündekini değiştirmeye çalışıyor. Yani ya diyor ki benim bu ateşte kestane olmaz diyor. E ne yapayım diyor. Bizim ateşe diyor buhar makinesi koyayım böyle büyük buhar çıkarsın diyor. Sen de diyorsun kardeşim biz buhar istemiyoruz. Hayır ben çıkarırım diyor. Neden? Gösterişi seviyorsun. Bir yerde gösteriş varsa orada büyük bir hiçlik, değersizlik vardır. Gösteriş bunu getirir. Onun için aşırı makyajlar değersizlik değildir. aşırı para göster.

0: Müşteriştir, değersizliktir. Aşırı kıyafet giyinişte değersizliktir. Öz değerin yok. Onun için esasında en büyük sorun bu esasında. De insanlar burada şunu göstermeye çalışıyor o dijital ya da sanal medyada. Ben daha iyiyim. Çünkü oynayabiliyor. Filtre koyuyor, ben daha iyiyim. Ben biliyorum, ben tıp doktoruyum. İnsanın yüzü gözeneklidir, su çiçeği lekesi vardır. Küçükken kafasını vurmuştur, bir iz vardır. Hayır abi, ben böyle. Şimdi bakıyorsun herkes filtreli. Filtreli. Herkes nurlanmış gibi. Yani. Anladın mı? Bunun saçmalık olduğunu herkes artık biliyor, tiksiniyor. Herkes mutlu fotoğraf çekiliyor. İnsan her gün mutlu olamaz ki. Sabahleyin kalkarsın bazen, leş gibi kalkarsın. Moralin bozuktur, canın bir şey istiyor. Sonra bir çay içersin falan. Annen gelir bir şey söyler. Dersin ki ya, ya bir dakika ya. Hayat yaşamaya değer mi yoksa diye. Tekrar başlanır. Cihazı tekrar açmışsın. Yani cihaz... Mesela bilgisayara bile stand bay'den çıkardığın zaman bir kendine gelemez böyle. Bir Windows bir şöyle bir durur. İnsan da böyle uyup uyanıyorsun. Kolay bir şey değil bu. Uyku ve uyanmak büyük bir olaydır. Şimdi mesela anesteziden uyanıyorsun. Vücut sıcaklığın düşmüş, kusmalar. Ama insan uykuda uyanınca hiç öyle olmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Hani anesteziden uyanmak berbat bir şey. Uyku da bir anestezi. Ama tertemizde uyanıyorsun. Hatta dinlendin falan diyorsun ya. Çok hani garip
1: hiç
0: bir mekanizma.
1: Uyumadan uyandığın oldu mu?
0: Olmuştur.
1: Hı?
0: Tabii tabii.
1: Uyumadan uyanmak.
0: O lazımdır yani. Hı? Mesela ben bazen bir yabancı dilde bir şey dinlerken şunu fark ediyorum. İlk bir dakika oryante olamıyorum. Sonra bir dakika sonra beynin ona senkronize olmaya başlıyor. Demek ki insanların da hayatlarında aceleci olmamasını istiyorum. Bir dur ya, bir dur. Bir sakin ol bir kere olaylarda yani. Bazen biz bir olaya giriyoruz mesela. Hemen şunu yapalım. Yanlış yapıyorsun. Bir sakin ol. Olur gider ya, boş ver. Boş ver. Yani biraz sakin olmak. Biraz şey kalmak lazım. Serin ruhlu. Cool olmak gerekiyor. Cool insan çok iyidir. Mesela yemek dökülüyor şöyle. Sileriz. Sileriz. Peki silmesek ne olur? Ama görmeyiver. Bitti. Mesela bazen yemek dökülüyor bir yerde. Boş ver, görmeyin diyeyim ya. İçinden diyorum şu etleri alın diyorum, yabana gitmesin. Ama bu böyledir. Yani demek ki insan yaşadığı çevreye değil, çevre insan içindir. İnsan çevre için. İnsanlar kendilerinin bulunduğu çevreyi dizayn etmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Neden dizayn edesin?
1: Müdahale etmek istiyorlar.
0: Etme. Mesela ben sana müdahale etmek istiyorum şimdi. Hı. Ben seni uyarırım mesela. Derim ki ya bu senin için. Ben mesela diyorum gösteriş sevmiyorum diyorum. Mesela sen çok gösterişsin diyorum. Ben sevmiyorum gösteriş diyorum. Tek kelime bu. O da diyor ki nasıl sevmiyorsun?
1: Faraza diyorsun değil mi bunu? Şimdi buna yanlış anlarlar.
0: Ha ben söylüyorum insanlara ya. Sen de çok kaysana değil canım.
1: Faraza yani.
0: Faraza. Gerçi sen de normalde daha fazla gösterişsin de. Hani ben bunu söylüyorum. Ha bunu anlar. Anlamaz hayatımdan çıkarıyorum. Hankman diyorum ben buna. Mesela benim telefonumda...
1: Ya benim nereye... Ben yani normal bir...
0: Hayır. Sen normalsin gibi ama... Mesela bana göre daha gösterişsin mesela.
1: Şu anda mı? Şu anda program sunuyorum.
0: Evet, program sunarken
1: daha... Hareketlerim icabıyla.
0: Hayır anladım. Yani giyinişle şunda buna daha gösterişsin.
1: Şey
0: ama sen yine iyisin yine. Yani millet o kadar çok göster... Mesela arabaya bakıyorsun en iyi arabaya binmek. Ya ben bir arabaya biniyorum. Abi ne kadar aldınız diyorum. Milyon Allah Allah diyorum ya. Ya doğmuş da gidiyor, bu da gidiyor diyorum. Neden acaba bunu aldı bunlar diyor. Ben çok düşünmüşümdür ya arabada. Neden bunu alıyorlar diye.
1: Hiç öyle benim...
0: Mesela benim araba mesela park etmiyorum. Mesela arabadan mesela dışarıdan sesler geliyor mesela. Benim hiç canım sıkılmıyor çünkü benim dışarıda bir arabam yok. Çizilir mi, çalınır mı? Hiç öyle problemlerim yok. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani mesela benim kitabım var mesela. Kitap okuyorum. Kitap bazen mesela böyle sayfa kıvrılıyor mesela bunu. Ben o sayfayı böyle yırtıyorum oradan cırırt diye. Mesela... çay döküldü ya mesela. Ondan sonra onu böyle şey yapıyorum. Çayın altına şey yapıyorum. Çaylık yapıyorum altına. Katlıyorum böyle. Üstüne ondan çay koyuyorum onu. Sonra aralarda dokuyorum onu. İyi oluyor yani. Çünkü o kitaba çok değer vermene gerek yok ki. O kitap zaten senin için zaten. O yırtılacak. Üstüne çay dökülecek. Bunu şey yapmaya gerek yok. O okunmak için zaten o.
1: Bir şey söyleyeceğim. Anneniz size buradan selam olsun izliyorsa.
0: İzliyordur.
1: Çok güzel bence bir iletişim var aranızda, öyle hissediyorum.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu anlattıklarınla yaşayan Oytun annesinin yanında nasıl mesela?

0: Mesela anne... dert dinliyor, yardım ediyor. İşte çetik örerken böyle ne yapıyorlar?
1: Biz hiç öyle değildik. Bizim annemiz bize şunu öğretti. Hani çok basit bir kavram. İşini iyi yap dedi. Yani okula gidiyorsan dedi. Oradaki saatini boşa götürme dedi ama çek etmek gerekiyor. Nereden bileceksin? Bir insan, insana güvenilecek kadar insan değildir. İnsana güvenmeyin. Çek edin onu. Kontrol edin insanları. Annem bizi kontrol etti yani. Feedback de çok iyi. Mesela bana diyordu ki senin yer ne dersin var diyordu. Coğrafya. Al gel bakayım coğrafya kitabını diyordu. Kaçın sayfada şurada. Ne yazıyor 86 sayfada? İşte yazıyor Diyarbakır'daki bilmem ne işte madeni. Anlat diyordu. Yok bir şey. Git şuna Allah için diyor. Şuna git 50 sayfa şuna ezberle gel diyordu. Ben gidiyordum onu. Ezberlemezsem çünkü yatırmaz beni. Ben orada 50 sayfayı ezberliyordum. Ondan sonra elini alıyordu. Evet olmuş yatabilirsin diyordu. Bu kadar ya.
0: Peki bu Oytun Erbaş ilk canlı yayına ne zaman çıktı? Yani ilk televizyona ne zaman tanıştın?
1: 2015'te.
0: 2015'te. 2015'te evet. Bu şekilde çıktın.
1: Çıktım.
0: İlk tepkiler nasıldı sana?
1: Ya o zaman iyi bir insandım yani daha minnoştum.
0: İyi bir insandım derken?
1: Yani daha böyle şeydim hani televizyona çıktık hani böyle daha kırılgan. Hani mesela güzel şeyler anlatayım mesela. Yani merhaba bugün Araf'ta sorulardayız. Ben Oytun Erbaş işte Ege Tıp mezunuyum. Bir tabii hekim olarak insanları değerlendirirken.
0: Şunu anlatıyorsunuz.
1: Daha şeydim hani. Ama o sonra o televizyon ruhunun yanlış olduğunu anladım.
0: Değiştiriyor değil mi biraz?
1: Hayır. O gerçek Oytun değil. Mesela bu da gerçek Oytun değil esasında. Burada da %20 kırpılacak yer var. Onu da kırparsam olmaz. Yani daha da ben rahat bir adamım. Tanıyorsun beni işte.
0: Yani daha rahat derken aslında cümlelerimi kurma...
1: Evet daha rahat kurarım ben. Yani daha içimdeki her şeyi söylerim. Ama birazcık filtre ediyorum yani.
0: Ne kadarını mesela filtre ediyorsun?
1: 20-30.
0: Bazen bir 40. Arıtma cihazı var
1: arıtma
0: mı?
1: Arıtma cihazı var. Yoksa var. Biliyorsun ben yani. Çok etmem.
0: Çok iyi.
1: Ya Allah'ın bildiğini kuldan neden saklayacağım?
0: Tabii doğru. Ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bir iç ses hoparlörüsün. Kimin iç sesisin?
1: Ben kimin iç sesiyim biliyor musun? Şimdi ben de gereken de sana söyledim. Gerçekten Ali Rıza Bey bizim ağzımızın tadı bozulmasın diyen insanlar var bizi izleyen. Onlar nasıl insanlar biliyor musun? Onlar bak sabahleyin kalkarlar. Ondan sonra mesela abdest alır. Kimi namaz kılar? Kimi kılmaz? Ama şöyle bir şey vardır. Sabahleyin abdest almak için kalkınca ses çıkarana da saygı gösterir. Belki içinden ya biz kılamıyoruz. Yani. Ya, helal olsun. Ha şu değildir ya. Senin yüzünden uykun bozuldu. Değil. Ya bunu yapmaz. Bu adamın kodunda yok bu yani. İlk o giriş kodunda yok yani. Hani yüklenmiş ya bizim bilgisayara program. Onda yok. İki, sabahleyin çocuğunu gönderir. Şu iyi niyetle gönderir. Yolda bir şey olmasın, başına bir şey gelmesin, kötü insana tanışmasın diye. Belki ağzından dua çıkmaz da çıkar ama içinden hep iyilik vardır. Hatta insanın fikri neyse zikri olur zaten. İç sesi iyilik üzerine kurulmuştur. Hep Allah seni iyi insana denk getirsin derler. Allah seni iyi insana denk getirsin. Budur bu adam. Ondan sonra çocuğu okula gider, eşinin iyi olmasını düşünür. Ailesinin ne kadar iyi olduğunu düşünür. Mesela bir çocuk lösemiden ölmüştür. Çok canı sıkılmıştır ama şunu der. Allah'ın takdiri der. Allah verdi, Allah aldı der.
0: Teslimiyet.
1: Nasıl da teslimiyetçidir. Ya yani gün içinde bunu hep böyle sergiler ve azgın bir azınlık değildir. Azgın değildir. Mesela Twitter'a gidip sövmez. YouTube'lara bakıp altına yorumlar yapmaz. Neden? Öyle bir dünyası yoktur onun. Çünkü seni kırmak istemez. Canı sıkılsın istemez. Empatinin dibini yapar esasında. O, hani diyor ya empat. İki kelime öğrenip buralara gezinenler var. Ezik. Şimdi bir şey diyeceğim.
0: Bir de öyle bir şey çıktı. Empat.
1: Empat.
0: Empat.
1: Empat. Empat ne biliyor musun? Bizim o şu anda evimizde oturan şu anda bizi dinleyen iyi niyetli insanların.
0: Hepsini seviyoruz.
1: Hepsi olsun. İşte mesela empat deyip mesela sanki özel bir özellikmiş gibi. Empat ne biliyor musun? Empat kimsenin canını sıkmayan, kırmayan insanlardı.
0: Evet.
1: O zaten bizim kültürümüzde vardı o. Mesela benim anneannem kimseyi kırmadı, babaannem kırmadı. Şimdi mesela bir herif geliyor, tiki, empat olmak lazım. Benim anneannem öyle zaten. Peki benim anneannem empat mı? Bilmem, yani o olmayabilir. Ya böyle saçma sapan kelimelerle. Mesela bu adam ezik adam mesela. Bir adam mesela bana diyor ki, hocam empatlık çok önemli bir şey. Ben hemen üstüne çiziyorum onu. Kelimenin yeri değil orada. Ama sen

0: bana empati semineri verirsin. Belki what is the empathy? Empathy is, dersin ki kind of human features. Yani. Peki empati dersin hayvanda var mıdır Oytun? Bana bunlarla gel. Burada bir kelime öğrenmiş. O satacak bana bunu ucuzdan. O bir kuruş yavrum.
1: Diğer gam derler değil mi?
0: Aynen gibi işte.
1: Diğer gam.
0: İşte bu. Devam ediyor işte bunlar. Böyle bir insan. Onun için bana göre orada burada saçmalıklar yazan, ondan sonra nefretçi insanlar, ben öyle bir şey
1: istiyorum. Şey yani
0: onların Lynch, zaten dünyaya da bir faydası
1: mesela,
0: yok.
1: Linç üzerinden biraz gitmek istiyorum. Aynı zamanda ikinci yarıda da bu en son gündemdeki konuları da konuşacağız. Ama ben biraz Oytun Erbaş'ı tanımak istiyorum. Şimdi Linç, hep bunu söylüyorum. Bizler Linç bağışıklığı sağlam olan Allah'ın izniyle insanlarız. Değil mi? Hani bir iftiraya uğradığımızda bile ne deriz? Sokrates'in dediği gibi. Eşi diyor ya, seni haksız yere götürüyorlar. Haklı yere götürseler daha mı iyiydi diyor. Muhteşem bir şey. Yani evet. Biz o cümleye sığınıp, onun konforuna sığınıp ondan mutlu olan insanlarız. Bir taraftan da ama bir gerçeklik var. Şimdi o kadar gerçek anlatıyorsun ki, yani her şey reelin de dışında duygusal gerçeklikten de bahsediyorum. Sen evet. De diyorsun ki çok gerçeksin, sahilsin sen.
0: Evet.
1: Bir taraftan da hepimiz böyle kötü kelimelere maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Kötü sözlere maruz kalıyoruz. Evet. Oradaki Oytun ne yapıyor mesela?
0: Şimdi şöyle, onları ben bot hesap gibi düşünüyorum, yani robot gibi. Bunlar diyorum bot.
1: Çoğu öyle zaten.
0: Çoğu bot zaten bunlar. Yani çoğu. Ya yani ben biliyorum onu, oradaki onu adam yazmıyor ona. Bir tane adam çıkıyor oradan. Nefret, o kendinden nefret ediyor zaten. Onun özelliklerini biliyor musun? O nefret edenlerin özelliği, nefret insanları kendinden de nefret ediyor. Bakın ben her zaman bir şey söylerim. Bugün burnunu sevmeyen adam burnunu sevmiyor değil. Kendini sevmiyor. Bunu sevmiyor. Sorun burada. Adam burnunu sağını yaptırıyor, solunu yaptırıyor. Hiçbir ortaya gelemiyor burun. Bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor. Hatta bir laf vardır. Sorun burunda değil, sorun beyindedir. Bu adamın da sorunu senle değil. Herkes kendini yansıtır. Nefreti kendine bu adamın. Bu adam oturuyor, nefretini sana kusuyor ve şöyle diyor. Oh, bugün de kurtardık. Yaşamam için bir şey sebep doğdu deyip uyuyor. Bu adamın hiçbir şeye faydası yok. Bu adam oksijenle karbonu birleştiriyor, karbondioksit veriyor dışarı. Bir de gaz çıkarıyor. Flatulas denir tıpta. O da metan, CH3. Bunların sonucu ne? Küresel ısınma. Sel etkisi yaratıyor işte. Biz ona kızıyor muyuz? Sel etkisi yaratıyor diyor. Onun için bundan sonra seni eleştiren ya da nefret kusanlar için şöyle sera gazı etkisi yaratmayınız ünlem. O da altına şunu yazar. Sera gazı etkisi ne demek? Sensin o.
1: Ya da mesela ruhunuz karbon salıyor falan.
0: Karbondioksit.
1: Karbondioksit.
0: Karbonatın oluyor. Karbon ayak izi oluşturuyorsun lütfen. Hı. Lütfen.
1: Çok bilimsel böyle tarihler.
0: Onu anlamaz zaten o. O da şöyle yazar. Sen kendini bilimsel mi sanıyorsun? Böyle kendini vardır ya. İşte bu. Yani bu. Neyini ciddiye alacaksın bu?
1: Aslında şöyle bir şey var. Yani entelektüel kibirden de bahsediyorsun. Yani bu kibirden uzak olduğunu söylüyor.
0: Bir de şöyle bir şey var. Başarının sırrı kulaklarına tıkalı olması. Yani onlar bizim için boş şeyler onlar. O insanlar yazması, çizmesi.
1: Ama bunların hepsini üzülmediğini düşünmüyorum. Hadi.
0: Hiç sallamıyorum biliyor musun? Aynen öyle. Mesela bugün beni eleştirin mesela, linçleyin. Hı. Mesela bugün başlık açın mesela. Oytun'u her gün linçleyin beni.
1: Bu başka bir seviye olabilir değil
0: ya,
1: mi?
0: Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Hı. Sen buraya doğmuş bir insansın. Türkiye kaç milyon? 85 milyon diyor. Dünya nüfusunun %1'i. Hepsi seni linçlese %1 oluyor yani. Hı. 99 duruyor.
1: Bunun hesabını oturup özellikle yaptın mı?
0: Hayır, şimdi yaptım. Hayır, şu anda herkes seni linçlese yine %1 yapıyor. Hani canını sıkmana gerek yok, bir 99 duruyor.
1: Peki artık Oytun Erbaş ünlü. Ünlü bir mamül değil.
0: O da boş bir şey yani. Bak, ünlülük.
1: Ünlü mamül değilsin. Evet. Gerçekten bir bilim adamısın.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ama ünlüsün.
0: Evet.
1: Artık bir şöhretin var.
0: Tamam.
1: Ne kazandırdın?
0: Hiçbir şey. Gidince diyor, hocam seni izliyoruz diyor.
1: Hayır, bence.
0: Hiçbir anlamı
1: yok. O bahsettiğin Mehmet Emin mesela nasıl davranıyor?
0: Ha mesela diyor ki, gidiyor mesela işte diyor ki hoca, biz mesela diyor ki biz bu adamı tanıyoruz diyor direkt. Mehmet Emin böyle konuşuyor mesela. Biz bu adam, o diyor ki Oytun Hoca falan, ne diyor? Oytun Hoca ne iş yapıyor diyor. O diyor doktor diyor. Tamam bitti. Orada şunu bekliyor benden. O bir doktor, ondan sonra hemen şunu diyor. Hocam benim diyor şurada bir diyor bir şey var, bir bakıversen diyor. Türk insanı primitif, primer faydacıdır. Fayda bekler. Hani diyor ki ünlü de hani bir numarasını görelim. Hani gerçekten Türk insanı böyle. Yani siz orada doktorsunuz ya. Adam diyor ki benim diyor torunum şurasında şu var diyor. Eğer orada reçete yazdım yazdım. Yazdım ne diyor biliyor musun? Direktman. Hiç affetmez.
1: Direkt kendi faydası üzerinden bir şey yorumlamaya
0: çalışıyor. Ama doğru. Ünlü bir adam doktor. O zaman çare bulur. Hep çaresi yok o zaman. Yok ben hemen değiştim. İşim olmaz.
1: Yani pragmatist.
0: Hepimiz öyleyiz. Yani ünlüyse kendin öyle. Bana ne mesela? Bazı adam diyor ki hocam ben ünlüyüm diyor. İyi diyorum Allah artırsın. Ne diyeyim? Bana ne ya?
1: Mesela geliyorlar böyle fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar.
0: Tabii herkese çektirin mesela. Hocam fotoğraf çekelim. Çekelim diyorum. Ne olacak yani? Otur yanıma çekelim diyorum. Hani bitti. Çekildik.
1: Sonra da diyorlar ki işte Oytun Hoca çok mütevazı, çok güzel bir insan.
0: Hayır adam zaten fotoğraf çekelim mi demiş. Bu enerjiyi sarf etmiş zaten. Sen şimdi yemek yiyorsun, bir dikilmiş ya fotoğraf çekelim mi diyor. Çekilmesem ne? Neden çekilmeyecek? Adam zaten seni gelmiş orada. Hayatında o kesintiyi oluşturmuş. Yerine oturttu, çekiver işte. Ya şunu demek istiyorum. Bu da bir empati. Bak şimdi. Empati ne biliyor musun? Sen şimdi bu program yapıyorsun değil mi burada?
1: Evet.
0: Sen burada bu işten bir sosyal statü kazanıyorsun. Doğru mu?
1: Allah'ın
0: ve senin burada bir ekmek paran var değil mi?
1: Evet.
0: Peki ben bugün buraya gelirken araba kaza yaptı.
1: Allah korusun.
0: Dinle beni ama.
1: Tamam bilmiyorum.
0: Ben çok kötü etkilendim bundan.
1: Tamam.
0: Tamam. Buraya oturduğum zaman sana empati yapıp şunu demem lazım mı benim? Kendi derdime düşmem lazım. Ya çok acıdı. Keşke programa gelmeseydik. Ya ne yaptım mı ben demem lazım. Yoksa bir dakika ya. Bu bir program. 1,5 saat, 2 saat buradasın. Bunu benim burada bu kızı üzmemem, seyirci üzmemem lazım deyip görevimi yapmam lazım. Bence B şıkkı. Tamam. Görevimi yapmam lazım benim.
1: B diyorum hocam, doğru mu?
0: Bu nedir o da? Bu da duygusal bir olgunluktur. Tamam. Yani kendi yaşadıklarını buraya yansıtmamak. O çok önemli bir şeydir. Mesela adam evde hanıma kızıyor, çocuğa kızıyor, gidiyor oradaki personele bağırıyor. Hayır, o evde kaldı. Bu çok önemlidir. Bakın duygusal eğitim çok önemli. Hani bir kader kurbanı var ya. Kader kurbanı dediğimiz şey duygusal eğitimsizliktir.
1: Hmm.
0: Evet. Çünkü vücudundan bir adrenalin boşalıyor. Ve sen diyorsun ki ben tetiğe basarım. Tetiğe basarsan müebbeti yersin.
1: Kader kurbanı.
0: Kader kurbanı bir duygusal eğitimsizliktir. Hmm. Her zaman eğitim şey değil ki.
1: Peki. Türkiye'nin şu anda en önemli 3 sorunu. 3 tane olacak. 4. 3.
0: Bir tanesi gerçek eğitim.
1: Eğitim.
0: Eğitim. İki. Özellikle üniversite eğitimi. İki. Açabiliriz sonra bunu.
1: Tamam açacağız. Şeyde ikinci yarıda açacağız.
0: Ondan sonra eğitimin duygusal tarafı, onu da eğitim diyelim. Yani örf adet eğitimi, onu da eğitimin altına sokabilirsin.
1: Kültürel eğitim.
0: Kültürel eğitim. Tamam. Esas da şey diyelim buna, sokak eğitimi diyelim.
1: Sokak eğitimi.
0: Ondan sonra evet, onu içine sokabilirsin.
1: Hı-hı. Toprak eğitimi falan.
0: 3, sınav sistemi.
1: Hmm.
0: Sınav sistemi eskidi. Onu bir şey yapmak, revize etmek lazım. Bir de çocukların, gelecek nesillerin hazırlanması. Yani gelecek nesiller nasıl hazırlanacak? Yani bu benim için çok önemli.
1: Çok güzel. Aslında bunu bire mi koysak yani?
0: Evet. Gelecek nesli nasıl hazırlayacağız? Yani o benim için en önemli şey.
1: Bunu bire koyalım. Çünkü aslında programımızın ikinci yarısında sevgili Oytun şeyden bahsedeceğiz. Bugün de gündem olması itibariyle çocuk akran zorbalığı meselesi. Bunu bir konuşalım. Niye biliyor musun? Akran zorbalığı meselesini sen sosyal sermayesi çok güçlü bir insansın. Benim nacizane durum bu. Şimdi bu gözlem yeteneği, sokağı çok iyi biliyorsun. Aslında sahadasın, değil mi? Çocukların duygusal olarak nasıl eğitildiğini ya da nasıl örselendiğini de çok iyi biliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak gerçekten şu an ne durumdayız? Çünkü arttı mı biz mi fazla görüyoruz gibi bir klişe soruyu da hemen eklemek istiyorum.
0: Şimdi medyanın gelişmesiyle tabii daha fazla görüyorsun. Ondan bu hep vardı, bunu soralım. Bilmek lazım. Soralım. Ondan sonra ama mesela, şöyle bir şey var.
1: Kötü ne? Kötü nedir? Onu da şey yapalım. Yani senin sevgili Oytun Erbaş'ın gerçekten en ekonomik olarak kuracağı cümle kötülüğe dair ne olabilir?
0: Zarar vermek ya.
1: Zarar vermek.
0: Mesela ben bu şunu ben kırıyorsam burada zarar vermek. En büyük zarar vermek ne? Öldürmek. Zaten öldürmek bütün kadim bilgide yasak değil mi?
1: Tabii.
0: Bitti. Öldürmeyeceksin. Öldürme, zarar vermeyeceksin. Mesela esasında diyorsun ki birini bıçaklamak o da öldürmektir. Çünkü bilmiyorsun ki. Orada bir hangi organa zarar vereceğini bilmiyorum. O zaman adam yaralamak da benim için öldürmek. Birini yaralamayacaksın. Yani vücut bütünlüğünü bozan her şey öldürmektir.
1: O zaman kırmak da aynı şey.
0: Ha tabii. Yani
1: kalp bütünlüğünü de bozmayacaksın.
0: Tabii. Kırmayacaksın insanda. Kırmayacaksın, dökmeyeceksin. Bunu yapıyorsan öldürüyorsun demektir. Yani gerek yok buna.
1: Şimdi bu kırmayacaksın dediğimiz zaman aslında bir taraftan da aslında kırılan da bir tarafımız var. Onu söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: İşte Oytun Erbaş da kırılıyor.
0: Tabii ki evet.
1: Tamam işte bunu
0: ama şimdi soruyorum. Duygusal kırılganlığı eğitebilirsiniz. Hmm. Mesela annem beni eğitir. Duygusal kırılganlığım, yani enduransım, sertliğimi arttırabilirim. Yani ona dayanak bulabilirim. Ama vücudum öyle değil. Vücudunu ya, şey yapamazsın.
1: Değil, vücudu sormuyorum zaten. Duygusal
0: olarak. Duygusal kırılganlığı önleyebilirsin.
1: Mesela ne kırar?
0: Beni mi? Beni kıran şey şudur hayatta. Pek kıran bir şey yok da gereksiz değer verdiğim zaman harcadığım insanlara kırılırım bazen. Gerek boş işler yani. Mesela onu artık eskisi gibi yapmıyorum mesela. Çok hızlı tanıyabiliyorum insanı. Eskiden 3 gündü, 4 gündü bu. Şimdi 10 dakikaya düştü o tanıma süren.
1: Gerçek mi?
0: Tabii de hemen. Ben niye bakıyorum biliyor musun? İş yapıyor mu yapmıyor mu diye bakıyorum.
1: Yani beynimiz koşu bandında.
0: İş. Yani iş üretiyor mu yani?
1: Evet. İş üretiyor mu? Burada bir soruyu koyalım. Bu başlıklar üzerinden ikinci yere geçelim.
0: Çay geldi, bitirebiliyorum.
1: Devam edelim. Sen devam et dostum. Programımız devam ediyor. İkinci yarıda muhteşem sohbetimizle devam ediyoruz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta Hayatta Sorular programına devam ediyoruz.

sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizleri seviyoruz efendim ve konuğumuza dönüyoruz. Sevgili Oytun, şimdi dedik ki biri alalım dedik akran zorbalığı meselesini. Akran zorbalığı meselesini konuştuktan sonra 3 maddede sıraladık değil mi? Ne dedik? Kültürel eğitim, eğitim ve sınav sistemi. Şimdi ilk o sonda konuşacağımızı müsaadenle biri alıyorum. Çocukların gelecek nesillere hazırlanması hususundaki o muhteşem, o atletik zekanızı efendim, muhteşem cümlelerinizi bekliyoruz. Buyurun.
3: Şimdi bir kere çocukları yetiştirirken, şimdi bir çocuk beyindeki sinir hücre sayısı senden benden çok fazla. Bunu bilmek lazım. Çünkü her yaş biz sinir hücresi kaybediyoruz. Sinir hücresinin en fazla olduğu yıllar bir kere ergenliğe kadar artmaya devam ediyor. Bir ergenlikte de bir pik yapıyor. Yani ergenlikte nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal sinir hücre sayınız iki katına çıkıyor. Ama ergenlikte beyninizi bir kalıba döküyorsunuz. Yani ergenlikte nerede yaşıyorsanız beyninizi bir kaba döküyorsunuz. Ergenlik çok önemli bir şey. Önce anne karnında sinir hücreleri artar. Doğumdan sonra biraz azalır çünkü anne karnında çıldırmıştır sinir hücreleri.
2: Evet.
3: Sonra çocukluk çağında sinir hücreleri sayıları

0: artmaya devam eder, dallanır, budaklanır ama çılgın değildir. Yani çocukluk çağı böyle daha şey bir çağ. Doğrusal, yani düz bir çağdır. Yani yukarı doğru gider ama şöyle bir gidiş. Ergenlikte şöyle gidiyor. 90 dereceyle seyir hoca sayısı artar. O zaman çocuğunuzu bir kalıba dökmeniz lazım. Şimdi bunu bir kere konuşalım. Ama o zaman en büyük kalıp neresi?
1: Anne.
0: Hay, anneden daha ziyade hangi çağ? Ergenlik. Yani kaç yaş? Kızlarda 8, oğlanlarda 9 yaş. Östrojen ve testosteronun başladığı çağlardır. Östrojen ve testosteron bütün beyninizi gübresi gibidir, çıldırtır. O zaman siz o çağları eğer iyi kullanırsanız o adam çılgın bir şey olur. Sanatçı olur, bilim adamı olur, iyi demir ustası olur, iyi ondan sonra ne diyelim ona boya ustası olur, iyi bir olur da olur yani neyse. O zaman demek ki sizin eğitim sisteminizde 8 yaş, 9 yaşı yani ilkokul 2. sınıftan itibaren çok iyi bir eğitim vermişler. 1. sınıf bunlar anaokulları bunlar. Anaokulda verecek şeyler belli. Şefkat, temel duygular. Ne onlar mesela? Arkadaşına vurma bakayım. Olmaz. O zaman hadi bize yardım edelim. Simitimizi bölüşelim. Böyle primitif şeyler. Öyle manyak manyak şeye gerek yok. Bir de millet bakıyorum ben şimdi. Çocuk 4 yaşında satrancı. Ya ne satrancı Allah'ını seversen. Boş işler yine. Bunlar yine ne? Yine entelpi dediğimiz. Yani entelpi işte. Yani yapay entellikler. O zaman çocuğumuzu ne yapacak? Çocuk yolda oynayacak. Çocuk yolda düşecek. Çocuk yolda yuvarlanacak. Çocuk sosyal statüsünü anlayacak. Evcilik oynayacak. Futbol oynayacak. Yani kendi şeyiyle, akranlarıyla bir sosyal iletişim işine girecek. Ondan sonra adamsa küçük adam olmaya meyillenecek. Küçük adam nedir? Kahveye gidecek, adamların lafını dinleyecek. Küçük adamsın ya, ben de bir şey biliyorum. Kahve içeceksin, adamsın ya, sonra evde gidip kusacaksın. Çünkü küçükken kahve içtim, kusarsın, mideni irite eder. Kızsan da küçük anne olmaya çalışacaksın. Evcilik oynanacak. Bak bunlar çok önemli. Sosyal rol çok önemlidir. Sosyal rol yüklemezseniz gelecekte de başınıza LGBT çıkar. Bu çok önemli. Çünkü cinsiyet insanda öğrenilmiştir.
1: Bir daha o cümleyi alalım, çok güzel bir cümle.
0: Cinsiyet insanda öğrenilmiştir. İnsanın cinsiyeti testosteron ve östrojen bağımı değildir. Cinsiyet insanda yüklenir. Dışarıdan yükleyeceksiniz. Bu çok önemli. Yani size şunu söyleyeyim. Şimdi senin beynini çeksek, kadın beyni var MR'da. Benimkinde de erkek beyni var. Bu hiçbir şey söylemeseydik. Bir bilene beyinlerimizi göstersek, hiç bu erkek kadın demesek, belli ölçümlerle kadın ve erkek olduğumuz belli beyinlerimizden. Bazı yerlerimiz büyük, bazı yerlerimiz küçük. Kadın ve erkek arasında mesela böyle farklılıklar var.
1: Korkeks nasıl şurası?
0: Boş ver onları. İçine söylüyorum. Ayrıntıya girme. Ayrıntı boş iştir. Bir adam ayrıntıya giriyorsa bir konuyu bilmiyordur. Dinle.
1: Hayır hayır estağfurullah. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Öyle değil ya. Bir dinle beni şimdi.
1: Tamam.
0: O zaman erkekle kadın arasında beyninde fark var mıdır? Yani bir şey olarak anatomik fark var mıdır? Vardır. Ama ben seni erkek gibi yetiştirirsem ve erkek olmayı sen erkeksin deyip seni erkeklerin içinde büyüttürüp erkek kimliği yüklersem senin beynin erkek olmaya başlıyor. Bana da eğer kız hareketleri yüklersem benimki de kızlaşmaya başlar.
1: Bu tehlikeli bir şey.
0: Yani sen kız olursun, ben kız olurum, sen erkekleşirsin.
1: Tamam.
0: O zaman bunu kim yüklemeli? Toplum, aile, erkek ve kadın kavramını çocuğuna yüklemelidir. Bu ne zaman başlar bu? Doğduğu anda başlar. Doğduğu anda. Mesela erkek çocuk. Erkek çocuğun özellikleri vardır. Erkek çocuğun nesi vardır? X-Y'dir ve bir testisi vardır. Testis İngilizce'de testify'den gelir. Şahitlik etmektir. Kadının yumurtalıkları ama içeride görünmüyor. Onun için erkekse artık erkek gibi yetiştirmelidir. Onun için erkeğin nesi vardır? Bir saç kesimi vardır. Erkek dedesiyle beraberdir. Dayısıyla beraberdir. Amcasıyla beraberdir. Erkek çocuk sevilir. Ama çok sevilmez. Yetili ölçüde sevilir. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü o dayanıklık ve endurans kriterleri taşır. Çünkü erkeğin özellikleri budur. Kas ve kemik gücü yüzünden endüredir. Yani dayanıklıdır. Nasıl yani?

0: şu kavanozu açın ver bakayım oğlumdur. Bu çok önemli. Oğlum bir pazara gitti annene yardım ediver bakayım. Çok ağırmış. Ne demek bu? Sen kaldırırsın. Kaldıramasa da boş ver. Beyni şunu vereceksin. Erkek bir şeyleri taşır. Kas gücü. Erkek bir şeyleri açar. Yerde yuvarlanınca. Ellerini sık bakayım. Yıka ellerini. Hadi erkekler ağlamaz. Hadi bakayım. Sen oğlan çocuğusun. Canavar gibi olursun. Bak. Aslında erkekler ağlar ağlamaz mı? Ama ağlamaz. O metafordur. Ağlamaz. Erkekler ağlar. Ama ağlamaz. Gizli gizli ağlar. Bunlar toplumun bize yüklediği toplumsal cinsiyettir. Kızlara da saçlar taranır. Bebeğin. Ev kurulur. Evcilik oynanır orada. Evcilik. Bu ev vardır orada. Evcilik yaptırılır. Ve çocuk bakımı. Maternal behavior öğretilir. Yani anne olma. Çünkü kadının erkekten en büyük farkı doğurabilmesidir. Bir rahiminin olmasıdır. Bir uterusun olmasıdır. Zaten LGBT'nin amacı budur. Rahimi yok etmektir. Doğurganlığı yok etmektir. O zaman çocukta ilk önce ne vereceksiniz? Cinsel bir kimliği ne yapmanız lazım? Yüklemeniz gerekiyor. Mesela çocuğun saçları uzun. Siz diyorsunuz ki çocuğun saçlarını öyle olsun. Olmayacak. Kestireceksiniz. Yani o saç olmayacak. Yani gelmeyecek. Şimdi kız mesela dedi ki işte ben futbol oynasın. Ama kız futbol takımında. Erkekler de var. Olsun. Ama sen kızsın ha bak dikkat et. Kızlar da çok önemli. Yumurtalık yani dikkat et kızım. Ya ne alakası var boş ver. O yumurtalık yani dikkat et şu. Senin yumurtalığın var canım benim. Yani bu çok önemli mesela. Biz mesela dikkat edersen şunu yapmak lazım. Hı. Bir yere giderken sen oğlansın dikkat et. Neden? Torbalara dikkat et. Yani herkese şunu söylemek lazım. Sende testis var. Sende yumurtalık var. Hani çünkü çocuk bilmiyorsun ki sen iç organları bilmiyorsun. O zaman bir iç organ eğitimi.
1: Kaç bak, yaş mesela bu?
0: Bu küçükkenden beri mesela artık yavaş yavaş 6 yaştan sonra 5 yaştan sonra yavaş yavaş senin yumurtalıkların senin işte çocuk nereden doğuyor? Bir kız doğuruyor yani. Bak kimler bebek sahibi olur? Kızlar. Çünkü kızların rahim var. O zaman ilkokul çağına itibaren iç organ bilgisini vermek gerekiyor. Bak en önemli yaş 8-9 yaşlar. Nöron sayısı çok artıyor. Her şey öğretilir. İlkokulları bana ver ben nesil değiştiririm.
1: Gerçekten.
0: Evet, evet. İlkokulda sadece teorik eğitimler değil, çok pratik eğitim vermek lazım.
1: Hangi dersleri eklersin, hangi dersleri
0: mesela
1: çıkartırsın?
0: Tohum yetiştirme. Hı. Ondan sonra.
1: Ne güzel.
0: Tohum yetiştirme dersi mesela. Tohum ne demek? Şimdi bir şey söylüyor. Bizim çok benim hoşuma giden bir şey var. Şimdi bir insan bir hücreden oluşuyor değil mi? Annenizin rahimine düşen. Bir hücre. Hı hı. Senin o zaman tırnağındaki DNA ile gözündeki DNA aynı. Ama biri göz biri tırnak. Çünkü farklı yerler aktif oluyor. Gözünde göz genleri olan bölge, tırnakta tırnak bölgeleri. Peki neden gözünde tırnak olmuyor? Yani sapıtamıyor mu bu? Sapıtsa ya bir gün ya sapıtmıyor ya. 8 milyar ben insan gördüm gözünde tırnak çıkan yok. Lan nasıl sapıtmaz ya? Bir de sapıt ya. Şimdi anladın mı? Şimdi o zaman ne anlatıyoruz çocuklara? Evladım. Bak bunun DNA'sı var bu tohumu. Ama biz bu tohumu ekeceğiz. Hı. Sen şimdi şeftali ektiğin zaman bütün şeftalilerin şekli aynı mı oluyor?
1: Hayır.
0: Aynı tohumdan çıkıyor bu ya. O zaman ne anlatılacak orada? DNA ne demek? Epigenetik ne demek? Yani bir tohumdan farklı meyveler çıkıyor. Yani tek şeftali ekiyorsun. Bir şeftali küçük oluyor, bir şeftali büyük oluyor. Birinin kabuğu buradan oluyor. Bu farklılık nasıl oluyor? Yani bununla beraber biyoloji eğitimi. Toprak eğitimi. Toprak ne demek ya? Ne var bu toprakta? Bak çoğu şu anda insanlara sor. Toprak nedir de? Ya toprak ne bileyim hani içinden bir şey çıkan bir şey. Toprak bir mucize ya. Toprak bir mucize. Peki güneş ne yapıyor? Fotosentez ne demek? Bizim şöyle fotosentez. Karbondioksit alıyor. Işıktan birleştir. Nişasta oluyor. Böyle değil. Bunu sezerek, anlayarak şu kloroplastan çıkmamız lazım. Kaç kişi mitokondri gördü mesela? Şimdi herkes anlatıyor. Hücrede mitokondri var. Nerede lan bu? Endoplazmik retikulum ne? Bunu gerçekten görerek, bilerek bunlar öğretilecek. Onun için biyoloji öğretmenleri olsun, fen öğretmenleri olsun, doktora ya da yüksek lisansı olması lazım. Yani çok sağlam insan yapmak lazım bunları. Hı hı. Demek ki nasıl bir eğitim olması lazım? Pratik bir eğitim. O zaman herkes fasulye çıkaracak. Sonra fasulyenin içine diyecekler ki fasulye sizce daha hızlı ne uzatır? O diyecek ki bak bakalım bir bluetooth ne yapıyor fasulyenin büyümesini? O bluetooth yapacak. Çocuklar denemeye, experience'a başlayacaklar. Deney

0: yapacaklar. Bizim eğitim nasıl biliyor musun? Aynı sınav sistemiydi. A dizisi, B dizisine kaç defa döndü, C'ye kaç defa döner hikaye. Hep dönüyor. Hep ona döndü zaten onunla. Kağıdımızda dönüyor onlar. Ama ondan sonra realitede bir şey olmuyor. Bak bugün bir elektronik mühendisi ne biliyor musun? Elektronik mühendisi televizyonu açıp tamir edebilen bir adamdır. Bugün kaç elektronik mühendisi in-house'ya aldı? Hiçbirisi. Almadı. Bugün tıp. Lan çoğu tıpçı sarılık görmeden mezun oluyor. Mesela diyoruz ki gözler sararır. Çocuk böyle. Evet sararır. Ama hiçbir sarılık görmedi. İdrarı sararan bir insan görmedi sarılık olduktan sonra. Vallahi görmedi. Gel ezbere eğitim. Ve bir şeye fotoğrafına bakmadı. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Sarılığı tanıyamıyor. Önce tıp fakültelerini de iyileştirmek lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Çoğu tıp fakültesi şu anda hastanesi yok özelleri. Kendi hastanesi yok afiliye. Özel hastaneyle afiliye etmişler. Bu sefer özel hastanede özel insanlar gittiği için, para verdiği için ne yapıyor? Tıp da öğrencisi yanında istemiyor. Peki onlar nasıl görecekler doğumu? Nasıl görecekler sarılığı? Nasıl görecek? Acaba özel tıpta okuyanlar saçın dibine baktı mı acaba? Göbeğine baktı mı insanlar acaba? Çünkü göbekte sedef olabiliyor, psoriyaz oluyor. Ensede olabiliyor saçın içinde. Şöyle bir eline baktılar mı acaba? Bir hastaya baktılar mı acaba? Hayır. Ellemediler bile çoğu. Herkes yine aynı A dişisi, B dişisi. Söyle bakalım. Sarılığın en sık sebebi nedir?
1: Sarı.
0: Öğretmenim, hepatit. Bravo. Hangi hepatit? A. 100. Bravo. Çıkabilirsin. Peki hepatit gördün mü? Hayır. Ezber. Yani bu boş iş bunlar. Bunlar. Bunu siz şeyde açık öğretim yapın o zaman tıpları. Gerek yok ki okula. Pratik eğitim lazım. O zaman mühendislikte pratik eğitim. İlkokulda pratik eğitim. Pratiğe dayalı bir eğitim. Mesela nasıl yapılır? Mesela şunu diyeceksin. Biz öğrenciye şunu soruyoruz. İnsülini say bakalım etkilerini. Hocam kan şekerini düşürür. Evet. Mitozu arttırır bölünmeyi. Evet. Protein sentezini arttırır. Peki şunu sorayım ben size. İnsülin nasıl bulundu? Yani nasıl bulundu? Bak şu anda insülinin nasıl bulunduğunu hikayesini kimse anlatamaz. Neden? Bilmiyor çünkü. Peki insülinin nasıl bulunduğunu bir adam bilmezse bir şey bulabilir mi? Bulamaz. İşte bu ezberci eğitim tarzıdır. Küçük Google'cıklar yaratmak. Google'cık o eskiden de o küçük Google'cık. Şimdi Google var artık. Google'cık yaratmaya gerek yok ki artık. Bana şöyle oldu. Anlat bakayım büyüme ormanı nasıl bulundu? Kim nasıl bulundu anlat bakayım. Google büyüme ormanı nasıl bulundu ya? Hani adam ne yaptı da bu hormonu buldu? Biz bunu bilemeyiz. Mesela şunu Türkiye'de çok az insan bilir. DNA nasıl bulundu ya? Yani Watson ve Crick DNA nasıl buldu? Ama bize DNA say bakalım. Adenin, guanin, sitozin, tim. Hemen. RNA'da uracil var hocam. Tebrikler. Bitti DNA. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu olmaz.
1: Bunu pratik nasıl yapacak?
0: Bu pratik nasıl olacak? Laboratuvar eğitimiyle olacak. Herkes DNA izole edecek. Nereden? Mesela gidecek. Şeyden çilekten DNA izole edecekler. Sonra DNA izolasyonu nasıl yapılıyor? DNA nasıl ilk bulundu? Hikayesi nasıl oldu? Yani mesela şey var ya bu bizim Marie Curie. Marie Curie nasıl buldu şeyi ya radyoaktiviteyi? Yani şöyle mi oldu? Düşünüyordu. Böyle şey olmadı. Bu kadın neler yaptı bu kadın? Delinin biri o. Onun hikayesi ne? Bir de bilim adamına şöyle anlatmak lazım. Bizim Türkiye'de bilim adamı şöyle oluyor. Yemez, içmez, hep çalışır. Özel bir hayatı yoktur. Yok. Bilim adamı senin bilin gibi adamdır. Demirciyle aynıdır. Bir de demir döver. Bilim adamı da orada bir şeyler karıştırır. Bu. Bir de bu bilim adamlarının özel hayatlarını anlatmak lazım. Onlar da normaldi. Onların da sıkıntıları vardı. Depresyona girdiler. Mutlu olduğu günler oldu falan böyle. Yani normalize ederek. Biz de biliyorsun değil mi? Böyle bir şehir oluşuyor. İkonlar oluşturuluyor mesela.
1: Şey oluşturma, bir sınıf oluşturma.
0: Böyle tepede mesela. Bizim mesela üniversitelerde öyledir. Tepede kimse ulaşamaz. Olimpos dağında. Mesela rektör Olimpos'tadır mesela. Bizi gör rektör. Rektör görmem ben sizi. Hocam rektörlerin de yetkilerinin.
1: Görüşüyor musun rektörle?
0: Hayır hiçbir rektöre görüşmüyor. İşim ama hayır ama istemiyorum. Hani uzak olsun hepsi. Yani.
1: Abi bir dakika. Orada bir kırılmışlıklar var galiba.
0: Hayır öyle değil yani. Çünkü neden biliyorsun? Şimdi kapıda seni bekletiyor 5 saat. Ne görüşeceğiz? Ya boş ver bunlar. Ya Stanford rektörü kimse tanımaz ya Amerika'da. Stanford rektörü şuradan geçiyor bisikletler geçiyor ki bu rektörmüş. Tamam. Yani bu böyledir bu yani. Gerçekten öyle. Bizim rektör çok önemlidir. Mesela özel kalemi vardır, sekreteri vardır. Ondan sonra randevular alınır 8 güne. O randevu günü ertelenir hep hiç gelmez o. Sen böyle rektör değil şöyle bir şey gelir. Herhalde yemiyor. Radyoaktivite saçan. Hani oluyor ya Godzilla gibi bir şey herhalde diye. Hani var ya o filmdeki gibi. Böyle olmaz bu. Eğitimin normalleştirmesi lazım. Üniversiteler halka açılmalı, kamuya açılmalı. Yani insana ders

0: dinleyebilmeli. Gitsin vatandaş dinlesin. Otursun oraya. Ekmek nasıl yapılıyor? Glüten ne demek? Dinlesin orada. Vay anasını, glüten buymuş desin. Ve onu istiyorum yani. Toplumun içine karışmış üniversiteler. Zümre değil. Zümrecilik batırır her şeyi.
1: Doğru.
0: Zümre istemiyorum ben. Tamam? Yani mesela İngiltere'de Crick Enstitüsü var. Fransız Crick, DNA Enstitüsü. Herkes açık biliyor musun? Sen elini kolunu sallıyorsun, merhaba diyorsun, ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Adam diyor, gel anlatalım diyor. Ya bizim burada desen kovarlar senin dilimizi. İşte bütün enstitülerin kapıları açılacak. Türkiye'de her şey, caminin kapısı nasıl açık, kamu olanı. Herkes doğru. Açılacak. Bütün üniversiteler, laboratuvarlar çalışın denecek. Mesela bizim laboratuvara gidiyoruz, adam diyor ki, dur, burası Mehmet Hoca'nın laboratuvarı. burası kamunun malı bunu. Hayır, Mehmet Hoca'ya sormamız lazım. Kilit onda, mühür onda. Ya bu ne biçim bir salaklık bu?
1: Peki diyelim ki...
0: Ey rektörler, beni dinleyen. Hı. Laboratuvarlarınızı açınız. Herkes çalışma yapsın. Kamulaşın artık. Yani açın. Liberal, içinizi gösterin. Ondan sonra öğretim üyeleri çocuklarla... Mesela liseliler üniversiteye gitsin. Ortaokulda gitsin. Sen ne yapıyorsun desin ya burada. Ya gitsin ya. Merhaba amca, biz geldik. Ne yapıyorsun? Siz mitokondri biliyor musunuz? Gösterin bize. Eğer gösteremiyorsa çizin üstün. Gösterecek onu. Ben mitokondri görmek istiyorum. Nerede o mitokondri? Onun için yüksek öğretim sisteminin değişmesi lazım. Zümreciliğin kalkıp normalize olmamız gerekiyor artık. Ondan beni sevmiyorlar zaten. Çünkü o zümre giderse ellerine her şey gidecek çünkü.
1: Çünkü
0: bazı insanların evet. Tek özelliğini biliyorsun. Doçent profesör yazması başında. Başka hiçbir şeyleri yok. Onu alsan hiçbir şey kalmayacak geriye.
1: Hı hı. Peki ne zaman
0: mesela, olur? Mesela Profesör Doktor Oytun Erbaş'tan profesörü çıkardığı zaman Oytun Erbaş kalıyor. Daha büyük.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Tabii. Profesör Ahmet Mehmet Cemil X var. Tabii ondan profesörü çıkardın mı ne kalıyor biliyor musun? X kalıyor sadece.
1: Ama Oytun Erbaş bir marka oldu aslında değil mi?
0: Ya marka olur olmaz. Ben Allah'ın bir kuluyum. Normal bir insanım ben yani. Allah herkese bir şey vermiş. Kimine güzel göz vermiş, kimine boy vermiş. Allah bana nöron vermiş. Hipokampus vermiş. Hafıza vermiş. Bitti. Allah'ıma bin şükür bitti. Anamı seçmedim, babamı seçemem, dedemi seçemem. Gülücü usulü evlenmişler, denk gelmişim. Allah'a şükür, kader işte. Kader ne demek? Bu işte. Kader nedir? Gülücü usulü evlenen insanların çocuklarından böyle şeyler çıkmasıdır.
1: Çok ilginç bir konu aslında bu. Merak ediyorum. Bu gülücü usulünü. Yani senin yorumunu merak ediyorum.
0: Ya gülücü usulü ne kadar güzel bir şey. Şimdi...
1: Şöyle yapalım. Çok önemli bir konu ama akran zorbalığı meselesini atlamıyoruz. Bak önemli.
0: Şimdi
1: buradan oraya akmak süper olur.
0: Toplum, çocuklar, ailenin aynasıdır. O zaman akran zorbalığı nereden başlar? Aile zorbalığından başlar. Çocuk evde görüyor.
1: Şimdi bugün Atlas'ı biliyorsun değil mi? Güngören'de bıçaklanan kardeşimiz gerçekten çok büyük. Çok büyük yaramız. Aynı zamanda Ahmet Mingözü'yü de aynı şekilde öldürülmüştü, katledilmişti. Suça sürüklenen çocuk diyorlar.
0: Evet.
1: Ne diyorsunuz?
0: Suça sürüklenen çocukların en büyük sorunu çocuk bir kopya makinesidir, fotokopidir. Toplumu kopyalar. Bana desen ki toplumun aynası nedir? Ailedir. Ailenin aynası nedir? Çocuktur. Çocuğun aynası nedir? Bebektir. Yani küçük. Hani diyoruz ya. İnsanın en küçük parçası ne? Hücredir. Bilmem ne'nin en küçük parçası nedir maddenin? Atom. Aynı şeydir. Esas da çocuk toplumun aynasıdır. O zaman biz şunu öğreniyoruz. Bugün akran zorbalığı varsa demek toplumda da zorbalık var demektir. Peki çocuk nerede öğreniyor zorbalığı?
1: Nerede?
0: Şeyden, elindeki telefondan. Çünkü insanlar zorbalık fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ki onlar büyük bir pornografidir. Bazen pornografi şey değil ki.
1: Biliyorum.
0: Müstehcenlik değil ki. O da pornografi. Şiddet de pornografidir. Çok evet. Tehlikeli. İki diziler. Filmler. Diziler ne biçim ya?
1: İzliyor musun? İzlediğim dizi
0: ya,
1: var mı?
0: Retük. Retük. Ne yapıyor Retük? Retük dizilerin senaryolarını incelemeli. ÇEP raporu vermeli. Rapor ne demek? Hani bina yapmadan veriyor ya. Hı-hı. Diyecek ki bu dizi olmaz. Ya diziler korkunç durumda. Çünkü mafya figürlerini çocuk öğreniyor. Bak. Ben küçükken ne vardı biliyor musun? Hı. Tarık Buğra'nın Çolak Salih vardı. Çolak Salih bir karakter. Ondan sonra şey vardı. Filmin adı da şey biliyorsunuz o Küçük Ağa.
1: Tam onu söyleyeceğim.
0: Küçük Ağa biliyor musun?
1: Küçük Ağa.
0: Küçük Ağa İstanbullu bir hocanın Kuvayi Milli'ye katılı.

0: hikayesiydi. Bu anlatılıyor. Harika bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Peki biz neydik biliyor musun evde? Ben Çolak Saadet'tim. Evet. Benim kolum yoktu, göstereyim. Ben buradan kolumu alıyordum. Buraya iğneliyordum. Ben Çolak'tım. Evde benim karakterim Çolak Saadet'tir. Şimdi ben çocukken Çolak Salih oluyorsam benim diziler böyleydi. Şimdi o çocuk ne oluyor? Oradaki figür oluyor. Onun hoşuna gidiyor. Kimler? Mesela rap sanatçıları. Televizyona ne gösterdiniz? O kelimeler, o laflar çocuğun hayatı oluyor. Siz dizileri değiştirmezseniz toplumu değiştiremezsiniz.
1: Rap?
0: Rap korkunç bir şey. Raplerin mesela sözlerini değiştirmek zorundasınız. İncelemek zorundasınız. Çünkü çocuk beynin şöyle bir şey vardır. Beyin çok hızlı söylenen şeyleri çok hızlı öğrenir. Tekerlemeler gibi. Dal karkar, kartal karkar gibi şey böyledir. Çünkü anlamadığınız şeyleri çok hızlı öğrenirsiniz. Beyin onu filtre edemez. Filtre edemeyen şeyleri hemen öğrenir. Onun için en hızlı öğrenme şekli rap şarkılarıdır. Bir de ezgiler ve kafiyeler varsa...
1: Ya bu şekilde mühendisliği yapılmış mıdır?
0: Tabii ki yapılıyor bunu. Yapılmamış mı da sanıyorsunuz? Yapay zeka öyle veriyor zaten bunu. Bunlar toplumu çökertme sanatıdır. Toplumu artık dışarıdan yıkmaya gerek ve içeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden mesela şey olurdu, aile dizileri olurdu. Bizimkiler. Ne güzel, bizimkiler. Ben bizimkiler hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden hatta böyle kötü sahnelerde böyle kamera dönerdi, utanırdı böyle. Şimdi utanmıyor, içine giriyor. Onun için RTÜK denetlenmelidir. RTÜK birisi denetlemelidir. RTÜK'ü denetleme ihtiyacı var. RTÜK diyor ki ne yapabilirim? Sonra yapmayın. Herkes görevini yapsın.
1: Yapıyorlardır görevlerini. RTÜK de görevini yapıyor. Evet. Ama şöyle bir şey var.
0: Burada şunu söyleyeceğiz. Hayır. Bu dizilerin senaryolu denetlensin. Bitti. Lütfen.
1: Mesela şu andaki izlediğin dizi var mı?
0: Ben hayatta dizi izlemedim.
1: Tamam. En son
0: bir tane
1: bıraktın?
0: İzledim.
1: Ne?
0: O da evde hep açıktı. Bazen o da Aşk-ı Memnu izledim. Ve izlemez olaydım. Ne biçim bir şey o yani ben?
1: Aşk-ı Memnu evet. O aslında bir edebiyatımızın önemli eserlerinden bir
0: tanesi. Senaryo olamaz o. O tamam. Okunabilir o. Onu okuyacaksın. Okumakla izlemek çok farklı. Bak biri hayali, biri eylem. Beyin eyleme inanır. Bunu unutma. Öbür türlü okuyorsun. Beyin onu sanal olarak canlandırır. O bir hayaldir. Gördüğüne inanırsın. Duyduğuna da inanırsın. Hem görüp duyup, hem görüp hem duyduğumu daha da çok inanırsın.
1: O zaten pratiğe dönüşür.
0: Bak,
1: kalıcı hale gelir.
0: Şimdi sana bir şey anlatıyorum. Bunu iyi dinliyoruz hepimiz.
1: Evet.
0: Ben bunu elime aldığım zaman beyindeki aktivite şuradadır. Çünkü sağ eli sol kontrol eder. Şurada.
1: Tamam.
0: Tamam. Ben bunu hiç almazsam, bunu aldığımı düşünürsem yine burası aktif olur. Ama biri 10 volt ama biri 1 volt. Eğer sana bakarken sen bu kahveyi eğer ağzına götürürsen yine aynı yer aktif olur. O zaman senin kahve içmemle benim kahve içmem arasında beyinde hiçbir fark yoktur. Öğrenme böyle olur. Buna aynı nöron.
1: Yani aynı şarj cihazını kullanıyoruz.
0: Aynen öyle. O zaman sen o diziyi izledin mi aynısını sen yaşıyorsun onu.
1: Yani aslında bu denetlenmeli derken şunu da diyoruz değil mi? Yani hani... Bir konu versek mesela hangi konularda gerçekten şu anda en azından topluma yansıyor ya bu mesela.
0: Aldatma, işte. Hayır. Şiddet, hayır. Hayır. Ya televizyonda oynayan şimdi bir şey var. Şey dizileri var, pavyon dizileri var. Ne yapıyoruz biz ya? Ben onu izledim, küçük pavyoncu olurdum. Çolak Salih'tim ben küçükken. Şimdi ben küçükken çolaktım tamam mı? Hatta bizim eve bir gün bir komşu geldi dedi ki, benim anneme dedi ki ya bu çocuk neden çolak dedi ya bu.
1: Böyle değildi mi diyor.
0: Hayır ben küçükken çolaktım bak bu örneği veriyorum. Bak yaş en fazla bir 6'dır. Şimdi o dizi izlesem neydim ben? Oynayın la oğlum lan. Başka sorun yok.
1: Akran zorbalığına yansıyan kısmını aslında dizilerin de çok etkili olduğunu evet, söylüyoruz. Evet, bir. Evet.
0: İki,
1: gerçekten tabii ki, müziklerin de etkili olduğunu
0: müzikler, tabii,
1: söylüyoruz. Ailenin etkili
0: tabii ki,
1: olduğunu
0: aile, tabii. Üç, söylüyoruz. Çocukların denetlenmemesi, çocukların başıboş bırakılması. Çünkü ahlak eğitimi de gerekiyor. Bakın eğitim demek sadece matematik değil ki. Zaten ahlaksız bir eğitim Ahlaksız bir eğitim neye benziyor biliyor musun? Suyun üstünde yazılmış harflere benzer. Ahlak bir çatıdır. Ahlak her şeyin çatısıdır. Ahlak olmadan hiçbir öğrenilmez ki. Sizin beyninizi bir kalıba dökmeniz gerekiyor. Bu da ahlaktır.

0: Şuz böyle. Ve bir güdün var. Öğretmen de bakıyor böyle. Neyi bekliyor? Çocuk herkes susamışın bir güdüyü kontrol etmek. Susamak bir güdüdür. Bir enerji mi? O bir limbik sistem. Hayvan beyninin bize verdiği şeydir. Yani hiç mi çocuksun bilmiyorsun. Hani böyle çekil içeceksin. Hayır. Onu kontrol edeceksin. Ve şöyle yapmak lazım. İçiyor, içiyor, içiyor. Önce ellerini yıka bakalım sabunla. Şimdi iç bakalım suyunu. İçtin. Önce ellerini yıkıyorsun. İçtim, içtim, içtim, içtim, içtim. Ben su içmek istiyorum. Bekle. Sonra çeşmeyi kapat. Şimdi arkadaşlar sonra çeşmeyi tekrar açmak için sabunla çeşmeye bakalım. Elini sonra çeşmeyi aç. Önce ellerini yıka, çeşmeyi sabunla sonra aç. Sonra elinle iç. Bu bir sıradır. Bunu öğreneceksiniz.
1: Medeniyet burada başlıyor.
0: Medeniyet burada başlıyor. Tamam?
1: Evet.
0: Medeniyet beklemekle başlıyor.
1: Anlaşıldı. Çok güzel bir yerdeyiz. Burada duruyoruz. Has toplumundan şuraya gireceğim. Son zamanlarda hiç anlamadığım bu hani bahis falan diyorlar ya. Bahis var işte madde bağımlılığı falan filan. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Duçar olana da yardımcısı olsun. Yani kurtulmaya çalışanı da yardımcısı olsun. Has toplumunu yorumlamanı istiyorum sevgili Orçun.
0: Nasıl yani daha açık olarak?
1: Şöyle yine bir klişeden bahsedeceğim ama bunu biliyorum ki açacaksın. Bir operasyonlar oluyor. Hani,
0: tamam.
1: İşte bu ne derler işte sosyal medya ünlüsüyle sanatçı aynı şey midir ya da ünlü
0: yani
1: mi?
0: Neyse ünlü işte. Tamam. Yani, tanınmış kişi.
1: Tamam. Tamam. Şimdi burada
0: bir de ben parantez açacağım. Bazı kelimeleri böyle şöyle şey yapıyorsa bazen bir şey diyorum mesela hocam öyle demesek. Ya armuta armut demeyelim ne diyelim? Armut gibi bir şey desek ne olacak? Yani bence teşbihte hata olmaz.
1: Tamam.
0: Yani ünlüler yani ünlü kişiler tanınmış insanlar.
1: Ya bununla ilgili bir sıkıntım yok. Evet. Başka bir şeyle alakalı. Yani en azından madde bağımlısı diyelim ama. Tamam, tamam mı? Diğerini söylemeyelim.
0: Orada. Tamam.
1: Söyleyelim. Şimdi buradaki çok artış. Bu biraz önce konuştuğumuz kötü alışkanlıklar falan hepsini toplarsak bunların. Nereye doğru gittiğimizin de aslında bir şeyi var. Yani dedin ki işte bunun içerisinde müzik etkilidir, toplumsal işte kültür, eğitimsizlik şu bu falan dedin ama evet. Bu neyle alakalı ya? Biz niye böyle bir şeye bir anda şimdi, bunu gördük? Bu neyle alakalı bir şey? Bir de tehlikeli olan kelime nedir hayatımızda? Tehlikeli olan ünlemler. Mesela bir şeyin bir anda olması tehlikeli midir? Mesela bir anda yükselmek, bir anda çok para kazanmak,
0: güzel.
1: Bir anda bir mertebe sahibi olmak, yani evet. Bir anda ortaya çıkmak, bir şeyin ortaya çıkması tehlikeli midir? İkincisi çok. Çok konuşmak, çok yemek.
0: Tamam.
1: Çok istemek.
0: Tamam. O zaman ilk sorudan başlayalım.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Şimdi Rütük kızıyor ama sigarayı bırakmak için. Sigara sağlığa zararlıdır.
1: Ama onu söylemeyeyim.
0: Tütün ürünleri. Dur ya sigara ya.
1: Sigara bireyi de bari.
0: Tütün. Hı. Tütün ürünleri. Bir de böyle bir şey var şimdi. Tütün. Ya bunları bir tekrar düzenleme gerekiyor bunlar. Neyse. Şimdi tütün ürünü bırakmak için ne yapıyoruz şimdi? Adam geliyor bize amca. Bir, buna BDT deniyor. Bilişsel davranışı terapi. İngilizcesi cognitive behavior terapi. Önce şunu yapıyoruz. Tütün neden vücuda zararlıdır da konuşuyoruz. Dinle.
1: Tamam,
0: anlatıyoruz. Amcacığım hoş geldin. Kaç paket içiyorsun? 2. Çok fazla. Kaç yıldan beri? 10. Bak amca 1. Bir tütün ürünü içtiğin zaman sigara işte bu yanmış bir ürün. Akciğer dahil olmak üzere senin nefes borunda ondan sonra burnunda yemek borunda kanser yapıyor. Bunu adam anlıyor mu sence? Anlamıyor. Sonra ne yapıyoruz biz amcayı? Kanser olan bir adamın yanına götürüyoruz. Sonra diyoruz ki evde git bir araştır bakalım bu kanserle. Adam bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu bir terapi şekli. Sonra 20-25 gün sonra diyor ki ya evet ya ben bunu anladım ya böyle. Yani önce kimi inandırıyorsunuz? Bunu. Önce sen isteyeceksin bırakmayı. Ya da kullanmamayı. Önce o zaman her şey nereden başlıyor yine? Eğitimden başlıyor. Şimdi şuna geleceğim. Dur. İkinci metot. Bir doktor içeri girer. Kaç paket sigara içiyorsun? 2. Masaya vurur. Gebereceksin lan der. Bırakma oranları aynı. O zaman burada iki tane yöntem var. Ben iki yöntemi birleştiriyorum. Biri batılı yöntem, biri doğulu yöntem. Biz Türkiye'de tam köprü olduğumuz için orijinal başlıyorum diyor. Önce bir anlatıyorum. Sonra diyorum ki amca gerçekten ölürsün diyorum. Ki çok insana bıraktırdım. Sigara öldürür. Gerçekten içmeyin, saçmalıklar yapmayın. Sonra ne yapıyorum bir de? Hanıma diyorum ki içerse bana söyle diyorum. Çünkü hanım çok önemli faktördür. Hanım da

0: Türkiye'de önemli bir burada şey faktör, denetim faktörü. Bak şimdi nereye geleceğim. Sigaranın üstüne, tütünün üstüne şekiller koydu ya insanlar. Hani bu işte akciğer kanseri resmi, kötü resimler var ya. İnsanlar ona baktığı zaman o ürünü hatırladığı gözükmüş. Hiçbir caydırıcılığı yok. Yani şunu demek istiyorum. Şekille olmuyor. Şekille olmuyor. Ne lazım? Görüntü lazım. Ses, gerçek hayat lazım. Bir bağımlıya onu bıraktırmak için gerçek hayatın içine örnek vereceksin. Yoksa yine aynı A dizisi B dizisini döndürür. Yapmayın. Kötü şeyler bunlar. Olmaz bu. Yerinde göstereceksin. Onu götürüp gideceksin. Bakacak bağımlıların durumuna. Böbreğine bakacak. Karaciğerine bak. Otopsiye sokacaksın. Almanya'da böyle tematik kanallar var. Adam kanser hastası. Vücudunu bağışlamış. Kesiyorlar. Bildiğin böyle şey koyuyorlar. Metastaz nerede? Karaciğerine nerede? Bir tane de çılgın bir adam var. Ben o işi yapardım. Fotoğraf şapkalı. Kesiyor. O kadar başarılı ki kanserin ne demek olduğunu öğreniyorsun. Bize zehirlenme. O zaman bunu da aynı şekilde. O zaman insan neye görüyor? İnsan görecek, duyacak, koklayacak, elini alacak, hissedecek. Bu da neyle olur mesela? Peki 3D olur mu? Olur tabii ki. Hani var ya şimdi sanal gerçeklik. Bir miktar olur sanal gerçeklik. Ama tabii ki gerçeğin yerini tutmaz. O zaman buradan nereye geliyoruz? Toplumda bu şekilde bu bağımlılıklar, yasaklı maddelerin kullanmanın en büyük sebebi özentidir. Başkalarından görmektir. O zaman burada özenti ve görmek çok önemli. Şimdi bu şöyle oluyor mesela. Yine aynı şekilde. Mesela bir yere gidiyorsun. Adamın diyorsun ki adamlar ünlü. O ünlü ya. O özel şeyler yapmalı. Mesela ünlü bakıyorsun. Gözlüğü bir garip. Ayakkabılar da gariplik içinde. O zaman diyor ki yani biz şöyle de bir şey kullanıyoruz. Aa bak gördün mü? Ünlü ya. Değişik değişik. Hatta maddenin adının değişik olması daha da garip bir şeyler. Sonra öbürsü ne oluyor? Aa ben de ünlüyüm, ben de onun gibiyim. Benim ne eksiğim var, ben de kullanırım diyor. Bu gerçekten bu şekilde. Bu kadar aptalca eylem biliyor musun? Bu kadar parantezinde geri zekalıca eylem bir durum.
1: Tabii tabii. Evet. Özenmeyin kategorize etmiş hali.
0: Evet. Aynen öyle. Ama bunları ne yapacağız? Bunları bıraktırmak için olay yerinde ne olduğunu göstereceğiz. Yani bir bağımlılığın otopsisini göstereceğiz. Akciğerinde ne oluyor? Bağımlıları salacaksın, böyle açacaksın otopside. Akciğeri keseceksin bunları. Hadi bakalım arkadaşlar, gelin bakalım. Herkes böyle. Gel arkadaki sen gel bakayım. Gel bakayım sen kaçıyorsun gibi. Gel bakayım öne gel. Böyle olacak bu işler. Yani herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Biliyorsun böyle tatlı su şeyi var ya, ben orada bazen şey yapıyorum. Aman şunlara bir şey demeyelim, kızarlar. Buraya bir şey demeyelim, bir şey olmasın. Böyle oluyor çoğu zaman. Öyle yapmamak lazım.
1: Öyle yani. Yapmıyorsun değil mi?
0: Ben öyle yapmam. Benim şu an hiç bağlı olduğum bir şey yok yani. Ben bir rektörüm yok.
1: Bağlı olsan?
0: Yine yapmazdım da o zaman her gün bir rektör çağırıyor, bıktım. Beni çağırıyor rektör hemen de. Hocam ne dediniz dün yine? Ne dedim hocam? Anlattım. Ya şey demeseydin. Biliyor rektör.
1: Onu bir daha alabilir miyiz o şeyi? Bir daha. Hocam, sesli.
0: Hocam dün ne dediniz? Hocam ne dedim işte, anlattım yani şeyi anlattım hocam, bu bağımlılığın sıkıntısı anlattım. Hocam birkaç şey geldi hocam, şikayet geldi. Neden yaptınız hocam? Ben emekli olunca yapsaydınız. Ya bu ya böyle bir şey olabilir mi?
1: Evet diyorsunuz ki Ilıkdere'de balık avlamıyoruz siz.
0: Ya ben gelmişim 48-50 yaşına. Ya gözünüzü seveyim ya. O kadar artık var mı? Çocuk muyum ben ya? Evet. Evet o kadar var. Ama yaptım anti-aging çalışmalarıyla.
1: Hayır, yani benden genç... böyle 20 yaşında falan.
0: Hayır değil ama 35 gösteriyor, 38 gösteriyor. 10 yaş genç gösteriyorum.
1: O da bu ayrı bir şey değil mi? Genç gösteriyor.
0: Tabii ama o kadar ilaçlar falan, tansiyonu düşük tutuyoruz falan. Bu bir emek bu.
1: İlaçlar falan derken ilaç kullanmıyorsun galiba.
0: Hayır tabii tansiyon ilacı bir alırım. Şeker hep 60-100 açlık tabii canım hep.
1: O zaman kafaya bir şey takıyorsun.
0: Nasıl?
1: Kafaya takıyorsun.
0: Hayır seni. Takmıyorum. Benim bir ilaç kutum var. Öyle tık. Mesela ben hemen tansiyonumu ölçtüm.
1: Kaşık nerede kaşık?
0: Kaşık cepte ama bir tane duruyor. Hep onunla gidiyorum ben.
1: Peki. Tamam
0: eskiden
1: çok iyi.
0: Eskiden Calimero vardı sen biliyor musun?
1: Çok seviyorum ama bu haksızlık diyordu ya.
0: Onun bir tane...
1: Benim öyle bir eşofmanım vardı.
0: Onun bir tane kabuğu vardı.
1: Kırmızılı.
0: Onun bir kabuğu vardı biliyor musun?
1: Yumurta kabuğu çıkmış. Vardı yerim.
0: Hep ondan
1: şöyle kırık değil mi?
0: Neden hep ondan gezer?
1: Hep o kırık yumurtayla geziyordu.
0: Kırık yumurta. Neden? Çünkü gürekten koruyordu. Yani kullanışlı bir aparat.
1: Ya önceden çizgi filmler de çok güzeldi değil mi?
0: Evet. Eskiden çizgi filmler anlamlıydı, manalıydı. Mesela şimdi bakıyorsunuz.
1: Calimero'yu çok seviyordum. Calimero'yu.

0: Calimero iyidir mesela.
1: Bir de şey vardı. İki tane köstebek vardı. Mori.
0: O tabii sen, şey. Bizim zamanımızda şey Clementin vardı.
1: Ha Clementin. Ama o çok korkunç bir çizgi filmdi. Hayır çok korkunçtu. Evet. Ya bir tane ateşten adam böyle tutuyordu enseden böyle pıt
0: bak,
1: atıyordu.
0: Bak güzel biliyorsun bak gördün mü? Bak.
1: Yani böyle yürüyen cehennem gibi.
0: Clementin güzel. Bir de son sokağı var şey der. Gel katıl bize haydi el ele.
1: Tahsin amca vardı.
0: Tahsin amca iyi bir adamdır.
1: İyi bir adam derken?
0: İyi bir adam mı? Yani Tahsin abi iyi bir adam mı? Yani iyi bir insan. Hani o bizim ağzımızın tadı bozulmasın Tahsin Bey o işte.
1: Orada bir kurabiye canavarı falan.
0: Abi şey sanırım kurabiye canavarı kişilik olarak evet biraz obur olabilirdi ama şöyle bir dürtüsel bozukluğu vardı. Yani kurabiye göğünü dayanamıyordu. İşte o dürtü kontrol bozukluğu.
1: Peki sen Edi misin Büdü müsün? Karakter olarak.
0: Çok konuşan hangisiydi?
1: Çok konuşan Edi.
0: Edi'ydi. O küçük boylu olan.
1: Edi.
0: Havuç gibi olan?
1: Büdü.
0: Ben zaten Edi ile Büdü'nün tam karışımıyım esasında.
1: Hemen bir oynama açıyorum şimdi şeyden.
0: Oytun Edi midir, Büdü müdür? Yok. Bence bak yine aynı şey. Sen Edi Büdü'ye ne şey yapıyorsun? Ejnebi'nin şeyini. Oytun kara Hacivat mıdır, kara göz müdür? He. Toplumsal değerlendirmeyi lütfen.
1: Gerçekten Hacivat mısın, kara göz müsün? Kesinlikle kara gözsün.
0: Evet. Ama Hacivat da olabilirim. Yerine göre. Hmm. Ben ikili oynuyorum. Bazen bu tarafa geçiyorum, bazen bu tarafa geçiyorum. İşte o Hegel'in diyalektiği.
1: İşte kendini korumaya alıyorsun. Tak tak tak tak.
0: Canım tezahürde sertleşiyor.
1: Ama senin de çok ciddi mayınlı bölgelerin var.
0: Hayır canım yok.
1: Var. Mayınlı alanlarım var yani böyle ben.
0: Hangi sana mı zararlı, kendine mi zararlı?
1: Hayır, ben bazen seni kendinden koruyorum.
0: Bak yine böyle garip garip metaforlar kendinden kor.
1: Kendinden koruyorum şu anda.
0: Beni koruma kardeşim.
1: Koruma. Estağfurullah, korumak derken... Öyle bir şey. Evet, şu anda Oytun Erbaş Araf'ta.
0: Ben ne düşünüyorum? Ya.
1: Hiçbir şey yok. Ama bak. Bak, çok net söylüyorum. Gerçekten çok kırılgan bir Oytun da var. Onu da kabul edin.
0: Vallahi yok.
1: Var.
0: Ben yine.
1: Çünkü sahisin. İşte, sahi insan işte, kırılır.
0: Telkinlerle telkin yapma işte. Hep ne diyeceğiz? Oytun Hocam kırılmasın. Ben seni biliyorum. Bu yolda devam et. Vereceksin gazı. Demek.
1: Aa çok güzel yorumlar geliyor bak. Çok sevdiğimiz dostum güzelmiş gibi. Normalde ben hiç böyle mesaj falan okumam ama diyor ki sabaha kadar devam etse kimsenin itirazı olmaz eminim. Oytun hocamızı bilemem tabii demiş. Program devam etsin diyor sabaha kadar.
0: Ne güzel. Ne güzel. İnsanlar neyi arıyor biliyor musun? Belki de artık sahiciliği arıyorlar. Gerçekliği
1: işte
0: arıyorlar.
1: Bahsediyorum. Sahi insan kırılır Oytun. Bak bunu kabul edelim.
0: Tamam. Kabul ediyorum.
1: Kendini böyle çok şey yapma.
0: Kırıl. Beni kendimden korumanı istiyorum.
1: Yalnız kal. Tamam mı? Yani bundan bahsediyorum.
0: Tabii ki. Tabii ki. Herkes kırılır. Herkes ağlar. Herkes acı çeker. Hı-hı. Ama bir tane
1: mesela
0: bir şey var.
1: Rektör böyle yapıyormuş ya.
0: Evet.
1: Orada sen ister istemez tedirgin olan bir oytunda olmuşsun.
0: Yemin ederim tansiyonum çıktı. Ben damarımı acıdım.
1: Tamam.
0: Damarıma, şah damarımı acıdım ben.
1: İtiraflarım.
0: Neden? Adam çünkü böyle yapınca ve yapınca bende tansiyon sürtünme oluştu benim. Onun ellerinde sürtünme oluştu. Benim kan damarlarının içinde sürtünme oluştu.
1: Pazara gidiyor musun Oytun?
0: Yani giderdim pek gitmiyorum şimdi. Eskiden çok gidiyordum. Ben pazarcıydım ya. Yıllarca pazarcılık yaptım.
1: Aa,
0: tabii.
1: Ne konuda?
0: Her konuda patates ama en çok pirinç sattım ben. Bulgur. Pirinç, bulgur, makarna ve kuru fasulye konusunda çok deneyimliyim.
1: En çok hangisini alıyorlar?
0: Nasıl?
1: En çok hangisine rağbet vardı?
0: Hayır, hepsini satıyordum ben. Pirinç satarım ben, bulgur satarım, makarna, bir de kuru fasulye börülce. Kuru bakliyat işi yaptım yıllarca yani.
1: Bu arada Ramazan Bingöl Bey size selam yollamış.
0: Ramazan Bingöl'e selam.
1: Diyor ki ben gurme değilim diyor. Oytun değil mi? Sen onu söylemeye çalışıyorsun.
0: Aynen, ben gurme değilim. Ne olsa yerim ben.
1: O da ayrı bir aslında hasla alakalı bir şey değil
0: Hazın mi? Hazın sonu yok. Bir şey söyleyeyim, bir has terbiyesi lazım. Bak şimdi bir çocuk düşün. Her şeyi alıverirsen bir süre sonra duyarsız olur. Çünkü beyin duyarsızlaşır. Buna bize tolerans deniyor. Bir süre sonra dopamin denen, endorfin denen maddeler bitiyor. Onun
1: gerçekten.
0: Için her şeyi almayacaksın, her şeyi yemeyeceksin, her şeye sahip olmayacaksın.
1: Doğru söylüyorsun. Ha,
0: mesela benim evde kahve makinesi yok. Geçen de kahve bitti, almadım. Hı. Neden?
1: Niye?
0: Çünkü hep evde kahve içtin ama kahvenin değeri olmuyor. Böyle orada burada içince ulan kahve var diye seviniyor. Almayacaksın bazen.
1: Kendini bazen bir film karakteri, bir de roman karakteri olarak görüyor musun?
0: Yok ama insanlar seni görüyor yani. Yani ben roman karakteri, ben ilginç bir karakter. Kendi içinde bir şeyim var, bir karakterim de o bana hiç özel bir karakter gelmiyor bu arada.

0: arada. Ben sıradan bir adamım yani. Hı hı.
1: Çok böyle samimi dostum var mı böyle? Yani üç tane mesela işte. Ya, abi şöyle yapalım falan.
0: Var.
1: Var mı böyle?
0: Tabii canım.
1: Yalnız değilim diyorsun yani.
0: Tabii canım. Şeyci işte bizim şeyler işte ne adı? Sanayideki Mehmet'en mi? Ya işte. O beni çok seviyor mesela. Gerçekten öyle. Marangoz Cemil amca. Hani böyle bir şey insanlar beni çok sever. Mesela hı. Ben beni en çok seven yer üniversite değildir mesela. Bilim kurumları değil. Hı hı. Mesela beni mahalledeki adam çok seviyor. Yolda yürüyen adam beni çok seviyor. Adam mesela buzdolapçı. Hocam ben mesela bayılıyorum diyor. Ne iş yapıyorsun abi diyor. Buzdolabı iş yapıyorum ben diyor. Buzdolabı tamircisi. Bayılıyor bana. Üniversiteden böyle. Başımızda bela olabilir. Ne der ki ne? İlimimizi bozar bizim.
1: Allah. Ama buzdolapçı da moralini bozmuyorsun.
0: Çünkü buzdolapçı benim gibi adam. Ben diyor ki abi diyor nasıl gidiyor? Ayağı işte şöyle oldu böyle oldu. Ben diyor ki dükkan masrafı nasıl arttın falan. Adam kendinden hissediyor beni.
1: Ne güzel.
0: Abi ben şimdi üniversiteye gittiğim zaman dükkan masrafı deyince diyor ki ne diyor bu? Bizim gibi Olimpos Dağı'nda yaşayanlara dükkan masrafı mı? Ne demek ister bu?
1: O seslendirme çok güzel. Devam edelim onu.
0: Hayır evet. Yani o şeydeki üniversite...
1: Ne demek ister bu?
0: Ne demek ister?
1: Ne demek ister bu?
0: Biz Olimpos'ta böyle şeyler bilmeyiz. Ekmek nedir bilmeyiz biz. Çünkü ekmeğimiz, suyumuz bize gelir. Biz üst insanlarız. Biz sadece işte kendi değerlerimizi biliriz. Cübbemizi biliriz. Getirin cübbemi. Çıplak konuşmak istemiyorum. Bir de var cübbe.
1: Ama bu replikler gayet iyi ya.
0: Ama cübbe var ya. Mesela ölçeğe törenine gidiyorsun. Bitirme töreni mesela. Yazıyor oraya cübbeyle girilmesi gerekir. Lan benim kaşığım yok, cübbem yok ki. Ben bir gün dedim ki bizimkine rektöre. Hocam benim dedim kaşığım yok, cübbem de yok dedim. Nasıl olur dedi, bir öğretim üyesinin cübbesi olmaz dedi. Dedim yok kardeşim, yok.
1: Kaşık meselesi ciddi mi burada?
0: Vallahi ama cübbem de yok ama şimdi kaşığım yok. Cübbe ne sen biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Olimpos'a çıkıyorsun ya. Hı. Böyle dalgalanıyor
1: böyle. Pelerin tarzı böyle. Rüzgarla aynı
0: rüzgarla şey. Uçar ve şöyle hissedersin sen. Hmm. Olimpos'taki bir kutsalmış insan.
1: Bilim kılıfı.
0: Bilim kılıfı. Yalan. Ama bir sıkıntı var. Cübbeden başka bir şey yok. Cübbeyi çıkar bir şey yok.
1: Beher.
0: Beher öp başına koy. Beher'in kendisi bile daha değerli bence. Çok büyük bir şey sana söyleyeyim mi? Bazı beherler...
1: Bilimsel sürahi.
0: Bir laf söyleyeyim mi? Bazı beherler bazılarından çok daha değerlidir. Hatta bir de Erlen Mayer var böyle üçgen.
1: O çok güzel. O şeyin Gargamel'in daha çok kullandığı değil mi Şirinler'de?
0: Tebrik ederim. Gargamel hep Erlen Mayer kullanır.
1: Değil mi?
0: Peki Şirinler'deki hangi karakteri Gargamel yapmıştır?
1: Aa öyle bir şey de var. Evet. Dur.
0: Çok basit. Şirine'yi.
1: Tam söyleyecektim ya. Bir saniye.
0: Hepsi erkek ama kız olanı Gargamel üretmiştir. Laboratuvar yapımıdır. Klondur.
1: Nereden nereye?
0: Mesela aşağıdan hangisi klondur? Bu sınav sistemi böyle olmalıdır mesela. Gargamel'in o şirinesi neden?
1: Çok güzel.
0: Yani burada o zaman biz klonlamayı tekrar mesela Türkiye şu anda klonlama. Ya millet şeyde şimdi Çin'de köpekleri klonluyor tekrar. Köpeğinizi gönderiyorsunuz. Dilinden bir tükürük. 20 bin dolara klonluyor gönderiyorsunuz. Aynısını yapıp gönderiyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Klonlama çok güzel bir şey. Klon. Türkiye'de klon. Bizim Türkiye'de çok şey yapmamız gerekiyor. Tekrar biyolojiye dönmek. Tekrar o büyük yapıların
1: mesela
0: oluşması.
1: Mesela şöyle bir şey. Orhun Erbaş kendisine yakın kimi görüyor mesela bilim bu flora içerisinde? Hani bilim adamı olarak kimi görüyor mesela? Ben merak ediyorum.
0: Kim var mesela söyle.
1: Ya ben senin gibi bir örnek prototip bilmiyorum.
0: Bilmiyorum
1: ama
0: ben de bilsem.
1: Örnek bir navigasyon bir şey yok mu?
0: Hay var da yani adını bilmiyoruz. Adam şeyde çalışıyor ediyor yani şu medyadaki nereden? Yokum ben yani onlara alakam yok benim. Yani bir tane söyle mesela hani. Var mı?
1: Ben isim vermeyeyim.
0: Ben de vermeyeyim şimdi. Ha ben veririm de yani yan yana gelmem gereksiz.
1: Hmm. Öyle demiyorum dostum. Yani gerçekten ya biz onunla iyi bir bilimsel düet yapabiliyoruz. Örf ya da işte anneannelerimiz konusunda evet çok iyi düşünüyoruz. Paslaşabiliyoruz gibi. Yok mudur bir isim?
0: Ben denk gelmedi hiç yani bulursan yani arkadaş olurum ben. Hmm. Hani olur ya siz arkadaş olun anne götürür gider. Hani siz ikiniz olursunuz diye.
1: Yani hani o şeyi merak ettim açıkçası hani var mıdır böyle çok beğendi ya da işte böyle çok iyi yazıyor ya da bu konuda çok iyi dediğin.
0: Yurt dışında var ya sevdiğim insanlar var.
1: Yurt dışında.
0: Ama ne yapayım?
1: topraklarımızda.
0: Ya, bir şey söyleyeyim mi? Bazı yurt dışı adam

0: adamları var. Biz, yani örf adette bizden daha iyi. Yani bakıyoruz adam profesör hoca çok ünlü falan. Ama adam bildiğin ya şey ya emmi kıvamında. Hmm. Umuru değil ya umuru değil. Ya adamın hiç egosu yok. Ya, diyor ki işte böyle işte ya, biz yaptık falan. Hatta hani anladın yani. Biz yaptık şöyle diyor adam. Biz yaptık ama hani siz de yaparsınız falan. Çok da umuru değil mi? Yani ne olabilir ya? Ne bulmuş olabilir? Şu mucize değil hayatta. Değil bu bir uğraş ya. Bu bir dünyada bir sen aciz bir varlıksın tamam mı? Bir aciz varlığın aciz. Bilim nedir biliyor musun? Acizin acizliğidir.
1: Bilim.
0: Evet. Bilim acizin aciz yaptığı bütün işlevlere bilim adı verir. Onu yapamayan da var ama. O Olimpos'ta var ya üniversiteler cümlesiyle böyle. Hocam bir bilim yapsak gerek falan.
1: Böyle aslında bir dizi yapmak istesen herhalde galiba bu karakterleri koyarsın.
0: Tabii ki canım. Çok güzel olurdu.
1: İsmi ne olurdu?
0: Olimpos. Zirvedekiler.
1: Çok iyi.
0: Ya da zirvede sananlar.
1: Sananlar.
0: Evet. Sana bir şey anlatayım. Hı. Bu hikayeden bu ne olduğunu bil. Bir zirveyi şöyle anla. Bir tane mantar var. Herkes bunu biliyor. Netflix'te dizi yapmıştı bunu. Ophiocordyceps. Ophiocordyceps mantarı nasıl biliyor musun?
1: Tam kanlıca diyecektim.
0: Ophiocordyceps. Bir karıncanın beynini işgal eder. Evet. Bildiğin mantar.
1: Evet.
0: Ve bir hayvan, bir mikrop yaşamak için dağılmak zorundadır. Onun için mesela kuduz mikrobu tükürükle bulaştığı için hayvanın ne yapması lazımdır? O tükürüğünü sana zerk etmesi. Ama kuduz nasıl yayılır? Köpeksine ısırarak.
1: Evet.
0: O zaman cinsel yolla bulaşan hastalıklar seni neye teşvik eder? Cinsellik yapmaya teşvik eder. Tükürükle bulaşan hastalıklar seni tükürük teması yapmaya teşvik eder. Bak çok ilginç bu. Bak, o küçücük hayvan bile senin beynini kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Ophiocordyceps şöyle bir şey var. Karıncaya girdiği zaman karıncanın beynini ele geçirir. Karınca tepelere doğru çıkar. Zirveye doğru. Sonra bir dala tutunarak kendini sabitler. Kafasını aşağı eğer. Çünkü kafası patlayacak çünkü. Oradan çıkan sporlar, mantar sporları yeni hayvanları enfekte edecek. Tamam. Onun için bir insan enfekte olduğu zaman zirvelere tırmanır. Oraya tutunur ve en sonunda mantar patlar ve herkese yayılır. O zaman zirve esasında beni gör demektir. Mesela bu da bir mind control. Yani bir insan zirveye çıkar ve orada patlar. Hmm. Onun için patladığın zaman enfeksiyon.
1: O zaman alçaklığın da bir zirvesi vardır.
0: E tabii ki. Onun için fazla şey yapmak lazım.
1: Çok yani,
0: tepelere doğru çıkmak patlamayı... Yani bir enfekte olabileceğine göre. O zaman iki tip yukarıya çıkma olabilir. Hı-hı. Bir enfeksiyon da seni yukarıya çıkabilir.
1: Bak işte onu söylemiştim yani bir anda.
0: Tabii. O zaman birden gaz da seni, o birden o haz, birden o yeni işte başına gelenler, şöhret. Mesela şöhret herkes kaldıramaz. Ne kaldıramaz? Çünkü şöhret birden bir öfori yaratır sende, bir mutluluk hali. Ne yapacaksın şaşırırsın böyle. O da bir madde bağımlılığı gibidir. Hı-hı. Sapıtırsın. Sana bir şey anlatacağım.
1: Tabii.
0: Beyinde bir madde var. Dopamin denen bir madde. Evet. Çok fena bir madde. Bu insanı haz ve şehvete götürür. Hı-hı. O zaman bir yerde haz ve şehvet varsa o seni buraya götürüyor. Bunun bir öncül maddesi var. Hı-hı. Parkinson'lara dopamin az olduğu için dışarıdan dopamin veririz. Biliyorsun dopamin sadece haz şehvet değil, insanın hareketini de düzenler. Şu hı-hı mimimiz, el yazımız, hareketlerimiz, araba kullanma hepsi dopamindir.
1: Bakayım el yazım.
0: Şimdi anlatacağım sana. Parkinson hastalarına dopamin vermek için dopamin öncüsü L-DOPA verilir.
1: L-DOPA. Evet tamam.
0: Bu çünkü kan beyin barını geçer ve beyinde dopamine dönüşür. Okay. Peki dopamin alan Parkinson'da ne olur? Hı. Adam birden zevk ve şehvete düşer. Nasıl yani? Birden kumara ve birden saçma sapan pavyonlara gitmeye başlar. Onun için birçok insan şirketi dava etmiştir. Bizim babamız 85 yaşında sapıttı diye. Görüyor musun? Bir ilaç bile seni ne kadar hızlı sapıttırabilmektedir. O zaman burada ne anlaşılıyor? Bir yerde şehvet varsa orada dopamin vardır. Orada sapıtma olur. O zaman şehvet şehveti getirir. Şehvet şehvetin mayasıdır. Uyku uykunun mayasıdır gibi. Onun için bir yerden şehvete düştüm. Mesela ünlü oldum. Daha büyük şehvetler ararsın. Ne onlar? Hızlı araba kullanma, sapıtma, garip şey eğilimler. Cinsel eğilimler sapıtırsın. O zaman bir yerde bir zevk başlarsa onun arkası gelir. O yüzden uzak durmak gerekir.
1: O yüzden böyle...

0: Ve yavaş yavaş tedricen yükselmek daha mantıklı.
1: Tedricen yavaş yavaş bulaşmamak gerekir. Yani bunu bilerek yükselmek gerekir. Hı. Unutma. Haz hazzı getirir. Zevk zevki getirir.
0: Yükseldiğini düşünüyor musun?
1: Hayır. Ben sadece daha cesurum artık.
0: Çünkü efendim?
1: Cesur.
0: Cesurum. Evet, hep öyleydi ama değil mi?
1: Yok, bu kadar değildim. Çünkü bunlar vardı çevremde.
2: Hocam bir şey demesek soruşturma açarız. Kınama cezası veririz size. Bakın kınandınız.
0: Hiç kınandınız mı?
2: Çok. Dosya var.
0: Kim kınadı?
2: Herkes.
0: Ama kınayanın başına gelirmiş.
1: Boş ver ya. Boş boş şeyler yani. Ben onlardan bıktım. Onlar... Ha ama o, abi bir şey daha söyleyeyim. Bir gün bunlar hakkında büyük bir açıklama yapacağım.
0: Büyük.
1: O büyük.
0: Mesela?
1: Çok yani o daha yapacağım işler var. Onları bitireyim. Sonra. Biraz
0: 75-80'e doğru. O için bir açıklamayı nerede yapacaksın?
1: Arafta sorularda yapacağım. Gerçekten. Yani bu insanlar nasıl zarar verdi?
0: Çok güzel.
1: Yani. Birçok Anadolu çocuğu...
0: Burayı tercih etmenizin bak, sebebi nedir efendim?
1: Esra birçok Anadolu çocuğunu bunlar vazgeçirdi. Bıktırdılar, doğru. Bıktırdılar. Bak birçok zeki adam var. Bıktılar bunlar yüzünden. Sadece onlar koltuğunu kaybetmemek için. Yani koltuğu kaybetmek için ne biliyor musun? Aman bir şey yapmayayım. Bir şeye karışmayayım. Ondan sonra işte... Evet. Peki kaybolan insanlar onları küstürdüler işte. Onun için beni dinleyen bir sürü insan var işte. Bunlar yüzünden küsmüş.
0: Ama biz o hep onlar yüzünden değil mi?
1: Tabii onlar yüzünden küstük zaten.
0: Şu.
1: Evet.
0: Bu aslında bir ne demek? Bir korku.
1: Bu korku bu. Hani benim başıma bir şey gelmesin. Şurada durayım ben. Bana rektör desinler ya bir meme desinler işte. Neyse ya bir şey de olabilir bu. Makam da olabilir neyse işte. Hani bir şey yapmayayım yani. Abi makam demek bir şey yapmak demektir. Tamam. Bak benim hiç makamım yok. Ben bile bir şey yapmak istiyorum. Ya bu ülkeye diyorum ki annelere babalara bir şey söylemek istiyorum. Sağlık programına çıkıyorum. Tansiyonunuzu ölçün diyorum. Ya bana ne yani bunlardan? Bir şey yapmak istiyorum yani. Bu ülke bu toprakta büyümüşüm. Bir şey yapayım diyorum. Şu anda bu akşam mesela yapacak daha iyi bir işim yoktu. Bu olsaydı gelmezdim buraya.
0: Gerçekten.
1: Hayır canım yani bir işim olsa.
0: Arkadaşlar çıkıyoruz.
1: Ya tabii canım.
0: Önemli bir işi varmış o bütün.
1: Yok yani şu anda yoktu. Kahveye gideceğim. Buraya gel. Ben akşama kahveye gideceğim burada.
0: Mehmet Emmi Bey'e selamlar.
1: Mehmet Emmi ile kahvedeyiz biz. Yine onunla muhabbet iyi oluyor yine.
0: Kötü mü oldu ya? Güzel oldu. Çok evet. Güzel muhabbet.
1: Bu da kahve muhabbet zaten.
0: İnanılmaz.
1: Kahve olduğu için değerli zaten.
0: Kahve. Tabii. Kaşık.
1: Kaşık cepte. Herkes getirir.
0: Beher.
1: Beher kırılabilir, dökülebilir. Plastik beher diyelim.
0: Sevgili Uytun, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnanılmaz güzel mesajlar gelmiş. Gerçekten herkes böyle seni izlemişler.
1: Çok sağ olsunlar.
0: Çok enteresan. Hemen söylüyorum. Gidiyoruz. İnsanlar seni izlerken çok gülüyorlarmış.
1: Evet.
0: Neden sence?
1: Ben komiyim çünkü. 48 yaşında bu kadar iyi bir gerçekten doktor ve başarılı bir adam ellerini böyle yapıp yapmaz. Neden? Karizması bozulur çünkü. O şöyledir. Esra'cığım bak sana bir şey anlatayım.
0: Protokol.
1: Yaptığın protokol. Onlar yalan. Mezarlıklar protokollerle doludur.
0: En son ne zaman takım elbise giydin?
1: Hiçbir zaman giymedim.
0: Tepkisel olarak mı yoksa böyle bir...
1: Giymem. Kravat takmam.
0: Olimpiyos falan.
1: İşim olmaz. Ben buyum.
0: Çok.
1: Ben buyum.
0: Çok teşekkür.
1: Ya beni böyle sevin ya da nokta nokta nokta. Siz de oldu.
0: Tamam. Onu inşallah...
1: Herkes kendi doldurabilir.
0: Tabii. Gidiş yolundan puan veriyorsunuz değil mi hocam?
1: Tabii yani sonuçta ben gidiş her zaman... Sonuç doğru olmayabilir ama gidiş yolu çok güzel bir espriydi. Çok tebrik ederim. Allah razı olsun.
0: Sevgili Uytun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sen güzel bir dostsun.
1: Sağ ol.
0: Biz seni seviyoruz gerçekten. Sağ ol. Çok da sevenim var. Bak bu güzel bir şey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sevilmek, herkes sevsin diye bir şey yapmıyorsun.
1: Şöyle, bak tek şey istiyorum onlardan. Kendileri için dua etsinler.
0: Tamam.
1: Allah'ım. Güzel ve huzurlu yaşlandır.
0: Amin.
1: Benim için ne iyiyse onu eyle. Yani böyle sağlık para değil. Ne iyiyse. Yani bu kader böyle bir şeydir. Allah her zaman... İyi bir kulu için eyler. Onun için sen daha iyi bilirsin. O daha iyi bilir.
0: Mevlam görelim neyler.
1: Aynen.
0: Neylerse güzel eyler.
1: Evet,
0: sevgili Uytun Erbaş'a çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi ki varsınız efendim.
1: Sağ olun.
0: Kim vardı programımızda? Profesör Doktor Oytun Erbaş.
1: Profesör doktor değil. Ne? Oytun Erbaş vardı. Oytun vardı. Halkın Oytun. İçinden birisi. Oytun vardı. Bizim oğlan vardı. Nokta son.
0: Kaşığı olmayan Oytun.
1: Kaşığı olmayan.
0: Evet, kaşığı olmayan Oytun Erbaş'a. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim siz varmış ama kameralar yokmuş gibi bir sohbet gerçekleştirdik. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Sizleri seviyoruz. Oytun Erbaş da zaten son cümleyi kurdu. İnşallah önümüzdeki programda kaşıkla bir şekilde geleceğini bize söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim bu kadarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda bir milletin kaderini değiştiren büyük zaferin izini sürüyoruz. 30 Ağustos konuşuyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüşen bir meydan muharebesi ve ardından gelen bağımsızlığa uzanan büyük yürüyüş. Peki 30 Ağustos'a nasıl gelindi? Türk ordusu hangi şartlarda bu büyük harekatı gerçekleştirdi? Cephede kazanılan zaferin arkasında nasıl bir millet seferberliği vardı? Bu akşam an ve zamanda önemli sorular soracağız. 30 Ağustos'un yıl dönümünde bir askeri zaferden çok daha fazlasını, bir milletin bütün gücüyle ayağa kalkışını, bağımsızlık iradesini ve milli mücadeleyi zafere götüren büyük millet bilincini konuşacağız. Hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde milli mücadelenin en kritik dönüm noktalarından biri olarak da konuşacağız aynı zamanda. Kocatepe'den başlayan büyük taarruzun meydan muharebesini, milletin seferberliğini, cephedeki mücadeleyi ve bu zaferin arkasındaki toplumsal ve diplomatik gücü konuşacağız. Sadece kazanılmış bir savaş olarak değil, bağımsızlık iradesinin ve ortak mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olarak ele alacağız. Kıymetli hocamla beraber hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasip Saygılı hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Var olunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, şeref verdiniz. Bu güzel günde, anlamlı günde bizleri bilgilerinizle aydınlatacaksınız. Deneyimlerinizden faydalanacağız. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Müsaadenizle hashtagimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden Büyük Taarruz. Büyük Taarruz etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Kıymetli hocam başlayalım. Elbette bugün 30 Ağustos'u yıl dönümünde anlamaya çalışacağız ve 30 Ağustos'a aslında o taarruza giden yolu öncesini sonrasını sizlerden dinleyeceğiz. Çok önemli sizleri ağırlamak dedim en başta çünkü sizin hem eleştirel farklı bir bakış açınız var hocam. Bir hani

0: Akademi geleneğinden ve sahadaki sizlerin de önemli görevlerde bulunmasından ötürü zannediyorum. Çok farklı ve dinamik bir bakış açısıyla olayları kendi halinden başka farklı atmosferlerde de çok farklı yorumlayabiliyorsunuz. Bu akşam o yüzden 30 Ağustos'u sizinle konuşmak çok değerli, ayrıca değerli ve kıymetli olacak. Anlayabilmek açısından kıymetli hocam. 30 Ağustos zaferini, yani büyük taarruza giden yolu hangi şartlarda gerçekleştirdiğini, o dönemi biraz özetleyerek dilerseniz başlayalım.
1: Hay hay efendim. Büyük taarruz, milli mücadelenin askeri safhasının son dönemi, son evresi. Milli mücadele malum hem siyasi hem askeri hem diplomatik hem sosyal yönleri olan bir uzun vadeli, efendim geniş projeli bir mücadele süreciydi. Askeri safhayla bu iş siyasi bakımdan milli mücadelenin hedefinin ele geçirilmesi, elde edilmesi yönüne evrilmiş oldu. Şöyle bakalım, diplomatik, siyasi konuları konuşuruz arada gerektiğinde. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı Devleti mağlup olarak çıktı. Kısa bir süre sonra bu mağlubiyetten, 1918'in 30 Ekim Mondros'undan sonra payitaht işgal edildi. Ordularımız dağıtıldı, askerlerimiz terhis edildi. Askeri mekteplerimiz kapatıldı. Subaylar her yerde tahkir edilmeye, küçük düşürülmeye çalışıldı. Askeri mekteplerden Kuleli Askeri Lisesi Ermenilere verildi. Efendim sokakta, caddede, efendim tramvayda, vapurda asker üniformalı olanlar, yani subaylar ve neferlerimiz, efendim içimizdeki ekaliyetlerin tahkirine uğradılar. Onlar vasıtasıyla işgal kuvvetlerine hedef gösterildiler. Maddi ve manevi bakımdan bu Türk milletinin, Osmanlı Devleti'nin uğradığı ağır bir yıkımdı. 30 Ekim 1918. Fakat bu tarihten kısa bir süre sonra bütün Anadolu'da, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tamamında düşmana karşı askeri, siyasi bir harekete geçilmesi için girişimler başladı. 30 Ekim'den 5 gün sonra, 6 gün sonra 5 Kasım 1918'de Kars İslam Şurası toplandı. İşgalci düşmana karşı silahlı mukavemet edilmesi, asker toplanması, bütün memleketin düşman işgalinden kurtarılması konusunda kararlar alındı. Yani bu şu demek, o günkü zaman ölçülerine göre, yani daha mütarekenin metni mülki ve askeri makamlara tam anlamıyla kamilen duyurulmadığı bir zamanda milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin, ben bunların hepsini aynı anlamda kullanıyorum. Hepsinin de kullanılacağı yerler var. Efendim bir yerde ilk siyasi önemli bir girişimi başlamış oldu. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Komutanlığı'ndan 13 Kasım 1918'e kadar mağlup olan orduların komutanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya verilmişti. 7. Ordu Komutanı'na. Bu ordu grubu da, Yıldırım Orduları grubu lağvedildi. Mustafa Kemal Paşa Kasım ayının ortalarında İstanbul'a döndü. Siyasi gelişmeler de beraber zikrediyorum. Şimdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a dönünce siyasi bakımdan, diplomatik bakımdan bazı efendim girişimlerle bu işgalin ortadan kaldırılması, memleketimizin bekasının sağlanması, istiklalinin sağlanması için bir şeyler yapılabilir mi diye İstanbul'da 6 ay kadar kaldı. Sultan Vahdettin'le görüştü. Efendim Minber diye bir gazete çıkardı şeyle beraber. Efendim Ali Fethi Bey'le beraber. Efendim çeşitli siyasi görüşmeler yaptı. Ama 6 ay sonra, yani 1919'un Nisan'ına geldiğinde,

0: artık müzakereyle, görüşmeyle, siyasi girişimlerle sonuç alamayacağını gördü. Bu dönem zarfında Mustafa Kemal bu girişimlerle uğraşırken Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Kars'ta olduğu gibi bir sürü yerde kongreler tertip edildi. İşgale karşı efendim direniş komiteleri örgütlendi. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruldu. Bunlar ileride Mustafa Kemal Paşa tarafından koordine edilecek, belli bir hedefe yönlendirilecek geniş ölçekli bir programın parçaları olacak ileride. Şimdi Mustafa Kemal Paşa artık İstanbul merkezinde, payitahtta bir şey yapılamayacağını anlayınca Anadolu'ya geçerek mücadelenin sahada yürütülmesi lüzumuna inandı. Bir takım gelişmeler de Mustafa Kemal'in bu arzusunun gerçekleştirilmesi yönünde efendim bazı gelişmeler yarattı. Neydi bu gelişmeler? Şimdi Mustafa Kemal'in görev talimatında şunlar yazıyor. Müfettiş olarak Doğu Anadolu'ya gidip çok üst seviye görevlerle efendim yetkilerle gönderildi. Askeri komutanlara doğrudan emir verebilecek. Mülki makamlar Mustafa Kemal Paşa'nın taleplerini dikkate alacaklar. Bu sadece Doğu Anadolu'da değil, memleketin diğer satındaki mülki makamlar ve askeri makamlar için de bu geçerli olacak tarzında çok geniş yetkilerle şeye gönderilirken, ordu müfettişliğine gönderilirken bunun gerekçesi şöyle yazıldı. Bu önemli. Bunu bilmediğimiz takdirde bazı şeyler boşlukta kalıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa efendim padişah ona git memleketi kurtar, ben burada bir şey yapamıyorum. Bu anlatı çok romantik şeye uymuyor çok fazla. Çünkü resmi evraktaki görev tanımında Mustafa Kemal'e şöyle bir tablo çiziliyor. Anadolu'da Harbiye Nezareti tarafından hazırlanmış bu görev tanımı. Şu görevleri yapacaksın, şu işleri tamamlayacaksın derken. Çizilen tablo şu. Anadolu'da şurada burada askeriye tarafından da desteklenen bazı şuralar toplanmakta olduğu söylenilmektedir. Bu şuraların dağıtılması, şuralar dediği kongreler, yani Kars İslam Şurası Kongresi başta olmak üzere bunların dağıtılması, bunların bir yerlerde silah depolamakta oldukları, bu silahlara el konulması, bunların bir tehdit olarak ortadan kaldırılması. Yani Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev milli mücadelenin çoban ateşlerini söndürme görevi verilmiştir. Yani git vatanı kurtar değil, milli hareketi yapacak, milli mücadeleyi, İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götürecek girişimleri ana rahminde boğma görevi verilmiştir Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu yani görev emrinde bunlar yazıyor. Mustafa Kemal bunları aldı ama kendisine verilen görevleri orada ifade edildiği gibi yapmadı. Dağınık çoban ateşleri çerçevesindeki milli mücadeleye hizmet edecek bütün akımları, bütün girişimleri birleştirdi. Ne yaptı? Daha Samsun'a çıkar çıkmaz 19 Mayıs 1919'da bu milli mücadelenin üzerinde yürüyeceği halkın siyasi olarak bilinçlendirilmesi, işgale karşı protesto mitingleri yapılması, efendim işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki temsilcilikleri ve İstanbul'daki hükümete karşı efendim protesto telgraflarının çekilmesinin hızlandırılmasına yönelik talimatlar vermeye başladı. Halbuki ondan beklenen bunları söndürmekti. O vardığı Samsun'a çıktığı günden itibaren milli hareketin zeminini sağlamlaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu durum kısa bir süre içerisinde ya Mustafa Kemal Paşa buradaki efendim işte kongre tertipleyenler, efendim siyasi karar alanlar, askeri hazırlık yapanları ortadan kaldırmak için buraya gönderilmişti. Ama şimdi Kemal Paşa bunları yapmıyor. O zaman Kemal Paşa'nın geriye çağrılması, görevinin sona erdirilmesi için İstanbul hükümetine İngiliz işgal kuvvetleri baskı yaptı. Bu baskının üzerine de Mustafa Kemal Paşa efendim daha ilk ayında, yani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış idi. Samsun'a çıktığından bir ay sonra Haziran ayının içerisinde efendim göreviniz bitmiştir. Siz artık İstanbul'a dönün. Bu hizmet tamamlanmıştır yönünde emirler almaya başladı. Şimdi Mustafa Kemal bu aldığı emirlere rağmen Temmuz ayının 7-8 Temmuz'a kadar, 1919'a kadar çeşitli gerekçeler üreterek şeye yanaşmadı, emre uymaya yanaşmadı. Efendim neler mesela, yani telgraf metinleri var, efendim arabanın benzini yok, vapurda kömür yok vesaire bilmem neler. Bir de padişaha, efendim ben burada milletin bana verdiğiniz görevler çerçevesinde efendim hizmete devam ediyorum mealinde sürekli telgraflar gönderdi. Sonunda anlaşıldı ki 8-9 Temmuz'da Mustafa Kemal dönmeyecek. 8-9 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa askeri görevinden resmen alındı. Bu görevden alınırken Mustafa Kemal Paşa da artık nerede? Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde. O da istifa ettiğini, sine-i millete bir fert olarak, ferdi mücahid olarak, mücahid bir fert olarak döndüğünü ifade etti telgrafla. Artık Mustafa Kemal Paşa'nın hiçbir efendim resmi sıfatı kalmamıştı. Bu Mustafa Kemal Paşa için kritik bir görev. O güne kadar yaptığı bütün işlemleri padişahın yüksek seviyeli bir memur olarak yapıyordu. Ve padişahın gönderdiği bir memur, aynı zamanda padişahın fahri yaveri olması sebebiyle de hem mülki makamlar, zaten hem askeri makamlar, hem de sıradan insanlar ona doğrudan karşı duramıyorlardı. Onun verdiklerini Mustafa Kemal Paşa da, benim size verdiklerim, yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması, efendim işte işgal kuvvetlerinin protesto edilmesi padişahın emridir. Ben kendimden bir şey yapmıyorum. Padişahımızın emri bu yönde. Dolayısıyla benim söylediklerimi yapacaksınız diye bazen açık, bazen kapalı bir şekilde bütün muhataplarına bunu söylüyordu. Şimdi görevden alınınca Erzurum'da bir dönüm noktasına gelinmiş oldu. Dönüm noktası ne? Mesela Kurmay Başkanı karşısına çıktı. Mustafa Kemal tek başına gitmiş değildi. Bir heyetle gitmişti. Karargah subayları vardı. Efendim ondan sonra Kurmay Başkanı vardı. Kurmay Başkanı dedi ki, efendim dedi, madem göreviniz bitti, işte şifrenin anahtarı bu, kasanın anahtarı bu, müsaade ederseniz ben ayrılıyorum dedi. Ya niye? Biz buraya resmi bir görevle gelmiştik ama resmi göreviniz bittiğine göre benim artık burada kalmam, askeri safahatım açısından da, memuriyetim açısından da uygun değil dedi. Bu yani formel olarak bunda eleştirilecek bir şey yok. Evet. Yani bu işler böyle olur. Efendim bu görevden istifasının ertesi günü, şimdi 15. Kolordu efendim karargahı var, eski karargahı Erzurum'da. Orada bulunurken şeyi görüyor efendim, Kazım Karabekir Paşa bir süvari bölüğüyle bulunduğu yere, o binaya yakın, Kolordu Karargahı'na yakın, şimdi o kongre binası olarak yer, oraya Karabekir Paşa'nın bir süvari bölüğüyle gelmekte olduğunu pencereden görüyor. O zaman zannediyor ki Karabekir Paşa beni tevkif etmek, tutuklamak için geliyor bir bölük süvariyle. Karabekir Paşa askeri vaziyette, esas duruşta, selamını verip ben ve kolordum emrinizdeyim paşam diye milli mücadele tarihinin önemli bir dönüm noktasının Mustafa Kemal Paşa lehine gelişmesine sağlayan hadiseye imza atmış oluyor. Bu ne demek? Kara Bekir Paşa'ya denilmişti ki Mustafa Kemal Paşa'nın yerine sen müfettiş ol. Hayır, kabul etmemişti. Hmm. Mustafa Kemal Paşa'ya görevden ayrılmış olan bir generale aynı şekilde sadakatini devam ettirdi. Mustafa Kemal Paşa bir fert olarak, bir mücahit bir fert olarak, milletin bir ferdi olarak mücadeleye artık ünvanım yok, efendim yaverlik kordonum yok, resmi bir görevim yok, devam edeceğim dedi. Ve bunu hem sivil makamlara, mülki makamlara, hem efendim işte askeri makamlara bildirdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bu karizması o dönemde, ta Çanakkale'den itibaren onun yetenekli bir subay olması, itibarlı bir subay olması ve etrafında subaylar arasında onun liderliğinin hiç tartışılmaması, görevlerinden istifa etmiş olmasına, görevden alınmış olmasına rağmen bir bakış açısına göre onun etkisini sıfırlamadı. Şunu söyleyelim, yani milli mücadele uzun vadeli, geniş programlı, geniş çaplı bir hareket. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı bu istifadan sonra şey seçti, biliyorsunuz. Kongre başkanlığına seçti. Mustafa Kemal milli mücadelenin örgütlü olarak bir teşkilatına seçilmiş oldu. Bu milli mücadele tarihinin açısından çok önemli. Bir diğer husus da demin programa başlarken söylediğimiz, hani Mondros Mütarekesi'nden hemen sonra şuralar, kongreler başlamıştı. Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane önemli kongre var. Yani biz tabii milli mücadele tarihini anlatırken şematik olsun diye, kolay akıcı olsun diye, efendim milli mücadele, İstiklal Harbi nasıl başladı? Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı ve bu çok yanlış değil. Ama ayrıntılar da önemli. Efendim şeye çıktı, Samsun'a çıktı, Amasya tamimini yayınladı, oradan Sivas üzerinden Erzurum'a geldi, Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni yaptırdı. Ondan sonra Sivas Kongresi, ondan sonra meclisin açılması, bu böyle gidiyor. Burada bazı ayrıntılar görünmüyor. Sebep ne? Mustafa Kemal açısından bu söylenenler doğru, yanlışlık yok. Ama Erzurum Kongresi'ne kadar 10 tane kongre toplandı. Ülkenin çeşitli yerlerinde bu Erzurum Kongresi de onlardan birisiydi. Bu kongrede alınan kararlar, müzakereler, kongre tutanakları efendim Ermeni iddialarına karşı bu topraklarda yaşayan bütün herkesin, bütün umum Müslümanların bekasının aynı yönde olduğunu hem memurlara, hem askeriyeye, hem de eşrafa ve sivil halka ikna edici bir tarzda dile getirmiş idi. Erzurum Kongresi'nden sonra Erzurum Kongresi bölgesel sayılabilecek Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı bir kongreydi. Önemli kararlar alındı. Bunlar belli. Bir de bir şey söyleyelim. Bu milli mücadelede motor güç Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Evet. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine üye olabilmek için bir şart var. Memleketin bütün Müslümanları Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tabii azasıdır kararı alındı. Yani bütün Müslümanlar doğal olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi. Ayrıca resmen, şeklen, bürokratik olarak müracaat etmesi şart değil gibi, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan Müslüman unsuru, bölgesel olarak efendim dil bakımından farklı olan vesaire şeyler için hiç kimseyi çemberin dışında bırakmadan bütün umum Müslümanların müşterek organizasyonu, karargahı olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu kararı aldı. Bu cemiyet Erzurum'da mahalliydi, bölgeseldi, öyle diyebiliriz. Efendim Sivas'ta bütün Türkiye'yi teşmil edecek tarzda o iddiayla efendim 4 ve 9 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi diye bildiğimiz bir Kongre'yi de Mustafa Kemal Sivas'a gelerek açtı. Bu daha önemliydi. Niye önemli? Yani sadece bölgesel değildi. Bu müdafaa hukuk cemiyetlerinin adı ve bütün bu teşkilatlar Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri olarak, cemiyeti olarak yeniden tasih edildi. Mustafa Kemal Sivas'ta 107 gün kaldı. Uzunca bir süre. Ankara'ya gelinceye kadar. Burada müdafaa hukuk cemiyetlerinin teşkilatlanmalarının kuvvetlendirilmesi, müdafaa hukuk cemiyeti olmayan yerlerde bu cemiyetlerin kurulması için askerlik daire başkanlarına, fırka komutanlarına, eşrafa, mutasarrıfa, mülki makamlara yazılar yazıldı. Bu teşkilatın olmadığı yerlerde müdafaa hukuk teşkilatları bu Sivas'taki kaldığı dönem boyunca geniş ölçüde tamamlandı. İngilizlerin o dönemle ilgili arşiv vesikaları var. Bunu kendileri de yayınladı. Bilal Bey, rahmetli büyükelçi, Bilal Şimşir Bey, rahmetli anıyoruz hizmetlerinden ötürü. Bunları 8 cilt halinde bu İngilizlerin yazışmalarını, İngiliz belgelerinin kısaca özetlerini de vererek Türk Tarih Kurumu'nda 40 seneye yakın bir zaman içerisinde yayınladı. Orada bu belgelerin tamamı var. Merak eden genç arkadaşlarım için özellikle bunu söylüyorum.
1: Kıymetli şimdi, hocam, bir anekdot merakımı gıdıkladı. Şöyle ki dediniz ki müdafaa hukuk cemiyetlerine üye olmak için hani Müslümanlar doğal üye olarak ilan edildi.
0: Evet.
1: Yani hem tüm etnik veya dini açıdan soruyorum. Bu mücadele boyunca sen gelme, sen bu işte mücadelenin dışında kal denilen bir yapıdan ziyade bütün imkanları bir araya getiren, yani milletin bütün imkanlarını bir araya getiren bir seferberlikten söz ediyoruz anladığım kadarıyla, değil
0: öyle,
1: mi?
0: Öyle.
1: Hem etnik hem dini, evet, ayrımcılık hiçbir tarafıyla olmadan.
0: Evet, şöyle, hatta şunu da söyleyelim. Müslümanlar için bu kesinlikle böyle. Ama Müslüman olmayan ama işgale karşı bunu reddedecek bir psikoloji içerisinde olan, mesela Karaman Türkleri vardı. Bunlar Ortodokstu, Hristiyandı. Bunların başında Papa Eftim vardı. Papa Eftim milli mücadeleye o kadar hizmet etti ki Ortodoks olmasına rağmen, mezar taşında Atatürk'ün kendisi hakkında söyledi. Papa Eftim bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir övgüsüne mazhar oldu. Yani Ortodoksların bir kısmının, hani Karaman Rumları dediğimiz Karaman kökenli Türkler, Selçuk döneminden kalma, bunlar da bizimle beraber, Rumlarla beraber, Yunanlarla beraber din kardeşliği olmasına rağmen milli mücadeleye destek verdiler. Ermenilerden, Ermeni vatandaşlarımızdan bir kısmı sadakatle milli mücadeleye hizmet etti. Onların gayretleri de her zaman takdir edildi. Yani sadece hani Müslüman dayanışması önemli. Çok geniş bir ağırlığı var, bunu söylememiz lazım. Bir Müslüman hareketi, siyasi hareketi gibi dahi algılanabilir. Ama onun dışında, Müslümanlığın dışında kabul edilen mezhepler, dinler olabilir. Bunların saliklerinin de milli davaya hizmet etmesi için ortam sağlandı. Yani kimse çemberin dışında değil. Böyle bir şey, bu çok önemli. Milli, bu sadece içeride değil, dışarıda da o Müslüman dayanışması milli hareketin başarıya ulaşması için sağlam şekilde döşenmiş bir zeminin sonucu olduğunu bize gösterir. Bunları söylemeliyiz.
1: Buyurun hocam, çayınızı keyifle yudumlayın. Ben de sorumu sormuş olayım. Çok sizden faydalanmak için çokça konuşturuyoruz, yoruyoruz.
0: Sağ olun,
1: kusura bakmayın. Şimdi hocam, milli mücadelede kararlar sadece Mustafa Kemal Atatürk tarafından mı alınıyordu o zaman paşa tabii? Yani yoksa komutanlar, işte meclis, din adamları, yerel güçler, toplumun işte ileri gelenleri, onlarla böyle bir ciddi bir istişare ortamı mı vardı? Yoksa sadece Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı kararlar mı?
0: Mustafa Kemal Paşa önemli, karizmatik, otoritesi, itibarı olan bir şahıs. Bunda hiçbir tartışma yok. Böyle olduğu için de milli mücadele başlamış olan İstiklal Harbi, daha Mondros'tan sonra başlamış olan çoban ateşleri gibi memleket

Çanakkale Harbi'nden itibaren işte İstanbul düşerse dayalı hesaplar. Peki İttihatçılar bunun Mustafa Kemal Samsun'dan itibaren Anadolu'ya geçince Mustafa Kemal için ne düşündüler? Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İttihatçılar memlekette efendim siyasi organizasyon bizim elimizde. Her yerde teşkilatlarımız var. Yani mesela Erzurum'da vergi toplanıp Enver Paşa'ya gönderiliyor. Bu dediğimiz dönemde. Her tarafta bizim eşraftan, ahaliden insanlarımız var. Mustafa Kemal bu işi başlasın, bir yere götürsün. Siyaset erbabı biziz. Siyasetten biz anlarız. O sadece asker. Mustafa Kemal belli bir yere getirdikten sonra onun elinden bu işi alıp kendi adamlarımızdan birini, o da Enver Paşa, Batum'da bekliyor mesela Sakarya Harbi sırasında. Mustafa Kemal Paşa'nın ayağı tökezlerse gelip idareyi ele alabilmek için Mustafa Kemal Paşa böyle götürsün. Peki Mustafa Kemal Paşa İttihatçı mı? Mustafa Kemal Paşa genç subaylık yıllarında elbette İttihatçı. İttihat Terakki'nin 1909 kongresinde Trablusgarp delegesi. Ama İttihat Terakki'nin önemli kararların verildiği A takımında değil. Yani İttihatçılar önemli bir karar alacakları zaman orada Mustafa Kemal Paşa yok. Başkaları var. Bu da bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin lideri olmasının yolunu da açmıştır. Nasıl? Onu da söyleyelim. Memleket işgal edilince efendim İttihat Terakki döneminde üst seviye görev yapanları İngilizler tutuklayıp Malta'ya sürgüne gönderdiler. Ordu komutanları. Mesela kim? Halil Paşa. Göndermek istediler. Halil Paşa yoldan kaçtı. Ali İhsan Paşa diyelim. Hicaz müdafiye kahraman Fahrettin Paşa Hazretleri. İngilizlerin Malta'ya gönderdiği, sürgün ettiği komutanlar. İşte valiler, nazırlar, Şeyhülislam. Bunlar nerede? Malta'da. Neden yargılandılar? Ermeni kıtali, Ermeni katliamı iddiasıyla, ama İstanbul'da işgal idaresi hiçbir belge bulamadı. Ermenilerin iddiatçılar tarafından yok edildiğine dair ortada bir belge yoktu. Mustafa Kemal işte İngilizler memleketi işgal ettiğinde iddiatçı olarak adı öne çıkmadığı için Malta'ya sürgüne gönderilmedi. Bunu söyleyelim. Yoksa biraz acıdır söyleyeceğim ama Mustafa Kemal zaten daha sonra yapacaklar için de İngiliz emellerine hizmet eden bir İngiliz ajanı haşa olduğu için İngilizler onun hep önüne açtılar. Ona da diğer paşalara uyguladıkları yaptırımı yapmadılar iddiası bühtandır, iftiradır. Tamamen İngilizler eldeki verilere göre Mustafa Kemal Paşa üst seviye bir iddiatçı değil. Partici değil. O zaman Anadolu'ya görevlendirilmesini de bir kısım hatıratlarda yazılanlar doğruysa İngilizler önermiş İstanbul hükümetine. Niye? İttihatçı değil. Böyle olduğu için Mustafa Kemal bir karizma sahibiydi. Milli mücadelenin başlamış olan örgütlenmesine kendisini eklemledi. Tabanda da buna itiraz eden olmadı. Kendi arkadaşları daha sonra siyasi olarak Cumhuriyet devrinde muhalif olarak adlandırılacak paşalar hiçbiri de itiraz etmedi. Paşam sen niye lider oluyorsun? Tartışalım, oylayalım, müzakere edelim, şeye soralım demedi. Rauf Orbay Paşa da, Ali Fuat Cebesoy Paşa da, Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal'in liderliğini tartışmadı. Bunu söylememiz lazım. Yani onun siyasi hayattaki muhalifleri onun karizmasını, liderlik yeteneğini asla tartışma konusu yapmadı. İşte Mustafa Kemal bu kadar bir karizma sahibiyken milli mücadeleyi istişareyle yönetti. Yani fikir danışarak,
memleketin sahibi dedi aşiret reislerine, efendim bir kısım

0: şeyhlere, mülki makamlara, askeri makamlara tabiatıyla yazılar yazdı. Görüş istedi. Bu görüşler istikametinde bunların muhakeme etti. Uygulanabilecek olanları da uyguladı. Herkesi ülke içerisinde fikri sorulması gereken hemen hemen herkesin görüşünü aldı. Bu önemli bir faktördü. Yani milli hareketin tepeden inme, dikte hareketi, bir darbeci, bir subay hareketi olmadığının kanıtı. Bu görüşlerden önemli olanlar, bazı şeyler çok önemli. Ya mesela 1922'de Mustafa Kemal Paşa'ya mecliste muhalifler adım attırmıyor. Ha, muhalifler vatan haini mi? Haşa, onlar vatan haini değil. Ama her hareketin hesabı soruluyor. Niye yapılıyor? Niye bu karar alındı? Böyle bir şey. Mustafa Kemal Paşa bıkıyor. Diyor ki artık diyor bu meclisi ben kapatacağım. Bir yürütme kurulu gibi bir komisyon kuracağım. 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Bununla önemli kararlar alacağım. Bu konuda ne dersiniz diyor. Kime? Komutanlara. İsmet Paşa'ya. Hı hı. Karabekir Paşa'ya. Bunun ikisi de, iki komutan da hayır efendim, bu olduğu takdirde bizim meşruiyetimiz kalmaz. Biz meclis üzerine, halk iradesi üzerine bu mücadeleyi yapıyoruz kanaatini ifade ediyorlar. Bunu yaptığınız takdirde biz bindiğimiz dalı keseriz dediklerinde Karabekir de bunu diyor, paşa. İsmet Paşa da diyor. Bunu diyor. Bunun üzerine o zaman mecliste yapılan eleştirileri hazmedeceğiz, tahammül edeceğiz, efendim bunu böyle götüreceğiz diyor. Yani sadece fikir alması, gönül almak için değil, kendi hatta hareketini, hareket tarzını tespit içinde bunlardan istifade ediyor. Bir tanesi daha önemli, bu dediğim kadar önemli. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa olağanüstü yetkilerle, efendim Milli Sakarya Harbi başlangıcından itibaren tam yetkili olarak meclis yetkileri şahsında toplanmıştı. Bu tabii bize mahsus bir şey değil. 2000 sene evvel Roma'da da vardı. Roma İmparatorluğu'nda. Memleket bir iç harp veya düşman istilasıyla karşılaştığında Senato bir generali diktatör ilan ederdi. Diktatör sözünü yerine getiren anlamında, bugünkü anlamda değil. Bu ne kadar süreli olurdu? 6 ay, 1 sene veya o kriz atlatılıncaya kadar. İç harp çıktı, ayaklanma çıktı, Roma işgal tehdidi altında bir general senatonun yetkisini kullanırdı. Her türlü kararı verebilirdi. İş bittikten sonra senatoya gelip ben bu hizmeti tamamladım deyip askeri safahatı varsa oraya devam eder, yoksa emekli olurdu. Bu kriz zamanlarına mahsus bir çözüm. Sakarya Harbi öncesinde Mustafa Kemal bu yetkiyi istedi. Hani bu mecliste bitip tükenmeyen tartışmaları bir anda şey yapabilmek için. Bu yetki verildi ama Roma'daki gibi değil. 3 aylık. Her 3 ayda bir bu yetki uzatılmak üzere. Yani sonsuz, artık sen başkomutansın, yetkin var ila nihaye. Hayır, meclis yetkilerinde kıskanç, onu söylememiz lazım. 3 aylık sürelerle bu yetkiler verildi. Şimdi Sakarya Harbi kazanıldı. Efendim ondan sonra büyük taarruza kadar 1 senelik yaklaşık bir zaman var. Muhalefet sıkıştırıyor. Ne oldu? Ordumuz hazır değil mi? Hani hazır diyorsunuz, taarruz niye yapılmıyor? Niye geciktiriliyor? Bunlar eleştiri ama bunlar yani düşmanca eleştiriler değil, bir kısım insanların göstermek istediği gibi. Vatansever ama kendi açılarından gördükleri gerekçelerle Mustafa Kemal Paşa'ya itiraz ediyorlar. Dolayısıyla Mayıs ayındaki uzatma, 1922'nin Mayıs ayındaki uzatma esnasında meclisin kararıyla bu başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Efendim... kritik bir sayı neredeyse reddedilecek. Şimdi Mayıs ayı, Haziran, Temmuz, bu aylar geçtiğinde muhalefet Niye taarruz yapılmıyor? Neyi bekliyoruz?
1: Hocam neyi bekliyoruz derken bir virgül koyalım mı? Kısa bir aramız olacak. Hayır, hayır. Hem izleyicilerimiz de merak etsin neyi bekliyoruz. Büyük Zafer'in ayrıntılarını konuşuyoruz. Müsaadenizle hocam kısa bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz, ayrılmayın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Büyük taarruzun önemli ayrıntılarını konuşuyoruz. Milli mücadelenin bilinmeyen yönlerini konuşuyoruz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasip Saygılı ile birlikte büyük taarruz etiketimize yazıyorsunuz. Ben de merak ettiklerinizi soruyorum. Evet de izleyenlerimiz var. İstanbul'dan sevgili Ayşe İlhan ve ailesi bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili ailesi Bahadır ve Elif İlhan'a da selamlarımızı yolluyoruz. Tarih gönüllüleri bizi izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam devam edelim. Evet ordu beklemedeydi. En son orada kaldık. Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapıyorlar. Ordu niye bekletiyorsun diye. Evet. Niye biz taarruza geçmiyoruz diye. Buyurunuz merak edilen yerden
1: şimdi
0: devam edelim.
1: Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii ki politik olarak ordumuz düşmanı kovmaya hazır. Hiçbir noksanımız yok bunu diyor. Ama taktik durum, sahadaki durum tam öyle değil. Büyük taarruzun başladığı güne kadar hazırlıklar devam ediyor. Yani cephane vesaire ihtiyaçlarımız var. Bunu biliyor ama bunu açık bir şekilde söyleyemiyor. Yani şu anda taarruz edecek durumda değiliz diyemiyor. Bir, ikincisi de bu büyük taarruz hazırlıkları yapılırken Batı kampını efendim biz barış istiyoruz, barışla bu işi hallederiz yönünde müzakereler için birilerini Fransa'ya göndermiş, Avrupa'ya göndermiş. Onlar orada Yunanlılar çeksin gitsin biz şeye savaş istemiyoruz gibi öbür tarafta bu algıyı güçlendirmiş. Bu büyük taarruzda işimize yarayacak. Ama bunların hepsini mecliste açık bir şekilde konuşamadığı için mecliste artık Temmuz ayının 22'siydi galiba 1922'de. Oturum var. Burada başkomutanlığı oylanacak. Yetki verilecek veya verilmeyecek. Ama meclisteki genel hava Mustafa Kemal Paşa'ya artık meclis yetki vermeyecek. Böyle bir şey. İşte bu zaman komutanlar Mustafa Kemal Paşa'yı bir araya geliyorlar. Bu meclisteki oturumdan önce. Paşam diyorlar, meclis sizin bu Yunanları tard edip düşmanı kovduktan sonra diktatör olmanızdan korkuyor. Hmm. Yani bütün yetkiyi elinde toplayacak, kimseye nefes aldırmayacak. Biz o zaman bu yetkileri şimdiden onu şey edelim, kısıtlayalım, bu yetkileri vermeyelim yönünde bir eğilim var. Yani yarınki oylamada Allah korusun sizin başkomutanlık yetkiniz oylanmazsa bu büyük bir kriz. Başkomutan olmayan bir ordu. Bu problem olur. Bunun için diyorlar lütfen siz çıkın. Diktatör olmayacağınızı, şahsi bir beklenti içerisinde bulunmayacağınızı beyan buyurursanız mecliste bu kriz açılır. Tamam diyor. Meclise çıkıyor, tıraşını oluyor. Mareşal üniformasıyla şeyden itibaren, Sakarya'dan itibaren zaten. Diyor ki orada büyük bir şey gösteriyor. Diyor ki ordumuzun artık bütün hazırlıkları tamam. Hı hı. İlave hiçbir yetki istemiyorum. Hani bu olağanüstü yetkiler vardı. Meclis yetkileri. Ben bunu artık istemiyorum. Ordumuz düşmanı kahredecek durumdadır. Ne görev bana teveccüh ediliyorsa, edilirse bunu yapmaya hazırım diyor. Muhalifler dahil hepsi ayakta alkışlıyorlar. O ayakta alkışlayanların arasına sobanın odununu Mustafa Kemal Paşa'ya fırlatan mebus dahi var. Erzurum mebusu. Hüseyin Avni Bey.
0: Gönülleri su serpiyor yani.
1: Evet, onlara diyor ki ben diktatörlük bilmem yetki etki hiçbir şey istemiyorum. Ordumuzun mevcut gücü onu zafere götürmeye yeter. Bana ne görev veriyorsanız onu yaparım. İlave olağanüstü yetki istemiyorum diyor. Bu bir risk mi? Bir yerde risk, öbür tarafta da yani ayakta alkışlanıyor. Kendisine yani tabanca çeken, sobanın odununu atan mebuslar dahil oy birliği denebilecek bir çoğunlukla büyük taarruzdan bir ay evvel bu başkomutanlık şeyi geçiyor ve bunda da 3 ay sınırı yok. Büyük
0: hocam,
1: zafere kadar.
0: Merak ettim. Gerçekten ordu hazır mıydı yoksa Mustafa Kemal Paşa baskı altında olduğu için biz hazırız dedi?
1: Ordu yani ileride konuşacağız. Yani Ağustos ayının 26'sına kadar cephane tam değil. Hı hı. Yani ihtiyaçlar devam ediyor. Yani Fransa'yla Güney'de anlaştığımız için bazı tavizler karşılığında Fransa'dan cephane geliyor, top mermisi geliyor, efendim kamyonlar alınıyor vesaire şeyler alınıyor. İtalyanlarla işbirliği var Antalya'da öbür tarafın nizasından istifade ediyor. Bir diplomatik bir şey olarak, başarı faktörü olarak bunları kullanıyor. Burada işaret etmek istediğim, Mustafa Kemal'in karizması var mı? Var. Kendine itimadı var mı? Var. Bunlar hiçbir kuşku yok. Ama etrafında komutanlar, paşam meclisi bir teskin etmeniz gerekiyor. Teskin ederseniz problem yok dediğinde o teskin etmenin daha ötesinde şeyler söylüyor. Hiçbir yetki istemiyorum diyor. Bunu deyince artık şey Mustafa Kemal diktatör olacak, başımızda bir despot olacak şeyi, algısı
0: gidiyor.
1: Kalkmış oluyor. Bu da Mustafa Kemal'in istişareye, yani gerek komutan arkadaşlarıyla, gerek efendim mülki makamlarla, gerek diğerleriyle yaptığı şeye, şeyin ne kadar sonucun alınmasına etkin olduğunu gösteren örnekler olarak zikredilmesi gerekir.
0: Kıymetli hocam, tabii bir taraftan Anadolu'da halk yıllarca savaşmış, yoksul, yorgun, zor bir dönem aynı zamanda. Para yok, silah yok, dediğiniz gibi her şey sınırlı. Sürekli alıyoruz, ulaşım zor. Tekalifi milliye ile halktan işte seferberlik ilanı gerekiyor. Kadınlar, köylü, esnaf, tüccar, dinar, herkesin görüşü alınarak bir birlik yaratılıyor. Ama bir taraftan da milli mücadele anlatılırken dinin rolünü de zaman zaman geri planda bırakıyoruz gibi hissediyorum. Yani İslam ve dini dayanışma bu direnişte ne kadar etkiliydi? Evet, her etnik kökenden, her dinden herkes bu mücadelenin içindeydi. Ama bir taraftan daha açık sormak isterim. Milli mücadele aynı zamanda dini bir direnme hareketi miydi?
1: Efendim, dini bir retorikle yapıldığını açıklıkla söyleyebiliriz. Yani ben biraz kaba söylüyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, padişahım çok yaşa nakaratıyla yapıldı. Yani çünkü aşağıda halka indiğinizde, efendim biz bu Yunan'ı tard ettikten sonra seküler bir devlet kuracağız, padişahlık kalkacak, hilafet kalkacak, eski yazı kalkacak vesaire vesaire vesaire dediğinizde sizin yanınıza pek kimse gelmez. Bunu bildikleri için bu tartışmaya hiç girilmemiş. Efendim, padişahın efendim tahtını korumak, hilafeti muhafaza etmek, bu konuda tabanda bunu dediğinizde zaten bu Müslümanlar arasında herhangi bir tartışma konusu olan bir şey değil. Yani bu dinin bizatihi kendisini savunma gibi anlaşılır. Bu da bunu yaptı. Çok yoğun bir dini retorik kullanıldı. Mesela meclisin açılmasından önce Ankara'da 23 Nisan 1920'den önce açılması için yapılan tedbirler tamamen dini bir kisve ve renkle yapıldı. Hacı Bayram Veli Camii'nde efendim işte mevlid okundu, dualar edildi, kurban kesildi ve cuma gününe denk getirildi. Bütün bunlar sadece Ankara'da yapılmadı. Milli hareketin hakim olduğu vilayet merkezleri, kazalar, sancaklar, benzeri törenler oralarda da yapıldı. Şimdi mesela ilginç bir şey, meclisin açılmasının dini bir retorikle yapılmasına itiraz eden Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa muhafazakar. Yeri o, öyle diyoruz.

0: çok da yanlış değil. Diyor ki ya hiçbir devirde böyle bir şey olmadı. Bu kadar dini bir retorikle meclisin açılması, siyasi kararlar alınması. Bunu böyle yaptığımızda biz bunun sonunu getiremeyiz. Her işi böyle dini retorikle yaparsak hiçbir şey yapamayız diyor. Bunu diyen Kazım Karabekir Paşa. Ama Mustafa Kemal'in efendim şeyi, siyasi görüşü, efendim ne zaman neye müracaat edeceğini bilebilecek bir zihin yapısında olması o zaman buna el verdi. Her yerde açık konuşmalarında biz sadece hilafeti savunuyoruz. Halifeliğin efendim işte devamı için bütün bunları yapıyoruz. Padişah işgal altında İstanbul'da, onu kurtarmak için yapıyoruz denildi. Bu da dini bir renkle, dini bir retorikle söylendi. Bu sadece Anadolu içerisinde, bugünkü üzerinde yaşadığımız topraklar içerisinde değil, bu toprakların dışındaki İslam camialarıyla ilişkilerde de bu böyleydi. Mesela Reunion Adası var. Hı hı. Afrika'nın doğusunda, Fransız sömürgesi, Fransızca konuşulur. Oradaki Müslümanlara yayınladığı bir mesaj var Atatürk'ün Söyle ve Demeçler kitabında, arkadaşlarımız görebilir orada. İnnemel müminine uhvetin diye başlıyor. Müslümanlar ancak kardeştir. Bu bir ayet-i kerime.
1: Yani mesajlarında ayetlere ve dini ifadelere yer veriyor.
0: Evet. Yani bu böyle. Şeyde Hindistan Müslümanlarına gönderdi. Orada Müslüman kitle Türkiye'nin İstiklal Hareketi'ne yürekten destek veriyor. O fukara insanlar, Hint Müslümanları, bugünkü Pakistan ve Bangladeş'in kurucuları olan insanların şeyleri, kökenleri. Oralara gönderdiğinde de mesela şunu diyor, ya ben bugün bunu okuduğumda sarsılıyorum. İslam'ın düçarı hezimet olan sancakları ayağa kalkmak için Anadolu'da toplanmış bulunuyor. Türk milletine yardım ediniz, müzaharet ediniz. Ya bu nasıl bir üslup? Yani İslam'ın bozguna uğramış sancakları, orduları yeniden ayağa kalkacak. Bunlar şimdi Anadolu'da toplandı. Türk milletine müzaharet ediniz. Ya bunlar sarsıcı. Muhammed İkbal var, Hindistan Müslümanlarının Mehmet Akif'i, bugünkü Pakistan'ın fikren kurucusu diyebileceğimiz bir kişi. Mesela Lahor'da Padişah Mescidi var. Büyük cami, Babürler devrinden kalma. Bir bayram sabahı İkbal bu gazinin bu mesajını Hint Müslümanlarına okuyor. Tabii mahalli dilde kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor. Hintliler, Hint Müslümanları efendim 90 yıl sürecek olan İngiliz dominyonu devrinde bir zamanlar o ülkenin yönetici sınıfı sahibi olurken 900 senelik Türk idaresi, Müslüman idaresi var 1858'e kadar. Ama 1858'de İngilizler tarafından bastırıldı, ora İngiliz tacına bağlandı. Hindistan alt kıtası. İngiliz İmparatoriçesi Victoria, Hindistan İmparatoriçesi adını da aldı. Bu dönemde Müslümanlar bürokraside, iş hayatında, sair yerlerde çemberin dışına atıldılar. Yani yoksullar, idare İngiliz, dominyon idaresi Müslümanların gözünü açtırmıyor. Yani bugünkü Hindistan'daki parya gibi Müslüman. Yani eğitim seviyesi, efendim temsil niteliği dipte. Müslüman kitle böyle olmasına rağmen köle pazarlarında çocuklarını satıp Türkiye'ye yardım gönderdiler. Bu kadar vahim şeyler söylüyorum.
1: Hint Müslümanı.
0: Evet. Yani onların bu kadar desteği var. Maddi destek verecek hiçbir şey yok. Kölelik cari, çocuğunu köle pazarında satıyor. Türkiye'ye yardım için gönderiyor. Ya bu bugün bizim, yani bugünkü 2026 kafasıyla bu nasıl bir şey diyorsun? Kesin. Anlayamıyorsun. Ama bunlar oldu.
1: İslam hareketi gibi algılanmış.
0: Yani o İslam'ı temsil ediyor. Türklerin yenilmesi, İslam'ın mağlup olması diye şey ediliyor. Daha başka bir şey söyleyeyim. Kayıtlara geçsin. Gençlerin belki ilgisini çekebilir. Hindistan Müslümanlarında pek az üst seviye bürokraside insanlar var. Yani hakim, efendim işte bürokratik başka bir kadroda.

0: subaylar var. Ama bunlar az. Kendi nüfus olarak Hindistan'ın 1/3 Müslüman. Ama şeye bakarsan, üst seviye görevlere bakarsan %10'u bile değil. Yani nüfusa göre temsil yok. Bunlar üst seviye memurlar, orta seviye memurlar İngilizleri protesto etmek için işlerini bıraktı. Bu bugünkü kafa yapımızla anlayacağımız bir şey değil.
1: Kesinlikle hocam.
0: Daha başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Hindistan'da bir hicret hareketi var. Bizim milli mücadele dönemine denk gelen. Hicret hareketine yüz binlerce Hint Müslümanının Hindistan'ı terk ederek Afganistan'a göçmesi, muhaceret etmesi. Bu ne? Ve bu 100.000 civarında, 100.000'i geçkin bir nüfusun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunların gerekçesi ne biliyor musunuz? Bugün bizim dünyamız bunu, zihin dünyamız almaya, anlamaya müsait değil. Diyorlar ki, ulema-i kiram, Hindistan 1000 senedir İslam yurduydu. Hakikaten 1858'e kadar ta Gazneli Mahmutlardan, Babür Şahlardan, Cihangirlerden o dönemler itibariyle Hindistan'ı Türk soylu, Timur'un soyundan gelenler de dahil olmak üzere Türk hanedanlar yönetti. Yönetici sınıf Türkler, efendim ordu Türk, elitler Türk. Bu azınlık bile denemeyecek bir sayı. Azınlığın azınlığı, o sayede Hindistan'ın 1/3 Müslüman oldu. Yani Pakistan Müslümanları, Bengal Müslümanları, Hindistan'ın içinde kalan 250 milyon Müslüman dahil, bu 900 senelik Türk idarelerinin şeyi, sonucu. Şimdi ulema-i kiram bu milli mücadele döneminde İngilizlerin Türk karşıtı politikalarından tepkiyle karşılıyorlar. Diyorlar ki bu topraklar 900 senedir Müslüman toprağıydı. Darül İslam'dı. Şimdi İngilizler İslam'ın temsilcisi olan Türkiye'yi efendim boğmaya çalışıyorlar. O Türkiye'yi, İslam'ı boğmaya çalışan İngilizler artık Hindistan'ı da idare ettiği için bu 900 senelik Müslüman hakimiyetindeki topraklar artık Müslüman diyarı değil, Darül Harp, düşman ülkesi. Düşman ülkesinde de Müslüman'ın barınması, yaşaması olmaz. Şer'an bu mümkün değildir. Ne yapalım? Afganistan'a göçelim. 100 bin gibi bir sayı, o günkü ölçeklere göre söyleyelim. Bunun büyük bir kısmı yollarda telef oldu. Bunlar Türkiye'nin davasını desteklemek için gösterilen feragatın, fedakarlığın şeyleri, numuneleri. Bunları Pakistanlılar, ben orada Harp Akademisi okudum. Kurmay Yarbay rütbesiyle. Orada kara ve hava ateşesi yaptım. Bunların biraz ayrıntılarını bilirim. Pakistanlı elitler bunları biliyor.
1: Siz görev yaptığınız zamanlarda bunları hatırlayıp size hatırlatan o olmuştur. Hem diplomat.
0: Ya ben okumalarımla bunlara vardım ama Pakistanlılar, yani mesela isimlerini vermeyelim. Bizden devrin Genelkurmay Başkanı geldiğinde üst seviye toplantılarda bunları söylediler. Bu yani kendi yaptıkları fedakarlık, bunlar şey değil, romantizm, kurgu, evet, şeyler değil. Bunlar oldu ama beri tarafta bunların şeyi yok, karşılığı yok. Burada sırası gelmişken bir şey arz edeyim. Şimdi Pakistan Müslümanlar bu kadar fedakarlık yaptı. Onlar Türkiye'ye para yardımı da gönderdiler. Şey söyleyelim, İngiliz politikası olduğundan, olması gerektiğinden kendi açısından daha ılımlı davrandı Hindistan'daki bu tepkiler üzerine. Hindistan genel valisi Londra'ya efendim Türkiye'ye yönelik politikalar biraz daha yumuşatılması tarzında tavsiyeler bulundu. Yumuşatılmış hali gördüğümüz muameleydi. Ama yani bunun siyasi rolü oldu. Yani nümayişler, mitingler, bilmem neler, bunların hepsi yapıldı. İşte üst seviye memurların görevlerinden ayrılması, hicret hareketi, muhaceret, 100.000 kişinin ülkeyi terk etmesi, bilmem nesi etkili oldu. Bir de maddi yardım gönderdiler.

0: Bu maddi yardım daha sonra İş Bankası'nın kuruluşunda sermaye oldu. Ben bundan birkaç yıl evvel efendim ilgili makamlara bir teklifte bulundum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Dedim ki efendim Türk Milli Mücadelesi İstiklal Harbi döneminde efendim Hindistan Müslümanları yani bugünkü Bangladeş'in ve Pakistan'ın ve Hindistan'daki Müslümanların dedeleri büyük fedakarlıklar yaparak programda anlattığım şeyleri de kısmen yazdım. Türkiye'ye maddi destek sağladılar. Yani çocuklarını köle pazarında sattı, para gönderdi. Şimdi arada 100 sene geçti. Bunların bu fedakarlığına efendim bir vefa göstermemiz zamanı geldi. Ne yapılabilir? Hindistan Müslümanlarından gelen parayla kurulan İş Bankası, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği dallarda doktora yapacak Pakistan'dan, Hindistan'dan, Bangladeş'ten Müslümanlara bilmem 50'şer, 20'şer, 30'ar doktora bursu versin. Bunların hangi alanda doktora yapacağını da Türk Tarih Kurumu tayin etsin. Teklifim buydu. Cevap geldi. Dediler ki bankacılık mevzuatı buna uymaz. Onu ben de biliyorum. Bankacılık mevzuatı tabii ki buna uymaz. Bir karar alınacak. Efendim inşallah bu yetkili karar vericilerin dikkatine sunulur. Yani o topraklarda Türkiye'ye muhabbetle bakan şunu söyleyebilirim. Bir sürü yer gezdim. Memuriyetim sebebiyle, askerliğim sebebiyle. Hindistan'daki kadar hani Azerbaycan'ı falan parantez içerisinde aldığımızda Türkiye'ye, Türklere, bizim tarihimize, mefahirimize sıcak bakan başka bir kitleye Pakistan'da rastladığım kadar hiçbir yerde rastlamadım. Bu muhabbet sadece elitler değil, mevki, makam, statü sahipleri değil, sokakta yalın ayak giden insanlardan en tepedeki elitlere kadar hepsinin müşterek duygusu. Karşı tarafta yani bizim unuttuğumuz hani Büyük Akif'in milyonlarca mevasız kalan dindaş dediği kitleden. Onlar bize bu kadar büyük bir fedakarlık yaptılar. Aradan 100 sene geçmiş olsa dahi bunların yad edilmesi, hatırlanması, Hindistan Müslümanları deyince Bangladeş'teki, efendim Pakistan'daki ve Hindistan'da kalan 700 milyona yakın nüfustan bahsediyorum. Buralarda yine söylüyorum. Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun tespit edeceği alanlarda bir doktora bursu ihdas edilmesi, bunu da İş Bankası tarafından bunun finanse edilmesi teklifimi burada huzurunuzda yeniliyorum. Umarım ki efendim karar vericiler bunun isabetini tabii tetkik ederler vesaire
1: buradan
0: şey
1: da
0: ederler,
1: duyurmuş
0: karar
1: olalım
0: verirler.
1: hocam bu
0: Böyle bir
1: güzel
0: şeyi de
1: fikrinizi.
0: burada bugün gelmiş olmamın bunu söyleme fırsatı sağladığınız için de ben tekrar sizlere teşekkür ederim.
1: Umarım hayata geçer hocam. Hatırlanması gerekenlerden bahsettiniz. Yine milli mücadelede ve büyük taarruzda hatırımızda kalmayan ama hatırlanması gereken isimler kimler hocam?
0: Ya şey söyleyelim en tepedeki üst seviye yani mesela ordu komutanları. Ordu komutan iki ordumuz vardı. Efendim birisi Yakup Şevki Paşa, öbürü Sakallı Nurettin Paşa. Yakup Şevki Paşa az çok anılır. Esas taarruzun yapıldığı yani kıyametin koptuğu bölge Afyon güneyinde ve uzanımı hattında olan ordu birinci ordu esas taarruz bölgesi askeriyedeki tabirle buradaki ordu komutanı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün siyasi muhalifi olarak bilindiği için onun rolü şey yapıldı. Efendim yani harpteki başarısı, komutanlığı efendim pek söylenmez oldu. Bu bir tercihti ama 104 sene sonra bu tercihin gözden geçirilmesi lüzumuna ben işaret etmek istiyorum. Bir de başka şey söyleyelim. Büyük taarruzu da, milli mücadeleyi de yapan komutanlar akademi mezunu.

0: mezunu. Yani bildiğimiz adı aklımıza gelenlerin hepsi kurmay, akademi mezunu. Büyük Atatürk dahil olmak üzere. Nurettin Paşa akademi mezunu değil. Kurmay eğitimi görmemiş ama o göreve layık görülmüş. O görevi de hakkıyla yapılmış. Ama Büyük Taarruz'un komutanları, İstiklal Harbi'nin komutanları dediğimizde onların adı anılmıyor. Bir şey daha söylememe müsaade edin, fırsat gelmişken söyleyelim.
1: Tamam, buyurun hocam.
0: Şimdi Atatürk'ün nutku 1927'de İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşı'mızın, milli mücadelenin serencamını da anlatan bir şey. Yani ağırlıklı olarak 1919-22'yi anlatır o büyük eser. Orada Gazi, daha sonra kendisinin siyasi muhalif olarak adlandıracağı Nurettin Paşa hakkında çok ağır ifadeleri var. Babasından başlıyor. Efendim, babası İbrahim Paşa da şöyleydi, böyleydi ve de burada zikretmemiz uygun olmayan ifadeler. Bunlar ne zaman? 1927'de. Bu 1927 ne? Nurettin Paşa'nın efendim işte kendisine karşı siyasi muhalif olarak kendisini seçtirdi. Bursa milletvekili oldu. Bu mecliste kabul edilmedi. Efendim vesaire vesaire. O sıcak ortamda söyledikleri. Yani siyasi polemik yönü önde. Fakat bir şimdi dipnot vereceğim. Şeyi görürüz dostlardan. Bu nutuk verildikten sonra nutuk aynı seneden başlayarak yabancı dillere çevrilildi. Almanca'ya, Fransızca'ya vesaire batı dillerine, yani nutuk oralara çevrildi. Nutkun yabancı dillere çevrilen tercümelerinde Nurettin Paşa hakkındaki ağır tahkirler, ifadeler yok. Bu niye?
1: Neden hocam? Evet.
0: Zannediyorum. Gazi, ya biz bunu iç polemik olarak, efendim iç siyasetin gerekleri olarak bunu burada dedik. Ama bir Alman'ın, bir Fransız'ın Nurettin Paşa hakkındaki bizim burada yönettiğimiz çok ağır laflar. Hakikaten ağır laflar. Bunları yabancıların, ecnebilerin bunları okumasında hiçbir şeyimiz yok demiştir. Yayıncı bunu kendi başına karar veremez. Yani ben bu metni aldım. Bugün dahi bir yazar olarak kitabınızı verdiğinizde editör, yayıncı size haber vermeden hiçbir tarafını çıkaramaz.
1: Müdahale etmez tabii.
0: Yani cümle düşüklüğü varsa belki onu düzeltir. Yoksa bu bölümü ben uygun görmedim demez. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın da yani siyasi gereklerle yaptığı polemiklerin ötesinde efendim bu yaptığı ithamların dışarıya yansımaması için bu tedbiri aldığını burada söylemiş olalım. Başka kahramanlar var. Düşük rütbeli efendim bunların kahramanları bilmem Yüzbaşı Şerafettin'den tutun da efendim Yıldırım Kemal'e kadar. Bunların hepsi kaynaklarda var. Hepsini şeyle anmamız lazım. Bir de tabii Büyük Taarruz'dan evvel Sakarya Harbi'nde şehit olan bir kahramanımız var. Alay komutanı efendim Hüseyin Avni Alparslan Bey. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderin Harbiye'den sınıf arkadaşı.
1: Tirebolulu.
0: Evet. Tirebolulu Hüseyin Avni Bey. Hüseyin Avni Alparslan. Alparslan mahlası o zaman da verilen onların daha kolay tanınması için kullandığı bir isim. Bu eli kalem tutan Türk Ocakları üyesi. Efendim Karadeniz bölgesi, efendim Türk mü bilmem Rum mu diye kitapçık yazmış. Efendim bunun milli savunma, milli müdafaa vekaleti on binlerce basıp bölgede dağıtmış. Yani eli kalem de tutan bir büyüğümüz. Sakarya Harbi'nde alayının başında, 47. alaydı galiba, şehit oldu. Hüseyin Avni Alparslan'ın adını bilmiyor Türk çocukları. Bu da bizim efendim hayır hanemize yazılacak bir şey değil. Bunları söylememiz lazım. Yaralarımı açtınız, biraz daha konuşayım.
1: Buyurun hocam.
0: Milli mücadelede 4 tane Kara Fatma var, kahramanımız. Hepsini minnetle anıyorum, şükranla anıyorum. Bunlardan birisi Erzurumlu veya Vanlı'da diyorlar, kaynaklar bir sürü şey söylüyor.

0: Kocaeli müfrezesinde müfreze komutanlığı yapmış. Üsteğmen rütbesiyle hizmet etmiş Kara Fatma'dan bahsediyorum. Sivas Kongresi sırasında gidip Gazi ile görüşüp ondan emir alındığı da kendi beyanına göre var. Böyle bir kahraman, bir hanım kahraman. Efendim, milli mücadele bitti, zafer kazanıldı. Kimse ilgilenmedi Kara Fatma'yla. Kara Fatma 50'li yıllarda dilenciliğe düçar oldu. Bu bütün Türkler için züldür. Bunu da söyleyelim. Yani Türk milletinin meziyetleri var mı? Var. Arızaları var mı? Her biri bir mülkü harap edecek arızalarımız var. Bunları da o cümleden günü gelmişken burada sadece hamaset, kahramanlık, yiğitlik övgüsünü yapalım. Bu bizim hakkımız. Ama arızalarımız, kahramanlarımıza sahip çıkmakta, onların aziz hatıralarını efendim devam ettirmekte problemli olduğumuzu söyleyelim. Bir de şey söyleyelim. Çanakkale'de ismi geçen kahramanlardan Seyit Onbaşı, Seyit Onbaşı var. Hani yüzlerce kiloluk mermiyi kaldırmış. Rasyonelitenin bilmem ötesinde bir şey ama yapmış. Kaldıramayacağını kaldırmış adam. Bu kadar böyle bir şey. Şimdi Seyit Onbaşı ne oldu biliyor musunuz? Hayatı sefaletle geçti. Hastalıklı haliyle, hasta haliyle, ihtiyar haliyle efendim can verdi. Ha internete bakarsanız bir sürü mitoloji okursunuz. O mitolojilerin hiçbirinin aslı astarı yok. Yani kahramanlarımıza efendim o hizmetleri verdikten sonra da saygı göstermemiz lazım. Mesela Erzurum bir adamcağız vardı, adını unuttum. Yani uçak aldırmış, zengin bir adam orduya. Ne zaman? O dönemlerde. Adını bilen var mı? Aha, ben daha hatırlayamadım adını. Böyle söyleyelim. Yani kahramanlarımızın büyüklü küçüklü kim olursa olsun dünya görüşlerine, ahiret görüşlerine, şahsi mizaçlarına takılmadan ettikleri hizmet çerçevesinde anılması, efendim bunların fedakarlıklarının zikredilmesi şarttır. Bunu böyle görmemiz lazım. Bunu böyle yapmadığımız takdirde yani seçicilik yapıyoruz. Şunlar şunlar var. Tamam. Bir de şunu söyleyelim. Belki baştan söylememiz gerekirdi. Şimdi de söylesek uyar. Şimdi gayri resmi tarihçilik adı altında milli mücadelenin esasında olmadığını, bunun bir setup olduğu, kurgu olduğu, zaten düşman çekilmek üzere olduğu için bir mizansenle efendim büyük Atatürk'e, onlar öyle demiyor, efendim kahraman imajı kazandırıldı. Zaten hatta bunun ileri götürülenler şey diyor, ne onun adı, İnönü savaşları da olmadı. Bunu söylüyor, var, adını zikretmek istemiyorum şimdi. Efendim milli mücadelede ya bir şey değil, biz bunu zaten yedi düvele karşı yapmadık, sadece Yunan'a karşı yaptık. Ama Yunan kimin taşeronuydu? Yani milli mücadele, efendim İzmir'in kurtarılması dahil, işgal sonlandırıldığında ateşkes, Mudanya ateşkes efendim görüşmelerinde karşımızda Yunan yoktu. Kimdi? Yunan'ın arkasındaki devletler vardı. Yani karşımızda Yunan yok. İngiliz, Fransız, İtalyan vardı. Bu da şeyi gösterir. Yani milli mücadelenin kime karşı yapıldığını, yani Yunanlar vardı, evet, Yunanlar müttefikleri efendim tuzağa düşürmek istedi, ondan istifade etmek istedi. Müttefikler de kendi nam ve hesaplarına efendim Yunanlar kullanmak istedi. İki taraf birbirini kullanmak istedi. Yani şey değil, tek taraflı birbirlerini aldattı değil. Yunan tarihçilerinin doktora tezlerine vesaire şeylerine bakıyorum. Yunanların efendim Batı'nın siyasetlerine zebun oldukları, o siyasetlere alet olduklarını artık Yunan tarihçiliği de kabul ediyor.
1: Kabul ediyor.
0: Yani Küçük Asya'da Rumları kurtarmak falan filan, bunlar kendiler evet onu öyle söylüyor. Ama esas da büyük oyunun farkında olmadan hizmetkarı olduklarını da kabul ediyor. Yunan tarihçiliği bugün artık

0: kabul ediyor. Bunları bu çerçevede evet, söylememiz lazım. Yani milli mücadele vardır efendim, yapılmıştır bu, yani bunlar çok totoloji olacak, söylenecek laflar değil. Ama bir kısmı ya milli mücadele de yok. Bunların hepsi
1: olur
0: böyle.
1: Olur mu hocam?
0: Bizans'ın bu bakış açısı hastalıklı bir bakış açısıdır. Bir de kahramanlarımıza, şehitlerimize saygısızlık. Anadolu'da yakılıp yıkılan şehirler, kendi şehrim Gaziantep'in bu savaşın güney cephesinde bir bölüm, 6200 küsur şehidi var. Ya bir şehirde bu kadar şehit verildi. Ha, resmi şeyde şehit sayısı az görünüyor ama bu vilayetlerde yapılan verilen zayiatları da saydığımızda kahramanlarımızın efendim ne kadar telef oldukları, bir misal anlatayım. Şimdi bizde her zaman subay zayiatı nefer zayiatından yüzde olarak daha fazladır. Yani diyelim ki 100 tane neferden 15 tanesi efendim şehit olursa, 100 tane subaydan efendim şehit olan sayısı 30 olur, 25 olur. Hmm. Yani Birinci Dünya Harbi örnekleri de, İstiklal Harbi örnekleri de bu. Sakarya Harbi'nin bir adı da subay harbi. Subay zayiatı çok fazla. Nispet olarak, yani sayı olarak tabii ki nefer daha fazla. Ama oran olarak baktığımızda subay sayımız, subayların verdiği zayiat, neferlerin verdiği zayiattan şehadet dahil, her zaman yüksektir. Bunu da işaret edelim. Verilen bu yapılan fedakarlıklar milletin tamamının eseridir. Sadece bir bölgenin, sadece bir kesimin, sadece bilmem rütbelilerin, sadece rütbesizlerin, sadece din adamlarının bu değil. Hepsinin karınca kararınca şeyleri var, katkısı var. Tabii milli mücadeleye aykırı bunu sekteye uğratmak üzere de bir sürü girişimler var. Anadolu'da çıkarılan iç isyanlar var. Daha meclis açılır açılmaz iç isyanlar başladı. Planlı programlı şekilde. Hilafet orduları kuruldu. Anzavur çetesi bilmem neler yaptı. Şunlar yaptı, bunlar yaptı. Bunların ihvasına, aldatmasına kapılan bir kısım insanlarımız da oldu. Ha, onları da söyleyelim. Ama kahramanların hiçbirini ayırt etmeden hizmette efendim rütbeliler, başkomutan, subaylar, efendim ondan sonra neferler ve bunların destekçisi olan milletimizin kendisi efendim burada zikredilmesi gerekir. Belki günümüzle ilgili sıcak tartışma konusu değil ama şunu da söyleyelim. Büyük Zafer'den, 30 Ağustos zaferinden sonra Gazi'nin yazdığı bir kısa bir emir var. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Akdeniz malum, biz o zaman Ege demiyoruz. Ege, evet, mitolojideki bir Yunan kralının adı. Onu düşmanım, savaştığımız düşmanın diliyle konuşmamız uygun değil. O denize Adalar Denizi diyoruz. Şimdi Ege dediğimiz denize. Şimdi bu ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, yani şeye çıkacaksınız, İzmir dahil bütün sahili kurtaracaksınız.
1: Bu slogandan sonra o ilerleyiş nasıl değişti hocam?
0: Ordu zaten belli bir tertip düzen içerisinde gidiyordu. Ana hedef bizim yüreğimizdeki o dönem için sızılardan en önemlileri, birisi İzmir'in işgali, ikincisi Bursa'nın işgali. Bursa payitaht şehrimiz. Yani imparatorluğun efendim başkentlerini de yapmış bir şey. İzmir'de bizim nefes alacağımız, işte ticaretimizin efendim ekonomimiz için önemli olduğu bir yer. Ana grup şeye doğru gitti. İzmir'e doğru, Uşak üzerinden gitti. Bir grup da efendim şeye doğru, Gemle'ye doğru, Bursa'ya doğru çekilmekte olan düşmanı takip etti. O emirde bugün için ders alacağımız bazı ifadeler var. Gazi Mustafa Kemal Paşa, başkomutan, diyor ki sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emin olmalıdır. Bu sahibimiz olan Türk milleti, bunu kime diyor? Orduya diyor. Hı hı. Türk ordusuna diyor. Yani ordu bir grubun, bir locanın, bir bilmem cemaatin, bir şeyhin, bir gavsın ordusu değil. Bir kesimin, bir mezhebin, bir inanç grubunun ordusu değil. Sahibimiz olan büyük Türk milletinin ordusu, bu gazinin, başkomutanımızın, İstiklal Harbimizin başkomutanının 1920'deki bu ifadesinin ben günümüzde de geçerli olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin tamamı olarak, tamamının efendim ordusu. Bunu başka türlü, her türlü polemik konusu çıkar. Bunlardan Irak olmak lazım gelir diye düşünüyorum.
1: Hocam Ege, Akdeniz o taraf diyoruz. İşte Yunan İzmir'e, Bursa'ya gitti. İşte Ankara hedefte, İstanbul işgal altında vesaire. Ama hani bu işe dediniz ya, sözde tarihçiler bunu tiyatro diyor. Gerçi onlara dikkate almamak lazım. Birçok şey tiyatro diyorlar da. O kadar ciddi bir mücadele ki, yani şaka değil. İşin askeri tarafına baktığınızda Yunan ordusu aslında İzmir'den başlayıp Ankara'ya, Haymana'ya, hoca Haymana'ya kadar ilerleyebildi. Mesela neden Haymana? Haymana Anadolu'nun bütün şehirleri neredeyse, ama Haymana mesela bu ilerleyişin çok enteresan şehirlerinden bir tanesi.
0: Şimdi şöyle görmek lazım. Tamam. Yani zaferimizle gurur duyalım. Kahramanlarımızı hürmetle yad edelim. Onlara minnet duyalım. Yani bu övgülerin yanında efendim biraz da şuna kafa yoralım. Efendim bir zamanlar vilayetimiz olan bölgelerde kurulmuş olan devletler, mesela Yunanistan, memleketin haremi ismetine nasıl geldi? Polatlı'ya, Haymana'ya nasıl geldi? Efendim Bilecik'te Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kadınlarımıza tecavüz etmek şenaatini işlediler. Biz bunlar hafızada yok. Yani iş sadece Bursa'da Osman Gazi'nin türbesine tekme atma değil. Efendim şeyin, Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin türbesinde kadınlarımızın namusunu kirletti işgalciler. Daha ötesi şeye kadar, hedef Ankara'ydı biliyorsunuz. Ankara'nın eşiğine kadar da geldi. Efendim Ermeni çeteleri Doğu Anadolu'da yıkmadı, köy bırakmadı. Bunlar nasıl oldu? Bütün bunların sağlıklı bir muhasebesinin de bu tarz yıl dönümlerinde yapılması gerekir. Yani bunu şöyle basit komplo teorileriyle anlatırsak iş olmaz. Ya bunların arkasında emperyalizm vardı, bunların arkasında masonlar vardı, bunların arkasında İngiliz gizli bilmem nesi vardı. Ya bunların hepsi belli ölçüde olabilir ama ana dinamikler komplo teorileriyle izah edilemez. Niye ben Anadolu'nun ortası, artık bilmem Anadolu'nun Bozkır'ın ortasında Yunan'ı karşılamak zorunda kaldım? Niye hududumda savunamadım? Veya Yunan birkaç yüz bin nüfusla kuruldu Yunanistan. Yani 1 milyon nüfusu yoktu. Birkaç yüz bin. Onlar da yani isyan edip başarılı oldukları için kurulmadı, onu da söyleyelim. Yunan isyanı bastırılmıştı. Ama Rusya karşısında devlet mağlubiyete uğrayınca Rus ve İngiliz tazikleriyle 300 bin, 500 bin kişilik bir nüfusun Mora Yarımadası'nda oradaki umum Türkleri toptan katlederek müstakil olmasını kabul etmek zorunda kaldık. O devlet nasıl 300 bin, 500 bin nüfusla büyük bir devletin mirasçısı veya son safhası olan ülkeye, Türklere savaş açtı? Niye geldiler? Bu hallere niçin düştük? Sosyal efendim büyük dönüşümler, malumunuz doktora yaptınız, bilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Büyük felaketler yer sarsıntısı gibi, zelzele gibi, gökten meteor düşmesi gibi, büyük bir trafik kazası gibi, uçağın düşmesi gibi anlık felaketler değildir. Bunlar peyderpey, santim santim, milim milim gelişir, gelişir, gelişir, gelişir. Bir de bakarsınız ki efendim Apostol Polatlı'da, Haymana'da, Ermeni çeteleri Erzurum köylerinde yıkılacak köy arıyor. Bunlar yani bir anlık, ya bir felakete uğradık, birisinin bedduasına uğradı. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Ekonomide, ticarette, iş hayatında eğitimde

0: de, kültürde, marifte, diplomaside, askerlikte, yani hayatın bütün alanlarında siz emsallerinizle, rakiplerinizle, hadi düşmanlarımız demeyelim, mücadele edecek güç kazanmadığınız sürece zelil olursunuz. Ayaklar altında çiğnenirsiniz. Yani imparatorluğun sonu bize bunu acı bir şekilde, biraz pahalıya gelecek şekilde öğretti. Yani evet, kahramanlarımız ruhları şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Yaradan rahmet etsin. Hay hay. Hepsine. Hiçbirini ayırmadan. Hepsine. Ama büyük soru, ya Yunan'ın Haymana'ya, Polatlı'ya onu getiren, bizi de bu kadar acize düşüren faktörlerine, bunlara da şey yapmamız
1: kulak
0: lazım.
1: Kabartmak
0: yani
1: gerekiyor.
0: Bu tarz önemli yıl dönümlerde bunları da dikkate getirmek lazımdır diye düşünmekteyim.
1: Kıymetli hocam, Sakarya'dan büyük zafere, büyük taarruza uzanan son safhaya baktığımızda bizi zafere götüren yolu nasıl değer? En yüksek, yani bu dinamiği en büyük kırılma noktası olarak düşünürsek askeri planlama olarak mı siz düşünürsünüz
0: şimdi,
1: bir asker olarak, yoksa toplumsal seferberlikle birlikte mi, diplomasi mi, bunların hepsi beraber mi? En büyük kırılma noktası neydi bu zaferin sizce?
0: Şimdi kırılma noktasını zaman olarak, mekan olarak işaret edeyim, ondan sonra sorunuza cevap vermeye çalışayım. Sakarya Savaşı'nın 22 gün 22 gece 1921'in Ağustos'unun sonundan 12 Eylül'üne kadar süren dönemde zaferle neticelenmesi dönüm noktası. Yani artık güçlükler Sakarya zaferinden sonra bize kolaylık olmaya başladı. Bu tarihten itibaren de ordumuzun mevcudu, silah gücü, halk desteği, dış destek arttı. Yani Sakarya Harbi ne kadar, ya bunlar başarılı olabilir mi? Bu Kemal Paşa bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Sakarya Harbi olurken söylemiştim programın başında, Enver Paşa Batum'da bekliyor. Kemal Paşa'nın ayağı sürçerse emir komuta bende, teşkilat zaten var, geleyim diye bekliyor. Yani içeride de dışarıda da manzara bu. Ama Sakarya Harbi artık işin yönünün başarıya dönüştüğünün bir dönüm noktası. Şimdi milli mücadele daha ziyade bizim kitaplarda veya algıda sadece bir seri muharebeler, savaşlar serisi olarak anlatılıyor. Bu bir yönüyle doğru. Efendim işte Kütahya-Eskişehir muharebeleri, Sakarya Harbi zaferi, ondan sonra büyük taarruz, güneyde efendim gayri nizami unsurlarla düşmana mukavemet edilmesi, bunların hepsi tamam yerli yerinde, fakat askeri faaliyetler silsilesi siyasi bir programla koordine edilmediği zaman hiçbir sonuca varamaz. Yani askeri bir zafer, düşmanı yenmek, siyasi bir hedefi elde etmek için işe yarar. Yoksa şan olsun, kahramanlık olsun, ezdik geçtik, mahvettik, böyle bir siyasi hedef olmaz. Siyasi hedef bizim irademizin askeri güçle savaştıklarımıza kabul ettirilmesidir. Milli mücadele dolayısıyla hem askeri hazırlıklar açısından hem de siyasi, diplomatik efendim süreçler açısından koordineli bir başarı hikayesidir, başarı anlatısıdır. Siyasi hedefler tabii diplomasiyle yürür içeride ve özellikle dışarıda. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Genç arkadaşlar için belki ilgi çekici olabilir. Mustafa Kemal Paşa mecliste, bu Yunan'ın da arkasında başımıza gelen felaketlerin de arkasında efendim İngilizlerin olduğunu açık bir şekilde söylüyordu. Ama Mustafa Kemal Paşa gazetecilerle konuşurken, İngiltere'den gelen milletvekilleriyle konuşurken, dış basına konuşurken böyle demiyordu. İngiltere bizim dostumuzdur. Yüzlerce senelik efendim dostluğumuz var. Sadece bizim tezimizi desteklerse biz onlarla devam ediyoruz diyordu. Yani kime, ne zaman, ne söyleyeceğini biliyor idi. Başka türlü, yani mecliste konuştuğu gibi dışarıda konuşursa dışarıda konuştuğu gibi mecliste konuşursa bundan sonuç alamazdı. İslam dünyası için demin örneklerini verdiğimiz şeyler de bu çerçeve içerisinde laik, seküler,

0: Mandela'yı yaptığımız, sonlandırdığımız tarihe kadar da iç savaş devam ediyordu. Batı'nın desteklediği beyaz ordularla kızıl komünistler arasında bu devam ediyordu. Şimdi Batı'ya karşı düşmanımız bir olduğu için işbirliği alanı arandı ve bulundu. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın yani 1922'ye kadar kullandığı retorik Sovyetlerin, Rusların hoşuna giden bir retorik. Hı hı. Bu da bir diplomasinin başka bir şeyi. 1922'den sonra o retorik değişti. Yani demek istediğim siyasi olarak, diplomatik olarak, sosyal hareket olarak, askeri veçheyle bütün bunlar birleştirildi. Başarılı bir şekilde bu da sonuca başarıyla gidilmesini sağladı diyebilirim.
1: Kıymetli hocam çok güzel özetlediniz. Milletin tüm kesimiyle yani topyekün verilen bu mücadelede hem milletin kararı, desteği ve iradesiyle hem de yönetimin diplomatik, stratejik, askeri başarısıyla böyle bir zafer gelmiş oldu. Biz de hem sizin akademik bakış açınızda bugün hem de sahada bulunduğunuz görevlerle birleştirerek o dimağınızdan çıkan o yorumlarla 30 Ağustos bu zaferi, milli mücadeleyi çok daha iyi anladık. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette çok fazla konuşacağımız konu var sizinle. Doyum olmuyor. Öğrencileriniz çok şanslı bu arada hocam.
0: Umarım.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Kıymetli katılımlarınız için, varlığınız için şeref verdiniz hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli tarihseverler, tabii ki büyük taarruzdan milli mücadeleye uzanan büyük hikayeyi konuştuk Profesör Doktor Hasip Saygılı hocamla beraber. Çok da güzel bir program oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Elbette başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlere eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda 24 ekranlarında beraber oluyor olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik

Fantastik Şeylerim Olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Aslında insanoğlunun ölümsüzlük arayışı bilimden çok daha eski. Öyle ki öleceğini bilen insanoğlu antik çağ destanlarında bile ölümsüzlüğün sırrını aradı. Hatta krallar sonsuz yaşamanın sırrını bulmaya çalışırken simyacılar yaşam iksirlerinin peşine düştü. Kısaca Çin imparatorlarının saraylarından eski uygarlıkların mezarlarına kadar aynı ölümsüzlük arzusu farklı biçimlerde karşımıza çıktı. Sonra insanlığın yöntemi değişti ama ölümsüzlük arayışı değişmedi. Efsanelerin yerini laboratuvarlar, iksirlerin yerini moleküller, simyanın yerini genetik aldı. İnsanoğlu artık hücrelerin neden yaşlandığını araştırıyor. Genleri okuyabiliyor, dokuları laboratuvarda büyütebiliyor, biyolojik yaşın izlerini ölçmeye çalışıyor. Belki de insanlığın binlerce yıllık hikayesinde değişmeyen tek şey, ölmek zorunda mıyız sorusudur. Ve belki de tarihte ilk kez cevabını gerçekten duyabilecek kadar yakınız.
1: Size ait bir fotoğraf albümünü açın. İlk sayfalarda bambaşka bir yüz göreceksiniz. Pürüzsüz bir cilt, güçlü kaslar, hızlı refleksler. Sonra sayfalar ilerledikçe fotoğraflardaki yüz de değişecektir. Daha beyaz saçlar, daha belirgin çizgiler ve daha yaşlanmış bir beden görseli. Biz bu sonuca zaman diyoruz. Ama aslında hücrelerimizi yaşlandıran zamanın kendisi değil. Asıl hikaye göremediğimiz kadar küçük bir dünyada yaşanıyor. DNA'da biriken hasarlar, genlerin çalışma biçimindeki değişimler, görevini tamamladığı halde dokularda kalabilen yaşlanmış hücreler, hatta hücresel sistemlerin zaman içinde değişmesi vesaire vesaire. Yani aynada gördüğümüz yaşlanma, yıllardır içeride devam eden çok daha karmaşık bir biyolojik sürecin dışarıdaki izi. İşte bilim bugün o izin peşinden kaynağına doğru gidiyor. Çünkü bir mekanizmayı anlayabilirsek ona müdahale etmenin yollarını da bulabiliriz. İşte bu nokta insanlık için çok radikal bir ihtimali de gündeme getiriyor. Ya yaşlanmak yalnızca geçen yılların sonucu değil de müdahale edilebilecek biyolojik süreçlerin toplamıysa? İşte o zaman insanlığın binlerce yıldır kabullendiği bir gerçek yeniden sorgulanacak. Yaşlılık gerçekten kaderimiz mi, yoksa henüz çözmeye de başladığımız bir biyoloji problemi mi?

0: Şimdi tabii yaşlanma, bir organizmanın yaşlanması var, bir de biyolojik olarak hücresel yaşlanma var. Bunlar hepsi aslında biyolojinin yazılı olmayan kuralları veya kanunları diyebiliriz. Ama tabii burada bilim ilerledikçe, bilimsel verilerin daha yapay zeka ve bilgisayar teknolojileriyle daha detaylı değerlendirildiğimizde şunu görmeye başladık son dönemde ki özellikle de bu kavramların bu kadar genişlemesi, daha derinlik ve daha anlam kazanmasının altında da gerçekten bu büyük verinin daha doğru yorumlanması kaldı ve biz artık şunu görebildik. Evet, yaşlılık bir süreç, olması gereken bir süreç ama bunu biraz daha yavaşlatabiliyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim, şu anda klinik olarak FDA onayından geçmiş ve bazı denemeler var. Bu denemelerde şunu iddia ediyor, biz yaşlanmayı yavaşlatmıyoruz, geri döndürebiliyoruz. Tabii bunlar model organizmalarda sonuç almışlar ama tabii insan hiçbir zaman onlara tabii ki de farklı organizmalar benzemediği için. Şimdi bu sonuçları göreceğiz ama sizin sorunuzun özelinde gelirsek evet bu bir süreç, olması gereken bir süreç. Sadece biyolojik değil, kimyasal, fiziksel birçok faktörün bir arada olduğu bir süreç. Ama bunu yavaşlatabilir miyiz? Şimdiki bilim bununla ilgili bize güzel çıktılar veriyor ama tabii bunu biraz zaman gösterecek.
1: Size bugün bir hap verseler ve bunu içerseniz 500 yıl yaşayacaksınız deseler içer misiniz? Neden?
2: İçmezdim, o kadar yaşamak istemezdim muhtemelen.
3: Büyük ihtimalle yere atıp kırardım. 500 yıl çok uzun bir süre. Bence normal bir insan ömrü bunun için yeterli bir ömür.
2: İçerdim bu arada ama şeyi sorardım. Sadece ben mi içiyorum? Sevdiklerimle beraber 500 yıl yaşamak isterdim.
4: İçmezdim. Yani sonsuz bir hayat istemiyorum.
5: İçerim, hayat güzel.
6: İçerdim. Çünkü bilimin bu yanlarını tatmayı seven biriyim. O yüzden denemek isterdim.
1: Ne dersiniz? Takvim yaşımızla beden yaşımız aynı şey mi? Ya da şöyle sorayım. Sizce insan bedeninin bir son kullanma tarihi var mıdır? Şunu demek istiyorum. Evet, doğum tarihinizi biliyorsunuz. Peki beden yaşınızı biliyor musunuz? Düşünün, aynı günde doğmuş iki insansınız ama biriniz diğerinizden çok daha genç görünüyor. Neden? Neden birinin damarları, kasları, metabolizması ve hücresel özellikleri bir başkasından daha farklı yaşlanma tablosu gösteriyor? Cevabı aslında basit. Çünkü takvim yalnızca dünyanın güneş etrafında kaç tur attığını sayıyor. Biyoloji ise başka bir zamanı ölçüyor. İşte bilim insanları da bu epigenetik değişimler ve farklı biyobelirteçlerden hareketle bugün görünmeyen saati okumaya çalışıyor. Çünkü eğer biyolojik yaşı ölçebilirsek çok daha iddialı bir sorunun onu değiştirebilir miyiz sorusunun cevabını bulabiliriz.
0: Kesinlikle şu an aslında bilim dünyasının üzerinde odaklandığı, daha doğrusu üzerinde hipotezler geliştirdiği faktörlerden bir tanesi de gerçekten kronolojik yaş ve biyolojik yaşın neden bu kadar farklı olabildiğidir. Hatta bırakın biyolojik yaşı, bir bireyin farklı organlarının da yaşlanması birbirinden farklı. Bu sizin yaptığınız meslekten tutun, yediğiniz, içtiğiniz besinlerle, içinde bulunduğunuz sosyal ortamla veya içinde bulunduğunuz coğrafi ortam bile çok çok etkiliyor. Şöyle ki burada birçok çalışma var. Örnek veriyorum, aynı tarihte, aynı saatte doğmuş, biri biraz daha denize yakın yerlerde, biri biraz daha rakımı yüksek bölgelerde yaş alan bireyleri karşılaştırdıklarında görüyorlar ki biyolojik yaşları bile değişiyor. Hatta o biyolojik yaştan ziyade organların bir organizma içindeki yaşlanmaları bile birbirinden farklı. İşte epigenetik bilimi bize şunu gösterdi. Kronolojik yaşla, yani sizin içinde bulunduğumuz zamandan, doğduğumuz zamanı çıkarttığımızda elde ettiğimiz rakamla organların biyolojik olarak, epigenetik olarak yaş hesaplanan yaşları arasında da farklılıklar var. Bu da özellikle vücudumuzun ne kadar kullandığımızı, yani burada ne kadar kullanmaktan kastım, hani acaba doğal ortamının üzerinde bir eforla mı geldik yoksa olması gerektiği veya biraz daha mı vücudumuza destek olduk? Bu da neyle ölçülebilir? Dediğim gibi uyku olabilir, stres olabilir. Yani bütün birçok faktör var ki şu anda biz bunların tam anlamlandırmaya çalışıyoruz. Net bir cevap vermek bu soruya zor. Bazı bireylerde bu 8-10 yaş biyolojik yaşın daha erken olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle ki epigenetik testler bize şunları söylüyor. Yaşlanmamızın ilerisi içinde yani nasıl yaşlanacağımız hakkında da bize bilgi veriyor. Evet şu an diyoruz ki biz sizin biyolojik yaşınız kronolojik yaşınızdan ileri. Demek ki burada bazı faktörleri iyi organize edemedik. Beslenmeyi, uykuyu, belki stresi ki günümüz koşullarında da hani stressiz olmak nasıl sağlanır o da ayrı bir şey. Ama şunu görüyoruz ki epigenetik testler bize çok güzel uygulanabilir ve bizi daha zinde hissettirecek. Yani biyolojik yaşımızı daha erkene, daha geriye çekebilecek uygulamaların önünü açtı diyebiliriz.
1: Gelecekte 100 yaşında bile aynaya baktığınızda 35 yaşında görüneceksiniz desem, ilk söyleyeceğiniz şey ya da tepkiniz ne olurdu?
2: Yani muhtemelen hiçbir şeye kafayı takmamayı ve mutlu olmayı sadece tercih etmesini isterdim.
5: İnanmazdım ama söyleyeceğim şey dertlerimi daha az takmasını, daha özgür yaşamasını söylerdim.
2: Başta tabii ki inanamazdım. Sonra 30 olur mu diye, 30'da netleyelim diye pazarlık yapmak isterdim. Ya inanabilirim, teknoloji çok gelişiyor. Bir yerde bir şeyleri durdurabilirler. Ama 35 çok olgun. Böyle 25'te durdurabilirsek çok iyi olurdu.
7: Harika. Çok sevinirdim.
6: Beynim de 35 olacak mı sorusunu sorardım. Çünkü bir yerde hayatı idame ettirmek için kendisine ihtiyacım olacak. O yüzden 35'lik bir beyin var mı diye sorardım kendime.
1: Bir yara kapanabiliyor. Kırılan kemik yeniden birleşebiliyor. Karaciğer belirli ölçüde kendini yenileyebiliyor. Yani insan bedeni zaten onarım yapmayı biliyor. Peki bu yeteneğin sınırlarını değiştirebilir miyiz ya da geliştirebilir miyiz? İşte bugün bilim dünyası da bu cevabın peşinde. Mesela hücresel yeniden programlama, senesan hücrelerin hedeflenmesi, kök hücre teknolojileri, genetik müdahaleler vesaire vesaire. Aslında tüm bu araştırmaların laboratuvar sonuçları da oldukça heyecan verici. Ama gündelik hayata geçirebilmek için zaman gerekli. Çünkü insan söz konusu olduğunda güvenlik, kanser riski ve uzun vadeli etkiler gibi büyük bilinmezler de denkleme giriyor. Bu noktada şu çok önemli. Genç görünen bir hücre yaratmak başka. Bütün bir insanı güvenli bir biçimde gençleştirmek bambaşka. Ama gelin yine de hayal edelim. Mesela bir gün 80 yaşındaki birinin en azından bazı dokularına 40 yaşındaki biyolojik özelliklerini geri yükleyebilirsek nasıl olurdu? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Toparlarsak, geleceğin tıbbında soru artık yalnızca yaşlanmayı nasıl yavaşlatırız olmayacak. Çok daha iddialı bir soru olacak. Biyolojik saati geri çevirebilir miyiz?
0: Şimdi tabii her geçen gün bilgiler değişiyor, artıyor, daha anlamlı hale geliyor. Bizim 10 yıl önce kabul ettiğimiz gerçekler maalesef şu anda modifiye edilebiliyor. Hani tamamen dışlanmıyor ama modifiye edilebiliyor ve bunun altında da ilerleyen, gelişen teknolojilerin destekleriyle biz hücresel verileri şimdi çok daha efektif analiz edebiliyoruz. Analiz etmekle kalmıyoruz, bunları bir de yorumlayabiliyoruz. Şimdi tabii yaşlanma, yaşlılık, hücresinin içinde gerçekleşen olayları bizler anladıkça hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme, sistemden organizmaya geçen iletişimi giden yol hattını çok daha iyi yorumlayabiliyoruz. Şimdi şu bir gerçek. Dokularımız birbirinden farklı oranlarda çalışıyor ki aynı kronolojik yaşta olmalarına rağmen bir doku bazı durumlarda, örnek veriyorum, meslek icabı bir toksinlerle çok fazla siz muhatapsanız karaciğeriniz daha erken yaşlanmaya başlıyor. Biyolojik olarak daha erken yaşlanmaya başlıyor ve oradaki aslında erken yaşlılık zaman içinde tüm vücuda sirayet ediyor. Çünkü şimdi bizler şu anda gençleşme veya yaşlanma karşıtı çalışmalarındaki en büyük sorun sistem bütünlüğünü sağlayamamaktan. Evet siz şimdi çok değerli cerrahlarımız var, çok değerli estetik uzmanlarımız var. Evet bir gidiyoruz belli uygulamalarla yüzümüz çok güzel oluyor, harika oluyor veya istediğimiz gibi oluyor ama bunu biz içeriden besleyemedikten sonra kardiyovasküler sistemle veya karaciğer desteğiyle bütünü elde edemedikten sonra 3 ay sonra tekrar eskiye dönüyor veya evet cildimiz çok güzel ışıldıyor, parlıyor saçlarımız ama o enerjik durumumuz olmuyor. İşte buradaki sıkıntı şu, bütünü elden geldiğince ortalama haline getirmemiz lazım. Yani örnek veriyorum, bütün dokular aynı notaya aynı zamanda basarsa işte beklediğimiz, istediğimiz nokta bu. Ama bu hız giderse, bize bir 10 yıl önce sorsaydınız, işte efendim dokular şöyle şöyle deseydiniz, ya olur mu öyle şey diyorduk ama şimdi kanıtlar var elimizde. O yüzden şu an daha garanti veya kesin konuşmak yerine artık olabilir mi? Evet, oraya doğru gidiyoruz ama en önemli noktamız şu, bölgeselden ziyade bütünü düşünmemiz lazım.
1: Bir makinenin parçası eskidiğinde değiştiriyoruz. Bir otomobilin motorunu yeniliyor, bir bilgisayarın bozulan parçasını çıkarıyoruz. Ama ne yazık ki insan bedeni makine değil, en azından şimdilik. Bugün evet laboratuvarda küçük doku yapıları geliştiriliyor. Hatta organoidler üzerinde çalışılıyor. 3D biyobaskıyla canlı dokular üretmenin yolları araştırılıyor. Hasarlı dokuların onarılması için yeni yollar aranıyor. Ama bunların önemli bir bölümü henüz araştırma aşamasında. Elbette şimdiden yöneldiğimiz hedef, yani bozulan bedeni değiştirmek yerine onarmak fikri son derece heyecan verici. Düşünsenize, bir gün kalbin hasarlı bölümünü yenileyebilirsek ya da karaciğer dokusunu üretebilirsek, hatta ihtiyaç duyulan dokuları hastanın kendi hücrelerinden geliştirebilirsek yaşlanmanın anlamını da değiştirebiliriz. O zaman soralım, beden bir gün sürekli tamir edilen bir biyolojik sisteme dönüşebilir mi? Ne dersiniz?
0: Öncesine gittiğimiz zaman bu doku mühendisliği çok ön plandaydı. Yani bizler şunu düşünüyorduk. Laboratuvarda örnek veriyorum, bireylerde karaciğer yetmezliği oluyor. Misal veriyorum. Veya böbrek yetmezliği olan bireylerde bir böbrek nakli olması gereken bireylerde bizler en yakın hani bir donör bulunuyor. Onun yapısını en yakın nakil ediliyordu. Belli uygulamalarla tabii. Daha sonra şu ön plana geldi. Laboratuvar ortamlarının gelişmesi. Acaba biz bireyin kendi özelliklerinden, yani kendi hücrelerinden bir organ yapabilir miyiz? Bunların denemeleri çok yapıldı. Hatta ilk üretilen organ, hiç unutmuyorum, kas dokusuydu. Bir kas hastalığının tedavisi için. Ama şu an gördük ki bu kadar meşakkatli bir işe gerek yok. Çünkü artık kök hücre teknolojilerinin desteğiyle özellikle biz artık hücrenin metabolizmasına daha hakim olduğumuz için şu anda biz bazı genetik oynamalarla laboratuvar ortamlarında artık belli dokuları onarmanın yolunu arıyoruz. Ama şu anda 3 boyutlu yazıcılar geldi. Onlarla acaba bir şeyler yapılabilir mi? Ama şunu biliyoruz ki biz, evet, onlara harcanacak zaman veya onlara harcanacak bir finansal destek yerine biz hücreyi onarabilirsek, daha doğrusu şöyle, bizi yaşlatan faktörlerin önüne geçebilirsek bunlara da gerek kalmayacak. Ama tıbbi olaylardan bağımsız konuşuyorum. Yani klinik olarak böbrek yetmezliği var. Böbreklerden biri, ikincisi fonksiyon kaybediyor. Onlar için ayrı bir uygulama tabii ki de yapılacak. Hatta en yakın organizmalardan, domuzlardan vesaire nakiller şu anda çok konuşuluyor. En yakın şeyi bulabilmek için. Ama önümüzdeki dönem şunu gösteriyor. Artık belli genetik teknolojilerle bizler hücreleri manipüle edebileceğiz. Hatta FDA belli tedavilerinde onayını verdi genetik olarak. Bunlar da zaman içinde bizlere tıpatıp genetik olarak aynı yeni dokular, yeni hücresel bölgelerin yapılmasının önünü açacak. Ama tabii bu nereye kadar gidecek, bizi nereye kadar destekleyecek? Gene aynı şeye geleceğim. Sistemi bir bütün hareket ettirmekten bunların sonucunu bulamayız. Evet, kalpte bir problem var, Allah göstermesin. Evet, bir yeni bir kalp veya kalp kası veya kalp dokusuyla belki onu onaracağız. Ama bu sefer zaman içinde böbrekte bazı sorunlar çıkacak. Böbreği yaptığımız zaman damarlar, bakalım damarların total damarları, bütün vücutta kılcalı atarı topları aynı oranda gençleştirebilecek miyiz? İşte bütün bunlar şimdi gene bana bir 10 yıl önce sorsaydınız gençleştirebilecek miydiniz? Ya olur mu öyle şey derdim ama şimdi olabilir mi? Bilimde sınırlar artık kalkmaya başladı. Yani artık ütopik dediğimiz şeyler önümüze gelmeye başladı. Ben şunu söylüyorum. İnşallah bilim bize bu hızda yapay zekanın desteğiyle yardım ederse evet daha yaşım zaten insan ortalama ömür uzuyor. Tabii bunun da getireceği bazı sorunlar var ama şunu biliyoruz ki artık bize ne zararlı geliyor onu biliyoruz. Yani o faktörleri elimine edeceğiz daha kaliteli yaşam için.
1: Sonsuza kadar yaşayabileceksiniz ama yanınıza sadece bir kişiyi alabileceksiniz. Kimi alırdınız?
6: Eşimi alırdım.
1: O da sizi ister miydi?
6: Muhtemelen isterdi eşim de.
7: Annemi seçerdim. Annemle olurdum herhalde. Her şeyi hallederdi o hayat boyu.
3: Oluyorsa eğer kedimi seçerdim. O da beni seçerdi diye düşünüyorum bu arada.
1: Ölümsüzlüğün sırrını geleceğin laboratuvarlarında arayarak belki de yanlış yere bakıyoruz. Çünkü doğa milyonlarca yıldır bu konuda gözümüzün önünde sıra dışı deneyler yapıyor. Mesela kuzeyin buzlu sularında yaşayan Grönland köpek balıkları ömürleri yüzyılları aşabiliyor. Çıplak köstebek fareleri, yaşlanma biyolojisi ve hastalıklara direnç araştırmalarında onların yeri büyük. Planaryalar olağanüstü yenilenme yetenekleri sergiliyorlar. Asıl önemlisi Akdeniz'de yaşayan o küçücük canlılar, Turritopsisler. Bu canlılar ölümsüz deniz anası olarak da biliniyor. Çünkü belirli koşullarda yaşam döngüsünün daha erken evresine geri dönebiliyorlar. Ama maalesef tüm haşmetine rağmen insan bunları yapamıyor. Peki bu yapamayacak anlamına mı geliyor? Çünkü doğa bizim yeni sormaya başladığımız sorular üzerinde milyonlarca yıldır başarıyla çalışıyor.
0: Doğa her şeyi bizden önce zaten keşfetti. Zaten biz birçok şeyin çözümünü doğayı izlemeyerek, doğayı gözlemleyerek veya doğadan dersler çıkararak zaten sonuçlarını bulduk ki düşünün yakın tarihimize bakın işte zamanında işte padişahların o dönem bitki bilimcileriyle ortak neler yaptıklarına o zamanki evet belki şu andaki gibi endüstriyel bir ilaç sektörü yok ama bitkilerden elde ettikleri özütlerle neler neler yaptıklarına baktığımız vakit doğayı gözlemleyebilmek zaten size şu örneği vereyim bu ölümsüzlük veya uzun yaşamın da zaten şeyi fikri doğadaki bazı canlıların örnek veriyorum kutup bölgesinde yaşayan bazı balinalar, Grönland balinaları gibi, köpek balıkları gibi belli canlıların metabolizmalarını iyi gözlemlediğimizde çıktı ki onu bırakın organ nakillerinde organın taşınmasında neden biz işte belli standart koşulları yaptık işte Kaliforniya kurbağasından bunlar feyiz alındı. Yani doğa bize çözümleri sorunu da veriyor çözümleri de veriyor ama biz maalesef doğayı yüksek hızda bozduğumuz için şimdi doğayı gözlemleyebilecek gerekli zamanımız olmamaya başladı. Yani aslında doğa da biraz değişime uğramaya başladı. Ama bizler bu uzun yaşayan canlıları, belli hastalıklara yakalanmayan canlıları daha iyi izledikçe, daha iyi gözlemledikçe tabii ki de oradaki metabolizmayı kendi metabolizmamıza dönüştüreceğiz. Bu olmazsa olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. O sürekli kendini yenileyen sistemler biraz daha farklı. Onların üreme şekilleri bizden bağımsız olduğu için hani o da çok yapıldı. İşte kertenkele kuyruğunu tekrar yapıyor. İşte veya belli canlılar kopan uzuvlarını tekrar. Onların metabolizması biraz daha farklı. Bize onlar şu an için uygun.

0: uygun değil. Ama oradan çıkacak metabolik süreçler bizlere uygulandığında çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. En azından bazı hastalıkların önüne geçeceğiz.
1: Gelecek hayal edelim. Kalbiniz güçlü, organlarınız yenilenebiliyor, kaslarınız hala sizi taşıyor ama takvimde 170 yaşındasınız. Yani aynada bedeniniz çok genç görünüyor. İyi ama ya beyniniz? İşte ölümsüzlük arayışının belki de en zor duvarı burada yükseliyor. Çünkü beynimiz yalnızca bir organ değil. Orada sevdiklerimizin yüzleri, çocukluğumuz, karakterimiz, öğrendiklerimiz ve ben dediğimiz süreklilik duygusu var. Peki sizce 200 yıllık bir insan zihni uzun bir hayatın anılarını sağlıklı olarak taşıyabilir mi? Bunu nasıl başarabiliriz? Bir yolu, yöntemi mümkün mü? Dahası mesela yaşlanan beyni gençleştirmeye çalışırken hafızayı ve kişiliği nasıl koruyacağız? Belki de ölümsüzlüğün önündeki en büyük engel kalbin ne kadar atabileceği değildir. Ben dediğimiz şeyi ne kadar süre koruyabileceğimizdir. Ne dersiniz? Uzun ömür mü, sağlıklı bir ömür mü?
0: Şimdi vücut bir bütündür. Hiçbir zaman için biz merkezi sinir sistemi yani en şey olarak beynimizi kalpten, böbrekten, karaciğerden tabii ki de fonksiyonları önemi tartışılır. Yani vücut bir bütün çalışır. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Vücut bir bütündür. Oradaki bütün organların, sistemlerin bir görevi var. Şimdi bir yerdeki aksama, örnek veriyorum şimdi yaz aylarındayız. Hani hep ne diyoruz? Belli bir süreden sonra özellikle belli saatlerde güneş altında kalmayın. Evet biraz belli vitaminlerin, D vitamini özellikle sentezi için belli miktar güneş iyidir. Ama bunun da bir limiti vardır. O limitin üstü bizde ne yapabilir? Deride sorunlar yol açabilir. En kötü Allah korusun deri kanserine sebep olabilir. Şimdi bütün vücudumuz çok iyi çalışıyor ama derideki bir düzensizlik bütün vücuda sirayet ediyor. İşte biz vücudumuzu bütün düşündükten sonra istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Beyin hala gizemini koruyor. Çünkü tabii ki de her organ önemli hep onu söylüyorum ama beynin manipülasyonu biraz daha zor. Girdisi çıktısı çok iyi korunuyor. Oradaki ufak bir oynam bütün vücuda farklı şekilde sirayet edebilir. O yüzden evet biz karaciğer nakli yaptık, böbrek nakli yaptık vesaire her nakli yaptık ama şu anda daha hala beyin nakillerinde hem etik sorunlar var hem dediğimiz gibi önde çok büyük aşılması gereken tıbbi sıkıntılar var. Evet biz bir hücreyi şimdi hücrenin içine girdiğimiz zaman hücre içinde dokuları veya hücreyi yaşlılığa sevk eden veya hücresel fonksiyonların azalmasına neden olan bir dolu faktör var. Reaktif oksijen türleri var, metabolizma sonucu çıkar, yağ damlaları birikiyor, DNA'da hasarlar oluyor, telomerler kısalıyor. Şimdi biz bir tarafı düzeltirken hepsini aynı ölçüde düzeltmemiz lazım. Evet böbrek veya sistemik beyin dışındaki organizma yani diğer bölgelerimizi çok iyi gençleştirdik, belli uygulamalar yaptık ama merkezi sinir sistemi buna eşlik etmediği sürece gene biz istediğimiz sonuçları alamayacağız. O yüzden şimdi herkes söylüyor işte 200 yıl yaşayacağız, 250 yıl yaşayacağız. Çok zor şu anda. Ki hatta belki siz daha önce de haberlerde görmüşsünüzdür. En şu anda yaşayan kayıtlara geçmiş bildiğimiz en yaşlı bir hanımefendi 122 yıl 156 gün müydü yanılmıyorsam öyle bir rekora sahip. Ki söylenen şu ne yaptı da ne oldu da yaşam tarzı çıktı her şey çıktı. Sadece doktorlarının ortak vardığı nokta stresini çok iyi yönetti. Genetik olarak incelendi, biyokimyasal olarak incelendi. Çok farklı yeme içme özellikleri var. Daha iyisini yapıyor şu andaki insanlar niye o yaşa gelmiyor? Stresini iyi yönetti deniyor. Bulunduğu ortam, iklim, şu bu. Şimdi hep söylüyoruz doğa kirlenmeye başladı. Pestisitler daha fazla bize gelmeye başladı. Mikroplastikler daha fazla. Bizim sistemimiz bunları bu kadar iyi tanımıyor ki yeni yeni gördü. Şimdi her şeyi ayarladı. Mikroplastikler çıktı. Böbrekler fonksiyonları azaldı. Şimdi bunların hepsi bir adaptasyon süreci ve uzun sürecek adaptasyon süreci. O yüzden o hedeflenen yıllar biraz daha zamanı var.
2: Bir insanın en değerli kaynağı nedir? Bilgi mi? Hayır, zaman. Hayatımızdaki pek çok kararın arkasında görünmeyen

0: Bir gerçek var. Zamanımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden büyümek için acele ediyoruz. Bir meslek seçiyoruz. Aşık oluyoruz. Evlenip çocuk sahibi oluyoruz. Ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek için kendimize tarihler koyuyoruz. Peki bütün bunların arkasındaki süre sınırını kaldırabilseydik ne olurdu? Mesela önünüzde 40 yıl değil 400 yıl olduğunu bilseydiniz, bugün yapmak istediğiniz şeyi yine bugün yapar mıydınız? Bir hayalin peşinden koşmak için aynı cesareti gösterir miydiniz? Yoksa her şeyi nasıl olsa zamanım var diyerek erteler miydiniz? Belki de ölümsüzlük tartışmasının en tuhaf paradoksu burada saklı. Siz ne dersiniz? İnsan daha fazla zaman kazanırsa hayatı daha değerli hale mi gelir? Yoksa zaman sonsuz olduğunda bir günün değeri mi azalır? Şöyle de sorabiliriz. Sonsuz zamanınız olsaydı hayatı yine aynı mı yaşardınız?
1: Kriyonik koruma ya da dijital ölümsüzlük ilginç değil mi? Bedeni dondurarak geleceğe taşıma ya da beden olmadan insanı sürdürme, yani dijital ölümsüzlük fikri. Ama maalesef bugün ikisini de olumlayan bir bilimsel yöntem yok.
2: Şimdi tabii ölümsüzlükle ilgili birçok hipotez, birçok senaryo çizildi. Ve gene söylüyorum, bizler o big data dediğimiz büyük veriyi daha iyi değerlendirdikçe belki önümüze, gözümüzün önünde olan ama gözden kaçırdığımız birçok ufak ayrıntılar gelecek. Şimdi ufak ayrıntıları bir araya getirdiğinizde ummadık sonuçlar olabiliyor. Evet, bazı insanlar, şimdi ben gidip açıkçası görmedim. Dondurulan insanlar var, yok efendim kanı işte alınıyormuş, işte sıvı azotta eksi birkaç yüz derecelerde bekletiliyormuş. Sonra hastalığın, bir hastalıktan müzdarip de bunlar. Hastalığın çözümü olduğunda tekrar getirilecekmiş. Şimdi bunlar, bakın, çok ütopik demeyeyim ama şu anda güvenip de arkasından gidebileceğimiz çıktılar değiller. Yani burada tabii ki de mesafeli olmamız lazım. Bakın, daha hala yıllardır biz kordon bağı bankacılığı yapıyoruz. Daha bir örnek yok. Oradan şunu aldık da şunu ekledik de şunu elde ettik diye de. Ama bir gün gelecek, belki bunları kullanır hale geleceğiz. Ama o gün geldiğinde zaten canlının kendi vücudundan başka organlardan da o noktaya gelebilecek. Ama buradaki sıkıntı şu. Evet, belli model organizmalarda bunlar oluyor. Örnek veriyorum. İşte X köpek balığı şu kadar yıl yaşıyor. Adam soğukta yaşıyor. Ama onun metabolizması, onun üstüne binen yer çekimi kuvveti, onun vücudunun denge merkezi, onun içinde bulunduğu ortam, bu ortam değil. Bizler farklıyız. Bizim bütün organizmalarımız, dokularımız, yapılarımız, hücrelerimiz farklı. Onunla bunu biz bir araya getiremeyiz. İşte ama tabii ki de bir çözüm olması için öneri olacak. Oradan bir model alacağız ama buraya uygulamak, evet, şimdi filmlerde karşılaşıyoruz. Bunlar olmaz gibi değil. Tabii bizim de aklımıza tabii uçuk şeyler geliyor ama onların zaman içinde ortama çıkması veya hayatımıza girmesi biraz daha zaman alacaktır. Biraz daha tıbbi ve biyolojik bilgiye ihtiyacımız var.
1: Şimdi bir kelimeyi dikkatle kullanalım. Ölümsüzlük. Ne demek istiyorum? Yaşlanmayı durdurmak ya da ertelemek ile ölümsüzlük aynı şey değil. Düşünsenize, bir insan biyolojik olarak yaşlanmasa bile bir enfeksiyon, kanser, bir kaza hayatını sonlandırabilir. O halde ölümsüzlük kavramını pek de ciddiye almamak gerekir. Dolayısıyla bilimin en azından yaşlanmayı kontrol etmesini umalım yeter. Peki o halde insan ömrünün aşamayacağı biyolojik bir tavan var mı? Mesela 100 yıl mı? 150 yıl mı? Yoksa bugün doğal sınır dediğimiz şey geleceğin teknolojileriyle sürekli ileriye taşınabilir mi?
2: Bilimin şu andaki verileri, şu andaki çıktılarına göre konuşursam ölümsüzlük diye bir şey. Evet, yavaşlatabiliriz. Ömrümüz gitgide uzuyor, bunu daha da uzatabiliriz ama ölümsüzlük dediğimiz çok daha ciddi ve çok daha iddialı bir kavram. Yani onu bizim iddia edildiği gibi biyolojik olarak ölümsüzlüğü ne kadar sürdürebiliriz veya ölümsüzlükten anlatım olarak, anlam olarak beklentimizde bunların cevapları net olarak konmadan ölümsüzlük şöyle gelecek, böyle olacak demek biraz ütopik oluyor. Dijital yaşam ne ölçüde bir hayatımıza girecek? Acaba biz hayatımızı dijitalde devam ettirebilecek miyiz? İşte bu

0: Metaverse'ler çıktı. Dünya farklı bir noktaya geldi. İşte bütün bunlar biraz daha yer ettikten sonra, evet şimdi biz hayat nedir desek, yaşam nedir desek, hücresel olarak farklı bir cevap veririz, organ olarak farklı bir cevap veririz. Biz yaşıyoruz, beynimiz yaşıyor, evet canlı ama düşünce gerçekten beyinde mi? Biz öyle olduğunu biliyoruz ama sistem bir bütün, hepsinin bir katkısı var. İşte bu katkıları daha şu anda net çıkaramadık. O yüzden ölümsüzlüğün tam bir kelime tanımı, biz daha tam yaşamı tam bir kelime tanımını elde ettikten sonra, yapabildikten sonra ölümsüzlüğü belki kovalayabiliriz. Ama şu andaki bilimin üzerinde uğraştığı, enerjiyi verdiği, odaklandığı nokta hastalıklardan. Nasıl kurtulabiliriz? Bireyin yaşı kaç olursa olsun daha zinde, daha enerjik. İşte longevity kavramı bunun üzerine şu an çok popüler. Artık biz bir longevity organ bazında, doku bazında değil, hücre bazında yapmamız lazım. Şimdi biliyoruz ki bir sıkıntı hücrenin dışına çıktığı an biz onu biyokimyasal veya fizyolojik olarak analiz edip evet sende şu hastalık var diyebiliyoruz. Ama bizim isteğimiz daha bu hücrenin dışına çıkmadan oradayken yakalamak. İşte genetik testler artık bunları veriyor. Genetik testler kısıtlı kaldı. Epigenetik yaklaşım geldi. Epigenetik yaklaşım kısıtlı kalacak ama öğreneceğiz ki örnek veriyorum paragenetik diye bir şey var. O bizim ön planımıza çıkacak. Yani o bilgi hep benim bir iddiam vardı. Evet insan genom projesi çıktığında şöyle bir iddialar vardı. İnsan ömrü 150-160 yıl olacak. Ama ben şunu söylüyorum hep, şu mikrometre çapındaki hücreyi biz anlayamayacağız. O yüzden yaşamı tam anlayamayacağız. O yüzden de ölümsüzlüğün önüne geçebileceğimize normal biyolojik hayatta ben inanmıyorum. Ama şimdiki kafamla korkuyorum da olabilir mi? Çünkü bu da beraberinde farklı sorunlar getirecek. Ama bunu ya, bekleyip göreceğiz. Bizim amacımız kaliteli yaşamı getirelim.
1: Size iki seçenek veriyorum. 80 yıllık çok güzel bir hayat mı yoksa hiç ölmeyeceğiniz sonsuz bir hayat mı? Hangisini seçersiniz, neden?
2: 80 yıllık çok güzel bir hayat. Uzun yaşamanın çok güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum.
3: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat benim için rüya bir şey değil. O yüzden az öz 80 yıl güzel de geçmiş bir ömürse benim için çok çok iyi, yeterli.
4: Hiç ölmeyeceğim sonsuz bir hayat. Belki o da çok güzel olur, onu nereden biliyoruz? Ben güzelleştirirdim onu.
5: Eğer sağlıksızsam, mutlu değilsem, huzursuzsam zor da olabiliyor. Dolayısıyla 80 yıllık güzel bir hayatı seçer çıkarım.
6: Şimdi laboratuvarın kapısından çıkalım. Diyelim ömürleri 200 yıl kadar uzattık. Peki böyle bir dünyada genç kime diyeceğiz? Ya da mesela kaç yaşında emekli olacağız? Bir insan kaç kez meslek değiştirecek? Miras nasıl devredilecek? Ne zaman devredilecek? 5-6 kuşağın aynı zaman diliminde yaşadığı dünyada kuşak çatışması olacak mı? Dünya nüfusu nasıl dengelenecek? Kaynaklar kime yetecek? Sonra belki de hepsinden daha rahatsız edici ihtimal. Yaşamı uzatan teknolojiler bulunursa ona kim ulaşabilecek? Düşünsenize, bir tarafta 150 yıl yaşayabilenler, diğer tarafta bugünkü insan ömrüne mahkum olanlar. Yani insanlık tarihinde ilk kez zenginliğin ölçüsü ev, araba ya da yazlığınız değil, satın alabildiğiniz zaman olacak. Belki de ölümsüzlük arayışı insanlığın kendisi üzerinde yapacağı en büyük deney olacaktır. Ne dersiniz?
0: Şimdi insan ömrü zaten gitgide artıyor. Ama Allah göstermesin savaşlar, büyük salgınlar, trafik kazası, terör, şu bu. Yani şurada bile gidiyorsunuz kafanıza taş düşebiliyor. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri hadi dışladığımızı farz edelim. Evet insan ömrü uzadı. Şimdi mental sağlık ne kadar buna destek edecek? Ne kadar siz iş hayatının içinde kalabileceksiniz. Şimdi burada tabii toplum sosyologları, işte felsefe uzmanları, finans uzmanlarının beraber burada bir yeni bir model, dünya yeni bir evreye giriyor ki bunu zaten yaşıyoruz şu anda. O evreye yeteri kadar hazır mıyız? Şimdi bu üreme hızı devam ettiği sürece ve bu ölüm yavaşladığı sürece ölüm hızı, şimdi fiziki sıkıntılar olacak. Şimdi biz zaten Covid zamanı neyi gördük? Yabanıl hayata ne kadar yaklaşırsak bilmediğimiz hastalıklar bize o kadar gelmeye başlayacak. O kadar salgınlar gelmeye başlayacak. Bakalım dünyaya sığabilecek miyiz ki? Biz şu anda bunu bilimsel veriler söylüyor. Şu anda biz olması gereken nüfusun 2,5-3 katı kadarıyla

dünyadayız. Bu da doğal kaynakları hızla tüketecek. E peki doğal kaynağın yerine biz onu alternatif bir şeye koyabilecek miyiz? Şimdi bütün bunlar uzun erimde düşünülmesi gereken bir olay. Şimdi iş olayı ne olacak? Burada sigortacılıktan tutun sağlık sistemlerine çok büyük yük binecek. Ama böyle biz de diyoruz ki kaliteli yaşasınlar. Yani bir dolu faktör var. Yani bu bir yeni bir dünya düzeninin üst akılla hep beraber yıllarca belki de yapılmaya başlandı yaşlanan toplumlarda hepsinin ortak bir kararıyla altından kalkabileceği bir durum.

Efendim ez cümle, insanlık var olduğundan beri uzun ömrün sırlarını arıyor ama belki de yanlış soruyu soruyoruz. Mesele yalnızca ne kadar uzun yaşayabildiğimiz değil, o uzun hayata ne sığdırdığımız. Bilim bir gün yaşlanmanın sınırlarını değiştirebilir, öyle ki ömrümüze onlarca yıl ekleyebilir. Ama hiçbir laboratuvarın cevaplayamayacağı bir soru var. İnsanın asıl zaferi ölümü yenmek mi, yaşadığı zamanı yenilmez kılmak mı? Siz ne dersiniz?

sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Ya Rabbi.
1: Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

Vakıfbank Sanat sundu. Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Evlenecekleri müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Mutlu pazarlar, 24'e hoş geldiniz. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Çok özel bir günde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Şanlı Destan'ın 104. yıl dönümünde 24 ekranlarında sizlerle birlikteyiz ve gün boyu da bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Tabii çok önemli bir tarih dedik. Bir milletin aslında esarete teslim olmayacağını, ilelebet bağımsız kalacağını, tüm dünyaya aykırdığı tarihin 104. yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Tüm Türkiye'de coşku var ama özellikle başkent Ankara ve İstanbul'da bugün birçok önemli etkinlikte gerçekleşecek. Muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Hemen onlara döneceğiz. Peki kim nerede? Önce onu anlatarak başlayalım. Ahmet Taner Işıldak başkentte Anıtkabir'de bizleri bekliyor. Biraz sonra kendisine döneceğiz. İstanbul'da da muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizleri bekliyor. O da Vatan Caddesi'ndeki törene dair detayları bizlere aktaracak. Artık dakikalar kaldı. Özellikle Mehmetcan'ın arkasında yavaş yavaş kalabalığın da yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Ama ilk durağımız başkent olacak, Ankara olacak. Ahmet Taner Işıldak muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor ve bugün başkentteki törenlere ilişkin detayları, ayrıntıları bizlere aktaracak. Önemli bir tarih, Şanlı Destan'ın yıl dönümü. Ahmet Taner Işıldak, sözü sana bırakalım. Nasıl bir atmosfer var başkentte?
1: Kahraman Poyrazoğlu, selamların en güzeli belki de bugünün en önemli noktası olan Anıtkabir'den hem sizlerle hem de tüm vatandaşlarımızla olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlu olsun. Tabi aslında alışılmış bir cümle, kutlamaların ilk adresi Anıtkabir olacak. Tabi devlet erkanı da bu noktaya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gelecekler. Saatler 11'i gösterdiğinde ziyaretin başlaması bekleniyor. İlk başta gelecekler bu noktada. Aslanlı yoldan yürünecek. Tören meydanına uğranılacak. Akabinden Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılacak. Daha sonrasında ise Misak-ı Milli Anı Defteri'ne imzalayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi beraberinde çok kalabalık bir heyetle birlikte bu noktada olacak. Misak-ı Milli Anı Defteri'nde de önemli mesajlar paylaşacak. Tabi daha sonrasında da Anıtkabir vatandaşlara açılacak. 22'ye kadar açık olacak. Milyonlarca vatandaşın biz bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Türkiye'nin tüm noktalarından buraya akın ediyor. Aslında her sene gördüğümüz bir manzara gerçekleşiyor. Bu noktada da geçtiğimiz sene 1 milyonu aşkın ziyaretçi olmuştu 30 Ağustos'ta. Yine bu senede bu sayının artarak devam edeceğini bekliyoruz. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yalnızca bu Anıtkabir'le sınırlı kalmayacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde tebrikleri kabul edecek. Daha sonrasında ise 17'de ise hemen onu da söylüyorum. Karar Kokulu Milli Savunma

0: Ve bu emir şu an itibariyle 104. yılda geride bırakmış durumda. Nice 104. yıllar diyelim, nice 200. yıllar diyelim. Biz de gelişmeleri de anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz Kahraman Poyrazoğlu. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Gözümüz kulağımız başkentte olacak. Biz de bir kez daha tabii ki tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de saygılarımızı gönderelim. Hemen İstanbul'a uzanalım. Vatan Caddesi'ne götüreceğiz sizleri. İstanbul'daki kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi yine Vatan Caddesi olacak. Tabii Mehmetcan, yani yıllar içinde şimdi ben de muhabirlik yaptığım dönemlerde oradan yayınlar gerçekleştirdim ama biz muhabirlik yaparken Türkiye savunma sanayinde bu noktada değildi. Şimdi artık yerli ve milli ürünlerimiz de orada sergileniyor, gövde gösterisi yapıyor. Bu anlamda da aslında çok daha farklı kutlandığını söyleyebiliriz herhalde Vatan Caddesi'nde. Yavaş yavaş arkanda kalabalığı da görüyoruz. Nedir oradaki son durum ve bugün başka hangi etkinliklerde olacak, sözü sana bırakalım.
2: Evet Kahraman Poyrazoğlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğunuz gibi Şanlı Zafer'in 104. yıl dönümündeyiz ve her yıl olduğu gibi bu yılda Vatan Caddesi kutlamaların en önemli adreslerinden birisinin olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenen kutlamalar öncesinde Vatan Caddesi ay yıldızlı bayraklarımızla donatılmış durumda ve ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren her yaştan vatandaş bu noktaya gelmeye başladı. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, her yaştan vatandaş bu noktaya geldi ve askeri birliklerin, tören unsurlarının, güvenlik güçlerinin geçişini bu noktada yakından takip edecek. Tabii çok önemli bir noktaya daha değinmiştiniz. 104 yıl önce savunma sanayimiz bu kadar güçlü değildi ama Türk milleti esaret altında kalmamak adına güçlü mücadelesini gösterdi ve düşmana karşı göğsünü siper ederek şanlı zaferi de elde etti diyebiliriz. Tabii ki de bugün 104 yıl aradan sonra geldiğimiz noktada ise savunma sanayisi örnek bir ilerleyiş gösterdi ve savunma sanayide özellikle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen birçok unsurun da bugün bu noktada, tören noktasında olacağını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Kahraman Poyrazoğlu, özellikle geçtiğimiz yıllardan da hatırlayacak olursak tören uzun uzadıya bir geçişle başlıyordu ve o geçişi hızlıca sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki de törenin ilk başlangıcında Karma Tören Bölümü olacak ve ardından 47. Komando Tugayı'nın geçişi olacak ve Komando Tugayı'nın elinde Saraylı Altı tüfeklerinin olacağını da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de komandoların ardındansa hemen Deniz Harp Okulu öğrencilerinin olacağını söyleyelim. Deniz Harp Okulu'nun öğrencilerinin arkasındansa Hava Harp Okulu öğrencilerinin ve onların arkasındansa emniyet güçlerinin, İstanbul Polisi'nin olacağını sizlere söyleyebiliriz. Tabii en arkadan gelecek olanlarsa Çevik Kuvvet Özel Harekat ve onun arkasında ise Türkiye Muharip Gazileri geçiş yapacak ve gazilerin ardındansa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o araçları, askeri araçları, askeri birlikleri bizler burada yakından takip edeceğiz. Tabii ki de kameraman arkadaşım Ali Kemal Jora ile birlikte. Tabii törenler aslında sabahın erken saatlerinde başladı. 9.30 itibariyle Taksim'de Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bırakıldı. Ardındansa saatler 9.45'i gösterdiğinde İstanbul Valiliği'nde bir kabul töreni bulunuyor. Hemen saatler 10.30'u gösterdiğinde ise burada anma geçişi düzenlenecek ve o geçit törenine de vatandaşlar katılacak. Başladı ve her saatler ilerledikçe vatandaşlar da bu noktaya yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Tabii ki de vatandaşların ellerinde de ay yıldızlı Türk bayraklarını görmemiz mümkün. Tabii ki de törenler sadece bugün bununla da sınırlı değil. Akşam saatlerinde saatler 18'i gösterdiğinde Solo Türk ekibinin Yeni Kapı'da bir geçişi olacak. Solo Türk ekibinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama geçişinde vatandaşlar bugün yakından takip edebilecek. Tabi alandaki hazırlıkların son hızıyla devam ettiğini söyleyelim ve bu noktadaki geçiş töreninde saatler 10.30'u gösterdiğinde başlayacağını belirtelim. Bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek Vatan Caddesi'nden sözü size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Mehmetcan Çoban aktardı bize tabii. Artık dakikalar kaldı. Kısa bir süre sonra o geçit töreni başlayacak. Coşku da doruğa ulaşacak. Biz de tekrar 24 ekranlarında o anları sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ağustos Zafer Bayramı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından

0: sabah saatlerinde paylaşıldı. Bakın ekranlarınıza geliyor. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Bugün başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini temsil eden, teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum diyor Cumhurbaşkanı. Yurtdışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos Zaferi ile 1000 yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir diyor Cumhurbaşkanı. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak halktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye 100 yılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 30 Ağustos bu şanlı destanın 104. yılında yaptığı paylaşımda bu önemli mesajları veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de sizlere aktarmış olduk. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu büyük zaferin 104. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama paylaştı. İki asırlık hesabın görüldüğü meydandır Dumlu Pınar dedi.
1: Mesele hür yaşayıp yaşamamaktı dedi. MHP lideri Bahçeli iki asırlık hesabın o günlerde görüldüğünü söyledi. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında tüm hesapların cevabı Dumlu Pınar Meydanı'nda verildi dedi. Bu vatanın üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'ta Dumlu Pınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlu Pınar'da verilmiştir. Kocatepe'de alınan karar, Dumlu Pınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat.

0: bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Bahçeli son olarak Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte şehit ve gazileri minnetle andı.
1: Az önceki bağlantıda muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban da hatırlattı. Saatler 18'i gösterdiğinde İstanbul'da solo Türk fırtınası esecek. Göklerin kartalları bir kez daha çelikten imzalarını gökyüzüne atacaklar. Ama öncesinde dün Hava Kuvvetleri Müzesi'nde İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldiler. Bir imza günü düzenlendi. Hani onları biz göklerde görmeye alıştık ama vatandaşlar bu kez yakından tanıma fırsatı da buldular. Renkli görüntüler ve yoğun katılımla gerçekleşen o imza gününe götürelim sizleri.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur kaynağı, gökyüzünün efsane ekibi Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Adres bu kez gökyüzü değil, Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ydi. Söyleşi ve imza günü etkinliğinde 7'den 70'e herkes oradaydı. Özellikle havacılığa gönül veren çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Vatandaşlar pilotlardan imza alıp fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinden sıraya girdi.
3: Öncelikle her Türk ailesi olduğu gibi, her Türk ailesinde olduğu gibi her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları ve onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz.
2: Çocukların en büyük hayali ise o üniformayı giyip göklerde süzülmek. Kimi pilot abilerini görmek için sabah erkenden uyandı, kimi de kendi elleriyle çizdiği resmi hediye etti.
4: Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor. Hatta solo Türk pilot olmak istiyor. İnşallah ilk bayan solo Türk pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde.
5: Buna pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalat eve gideceğiz.
2: Programın sonunda solo Türk ekibi kendilerine uzatılan tişörtleri ve F-16 posterlerini tek tek imzaladı.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor ve aslına bakarsanız giderek de derinleşiyor. Şimdi son olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de bu soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak.
0: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasındaki son tabloya da bakalım. 25 Ağustos'ta yapılan operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheli vardı. Bu 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Örgütün yapılanması ve mali ağına yönelik incelemeler de genişleyerek devam ediyor.
0: Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında son durum netleşti. 25 Ağustos'taki operasyonun ardından adli süreçte yeni bir tablo ortaya çıktı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgütün yalnızca üyeleri değil, para trafiği ve ekonomi yapılanması da mercek altında. 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 35 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise

0: adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklanırken 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüphelinin gözaltı ve kolluk işlemleri sürüyor. 27 firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirketle 4 derneğe el konuldu. 50 şirkete kayyum atandı. Soruşturmanın örgütün yapılanması, mali kaynakları, para hareketleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.
1: Kaşif Kozinoğlu eski bir MİT mensubu ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönemde en kritik isimlerinden biriydi. Ama bir FETÖ kumpası mağduru diyebiliriz aslında. Zekeriya Öz'ü hatırlayacaksınız, FETÖ'cü yargı mensubu. Onun başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı Kaşif Kozinoğlu. Sonrasında da hayatını kaybettiği haberi gelmişti ama o günden bugüne ölümü hep şüpheli bulunmuştu. Bunda bir FETÖ parmağı olabilir mi sorusu hep akıllarda kalmıştı. Şimdi o dosya aslına bakarsanız yeniden açılıyor. Daha detaylı, kapsamlı olarak incelenecek ve bu bağlamda da 15 şüpheli ifadeye çağrılacak.
2: Yapmama gerek var mı? Niçin geldin bende?
3: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturmada tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansın içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izi mi var?
1: Türkiye'nin gündemindeki soruşturmalardan biri de Gülistan Doku cinayetine ilişkin yürütülüyor ki 5. dalga operasyon gerçekleşti. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Ortaya çıkan yeni bulgulara göre cinayete intihar süsü verildiği değerlendiriliyor.
4: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyalar.

0: olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. Beşinci dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
1: AK Parti sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten bir sosyal medya paylaşımı var. Hemen onu sizinle paylaşayım ben de. Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır diyor. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir. Neye istinaden söylüyor onu hatırlatalım. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına karşı bu paylaşımda bulunuyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve şu ifadeleri kullanıyor. Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir ifadeleri ne kullanıyor Ömer Çelik. Dikkat çeken bir paylaşım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu şekilde. Dışişleri Bakanlığı'nın da benzer bir tepkisi var. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin yaptıkları o skandal paylaşıma ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır diyor bakanlık paylaşımında. Başka detaylar da var, onları da hemen sizlere aktarayım. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadesini kullanıyor bakanlık paylaşımında. Açıklamada Nazi Almanya'sının propaganda bakanı Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı da vurgulandı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir ifadesi kullanılıyor. Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği aktarılıyor. Bu önemli açıklamada altını çizmiş olalım biz de. Hem Ömer Çelik'ten, AK Parti sözcüsünden, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bu skandal açıklamalarına tepki var. Hem de aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı da korkak, çürümüş bir zihniyet olarak nitelendiriyor Netanyahu ve işbirlikçileri. Bu suç makinelerinin yaptığı açıklamalar, eylemlerine ilişkin tepkiyi bu şekilde dile getiriyor. İstanbul'da son iki gündür çok büyük bir skandal konuşuluyor. O skandalın odağında da bir güzellik merkezi var. Müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ortaya çıktı. Ve bunların sosyal medyada ücretli olarak yayınlandığı da iddia ediliyor. Yapılan aramada tabii çok sayıda gizli kamera ele geçirildi. Bu Bakırköy'deki güzellik merkezine polis ekipleri baskın düzenlediler. Çok sayıda gizli kamera ele geçirdiler. Yine baktığımız zaman gözaltılar da var. Soruşturma sürüyor.
2: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler, görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 bin video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberleri olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

0: İş yerinde yapılan adli aramada dijital materyallerin yanı sıra 6 adet sökülü, sensör görünümlü gizli kamera cihazı ele geçirildi. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi.
1: Olan.
0: Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve kamera cihazları incelenirken kayıtların nasıl elde edildiği ve kimler tarafından yayıldığı da araştırılıyor.
1: Tolan.
0: Gözaltına alınan iki şüpheliye özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve müstehcenlik suçları yöneltildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma derinleştikçe dosyaya müşteki olarak dahil olup şikayette bulunanların sayısı da her geçen saat daha da artıyor.
2: Komedyen Cem Yılmaz'sa sevenlerini korkuttu. Çanakkale Ayvacık'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçiren sanatçının durumu neyse ki iyi. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı Cem Yılmaz ve 112 acil çağrı merkezini aradı. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ünlü komedyen buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'ın burada Profesör Doktor Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi. Kalbe giden damarlardan birinin tıkalı olduğunu açıkladı Profesör Doktor Akşit de. Ancak Cem Yılmaz'ın durumunun stabil olduğunu ve 1-2 gün içerisinde de taburcu edilebileceğini açıkladı. Futbol konuşalım, futbolla ilgili bir haber paylaşalım. Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra iki temsilcimiz olacak. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray ülkemizi temsil edecekler. Rakipler belliydi, şimdi de fikstür belli oldu.
3: Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'la deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül'de evinde Roma'yı ağırlayacak. Temsilcilerimiz ikinci haftada İngiliz ve İspanyol takımlarıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanına giderken Galatasaray 13 Ekim'de evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Üçüncü haftada Galatasaray Fransa'da Lille karşılaşacak. Fenerbahçe'de Kadıköy'de Çekya takımı Slavia Prag'ı ağırlayacak. Dördüncü haftada Galatasaray 3 Kasım'da evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım'da sahasında Liverpool'u ağırlayacak. 5. haftada Galatasaray 24 Kasım'da evinde Aston Villa ile karşılaşırken Fenerbahçe 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek. 6. haftada temsilcilerimiz deplasmana çıkıyor. Galatasaray 8 Aralık'ta AEK'le, Fenerbahçe ise 9 Aralık'ta LASK'la karşılaşacak. 7. haftada Galatasaray 19 Ocak'ta evinde Feyenoord'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 20 Ocak'ta sahasında Villarreal'i konuk edecek. 8. ve son haftada Galatasaray 27 Ocak'ta Fransa'da Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek. Fenerbahçe de aynı gün İspanya'da Atletico Madrid'e konuk olacak.
2: ...30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşarken Emine Erdoğan'dan da bir sosyal medya paylaşımı geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ne diyor Emine Erdoğan? İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi

Devam ediyoruz. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Büyük Zafer 104 yaşında. 30 Ağustos motivasyon kaynağımız Başkan Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekiyor. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir diyor Cumhurbaşkanı. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe Türk milletini kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremez diye de ekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Manşetten önce bu haberi ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Akşam Gazetesi'nin manşetine geldiğimiz zamansa az önce ekranlarınıza taşıdığımız haberin yine detayları karşımıza çıkıyor. Güzellik salonunda iğrençlik başlığını görüyoruz. İstanbul'da Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internette satıldığı ortaya çıktı. Telegram ve X'te 14 bin video yayınlanmış. Güzellik merkezindeki aramalara ilişkin detaylar da yer alıyor. 7 RIP cihazı ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Görüntüleri satın alanlar da mercek altında. Bakın bunu sadece yayınlayanlar, bunları satanlar değil. Aynı zamanda bu görüntüleri satın alanlarla ilgili de hukuki adli işlemler başlatılacak. Onlar da mercek altına alınmış durumdalar. 14 bin videonun sisteme yüklendiği de dediğimiz gibi tespit edilmiş durumda. Eşyaları baraja sonradan atılmış. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun bazı kişisel eşyalarının su altına sonradan yerleştirildiği ortaya çıktı. Az önce de aktarmıştık. Bu bir cinayet ama intihar süsü verilmeye çalışıldı demiştik. İşte bunun da en önemli kanıtı Gülistan Doku'ya ait bazı eşyaların sonradan su altına yerleştirilmesi oldu. Bir intihar süsü vermeye çalışıldı. Ancak ne olup bittiğini artık kamuoyu aslında net olarak biliyor diyebiliriz. Sabah gazetesine bakalım. Sorumsuzluğa ibretlik tazminat manşetini görüyoruz. Konya Akşehir'de kaldırımda yürürken bir binanın terasından düşen beton parçalarıyla yaralanan 7 yaşındaki Almila Candan hem yaşam hem de hukuk savaşını kazandı. İhmali görülen belediye 14 milyon liralık bir tazminata çarptırıldı. Bir tazminat ödemesi noktasında karar verildi. 3 yıllık bir mücadeleydi bu. Hem yaşam hem de hukuk savaşıydı. Ve en azından aile adına bu şekilde noktalanmış oldu. Depremzedeye rüşvet kıskacı. CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ndeki aile boyu yolsuzluğu deşifre eden iddianamede vicdanları sızlatan detaylar ortaya çıktı. Hatay'daki depremde evi yıkılan Adil Umur, Forum İstanbul AVM'nin önünde kafe açmak istedi. 2025'te inşaata başlayan Umur'dan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya verilmek üzere 3 milyon lira rüşvet ve %25 oranında gayri resmi ortaklık talep edildi. 2,5 saatlik ses kaydı da gerçeği ortaya çıkardı. Yani düşünün bir depremzede Hatay'da evini kaybediyor. Saniyeler içerisinde tüm hayatı yok olma noktasına geliyor. Sonrasında yeni bir hayata başlamak için İstanbul'a geliyor. Bir kafe açmak istiyor. Ama belediye işte onun o hayallerinin üzerine adeta çöküyor. Belediye başkanına 3 milyon lira rüşvet ve %25 oranında bir ortaklık da talep edildiği skandalı iddianamede yer alıyor. Tabii başka çarpıcı detaylar da var iddianamede. Onları da yine sizlerle biz de paylaşmış oluyoruz. Hürriyet gazetesine geçelim. Atanın gözünden büyük taarruz, düşman kuzeye, doğuya, batıya ve güneye kaçmaya çalışıyordu. Her taraf ateşle kapanmıştı. Ulu Önder Atatürk, Türkiye'yi bağımsızlığa ulaştıran büyük taarruzun 30 ve 31 Ağustos günlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle anlatıyordu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin önemli anekdotlar, ayrıntılar, detaylar bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alıyor. Yine Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturmaya yansıyan gelişmeler, bu cinayete intihar süsü verilmeye çalışıldığına dair detaylar Hürriyet Gazetesi'nde de öne çıkıyor. Epilasyoncuda iğrenç tuzak, az önce aktardık, o Bakırköy'deki skandalı ilişkin detaylar yer alıyor. Cem Yılmaz'ın sağlık durumu anjiyo oldu, durumu iyi. Çanak

Kaledeki evinde kalp spazmı geçirdiğini söylemiştik ünlü komedyenin. Ancak operasyon gerçekleştirildi. O anjiyoyu gerçekleştiren Profesör Doktor Ercan Akşit de 2 gün yoğun bakımda kalacağını, sonrasında da taburcu olabileceğini açıkladı ünlü komedyenin. Milliyet gazetesinde de ebedi vatan Anadolu 30 Ağustos zaferi kutlu olsun başlığını görüyoruz. Malazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzunu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Ancak Türk ordusunun dünya savaş tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattından öteye geçirilmedi. Sakarya zaferinin ardından 1922'ye gelindiğinde artık seçenek kalmamıştı. Ya büyük bir taarruzla Yunan ordusu imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti. Sonrası malum, işte bugün de kutladığımız o büyük destan, şanlı zafer kazanılmış oldu. 12 yıl önce söylemiştin, sözünü tut başkan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014'te Katalan milli takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini gündeme getiren Barcelona Başkanı Laporta, 12 yıl önce söylediklerinin ve uluslararası hukukun arkasında durmalı haberi yine manşette yer alan önemli haberlerden biri, bu gazetede yer alan önemli haberlerden biri Barcelona Başkanı'nın verdiği sözü tutmasına dair bir çağrıda bulunuluyor. Yine dışişlerinin İsrail'e tepkisi korkak ve çürümüş zihniyet, az önce de paylaşmıştık. İsrail bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Dışişleri Bakanlığı da onların o sözlerine çok sert bir şekilde tepki gösterdi. Korkak ve çürümüş zihniyet ifadesini kullanarak, ki az önce Ömer Çelik'in de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sizlere aktarmıştık. Türkiye gazetesine bakalım. Engin Yurt'a en yakın isim gözaltında, danışmana dokundu deniyor. Masaka takılan 1,35 milyar liralık para trafiği sonrası gözaltına alınan danışman, fuhuş, para aklama ve doku cinayeti iddialarıyla gündemde. Ankara'daki fuhuş ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Masak kayıtlarında danışmanın hesaplarında 1,35 milyar liralık brüt hareket tespit edildi. Gece saatlerinde kadınlara yapılan şüpheli burs ödemeleri ve milyonluk transferler başsavcılık tarafından da mercek altına alınmış durumda. Lübnanlılardan mesaj: barış ve huzuru Türkler getirir. Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin yeniden ayağa kalkması kaosun pençesindeki Lübnan'a da umut oldu. Karabağ ve Libya'dan sonra Suriye'nin de huzura kavuşmasının ardından Orta Doğu'nun sancılı ülkeleri yüzünü Türkiye'ye çevirdi. Lübnanlı araştırmacı Ahmet Darviş, burada hangi din ve kökenden olursa olsun herkesin ortak özlemi Osmanlı adaletinin yeniden egemen olması. Osmanlı'nın kökleri halkımızın ruhunda canlı, barışın tesisi Türkiye ile kucaklaşmada mümkün. Suriye tablosu bunu söylüyor diyor. Lübnanlılar da umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Yeni Şafak gazetesi metrobüs fıtık ediyor manşeti. İBB'nin 2 milyar lira harcayarak yaptığı metrobüs yolu İstanbulluları canından bezdirdi. 20 yıl bozulmayacak denilen yollar köstebek yuvasına döndü. Yüzlerce çukur oluştu. Yer çekiminin 2,7 katı kuvvetinde sarsıntılara yol açan çukurların insanların kas ve iskelet sisteminde kalıcı hasarlar bırakabileceği ifade ediliyor, belirtiliyor. İlginç bir haber. 52 kilometrelik güzergahta Yeni Şafak ekibi 3 saatlik bir yolculuk yaptı. 44 duraklı yolda 391 sarsıntı. Yani gerçekten metrobüse zaten binerken çok yoğun bir mücadele vermek durumunda kalıyor İstanbullular. Ama bindikten sonra da o mücadele devam ediyor. Buna ilişkin haber gazetede yer alıyor. Peki biraz da spor sayfaları diyelim o zaman. Spor hareketli, özellikle futbol. Bir yandan işte lig devam ediyor. Avrupa kupalarında takımlarımızın mücadelesi sürüyor. Yani dolu dolu başladı diyebiliriz bu sezon. Şimdi akşam gazetesinden bakalım. Kartal beni ikna etti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Opong. Transfer sürecine dair mesajlar verdi. Dün resmi imzayı attı. Fransa'dan transfer edildi. Nice formasını giyiyordu. Genç futbolcu, 22 yaşında. Ganalı stoper. Kadıköy atmosferini bildiğini söylüyor. Teknik direktörümüzle de çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Bunlar beni buraya getirmeye ikna eden şeyler oldu deniyor. 4 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu sarı lacivertli formayı giyecek. Dünkü imza töreni. Fenerbahçe Avrupa zaferinin ardından
Bu akşam 21.30'da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Samsun deplasmanında olacak Sarı Lacivertliler. Ve bu karşılaşmadan da tabii ki 3 puan hedefliyor Beşiktaş derbisi öncesi. Az önce paylaşmıştık, takımlarımızın fikstürleri de belli oldu. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 10 Eylül'de 19.45'te İstanbul'da Kadıköy'de Roma'ya karşı verecek, oynayacak. Bir diğer sayfamız Galatasaray'a bakalım. Aslan Osimhen gerçekten öyle. Galatasaray dün evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti ama maçın baştan sona her anında, her sahnede Osimhen vardı. Savunmada Osimhen'i gördük, hücumda Osimhen'i gördük. Mücadelesi ve hırsıyla aslında arkadaşlarını da daha fazla oynamaya mecbur bırakan bir futbolcu. Yani Osimhen'i gördükten sonra diğer oyuncular sahada yürümeye utanıyorlar, onu söyleyelim. Dolayısıyla Osimhen tüm takımı ateşliyor, tribünleri ateşliyor ve onun mücadelesiyle Galatasaray zorlu bir mücadelede Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu arada Galatasaray'ın yeni transferi Leao, Milan'dan transfer edilen yıldız futbolcu da dün Rams Park'taydı, karşılaşmayı izledi. Sarı kırmızılı formayı giydi, maçın ardından çimlere indi ve taraftarı selamladı. Ultra Aslan atkısıyla birlikte görüyorsunuz. Osimhen'le de yakın iki dost. Yani Osimhen Leao'ya da pozitif etki yapacaktır diye düşünüyorum. Zaten bir sonraki sayfaya da şöyle bir geçtiğimiz zaman futbol sanatçısı Rafael Leao başlığını görüyoruz Akşam gazetesinde. Sokakta top oynayarak keşfedilen ve 90 avroluk kayıt ücretini ödemekte zorlanan Leao, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Rap müzik yapan ve aynı zamanda kendi giyim markasını yöneten Portekizli çok yönlü bir profil çiziyor diyor gazete haberinde. Bu arada hemen onu da belirtelim. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki kurası zaten çekilmişti ama hangi takımlarla ne zaman oynayacağı, yani fikstür belli değildi. O da belli oldu. Sarı Kırmızılıların ilk maçı deplasmanda olacak. Portekiz deplasmanı Lisbon'da Sporting'le karşılaşacak Sarı Kırmızılılar. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aynı şekilde aslına bakarsanız fikstürleri belli oldu. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Kara Kartallar ilk maçını 17 Eylül tarihinde İstanbul'da Marsilya'ya karşı verecek. İlk mücadele Marsilya ile olacak. Trabzonspor'un da ilk maçı 15 Ekim tarihinde Finlandiya'da Kups'a karşı olacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak Bordo Mavililer. Tabii 15 Ekim'e kadar da uzunca da bir süre var. Takımın hani oturması, oyuncuların formunun daha da artması açısından bu tarihte önemli. Bu arada Trabzonspor'la ilgili bir transfer haberini de paylaşalım. Fırtınaya Meksikalı golcü, İtalyan basınına göre Trabzonspor Milan forması giyen Santiago Jimenez için resmi girişimleri başlattı. 25 yaşındaki forvet için Portekiz ekibi Porto'da devrede. Önemli bir futbolcu, Feyenoord'da yıldızı parlayan bir futbolcu. Ardından yüksek bir bedelle İtalya'ya, Milan'a gitmişti. Sakatlıklar ve orada beklentilerin altında kalan bir süreç oldu. Ama Trabzonspor'a gelirse, henüz 25 yaşında olduğunu da düşünecek olursak, önemli bir etki yaratabilir. Salah'ın olduğu kadroda, Onuachu'nun olduğu kadroda, Santiago Jimenez de önemli katkılar verebilir. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Fatih'teki Trabzonlu ve Trabzonsporlu sevinci de üzüntüsü de daha farklı oluyor. Yolumuza devam edeceğiz diyor. Biliyorsunuz Avrupa Kupalarında, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduktan sonra Trabzonspor Fatih Tekke istifa ettiğini canlı yayında açıklamıştı. Ancak bu istifa kabul edilmedi yönetim kurulu tarafından ve Başkan Ertuğrul Doğan da devam ediyoruz ifadesini kullandı. Teknik direktörüne güvenini dile getirdi bu sözlerle. Araya gidelim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
9: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell!

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür.

köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Yayına erken girdik. Hemen canlı görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Başkent Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde diyelim. Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ankara'daki Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi biliyorsunuz Anıtkabir oluyor. Her yıl olduğu gibi yine Aslanlı Yol'da şu anda yürüyüş başlamış durumda atanın huzuruna doğru. Tabii kutlamaların merkezlerinden biri başkent Ankara, İstanbul ve tüm Türkiye'de aslına bakarsanız Şanlı Zafer'in 104. yılının coşkusu yoğun biçimde yaşanıyor. Ahmet Taner Işıldak muhabir arkadaşımız Anıtkabir'de bizleri bekliyor. Sözü hemen ona bırakalım.
1: Kahraman Porozoğlu başkent Ankara'dan bu kutlu günden ve en anlamlı adresten Anıtkabir'den selamlarımızı sunuyoruz. An itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e geldiler ve Aslanlı yoldan yürüyüş başladı. Tabii başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı günü kutlamalarının ilk ve en anlamlı adresi yine her zamanki gibi Anıtkabir oldu. Şu anda görüntüler Anıtkabir'den geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan an itibariyle yürüyorlar ve dakikalar sonrasındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşacaklar. Törende devletin zirvesi, siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de yer alıyorlar. 104 yıl önce kutlu zafer gerçekleştiği milli mücadelenin aradan tam 104 yıl geçti. Evet, görüntüler dediğimiz gibi Anıtkabir'den devlet erkanı Aslanlı Yol'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına doğru adım adım ilerliyor. Yolun her detayı aslında Anıtkabir'in taşlara işlenmiş sembolik dilinin bir parçası olmuş durumda. Karşılıklı 24 aslan heykeli karşılıyor heyeti. Yürüyüş an itibariyle devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi dakikalar sonrasındaysa Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına çelenk bırakılacak. Aslanlı Yol aynı zamanda ziyaretçiyi ve heyetleri Atatürk'ün huzuruna manen olacak bir geçiş alanı olarak tasarlanmıştır. Tabi oldukça ilginç, 104 yıl geriye gittiğimizde 1922 yılına çevirmemiz gerekiyor. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 5.30'da Kocatepe'den başlayan topçu ateşiyle büyük taarruz başladı. Türk'ün mücadelesinin son artık bütün her şeyi yapıldığı bir nokta 26 Ağustos tarihinde başladı. 27 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar düşmandan kurtarıldı ve Türk ordusu takip harekatını hız kesmeden sürdürdü. 30 Ağustos'a gelindiğinde ise Yunan ordusunun ana kuvvetleri Dumlupınar bölgesinde kuşatıldı. Yani düşman başkent Ankara'ya meclisin kapılarına kadar gelmişken o noktadan düşman Akdeniz'e kadar sürüldü. Zaten 30 Ağustos'a geldiğimizde zafer kazanıldı ve 1 Eylül'de o meşhur emri duyduk. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. İşte bugün başkent Ankara'da, Anıtkabir'de bu kutlu mücadele, bu bir anılacak, gazilerimiz ve şehitlerimiz yad edilecek. Devlet erkanı an itibariyle Aslanlı Yol'un sonuna doğru düşüyor. Hemen ileride Anıtkabir'in tören meydanı bulunuyor. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı Anıtkabir'le sınırlı olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.30'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Saatler 17.30 gösterdiğinde ise Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Akabinde saatler 19'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına katılacak kendisi. Evet, an itibariyle Aslanlı Yol'daki yürüyüş bitmek üzere, tören meydanına gelmiş durumdalar. Askeri komuta kademesiyle birlikte selamlıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanını. Görüntüler başkent Ankara'dan, Anıtkabir'den. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Dakikalar sonrasındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına çelenk bırakılacak. Tören meydanı ise, tören meydanı hakkında bilgi verelim, oldukça kalabalık burası. 15 bin kişilik bir kapasiteye sahip bulunuyor. Bugün aynı zamanda hemen törenden sonra Anıtkabir vatandaşların ziyaretine de açılacak. Bunun da bilgisini verelim. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşı ziyaretine gelmişti Anıtkabir'e. Yine bu sene de milyonlarca vatandaşın Anıtkabir'e ziyarete gelmesi. Anıtkabir dediği lasına bakarsanız Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri 35 limanda gemi ziyaretleri yapacak. Gemiler vatandaşlara açılacak. Solo Türkler gösteri uçuşu yapacak ve her bir ilde, her bir ilçede kutlamalar gerçekleştirilecek. An itibariyle Cumhurbaşkanlığı Başkanlığındaki devlet erkanı yürümeye başladılar. Dakikalar sonra ise Berdiven'e gelecekler. Heyette bakanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları, Genelkurmay Başkanı, siyasi parti temsilcileri, meclis başkanları, devletin en üst isimleri yer alıyor. 104 yıl önce 1922 yılında Türk'ün mücadelesi başarıyla, zaferle sonuçlandı. Türk'ün 30 Ağustos 1922. İşte bugün 104. yılını coşkuyla, gururla kutluyoruz. İlk tören her zaman olduğu gibi Anıtkabir oldu. Devlet erkanı en üst kademesinden en altına kadar Anıtkabir'e gelmiş durumda. Şimdi görüyorsunuz kuvvetlerimizle, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma komutanlığı, askerler hazır duruşta, hazır esas duruşta heyeti selamlıyorlar. Evet, az sonra merdivenleri çıkacaklar. Daha sonrasında dediğimiz gibi Anıtkabir

Vatandaşların ziyaretine açılacak. Milyonlarca vatandaş bu noktaya gelecekler gün boyunca. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize, gazilerimize dualarını, minnetlerini iletecekler. Heyetin arkasında askeri kademe de yer alıyor. En üst kademeden başlayarak devlet erkanı adım adım atanın huzuruna doğru

olacak ilk adres. Buruna gazdan frenk bırakılacak ve ardından bir sonraki yerse Misak-ı Milli Kulesi olacak. Misak-ı Milli Kulesi olacak. Görüntüler başkent Ankara'dan. Şimdi merdivenlerin çıkışı da sona erdi. Birazdan Mozele'ye doğru yaklaşacak devlet erkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın programı yalnızca Anıtkabir'le sınırlı olmayacak. Saatler 12.30'u gösterdiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Karar Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Saatler 17.30'da yine akşam saatlerinde yine 19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programını iştirak edecek. Mozele'ye çelenk bırakıldıktan sonra anı defteri imzalanacak. Anı defterine Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar yazmasını bekliyoruz. Özellikle şu günlerde Türkiye yaptığı artık çatışma değil diplomasi barış yoluydu. Artık iyice bölgede sağlamasıyla birlikte bugünün anlamı ilkesiyle birlikte çatışmalara son verildi. 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk'ün makus talihi geri döndü ve onun akabinde ise Türkiye Cumhuriyeti an itibariyle 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünü kutluyor. Başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarının ilk ve en anlamlı adresi yine Anıtkabir. Tabi ekranlarınızın hemen sağ tarafındaysa Boğaz'daki gemi korteji geçişini getiriyoruz. Değerli izleyenler, az önce de ifade ettiğim gibi 35 limanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemileri yanaşacak ve ziyaretlere açık olacak vatandaşların. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki devlet erkanı Mozele'ye çelenki bırakıyor. Hemen sonrasındaysa saygı duruşunda bulunulacak ve devamındaysa İstiklal Marşı okunacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm dinleyenlerimizin ve izleyenlerimizin. Çelenk an itibariyle bırakıldı. Devlet erkanı saat 11'de başlayan törenin ardından an itibariyle atanın huzurunda Mozele'ye çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulacak ve akabinde İstiklal Marşı okunacak. Daha sonrasındaysa Misak-ı Milli anı defteri imzalanacak. Verecek verilen mesajlar oldukça önemli olacak. Tam 104 yıl önce, evet, saygı duruşuna başlanıldı.

0: Devlet Erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine Ay Yıldız motifli çelengi bıraktı. 104 yıl önce başkomutan olarak Türk ordusunu zafere taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bugün devletin en üst kademesi bir arada 24 ekranlarında sizlerle birlikte. Mozole'ye çelenk bırakıldı. Şimdi an itibariyle Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oradaki anı defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deftere yazacağı mesajda 30 Ağustos zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler ve gazilerle birlikte Türkiye'nin bağımsızlığına ilişkin önemli vurguların yapılmasını bekliyoruz. Devlet Erkanı'nın Anıtkabir programının tamamlanmasının hemen ardındansa Anıtkabir bu kez kapılarını vatandaşlara açacak. Türkiye'nin dört bir yanından, yedi bölgesinden vatandaşlar Anıtkabir'e gelecekler. Bu zaferin mücadeleyi omuzlayan şehitlerimizi, gazilerimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anacaklar burada. Milyonlarca vatandaşın bu noktaya gelmesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etmelerini bekliyoruz. Geçtiğimiz sene 1 milyonu aşkın vatandaş bu noktaya gelmişti. Yine bu senede bu sayının artarak, katlanarak devam edeceğini söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığındaki devlet erkanı an itibariyle merdivenlerden iniyorlar adım adım ve Misak-ı Milli Kulesi'ne gidecekler. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş bu zafer bayramında Paşa'nın huzuruna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacak, ellerinde Türk bayraklarıyla bu kutluyu anlat edecekler, çocuklarını da bu noktaya getirecekler. Onlara bu mücadelenin mimarları anlatılacak, öğretilecek. An itibariyle ise artık Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru yürüyor devlet erkanı Cumhurbaşkanı başkanlığında. Tekrar hatırlatalım. Heyetin içerisinde siyasi parti temsilcileri, liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve askeri komuta, askeri komutanın en üst isimleri yer alıyor. An itibariyle mozoleye, düzeltiyorum, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş yapıldı. Tabi 26 Ağustos sabahı 1922 tarihinde sabah 5.30'da büyük taarruz başladı. 30 Ağustos'ta başkomutanlık meydan muharebesi kesin zaferle sonuçlandı ve hepimizin aslında yüreklerini titreten o emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emri verildi ve düşman Anadolu'dan dışarıya çıkartıldı. Yedi düvele karşı emperyalizmin bütün kuvvetlerinin saldırdığı Anadolu, İşte bu mücadele sonucunda düşmandan temizlendi. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandı. 104 yıl geçti aradan ve daha nice 104 yıllarda geçecek. An itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi anı defterini imzalıyor. Görüntüler Anıtkabir'den değerli izleyenler.
1: 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyor. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle Misak-ı Milli Kulesi'nde anı defterini imzaladı. 30 Ağustos zaferi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler ve gazilerle birlikte Türkiye'nin bağımsızlığa ilişkin önemli mesajlar paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi saat 11'de başladı resmi tören. An itibariyle

0: sona ermiş durumda diyebiliriz. Daha sonrasında ise Anıtkabir vatandaşlara açılacak ve Türkiye'nin 7 bölgesinden milyonlarca vatandaş bu noktaya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı, tekrar hatırlatalım, bununla sınırlı değil, Anıtkabir'le sınırlı değil. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Akabinde 12.30'da ise Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Ardından saatler 19'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına iştirak edecek. Tabii siyasilerden de pek çok mesaj geldi bu anlamlı, bu kutlu gün dolayısıyla. Şehitler yad edildi. Milli mücadelenin kahramanları anıldı. Başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir resmi ziyaretinden, değerli izleyenler, 24 ekranlarından izliyorsunuz an itibariyle. İlk adres Anıtkabir olduğu kutlamaların ilk adresi. Tam 104 yıl geçti milli mücadelenin zaferle taşlandırıldığı o kutlu günlerin ardından. Program 11'de başladı. Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki devlet erkanı önce Aslanlı Yol'dan ilerledi. Daha sonrasında mozole yeşil renk bırakıldı. Misak-ı Milli Anı Defteri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milli mücadelenin önemine ilişkin şehitlerimize, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle andı. Biz de programı bütün detaylarıyla aktardık diyelim. Tüm milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun deyip sözü size bırakalım.
1: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Başkent'te Anıtkabir'de törenlerin ilk adresiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet erkanı canlı yayında hep birlikte izledik. Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Anıtkabir'de önce saygı duruşu, sonra hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Anıtkabir özel defterine bu anlamlı güne ilişkin önemli mesajlar kaleme aldı. Tabii gün boyu törenler devam edecek. Onun da altını çizelim. Az önce Ahmet Taner Işıldak da bahsetti. Gün boyu hem başkent Ankara'da, hem İstanbul'da, hem de Türkiye'nin dört bir yanında Şanlı Zafer'in 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya devam edeceğiz. Açılışta da bahsetmiştik. Aslında bir milletin esarete karşı dik duruşunun, bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümü olarak adlandırabiliriz şanlı destanı. Ve hemen İstanbul'daki kutlamaların merkezine götürelim sizleri. Vatan Caddesi'nde muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizleri bekliyor. Bir önceki bültende bağlantı gerçekleştirmiştik ama şu an coşkunun çok daha fazla olduğunu ben de görüyorum. Söz sende Mehmet.
2: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi bir önceki bültende vatandaşlar etkinlik alanına daha yeni geliyordu ve şimdi ise artık etkinlik başladı ve dakikalar sonrasında ise hemen arkamızda görmüş olduğunuz askeri birlikler alanda Vatan Caddesi'nde yürüyüşlerini gerçekleştirecek ve bu noktada aslında vatandaşların o heyecanlı bekleyişi de onurlu, gururlu bir şekilde sonuçlanmış da olacak diyebiliriz. Çünkü o vatandaşlar askeri birlikleri şu anda bekliyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde İstanbul'daki kutlamaların en önemli adreslerinden biri de her yıl olduğu gibi bu yılda Vatan Caddesi oldu ve sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar genci, yaşlısı, kadını, erkeği etkinlik alanını geldi ve etkinlik alanında an itibariyle şiirler okunmaya başlandı ve vatandaşlar da o şiirleri gururla dinlediğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de şiirleri ardından İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşması gerçekleşecek ve o konuşma sonrasında ise askeri birlikler harekete geçecek ve onur töreninde, geçiş töreninin de başladığını da o zaman sizlere an itibariyle de söylemiş olabiliriz. Aslında Kahraman Poyrazoğlu, geçişte ilk olarak karma tören bölümü olacak ve ilk sırada 47. Komando Tugayı olacak. Komando askerlerinin elinde ise Sarı 56 ile tüfeği olacak. Sarı 56 tüfeği de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir tüfek olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bugün aslında geldiğimiz noktada savunma sanayisindeki başarılarında oldukça önemli adımlarla ilerlediğini sizlere söylememiz mümkün. Çünkü 104 yıl önce, büyük zafer ilan edilmeden önce vatandaşlar ellerindeki kısıtlı imkanlarıyla bölgelere koştu, kimi canını siper etti, kimi göğsünü siper etti hainlerin kurşunlarına karşı ve Türk milletinin bağımsızlığının ilan edildiği o noktada, Türk milletinin esir kalamadığının gösterildiği o noktada büyük zaferinde ilan edildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de geçit töreninden de bahsetmek istiyorum sizlere hızlıca. Hemen 47. Komando Tugayı'nın arkasında Deniz Kuvvetleri'nin mensupları olacak. Tabii ki de arkasında ise polis timleri ve askeri birliklerin de geçişleri devam edecek. Sözlerimizi toparlayacak olursak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde kutlamalar bugün İstanbul'da devam edecek diyelim ve bizim Vatan Caddesi'nden an itibariyle aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözleri size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Şanlı Zafer'i konuşmaya devam ediyoruz biz de. Değerli bir konuğumuz olacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıl Toprak hocamız bizleri bekliyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bayramımız kutlu olsun.
3: Hoş bulduk. Ben de hem sizlerin hem de aziz Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
1: Tabii siz destanın yazıldığı topraklardasınız şu anda hocam. Kütahya'dasınız. Kütahya'dan yayınımıza katılıyorsunuz. Yani tabii soracak, konuşacak çok şey var. Böyle dakikalara, saatlere sığdırılamayacak büyük bir zaferden, şanlı bir destandan bahsediyoruz ama hani 30 Ağustos deyince, 30 Ağustos zaferi, büyük taarruz deyince ne anlamamız lazım? Önemi ne tarihimiz açısından? Aslına bakarsanız bizim savunmadan taarruza geçtiğimiz bir dönemde diyebiliriz. Yani yıllarca taarruzda olan, sonrası da savunma ve yeniden taarruz ve bağımsızlığa giden yolda atılan en büyük adımlardan biri. Sözü size bırakayım, buyurun.
3: Evet, çok teşekkür ederim. Harika bir şekilde özetlediniz. 30 Ağustos zaferinin anlamı Türk milleti için çok derindir. İnsanlık tarihine temel dinamikler kazandıran Türk milleti, tarih boyunca varlığını sürdüren, devlet olarak varlığını sürdüren nadir milletlerden birisidir. Bizim tarihimiz Metehan'la yazılı tarihimiz başladı. Türk milleti bu andan itibaren çok geniş bir coğrafyada Asya'nın içlerinden batıya doğru hareket ederek Afrika sahillerinde, Avrupa içlerinde her zaman önemli bir devletin temsilcisi oldu. Devlet ebed müddet anlayışıyla yaşayan bir düşünceye sahibiz. Türk devleti dünyanın gelişmesine gittiği yerde şanlı bayrağımızın gölgesi altında sığınan bütün halklara adalet, sanat, kültür, refah götürmüştür. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey zamanında bizim yürüyüşümüz, batıya doğru yürüyüşümüz yeni bir merhale kazanmıştır. 1040 Dandanakan zaferi, Büyük Selçuklu Devleti'nin batıya doğru hareketinde Tebriz'i, Merv şehrini merkez edinmesi, daha sonra Bağdat'ta Bağdat halifesinin gücünün tahkim edilmesinde önemli rol oynamıştır. 1071'e geldiğimizde 26 Ağustos günü Anadolu'nun kapıları Türk milletine açılmıştır. Türk milletinin bu coğrafyada yaşamasını istemeyen, bir taraftan Moğollar, diğer taraftan batıdan gelen Haçlılar büyük saldırılar düzenlemiş ama bu topraklardan Türk milletini çıkaramamışlardır. 1299'da Osmanlı Devleti'ni kurduk. Yaklaşık 150 yıl sonra İstanbul'un fethiyle bir cihan devletine kavuştuk. Ve yürüyüşümüz devam etti. 1683'e kadar Viyana önlerinden geri dönmeye başladık. Bu geri dönüş sayısız savunma savaşları tarihidir aslında. Plevne'dir, Çanakkale'dir, Sakarya'dır. Ama Sakarya son savunma savaşımız oldu. 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa yepyeni bir emir verdi. Tıpkı Sultan Alparslan'ın bu toprakları vatan edinmemizde verdiği taarruz emri gibi. Ama bu taarruzun adı büyük taarruzdu. Yaklaşık 240 yıl savunmada kalan bir milletin taarruza geçtiği bir tarih oldu. 26 Ağustos 1922. 30 Ağustos'a geldiğimizde

0: Dumlupınar zaferiyle Anadolu'da varlığımızı tescil ettik. Bu kapıların 1071'de Türklere açıldığını, 1922 30 Ağustos'unda ise Türk olmayanların, Türklerin dostluğunu kazanmayanların bu topraklarda yeri olmadığını gösterdik. 30 Ağustos zaferi Türk devletini tarihin karanlıklarına gömmek isteyen İngiliz Lloyd George hükümetinin de bir ders almasına vesile oldu. 30 Ağustos zaferi sadece Dumlupınar meydanında Türk ordusuyla Kahraman Mehmetçik'te savaşan Yunanlılara ders vermedi. 7 düvele ders verildi. Türklerin, bağımsız Türkiye'nin önünde kimse duramaz. İşte 30 Ağustos zaferinin derin anlamı kanaatimce budur. Sonra biz bir yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. 1924'te Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar Zafer Meydanı'na geldiğinde burada şehit asker anıtı, daha sonraki adlandırmasıyla da Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temelini attı. Ve dedi ki, ey Türk milleti, şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanması, aziz şehitlerimizin kanları pahasına oldu. Bu meydanda savaşan şehitler, onların aziz ruhları bugün bizimle beraber. Onların bize verdiği bir görev var. O görev Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet zirvesine çıkarmak. Bizim şehitlerimize esas sorumluluğumuz budur. Bu vatanın bağımsız olarak istiklaline kavuşmasında, Dumlupınar Meydanı'nda Ağustos 1922 tarihine kadar İstiklal mücadelesini veren ve 9 Eylül 1922'de düşmanı denize döken kahraman ordumuz, kahraman Mehmetçiğimiz, onun şanlı komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emanet ettiği bu cumhuriyet, bizim omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluk, Türkiye Cumhuriyeti'ni iktisadi alanda, sağlık alanında, sanayi ve teknoloji alanında, kültür ve sanat alanında, hasılı bütün alanlarda dünyanın zirvesine ulaştırmak ve 21. asrı Türk asrı yapmaktır. Dumlupınar Meydanı'ndayız. Dumlupınar şehitliğinde bulunuyoruz biz şu anda. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cumhuriyet emin ellerde. Onların bu zaferi kazanıp Cumhuriyeti bize emanet etmelerinin üzerinden 104 yıl geçti. Ama onların bize emanet ettiği o kutsal dava devam ediyor.
1: Aynen öyle
0: Türk
1: hocam.
0: milletinin istiklali, Türk milletinin şanlı bayrağı ebediyete kadar nazlı bir şekilde dalgalanacak, gururla dalgalanacak bu topraklara. Namahrem eli değmeyecek ve bu topraklar bir daha düşman işgaline maruz kalmayacak. Atatürk 1924'te Şehit Sancaktar Anıtı'nın açılışında bu şanlı bayrağımız dalgalandığı müddetçe, 30 Ağustos zaferinin ruhu yaşadığı müddetçe hiçbir düşman yeniden bir işgal cesareti gösteremeyecek demiştir. Hakikaten de öyle olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kahraman ordumuz gerek yurt içinde gerek yurt dışında kahramanlıklarına kahramanlıklar eklemiş ve aziz yurdumuz hiçbir zaman düşman işgaline yeltenenlerle bile karşılaşmamıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra dünya büyük savaşlar yaşadı. Hala etrafımızda büyük savaşlar var. Ama Türk milletine onsuzluğuna kastetme

0: cesareti henüz ortada yok. Bununla
1: Hocam
0: gurur
1: çok özür
0: duyuyoruz.
1: dilerim. Araya girdim ama izninizle tam da o noktaya gelmişken bir soru yöneltmek istiyorum size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 30
0: Buyurunuz.
1: Ağustos mesajından aslında alıntılarda bulunarak sizin söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı da diyor ki üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. Tıpkı sizin dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı da içinde bulunduğumuz duruma, savaşlara dikkat çekiyor. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliğin arttığı bir dönemde olduğumuza dikkat çekiyor ama bir yandan da Türkiye'nin işte başta savunma sanayi olmak üzere yaptığı atılımları da vurguluyor. Yani o günden bugüne 104 yıl sonra aslında baktığımız zaman yine emperyalist bazı güçlerin Türkiye üzerinde emelleri, oyunları olduğunu da görüyoruz ama Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablodan değerlendirecek olursanız ne söylersiniz diye sorayım.
0: Evet, Kahraman Bey çok doğru bir soru yönelttiniz. Hakikaten Cumhuriyetimiz 104 yılını bugün kutluyor. 103 yıl geçti Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren, Dumlupınar zaferinden itibaren 104 yıl geçti. Ama aziz Cumhuriyetimiz bu 104 yılda büyük başarılar kazandı. Cumhuriyetimizin ilk çeyreğine damgasını vuran lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ama Cumhuriyetimizin son çeyreğine, son 25 yılına damgasını vuran da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Savunma sanayinde olsun, yüksek öğretimde olsun, orta öğretimde olsun, sağlık sisteminde olsun, teknolojik gelişmelerde olsun çok büyük atılımlar yaptı Cumhuriyetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın görev aldığı yıllarda ve hala bu atılımlar devam ediyor. Hakikaten İstanbul Boğazı'ndan geçen donanmamız, gökyüzünde uçan İHA'larımız, SİHA'larımız, hava savunma sanayimiz, kara okullarımızın başarıları, havada, karada, denizde Türk ordusunun kahramanlıkları bütün coğrafyada barış adına, istikrar adına, refah adına çok büyük bir değer oluşturdu. Biz bununla gurur duyuyoruz. Eğer Cumhuriyetimizin temelleri bu şekilde kurulmamış olsaydı biz bugünlere ulaşamazdık. Demokrasimiz dünyanın gelişmiş ülkelerinden geri kalır durumda değil. Sanayimiz dünyanın en büyük ülkeleriyle boy ölçüşüyor. Özellikle savunma sanayimizde son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, Türk milletinin bağımsızlığı, istiklali yanında dost ve kardeş ülkelerin de istikrarı, refahı açısından umut veriyor. Bütün dünyanın umudu Türk milletinde, Türk ordusunda, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde. Yine etrafımızda birbirleriyle savaşan güçler en büyük dayanağı Türk milletinin dostluğu olduğunu, Türk milletiyle barış içinde olmanın kendilerine katkı verdiğini görüyorlar. Bu bakımdan Türk ordumuzla, hükümetimizle ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getiren unsurlarımızla gurur duyuyoruz. Türkiye dünyanın İstikrar adası olmaya devam ediyor. Bu coğrafyada etrafımızda son yüzyılda büyük savaşlar çıktı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Soğuk Savaş ortaya çıktı. 40 yılı aşkın bir süre bütün Avrupa'yı ve bütün bölgeyi adeta kilitledi. 1945'ten 1985'e kadar süren yaklaşık yarım asırlık bu süreç 1992'lerde bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin doğmasına yol açtı. Soğuk Savaş'tan sonra da Türkiye dost ve kardeş ülkelerin bir sığındığı güvenli liman oldu. Etrafımızda yine 1948'den beri yarayan bir kana var. Yarayan bir kanayan bir
1: Kanayan bir
0: yara
1: yara
0: var.
1: var.
0: Evet, bu kanayan yara Filistin. Oradaki ateş zaman zaman Mısır'a sıçradı, zaman zaman Ürdün'e, Irak'a, Suriye'ye sıçradı. Bu ülkeler barışa ve huzura hasret kaldılar. Ama onların bu hasretlerinde en büyük umutları yine Türkiye oldu. Bugün Suriye istikrara kavuşma noktasında önemli adımlar atıyorsa Türkiye'nin burada çok belirleyici bir rolü var. Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te gözü yaşlı yetimler ellerini açıp dua ediyorsa o dualarında Türkiye ve Mehmetçik var, şanlı bayrağımız var. Bütün coğrafyamızda, Sudan'da, Somali'de, Libya'da barış adına, istikrar adına hareket eden kahraman ordumuz var. Ve o topraklarda Türk milletine saygı duyan, vefa gösteren, dua eden, bize de el uzatın diyen dostlarımız var. Biz Türk milleti olarak bu uluslararası sistemin acımasızca oluşturduğu savaşlara, kanlara, gözyaşlarına rağmen kahraman ordumuza güveniyoruz. Aziz milletimize güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Bakınız bugün Dumlu Pınar şehitliğindeyiz. Bu şehitlikte yaklaşık 500 sembolik şehidimizin isimleri var. Ama bu topraklar altında kefensiz yatan nice şehitlerimiz var. Resmi kayıtlara geçmeyen şehitlerimiz var. Dumlu Pınar şehitliğine girdiğimizde bizi karşılayan anıtta İstiklal Harbimizin 3 büyük komutanının heykeli var. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa. Hemen karşısında ordu millet dayanışmasını gösteren bir heykel var. Hemen karşısında, onların ortasında bu cephede şehit olan baba oğlun heykeli var. Yine en tepede şehit Mehmetçiğimizin meçhul asker anıtı var. Bu şehitliğimize bile baktığımızda ne kadar isimsiz kahramanın büyük kahramanlarla yan yana olduğunu görüyoruz. Şairin dediği gibi bastığın toprakları toprak diyerek geçme. Tanı altında binlerce kefensiz yatanı, altında binlerce kefen şehitlerimizin huzurundayız. Oradan ben size sesleniyorum. Ordu millet dayanışmasını en güzel şekilde gerçekleştiren bir milletiz. Biz Dumlu Pınar Üniversitesi olarak Kütahya'dan Afyonkarahisar'a, oradan Dumlu Pınar şehitliğine bir zafer rotası yaptık. Bu zafer rotasının her noktasında büyük kahramanlık hikayeleriyle karşılaştık. Akademik toplantı yaptık ama bir savaş coğrafyasını kat ederken de gördük ki bizim her noktada çok büyük kahraman şehitlerimiz var. Çöğürler Nazım Bey şehitlik mekanında, orada tren istasyonunun rotasında yüzlerce şehidimizin adını duvara nakşettik. Yarbay Nazım Bey Kurtuluş Savaşımızın ilk rütbeli şehitlerinden. Onun ruhuna fatihalar okuduk. Oradan geldiğimiz 9 istasyondan birisi de Yıldırım Kemal İstasyonu'ydu. 1900 yılı doğumlu genç bir teğmenimiz 22 yaşında şehit düştü. Ama nasıl şehit düştü? İzmir Nüfus Müdürü'nün oğluydu Kemal Bey. Hemen milli mücadeleye katıldı. Hastalandı. Konya'da hastanedeyken büyük taarruz emri verilmesi aşamasında hastanede Fahrettin Altay Paşa'yı buldu ve onun süvari alaylarına katılmak istediğini, en ön cephede savaşmak istediğini söyledi. Onu Fahrettin Altay Paşa ısrarlarına rağmen, evladım sen hastasın, yaraların var, daha iyileşmedin demesine rağmen en ön cepheye, Afyonkarahisar'a geldi. Küçükköy mevkisinde kaçan Yunan askerlerini durdurdu. Onların ikmal binlerce kamyonunu engelledi ama kendisi şehit düştü. 30 Ağustos zaferi kazanıldıktan sonra kahraman Mehmetçiğimiz İzmir'e doğru hareket ettiğinde onun yaşlı babası, İzmirli nüfus müdürü, evladım Kemal nerede diye gelen Mehmetçi'ye sordu. Hepsi geride, geride babacığım dedi ama Kemal geride yoktu. Ona Fahrettin Altay Paşa Yıldırım Kemal ismini verdi. Çünkü Yıldırım gibi en ön safta savaşmayı, şehit düşmeyi hedef edinmişti. O gün babası Hasan Bey'e kimse Yıldırım Kemal'in şehit düştüğünü arz edemedi. Geride dedi. İşte geride kalanlar biziz. Cumhuriyetin o şehitlerimizin bize yüklediği görevde Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak ve 21. asrı Türk asrı yapmak. Bu noktada Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyonla hareket ediyor. Kahraman ordumuza, sanayicilerimiz, mühendislerimiz, Türkiye'nin en parlak zihinleri katkı veriyor. Çok değerli kurumlarımız, hava savunma sistemimizden kara savunma sistemimize, donanmamıza kadar bütün akademik birikimlerini, imkanlarını ortaya koyuyorlar. Her gün yeni fabrikalar, yeni sanayi kuruluşları açılıyor. Her gün bir yenilikle ve bir müjdeyle karşılaşıyoruz. Karadeniz'de denizin 3500-4000 metre altından doğalgaz çıkarıp kendi vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Öbür taraftan bu coğrafyayı terörden temizlemek için terörsüz Türkiye mottosuyla, bunun yasal zeminiyle halkımızla, milletimizle kucaklaşıyoruz. Ve bu kucaklaşma sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde değil, haricinde de büyük bir sevgiyle, sempatiyle alkışlanıyor. Ve onlar da bu barış ortamından, refah ortamından istifade edeceklerini düşünüyorlar. Çünkü biz hem yurtta sulh istiyoruz, hem bölgemizde hem de cihanda sulh ve barış istiyoruz. Türkiye'nin barış içinde olması, refah içinde olması dost ve kardeş ülkelerimizin de umutlarını tazeliyor. Kötü niyetlilerin, emperyalist işgalcilerin, Türk milletinin selametini istemeyenlerin de uykularını kaçırıyor, endişelerini artırıyor. Bırakalım onlar endişelensin, bizim gönül coğrafyamızdaki insanlar umutlarını taze tutsunlar. İnşallah Türk milletinin 21. asra damgasını vurma çalışmaları devam ediyor. 21. asırı tamamlanmadan Türk milletinin bu zirvedeki yarışı büyük bir şekilde, güçlü bir şekilde tamamlanacaktır. Gençlerimizden beklentimiz odur ve gençlerimize güveniyoruz. Cumhuriyetin emin ellerde olduğunu şimdiden ifade etmek istiyorum.
1: Hocam çok güzel anlattınız. İnanın hiç araya girip kesmek de istemedim. Zaman zaman duygulandık. Anlattığınız hikaye açıkçası beni de çok etkiledi, duygulandırdı. Son birkaç dakikamız, son 4-5 dakikamız izninizle sizi de çok da fazla yormak da istemiyorum ama tam da soracağım noktaya getirdiniz. Konuyu gençlerden bahsettiniz. Siz tabii gençlerle iç içesiniz. Gençleri görüyorsunuz, onların nabzını tutuyorsunuz. Aslı Ulu Önder Mustafa Kemal'in 100 yıl önce bayrağı gençlere teslim etmesi, onlara istikbali siz, Türkiye Cumhuriyeti siz ilelebet yaşatacaksınız demesi ve bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep vurgu yaptı o Teknofest gençliği. Gençliği nasıl görüyorsunuz? O hedeflere ulaşma noktasında, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma noktasında gençlerimizin içinde bulunduğu durumu siz de gençlerin içinde bir profesör olarak, bir akademisyen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 3-4 dakikamızda bununla veda edelim size.
0: Şair bize dedi ki biz

0: kökü mazide olan atiyiz. Hakikaten bizim gençliğimiz köklerini de iyi biliyor. Atiyi de yani geleceği de inşa etmek için şimdiden çok yoğun çalışıyor. Biz dün 29 Ağustos gecesini 30 Ağustos'a bağlayan gece Dumlupınar şehitliğinde binlerce gencimizle beraberdik. Ben onlara konuşma yaptım. Bugün sizin huzurunuzdaki konuşmanın daha geniş şeklini onlara arz ettim. Gece sabaha kadar gençlerimiz nöbet tuttular. Sayın Valimiz buradaydı, devlet erkanımız buradaydı, akademisyenlerimiz buradaydı. Binlerce genç sabah namazına kadar uyumadı ve o nöbeti tuttu. Dumlupınar ruhunu, büyük taarruz ruhunu Dumlupınar tepesinde bu şehitliğin hemen yanı başında dün biz yeniden teneffüs ettik. Gençliğimize güveniyoruz. Dün saat 10'da Kütahya Garı'nda Zafer Rotası treniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteği, Atatürk Araştırma Merkezi'nin desteğiyle üniversitemizin öncülüğünde bir Zafer Rotası programı yaptık. Akademik toplantılar yaptık. İnanın 1 milyon metrekarelik bir alandır Kütahya Garı. Ora bir insan seliydi. Vagonlarımız doldu. Geçen yılda bu etkinliği yapmıştık. Bu yıl ilgi iki katına çıktı. Önümüzdeki yıl daha da katlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere destek vermesi. Bakınız benim üniversitemde yaklaşık 50 bin öğrencimiz var. 16 bin öğrencimizin yurt imkanı var. Bu öğrenciler sabah kahvaltılar, akşam yemeği, sınırsız internet hizmetiyle neredeyse ücretsiz diyeceğimiz sembolik bir ücretle bu yurtlarda kalıyor.
1: Kalıyorlar.
0: Üniversite harcı ödemiyorlar. Ve başvuran her bir gencimiz burs ya da kredi alabiliyor. Bizim Teknofest yarışmalarına katılan kaç öğrencimiz var biliyor musunuz Kahraman Bey? 500'den fazla öğrencimiz var. Şu anda 12 tane takımımız, yaklaşık 120 öğrencinin bulunduğu takımımız finallere kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Ve bizim Milli Teknoloji Atölyemiz, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların katkısıyla üniversitemizi kurduk. 24 saat, 365 gün açık.
1: Hocam gece çok gündüz, özür dileyerek çok özür dileyerek araya giriyorum. Süreyi doldurduk ama inanın bir saat iki saat daha olsa sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak hocamıza. O zafere giden yolda neler yaşandığını ve bugün nerelere geldiğimizi bize anlattı. Sizin de çok değerli çalışmalarınız olduğunu biliyorum hocam üniversitede. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, hoşça kalın hocam.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar Zaferi'nin adını taşıyor. Biz bu isimle gurur duyuyoruz ve o ismin gereğini yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bize yayınınızda yer verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin, kahraman ordumuzun, kahraman devletimizin, şanlı devletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Saygılar bizden hocam. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Peki hocamıza veda edelim. Keyifli bir sohbetle bu bölümü de noktalamış olalım. Moderatör hafta sonuna son noktayı koymuş olalım ama saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: kar kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
10: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
10: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
10: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
10: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
8: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
9: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Hesap basit.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen. Koku kontrol. Yoğun köpük. Ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
12: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Çok güzel.
16: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
17: Şipşak

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Ağustos Şanlı Destanı'nın 104. yıl dönümü, bir kez daha kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle analım ve hemen başlayalım anlatmaya. Tabii ki kutlamaların merkezi, ilk adresi her yıl olduğu gibi başkentti, Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da atanın huzurundaydı. Anıtkabir özel defterini imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajlar verdi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur saldırılara müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Başkente uzanalım bir kez daha. Az önce de söyledik. Bu kutlu günde kutlamaların ilk adresi, merkezi Anıtkabir'di. Ahmet Taner Işıldak muhabir arkadaşımız orada yaşananları, atmosferi bizlere aktarmak üzere karşımızda.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların ilk adresi Anıtkabir olacak. İlk başta devlet erkanı Anıtkabir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada resmi bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ilk başta Aslanlı Yol'dan yürüdüler. Akabinde ise mozoleye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne devam etti ve anı defterini imzaladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere rahmet diledi. Zaferin önemine vurgu yaptı ve devamındaysa bağımsızlığa ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tabi gün boyunca Anıtkabir milyonlarca vatandaşın ziyaretine açılacak. Bunu da hatırlatalım. Saatler 22'ye kadar Anıtkabir ziyaretçilerini bekliyor olacak. Geçtiğimiz sene aslında 1 milyonu aşkın vatandaş gelmişti. Yine bugün de 7 bölgeden Türkiye 4 bir yanından milyonlarca vatandaş Anıtkabir'e gelecekler ve zaferin mimarlarından, zaferin en büyük mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini, silah arkadaşlarını yad edecekler. Şehitlere dualar okunacak. Tabi Anıtkabir dışında da pek çok program olacak başkent Ankara'da aslında bakarsanız. Kortejler düzenlenecek ve yürüyüşler yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün programı oldukça yoğun. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos zafer tebriklerini kabul edecek. Daha sonrasında 17.30'da ise Kara Harp Okulu'ndaki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Devamında ise 19.30 gösterdiğinde saatlerse Cumhurbaşkanlığı

Başkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos konserine katılacak. Yine beraberinde devletin zirvesinin en üst isimleri de o konserde yer alacak. Tekrar hatırlatalım, bugün saat 20.

0: İstanbul'da saatler 18'i gösterdiğinde gökyüzünde Solo Türk bir kez daha nefesleri kesecek. Ama öncesinde dün Solo Türk pilotları bir anlamda hayranlarıyla, meraklılarıyla buluştu, bir araya geldi. İstanbul'da Hava Kuvvetleri Müzesi'nde bir imza töreni düzenlendi. Coşku vardı. Özellikle çocuklar hayalini kurdukları, yakından temas etmek istedikleri o pilotlarla buluşma şansına sahip oldular. Renkli görüntüler ortaya çıktı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur kaynağı, gökyüzünün efsane ekibi Solo Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Adres bu kez gökyüzü değil, Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ydi. Söyleşi ve imza günü etkinliğinde 7'den 70'e herkes oradaydı. Özellikle havacılığa gönül veren çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Vatandaşlar pilotlardan imza alıp fotoğraf çektirebilmek için saatler öncesinden sıraya girdi.
2: Öncelikle her Türk ailesi olduğu gibi, her Türk ailesinde olduğu gibi her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları ve onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz.
1: Çocukların en büyük hayali ise o üniformayı giyip göklerde süzülmek. Kimi pilot abilerini görmek için sabah erkenden uyandı, kimi de kendi elleriyle çizdiği resmi hediye etti.
3: Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor. Hatta Solo Türk pilot olmak istiyor. İnşallah ilk bayan Solo Türk pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde.
4: Buna pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalatıp eve gideceğiz.
1: Programın sonunda Solo Türk ekibi kendilerine uzatılan tişörtleri ve F-16 posterlerini tek tek imzaladı.
0: İstanbul'da kutlamaların adreslerinden biri de Dolmabahçe Sarayı. Klasik otomobiller. Şanlı Zafer'in 104. yıl dönümü kapsamında, kutlamalar kapsamında burada görücüye çıktı. Muhabir arkadaşım Zilal Coşkun o noktada konuyla birlikte bizleri bekliyor.
5: 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılını İstanbul'da tarihi bir atmosferle kutluyor. Bizler şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeyiz. Burada klasik otomobiller var. Bu otomobilleri ziyaret eden vatandaşlar hem Cumhuriyet dönemine gidiyor hem de şu an günümüzde bu 30 Ağustos nabzını tutuyor. Yayın konuğum İbrahim Varol, kendisi de klasik otomobil tutkunu. Evet. Hemen detaylar için size dönüyorum.
6: Merhabalar, ben İbrahim. Bugün anlamlı bir gündeyiz. Büyük taarruzun 104. yılını kutluyoruz. Biz de böyle bir özel günde tarih kokan, geçmiş izinde olan bu araçlarla birlikte buluşalım ve kutlayalım istedik. O yüzden de bugün buradayız.
5: Evet, konvoy halinde geldiniz. Acaba rota nasıl oluştu?
6: Rotamız aslında biraz bilerek oluştu. Çünkü önceden haberleşerek bir rotada buluştuk. Oradan da anlam belirten bir yere nereye gitmeyelim diyerekten biz de Dolmabahçe Sarayı'na geldik.
5: Evet, burada şu an vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun. Araçlara bakıyorlar, geçmişe bir ışık tutuyorlar. Sizler neler söylemek istersiniz? Bu koleksiyonerliğin tutkusu nereden geliyor?
6: Şimdi dediğiniz gibi klasikleri görünce herkesin bir hatırası muhakkak oluyor burada. Dedeleri olabiliyor, anneanneler olabiliyor. Bazı insanlar sünnetine götürüyor aracıyla beraber, kimileri hastaneye götürüyor. Kimileri de çok anlamlı bir günde kız istemeye gittiler bu araçlarla. O yüzden herkesin bir hatırası var bu arabalarda. O yüzden biz de bunları bir araya getirip herkese tekrar hatıralarını canlandıralım istedik. Klasik otomobil tutkunda çocukluğuma kadar inebiliyor. Çünkü ben de o yaşlarda, çocukluğumda da bunlarla büyüdük. Şimdi yaşlar ilerledikçe de daha da derinleşti içimizde bu sevgi, bu aşk. Biz de bunları yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyoruz.
5: Evet, sizi Büyük Taarruz'un 105. yılında da görebilecek miyiz yollarda?
6: Umut ediyorum. Nasip olursa neden olmaz? Tabii ki seve seve.
5: Evet, teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden sizler için otomobillerin detaylarını aktardık. Tüm milletimizin 30 Ağustos'unu kutlayalım ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Hızlıca Vatan Caddesi'ne uzanalım. Orada da biliyorsunuz aslında törenlerin İstanbul'daki merkezi, muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizleri bekliyor.
7: Büyük Zafer 104. yıl dönümünde Vatan Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Anma törenleri gerçekleştirildi ve resmi geçit de an itibariyle başladı. Tabii ki de öncesinde askeri birlikler geçiş yapmıştı. Şimdi ise TSK

0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki zırhlı araçlar geçiş töreninde kortejde devam ediyor. Şimdi ise hemen İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan trafik, motosiklet trafik ekiplerini görüyorsunuz. Şu anda geçiş için başladılar. 25 motosikletli timi görüyorsunuz şu anda ekranlarımızda. Tabii ki de sabahın erken saatlerinden itibaren Vatan Caddesi'nde heyecan doruktaydı. Vatandaşlar genci yaşlısı, kadını erkeği, birçok vatandaş ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ne geldi ve Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde İstanbul'daki kutlamaların en önemli adreslerinden birisi de her yıl olduğu gibi bu yılda Vatan Caddesi oldu. Şu anda kameraman arkadaşım Ali Kemal Joran'ı aracılığıyla ekranlarımızda trafik jandarma ekiplerinin resmi geçit törenini görüyorsunuz. Hemen karşıda ise İstanbul Valisi Davut Gül'ü görüyoruz ve Davut Gül de jandarma personellerini selamladığını sizlere söyleyebiliriz. Bundan tam 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülen büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de kazanılan komutanlık meydan muharebesiyle kesin bir zafere ulaştı. Bu zafer yalnızca bir ordunun savaş meydanındaki başarısı değildi. Aynı zamanda yokluk ve imkansızlıklar içerisindeyken Türk milletinin esaret altında kalamayacağının en büyük simgesiydi. Anadolu'da yakılan meşale ve büyük bir zaferle sonuçlandı. Şu anda jandarma ekiplerinin resmi göçit törenini resmi şekilde görüyorsunuz. Tabii ki de genci yaşlısı birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Vatan Caddesi'ne geldi ve Vatan Caddesi'nde an itibariyle heyecan dorukta diyebiliriz. Çünkü ekiplerin o resmi geçidine vatandaşlar alkışlarla eşlik ettiğini de an itibariyle sizlere söylememiz mümkün. Tabii ki de askeri araçların öncesinde komando birlikleri geçiş yapmıştı. Hemen ardındansa polis ekipleri geçiş yapmıştı. İstanbul Polisi resmi geçit törenine katılmıştı. Onların ardındansa gaziler katılmıştı. Tabii ki de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen zırhlı araçlar da bu noktada geçit törenine katılmıştı ve şimdi de ekranlarımızda görmüş olduğunuz gibi jandarma arama kurtarma ekiplerinin ve kullandıkları Zodiac botların şu anda geçişinin yapıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki etraftaki vatandaşlar da heyecanlı bir şekilde izleyişleri devam ediyor. Olay yeri inceleme trafik denetim ekiplerinin araçlarını ve hemen arkasındaysa kirpiler ve zırhlı araçlarında geçişinin devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında heyecan dorukta. Tabii ki de kutlamalar bugün İstanbul'da bununla da sınırlı değil. Tabii akşam saat 18'de Solo Türk ekibinin de gösteri uçuşunun gerçekleşeceğini söyleyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı bir kez daha kutlu olsun diyelim. Bu coşkuyu aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi farklı bir konuya geçelim. Hatırlayacaksınız, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başlatılmıştı. Ve dönemin CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu ile birlikte ekibi bu soruşturma kapsamında önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlar ve görevden uzaklaştırılmışlardı. Şimdi bir iddianame hazırlandı, soruşturma tamamlandı. O iddianamede çok fazla çarpıcı detay var ama biri özellikle öne çıkıyor. Bakın, bir depremzede, Hataylı bir depremzede İstanbul'a geliyor. Burada yeni bir hayata başlamak için işe giriyor ama sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Tam 3 milyon lira rüşvet ve %25 ortaklık isteniyor o depremzededen. İşte bunlar da iddianameye giren çarpıcı detaylar arasında. Bakalım.
2: Rüşvet ağı pes dedirtti. Depremzede esnaftan bile 3 milyon lira para istedikleri, tehdit ettikleri ortaya çıktı. Yolsuzluk skandalının adresi İstanbul Bayrampaşa Belediyesi. Hataylı bir depremzedenin şikayeti bu kadarını pes edirten gerçeği ortaya koydu. Hatay depreminde evi yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya taşınan bir kişi AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret eden depremzedeye yardımcı olunacağı sözü verildi. Mutlu'nun imardan sorumlu yardımcısı ise esnafa kaçak yapı için izin sorununu ortadan kaldırdı. Yani kaçak inşaatın önünü açtı. Hatta kafe inşaatına belediye araçları bile destek verdi. Şikayetlere ise

0: Belediye ekipleri göz yumarken bakanlık seviyesinden uyarı gelince ise kaçak inşaata kılıf arandı. Hasan Mutlu'nun kafeden 5 milyon lira aldığı da ortaya çıktı. Kirli çark savcılığın ortaya koyduğu HTS kayıtlarına yansıyınca panikleyen yöneticiler sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Skandallar bununla da bitmedi. Kafeni yıkarız tehdidiyle sıkıştırılan esnaf, belediye başkan yardımcısının evinde yapılan pazarlığı tam 2,5 saatlik ses kaydıyla delillendirdiği anlaşıldı. Kısacası deprem felaketinin ardından hayata tutunmaya çalışan esnaf, sığındığı belediyede adeta bir şantaj sarmalına alındı. Ruhsatsız yapıya göz yumma karşılığında doğrudan belediye başkanının şahsına milyonlarca lira para istendi. Tutuklanan belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı etkin pişmanlıktan yararlanarak suçunu itiraf etti. Yağcı, belediye başkanı Hasan Mutlu'nun bizim orada 3 milyonumuz var diyerek parayı bizzat talep ettiğini söyledi. İddianamede ayrıca kamu otoparkının CHP'li meclis üyesinin yakınına ucuza peşkeş çekilerek 10 milyon lira zarar edildiği vurgulandı.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan sözleri nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik tepkisi vardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktı. Çelik, İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Netanyahu ve ekibinin söylediklerinin uluslararası alanda hiçbir hükmü olmadığını belirtti. İsrail'den yapılan tüm açıklamaların sadece birer terör propagandasından ibaret olduğunu kaydetti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamada insanlık ittifakı vurgusu öne çıktı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca tüm bu saldırıların Türkiye'nin mazlumların yanındaki dik duruşunu da asla değiştirmeyeceğini ifade etti. Çelik paylaşımında İsrail'i soykırım şebekesi olarak tanımladı. Soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır notunu düştü. Dünyanın gündemindeki en önemli meselelerden biri ABD-İran arasında yaşananlar. Aslında 6 aylık bir süreci geride bıraktık ama ABD hala hedeflerine ulaşamadı. Dahası İran'ı istediği noktaya çekmeyi de bir türlü başaramadı. Geri adım atmıyor İran ama diğer taraftan da fatura İran için de ağırlaşıyor. İran limanlarına yönelik uygulanan abluka nedeniyle ülkenin dış ticareti %35 oranında geriledi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay %66'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yaptırımların etkili olduğunu açıkladı. Savaş halindeyiz. Bu savaş koşullarını kabul etmeliyiz ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ekonomik olarak direnmek gerektiğinin altını çizdi. Hamaney yaptığı son açıklamada ise İslam Birliği'ne dikkat çekti. Düşmanın dünya genelindeki Müslümanlar arasında bölünmeler yaratmayı amaçladığını söyledi. Bir yanda ABD ile mücadele sürüyor, diğer yanda geçim sıkıntısının ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikleyebileceği endişesi de artıyor. ABD merkezli New York Times'a göre çok sayıda İranlı yakın zamanda protestoların tekrar başlayabileceğini belirtti. İran ise ABD ordusunu zorluyor. En az 5 asker bir ay içinde yaşamına son verdi. Pentagon yönetimi sıklıkla gerçekleştiği için bu vakaları resmi olarak intihar salgını olarak sınıflandırdı. ABD ordusuna bağlı siber komutanlık yetkilileri birim içinde ard arda yaşanan intihar vakaları için hesap verecek. 3 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi'ne briefing verecekler. İntiharların ABD'nin İran'la olan savaşı sırasındaki aşırı iş yükü ve baskıdan kaynaklandığı belirtiliyor. Kenti Niamey'de silah sesleri yükselmişti. Uluslararası havalimanıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde yoğunlaşmıştı özellikle bu durum. Silah sesleri duyulmuştu. Yerel kaynaklar bu çatışmanın isyancı

askerlerle ordu arasında yaşandığını ileri sürdü. Silah ve patlama sesleri duyulmasının ardından kentte güvenlik önlemleri de arttırıldı. Devlet radyo ve televizyon kanallarının yayın dışı kaldığı belirtildi. Hükümet halka sakin olma çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri seferber edildi. Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri silah seslerine müdahale etti. Bazı kaynaklar terör örgütü DAEŞ bağlantılı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını öne sürdü. Çatışmalarda güvenlik güçlerinin de ağır kayıplar verdiği iddia ediliyor. Öte yandan dört kaynak olayın isyancı askerlerle silahlı kuvvetler arasındaki çatışmadan kaynaklandığını ileri sürdü. Başka bir kaynaksa radyo ve televizyon kanallarının isyancı askerlerin eline geçtiğini iddia etti. Nijer Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise kritik noktaların kontrolü yeniden sağlandı denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği belirtildi. Ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması için de taraflara itidal çağrısında bulunuldu. Nepal'deki sel felaketi gündemdeki yerini koruyor, bilançoda giderek ağırlaşıyor. 734 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar, ancak bu rakamın daha da artmasından endişe ediliyor. Bir yandan da tahliye çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bakalım son duruma. Bir turist o anları kayda almıştı. Manzara çekimi yapan turist bir felaketin fitilini ateşleyen buzul kütlesini çektiğinden de habersizdi. İşte o görüntü ekranlarınıza yansıyor. Tabii 734 dedik can kaybı ama halen 2000 üzerinde kayıp var. Ve dolayısıyla can kaybının da artmasından endişe ediliyor. Bölgede bir yandan tahliye, bir yandan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Noktayı koyuyoruz. Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Saat başında ise Deniz Zeybek karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
6: Buna tıkladınız.

0: nasıl oluyor?
1: Bu kadar mı?
0: Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
7: Türk!

0: önümüzde şimdilik üçlü görünen, ki devam eder mi etmez mi bu ilerleyen dakikaların konusu, ama bir set var. Voleybol güncesi başlığı altında vazgeçmek yok. En güzel doğum günü ve bugün maç, yarın sunum kitapları var. Çizgileriyle çok cazip ve eğlenceli, renkli bir dünyaya davet eden bu kitapların konusu nedir diye hemen yazarımıza soralım.
1: Kitapların konusu büyüme çağında olan 6 kız çocuğunun yollarının bir voleybol kulübünde kesişmesiyle başlayan bir yolculuğun hikayesi aslında. Ama sadece bir voleybol hikayesi değil anlatılan, bence hayatın tam da kendisi. Çünkü bu büyümeye çalışan çocukların başından hayata dair her şey geçiyor. Bunu okuyoruz kitaplarda. Bence bir voleybol güncesi değil, bence bir gençlik güncesi diyebiliriz buna.
0: Hayatın her aşaması, her adımı önemli elbette. Fakat bahsetmiş olduğunuz o çerçeve çok ilginç bir dönem. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, çok kritik evreler bunlar hakikaten. İşin içinde karşılaşmalar var, yeni öğrenilenler var, isyan var, heyecanlar, mutluluklar, üzüntüler var ve çoğu kez dünyanın sonuymuş gibi hissedilen durumlar da var. Bu kadar kritik bir dönemi anlatmak bir yazar için zor değil mi?
1: Ben elimde tabii benim çok güçlü bir done var. Ben de bir zamanlar çocuktum. Ben de bir zamanlar o bahsettiğiniz duyguların hepsini hisseden bir çocuktum. O sebeple aslında bu kitaplarda biraz belki ben o zamanıma da bir gönderme yapmış olabilirim. Zordu ama bence çok gerekliydi. Benim çocuklarla ilgili bir derdim var. Belki öğretmenlikten gelen bir şey ya da belki sonra annelikten gelen bir şey ya da sadece ve sadece dünyanın gidişatından endişe eden bir insan olarak çocuklara bir şeyleri anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bütün işimizi gücümüzü bırakıp çocuklara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki yani çocukların bütün hayatını kolaylaştırmak, çocukların her istediğini yapmak gibi değil. Çocuklara gerekli değer yargılarını vermek. Bu konuda bir hassasiyetim var. Çocukların zamanlarını ve kendilerini iyi yönetebilmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki kendini yönetebilen bir insan aslında her şeyi yapabilir.
0: Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süresindeki o aşamalarda bir genç insanın hamur gibi yoğrulduğu adeta ve yeni yeni tecrübelerle hayata karıştığı bu dönemi farklı mekanlar veya farklı olay kurguları içinde anlatmak da mümkündü. Siz voleybolu saha, anlayış, kurgu olarak seçmişsiniz. Bunun sebebi ne?
1: Bunun sebebi takım sporu yapmak bence hayatın bir provası gibi. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü takım sporunda bencil olamazsınız. Takım sporunda sadece kendinizi düşünemezsiniz. Beraber hareket etmeniz gereken insanlar vardır. Karşınızdaki oyuncu sayı attığında sadece o kazanmaz, takımınız kazanır. Ya da siz bir hata yaptığınızda bu takımınıza mal olur. Dolayısıyla ben aslında ben değil de biz duygusunu anlatmaya çalıştım. Ve bunu anlatmak için de bence takım sporu çok güzel bir araç oldu. Benim iki oğlum da profesyonel basketçi olduğu için ben takım sporu yapmanın onlara ne kadar fayda sağladığını, onları ne kadar sosyal anlamda geliştirdiklerini, kendilerini tanımalarına ne kadar fayda...
2: Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. Görüntüler başkentten, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos'ta Şanlı Zafer'in 104. yıl dönümünde külliyedeki törende tebrikleri kabul ediyor. Canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Sabah saatlerinde devlet erkanı hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'deydi. İlk gelen isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Hemen arkasından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı görüyoruz. Külliyedeki törenden görüntüler canlı olarak yansıyor ekranlarınıza. Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
3: Danıştay Başkanı.
2: Yine bakanlar, vekiller, diğer siyasi erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ederken el sıkışıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir hemen hatırlatma da yapalım isterseniz sizlere. Anıtkabir'de olduğunu söyledik. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir dedik. Orada verdiği mesajlar son derece önemliydi. 104 yıl önce olduğu gibi menfur planlara müsaade etmiyoruz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini imzalarken. Şimdi muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak da bu arada hazır, bir ona biz hemen kulak verelim. O bize detayları aktaracak. Hem şu anki tebrikleri kabul ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de sonrasında yaşanacak törenlere dair ayrıntıları da öğreneceğiz. Ahmet Taner Işıldak, sözü sana bırakalım.
4: Erman Poyrazoğlu, selamlar. Evet, görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor. İlk başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un tebriğini kabul etti. Akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Cevdet Yılmaz'ın tebriğini kabul etti. Şimdi ise Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tebriklerini kabul ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi saat 11'de başladı. İlk olarak Anıtkabir'de bir tören gerçekleşti. Orada Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozoletine çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Aslında bakarsanız siz de ifade ettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında bir takım milli özel ana defterini imzaladı. Bağımsızlık vurgusu ön plandaydı. 104 yıl geçen bu bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaştı. Aslına bakarsanız
5: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,
4: yurt dışı misyonlarımızda binlerce yıldır yurt içinde çalışan binlerce neferimize, kıymetli misafirlerimize, herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda 104 yıl önce yaşanan imkansızlıklara da değindi. Bütün bu imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadesini kullandı. Aynı şekilde Türkiye yüzyılının inşaatına da omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikten sonra da programları devam edecek değerli izleyenler. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Saatler 17.30.

30'u gösterdiğinde. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına iştirak edecek. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tebriklerini kabul ediyor. Siyasi parti liderleri, meclis başkanları, meclis başkanı, bakanlıklar, yabancı temsilcilikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutluyorlar, 30 Ağustos bayramını. Tabii pek çok mesaj da paylaştı. Yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı değil, meclis başkanının da 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Ve zaferi Anadolu'da yükselen milli iradenin meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir ifadesini kullandı. Tabii 104 yıl önce, bundan 104 yıl önce aslında Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş güzel bir noktaya dikkati çekmiş. Bütün o imkansızlıklara rağmen bir varoluş mücadelesinden yeni bir ulus, yeni bir ülke yaratan aziz şehitlerimize, milli mücadele kahramanlarına, gazilerimize, şükranlarımızı biz de bu noktadan yad ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi yabancı temsilciliklerin tebriklerini kabul ediyor. Büyükelçiler var, çeşitli ülkelerin büyükelçileri var. Dediğimiz gibi Erdoğan'ın programı buradan sonra da devam edecek. 17'de askerlerin mezuniyetine katılacak. Saatler 19.30'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa katılacak. Daha öncesinde ise saat 11'de Anıtkabir'deki programa katıldı. Önemli mesajlar paylaştı. Oradaki Misak-ı Milli Anı Defteri'ne yazdığı notlarda. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bundan önceki Türk devletlerinin simgeleyen askerler de yine ekranlarınıza an bir an giriyor 24 ekranlarında. Tabii mesajlar demiştik, dilerseniz devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mühim bir mesaj paylaştı. 1071 vurgusu vardı. Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı 1922'de büyük taarruz ile tescil edilmiştir ifadesini kullandı ve 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum paylaşımını yaptı. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrikleri tek tek kabul ediyor. İlk başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi liderler, aynı zamanda askerler ve daha sonrasında ise yabancı ülkelerin temsilcileri şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ekranlarınıza geliyor. Mesajlara geri dönecek olursak, Burhanettin Duran, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mühim bir mesaj paylaştı. 30 Ağustos, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen, istiklalini ve istikbalini her türlü değerin üzerinde tutan aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir ifadesini kullandı. Aynı zamanda bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad etti. Tabii ülkenin 7 bölgesinde de kutlamalar büyük bir coşkuyla yapılacak. Yalnızca resmi törenler değil, konserler de düzenlenecek, geçitler düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin 35 limanında gemilerle geçiş yapacak. Başkent Ankara ve İstanbul'da özellikle kutlamalar oldukça yoğun geçecek, bunu ifade edelim. Tabii 104 yıl geçti. Tam 104 yıl önce bu mücadele zaferle sonuçlandı. Onca imkansızlığa rağmen, pek çok zorluğa rağmen o dönemin fedakar insanları bu vatanı bize bırakmak için canlarını feda ederek 104. yılını kutladığımız bugünün önemini bir kez daha bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da hem sohbet ediyor, bir yandan da tebrikleri kabul ediyor. Saat 26 Ağustos 1922 sabahı büyük taarruz başladı. Saat 5.30'da Kocatepe'den topçu ateşiyle başladı. Tam 4 gün süren bir taarruzun ardından taarruz başarıyla sonuçlandı ve aslında hep duyduğumuz o ünlü emir geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyerek 1 Eylül'de o aslında akıllara kazınan emri verdi. O emrin üzerinden tam 104 yıl geçti. Türk ordusu o zaman ilerleyişini devam etti. 9 Eylül'de de İzmir'i kurtarılmasıyla büyük taarruz hedefine ulaşmış oldu ve milli mücadelenin savaş safhası geride kalmıştı. Akabinde de ülkeyi yeniden kurmak, inşa etmek
ve yine büyük bir mücadele kalmıştı. 104 yıl geçti aradan. 104 yılda Türkiye pek çok şey yaşadı. Önemli gelişmelere sahne oldu. An itibariyle bir mücadelenin meyvelerini de alıyoruz tabii ki. Tekrar hatırlatalım, görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri tek tek kabul ediyor. Önemli mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda şunu da ifade edelim, bölgemizde yaşanan krizlere de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 30 Ağustos sebebiyle paylaştığı mesajda ve şunları söyledi. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ilkeli, dirayetli ve insani değerlere merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Aslına bakarsanız bu kuruluş felsefesiyle de oldukça makul ve uyumlu. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle hareket ediliyor. Şu an itibariyle ise bu cümlenin aslında zuhur eden şekli terörsüz bölge, terörsüz Türkiye diyebiliriz. Aynı zamanda bölgede çatışmaların sonlandırılmasına yönelik mücadeleler, çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad etti. An itibariyle yabancı temsilcilikler, büyükelçiler, misyon görevlileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla. Çalışmalar gün boyu devam edecek tabii. Az önce de ifade ettim, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla 104. yıl kutlamaları yapılacak. Başkent Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Samsun'a kadar pek çok noktada bu coşku her yerde görülecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı, tekrar ifade edeyim, bununla sınırlı kalmayacak. İlk olarak saat 11'de Anıtkabir'de başladı program. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ediyor. Saatler 12.30'u gösterdiğinde başladı kabul töreni. Daha sonrasında 17.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programını da iştirak edecek, saatler 19.30'u gösterdiğinde. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de günü bugün, onların da günü kutlu olsun. Bir zaferin sonuçlanmasında en önemli rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü de 24 ekranlarından kutlayalım. An itibariyle şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı temsilciliklerin tebriklerini kabul ediyor. Pek çok mesaj paylaşıldı demiştik. Mesajların genel itibariyle bağımsızlık üzerine bu mücadelenin 104 yıl geçmesine rağmen an be an yüreklerde hissedildiğini, minnet duygusunun, şükran duygusunun yoğun olduğunu, 104 sene daha geçse de bu duyguların, bu hissiyatların ve bu düşüncelerin daim olacağı çerçevesi hakimdi. Aynı zamanda mesajlarda şehitlerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz, gazilerimiz de minnetle, şükranla yad edildi değerli izleyenler. Tabii Meclis Başkanı az önce de ifade ettiğim gibi önemli bir mesaj paylaştı ve bu 104 yılın sonrası için şu sözleri kullandı. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefine, geleceğe emin kararlılıkla taşımaktır cümlelerini kurdu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yine Cevdet Yılmaz da mühim bir mesaj paylaştı. O mesajında da bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimizin söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur cümlelerini sarf etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos heyecanı yaşanıyor. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk tebriği gerçekleştiren isim oldu. Akabinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Şu an itibariyle ise tebrikler tek tek kabul ediliyor. Ekranlarınız geliyor. Yabancı heyetler şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutluyor tüm Türkiye. Tabii dediğimiz gibi tekrar söyleyelim, program bununla sınırlı kalmayacak. Sancak devir teslim töreni ve diploma alma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Aynı zamanda akşam saat 19.30'da 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı.

milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz mesajını verdi. Şimdi ise 30 Ağustos programının ikinci önemli adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle yabancı misyon temsilcileri de tebrik töreninde yer alıyor. Buradaki törenin biraz da önemi aslında şudur. 30 Ağustos sadece Zafer Bayramı değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü. Bunu da hatırlatalım. Dolayısıyla tebrik kabulünde askeri protokolle önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet erkanı ve komuta kademesi sırasıyla bayram tebriklerini sunduğunu söyleyelim. 30 Ağustos programı bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karar Okulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni ve daha sonrasındaysa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne tekrar gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına katılacak. Evet, Kahraman Poyrazoğlu, görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Bakanlardan da yanı sıra mesajlar geldi. Mehmet Fatih Kacır'dan bir mesaj geldi. 30 Ağustos'u 104. yılını, ruhunu bugün aynı inanç ve kararlılıkla paylaşıldığını ifade etti. Şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak geleceğe güvenle bakacağız ve emin adımlarla hedeflerimize ilerleyeceğiz mesajını verdi Mehmet Fatih Kacır. Tabii oldukça önemli bir gün, önemli bir kutlama, özellikle Türkiye'nin yaşadığı bu coğrafyada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen yürüttüğü diplomasi, aynı zamanda barış çağrılarının aslında o 104 yıl önce verilen zor mücadeleden kaynaklandığını ve savaşın hakikaten zorunlu olmadıkça katliam olduğunu Türkiye Cumhuriyeti de biliyor ve bu noktada adımlar atılmaya devam ediyor. Oldukça önemli bir gün, oldukça kıymetli bir gün aslına bakarsanız. Yine Milli Savunma Bakanlığı da bir mesaj paylaştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle Türk ordusu Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Kahraman Mehmetçiğin inancı ve kararlılığıyla Anadolu'da başlayan büyük sefer bağımsızlığımızın mührü oldu. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun mesajını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, aynı zamanda az önce de ifade ettim, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü de kutlanılıyor. Oldukça yoğun bir katılımcıyla, tebrik programı oldukça yoğun bir katılımcıyla devam ediyor neredeyse. Ülkenin tüm temsilcilikleri, yabancı misyon görevlileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini tebrik ediyor. Tabii arada sohbetler de gerçekleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, kabul, tebrik eden isimler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaşmıştık aslında bakarsanız, parça parça paylaşıyoruz ama oldukça önemli mesajlar da var o paylaşımın içerisinde. Erdoğan, Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda yaşanan zulümlere dair bir dikkati çekti Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır artık ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aynı zamanda şu sözlerle devam etti. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve istikrarsızlıklardan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlara rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz dedi 104. yıl mesajında. Aynı zamanda gönül coğrafyasına da selam gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimize çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Değerli izleyenler, görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik mesajlarını, tebrikleri kabul ediyor. İlk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş
tebriğini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Akabinde ise Cumhurbaşkanı

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 30 Ağustos'un 104. yılını şu sözlerle aslına bakarsanız değerlendirdi. Emperyalist adının saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır sözleriyle. Aslında bu yaşadığımız 104. yılın ne kadar mühim olduğunu altını çizdi. 104. yıl geçti ama şunu da söylemekte fayda var. Aslına bakarsanız emperyalizmin o korkunç saldırısı altında, tüm milletlere karşı saldırısı altında direnişin en başarılı, en kararlı, en istikrarlı ve bu kadar zor olmasına rağmen başarıya ulaşmış bir mücadelenin tüm dünyaya örnek olmasını sağladı. Büyük taarruz 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tabii 26 Ağustos'ta saatler sabah 5.30'u gösterdiğinde Kocatepe'den ilk topçu ateşiyle başladı. Aslına bakarsanız büyük taarruz. 27 Ağustos'ta ise Afyon'un geri alınması. Daha sonrasında devamında ise Dumlupınar'a kadar gelindi ve düşman mağlup edildi. 1 Eylül'de ise o emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Ve bundan tam 8 gün sonra ise İzmir düşman işgalinden kurtarıldı ve milli mücadelenin, o korkunç, o imkansız denilen o mücadelenin başarıyla sonuçlanması bizlere miras olarak kaldı. İşte bugün 104. yılını kutluyoruz değerli izleyenler. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Türk devletleri askerlerini temsil eden askerlerimiz de o noktada bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı geldi. İfade edelim. İstiklali ve istikbali uğruna topyekün mücadele veren milletimiz büyük zaferle hür ve bağımsız yaşama iradesini bütün dünyaya ilan etmiş, vatanımızın birlik ve bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini göstermiştir. Bu kutlu mirastan aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz dedi Akın Güllek ve devamında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi vatan ve bağımsızlık uğruna canını dökenlere saygı, minnet ve şükranla yad etti. Evet değerli izleyenler, program bununla da sınırlı kalmayacak. Hatırlatalım. Tebrik töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde diploma ve mezuniyet törenine katılacak. Daha sonrasında ise akşam saatleri de evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programa devam edecek. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ediyor. Detayları bize aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere liderlerin mesajlarından da bahsetti. Biz bülteni noktalayalım. Saat başında Deniz Zeybek sizlerle birlikte olacak.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından bahsediyorsunuz.
0: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi

0: için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba, ben Deniz Zeybek. Saatler 13'ü takvimler ise 30 Ağustos'u gösteriyor. 104 yıl önce bugün büyük taarruzun ardından gelen başkomutanlık meydan muharebesiyle işte büyük bağımsızlık yolunda, Türk milletinin bağımsızlığı yolunda önemli dönüm noktalarından biri yaşandı ki bu zafer sadece aslında bir savaşın ardından gelen zafer değil, bir milletin ya istiklal ya ölüm diyerek yazdığı büyük mücadelenin zaferiydi. İşte o yüzden bir kez daha bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şimdi haberlerle başlayalım elbette ki bu saat dilimine. Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının her yıl olduğu gibi bu yılki adresi de Anıtkabir'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı elbette ki atanın huzurundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Anıtkabir özel defterini imzaladı ve çok önemli mesajlar verdi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan mehfur planlara müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Şanlı Zafer'in 104. yılını kutluyoruz bugün, bu yıl. Elbette ki Ankara, Anıtkabir'deki o törenler çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı atanın huzurundaydı. Anıtkabir özel defteri imzalandı ve sonrasındaki resmi törenin ardından da tabii ziyaret de açıldı. Şimdi başkent Ankara'ya, Anıtkabir'e uzanacağız. Çünkü 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bize oradaki son durumu anlatacak.
2: Kurtuluş mücadelesinin son darbesinin indirildiği 30 Ağustos 1922 tarihinin üzerinden tam 104 yıl geçti. Milli mücadele onca zorluğa rağmen zaferle taşlandırıldı ve Anadolu Türkiye Cumhuriyeti düşmanlardan arındırıldı. İşte o tarihlerin arasından 104 sene geçti. Vatandaşlar da tabii ki Anıtkabir'e akın etmeye başladılar. Yani adreslerin ilk durağı her zamanki gibi Anıtkabir oldu. Şimdi kameraman arkadaşım Ömer Özgün'ün kadrajından görüyorsunuz. Vatandaşlar Anıtkabir'e gelmeye başladılar çoktan. Burası saatler ilerledikçe çok ciddi bir kalabalığa ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sene 1 milyonu aşkın vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etmişti 30 Ağustos'ta. Bu sene de bu rakamın daha da artması bekleniyor. Zira Türkiye'nin 7 bölgesinden, 4 bir yanından vatandaşlar Anıtkabir'e gelecekler ve 104 yıl önce o bütün zorluklara rağmen kazanılan zaferin mimarlarından en büyük mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna, mozelesine gelecekler, dua edecekler, minnetle yad edecekler. Tabii Anıtkabir'in programı erken başladı. Saatler 11'i gösterdiğinde devletin zirvesi bu noktadaydı. Aslanlıyol'dan yürüyüş başladı ve devamında Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı daha sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ana defterini imzaladı.

Oldukça önemli mesajlar verdi. 104. yıl bağımsızlık vurgusu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını yad etti. Türkiye yüzünü mesajı verdi. Oldukça önemliydi. Devamındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. 17.30'daysa

0: Hatırlatalım, bu kalabalık ilerleyen saatlerde çok ciddi bir şekilde artış gösterecek. Vatandaşlar bu noktada milli mücadelenin kahramanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini verecekler. Şimdi aslına bakarsanız 104 yıl önce bu bağımsızlık mücadelesi verildi ve emperyalist bir müdahalenin önüne geçildi. İşte bu noktada da bu yaşadığımız günleri o zamanın mücadelesine borçluyuz. Nice 104. yıllarda tabii ki kutlanacaktır, kutlanmaya da devam edecektir. Biz de aslında bu kutlamaların ilk adresi olan Anıtkabir'de sizlere bu anları göstermeye başladık. Dediğim gibi ilk saatlerinden itibaren Anıtkabir oldukça hareketleri zamanlara sahne oldu. Şu anda vatandaşlar bu noktaya geldiler ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de minnetlerini sunuyorlar diyelim ve sözü tekrar buradan İstanbul'a bırakalım.
1: 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Şimdi bu anlaşmanın ardından ilk toplantı yarın İstanbul'da yapılacak ki ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları olacak toplantıda. Elbette ki konularsa işbirliği ve bölgesel güvenlik.

0: Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanmıştı. 7 Ağustos'ta imzalanmıştı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok önemli açıklamalar yapmıştı bu anlaşmanın ardından. Başka ülkelerin de anlaşmaya katılabileceğine, özellikle mesela Mısır'ın katılabileceğine dikkati çekmişti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan çok önemli bir anlaşma Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Şimdi bu anlaşmanın ardından ilk toplantı yarın İstanbul'da yapılacak ki çok önemli müzakerelere ve gerçekten önemli toplantılara İstanbul özellikle son birkaç yıldır ev sahipliği yapmıştı. Bu anlaşmada yine o anlaşmalardan önemli toplantıların yapılacağı bir başka program olacak ki bu toplantıya yarın İstanbul'da düzenlenecek olan toplantıya ülkelerin dışişleri bakanları, savunma bakanları katılacak ki işbirliği özellikle yine masaya yatırılacak olan önemli konulardan biri. Yine elbette ki bölgesel güvenlik konusu da masaya yatırılacak bir diğer önemli konu ki yarın yapılacak toplantı. MHP lideri Devlet Bahçeli de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama yaptı ve 2 asırlık hesabın görüldüğü meydandır Dumlupınar dedi.
1: Mesele hür yaşayıp yaşamamaktı dedi. MHP lideri Bahçeli 2 asırlık hesabın o günlerde görüldüğünü söyledi. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Sevr'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922, iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında tüm hesapların cevabı Dumlupınar Meydanı'nda verildi dedi. Bu vatanın üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Bahçeli son olarak Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte şehit ve gazileri minnetle andı.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a özellikle de son 6 aydır elbette ki saldırı düzenliyor ancak aslında ABD bu saldırılarda bir türlü istediğini bulamadı. Yani İran'ı istediği noktaya askeri anlamda çekemedi. Hal böyle olunca da şimdi

ekonomik silahlarına yöneldi. İran geri adım atmıyor buna karşılık. Ancak Tahran geri adım atmayınca elbette ki fatura da büyüyor. İran limanlarına yönelik uygulanan abluka nedeniyle ülkenin dış ticareti %35 oranında geriledi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay %66'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yaptırımların etkili olduğunu açıkladı. Savaş halindeyiz. Bu savaş koşullarını kabul etmeliyiz ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Müçtaba Hameney de ekonomik olarak direnmek gerektiğinin altını çizdi. Hameney yaptığı son açıklamadaysa İslam Birliği'ne dikkati çekti. Düşmanın dünya genelindeki Müslümanlar arasında bölünmeler yaratmayı amaçladığını söyledi. Bir yandan ABD ile mücadele sürüyor, diğer yanda geçim sıkıntısının ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikleyebileceği endişesi artıyor. ABD merkezi New York Times'a göre çok sayıda İranlı yakın zamanda protestoların tekrar başlayabileceğini belirtti. İran ise ABD ordusunu zorluyor. En az 5 asker bir ay içinde yaşamına son verdi. Pentagon yönetimi sıklıkla gerçekleştiği için bu vakaları resmi olarak intihar salgını olarak sınıflandırdı. ABD ordusuna bağlı siber komutanlık yetkilileri birim içinde ard arda yaşanan intihar vakaları için hesap verecek. 3 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi'ne briefing verilecek. İntiharların ABD'nin İran'la olan savaşı sırasındaki aşırı iş yükü ve baskıdan kaynaklandığı belirtiliyor.

0: Savaş yıllardır sürüyor ve bir türlü bitmek bilmiyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki o savaş saldırılar yine hız kazandı, tetiklendi ve son olarak Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi ve saldırıda en az 37 kişi hayatını kaybetti. Kiev bölgesine bağlı Buça ilçesindeki Mila köyünde bulunan bir depo hedef alındı. Saldırının tetiklediği şiddetli patlamada en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 42 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda konutla yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım evi ağır hasar gördü. Patlamanın şiddetli olmasının işletme arazisine depolanan mühimmattan kaynaklandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi soruşturma açıldı. Ukrayna'nın lideri Zelenski, yerleşim alanlarının yakınında mühimmat depolanmasına kesinlikle izin verilemeyeceğini vurguladı. Avrupa'dan gelen Ukrayna desteği de hızla devam ediyor. Dünya basınında yer alan bazı iddialara göre Almanya, Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırım paketi hazırlıyor. Buna göre Alman hükümeti bir havalimanında Ukrayna'ya ait bir kargo uçağında patlayıcı yüklü İHA tespit etmişti. Bunun üzerine olaydan Moskova sorumlu tutuldu. Bu nedenle Rusya'ya karşı geniş bir yaptırım paketi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. ABD basınında yer alan bir haberde ise ABD'nin Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiği öne sürüldü. Axios CIA direktörü John Redcliffe'in Rusya'ya ziyaretine ilişkin iddialarda bulundu. Buna göre Redcliffe diplomatik çabaları yeniden başlattı. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki önemli rolüne dikkati çekti. ABD televizyonuna konuştu Whitaker ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu söyledi.
1: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Güçlü savunma sanayisinden bahsetti.
2: Türkiye güçlü ve yetkin bir müttefik. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahipler.
1: Whitaker, Newsmax ekranlarında katıldığı programda Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin NATO açısından kritik bir konumda olduğunu belirtti.
2: NATO topraklarının güneydoğusundaki çok önemli bir bölgesini demirleyen bir konumdalar. Bu söylenirken aynı zamanda gemiler, mühimmat ve NATO müttefiklerinin ihtiyaç duyduğu şeyleri üretebilen çok yetkin ve önemli bir savunma sanayisine de sahipler.
1: Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Whitaker, NATO zirvesinden yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi. Whitaker, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde liderler arasındaki diyaloğun da önemine dikkat çekti.
2: Türkiye harika bir müttefik, iyi dostlar. Burada NATO'da çok sıkı çalışıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de harika bir büyükelçimiz var ve bence işler iyi yerde. Ama en önemli şey bariz olarak Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan ile son başkan ilişkisi.
0: Nijer'in başkenti Niamey'de silah sesleri yükselmişti. Özellikle de Diori Hameni Uluslararası Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde ard arda o silah sesleri gelmişti. Şimdi yerel kaynaklar şöyle bir iddia ortaya attı. Bu çatışmanın sebebi isyancı askerler ve ordu arasındaydı. Silah ve patlama sesleri duyulmasının ardından kentte güvenlik önlemleri arttırıldı. Devlet radyo ve televizyon kanallarının yayın dışı kaldığı belirtildi. Hükümet halka sakin olma çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri seferber edildi. Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri silah seslerine müdahale etti. Bazı kaynaklar terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını öne sürdü. Atışmalarda güvenlik güçlerinin ağır kayıplar verdiği iddia edildi. Öte yandan 4 kaynak olayın isyancı askerlerle silahlı kuvvetler arasındaki çatışmadan kaynaklandığını ileri sürdü. Başka bir kaynaksa radyo ve televizyon kanallarının isyancı askerlerin eline geçtiğini iddia etti. Nijer Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise kritik noktaların kontrolünü yeniden sağladığı açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olaylara ilişkin açıklama yayımladı. Nijer'de meydana gelen şiddetli olayların yakından takip edildiğini belirtti. Ülkenin güvenliği ve istikrarının korunması için taraflara itidal çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin Nijer halkını desteklemeye devam edeceği bildirildi. Nepal'de 734 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından seferberlik çalışmaları sürüyor. Özellikle tabii bölgede yaşayanların tahliye çalışmaları devam ediyor ki yine arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor ki aslında bu felakete neden olan bir buzulun kopmasıydı. İşte o buzul kütlesi bir turistin kamerasına yansıdı. Bir turist o anları kayda almıştı. Manzara çekimi yapan turist, bir felaketin fitilini ateşleyen buzul kütlesini çektiğinden bir haberdi. Buzul kütlesinin dağ yamacından koparak aşağı hareket ettiği anları kaydetti. Görüntülerde büyük buz kütlesinin düştüğü sırada çevrede oluşan yoğun toz bulutu görüldü. Felakette ölenlerin sayısı 734'e yükseldi. Aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden hala haber alınamıyor. Çeşitli kurum ve personellerinin felaket bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Halk meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeden helikopterlerle tahliye ediliyor. Birçoğu Bidur'daki askeri kampa yerleştirildi. Tahliyeleri koordine etmek ve yardım malzemelerini dağıtmak için kapsamlı kara ve hava operasyonları da devam ediyor. 5200 metre yükseklikteki buzulun çökmesiyle başlayan olay ani sel ve moloz akıntısına yol açtı. Uzmanlar benzer felaketlerin dünya genelinde milyonlarca kişiyi tehdit ettiğini belirtti.

0: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık, Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin ortaya çıkardığı o yağma düzenini delillerle ortaya koydu ki dosyada 78 şüpheli var. Öte yandan sözde yardım için bir kafe açan depremzededen 3 milyon lira ve %25 ortaklık da istenilmiş.
1: Rüşvet ağı pes yedirtti. Depremzede esnaftan bile 3 milyon lira para istedikleri, tehdit ettikleri ortaya çıktı. Yolsuzluk skandalının adresi İstanbul Bayrampaşa Belediyesi. Hataylı bir depremzedenin şikayeti bu kadarını pes yedirten gerçeği ortaya koydu. Hatay depreminde evi yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya taşınan bir kişi AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret eden depremzede yardım

0: yardımcı olunacağı sözü verildi. Mutlu'nun imardan sorumlu yardımcısı ise esnafa kaçak yapı için izin sorununu ortadan kaldırdı. Yani kaçak inşaatın önünü açtı. Hatta kafe inşaatına belediye araçları bile destek verdi. Şikayetlere ise belediye ekipleri göz yumarken bakanlık seviyesinden uyarı gelince ise kaçak inşaata kılıf arandı. Hasan Mutlu'nun kafeden 5 milyon lira aldığı da ortaya çıktı. Kirli çark savcılığın ortaya koyduğu HTS kayıtlarına yansıyınca panikleyen yöneticiler sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Skandallar bununla da bitmedi. Kafeni yıkarız tehdidiyle sıkıştırılan esnaf, belediye başkan yardımcısının evinde yapılan pazarlığı tam 2,5 saatlik ses kaydıyla delillendirdiği anlaşıldı. Kısacası deprem felaketinin ardından hayata tutunmaya çalışan esnaf, sığındığı belediyede adeta bir şantaj sarmalına alındı. Ruhsatsız yapıya göz yumma karşılığında doğrudan belediye başkanının şahsına milyonlarca lira para istendi. Tutuklanan belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı etkin pişmanlıktan yararlanarak suçunu itiraf etti. Yağcı, belediye başkanı Hasan Mutlu'nun bizim orada 3 milyonumuz var diyerek parayı bizzat talep ettiğini söyledi. İddianamede ayrıca kamu otoparkının CHP'li meclis üyesinin yakınına ucuza peşkeş çekilerek 10 milyon lira zarar edildiği vurgulandı.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma giderek derinleşiyor. Şimdi dosyaya bir isim daha girdi. O da firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın sahibi ki o kişi eski bakan İdris Naim Şahin. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı açıklandı.
2: Alihan Kuriş soruşturması giderek derinleşiyor. Son olarak tahsisli aracını suç örgütünün kullanımına veren İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleşmiş, çete lideri dahil birçok kişi yakalanmıştı. Ancak Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş firariydi. Teknik ve fiziki takiple Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da yurt dışına kaçma girişiminde olduğu tespit edildi. Kıskıvrak yakalandı. Yakalandığı araçsa dikkat çekti. Soruşturma derinleştirildiğinde suç örgütünün kullandığı iki araç daha İdris Naim Şahin'e tahsisliydi. Şahin'in yaptığı ilk açıklamaysa gerçeklerle örtüşmüyordu. Çünkü araçları kiraya verdiğini söyledi. Kiralanan araçlar 5 yılına kiralanmış ve yıllık ücret olarak 1000 lira gibi bir fiyat biçilmişti. Üstelik kiralamayı gerçekleştiren şirketin araç kiralama şirketi olmadığı tespit edildi. İşte kafalardaki bu soru işaretlerinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağını açıkladı. Şimdi gözler Şahin'in soruşturma kapsamında vereceği ifadede.
1: Kaşif Kuzinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biriydi Kuzinoğlu ki FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün başlattığı soruşturma kapsamında da yakalanmıştı, gözaltına alınmıştı ve Silivri cezaevine gönderilmişti. Orada da hayatını kaybetmişti. Şimdi dosyada sadece şüpheli bir ölüm yok aslında. Aynı zamanda birbirini tutmayan ifadeler var. O dönem yerinde olmayan sağlık personeli var. İşte tüm bunlar yeniden irdelenecek ve savcılık şimdi o dönem görev yapan en az 15 kişiyi ifadeye çağırmaya hazırlanıyor.
3: Yapmama gerek var mı? Niçin geldin bende?
4: FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmasıyla Silivri'ye konuldu. 15 yıl sonra şimdi o cezaevindeki ölümün ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca önemli görevlerde bulundu. 2011 yılında hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Afganistan'daydı. Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve tutuklandı. O dönem dosyanın başındaki isimse FETÖ'cü terörist eski savcı Zekeriya Öz'dü. Kozinoğlu Silivri cezaevine konuldu ve 12 Kasım 2011'de bir anda fenalaştı. İşte yeniden açılan soruşturma da tam da bu noktada ilerliyor. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından yaşananlar peş peşe büyük soru işaretleri doğuruyor. O gün saat 18.08'de acil çağrı butonuna basıldı. Gardiyanlar 10 dakika sonra geldi. Ancak cezaevinde 24 saat hazır bulunması gereken sağlık

0: Ekibindeki 3 görevli o sırada orada yoktu. Sağlık ekibi tam yarım saat sonra geldi. Sonra Kaşif Kozinoğlu ambulansla hastaneye doğru yola çıkarıldı. Fakat hastane yolunda başka bir sağlık ekibini beklemek için durdu. Müdahale de ambulansı içinde yapıldı ve Kozinoğlu saat tam 19.15'te hastaneye ulaştırıldı ancak kurtarılamadı. Şimdi savcılık yalnızca bu gecikmeleri değil, ifadelerdeki çelişkileri de yeniden açıyor. Gardiyanlar Kozinoğlu'nun ambulansla alınırken bilincinin açık olduğunu anlatırken hastanedeki sağlık çalışanları getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Cezaevi doktorunun o sırada görev başında olup olmadığına dair anlatımlar da birbirini tutmadı. Ve soruşturmanın belki de en önemli ayrıntılarından biri şu, Kozinoğlu'nun cezaevinde zehirlenebileceğinden endişe ettiği için mutfaktan çıkan yemekleri yemediği, uzun süredir kapalı konservelerle beslendiği ortaya çıktı. Şimdi nöbetçi müdürlerden gardiyanlara, sağlık personelinden ambulans görevlilerine kadar en az 15 kişi yeniden ifadeye çağrılacak. 15 yıl sonra dosyanın cevabını aradığı soru artık çok açık. Kaşif Kozinoğlu gerçekten doğal nedenlerle mi öldü, yoksa Silivri'deki o ölümün arkasında FETÖ izimi var?
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku cinayetine ilişkin 5. dalga operasyon yapıldığını açıkladı. Dikkat çekici detaylar var. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilebileceği değerlendiriliyor.
2: Herkes bundan yıllar önce intihar mı etti, cinayete kurban mı gitti sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bugün gelinen noktada önemli bulgulara ulaşıldı. Gülistan Doku cinayetine intihar süsü verilmiş olabilir. Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Soruşturmanın seyrini değiştiren yeni tespitler şunlardı. İletişim ve PTS kayıtları, Gülistan'ın Instagram hesabına şüpheli erişim ve gizlenen dalgıç defteri. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların olaya intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli bulgular elde edildi. 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü devam ediyor.
1: Güzellik merkezindeki o skandal iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Müşterilerin gizli görüntüleri çekildi ve sosyal medyada iddiaya göre ücret karşılığı yayınlandı. Elbette ki o Bakırköy İş Merkezi'ndeki aramalar yapıldı ve 14 binden fazla video kaydı bulundu ki özellikle de X hesabından ve Telegram sayfalarından paylaşıldı. Şimdi o Telegram kanalının sahibi de gözaltına alındı.
3: Gizli kameralarla müşterileri kaydettiler. Görüntüleri Telegram'da satışa çıkardılar. Güzellik merkezi skandalı gündeme bomba gibi düştü. Tam 14 video kaydı tespit edildi. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkeziyle ilgili ortaya atılan iddia soruşturmayı başlattı. Merkeze gelen müşterilerin haberi olmaksızın gizli kameralarla görüntülendiği ve bu kayıtların Telegram ve sosyal medya üzerinden para karşılığında izletildiği öne sürüldü. Şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Arşiv odasında da bir gizli kamera cihazı ve muhasebe kamerası bulundu. İlk tespitlere göre bir Telegram hesabında 14 bin video kaydının yayınlandığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İş yeri sahibi olan şüphelinin kamera kayıt sistemini güzellik merkezinde çalışan personelin kurduğunu söylediği belirtildi. Şüphelilerin birbirlerini suçlayan beyanları da dosyaya girdi. Öte yandan bazı kamera cihazlarının adli aramadan önce resmi kurumlara teslim edilmeyip depo bölümünde saklandığı belirlendi.
1: Evet, Kastamonu'nun ilçesindeki sağanak ne yazık ki su baskınlarına neden oldu ve o su birikintileri oluşturdu.

caddelerde ve sokaklarda elbette ki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Kastamonu için sarı kodlu yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen sağanak Cide ilçesinde etkili oldu. Kent kuvvetli sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda kısa süre içerisinde su birikintileri oluştu. Yağış sebebiyle çok sayıda binanın giriş ve bodrum katını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suları tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu alanlarda su tahliyesi çalışması yaptı.

0: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde o zirai alanda yangın çıkmıştı. Elbette ki alevler özellikle rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve Antalya'nın Kaş sınırına kadar ilerledi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı. Yangın bölgede etkili olan kuzey yönlü şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Alevler Muğla'da kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ayrıca yangının tehdit ettiği dünyaca ünlü Saklı Kent Kanyonu ziyaretçilere kapandı. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışma yaptı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan Kaş'ta yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı. Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yandı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. İstanbul'un 3 farklı ilçesinde kazalar meydana geldi. İlki Kağıthane'deydi ki kopan kamyon damperi bir aracı ezdi. Bir başka kaza yeri ise Beykoz'daydı ki kontrolden çıkan araç ancak kaldırıma çarparak durdu. Kaldırıma daldı ve ne yazık ki o kazada 6 kişi yaralandı ki Başakşehir'de de hızla ilerleyen motosikletli kazaya neden oldu ve motosikletli ağır yaralandı, kurtarılamadı.
1: Kum yüklü afriyat kamyonunun damperi boşaltım işlemi sırasında yerinden koptu. Büyük bir gürültüyle yere düşen tonlarca ağırlıktaki damper ve içindeki kum yanında park halinde olan kamyonetin üzerine devrildi. Görüntülerin adresi İstanbul Kağıthane. Kum yüklü afriyat kamyonu seyir halindeydi. Bir anda kamyon kontrolden çıktı. Başka bir kamyonetin üzerine devrildi. Damperin altında kalan kamyonet adeta hurdaya döndü. Şans eseri araçta ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Damperli kamyonet yoldan kaldırıldı. Bir diğer kaza haberi de Beykoz'dan geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızını alamayan araç bir anda kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen 5 kişiyi az daha öldürüyordu. Otomobil bir iş yerine çarparak durabildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kazayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 yaya ve otomobil sürücüsü ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Başakşehir'de ise 2 motosiklet çarpıştı. Süratle ilerleyen motosikletli kazaya neden oldu. Feci kazada motosikletli hayatını kaybetti. Diğer motosikletli yaralandı.
0: Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Kağıthane'de de büyük bir coşkuyla kutlandı ki Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Sadabat Kültür Yolu Festivali vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı marşlar eşliğinde kutlandı.
1: Zafer Bayramı coşkusu Kağıthane'yi sardı. Binlerce kişi alanı Türk bayraklarıyla doldurdu. Marşlar bir ağızdan söylendi. Görüntüler 30 Ağustos Zafer

0: Bayramı coşkusunun sardığı yerlerden biri Kağıthane'den. Sadabat Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğundu. Festivale Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, şarkıcı Sinan Akçıl ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram coşkusunu şarkılarla yaşayan vatandaşlar gece boyunca Sinan Akçıl'a eşlik etti.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümündeyiz. Aynı zamanda Sadabat Kültür Yolu Festivali'nde bir araya gelmiş olduk. Her birinizin ayaklarına sağlık diyorum. Her bize teşekkür ediyoruz. Tabii Malazgirt'ten, Malazgirt'teydi kendisi Aziz'e ve sanatçı. Malazgirt'ten Dumlupınar'a kadar şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Türk'e şükranlarımızı arz ediyoruz sonra.
0: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek takdim etti ve vatandaşların bayramını kutladı. Konser sırasında tribünlerde engelli birey İrem Arslan'ı gören Sinan Akçıl küçük kızı sahneye aldı. Akçıl'ın İrem'le birlikte dans ettiği anlar büyük alkış aldı. Geç saate kadar süren şölende binlerce kişi doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Öztekin, Kağıthane'nin kültür ve sanatla büyümeye devam edeceğini belirtti.
1: Sevgili gençler, her zaman sizlerle birlikteyiz, beraberiz.
2: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala büyük şehirlerde elbette ki hareketlendi, özellikle alışveriş anlamında elbette ki. Ve bu anlamda öğrenci odasından teknolojiye, beyaz eşyadan mobilyaya kadar tüm ürünler neredeyse kampanyada, hatta %40'a varan kampanyalar var.
3: Yeni dönem yeni ihtiyaçlar. Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci odaları da yeni eğitim yılına hazırlanıyor.
4: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hazırlıklar da hız kazandı. Çalışma masasından genç odasına kadar birçok ürün grubunda kampanyalar başladı.
5: Şimdi memurlarımıza ve öğrencilerimize yönelik şöyle bir dört kapılı dolap yaptık paketimizin içerisinde. Böyle bir yatak baza başlığımız, full ortopedik yatağımız var. Şöyle bir tane çift çekmeceli komodin veriyoruz ve şöyle de bir tane çalışma masamız var. Yani bir evi, bir odayı gayet dört dörtlük bir şekilde 55 bin liradan bu paketimizin fiyatı şu an 28 bin liraya kadar düşürdük.
3: Kampanya yalnızca öğrenci ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. Evini yenilemek ya da yeni bir ev kurmak isteyenler için mobilyadan beyaz eşyaya, perde ve halıdan ev tekstiline kadar birçok seçenek bulunuyor.
6: Kızıma bir tane gardırop aldık ve çok memnunuz. Hülya Hanım sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Fiyatlar da çok uygun.
7: Oğluma oda bakmaya geldim. Malum okul sezonu başladı. İşte çalışma masası, dolap gibi aksesuarlarımızı tamamlamak için. Güzel, çok çeşitli. Yani markalarında bulunduğu, fiyat performansı olan güzel ürünler.
3: Yeni Bosna'daki Eskitçi Bazar'da indirim oranları mağaza ve ürün grubuna göre %30 ile %40 arasında değişiyor.
4: Paketimizin içeriğinde neler var?
8: Şimdi öncelikle %30 ve %40 indirimimiz mevcut. Kamu personeline ve öğrencilere özellikle. Paket içerisinde buzdolabımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, televizyonumuz, ocağımız, kettle'ımız, ütümüz ve elektrik süpürgemiz mevcut. Bu paket toplamda 109 bin lirayken şu anda öğrencilere ve kamu personeline özel olarak 58 bin liraya düştü.
9: Halihazırda yurtta kalmayı düşünmediğimiz için yeni eve çıkmaya karar verdik. Buranın da fiyatlarını duyduk. Piyasaya göre bayağı uygun bir şekilde olduğu için fiyatları.
2: Şimdi Girne açıklarında bir filo denizciliğine ait yolcu gemisi su almaya başladı. Ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanı geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti. Bunun üzerine geri dönme girişiminde bulundu ancak bu girişim başarılı olamadı. Filo denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. O devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları da. Gemide toplam 279 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması da başlatıldı. Sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri de gemiye müdahale ediyor. Olayda da birkaç kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları nasıl? Henüz buna ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadığını söyleyelim. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Bu arada su alan geminin battığını da ifade edelim. Girne açıklarında filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Gemide 279 kişi bulunuyordu. Sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Girne açıklarında meydana gelen olay.

Ay, yolcu gemisiydi. 279 kişi bulunuyordu gemide. Bilinmeyen bir nedenle henüz su aldı ve su alan gemide battı. Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıklıkta seyrediyordu ki geminin kaptanı ilk önce geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti. Geri dönmeye çalıştı ancak maalesef bu girişimi başarılı olmadı ve filo denizciliğine ait katamaran tipi bir yolcu gemisi, tekrar edelim, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Bununla ilgili ekiplerin hem arama kurtarma çalışmaları hem de elbette ki gemi neden su aldı, neden battı, işte buna dair çalışmalar devam ediyor. Henüz tam anlamıyla gelen resmi bir bilginin olmadığını söyleyelim. Geminin neden su aldığına ve battığına dair detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra geminin neden battığı da ve elbette ki o gemide bulunan 279 yolcuya ne olduğu da elbette ki bizlerle, kamuoyuyla paylaşılacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'da Girne açıklarında bir feribotun su aldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yedek gemilerin, daha doğrusu yedek gemilerin bölgede olduğunu ve yolcuların, o batan gemide bulunan 279 yolcunun yedek gemilere tahliye edildiğini, onlara geçirildiğini ve elbette ki sağ salim bir şekilde o yedek gemilerle karaya yolcuların ulaştırılacağına dair de bir açıklama yaptı. Şu anda da ekranlara geliyor Girne açıklarında. 2-2,5 kilometrelik bir mesafe. Şu an orada da yedek gemilerde yolcuları alıyor ve karaya doğru ulaştırmak için elbette ki yoğun bir çaba sarf ediyor. Girne açıklarında meydana gelen filo denizciliğine ait bir yolcu gemisiydi. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde gemi su almaya başladı ve sonrasında ise aslında geminin kaptanı fark etti olayı. Geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti, geri dönmeye çalıştı ancak ne yazık ki başarılı olamadı geri dönme eyleminde ve gemi battı. Ekranlara da getiriyoruz şu anda. 279 yolcu bulunuyordu. Tabii kaç yaralı var, o yolculara ne oldu, sağlık durumları hepsinin nasıl? O bilgiler elbette ki detaylı çalışmalar, incelemeler sonrasında kamuoyuyla bizlerle de paylaşılacak ve bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz konuya ilişkin yeni gelişmeler geldikçe. Önce su aldı, ardından da gemi ne yazık ki battı. Elbette ki bölgeye yedek gemiler gönderildi ekipler tarafından ki o batan geminin içinde bulunan yolcular tahliye edilsin, tahliye işlemleri gerçekleştirebilsin ve sağ salim bir şekilde karaya ulaştırılabilsin diye. Henüz kaç kişinin yaralandığına dair bir bilginin olmadığının altını çizerim ama gemide toplam 279 kişinin bulunduğu bilgisi mevcut. Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden bir gemiydi bu. Ve kaptanı fark etti, geminin arka tarafından su aldığını, geri dönmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ve gemi ne yazık ki battı. Arama kurtarma çalışmalarının bölgede devam ettiğini söyleyelim. Ekiplerin olayın ihbarını alır almaz hemen özellikle bölgeye arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi. Ve özellikle tabii ki yedek gemiler gitti bölgeye ki o batan geminin içinde bulunan 279 yolcu sağ salim bir şekilde o yedek gemilere yerleştirilsin, tahliye edilsin ve bölgeden uzaklaştırılsın diye. Şu anda ekranlara da getiriyoruz. Hem batan gemiyi hem de yedek gemiler de var. Çalışmaların hala devam ettiğini söyleyelim bölgede. Girne açıklarındaki bir yolcu gemisi battı. Henüz nedeni bilinmiyor. Arka tarafından su aldı. Geminin kaptanı fark etti olayı ancak geri dönme manevrası başarılı olamadı ne yazık ki. Ve bu nedenle gemi battı. Tabii neden su almaya başladı gemi? Gemide nasıl bir problem vardı? Nasıl bir hasar oluştu? Yola çıkmadan önce tam kontrol edilemedi mi? Bir hasar var mıydı yoksa yoktu? Ekipler o kontrol çalışmasında bir şey fark etmedi mi? Elbette ki bunlara dair henüz net bir bilgi yok, net bir açıklama yok. Elbette ki detaylı bilgi, geminin neden su aldığı, gemide ne olduğu, nasıl bir hasar meydana geldiği, neden su almaya başladığı ve battığına dair elbette ki
detaylı bilgi, neden battığına dair yapılan detaylı inceleme ve çalışmalar sonrasında belli olacak, ancak şu an elimizdeki bilgiler 279 kişinin olduğu bir yolcu gemisinin Girne açıklarında su aldığı, geminin arka tarafından su aldığı ve sonrasındaysa battığı yönünde ekipler ihbar üzerine hemen bölgeye intikal etti. Arama kurtarma çalışmalar elbette ki hala devam ediyor. Şu an geminin akıbeti ne oldu? O 279 kişiden kaç kişi yaralandı? Can kaybı olur mu olmaz mı? Bu olma bir vakası olur mu olmaz mı? Elbette ki bunlara dair bilgiler henüz net bir şekilde paylaşılmadı. Yapılan detaylı arama kurtarma çalışmalarından sonra elimize ulaşacak net yetkililer tarafından yapılan bilgilerle sizlere elbette ki aktarmaya devam edeceğiz. Girne açıklarında 2-2,5 kilometrelik bir mesafede gün içinde geçtiğimiz dakikalarda meydana geldi olay. Ekipler elbette ki hemen bölgeye özellikle arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra yedek gemiler gönderdi ki 279 kişi, o yolcular o yedek gemilere bindirilsin ki sağ salim bir şekilde elbette ki tahliye işlemleri gerçekleştirilebilsin diye. Tekrar edelim, şu anda yaralı var mı 279 yolcudan? Kaç kişi yaralandı? Ölü sayısı Allah korusun olur mu olmaz mı? Elbette ki bunlara dair net bir bilgi yok. Olay birkaç dakika içinde önce gerçekleşti. Girne açıklarında batan gemide 279 yolcu kişi bulunuyordu. Bir anda kaptan fark etti ki gemi arkadan su almaya başladı. Geri dönmek istedi. Tabii o geri dönme mesafesi acaba ne kadar süreydi karaya ki? Demek ki o geri dönüş mesafesi daha kısa olacağı için dönmek istedi. Ancak tabii o geri manevrayı yaparken tam dönüşe geçemeden zaten gemi kısa bir süre içinde de battı. Bu nedenle kaptanın fark etmesi ne yazık ki, geri dönme çabası ne yazık ki bir işe yaramadı bu anlamda ve gemi henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde su aldı ve su aldıktan kısa bir süre içinde de battı. Arama kurtarma çalışmalarının hala bölgede devam ettiğini söyleyelim. Özellikle tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıkılı bildirdi. Girne açıklarındaki bir feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi. Ve ardından da zaten geminin battığı bilgisi geldi. Geminin alabora olduğunu da söyleyelim. Şu anda gelen bilgiler doğrultusunda Girne açıklarındaki bir yolcu gemisi alabora oldu ve yolcu gemisinde ne yazık ki 279 kişi bulunuyordu ve yedek gemilerle o 279 kişinin de tahliye edildiği bilgisi geldi. Yani denizde o dengeyi aslında kaybetti yolcu gemisi ve yan yattı. Bununla birlikte de tamamıyla ters döndü aslında yolcu gemisi. Birkaç dakika önce gelen bilgiler doğrultusunda Girne açıklarında 279 yolcunun bulunduğu bir yolcu gemisi alabora oldu. Yan yattı, ters döndü ve ne yazık ki battı. 279 kişi bulunuyordu. Hemen bölgeye ekipler yönlendirildi. Arama kurtarma ekipleri, ki şu anda da çalışmalar hala elbette ki devam ediyor. Yolcular da elbette ki yedek gemilerle tahliye edildi. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saati başında yeniden birlikte olacağız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi, Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün.

0: Evet, ara bitti. Bir kez daha birlikteyiz. Bir önceki saat dilimini bitirmeden de bahsetmiştik. Gemi batmıştı. Şimdi telefon bağlantımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı var. Efendim merhaba.
1: Merhaba.
0: Çok geçmiş olsun öncelikle. Şu andaki tablo nasıldır acaba?
1: Şu anda yolcuları kıyıya getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir 100 civarında yolcuyu limana sağ salim getirmiş durumdayız. Diğerleri de ne kadarını yolda bilemiyorum. Şu anda kesin bir rakam vermek doğru değil.
0: Peki neden oldu efendim? Alabora mı oldu gemi?
1: Yani 4000 açıklarında, gelen 4000 açıklarında gemi aniden su almaya başladı. Sebebini bilemiyoruz. Onu ileriki saatlerde tam tetkik yapıldıktan sonra, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra söyleyebiliriz.
0: Şimdi gemide 279 kişi vardı. Kaç kişi tahliye ediliyor demiştiniz?
1: Şu anda gelmeye başladı hanımefendi. Kaç kişi gelecek onu dediğim gibi şu anda söylememek mümkün değil. Şu ana kadar bir 100 civarında yolcu geldi.
0: 100 yolcu ama geldi şu anda yedek gemilerle.
1: Hem sivil gemiler, tekneler hem de sahil güvenliğin, kıyı emniyetinin bütün birimleri orada kurtarma çalışmalarına eşlik ediyorlar. Helikopterler de ağır yaralıları taşıyor.
0: Yaralı sayısı belli midir peki Sayın Bakan?
1: Hayır, şu anda herhangi bir rakam vermem mümkün değil.
0: Peki Allah korusun tabii ama herhangi bir ölü bile karşılaşır mıyız acaba, can kaybı?
1: Hanımefendi, bunları söyleyebilmemişseniz daha elimizde veri yok. Birazcık daha peki, beklemek gerekir.
0: Peki Sayın Bakan, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sizi çok tutmayalım.
1: İnşallah en az hasarlı atlatırız bir yakın sayı.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Tekrar çok geçmiş olsun. Evet, bir önceki saat diliminde de aktarmıştık sizlere. Girne açıklarında filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi henüz bilinmeyen, daha doğrusu az önce bakanın da söylediği bir şekilde alabora olduğuna dair bilgi var ve bu nedenle tabii su aldı, battı. Gemide 279 yolcu bulunuyordu ve az önce bakanın söylediği bilgiler doğrultusunda da o 279 yolcudan 100 kişi, 100 yolcu yedek gemilerle birlikte tahliye edildi. Elbette ki o bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Tabii yaralıların olduğu bilgisi de var. Henüz tabii tam çalışmalar yapılamadığı için kaç kişi yaralandı, ağır yaralılar var mı, herhangi bir can kaybı var mı? Bunlara dair henüz net bir bilginin olmadığını, ancak arama kurtarma çalışmalarının bölgede hala devam ettiğini, geminin bir anda su almaya başladığını ve battığını söylemek mümkün. Bununla birlikte çalışmalar elbette ki devam ediyor. Gemide bulunan 279 kişiden 100'ü tahliye edildi. Bakanın söylediği ifadeler doğrultusunda da elbette ki çalışmalar hala devam ediyor ama o yaralılar, kaç kişi yaralandı, ağır yaralanan var mı, işte bunlara dair henüz net bilgi yok. Girne kıyısında yaklaşık 2-2,5 kilometrelik açıklıkta seyreden bir gemide, yolcu gemisinde meydana geldi ve geminin kaptanı geminin arkasından su aldığını fark etti. Geri dönmeye çalıştı ancak dönemeden, geri dönme eyleminde, geri manevrada başarılı olamadı ve gemi bir anda battı. Su aldığını fark ettikten sonra bir eylemde bulunmaya çalışsa da kaptan ne yazık ki başarılı olamadı. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Filo denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi. Tekrar altını çizelim. Gemide 8 mürettebat, toplam 279 kişi bulunuyordu. Elbette ki olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Özellikle sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri batan gemiye hala müdahale ediyor. Olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz

0: resmi bir açıklamanın yapılmadığını altını çizelim ki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da birkaç dakika önce yayınımızdaydı. Telefon bağlantısıyla bize şu anki son tabloyu aktardı ve 100 yolcuyu kıyıya getirdik, çalışmalar sürüyor ifadesine yer verdi Bakan Erhan Arıklı. Çalışmaların hala devam ettiğini bildirdi. Geminin su aldığını, battığını söyledi. Kaç yaralı olduğunu, yaralıların durumunun nasıl olduğuna dair de henüz bir bilginin olmadığının altını çizdi. Tam çalışmaların sürdüğünü, tüm bilgilerin, detaylı bilgilerin, çalışmaların tamamlandıktan sonra, incelemelerin tamamlandıktan sonra elbette ki paylaşılacağının bir kez daha altını çizelim sizlere. Birkaç dakika önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 24'e konuştu ve olay meydana geldikten çok kısa bir süre sonra da bizlere son durumu, son tabloya dair bilgileri verdi. 279 kişiden ki bu 279 kişinin 8'i mürettebat. Onun altını çizelim. 279 kişinin gemide bulunduğunu, 100 yolcunun da kıyıya getirildiğini belirtti. Ama elbette ki o 100 yolcudan kıyıya getirilenler arasında yaralılar var mı, yok mu, varsa ağır mı yaralı durumları, elbette ki bunlara dair net bilgi hem oradaki sağlık ekiplerinin hem de arama kurtarma çalışmalarının yaptıkları çalışmalar sonucunda elbette ki ortaya çıkmış olacak. Hala çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. Şu anda da ekranlara getiriyoruz. Özellikle de tabii yedek gemilerle karaya ulaştırılan yolculardan bahsetmek lazım. Girne açıklarında 2-2,5 kilometrelik bir mesafede meydana geldi olay. Yolcu gemisi arkadan su aldı ve sonra da battı kısa bir zaman içinde. Ve bölgeye hemen ihbarı alan ekipler hemen bölgeye yönlendirildi arama kurtarma ekipleriyle birlikte, elbette ki yedek gemilerle birlikte ve 279 kişiden 8'i mürettebat olmak üzere toplam 279 kişiden 100'ü az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'nın da ifade ettiği şekilde 100 yolcu karaya ulaştırıldı. 100 yolcu tahliye edildi. Çalışmalar elbette ki hala devam ediyor. 279 kişi var. 100 yolcu getirildi. Hala geri kalan kişileri elbette ki sağ salim bir şekilde elbette ki can kaybı var mı yok mu henüz buna dair bir bilginin olmadığının altını çizmekte tekrar fayda var. Bir anda su alan ve çok kısa bir süre içinde de batan bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. Katamaran tipi filo denizciliğine ait bir katamaran tipi yolcu gemisi. Şu anda devam ediyor çalışmalarda. Şimdi hemen olay olduktan sonra çok kısa bir zaman içinde Ulaştırma Bakanı yayınımıza telefonla bağlandı. Peki neler söyledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı? Neler söyledi? Bir tekrar dinleyelim.
1: Şu anda yolcuları kıyıya getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir 100 civarında yolcuyu limana sağ salim getirmiş durumdayız. Diğerleri de ne kadarını yolda bilemiyorum. Şu anda kesin bir rakam vermek doğru değil.
0: Peki neden oldu efendim? Alabora mı oldu gemi?
1: Yani 4000 açıklarında, gelen 4000 açıklarında gemi aniden su almaya başladı. Sebebini bilemiyoruz. Onu ileriki saatlerde tam tetkik yapıldıktan sonra, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra söyleyebiliriz.
0: Şimdi gemide 279 kişi vardı. Kaç kişi tahliye ediliyor demiştiniz?
1: Şu anda gelmeye başladı hanımefendi. Kaç kişi gelecek onu dediğim gibi şu anda söylememiz mümkün değil. Şu ana kadar bir 100 civarında yolcu geldi.
0: 100 yolcu ama geldi şu anda yedek gemilerle.
1: Hem sivil gemiler, tekneler hem de sahil güvenliğin, kıyı emniyetinin bütün birimleri orada kurtarma çalışmalarına eşlik ediyorlar. Helikopterler de ağır yaralıları taşıyor.
0: Yaralı sayısı belli midir peki Sayın Bakan?
1: Hayır, şu anda herhangi bir rakam vermem mümkün değil.
0: Peki Allah korusun tabii ama herhangi bir ölü ile karşılaşır mıyız acaba, can kaybı?
1: Hanımefendi, bunları söyleyebilmemişseniz daha elimizde veri yok. Birazcık daha
0: Peki.
1: beklemek gerekir.
0: Peki Sayın Bakan, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sizi çok tutmayalım.

60 yolcu vardı, 270'e yakın kişiden. Elbette ki mürettebat da var geminin içinde bulunan. 60 yolcu, 270'e yakın da kişi bulunuyordu. Tekrar edelim, ne dedi Ulaştırma Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı? Aniden su aldığını söyledi. Aslında tam neden geminin su aldığını ve batma nedenine dair tam bilgilerin önümüzdeki saatlerde belli olabileceğine dikkati çekti. Daha detaylı araştırma ve tetkikler yapıldıktan sonra önümüzdeki saat diliminde belli olacaktır dedi. Tam anlamıyla neden gemi su aldı, neden battı? Bununla ilgili henüz geminin neden su aldığına dair bir bilgi yok dedi. Sebebini henüz bilmiyoruz dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Bunun tekrar altını çizelim. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu. Yani 270'e yakın, 267 yolcunun bulunduğunu söyleyelim tam anlamıyla. Ve bunlardan 8'i mürettebattı, 259'u da yolcu olmak üzere 267 kişi bulunuyordu batan gemide ve 100 kişinin tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğinin altını çizdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve hala bölgede arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğinin bilgisini verdi. Tekrar edelim, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunuyordu, 259'u yolcu ve o gemi bir anda su aldı ve sonrasında ise kısa bir süre içinde de battı ve elbette ki ihbar üzerine hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri, yedek gemiler gönderildi, 100 yolcuyu da kıyıya getirdik dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Çalışmaların hala sürdüğünü belirtelim. Yaralı var mı? Varsa kaç kişi yaralandı? Durumları nasıl? Ağır mı? Değil mi? Can kaybı var mı olaya ilişkin? Elbette ki bunlara dair net bilgiler, resmi rakamlar, net sayısal veriler, yapılan çalışmalar sonrasında belli olacak, netleşecek ve şu anda da zaten o çalışmalar devam ediyor. Erhan Arıklı da, Bakan Erhan Arıklı da detaylı çalışmalar, araştırmalar ve tetkikler yapıldıktan sonra net bir bilgiye ulaşılacağını söyleyebileceklerini belirtti. Şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Bir anda su aldı gemi. Yeni açıklarında 2-2,5 kilometrelik bir mesafedeydi ve sonrasındaysa battı. Geminin kaptanı fark etti geminin su aldığını, özellikle geminin arkadan su aldığını fark etti. Geri dönmeye çalıştı ancak geri dönemeden, o manevrayı yapamadan da geminin battığı bilgisi elimizde mevcut. 267 kişiden bahsediyoruz. 8'i mürettebat elbette ki bir yolcu gemisi. Filo Denizciliğine ait katamaran tipi bir yolcu gemisi ve battı. Şu anda da çalışmalar orada devam ediyor. Ekipler hemen bölgeye intikal etti ve hem batan gemiye müdahale ediyor, hem elbette ki gemide bulunan kişiler, yolcular var. Mürettebatın durumu nasıl? Yolcuların durumları nasıl? Evet, 100 kişi sağ salim bir şekilde limana ulaştırıldı, kıyıya getirildi ama elbette ki geri kalan kişiler de var. Daha onların durumları nasıl acaba? Onların tamamı da, hepsi de sağ salim bir şekilde kıyıya ulaştırılabilecek mi? Tüm bu çalışmalar ekiplerin yoğun müdahalesiyle devam ediyor. Yaralı olup olmadığına dair ya da yaralıların durumları nasıl olduğuna dair, can kaybı var mı yok mu? İşte bu konulara dair henüz net resmi bilgilerin elimizde olmadığının altını çizelim. Tabii en önemli olan konu şu anda tüm kişilerin, gemide bulunan 267 kişinin de aslında sağ salim bir şekilde kıyıya ulaştırılması. Olaydan çok kısa bir zaman sonra hemen ekipler zaten bölgeye intikal etti, arama kurtarma çalışmalarına başladı ve o yedek gemilerle birlikte de yolcuların kıyıya getirilme, yolcuların o yedek gemilere tahliyesi ve kıyıya ulaştırılma işlemleri, eylemleri de başlamış oldu. Ve böylelikle 100 kişi de kıyıya ulaştırıldı. Ancak daha batan gemide içinde bulunan ve hala kıyıya ulaşması gereken elbette ki başka kişiler, yolcular da var. Onların tahliye işlemleri de hala ekipler tarafından devam ediyor. Neden su aldığına dair, geminin neden battığına dair şu anda net resmi bir açıklama
yok ki şu ana kadar en önemli kişi

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bize konuştu, 24'de konuştu ve hemen olayın ardından sıcağı sıcağına en güncel, en sıcak açıklamaları yaptı 24 ekranlarında ve 100 kişinin sağ salim kurtarıldığını, 267 kişiden 100 kişinin kıyıya ulaştırıldığını belirtti. Çalışmaların hala sürdüğünü belirtti. Geminin su aldığını söyledi ve neden su aldığına dair olayın da araştırıldıktan sonra, detaylı tetkikler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını, ancak o zaman konuşabileceklerine, detaylı konuşabileceklerine, doğru bilgileri verebileceklerine dikkati çekti Bakan Erhan Arıklı. Çalışmalar hala devam ediyor. Can kaybı var mı, yok mu? Yaralı varsa kaç yaralı var? Durumları nasıl? Elbette ki buna dair çalışmalar en merak ettiğimiz, can kaybı var mı yok mu? En önemlisi o. 267 yolcu, 8'i mürettebat, 100 kişi sağ salim bir şekilde kurtarıldı. Kıyıya ulaştırıldı. Henüz onların sağlık durumuna ilişkin de bir açıklama yapılmadı. O 100 kişinin de elbette ki şu anda sağlık ekipleri tarafından mutlaka onlar da kontrol altında. Nasıl olduklarına dair de bir yandan o çalışmalar da elbette ki devam ediyor. Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta seyreden bir yolcu gemisinde meydana geldi olay. Geminin su aldığını fark eden ilk isim elbette ki geminin kaptanı oldu. Geminin arkadan su aldığını fark etti, ancak herhangi bir çalışma yapamadan, ne yazık ki geri dönmeyi başaramadan gemi çok kısa bir süre içinde battı. Bununla birlikte de 267 kişi de elbette ki onların kurtarılma çalışmaları, onların bölgeden bir an önce kıyıya ulaştırılması en önemli hususlardan biri ki 100 kişi zaten sağ salim bir şekilde kurtarıldı, kıyıya ulaştırıldı. Ama tabii diğer kişilerin, mürettebatın durumları nasıl? Diğer yolcular da sağ salim bir şekilde kıyıya ulaştırılabilecek mi? Her biri bulundu mu? Yoksa daha başka olay mı var? Bulunamayan kişiler, yolcular olur mu batan gemide? Kaybolan olur mu? Elbette ki bunlar da bir diğer seçenek. Kaybolan kişiler, yolcular da olabilir çünkü batan gemide. Ama şu anda elbette ki elimizde olan bilgiler doğrultusunda 100 kişinin sağ salim bir şekilde karaya ulaştırıldığı, kıyıya getirildiği ve şu anda da diğer kişilerin bir an önce yedek gemilerle birlikte onların tahliye işlemleri ve sonrasındaysa elbette ki kıyıya ulaştırılması en önemli konu ve şu an ekiplerin titizlikle uğraştığı arama kurtarma çalışmalarının devam etme nedeni elbette ki bu. Sonrasında tabii ki gemi neden su aldı, neden battı, o gemiye dair incelemeler, araştırmalar yapılacaktır. Ama en önemli konu şu anda o batan geminin içinde bulunan tüm kişilerin, 267 kişinin de sağ salim bir şekilde kurtarılarak kıyıya ulaştırılması ki ekipler de bunun için yoğun bir mücadele veriyor, bunun için uğraşıyor. Bunun altını çizelim. Girne açıklarındaki bir yolcu gemisinin alabora olması ve arkadan su almasıyla birlikte yan yatıp ters dönen bir gemi batıyor. Ama tabii neden battı bu gemi? Ne oldu? Tüm bu soruların cevapları kişiler kurtarıldıktan sonra yapılan detaylı incelemeler ve çalışmalarla birlikte de bu yolcu gemisinin neden battığına dair elbette ki bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama en doğru, en sıcak bilgiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yapmış olduğu bilgi. O da gemi su aldı. Nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki saat dilimlerinde yapılan araştırmalar ve tetkikler sonucunda önümüzdeki saat dilimlerinde net bir açıklama yapmak mümkün olabilir dedi. 100 kişinin sağ salim bir şekilde ulaştırıldığını, kıyıya ulaştırıldığını söyledi. Tabii yaralıların olabileceğine de dikkati çekti Bakan Erhan Arıklı. Bunun da altını çizelim. Elbette ki şimdi o yolcuların hepsi tabii yüzme biliyor mu, bilmiyor mu, kaybolanlar var mı, suya batanlar var mı? Tüm bu soruların cevapları şu an arama kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarla da aslında bir nevi ortaya çıkmış olacak. 100 kişi tamam kurtarıldı, limana getirildi ama
diğer yolcular, mürettebat, diğer kişilere ne oldu acaba? Onlar da diğer 100 yolcu gibi şanslı mı? Yedek gemilere tahliye işlemleri gerçekleştirildikten sonra kıyıya ulaştırılabilecekler mi? Elbette ki en önemli konu bu. O yüzden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim ki diğer kişilerin de, gemide bulunan diğer yolcuların, mürettebatın da sağ salim bir şekilde bulunup batan gemiden kurtarılıp ve kıyıya ulaştırılması en önemli konulardan biri ve bunun için de ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor. O gemi de şu anda ekranlarda sağ tarafta, batan yolcu gemisini de ekranlara getiriyoruz. Hemen fotoğraf karesi oldukça büyük bir yolcu tipi, katamaran tipi bir gemi, yolcu gemisi. Bunun tekrar altını çizelim. Arka tarafından şu an biz tabii geminin ön kısmını görüyoruz. Benim de fotoğraf karesinden anlayabildiğim şekilde arka tarafından su aldı gemi. Batan yolcu gemisini ekranlara da getiriyoruz. Arka tarafından su aldı. Kaptan fark etti. Geri dönmeye çalıştı çünkü Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometrelik bir mesafedeydi. Geri dönmesi elbette ki daha iyi olabileceğini düşündü, geri manevra yapmanın. Ancak ne yazık ki o dönüş işlemi gerçekleşemeden gemi battı hızlı bir şekilde. Su aldıktan sonra 100 yolcunun kurtarıldığını, limana getirildiğini ve şu anda ekranlara gelen batan yolcu gemisinde 267 kişinin bulunduğunu söyleyelim ki 8'i elbette ki mürettebat yolcu gemisiydi. Filo denizciliğine ait katamaran tipi bir yolcu gemisi. Hem batan geminin fotoğrafını şu an ekranlara getiriyoruz hem de elbette ki o çalışmalar şu anda, arama kurtarma çalışmaları, yedek gemileri görüyoruz. Tabii hava desteği de var. Bir yandan yoğun bir çalışma devam ediyor. Bölgede Girne açıklarında 2-2,5 kilometrelik bir mesafede meydana gelen yolcu gemisindeki o batma olayına ilişkin çalışmalar ekiplerin yoğun mücadelesiyle devam ediyor tabii ki. Özellikle de 100 yolcu kurtarıldı. Tabii yaralılar mutlaka vardır ama durumları nasıl? Ağır mı? Değil mi? Can kaybı var mı? Yok mu? Tüm bu soruların cevapları için aslında arama kurtarma ekipleri daha fazla yaralı olmasın, can kaybı yaşanmasın diye hızlı bir şekilde hemen kıyı emniyet ekipleri, sahil güvenlik ekipleri hemen bölgeye gittiler. Özellikle de çalışmalar başladı, arama kurtarma çalışmaları. Sadece denizden değil aynı zamanda hava desteği de var. Onu da söyleyelim. Ekipler her koldan şu anda batan gemiye dair özellikle de geri kalan kişileri, yolcuları kurtarmak için, sağ salim kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyorlar ki diğer yolcular da tahliye işlemleri başarıyla gerçekleştirilen kıyıya ulaşan 100 yolcu gibi diğer geri kalan yolcular, kişiler de sağ salim şekilde o gemilere bindirilsin ve bir an önce umuyoruz ki kıyıya onlar da sağ salim bir şekilde ulaştırılabilirler. Çalışmaların elbette ki devam etmesinin tek ana nedeni bu, tüm yolcuları sağ salim bir şekilde kurtarmak. Sonrasındaki işse gemi neden su aldı, neden battı? Elbette ki buna dair de bir çalışma, detaylı bir çalışma, araştırma yapılacaktır. Ve sonrasındaysa geminin neden su aldığı, neden battığına dair de bilgiler elbette ki bizlerle, kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi tekrar etmekte fayda var. Çalışmalar hala devam ediyor. Çünkü hala kurtarılamayan, tahliye işlemleri yapılmayan, kıyıya getirilemeyen yolcular, kişiler var. Tamam, 100 kişi getirildi, 100 yolcu sağ salim bir şekilde kıyıya ulaştırıldı ancak hala tahliye işlemlerinin yapılması gereken, kıyıya ulaştırılması gereken yolcular var. Tüm bu bilgiler, net bilgiler elbette ki yetkililer tarafından paylaşıldığında sizlerle de paylaşacağız. Ama şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıkalı'nın olaydan çok kısa bir süre içinde 24 ekranlarına yaptığı açıklamalar doğrultusunda
çalışmaların hala devam.

0: devam ettiğini söylemek mümkün. 100 kişi, 100 yolcu sağ salim kurtarıldı, kıyıya ulaştırıldı dedi. Çalışmaların hala devam ettiğini, geminin neden su aldığının henüz net bir bilgisi olmadığını söyledi. Bununla ilgili çalışmaların devam edeceğini, yapılacağını, detaylı araştırma ve tetkiklerin yapıldıktan sonra önümüzdeki saat dilimlerinde ancak paylaşılabileceğini söyledi. Ve çalışmalar da şu anda devam ediyor. Yeni açıklarında Filo Denizciliğine ait bir yolcu gemisi, ki o batan yolcu gemisi de yine ekranlarda yer alıyor. Bir yandan da tabii oradaki son duruma dair görüntüler de ekranlara geliyor. Hem o kurtarma anları, hem şu anda o kıyıda, limanda ambulans araçlarını görüyorum. Tabii çok sayıda vatandaş var, araçlar var, ambulans ekipleri, özellikle ambulans aracı çok fazla. Hava desteği de var, helikopter de elbette ki hava desteğiyle olaya, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hem denizdeki o batan gemi, hem de havadan batan gemiye, yolculara elbette ki müdahale işlemleri sürüyor şu anda. Liman olması gerek, şu anda ekranlara getirdiğimiz ambulans araçları da var. Çünkü o ulaştırılan 100 araç, 100 kişi, 100 yolcu, tahliye edilen 100 kişi elbette ki sağ salim ulaştırıldı demişti Bakan Erhan Arıklı da. Tabii çok sayıda ambulans aracı da bölgede, ki limana gelen, kıyıya ulaştırılan o yolcuların da tabii sağlık durumları nasıl? İyi mi, değil mi? Yaralı var mı, yok mu? Eğer varsa yaralıların o durumları ağır mı, değil mi? İşte tabii hemen anında müdahale için çok sayıda ambulans aracı da o 100 yolcunun ulaştırıldığı kıyıda özellikle bekliyor. Şu anda farklı farklı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Hem o yolcuların yedek gemilerle kurtarıldığı, tahliye edildiği anlar, hem o kıyı, limana ulaştırılma anları, ambulans araçlarının, çok sayıda ambulans aracının o noktada olduğu ve aynı zamanda tabii ki bir hava desteğinin de olduğunu söylemek mümkün. Dört bir yandan, dört bir koldan aslında batan gemiye müdahale çalışmaları sürüyor. Bir yandan batan gemide o yolcuların tabii ki bulunma, onlara ulaşma çabası var. Bir yandan tahliye işlemleri, bir yandan kıyıya götürülen o kişilerin, yolcuların sağlık durumları nasıl, iyi mi, değil mi? Bir yandan o çalışmalar var. Bir yandan hava desteği, tüm bu çalışmalar elbette ki ekipler tarafından devam ediyor. Ve batan gemi de yine ekranlarda, hemen onu da belirtelim. Arka tarafından su alıyor gemi. Henüz nedeni belli değil. Gemi neden su aldı? Ne oldu? Gemide mi bir sıkıntı vardı, hasar vardı? Alabora olduktan sonra yan yattı, ters döndü. Şimdi tüm bunlar, su alma nedeni aslında neydi tam anlamıyla, asıl sebep? İşte bunlar yapılan o araştırmalardan, detaylı çalışmalardan sonra ortaya çıkacak. Ama şu an elimizdeki bilgiler doğrultusunda, evet, gemi su aldı, kısa bir süre içinde battı. Geminin kaptanı geminin su aldığını gördü, geri dönmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve gemi battı. Bunun üzerine ekipler hemen tabii ki olay yerine gitti, arama kurtarma ekipleri. Yolcular, bulunan yolcular hemen tahliye edildi, ki 100 kişinin tahliye edildiğini söylemek mümkün, ama daha bulunamayan tahliye işlemlerinin tamamlanmayan yolcuların, kişilerin de olduğunu söylemek mümkün. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan da bu yeni açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin de bir açıklama geldi. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş, limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır ifadesine yer verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgi, ifade bu şekilde. Ve Gini açıklarında alabora olan o gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde, ki az önce ekranlara da getirmiştik, çok sayıda ambulans aracı vardı, hem limanlarda hem de hastanelerde her türlü tedbirini aldığına dikkati çekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yaptıkları açıklamada, Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bu olaya ilişkin hem limanlarda hem de hastanelerde gerekli tüm tedbirleri, önlemleri aldıkları ifade edildi. Yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı denildi. Ve hem limanda hem de devlet hem özel, sadece liman değil devlet ve özel hastanelerde de her türlü tedbir alındı. Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirildi. Limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır ifadesine yer verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hem limanda hem devlet hastanelerinde hem özel hastanelerde elbette ki personel sayısı arttırıldı. Tüm tedbirler, önlemler alındı olaya ilişkin ki yaralıların elbette ki tedavileri, sağlık durumları çok önemli. İşte bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da tüm yetkililer, ekipler de şu anda teyakkuz halinde ve her anlamda hazırlıklı olduklarının da altını çizdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda hem limanlarda çok sayıda sağlık personeli var, ambulans araçları var, hem de elbette ki özel ve devlet hastanelerde personel sayısı hemen artırıldı ve gerekli tüm tedbirler, ihtiyaçlar ne olursa ihtimal dahilinde elbette ki hepsi şu anda harekete geçmiş durumda. Tüm hastaneler ve sağlık personeli, bunun altını çizelim. Yapılan açıklama doğrultusunda da her türlü tedbirin, önlemin sağlık anlamında da alındığına dair bilgi paylaşıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından. Hala çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elbette ki 100 kişi, 100 yolcu tahliye edildi, kıyıya ulaştırıldı ancak hala kıyıya ulaşması gereken kişiler, yolcular var. Ve bunun için de çalışmalar son sürat devam ediyor ekipler tarafından. Girne açıklarında, Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometrelik mesafede meydana geldi olay. 267 kişi vardı batan gemide ve 267 kişiden 100 kişi, 100 yolcu tahliye edildi başarılı bir şekilde. Kıyıya ulaştırıldı ki o 100 kişiyi de tahliye edilen, kıyıya ulaşılan 100 kişiyi de, 100 yolcuyu da zaten çok sayıda sağlık personeli ve ambulans ekibi de, ambulans aracı da bekliyor. Çünkü yaralı olma ihtimalleri çok yüksek. Tabii yaralı durumları nasıl, ağır mı, değil mi? Elbette ki tüm bu tetkikler, kontroller, ekipler tarafından hem limanda ilk müdahale yapılıyor hem de özel ve devlet hastanelerde de alınan tüm tedbirler ve önlemler ışığında varsa yaralıların tedavileri de hemen yakın çevre hastanelerde elbette ki tedavi edilecek, hemen o işlemler de yapılacak. Ama en önemlisi tabii ki şu anda tüm yolcuların, kişilerin bulunması, tahliye edilmesi. Bunu belirtelim. Tabii bir yandan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da konuya ilişkin bir açıklaması oldu sosyal medya hesabından. Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadise yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu konuya ilişkin ilk açıklaması oldu. Sosyal medya hesabından birkaç dakika içinde yaptığı açıklama yardımlarımızın devam ettiğini, desteğimizin devam ettiğini özellikle belirtti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumundayız. İlk ifadesi, ilk cümlesi bu. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Güvenlik Unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Güvenlik Ekiplerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleriyle birlikte çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da belirtti. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor ve arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz diyor. Ve gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ifadesine yer verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hala bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan gemide çünkü 267 kişi bulunuyordu. 100 kişi, 100 yolcu tahliye edildi, kıyıya ulaştırıldı. Ancak hala ulaşması gereken, tahliye işlemlerinin yapılması gereken kişiler, yolcular ve mürettebat var. İşte buna ilişkin çalışmalar da hala sürüyor. Şu anda ekranlara da hem limandan hem de elbette ki denizden o çalışmalar, arama kurtarma çalışmaları ne durumda? O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı kısa bir süre önce ve bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklama yaptı hemen konuya ilişkin. Şimdi onu da paylaşalım. Sizlerle ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine sosyal medyadan bir açıklamada bulundu, bir paylaşım yaptı. Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de olaya ilişkin ilk açıklaması, ilk ifadeleri bu oldu. Hiç kimse zarar görmeden feribottaki yolcuların kurtarılmasını diliyoruz ifadesine yer verdi ve tüm imkanların da seferber edildiğine dikkati çekti Ömer Çelik de. Olayın ardından tabii ki geçmiş olsun mesajları da gelmeye başladı siyasi anlamda. Tüm seferberler, özellikle tüm tabii ekiplerin seferber edildiğine vurgu yapılıyor açıklamalar doğrultusunda. En önemlisi tabii ki kimsenin zarar görmemesi. Ömer Çelik de buna dikkati çekti. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadesine yer verdi Ömer Çelik. Şu anda da hem batan gemi ekranlarda farklı açılardan geminin fotoğraf kareleri ekranlara geliyor. Hem arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Hem elbette ki o tahliye işlemleri, ona dair görüntüler de yine ekranlarda. Şu anda hava desteğinin olduğunu söyleyelim. Limanlarda özellikle çok sayıda ambulans aracı var. Sağlık personeli var ki hemen ilk müdahale o limanlarda tahliye edilen yolculara ilk müdahale yapılabilsin. Herhangi bir olumsuz durum hemen tespit edilebilsin ve sonra çevre hastanelere, özel ya da devlet hastanelere hemen elbette ki o yaralılar da, yolcular da ulaştırıldı ki ilk etapta 100 kişi, 100 yolcu tahliye edilmişti. Kıyıya ulaştırılmıştı sağ salim bir şekilde ama tabii yaralı olsa da olmasa da bu arada yolcuların hepsinin bir sağlık kontrolünden geçmesi ihtimal, elbette ki hepsi de bir sağlık kontrolünden geçecek. Bir şey var mı yok mu diye ve bir yandan da tabii ki hala tahliye işlemlerinin olması gereken, bulunması gereken ve kıyıya ulaştırılması gereken kişiler var. Bunlara dair çalışmalarda özellikle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla hala devam ediyor. Geminin arka kısmından su aldığını ve alabora olduğunu, su aldığını, bir anda battığını söyleyebiliriz. Şu an elimizdeki bilgiler ışığında bunu söylemek mümkün. Elbette ki tam anlamıyla neden battığına dair bilgiler, detaylı çalışmalar ve aramalar sonucunda, araştırmalar sonucunda yapılacak. Onu da belirtelim. Şu anda hala devam ediyor çalışmalar, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem helikopter desteği var, hem limanda bekleyen çok sayıda ekip var. sağlık ekipleri var, ambulans araçları var, arama kurtarma çalışmaları denizde batan gemiye dair, o geminin içinde bulunan kişilere, mürettebata ve yolculara dair çalışmalarını sürdürüyor. Ve elbette ki can kaybı olur mu, olmaz mı? Yaralı varsa yaralıların durumları ne kadar ağır? İşte bunlara dair henüz net bir bilgi yok. Ama tabii ki umuyoruz ki, umarım hiçbir can kaybı olmadan en hafif şekilde bu olay atlatılır ve batan gemiden umarım bulunan tüm kişi, 267 kişi de sağ salim kurtarılabilir. Tabii Ulaştırma Bakanı'nın yeni bir açıklaması var. Erhan Arıklı'nın bölgeye dalgıçların gönderildiğini söyledi. Yani tabii ki bölgede olayda ne yazık ki kayıpların olduğunu söylemek mümkün. Dalgıçlar da şu anda olay yerinde ve kayıpları bulmaya çalışıyor. 267 kişi, evet 100 yolcu tahliye edildi ama ne yazık ki batan gemide bulunan yolculardan, kişilerden kaybolanlar var. O kayıpların bulunabilmesi için de, kaybolanlara ulaşabilmek için de dalgıçlar da yine bölgeye yönlendirildi elbette ki ve bir an önce umuyoruz ki kısa süre içinde kayıplara ulaşılabilir. Dalgıçlar da şu anda bunun için elbette ki çalışmalarını sürdürecek. Özellikle de tekrar edelim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıklama yaptı. Son açıklaması, bölgeye dalgıçların gönderildiğini çünkü kayıpların olduğunu belirtti. Kaç kişi kayboldu, kimler kayboldu elbette ki şu an bunların da çalışmalar sonucunda geldikçe sizlere aktaracağız. Şimdi olay ilk hemen meydana geldikten çok kısa bir süre sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı telefon attığımızdaydı. Bilgileri bizlerle sıcağı sıcağına paylaştı. Şimdi o ilk açıklamalarına tekrar bir kulak verelim.
1: Şu anda yolcuları kıyıya getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir 100 civarında yolcuyu limana sağ salim getirmiş durumdayız. Diğerleri de ne kadarını yolda bilemiyorum. Şu anda kesin bir rakam vermek doğru değil.
0: Peki neden oldu efendim? Alabora mı oldu gemi?
1: Yani 4000 açıklarında, gelen 4000 açıklarında gemi aniden su almaya başladı. Sebebini bilemiyoruz. Onu ileriki saatlerde tam tetkik yapıldıktan sonra, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra söyleyebiliriz.
0: Şimdi gemide 279 kişi vardı. Kaç kişi tahliye ediliyor demiştiniz?
1: Şu anda gelmeye başladı hanımefendi. Kaç kişi gelecek onu dediğim gibi şu anda söylememiz mümkün değil. Şu ana kadar bir 100 civarında yolcu geldi.
0: 100 yolcu ama geldi şu anda hem yedek gemilerle.
1: Hem sivil gemiler, tekneler hem de sahil güvenliğin, kıyı emniyetinin bütün birimleri orada kurtarma çalışmalarına eşlik ediyorlar. Helikopterler de ağır yaralıları taşıyor.
0: Yaralı sayısı belli midir peki Sayın Bakan?
1: Hayır, şu anda herhangi bir rakam verme mümkün değil.
0: Peki Allah korusun tabii ama herhangi bir ölü ile karşılaşır mıyız acaba, can kaybı?
1: Hanımefendi, bunları söyleyebilmişseniz daha elimizde veri yok. Birazcık daha beklemek gerekiyor.
0: Peki Sayın Bakan, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sizi çok tutmayalım.
1: İnşallah en azından hasarlı atlasınızı bir yakınlayın.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Tekrar çok geçmiş olsun. Evet, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ilk açıklamaları bu şekilde olmuştu. Geminin aniden su aldığını söyledi. Henüz neden su aldığının bilinmediğini ve 100 yolcunun da sağ salim bir şekilde tahliye edildiğini, kıyıya ulaştırıldığına dikkati çekmişti. Sonraki açıklamaları da bölgeye dalgıçların gönderildiğini çünkü kayıpların olduğunu söyledi Bakan Erhan Arıklı. En korkulan aslında buydu ne yazık ki. Elbette ki bu tür olaylarda, batan gemi olaylarında ve bu kadar çok sayıda insan, yolcu, mürettebat

Sebat olunca da tabii kaybolma riski ve o şu an kaybolan kişilere kaç tane, kaç kişi kayboldu, ulaşılabilecek mi, ulaşamayacak mı? Tabii ne yazık ki bu sorular şu anda cevapsız, ancak ekipler bölgeye yönlendirildi dalgıçlarda. Bakan Erhan Arıklı da bunu söyledi. Kaybolanlar var, dalgıçlar bölgeye yönlendirildi dedi. Şu anda tabii çalışmalar hala devam ediyor. Bölgede hem dalgıçlar tarafından kaybolanlar, hem arama kurtarma çalışmaları bir yandan, hem tahliye işlemleri, limanda çok sayıda ekibin olduğunu söylemek mümkün ki tahliye edilenlerin hemen ilk muayenesi, sağlık kontrolü hemen olay yerinde o limanda yapılsın ve sonra yakın çevre hastanelere ulaştırılsın ve orada tetkikler tabii ki detaylı bir şekilde yapılabilsin diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından da gerekli tedbirlerin ve önlemlerin alındığına dair bir açıklama geldi. Hem özel hem devlet hastanelerde, hem personel sayısında hem de hastanelerdeki tahliye işlemlerinin gerçekleşen o yolcular, yaralılar için ne ihtiyaç olur ne olmaz, her şeyin hazır olduğuna dair de açıklama geldi Sağlık Bakanlığı tarafından. Tabii bir yandan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan o özellikle de kaybolan kaç kişi var? Ulaşılabilecek mi dalgıçlar? Kaybolanları kısa süre içinde bulabilecek mi, bulamayacak mı? Tabii bunlar şu anda soru işareti, ne yazık ki cevapsız bir şekilde hala çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Elbette ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hemen olayın ardından da açıklama yaptılar. Geçmiş olsun dilediler. Dualarımızın yolcularla, onlarla olduğunu söylediler ve çalışmaların Türkiye'nin de desteğiyle devam ettiğinin de altını çizdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bunu tekrar belirtelim. Çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve elbette ki Türkiye ile birlikte devam ediyor. Şu arama kurtarma çalışmaları hala 267 kişi vardı ve 100 kişi tahliye edildi ilk başta. Ancak hala tahliye edilemeyenler, hatta kaybolanlar, bulunamayanlar var. Ve bununla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Erhan Arıklı'nın, Bakan Erhan Arıklı'nın da son açıklamaları bu oldu. Dalgıçların bölgeye yönlendirildiği, çünkü kayıpların olduğunu söyledi. Zaten ilk bize bağlandığı o telefon bağlantısında da detaylı çalışmaların, daha doğrusu detaylı bilgilerin ne olduğuna dair araştırmalar yapıldıktan sonra, detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra ilerleyen saat dilimlerinde söyleyebiliriz demişti. 100 kişi tahliye edildikten sonra arama kurtarma çalışmalarında kayıplar var. 267 kişilik bir yolcu gemisi, 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisi aniden su aldı arka tarafından. Alabora oldu ve battı gemi. Ama henüz şu an tabii ki gemi neden su aldı tam anlamıyla, ne oldu? Buna dair net bilginin olmadığının altını çizelim. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve ne yazık ki kayıplar var. Ve bölgede bu arada arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerde de tabii o ekip sayısı da artmış durumda. Havadan da desteğin yapıldığını söylemek mümkün. Ama son yapılan açıklamalar doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarının Türkiye'nin de desteğiyle hala devam ettiğini söyleyelim. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hem de tabii ki Ulaşma Bakanı tarafından yapılan değerlendirmeler, açıklamalar doğrultusunda ne yazık ki kayıplar var. Bölgeye dalgıçlar yönlendirildi ki o kayıplara ulaşılabilsin hemen. Umuyoruz ki bulunabilirler hepsi. Ve sonrasında ise elbette ki kıyıya getirilecekler, limana ulaştırılacaklar. Nasıl ki 100 kişi tahliye edildiyse diğerlerinde tüm hem mürettebatın hem yolcunun hepsinin aslında sağ salim bir şekilde bulunmasından yana elbette ki gönlümüz, ama ne yazık ki kayıpların olması işte
Burada birazcık can sıkıcı açıkçası.

ve tüm çalışmalarda tüm kişilere, yolculara 267 kişinin tamamında aslında sağ salim bir şekilde olaydan kazasız bir şekilde yara almadan ulaşılabilmesi, ancak tabii ki çalışmalar hala devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları hem batan yolcu gemisinin farklı açılardan görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Hem limandan kurtarma çalışmalarını sürdü, hem de elbette ki o yolcu gemisinden tahliye edilen kişilerin farklı farklı açılardan görüntülerini de ekranlara getiriyoruz. Bu arada yine limanında Sahra Hastanesi'nin kurulduğuna dair de bilgi var. Hemen bölgede elbette ki önlemler, tedbirler alındı. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da hem liman alanında hem de özel devlet hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığına dair açıklama yapmıştı. Şimdi bir araya gideceğiz ama saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Ya
1: cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerini...

0: lekenizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jelly hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: drink sat. Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi. Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde. Türkiye'm.

0: είναι la cavasse.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Evet, ara bitti. Elbette ki son birkaç saattir ne yazık ki hepimizi de üzen bir haber. Bir yolcu gemisi Girne açıklarında batmıştı ki gemide 267 kişi bulunuyordu. Tahliye işlemleri gerçekleştirilenler var ancak hayatını kaybedenlerin olduğu da söyleniyor. Özellikle de Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı, hayatını kaybedenler var dedi. Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kıç bölümünden su aldığı fark edildi. Bunun üzerine kaptan geri dönme girişiminde bulundu. Ancak bu girişim başarılı olamadı. Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisinin henüz bilinmeyen bir nedenle alabora olduğu bilgisine ulaşıldı. Gemide 8 mürettebat, toplam 267 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri batan gemiye hala müdahale ediyor.

24 yayınına bağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise gelişmeleri paylaştı. Buna göre yaklaşık 100 yolcu limana çıkarıldı. Diğerleri için çalışmalar sürüyor. Helikopterler ağır yaralıları taşıyor. Geminin batma sebebi ise henüz bilinmiyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ama tabii ki son açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi ve gemi açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için de tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti Başbakan Ünal Üstel. Tabii bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de olayın üzerine peş peşe açıklamalarda bulunmuşlardı. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olaya dair üzüntüsünü özellikle dile getirmişti. Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla birlikte. Hemen bu açıklamanın ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz dedi. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımla birlikte. Tabii son açıklama özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi ki ne yazık ki Ünal Üstel hayatını kaybedenlerin olduğuna ve kurtarma için tüm imkanların seferber edildiğine dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Girne açıklarında alabora olan 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirmişti ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bir önceki, hatta çok kısa bir süre içinde birkaç dakika önce yapmış olduğu son açıklamada da aslında bölgeye dalgıçların yönlendirildiğini, çünkü kayıpların olduğunu belirtmişti. Bunun da altını çizelim. Yani arama kurtarma çalışmaları elbette ki devam ediyor. Çünkü kayıpların olduğuna dikkat çekildi. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin olduğuna dair açıklamalar geldi. Özellikle de yetkililer tarafından işte bunun içinde özellikle çalışmalar daha da yoğunlaştırılarak devam ediliyor ki kayıplara bir an önce ulaşılabilsin. Hayatını kaybeden kaç kişi var? Bunlar elbette ki bir an önce bulunabilsin ve elbette ki de aile yakınlarına net bir cevap verilebilsin diye şu anda tüm çalışmalar bu yönde devam ediyor. Bir yandan tabii geminin battığı tam o koordinat da ekranlarınızda, o batan hat ve bir yandan batan yolcu gemisinin farklı açılardan yine görüntüleri. Nerede battığı ki Girne kıyısından 2-2,5 kilometrelik bir açıkta seyreden geminin arka bölümünden gelen suyla birlikte batan bir olaydan bahsediyoruz. Yine o bölgede de hemen denizde de elbette ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar elbette ki bölgeye hemen yönlendirildi ki kayıplara bir an önce ulaşılabilsin. Çok sayıda ekip var, arama kurtarma ekipleri var, dalgıçlar var kayıplara ulaşabilmek için. Bir yandan hava desteği helikopter var ki ağır yaralıların özellikle helikopterle yakın çevre hastanelere yönlendirildiğine dair, hemen götürüldüğüne dair de bilgi var. Onu da paylaşalım sizlere. Çünkü 100 kişi ilk etapta kurtarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 24 ekranlarına 24'de bağlandığında telefon bağlantısında 100 kişinin, 100 yolcunun kıyıya ulaştığını söyledi. Limana sağ salim bir şekilde ulaştırıldığını söyledi.

Ama tabii ki yaralıların olduğuna da dikkati çekmişti Bakan Erhan Arıklı. Bunun için de elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan da hemen bir açıklama geldi. Limanda özellikle de tahliye edilen yolcular kişiler için çok sayıda personelin, sağlık personelinin olduğunu söyledi.

0: hastanelere ulaşılsın ki tedavileri hızlı bir şekilde başlasın ve yapılsın diye. 100 kişinin evet kurtarıldığını, limana getirildiğini yedek gemilerle söylemek mümkün. Ama Bakan Erhan Arıklı'da yaraların olabileceğine dikkat çekmişti. Bunun da altını çizelim. Bunun için de zaten yöneticiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı özellikle yaptığı açıklamada özel ve devlet hastanelerde tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Limanda özellikle sağlık personeli sayısının artırıldığına dikkati çekti. Hem limanda hem özel ve devlet hastanelerde önlemler, tedbirler sıkı bir şekilde alındı, arttırıldı ki hepsi bunların hepsi elbette ki yaralılar için. Şimdi neler söylemişti Bakan Erhan Arıklı 24'e bağlandığında bir tekrar o açıklamalara kulak verelim.
1: Şu anda yolcuları kıyıya getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir 100 civarında yolcuyu limana sağ salim getirmiş durumdayız. Diğerleri de ne kadarını yolda bilemiyorum. Şu anda kesin bir rakam vermek doğru değil.
0: Peki neden oldu efendim? Alabora mı oldu gemi?
1: Yani 4000 açıklarında, gelen 4000 açıklarında gemi aniden su almaya başladı. Sebebini bilemiyoruz. Onu ileriki saatlerde tam tetkik yapıldıktan sonra, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra söyleyebiliriz.
0: Şimdi gemide 279 kişi vardı. Kaç kişi tahliye ediliyor demiştiniz?
1: Şu anda gelmeye başladı hanımefendi. Kaç kişi gelecek onu dediğim gibi şu anda söylememek mümkün değil. Şu ana kadar bir 100 civarında yolcu geldi.
0: 100 yolcu geldi ama şu anda sivil, yedek gemilerle.
1: Hem sivil gemiler, tekneler hem de sahil güvenliğin, kıyı emniyetinin bütün birimleri orada kurtarma çalışmalarına eşlik ediyorlar. Helikopterler de ağır yaralıları taşıyor.
0: Yaralı sayısı belli midir peki Sayın Bakan?
1: Hayır, şu anda herhangi bir rakam vermem mümkün değil.
0: Peki Allah korusun tabii ama herhangi bir ölü ile karşılaşır mıyız acaba, can kaybı?
1: Hanımefendi, bunları söyleyebilmemişseniz daha elimizde veri yok. Birazcık daha beklemek gerekir.
0: Peki Sayın Bakan, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sizi çok tutmayalım.
1: İnşallah en azından hasarlı atlatırız bu yakınca.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Tekrar çok geçmiş olsun. İşte 24 yayınına bağlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın olayın ardından hemen sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar bu şekilde oldu. 100 yolcunun limana çıkarıldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini, geminin neden su aldığına dair daha detaylı net bir bilginin olmadığına dikkati çekti. Tüm bu olayın ana nedeninin yapılan iyi değerlendirme incelemelerden sonra olacağına dikkati çekti. Şimdi tekrar edecek olursak 100 yolcu kurtarılmıştı. 100 kişi limana getirilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da ifade ettiği gibi onlar için elbette ki sağlık personeli de çok sayıda ambulans aracı da limanda bekliyordu. Bir yandan tabii onların tedavileri de devam ediyor. Başlanıldı hemen. Çevre hastanelere hemen gönderilmişti. Özellikle de tabii ağır yaralılar helikopterle birlikte ulaştırıldı. Çalışmalar elbette ki hala devam ediyor. Bunu belirtelim. Hem arama kurtarma çalışmaları hem de tedavileri devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Hasan Hastürer var. Kıbrıs Gazetesi yazarı kendisi. Hasan Bey merhaba.
2: Merhaba Deniz Hanım.
0: Çok geçmiş olsun. Üzgün
2: de olsak, üzgün de olsak iyi yayınlar diliyoruz. Yaşayan herkese daha güzel günler diliyoruz.
0: İnşallah. Çok geçmiş olsun diliyorum öncelikle Hasan Bey. Geminin su aldığını söylemişti yetkililer de. Tabii neden olduğuna dair net bir açıklama yok ancak kayıpların olduğu ve hayatını kaybedenlerin de olduğuna dair açıklamalar geldi. Siz nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Şu anki son tablo nedir?
2: Her şeyden önce

0: bu olayı yaşadığımız zaman Kıbrıs denizcilik tarihi, yaşadığımız denizcilik sürecin deniz kazaları açısından geriye dönüp baktığımızda bu boyutta bir zayiatı anımsamıyoruz. Yani baktık ettik, bir adada yaşıyoruz. Ulaşım için hava ve deniz yolu tek seçenektir. Ve böyle bir felaketle Kıbrıs tarihinde adada yaşamadık. İstisnai bir durum var, çok farklı bir durum. 1974'te Kocatepe gemisinin batması sonucunda yaşadığımız tarihi üzüntü, en çok şehit verdiğimiz bir vakadır. Burada çok önemli olan nokta, Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı da ifade ediyor. Gemi su aldı. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler ki bizler doğru bilgi üzerine yorum yapmayı tercih eden gazeteci anlayışına sahibim. Ve geminin önde bir yırtık olduğunu ve su almaya başladığı ifade ediliyor. Ama ısrarcı bir şekilde, bu arada sizlerle bağlantı kurmadan az önce yaptığım bir telefon konuşmasında dün iki yakını bu gemiyle yine Türkiye'ye gitti ve gemi geri geldi ve bu seferi yaptı. Aynı sıkıntıların, yani o insanlar benzer korkuyu yaşadı. Şimdi bütün mesele...
1: Peki Hasan Bey,
0: efendim
1: çok özür diliyorum. Bir açıklama geldi. Çok kısa, 1-2 dakika bekleteceğim sizi. Hemen o açıklamayı da paylaşayım Hasan Bey izninizle. İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Girne açıklarında su alan yolcu gemisine ilişkin yürütülen bu arama kurtarma çalışmaları hakkında. Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştı. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları elbette ki hemen başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafındansa 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsur da görevlendirilmiştir. Gelen açıklamalar bu şekilde Hasan Bey. Buyurun devam edin lütfen. Yine bu açıklamalar üzerine de konuşuruz.
0: Bu konuda şöyle bir tespit. Yani bunlar resmi açıklamalar ve baktığınız zaman isterseniz mutat açıklamalar diyelim. Beklenen açıklamalar. Şimdi bizim buradaki temel meselemiz sanki de bu felaketi biz göz göre göre yaşadık. Yani Akdeniz'in meteorolojik öngörüler var, gemimizin sağlamlığı, güvenilirliği, bu deniz bu mukavemetine dayanıklılığı var. Şimdi bazı kaynaklardan bilgi topladığımız zaman Kuzey Kıbrıs'ta her ne kadar bir geminin sürekli bakım eksiksiz yapılırsa bir ömrü vardır. Metal ömrü vardır veya diğer ömürleri vardır her şeye rağmen. Bir görüşe göre yani... İthal edildiği ülkede kullanım dışı bırakılmış bir gemiden bahsediliyor. Bunlar bir iddia. Ve şunu da samimiyetle, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve devlet varlığına inanan, ciddiyetine ve güvenilirliğine ve itibarlığına saygı duyan biriyim ama bu arada bu gemi neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sefer yapıyor. Yani bu geminin taşıdığı yolcu bir ülke, kendi limanına giden, çıkan ve yolcu taşıyan bir geminin ne kadar mukavim olduğunu, ne kadar uluslararası standartlara ait olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani bu soruşturma, Deniz Hanım, bu soruşturma tamamlandığı zaman mutlaka gerçek veriler ortaya çıkacak. Ama gidenler geri gelmeyecek. Gidenler geri gelmeyecek. Çünkü şunu da ben ifade etmekte ihtiyaç duyuyorum, bu sizlere duyduğum saygıyla da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış dünyayla bağlantısı hava ve deniz yoluyla da. Ama deniz trafiğinin yolcu profili, ben insanları kategorize etmemekle beraber daha ucuz seyahati tercih eden insanlardır. Dolayısıyla bu insanların zorunlu seyahati nedeniyle bir deniz taşımacılığı oluşmuş ve %1 milyon bir ihbar olduğu söz konusu. Kesin söz konusu. Çünkü göz göre göre geldi. Ve bu deniz ortamında bu yaşanan felakette kayıplara ulaşmak isteyen teknelere baktığınız zaman antik Girne limanından bile çıkmaması gerekenler çıkıp oraya ulaşıyorsa hata %100 gemidedir. Gemi kökenli bir hata vardır ve çok derin üzüntü duyuyoruz. Yani çok klasik bir laftır ama bizler gazeteciler olarak doğal olarak biz parti rozetini açamayız ama halkın çıkarlarına dayalı, ulusun çıkarlarına evet. dayalı bir yaklaşım koyarız. Burada bir üzüntü duyuyoruz. Umarız şu anda geminin taşıdığı yolcu ve mürettebat sayısında yarıya bile kurtarılmış insan yoktur. Umarız Peki. geriye kalanlara da ulaşırız.
1: Hasan Bey, bölgede Sarı Hastanesi'nin kurulduğu bilgisi de var. Şu an çalışmalar ne durumdadır sizin bildiğiniz kadarıyla tabii?
0: Size bir şey söyleyeyim. Böyle bir acil durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz mesafe oldukça dardır. Kısadır pardon. Yani Lefkoşa'da tam teşekküllü devlet hastanesi var. Tam teşekküllü özel hastaneler var. En başta yakında o hastanesi. Girdi Beşparmak Dağları'nın kuzey etekli, kuzey tarafında da yeterli sayıda hastane vardır. Sahra Hastanesi ancak transit olarak işlev görür. Şu anda bir şey söyleyeyim mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla eksiksiz devrededir ve bir sınav geçiyoruz. Tek önemli arzumuz ve duamız kurtarılanların canlı ve sağlıklı, sağlığında kolay kullanacak insanların yeterince kurtarılması.
1: Sağlık Bakanlığı da hem limanda hem özel ve devlet hastanelerinde gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekmişti. Tabii 100 kişi kurtarıldı, kıyıya ulaştırıldığı söylenildi. Ancak tabii yaralıların olduğu bilgisi de vardı o kurtarılanlardan. Tabii ağır yaraların özellikle helikoptere nakledildi ve helikopterle ulaştırıldığı bilgisi de var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii bir yandan dalgıçlar kayıpları arıyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her türlü felaket grubuna girecek. Beklenmedik durumlarda en önemli avantajımız Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece savaş ve savunma durumunda değil, böylesi durumlarda da en nitelikli insan kaynağına ve teknik altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bunu orman yangınlarında da görüyoruz. Bu nedenle bu konuda da çok ciddi bir çaba harcandığını, yani inanıyorum ki 268 kişinin hayata kazandırılması için son ana kadar çaba harcanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam devrededir ve eminim ki şu anda Türkiye'nin güney sahillerinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de teyakkuz halindedir. Elinden gelinecek, yapılacaktır. Bu noktadan sonra herhangi bir ihmalin söz konusu olacağını düşünmüyorum.
1: Peki Hasan Bey, çok teşekkür ederim değerlendirmelerinizden dolayı. Kıbrıs Gazetesi yazarı Hasan Hasdürer bizimle birlikteydi ve meydana gelen bu gemi batması olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekrar teşekkür ederim Hasan Bey'e. Hala arama kurtarma çalışmaları elbette ki devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama vardı ki o son açıklamalar doğrultusunda bölgeye 3 gemi ve 2 helikopterin sevk edildiği bilgisi İçişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamada yer aldı. Bölgede hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim ama o açıklama tam anlamıyla neydi? Tekrar aktaralım sizlere İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı. 30 Ağustos'ta yani bugün meydana gelen bu Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsurla Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafındansa 5 yüzer unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru da görevlendirilmiştir ifadesine yer verildi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da her türlü desteğin verildiğini, birlikte hareket edildiğini söylemişti. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın yaptığı bir açıklama. Hayatını kaybedenler var ifadesi. Ne yazık ki onun öncesinde tabii Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan gelen açıklama vardı. Kaybolanların olduğu ve dalgıçların bölgeye yönlendirildiğine dair. Onun hemen ardından da Başbakan Üstel tarafından hayatını kaybedenlerin olduğu açıklaması geldi. Evet, 100 kişi limana getirilmişti. 267 kişi bulunuyordu bu yolcu gemisinde. Ancak tabii ki diğer kişiler, mürettebat, diğer yolcular, diğer 100 kişi gibi ne yazık ki kıyıya getirilemedi. Aslında tabii ki umudumuz, isteğimiz, duamız hepsinin sağ salim bir şekilde kıyıya ulaştırılması, limana ulaştırılmasıydı. Ancak ne yazık ki kayıplar var. Yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda da şu anda tabii ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar bir yandan kaybolan kişileri bulmaya, aramaya çalışıyor. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var açıklaması geldi ama kaç kişi tabii ki, kaç kişi kayboldu, kaç kişi hayatını kaybetti, o kaybolanlara, kayıplara ne kadar sürede ulaşabileceğiz, onlardan ne kadar süre içerisinde haber alınabileceğiz, tabii ki ne yazık ki bu sorular hala cevapsız. Tüm çalışmalarda işte bunun için yoğunlaştırıldı arama kurtarma çalışmaları. Son sürat devam ediyor bölgede. Girne açıklarında Filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi ne yazık ki su almaya başladı gemi arka tarafından ve sonrasındaysa bir anda gemi battı. Su aldıktan sonra kaptan fark etti, geri dönmeye çalıştı ancak ne yazık ki çok kısa sürede gemi su aldıktan sonra battı. İlk etapta 100 kişi evet kurtarılabildi, oraya yönlendirilen hemen gemilerle birlikte kişilerin, yolcuların tahliye edilebilmesi için. Ancak tabii ki batan gemide kayıplar var. Geminin içinde bulunan herkese tam anlamıyla 267 kişiye de ne yazık ki ulaşılabilmiş durumda değil. Kayıplar var, hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi var. Ama elbette ki o kayıplara ulaşmak çok önemli ve dalgıçlar özellikle şu anda onun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Hayatını kaybedenler kimler? Tabii onların belirlenmesi var. Kaybolanlar kim? Tabii o kişilerin isimleri de aileleri tarafından oldukça merak ediliyor. Onların kimliklerine de ulaşmak lazım. İşte bunun için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da limana getirilen, kıyıya ulaştırılan 100 kişinin de tedavileri devam ediyor. Hızlı bir şekilde içlerinde yaralı olanların elbette ki yaralı olmasa bile yine bir sağlık kontrolünden geçiriliyor o kişilerde. Özellikle limanda ambulansların olduğunu, sağlık ekiplerinin olduğunu ve helikopter aracının da olduğunu söylemek mümkün ki eğer ağır yaralı biri varsa hemen sedye ile birlikte o helikoptere nakledilsin ve elbette ki en yakın hastaneye ulaştırılsın ve tedavisi de hemen başlanılsın diye tüm imkanlar elbette ki seferber edilmiş durumda bölge yetkilileri tarafından. Türkiye'nin desteğinin yine olduğunu söyleyelim. Bunu da belirtelim ki İçişleri Bakanı bölge helikopterin gönderildiğini özellikle dikkati çekmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Yine ekranlarda hem arama çalışmalarını sürdüğü bölgeden hem batan yolcu gemisinin farklı açılardaki gemilerde var. Bu arada bir son dakika bilgisi, 6 kişi hayatını kaybetti. 170 kişi de kurtarıldı. 172 kurtarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'in açıklaması. Ünal Üstel, 6 kişi hayatını kaybetti. Gemideki 172 kişi kurtarıldı dedi. Bir son dakika bilgisi, zaten kayıpların olduğu, hayatını kaybedenlerin olduğunu çok kısa bir zaman önce söylemişti ve hemen onun peşine bir başka açıklama geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den. Tekrar edelim, ne yazık ki 6 kişi bu batan gemi olayında hayatını kaybetti. 172 kişi de kurtarıldı. Gemide 267 kişinin olduğunu da söyleyelim. Tabii hala yeni bilgiler olduğunda, geldiğinde sizlere aktaracağız. Çünkü kayıpların olduğu, dalgıçların o kayıpları aradığına dair bilgi vardı.

0: 172 kişi evet kurtarıldı. Ancak 6 kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti ve şu anda da çalışmalar hala devam ediyor. Bu hayatını kaybedenlerin sayısı artar mı, artmaz mı? Diğer kişiler bulunacak mı sağ salim bir şekilde? Elbette ki bunlara dair bilgiler içinde şu anda yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmaları hala ekipler tarafından devam ediyor. Çalışmaların sürdüğünü, yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyelim. Ve elbette ki yetkililer de bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşıyor ve son bilgi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. 6 kişi hayatını kaybetti dedi ve gemideki 172 kişinin de kurtarıldığı bilgisini verdi. Ne yazık ki Girne açıklarında meydana gelen ve su alan gemi alabora oldu, battı ve işte bu olayda 6 kişi öldü, 172 kişi kurtarıldı. Kayıplar olduğu söylenildi. Hala elbette ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar tarafından kayıpların ulaşılması, kayıpların bulunmasına dair de çalışmalar devam ediyor. Bunu belirtelim. İçişleri Bakanlığı'ndan son bir açıklama gelmişti. Bölgeye helikopter desteğinin verildiğine dair. Elbette ki ilk açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye ile birlikte sahil güvenlik unsurlarıyla birlikte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Türkiye sahil güvenlik unsurlarıyla birlikte desteğin, yardımların devam ettiğini, çalışmaların devam ettiğini söylemişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dualarımız sizinle açıklamasına yer vermişti bu olayla ilgili. Ve çalışmalar hala devam ediyor. Girne kıyısından yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta açıkta seyreden bir geminin arka bölümünden aldığı su nedeniyle gemi battı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu. Elbette ki geminin su aldığını fark etti ancak geri dönme girişimi başarılı olamadı. Ve Filo Denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi ne yazık ki battı. Gemide 8'i mürettebat, toplam 267 kişi bulunuyordu ki ne yazık ki elbette ki 6 kişi öldü, 172 kişi kurtarıldı. Ama ölü sayısının 6 olduğunu söyleyelim. Bu sayı artar mı, artmaz mı? Kayıplara ulaşılabilir mi hemen kısa süre içinde? Elbette ki işte bunun için çalışmalar devam ediyor. O bölgedeki arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Yetkililer tabii ki bu konuyla ilgili yakinen ilgileniyor ve bir an önce herkes tüm kişiye, o 267 kişiye de aslında kayıpların varsa kayıpların hemen bulunmasına ve elbette ki o ölü sayısı artar mı artmaz bunun için ve daha kaç kişiyi kurtarabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor bölgedeki arama kurtarma ekipleri tarafından. Batan yolcu gemisi ekranlarda farklı açılarla birlikte geminin battığı koordinat, geminin battığı yerde hemen haritalandırılmış bir şekilde ekranlara getiriyoruz. Ve bir yandan elbette ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor helikopter desteğiyle birlikte çünkü ağır yaralılar için özellikle de hemen limandan o ağır yaralılar sedye ile birlikte, ambulans ekipleriyle birlikte helikoptere özellikle aktarılıp sonra da yakın çevre hastanelere götürülüyor ki ilk müdahale zaten kurtarılan kişilerin, yolcuların limana gelmesiyle birlikte elbette ki çalışmalar devam ediyor. Şimdi 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak Ankara'dan bu konuya ilişkin hangi açıklamalar geldi? Onları aktaracak bizlere. Ahmet Taner merhaba.
1: Deniz Ebek merhabalar. Endişeli bir şekilde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Ankara'da en üst düzey isimler de olayı yakından bir şekilde takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı. Açıklamasında neler dedi peki? Dedi ki hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Unsurları'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dayanışma içerisindedir. Şu an itibariyle zaten Türk ekiplerinin de yol

0: olduğunu, çalışmalara katıldığını söyleyelim. Şu an itibariyle önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına bütün desteklerimizi veriyoruz cümlelerini kullandı. Şimdi aslında son dakikada geçiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıkladı. 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 172 kişinin de şu zamana kadar kurtarıldığını söyledi. Toplam 267 kişi vardı. Bunun yanı sıra Ankara'dan Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir mesaj paylaştı. O da mesajında Gine Limanı'ndan ayrılan feribotun Alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade ezin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum ifadesini kullandı. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıya sonuçlanmasını temenni ediyorum dedi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de benzer bir mesaj paylaştı. Gine açıklarında Alabora olan feribottaki yolcuların hiç zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz ifadesi vardı. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda dedi. Hakeza İçişleri Bakanlığı da hemen bir paylaşım yaptı. O paylaşımı da sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne'nin 4 mil açığında su almaya başladığı almaya başladığını ifade ediyor. Bu bağlamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri Sahil Güvenliği Komutanlığı'na bağlı 400 unsurla Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da komutanlığına bağlı 500 unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri de bölgeye intikal etmiş durumda. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede sağlamak için 6 deniz unsuru da görevlendirilmiş durumda. Hemen o bölgede zaten yakın bir şekilde takip ediliyor. Direkt olarak müdahale edilmeye çalışılıyor. Şu an itibariyle 267 kişinin tamamına ulaşılması için derin bir çalışma yürütülüyor Deniz Zeybek. Ankara'da üst düzey isimler de devletin zirvesinde bu konuyu yakından takip ediyor. İlerleyen dakikalarda da önemli gelişmeler olacaktır. Biz de takip etmeye ve anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak Ankara'daki isimlerin bu konuya ilişkin hangi açıklamaları yaptığını bizlere aktardı. Özellikle tabii ki çalışmaların Ankara'da da devam ettiğini ve neler yapılabileceğine dair yardımların, desteklerin devam ettiğine yine vurgu yaptı. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olaya ilişkin ilk değerlendirmelerini, açıklamalarını yapan önemli isimler ve Türkiye'nin desteğinin olduğunu özellikle tabii ki vurguladılar. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda yine bölgeye hava desteğinin, iki helikopterin gittiğine dair bilgiler paylaşıldı ve son olarak tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 6 kişinin öldüğünü söyledi. 172 kişi kurtarılmıştır dedi yaptığı açıklamada, ancak hala bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor çünkü batan gemide 267 kişi bulunuyordu. Yani ve 89 kişiden hala haber alınamıyor. Yani işte bu yüzden de bu arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor. Zaten kayıpların olduğu bilgisi de söylenilmişti. Evet, hayatını kaybedenler var denilmişti. Şimdi o ölü sayısı, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı artacak mı, artmayacak mı? Yaralı sayısı var mı, yok mu? Evet, tamam, 172 kişi kurtarıldı ama 172 kişiden kaç kişi yaralı, yaralılarsa durumları nasıl, ağır mı, hafif yaralı mı? Tabii ki bunlar da önemli. Bunlara dair de şu anda o ilk kontroller, elbette ki sağlık kontrolleri yapılıyor ki özellikle bölgede zaten Sahra Hastanesi kuruldu. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tüm hastanelerde, sadece hastanelerde de değil, limanda da zaten kıyıda da yoğun önlemlerin alındığı, tedbirlerin arttırıldığına vurgu yapmıştı. Özellikle ağır yaralılar için helikopter mutlaka limandaki ambulanslardan, görüntülerde şunu fark ettik, ambulanslardan sedye ile helikoptere nakiller de oldu ki ne olur ne olmaz diye tabii ki hemen yakın çevre hastanelere ağır yaralılar gönderilecek, iletilecek ki hemen o tedavilere zaman kaybetmeden hemen başlanılsın ve kurtarılanlar da elbette ki sağlıklarına en kısa sürede kavuşabilsin diye. Ama şu anda en önemlisi hala kişiden, gemide bulunan kişilerden bulunamayanlar, kendilerine ulaşılamayanlar var. O 89 kişinin tamamına ulaşılabilecek mi? Kayıp olarak kalırlar mı? Yoksa ölü sayısı artar mı? 6 kişi öldü denildi çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamada. Umuyoruz ki tabii ki ölü sayısı artmasın, kaybolanlar bir an önce bulunsun. Ancak ne yazık ki hala devam ediyor arama kurtarma çalışmaları. Dalgıçlar bölgeye yönlendirilmişti ki dalgıçların özellikle kayıpları bulma çalışması sürüyor. Tabii o kayıplar ne kadar sürede bulunabilir? Ya da bulunduklarında sağ salim mi kurtarılır yoksa ne yazık ki cansız bedenlerine mi ulaşılacak 89 kişinin? Ne yazık ki işte bunların bu soru işaretleri hala cevapsız. Çalışmalar bunun için son sürat devam ediyor. Tekrar etmekte fayda var. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ne yazık ki meydana geldi bu olay. Bir gemi, yolcu gemisi, katamaran tipi yolcu gemisi, filodenizciliğine ait. Arka tarafından su aldı, alabora oldu. Evet, geminin kaptanı fark etti geminin su aldığını. Geri manevra yapmaya çalıştı, geri dönmeye çalıştı. Çünkü Gine kıyısından 2-2,5 kilometrelik açıkta seyrediyordu gemi. Geri dönmeye istedi kaptan ancak dönemeden zaten çok kısa bir süre içinde gemi su alır almaz ne yazık ki gemi battı ve işte 172 kişi kurtarılsa da 6 kişi ne yazık ki öldü ve hala 89 kişiyi bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları ekiplerin yoğun müdahalesiyle devam ediyor. Bir yandan ekranlarınıza batan geminin, yolcu geminin farklı açılardan görüntülerini, karelerini getiriyoruz. Bir yandan tam battığı nokta, gemi nerede battı? O koordinatlar haritalandırılmış bir şekilde ekranlarda. Bir yandan arama çalışmalarını sürdüğüne dair görüntüler şu anda var. Ve bir yandan da elbette ki o geminin battığı noktadaki o çalışmalar, yolcuların tahliye edildiği anlar, gemilere alınıp kıyıya götürüldüğü anlar ekranlarda var. Helikopter desteği yine önemli bu noktada. Dalgıçların yoğun çalışması sürüyor kayıplara ulaşabilmek için. Ve hala şu anda 89 kişiyle ilgili bir açıklama gelmiş değil. Çünkü 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. Tabii olay meydana geldikten sonra ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelmişti. Çok üzgün olduğunu özellikle dile getirdi. İlk ifadesi bu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Sonrasında ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dualarımız onlarla ifadesine yer verdi. Tüm imkanlar seferber edilmiştir dedi ve sonra da elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yaptı konuya ilişkin ve bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlara sabırlar diliyor. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum dedi. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ki üzülerek aldığını haberi de yine çok üzüldüğünü de dile getirdi Numan Kurtulmuş. Elbette ki yine Ankara'dan gelen açıklamalar olursa konuya ilişkin sizlerle paylaşacağız. Farklı isimlerin konuya dair açıklamaları olduğunda sizlere aktaracağız ama özellikle tabii İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama çok önemliydi. Çünkü konuya ilişkin Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığını ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındığına dikkati çekti. İhbarın alınmasının ardından bölgede hemen arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı ve arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsurla Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafındansa 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru da görevlendirilmiştir ifadelerine yer verildi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Hala ne yazık ki 89 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onlara dair henüz bir bilgiye ulaşılmış durumda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 6 kişinin öldüğünü söyledi. Bu batan gemi olayına ilişkin 172 kişinin kurtarıldığını söyledi. Ama tabii ki hala ulaşılamayan, bulunamayan isimler var. 89 kişiye ne oldu? Can kaybı sayısı artar mı? Yaralı sayısı kaç kişi? Durumları nasıl? Ağır yaralı mı? Hafif yaralı mı? Bunlarla ilgili hala incelemeler elbette ki devam ediyor. Bunlara dair net bir bilgi yok. Önemli olan tabii ki bu olayı en hafif şekilde atlatmak. Ancak elbette ki olay meydana geldiğinde 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisinde kayıpların, ölülerin olduğu söylenilmişti. Şimdi Ömer Asmalı telefon hattımızda olacak. Uzak yol kaptanı kendisi, aynı zamanda da gemi kurtarma kendisi. Merhaba, gemi kurtarma uzmanı, özür diliyorum. Hemen bir kendisine kulak verelim. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi bu olaya ilişkin neler söylersiniz? Geminin bilinmeyen bir nedenle su aldığı söylenildi. Ancak tabii oradaki hava olayı nasıldı? Denizdeki o dalga durumu nasıldı? Gemide mi önceden bir problem vardı? Tam bakımı mı yapılmadı? Ne olmuş olabilir sizce?
2: Şimdi söyleyeyim. Şu aşamada kesin bilgi vermek çok doğru değil. Hiç kimse de kesin bilgi veremez. Vermesi de doğru değil bence. Ancak herkesin kendi tecrübeleri nispetinde büyük bir oranda doğruya yakın bilgi verebiliriz. Benim elimdeki bilgiler şu anda araçtayım maalesef. Şimdi eve gidiyorum. Belki bir saat falan alır herhalde. Eve gitsem bir saat alır. Bilgiler geminin su aldığı yönündedir. Bir de kısmı olarak ben televizyon seyretmeye çalıştım telefondan. Havanın çok kötü olmadığını ben gördüm. Yani gördüğüm kadarıyla beraber seyre elverişli diye gördüm. Zaten bu tip durumlarda liman başkanları yola elverişli bir belgesi veriyorlar. Ne demektir bu? Sen bu sefere gidebilirsin. Bu şartlar altında gidebilirsin diye bir belge veriyorlar. Onlar her şeyi değerlendiriyorlar. Yani muhtemelen burada bir sorun yok gibi gözüküyor. Peki o zaman sorun nerede? Sorun eğer su aldığı varsayılır gibi doğru gibi gözüküyor. Birkaç yolcu da onu söyledi. Bir yerden bir içeri su geldi. Nereden gelebilir? Dipten gelebilir. Muhtemelen ya bir bilinmeyen bir cisme çarpmıştır. Yani suyun altında gemi kaptanını göremeyeceği, yani belki 1-2 metre altında bir cisim olabilir. Bu sürüklenen bir cisimdir. Burada çarpmış olabilir, yara almış olabilir. Veyahut da geminin daha önce bir zafiyeti vardı. Yani orada bir saç incelme olabilir. Bu saç incelmesi neticesinde biraz da dalgın etkisiyle büyümüş olabilir. Bu daha küçük bir olasılık bence. Bir de yani en son aldığım bilgilerde yolcular geminin penceresinde, yani bizim lumbuz diye tabir ettiğimiz pencerelerin patladığını söylediler. Bir kere pencerelerin patlaması çok çok düşük bir ihtimal. Yani onu çekişle vursan, baltayla vursan zor kuruyorsun. Ona göre bizden edinmişlerdir. Büyük bir ihtimalle o pencere dikleri, yani o yuvarlak şeyler, pencereler diyeyim, ben de öyle diyeyim o zaman. Onların açık kalıp dalgalar vasıtasıyla var. Eğer biraz su girmişse oraya su dolması neticesinde büyük bir bizim yitik hacim diye tabir ettiğimiz su boşluğu oluştu. Su boşluğu da geminin stabilitesini, yani dengesini negatif olarak, yani kötü anlamda etkiledi ve çok kısa zamanda battığını ben düşünüyorum. Yani şu andaki benim televizyonda gördüğüm ya da işte takip ettiğim kadarıyla geminin batış nedeni şu anda bu. Tabii ki yani bu gemiler yolcu gemisi olduğu için bir de katamaran gemi. Katamaran gemiler genelde dizaynı, yani stabilitesi daha iyi olan gemilerdir. Çünkü altında bir su geçiyor. Bu iki tane biraz platformun üzerinde konmuş. Bir tekne bu. Çok büyük olmayan, yüksek süratli bir tekneler bunlar. Bunların kolay kolay devrilmesi, yani tumbo olması çok olasılık değil. Çok çok büyük bir şey olmadı bir de içerisinde. Ancak ve yolcu gemisi olma sportçudan senede bir de bunun sövleceni yapması gerekiyor. Yani paraya çekip ya da başka bir şekilde su altı su üstü teknik olarak bütün şeylerin bakımına tutulması gerekiyor. Bu ne derece yapıldı ya da ne kadar doğru yapıldı gerek idman başkanlığı yani idare tarafından gerek de bizim klas dediğimiz yetkili teknik kuruluşlar tarafından. Onu da bilmiyoruz tabii. Şimdi hepsi bir konuşulanlar şu anda bir varsayımlar üzerinde. Bütün konuşmalarımız. Onları değerlendirme çalışıyoruz. Ama hepsi bu varsayımların olma olasılığı var ihtimal dahilinde. Bir de yani toptan söylemek çalışıyorum. Soru başka varsa da söylemek çalışırım. İçeride kalma olasılığı nozların olma var çünkü tam batmadı gemi. Yani en son gördüğüm oldu şeyden. Battı mı gemi? Bir şeyin sekilisi var mı?
1: Peki Ömer Bey, şimdi böyle gemiler için yelek, can yelekleri, sallar, yel filikaları nasıl olması gerekir teçhizatı?
2: Şöyle, bir kere yolcu ve personel sayısı kadar can yelekleri olması lazım. Yolcu artık personel sayısı kadar. Aynı zamanda life raft dediğimiz şişirebilen can sallı ve can filikaları gene yolcu ve şey kadar ne diyorlar gemi personeli kadar olması lazım. Yalnız burada benim bir şey dikkatimi çekti. Bilmediğim için söylüyorum. Bazı durumlarda bunlar gelenden fazla yolcu alma ihtimalleri var. Acaba böyle olabilir mi? Hiçbir, onu da emin değilim.
1: Yani fazla kişi sayısı olabilir mi gemide?
2: Yani ihtimal tabii şimdi. Bizimiz ki hepsi ihtimal. Yani biz burada şu olur bu olur desek kim derse desin doğru söylememiz olur. Ben de çok kaçınırım ondan. O tip yerlerden. Kesin yargıdan kaçınırım. Sadece olasılıkları biz burada söylemeye çalışıyoruz. Yani acaba fazla şey almış olabilirler mi? Aksi takdirde herkesin bir can yeleği olması lazım. Belli miktarlar can simidi dışarıda olur can simidi olması lazım. Ve bunlar da işte elektrik kontrollerde bunların sayının tam olup olmadığını bildirmeleri lazım. Yani şu anda diyelim aynen araçtaki şeye gene benzeteyim. Diyelim araç 4 kişilik.
1: Peki.
2: Eğer sen buraya 5-6 kişi almışsan aracına bu tabii şey olarak yasak. Yani ona göre bir dizayn edilmiş o araç ve trafik sıkıntı yasak. Bizim de 250 kişilik bir yolcu şeyi varsa kapasitesi varsa sen buraya 260 kişi alırsan bu da bunun sefere çıkması imkansız çıkamaz. Yani bir yolcu bile fazlası çıkamaz. Burada o var mı onu da bilmiyorum. Yani konuşurken aklıma geldi.
1: Evet.
2: Bunlar hepsi tabii detaylı bir soruşturmadan sonra belli olacak diye düşünüyorum. Olacak yani daha doğrusu.
1: Peki Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Bir virgül koyacağız ama yine 10 dakika sonra sizinle elbette ki bu konuya dair detayları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü soracağım daha sorular var. Bu arada hemen şu bilgiyi de aktaralım. 238 kişi de kurtarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in yaptığı son açıklama doğrultusunda da 238 kişi kurtarıldı ve 23 kişinin arandığını da söyleyelim. Elbette ki hala aranan 23 kişi var. Bunlara dair de yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız. Şimdi kısa bir ara.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
8: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
7: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
8: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Evet, ara bitti. Yeniden birlikteyiz. Elbette ki son birkaç saattir özellikle de hepimizin gündeminde Girne açıklarında meydana gelen o Filo denizcilerine ait batan yolcu gemisi ki 267 kişi bulunuyordu. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünsal Ertel yeni bilgileri paylaştı ki 237 kişi kurtarıldı. Can kaybı sayısı ne yazık ki 7'ye yükseldi ve 23 kişi de hala aranıyor. Tekrar edelim, 6 kişi ölmüştü ancak can kaybı sayısı son verilerle birlikte 7'ye yükseldi. 237 kişi kurtarıldı ve 23 kişi de hala aranıyor. Şimdi bir önceki saat diliminde konuğumuz vardı. Ömer Asmalı, kendisi uzak yol kaptanı ve aynı zamanda gemi kurtarma uzmanı. Kendisiyle elbette ki bu konuya dair detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Telefon attığımızda Ömer Bey, merhaba, tekrar duyabiliyor musunuz beni?
1: Merhabalar, kolaylıklar diliyorum, duyuyorum. Evet, maalesef acı haberi de aldık. Tabii sayı yükseldi. Bu bizim için üzüntülü. İnşallah can kaybı fazla olmaz diyelim. Buyurun.
0: Evet, elbette ki umuduğumuz ve duamız can kaybı sayısının daha artmaması yönünde, ancak şimdi 23 kişinin arandığını söyledik. Bu deniz, elbette ki siz daha iyi biliyorsunuzdur. Denizdeki bu 23 kişinin bulunması, araması, ya bir kişi denizde ne kadar süre dayanabilir? O süreç nasıl işliyor? En kısa sürede evet bulunmalılar ama 23 kişiyi bulma çalışmaları konusunda onların denizde kaybolma ihtimaline karşı neler söylersiniz? Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?

0: Şöyle, birincisi ve en iyi ihtimal gemi içinde kalmaları, boğulmamaları. Bunu daha önce de söylemiştim herhalde. Gemi bastığı zaman bazen bir kısım boşluk kalabiliyor arada, perde arasında ya da işte yaşam mahallinde. Oksijen bitene kadar, yani insanın ihtiyacı olan %21, %20,5, %21 civarında oksijen bitene kadar orada boğulmuyorlar. Ya da su tam şeye kadar gelince, boğaza geliyor, boğulmuyorlar ve yaşayabiliyorlar. Yani umut ederim böyle bir durum söz konusu. Bu durumda tabii dalgıçların, yani balık adamları çıkarmaları gerekiyor. Birinci alternatif boğum. İkinci alternatif, ikinci daha doğrusu şey, hipotermi dediğiniz donma, suda donma olayı. Bu daha düşük bir ihtimal. En azından bu saatler için şöyle ki, yani Kıbrıs'ta o civarda deniz sıcaklığının herhalde 26-27 derece olduğunu ben düşünüyorum. Bu bir de elbiseliydi bunlar. Bu da pozitif etki eder. Bu süreç zarfında insanlar nerede baksa 10-12 saatte dayanabilirler. Sadece suya dayanabilirler. Yani şeyden, hipotermiye geçirmezler. Ancak boğulmaları farklı, kafalarını bir yere çarpıp dibe gitmeleri farklı. Bunları tabii şu andaki bilemiyoruz, durumu bilmiyoruz. Bunlar farklı boyutlarda insanların yaralanmalarına veya ölümlerine neden olabilir. Onları bilemiyoruz tabii ki. Bu durumda genelde mesela bizim kendi teamüllerimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'nın teamülleri, bir 72 saat gibi bir süre var, yani arama kurtarma. Bu tabii minimum bir süredir. Uzayabilir de kısayabilir de aslında bu sürede. Ama adet olarak en az bir şey bulunana kadar bir 72 saat. Yani 3 günlük bir arama, çeşitli vasıtalardan var. Yani helikopterden, havadan, denizden, karadan bir arama söz konusu. Zaten bizim hükümetimiz de bir destek verdi. Anladığım kadarıyla beraber. O da çünkü arama, bizim aynı zamanda arama kurtarma sahamızda, yani yetkili olduğumuz saha içerisinde bu arama kurtarma sahasında da herhalde bizim kendi unsurlarımız, yani Türkiye Cumhuriyeti unsurları da Kıbrıs'la beraber buna dahil olabiliyor, oldular. Yani şu anda bu sorunun karşılığını verebileceğim bu. Bilmiyorum.
1: Peki. Ömer Bey, şimdi yolcular, gemide bulunan yolcular çektikleri videolarda özellikle şunu söylüyorlar. Geminin çok sallandığını, çok yorucu bir yolculuk olduğunu, gövde kısmından bir takım patlama seslerini duyduklarını söylüyorlar ki zaten o görüntülerde de gerçekten videoya çeken yolcularda o sallanma anları da çok net bir şekilde görülüyor. Zaten çok kısa bir süre sonra da geminin kaptanı geminin arka tarafından su aldığını söylemiş. Yani bunlar neye işaret ediyor olabilir?
0: Şimdi şöyle, yani burada bir bilgi karmaşası var galiba. Ben daha önceki yolculardan geminin ön tarafında su aldığını duydum ben. Yani ön ve arka aslında farklı olabiliyor. Yani bunu kesinleştirmek lazım. Ben sanki önden su almış gibi, ön taraftan su almış gibi bir duyum aldım. Bir de geminin penceresi dediğimiz, yani bizim rumbuz dediğimiz pencereden su gövdeyle kastediliyor. Şimdi iki tane alternatif var burada. Bunlardan bir tanesi bir yere çarpması. Yani çarpma nasıl olabilir? Ya iskeleden çıkarken iskeleye rıhtıma çarpmış olabilir. Yere sürtmesi çok mümkün değil. Yani dibe sürtmesi mümkün çünkü derin yerler o. Çok böyle akıl alır olası değil. Veyahut da bizim bilinmeyen bir sistem diye tabir ettiğimiz suyun birkaç 2-3 metre altında böyle inder gezersek şeyler olabiliyor. Yani gemi atlar olabiliyor. Veyahut da kopuk şamandıralar olabiliyor. Yani sert bitim olabiliyor. Buraya çarparak yeni su almış olabiliyor bir ihtimal dahilinde. Veyahut da yani düşük de olsa yani bu geminin saç yapısında, formunda, belki bir kısmında bir zafiyet olabilir. O dalgalar da o zafiyeti artırmış olabilir. Yani normal şeyin çok altındaysa, saç kalınlığı çok altındaysa bu düşük olsa böyle bir alternatif olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi katamaran gemisi olduğu zaten söyleniyor. Katamaran tipi bir gemi. Bu gemilerin alabora olma durumu çok sık rastlanır mı? Dayanıklı mıdır katamaran gemi?
0: Yok, değil. Yani genelde katamaranlar çok sık şey yapalım değil. Çünkü katamaranlar genelde hafif teknelerdir. Sürat teknelerdir. Yedekten o zaman. Ortalığında su geçer bunların. Yani zaten sürtmesi daha rahat. Sürtmesinin az olması, az sürtmesi olur. Zeyden beraber.

Senin az olduğu beklenirdi. Dolayısıyla yani bir gördüğüm kadarıyla, yani tabii televizyonu gördüğüm kadarıyla, şimdi göremiyorum şeyde. Yani çok öyle bir aşırı

0: mesafede veriyor. Bunu vermezdi. Ancak bir şey tabii tam olarak bilemiyorum ben. O da yolcu sayısının müsaade edilebilen maksimum yolcu sayısı kadar olup olmadığıdır. Yani bu da varsayım. Çünkü eksik anlaşılmasın ve de yanlış anlaşılmasın. Yani fazla mıdır değil midir? Can yedekleri yeterince var mıdır? Çünkü yolcu sayısı kadar can yedeği olmak durumundadır. Bizim bunun denize elverişlik olması için, yani sefere gitmesi için bu da önemli bir şeydir. Bazen çok bayram günleri ya da çok önemli günlerde ya da işte promosyon olduğu günlerde yolcu sayısını açtıkları durumlarda olabiliyor. Bu da bir varsayımdır. Hep üstünde düşünüyorum. Konuşmalarına dikkat etmek durumundayım. Eksik ya da kesin bir yanılmak için ama bu da bir varsayımdır. Herkes acaba can yeleğini giydi mi? Ki kaldı ki yolcu gemilerinde aynı uçaklarda olduğu gibi gemi hareketinden sonra, kısa bir sonra, hareketten önce olmuyor bizde maalesef. Hareketten sonra yolculara bazı bilgileri vermek durumundalar gemi yetkilileri. Yani can kurtarma açısından nasıl hareket edebileceklerini, işte can yeleklerin nerede olduğunu, nasıl giyilebileceklerini, ondan sonra can sandalının nerede olduğunu, bunu nasıl kullanacağını, hangi can sandalına gidebileceğini, yani emergency durumda neler yapılması gerektiğini bunun bilmeli altına lazım. Nitekim gemi kaptanları, gemi zabitleri, hatta gemi personeli biz bunların eğitimlerini veriyoruz. Bu sertifikaları veriyoruz. Yolcu gemide çalışma koşulları sertifikası var. Bu sertifika bağımında bunları bilmeli gerekiyor. Ha yapıp yapmadıklarını onu da bilmiyorum ben. Ama olması gerektiğine söylemeye çalışıyorum.
1: Peki Ömer Bey, şimdi geminin kaptanı aslında geri manevra yapmaya çalışıyor. Çünkü işte geminin açıklarında 2,5 kilometre uzaklıkta, açıklıkta bir mesafede seyrediyor aslında. Geminin su aldığını fark ettikten sonra geri dönmeye çalışmış. Ancak tabii geri dönemeden gemi batmış. Yani bu kadar kısa sürede geminin batması normal mi? Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Tabii gayet normal. Tabii ne kadar sürede batacağına buradan tabii kestiremiyorum. İçeri giren suyun hacmine bağlı, ağırlığına bağlı. Eğer bir de gemide kendi pompalarla beraber, su altı pompalarla beraber dışarı basma kapasitesi var her geminin. Küçük yaralarda gemi kendine basabiliyor. Ama muhtemel ki ya bu pompa çalışmadı, böyle bir şey çalışmadı veyahut da yeterli değildi. Yani içine giren suyu dışarı basacak kadar kapasitesi bir pompası yoktu. Dolayısıyla su devamlı içeri girdi. Bu su büyük hacimde olduğu takdirde, hele ki bir de baş tarafta olursa daha da kötü. Daha da çünkü geminin hızını etkileyebilir ki gemi kaptanı burada normal prosedür uyguladı. Gemiden 4000 açıkta olduğu söyleniyor. 4000 yaklaşık 8-7,5 kilometre yapar. Yani 4000 doğruysa benim bildiğim şey. Yani biraz daha sürüyorsun ama ben öyle duydum. Her ne olursa olsun tabii karaya gitmek, limana yanaştırmak veyahut da en yakın bir yere karaya oturtmak, uygun bir yere karaya oturtmak bizim burada yapacağımız alternatiflerin bir tanesidir. Yeni kaptanı uygulamaya çalıştı ama maalesef başarılı olamadı. Öyle gözüküyor.
1: Peki hızlı yolculuk yaptığını söylemek mümkün mü? Çünkü ekranlara gelen görüntülerden de aslında çok da büyük dalgaların olmadığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani gemi yolculuklarında hız geminin batıp batmama durumunda ne kadar etkilidir?
0: Elbette. Şimdi yani bir kere bu tam emin olmamakla birlikte 20 knot civarında bir en azından bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Yani bu da nereden bakarsan işte 35 kilometre hızlı ve bayağı hızlı. Katamaranlar hızlıdırlar. Eğer denizli hava varsa, çok sert hava varsa biz bir yol keseriz. Yani bu 20 mil, yani 20 knot yaptığı için biz bunu yarı yarıya indirebilir. Bu bir kaptanın yapacağı en bilmesi gereken temel özelliklerin bir tanesidir. Dalgalara karşı önlem alabiliriz, yol keseriz, farklı bir rotada gidebiliriz. Yani son sürat gitti tabiri caizse, böyle bitmez. Kaptan bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Ama gene televizyon seyrettiğim kadarıyla beraber çok fazla büyük şey yoktu. Dalga yoktu. Yani o geminin hızı ne kadar etkili, ben çok etki yaptığını düşünmüyorum. Ancak şurada bir tereddütlerim var. Yani yolcular da bazıları şeylerin patladığını söylüyorlar.

0: bahsettiğimi bilemiyorum şimdi. Birkaç kere konuşunca aslında şey yapıyoruz, konuşuyoruz yani. Camların patladığını, pencerenin patladığını söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün olması çok zor. Büyük ihtimalle açık da onlar. Yani dalga büyüdüğü müddetçe ya da gemi çoğalıp da o tarafa baktığı müddetçe tabii ki oraya büyük bir kütle su dolar ve geminin dengesi, stabilitesi bozulur. Yani itika diye tabir ettiğimiz sallanması şey yapar. Fazla basit ve çok çabuk gemiyi batırabilir. Yani muhtemelen büyük bir oranda bu olay olmuş diye düşünüyorum.
1: Peki geminin kırılmış olma ihtimali var mıdır?
0: Çok, çok zor. Hiç sanmıyorum.
1: Yani, çok büyük bir dalga genel, fırtına mı olması lazım kırılması için?
0: Genelde bu tip geminin kırılması çok zor. Yani bence %5 bile değil. Öyle bir şey de görmedim. Yani bir geminin kırılması, yani ortalama olarak yani çok mesela 150 metreden daha büyük gemilerin kırılması olası olur. Bir de yanlış yüklemeden dolayı geminin kırılması olabilir. Yük gemisinden yani başta bir çambara fazla yük alırsın ya da ortaya fazla alırsın. Yani eşit dağılımda yük almazsa ki genelde yük gemileri için geçerli kırılma. Yani yolcu geminin kırılmasının yani %5 bir ihtimal vermiyorum yani.
1: Peki filika var mıdır bu tür gemilerde? Daha doğrusu olması gerekir mi?
0: Ya cansaları vardır. Kapalı cansaları var burada. Filikadan ziyade. Bunlar şeye kadar yani oradaki maksimum yolcu ve personel sayısı kadar. Diyelim 290 tane yolcu, 10 tane personel var bu geminin. Ne oluyor? 300. 300 kişiyi kaldıracak adette bunların cansaları, kişilerden cansaları diyoruz bunları. Bunların olması gerekiyor. Yani geminin sancak iskelesinde ve bunların da eğitimleri yapılıyor gemi tarafından. Personel tekeye yolculara da bunun gemi ters durumunda ya da herhangi bir zor durumda bunların nasıl kullanacağını veya neyin nerede olması gerektiği bilgisi veriliyor, verilmesi gerekiyor.
1: Yani. Peki Ömer Bey, şimdi bir geminin batmaya başladığı andan itibaren tam batana kadar olan o süre oldukça önemli. Çünkü yolcuların hayatta kalıp kalmama ihtimali de aslında o geçen sürede belirleniyor. Ama burada o zaman sorum şu olacak. Önemli olan geminin ne kadar sürede battığı mı yoksa yolcuların ne kadar sürede hemen tahliye edilmeye çalışıldığı mı?
0: Bu aslında benim sorunuz birbirine bağlantılı. Yani ikisi birbirine bağlantılı. Yolcular bir kere nasıl taşlı kurtuları nedir yolcular ona bakmak lazım. Yani o kadar kafi derecede şeyleri var mıydı? Kaçış noktaları var mıydı ona bakmak lazım. Bu da süreyle ilgili bir şey. Yani çok kısa bir süre olduğu zaman insan panikliyor. Yani ister istemez bazı bilgileri unutabiliyor. Bu yani benim beklenme ilgili özellikle çok rastlıyorum ona. Yani bilgileri unutabiliyor. Bu nedenle buna yani kesin bir cevap veremeyeceğim ama çok kısa bir süre içinde bastı dendi. Öyle anlıyorum ben olaylarda. Bir de panik olmuştur büyük bir ihtimalle beraber. Bir kısım personel can yerine girdi. Evet gördüm onu ben. Bir kısım can salları hale geldi. Aktif hale geldi. Çünkü onlar can salı desene çalışır. Normalde eğer açma olmasa bile geminin yaklaşık bir 10 metre batması durumunda yani bir atmosferik bir basınçla batması durumunda otomatik rüzgarla beraber direkt olarak açılma kabiliyeti var. Açılması gerekiyor. Nitekim birkaç tanesi açıldı benim. Televizyon seyrederken şimdi göremiyorum onu da onu görmüştüm ben.
1: Yani aslında elbette ki geminin nasıl bir yapıda olduğu evet çok önemli, mürettebatın o yolcuların güvenliğini alıp almaması, hava şartları evet çok önemli ama aslında bir de gemi yolculuğu yapılacağı zaman yolcu gemisi çünkü bu seyahat edecek olanların da yani yolcuların da aslında bilgi sahibi olması gerekiyor değil mi? Çünkü batma ihtimali var illaki. Bunun için de aslında bir takım eğitimlerin alınması gerekir mi? Yolcuların da bilinçli olması gerekir mi? Şimdi bu olay bize neyi kazandırmalı aslında? Nasıl bir sonuç çıkarmalıyız bir vatandaş olarak?
0: Şimdi şöyle diyeyim ben şu anda bir eğitimlik yapıyorum. Yolcu gemileri sertifikası veriyorum arkadaşa gemi adamlarına. Söylediğim şu örnek bu. Aynı örnek diye verebilirim. Nasıl ki biz uçağa bindiğimiz zaman da uçak hareket etmeden önce hostes tarafından ya da yetkili kişi tarafından emergency durumlarda yani acil durumlarda neyi nasıl kullanacağız

0: kapılarımızı gösteriyorlar. Emel'de acil çıkış kapılarını bize gösteriyorlar. Can yerlikte nerede olduğunu gösteriyorlar. İşte ne bileyim işte hava şey olduğu zaman basınç fazla olduğu zaman ya da okşa düştüğü zaman maske nasıl kullanacağımızı, kimin özür kullanması gerektiğini vesaire gibi bize bir takım bilgiler veriyorlar. Bu uygulamalı ya da videolu. Aynı durum aslında bizim için de söz konusu. Çünkü denizcilik ve havacılık birbirine çok yakın. Yani sıfatın yakın olmasa bile %90-95 benzer kurallarla yönetiliyoruz. Biz de normal hareket ettiği zaman bu yolculara aslında personelin bu eğitimi, bu durumu vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bu durumda can yelekleri nerededir can yelekleri? Can yelekleri nerede kullanılacak, nasıl kullanılacak? Kim hangi taraftan hangi acil çıkış kapısını kullanacak? Gemi kaptan gemi terk verdiği zaman ya da şey olduğu zaman acil durumlarda vesaire gibi durumların verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum ama bu olup olmadığını bilmiyorum tabii ki. Bunlar idarenin yapacağı konusuna ne belli olacak?
1: Peki Ömer Bey, özellikle bir gemi açılmadan önce özellikle o su almayan bölümlere mi, su geçirmez bölümlere mi bakmak gerekiyor? Yani orada bir sıkıntı varsa açılmadan önce mutlaka kendini belli eder mi?
0: Tabii eder tabii canım. Yani bir kere bir buruntu der, bir çarpmamışsa gemi kaptanı onu hisseder. Yani orada bir buruntu olduğunu hisseder bir. Geminin dengesinde yani bizim prim dediğimiz geminin başında yani ya da su aldığı tarafa doğru bir yatma yapar. Yani gemi bir meyleder. Onu da bir gene onu da hissederiz. Geminin hızında bir değişik olur. Onu da hissederiz. O zaman yapacağımız en güzel şey nedir? Onun ne kadar yaralı olup olmadığını bir an önce keşfini yapmak ve onu bertaraf etmeye çalışmak. Yani yarayı kapatabiliyorsak yarayı kapatmaya çalışacağız. Eğer su geçirmez ara bölmeler varsa o farklı bölmelerdir. Yani hacmi tutuyor oradaki. Su geçirmez kapıları kapatıp onun hacminin daha su hacminin diğer tarafa gitmesini önleyeceğiz. Yani bu oda gibi düşün. İki tane oda var. Arada bir şey var. Bir kapı var. Kapı açık olduğu zaman iki odaya da su girer. Ama kapıyı kapattığı zaman diyelim bir odada su kalır. Öyle düşünelim bunu. Bir hücre olarak düşünelim. Yani bu tip gemilerin su geçirmez kapılar da var. Kaldı ki yolcu gemisi olduğu için kulpları çok daha hassas. Yani böyle bir önlemler var. Ha, en sonunda gemi kaptanın yaptığı doğru. Baktığı olacak gibi değil herhalde. Bu çok çabuk sıkıntıya geldi. Hemen SOS verdi ya da şey verdi. Acil durum çağrısı verdi. Ve kıyıya doğru gemisini emniyette almaya çalıştı. Ama maalesef başarılamadı. Öyle gözüküyor.
1: Peki şimdi biz hepimiz gerçekten bu geminin neden su aldığını ve battığını merak ediyoruz. Gerçek sebep gemi enkazında yapılması gereken hangi araştırmalar, detaylı incelemelerle o teknik ekibin yapacağı araştırmalar sonucunda bize bilgiyi verebilir? Çünkü şu da konuşuluyor. Dün Kıbrıs'ta daha doğrusu dün tabii ki bugün değil o Kıbrıs'ta kötü hava koşullarının meydana geldiği de söyleniliyor. Bu etkiler mi?
0: Ya bir kere şunu görmek lazım. Dediğim gibi şunu bahsediyorum ben. Televizyonda gördüğümüz kadarıyla fazla yok diye görünüyor. Tabii ki orada ne olduğu tam bilemiyoruz. Bir de rüzgarla dalgalar bazen aynı şekilde örtüşmüyor. Mesela biz orada rüzgar hissedemiyoruz. Dalgayı kısmı olarak görebiliyoruz. Yani TV'den görebiliyoruz. Rüzgar çok estiği zaman birkaç saat estiği zaman dalgalar daha kabarık oluyor. Bazen doğru orantılı ikisi çalışmıyor. Eğer dün şey çok varsa, rüzgar varsa, fırtına varsa, şimdi fırtına dinmesine rağmen dalga çok olabilir. Yani bu da bir olasılıktır. Peki sizin sorunuza gelince bunu akredite edilmiş, yani klasın onaylanmış olduğu dalgıçlar var. Bu ne demektir? Klas, hükümetin ve hatta idarenin teknik olarak bu gemiyi sörve yapabilirsin. Yani bu gemiye fikir verebilirsin. Bu geminin seferine gitmesine ya da gitmemesine sen müsaade edebilirsin diye yapılan bir kısacası bir kuruluştur. Yani yarı resmi bir kuruluştur. Bir kere buna bakılır. En son bunun şeyi ne zaman oldu? Sörveye ne zaman oldu? Buna bakılabilir. İşte kaç tane yolcu aldı? Ona bakılır. Sörve zamanında eksik bir şeyler var mıydı? Ona bakılır. Oradaki herhangi bir şeyler.

0: ne diyorlar, tahsisler var mıydı? İşte eksik olan kısımlar var olup da bunu yapmadılar mı? Saç kanısı ölçüleri nedir? Çünkü bu da bakılabiliyor. İşte pervanın durumu, işte pervan ile makinelerse içeri giren işte şaft dediğimiz kısımdaki su geçirmez bölümler. Özet olarak her tarafta bir incelenir, yeni başlamalar, incelenir gerekli kişiler, teknik kişiler, idare, incelenir ve bir neticeye varabilirler. Tabii bir ihtimal de şudur, ancak o gemi şu anda bile kadar yüzüyor, henüz batmadı. Belki karaya getirme imkanı olabilir, bir ihtimal batabilir de, yani çok güzel, o ihtimal de var. Ama benim şahsi kanım, yolda batma olasılığına karşı orada balık adamların bir kere bir ön keşifidir. Yani dalgıçların batma nedenini bir kere belirlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Muhtemelen öyle yapacaklar.
1: Peki şimdi hala 23 kişi bulunamadı. 23 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu kişilerin bulunamamış olması, gemi battı ya, hala geminin içindeler midir yoksa artık o su yüzeyine, denize doğru sürüklenmişler midir?
0: Herkesi olabilir. Şeye bağlı, çünkü uğraklar gelmedi. Yani balık adamlar çoktan gitmişlerdi. Benim bildiğim 1,5-2 saattir gitmişlerdi. Bu süre zarfında gemi küçük. Belki içeride yaptıklarını ben düşünüyorum gemiye. Yani gerekli. Ondan bir haber gelmedi. Eğer gemi her tarafına bakmışlarsa bu sefer denize düşüp bayılmış olabilirler. Kafasını bir yere çarpmış olabilirler. Ve sürüklemiş, batmış olabilirler. Bu olasılık da var. Yani çok daha farklı yerlere gidebilir akıntı ve rüzgar etkisiyle diye düşünüyorum.
1: Peki içeride mahsur kalsalar mıydı? Yani kalınanlara mı ulaşmak daha kolay yoksa sürüklenenlere mi ulaşmak daha kolay?
0: Ya şu anda iki aşamalı olacak. Tek aşamalı değil. Yani balık adam yapacağı şey içerideki mahsur olanlara bakacaklar. Diğer taraftan su üstündeki unsurlar, hava unsurları, yani helikopterler vesaire şeylerde, hatta karaya bile bakabilirler. Yani kara çok yakın orada. Karaya vurup bulmadıklarını karada bir devreye çıkarılabilir. Sahilde de bakabilirler. Böyle şey de yapıyoruz biz, araba kurtarma da yapıyoruz. Yani sahile bakacaklar, su üstündekilere bakacaklar, gene havadan da gene bakacaklar. Aynı zamanda gemi içine de kesin emin oluncaya kadar balık adamlar bakacaklar. Yani dört aşamalı bir burada şey gerekiyor. Arama kurtarma durumu gerekiyor.
1: Peki şu anda bir akıntıdan söz etmek mümkün müdür? Arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırılabilmesi açısından. Yani şu anda akıntı arama kurtarma çalışmalarının daha kolay bir şekilde yapılmasına elverişli mi?
0: Ya şimdi akıntı ne kadar olduğunu bilmiyorum ama sonuçta mutlaka bir akıntı vardır. Yani bir de akıntı, tabii yüzey akıntısı var, bir de dik akıntısı var. Farklı şekilde akıntı var. Yani bir genel bir akıntı vardır. Bir de rüzgarın getirmiş olduğu bir akıntı vardır. Yani hava koşullarında akıntı. Şu anda ne tarafı olduğunu ben kestiremiyorum. Ama akıntının durumu etkiler ve zaten arama kurtarma yapılırken, su üstünde arama kurtarma yapılırken, ki genelde sahil güvenliğin görevidir bu. Çünkü yetki ona vermiştir. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sahil güvenliğe verdi o yetkiyi. Arama kurtarma yetkisine. Onlar muhtemel akıntının yönünü, saatini, batma saatini, akıntının yönünü şey yaparak bir bileşkeyle beraber olası yerlerde arama yapıyorlardı diye düşünüyorum.
1: Peki yolcu gemilerinin batış şekli önemli midir bu kazalarda?
0: Yani batış şekli değil, batma süresi önemlidir. Yani batış şekli yani yolcu gemisi veya ticaret gemisinin batış şeklinden
1: ziyade. Bu tip gemilerde özellikle tabii ki.
0: Yani şöyle, yani ticaret gemisi tabii üzerinde yükün cinsine göre değişebilir. Yani ağır bir yük olursa demir ve cevher gibi çok çabuk batma olasılığı var. Aksi konuda daha az batar. Yolcu gemisi ise öyle değil. Daha çok şeydir, daha hafiftir. Yani yolcuların hareket kabiliyetleri var. Yani bir yerden bir yere yolcuların hareket etmesi, ki 300'e yakın bir yolcu var anlayamıyorsam. Yani onlar da gemiyi yani nispeten de bir tarafa yapabilirler. Panikler bir tarafa yayılınca gemi de az da olsa bir yan yatmış olabilir. Hepsi bunlar olasılığı içerisinde. İhtimal halinde.
1: Peki enkazdan çıkacak bilgiler bize denizden gelecek bilgiler kadar önemli sonuçta. Bu süreçte önümüzdeki birkaç saat özellikle de arama kurtarma ekipleri açısından özellikle de takip edilecek ama şimdi bizim için en önemli olan şey ne?

0: Ne? Siz aslında 72 saat demiştiniz fakat arama kurtarma ekipleri bu 23 kişiye uzun bir süre daha 72 saat boyunca belki de ulaşamazsa o zaman daha mı zor olur süreç? Hem geminin enkazının incelenmesi açısından da.
1: Ya şurada zaten şu andaki önemli olan canlıların yani içerisinde canlı kalıp kalmadığını bilmek. Onu bilmiyoruz. Onun balık adamlar, dalgıçlar bir kere bakacaklar. İlk yaptığı şey bu ayrı bir farklılık. Diğerleri de diğer taraftan yani denize düşüp de bir tarafa gitme olasılığı olan insanlar, kişiler vardır. Bunları da araştırıyorlar. Tabii ki sürenin geçmesi, hani biz her ne kadar 8-10 saat hipotermi açısından yani durma açısından kanın pıhtılaşması açısından bir süre bize kafi diye düşünüyoruz istekte. Tabii yani o saatten sonra da hipotermiye de başlar. Kaldı ki su yutması olabilir, ciğerine su kaçması olabilir. Yani saatler geçtiğimiz içerisinde şeyler maalesef hep bizim aleyhimize çalışıyor. Zaman çok aleyhimize çalışıyor. O nedenle bir an önce bulunmalarını temin ediyorum. 72 saat olayı genel bir şeydir. Bu kesin bir olay değil. Burada bir yanlış anlaşılmasın. Yani 3 gün bulunma taksiri arayabiliyorlar. Ondan sonra yani bırakabiliyorlar, bırakmayabiliyorlar. Yani bazen bir hafta aradıkları oluyor. Yani bizim sahil güvenliğimiz ki ben onun kıymetli müdürlüğünü de yaptım. Yani arama kurtarma bölümünün müdürlüğünü de yaptım. Sahil güvenlikten beraber de çalıştık. Yani o illa son şey değil. Yani ben 72 saatten bırakıyorum ya da 3 saat 5 saat değil. Bunlar o andaki duruma göre, hava raporuna göre, işte gece gündüz çalışabilir mi, hava raporunun kötü niye olması durumu vesaire, hepsi bir arada getirilerek oradaki yetkililerin, idarenin, sahil güvenliğin, işte ne bileyim hükümetin vereceği kararlar doğrusunda olur. Yani bütün bunlar doğru olan o.
0: Peki hocam bir virgül koyalım. Ömer Bey lütfen bir yere ayrılmayın. Sizi biraz daha tutacağım. Şimdi İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da konuya ilişkin bir açıklaması oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Burhanettin Duran. Girne açıklarında su alarak vatan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapmış olduğu sosyal medyadaki açıklamasıyla birlikte. Ömer Bey şimdi tabii ki şu anda gündüz olması hala arama kurtarma çalışmaları açısından aslında avantaj değil mi ekipler için? Çünkü saat ilerledikçe, hava da karardıkça daha da mı zorlaşır?
1: Elbette tabii ki. Yani gündüz olması görme açısından daha kolaylaşır. Bu gece olunca biraz da daha şey olur tabii, sıkıntıya girer. Ancak o zaman termal kameralarla beraber bakmak olasılığı söz konusu olabilir. Yani muhtemelen termal kamera vardır. Ayrıca şöyle de söyleyeyim, burası Türkiye'nin yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin arama kurtarma sahası aynı zamanda. Yani büyük bir ihtimalle zaten Durantin Bey de bunu belirtti, bizim yetkilerimiz de bunları belirttiler. Muhtemelen bizden de belki sahil güvenlik unsurları, helikopterle mutlaka gitmişlerdir. Yani arama kurtarma ile ilgili bu gerekli yardım mutlaka sağlanmıştır. Halen devam edecektir. Bu da tabii şeylerin olayların açığa kavuşması açısından hızlandıracak diye düşünüyorum ben.
0: Peki Ömer Bey, yolcuların geminin altında kalma ihtimali çok daha mı tehlikeli bu tür olaylarda?
1: Yani yolcular geminin altında olabilir ama geminin altında ne kadar bir yere sıkışmış kalabilirler. Ancak öyle olur. Yani arada bir boşluk olabilir. Bir çıkıntı olabilir. Yani o çıkıntı evet o zaman daha tehlikelidir. Yani o zaman bizim dediğimiz hava boşluğunun kalma olasılığı daha şeydir. Daha düşük bir ihtimaldir. Biz ancak kapalı kamera olduğu zaman kapalı bağlı olduğu zaman daha çok değerlendirebiliyoruz. Ama altta kaldılar. Altta boşluğu bir yere sıkıştı. Ama su içeri gelecek. Bu sefer boğulma riski yüksek. Birinci alternatif ortadan kalkıyor. Büyük bir ihtimalle.
0: Peki bir gemideki, hem tabii ki bu gemi özelinde soruyorum ama genel olarak da cevaplayabilirsiniz. Acil durum sistemlerinin hepsinin çalışması elbette ki gerekli, yangın gibi, su alma gibi ya da herhangi bir makine arızasına ilişkinde. Bu gemide acil durum sistemleri çalışıyor mudur acaba? Nasıl bir değerlendirmede, tahminde bulunabiliriz?
1: Yani şimdi şöyle, bu gemi bir kere sefere çıktığına göre çalışıyor varsayabiliriz bunları. Yani çünkü sefere çıktı, aksi takdirde bazı kişileri zan altına bırakmış oluruz. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Yani hiç kimse söyleyemez evraklarına bakmadan. Ancak ne kadar yaptıklarından emin değilim ben. Yani onu da yaptı. Fakat işte dediğiniz şeyler doğru, acil durumlardır. Yani su alması, yangın, geminin arabaları olması vesaire gibi şey, acil durum şeylerini biz gemi adamı olarak belli zamanlar içerisinde, kurallar çerçevesinde biz bunları yapıyoruz. Bu olay su alma durumu söz konusu burada. Su almada da nasıl yaptı kaptan bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle içeri giren suyu yenemedi. Ve çok şiddetli bir şekilde, bir de işte geminin rumuzlarından yani pencerelerinde suyun da girmesi, oradaki serbest alanın, serbest basın fazlalaşması ve geminin yan yatması neden olmuştur. Bu da tabii olayın devam ettiğini biraz da arttırmıştır diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi tekrar bir kısa virgül koyalım. Lütfen siz de dinleyin çünkü görgü tanıkları var. Onun üzerine konuşalım istiyorum sizinle birlikte Ömer Bey. Şimdi ekranlara da getireceğiz hem görüntülü hem sesli bir şekilde tabii ki. Bakalım o görgü tanıkları durumu nasıl anlatmış?
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Yani. Aynen, sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arka doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes, hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Üç geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz bunu hep yapıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Ya dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Ya gönder bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önden darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Şimdi siz gemi su aldığını gördünüz. Kenardaydı
2: be kardeş. Ya dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
0: Gemi su aldı, yan camdan patladı, dönmek istedi, dönemedi diyor. Benim anladığım cümleler bu şekilde görgü tanığının. Ömer Bey, yandan patladı, su aldı, yan camdan patladı diyor. Dönmek istedi, dönemedi diyor ve aslında kaptanın da dönmesini istemişler. Ancak tabii dönemediğini, kaptanın da dönmek istediğini ama bir türlü o dönüşü gerçekleştiremediğini söylüyor görgü tanığı.
1: Yani bu aslında ilginç bir şey dışında bir şey değil. Aşağı sahne söyledi. Tam net şey yapamadım tabii. Televizyon biraz telefon sızıntı da aldı. Bir de rüzgar vardı galiba. Seyretmediğim bir şey tam anlayamadım. Yani o hususta bir söyleyeceğim dışında herhangi bir şey aklıma gelmiyordu yani.
0: Yani şöyle... Ben... aslında kaptan da dönmek istemiş. En başta da aslında ben size o soruyu sormuştum. Vatandaşlar da yolcular da evet dönülmesini istiyor. Ama tabii ki o su aldıktan sonra yan camdan bir patlama olduğunu söylüyorlar. Tabii o dönüş bir türlü gerçekleşmemiş. Yani gerçekten gemi su aldıktan sonra bu tür batma olayları çok kısa sürede gerçekleşiyor galiba anladığım kadarıyla. Yani çok hızlı bir şekilde aksiyon almak gerekiyor değil mi? Hem yolcular tarafından hem mürettebat hem de tabii ki en başta kaptan tarafından.
1: Evet doğru haklısın. Yani bunu tabii bir an önce şey olması lazım. Yani tahliye olması lazım. Normal aslında burada prosedür de işlemeyebilir. Yani bizim normal öğretmenimiz gemi mürettebatına derslerde verdiğimiz şeyler de istemeyebilir. Çok hızlı bir şekilde personelin tahliye edilmesi lazım. Ve bu tahliye de can yedeklerini giyip ama önemli olan can yedekleri burada şey odur. Bir de üstündekileri bir çıkarmamaktır. Yani bizim yüzler gibi, plaja gider gibi üstümüzü hiç çıkamamız lazım bu tip şeylerde. Direkt olarak tabii olabildiğince denize atlamaktır. Yani en şey o ve atladıktan sonra da tabii gemiden uzaklaşmak burada önemli olan. Yani çünkü geminin batma olasılığına karşı bir gırdap oluşturur. gemi bu sıra daha da şey olabilir, daha da kötü bir hale gelebilir. Bu nedenler bunlardan gene şeydir, önemlidir.

0: Yapılan peki arama kurtarma çalışmalarında evet elbette ki helikopter desteği de var ama şimdi gece yapılan arama kurtarma operasyonlarında özellikle kullanılan teknoloji çok mu önemlidir? Yani bu termal kameralar, radar, gece görüş sistemleri vesaire çünkü saat ilerliyor bir yandan hala 23 kişiye ulaşılabilmiş durumda değil. Siz bu arama kurtarma ekiplerinin teçhizatları anlamında özellikle de teknoloji kullanma anlamında önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Neler söylersiniz?
1: Yani gece ile gündüz arasında tabii ki şıpıdı fark var. Geceliğin tabii dediğimiz gibi termal kamera hepsinde olmayabilir. Hepsinde termal kamera olmayabilir. Ama olsa bile gündüzden şey arasında ilacı fark var tabii. Çünkü öbür tarafta radarları kullanabiliyorsunuz. İşte kişiler şeylere bakabiliyor. Etrafı görebiliyor. Helikopterden bakabiliyorsunuz. Tabii ki hava koşulları da burada önemli. Çünkü gece olduğu zaman özellikle Altıntepe rüzgarı bazen nereye gitti, nasıl geldiğini tam kestiremeyebiliyoruz. Yani tahmin edemeyebiliyoruz. Bu da tabii bizi negatif olarak etkiliyor. Ve tabii önümüzde çok az süre var. Yani 16 bilemiyorum. Herhalde 20 olsa bir 4 saatlik bir süreç daha var. Sanırım şeye kadar, akşama kadar. İnşallah bu zaman zarfında bulunur diye düşünüyorum.
0: Ömer Bey, peki tam anlamıyla bir genel değerlendirme yapsanız, bir ihtimaller zinciri olduğunu mu ağırlıklı olarak düşünüyorsunuz?
1: Ya elbette
0: Mürettebat
1: tabii, o ya
0: tarafından.
1: umudu kaybetmemek lazım. Ancak süreç geçtiğimizde maalesef yani gitgide tabii umudumuz azalıyor. Yani biraz optimistik durumu biraz daha pesimistik duruma doğru çekiyorlar. Gidiyor ister istemez. Fiziksel olarak tabii insanın bir dayanma kapasitesi var. Yani umut ediyorum çok kısa süreçte bir şekilde bulunurlar diye düşünüyorum. Ama süreç burada çok önemli. Ciddi anlamda süreçle bir yarışma yapılıyor şu anda. Her iki şeyler, makamlar, hem Türk makamları hem Kuzey Kıbrıs makamları. Belki başka ülkelerden var mı bilemiyorum. Çünkü bu tip bir durumlarda yardım da alınabilir. Çünkü şeydir bu, can kurtarma olduğu zaman herkesin bir şekilde yardım etme mükellefidir. Bunu çeşitli yerlerde, vesilelerde biz gördük. Milletlerine vesaire gibi. Yani o sadece işte umudumuz onların kısa işte kurtulması ya da bir şekilde bulunması diye değerlendiriyorum.
0: Ömer Bey, siz uzun yol kaptanısınız. Bir geminin batacağını göstergelerden, kaptan köşkünden nasıl anlayabiliyorsunuz ve bir gemi su alıyorsa o illaki gemi batacak anlamına mı gelir?
1: Yok değil tabii. Yani anladığınız şöyle, bir geminin normalde eğer yan yatıyorsa bir şekilde 15 dereceden fazla yatıyorsa 10-15 derece bir kere o gemide yürümek bile zorlaşır. Eğer 25-30 dereceyi buluyorsa yani yan yatması bu geminin tamamen tumba olacağı anlamına gelir. Yani içerisinde hiç kimse barınamaz. Gemi kaptanı bu durumu terk verir. Yani gemi terk şey verir. Yani 15-20 dereceden sonra terk verir. Ama bu terk demek geminin batacağı anlamına gelmez. Batan gemiler de var, tekneler de var. Ama orada yaşam olmayacağı anlamına geliyor. Bizim için burada kriter geminin işte ne kadar battığıdır. Orada yaşanılabileceği. Çünkü ot gibi durumlarda aynı zamanda geminin aletleri de çalışmaz. Yani jeneratörü çalışmaz, geminin makinesi çalışmaz, seyir aletleri çalışmaz. Gemi tamamen karanlığa gömülür. Yani böyle bir tehlike de var belli bir şeyden sonra. Belli bir açıdan sonra, belli bir meyilden sonra. Çünkü her şey yerinden çıkar, yerinden oynar. Bu durumda tabii ki fazla yapılacak bir şey yok diye değerlendiriyorum.
0: Şimdi geminin tabii ki farklı farklı bölümleri var. Biz vatandaş olarak elbette ki hepsine hakim değiliz ama en anlaşılabilir bir şekilde, hepimizin de anlayabileceği şekilde. O geminin hangi bölümü su alıyorsa çok daha tehlikelidir batması anlamından.
1: Ya
0: Ya
1: biz
0: bu...
1: en kötü taraf tabii geminin uç kısımlarıdır. Yani geminin başı ve küt taraftaki arka kısımlarıdır. Çünkü burada moment büyük olur. Yani batırma kuvveti büyük olur. Orta kısımda o kadar olmayabilir. Yani çünkü bu şeydir. Yani fizikte gördük. Moment neye eşittir? Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yani en basit bildiğimiz bizim

0: ortaokul lisede gösterdikleri. Dolayısıyla geminin başına ya da arka tarafına gidildiği müddetçe kuvvet kolu büyüyor. İçindeki kuvvet de çarpımı da büyüyor. Büyüdüğü zaman da geminin başının ya da arka kısmının, bizim kış dediğimiz arka kısmının batması, hele ana güverteye kadar geldiği zaman da tamamen işte makine dairesine kadar su gelme olasılığı var. Bu bizim için tehlikelidir. Yani en tehlikelinin için ben bunu söyleyebilirim.
1: Sizin bir de bir tahmininiz de vardı. Belki kapasiteyi aşmış olabilir demiştiniz.
0: Bu bir tahmin tabii. Bunlar
1: evet evet tabii ki tahminler üzerinden gidiyoruz.
0: Tabii tahmin yani. Geminin bir kapasitesi var. O kapasitesi nereye geçmek lazım? Neye geçmek lazım? Yolcu şeyi can yedekleri ona göredir. Yani toplam gemide bütün bulunan personel 300 kişi olduğunu farz edelim. Sen 300 tane can yedeği bulunacaksın. Eğer 300'ün üzerine geçmişse o kadar can yedeği yok. O bir sıkıntıdır. Yasaktır, yasal değildir. Ha. Yani bu bir varsayımdır sadece. Bunu bilmiyorum ben. Yani muhtemelen bu varsayım gerçek değildir. Ama bir varsayım sadece. Yavaşlarımızda konuşalım.
1: Bunu şundan dolayı sordum Ömer Bey. Yani hangi bölümden su aldığı çok önemli. Geminin nasıl yattığı, hangi yöne yattığı çok önemli. Eğer o yolcu sayısı fazlaysa elbette ki bunu daha da olumsuz etkileyecektir değil mi? O yattığı
0: yani,
1: yön kısmını.
0: Genelde tabii şeyde kalma. Yani o can yedekli, can kurtarma aletlerine girmediği için kişisel can kurtarma araçları diyoruz onlar. Onlar girmediği için tabii suda kalma olasılığı girmeyenler için sıkıntı olur. Mesela orada kastım o. Orada öyle bir şey var ise yani inşallah öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum yani.
1: Peki Ömer Bey çok teşekkür ederim bu değerlendirmelerinizden dolayı. Uzun Yol Kaptanı Ömer Asmalı bizimle birlikteydi. Sağ olun tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Yani büyük geçmiş olsun. İşte ölenlere eğer öyle gözüküyor can kayıpları. Allah rahmet eylesin diyorum. Umut ederim hava kararmadan o 23 kişi de bulunur. Umudumuz o. Doğadan başka şeyimiz yok. Tabii oradaki çalışanlara da Allah kolaylık versin. Türk yetkililerine, bütün çalışan arkadaşlarımıza. Yani diyebileceğim bunlar.
1: Çok sağ olun tekrar Ömer Bey. Tabii,
0: sağ olun.
1: Tabii bu konuyla ilgili peş peşe Ankara'dan açıklamalar da gelmeye devam ediyor ki Akın Gürlek Adalet Bakanı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendim ifadesine yer verdi Bakan Gürlek. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerin ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz. Kazada etkilenen vatandaşlarımıza, yolcularımıza, mürettebatımıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı'ndan tabii ki konuyla ilgili açıklama gelmişti. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bu elim olayla ilgili İlk önce üzüntülerini dile getirdiler ve sonrasında ise arama kurtarma çalışmalarının elbette ki bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye'nin de elbette ki bu süreçte seferber olduğunu ki İçişleri Bakanı zaten bölgeye özellikle helikopter desteğinin iletildiğini, gönderildiğini de belirtmişti. Tabii bir yandan hala 23 kişinin arandığını söylemek mümkün. Çalışmalar elbette ki devam ediyor ki son bilgiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in aktardığı bilgiler doğrultusunda 6 can kaybıydı ancak o can kaybı sayısı arttı ve 7 oldu ne yazık ki. Yani şu anki sayısal veriler doğrultusunda olayda 7 can kaybı var. 237 kişi evet kurtarıldı ancak 23 kişiye arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Elbette ki bu konuya ilişkin konuşacağız. Şimdi farklı bir telefon bağlantımız olacak. Eski Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Deniz Wang telefon hattımızda. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Tabii

0: Buyursun efendim.
1: Tabii Deniz Bey, şimdi ne yazık ki hepimizi üzen bir olay. İlk tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 23 kişi arama çalışmaları hala devam ediyor. Önce genel bir tablo yorumlaması alsam sizden.
0: Gayet tabii. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet. Yaralarda acı şifalar dileyerek başlayalım isterseniz konuşmamıza. Bu çok normal bir sık görülen normal bir olay. Katamaran tribininin bir limandan ayrıldıktan 15 dakika kadar sonra 3-4 bin açıkçası batması çok sık görülen bir olay değildir. Siz de takdir edersiniz. Burada bir güvenlik zafiyetinden söz etmek ne kadar doğru onu bilemem ama maalesef olan bir olaydır. Çok şükür ki limana yakın bir yerde vuku bulan bir kazadır ve gemideki insanların çok büyük bölümü hayatlarını kurtarmışlardır. Şu anda da devam ediyor tabii kurtarma yardım operasyonları. Bu muazzam güzel bir şey ama 23 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği fikri insanı ürkütüyor doğrusunu istersen.
1: Peki Deniz Bey, bu olaydan çok kısa da bunun cevabını alacağım. Bu tür batma olaylarında sorumluluk zinciri nasıl ilerler?
0: Hanımefendi, her şeyden şunu belirteyim. Katamaran tipi gemiler çok kolay alabora olmazlar. Batarlar ama alabora olmazlar. Sorumluluk olayken bir takım bilgileri değerlendirmek lazım. Önce geminin bayrağı nedir? Sahibi kimdir? Son söyleyeli ne zaman yapılmıştır? Onlara bakmak lazım. Doğrusunu isterseniz yolcu gemileri her yıl survey yani teknik denetimden geçmek zorundadır. Bu gemi en son ne zaman teknik denetimden geçmiştir? Ne vardı ne değil. Sonra bu gemi denizcilik teamülleri ya da uygulamaları gereği gemilerin denize ezilişik bir yolu ezilişik belgeleri vardır. Bu geminin denize ezilişik belgesi ne zaman verilmiştir? Yatı yol ezilişik belgesi hangi düzenlemelerden denetlemelerden sonra verilmiştir? Bunlara bakmak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Eski Denizcilik Müsteşarı Deniz Vank da bizlere değerlendirmelerde bulundu elbette ki. Özellikle bu tip gemilerin aslında batmasının da çok da mümkün olmadığının altını çizdi Deniz Vank. Elbette ki çalışmalar hala devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları. Onu söyleyelim. Girne açıklarında filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi ne yazık ki bilinmeyen bir nedenle battı. 267 kişi bulunuyordu gemide. 237 kişi kurtarıldı şu ana kadar ancak 7 kişi de hayatını kaybetti ve 23 kişi arama kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. Kıyıdan 7 kilometre açıktaydı ve 20 dakika içinde aslında hemen çıktıktan sonra uzaklaştıktan sonra da kısa bir süre içinde 20 dakika içinde de aslında alabora oldu, su almaya başladı ve battı. 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişiden bahsediyoruz. Bir yolcu gemisi bu. Olayın ardından elbette ki bölgede arama kurtarma çalışmalarına hemen başlanıldı. Hemen bölgeye ekipler yönlendirildi. Havadan da bu arada elbette ki destek sağlanıyor. Hala onu da belirtelim. 23 kişiyi bulmak için tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gemi tamamıyla battı ve 514 metre derinliğine indi dedi. Yani geminin tamamıyla battığını söylemek mümkün ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ifade ettiği gibi 514 metre derinliğine

0: derinliğe inmiş durumda. Şu anda gemi elbette ki detaylar geldikçe paylaşacağız sizlerle. Şimdi kısa bir araya gidelim ancak saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
2: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi. Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün.

Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Bir kez daha birlikteyiz. Elbette ki son birkaç saattir hepimizin gündeminde olan yolcu gemisinin batması olayı ki Girne açıklarında Filo Denizciliğine ait bir yolcu gemisi. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde battı ki yolcu gemisinin içinde 267 kişi bulunuyordu. 237 kişi kurtarıldı. Ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi arama kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. Gemi Girne Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu ki hemen bunun üzerine kaptan geri dönmeye girişiminde bulundu. Ancak bu girişim başarılı olamadı. Bu sırada bazı yolcular da denize atladı tabii ki panikle birlikte. Görgü tanıklarına göre Filo Denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi 20 dakika içinde alabora oldu. Bu sırada kıyıdan 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8'i mürettebat, toplam 267 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları da hemen başladı ki ne yazık ki şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. 237 kişi kurtarıldı ancak 23 kişi arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gemi tamamıyla battı ve 514 metre derinliğine indi dedi. Kurtarılanlar Girne Limanı'na çıkarıldı ki ilk kontrolleri de buradaki Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Ardından hastane elbette ki kaldırılma çalışmalarına da geçildi ki çok sayıda zaten ambulans araçları da limanda hazır halde bekletiliyordu. Elbette ki durumu ağır olan yok çok şükür ki. Müşahede altında tutuluyorlar gelen bilgilere göre elbette ki son bilgiler doğrultusunda. Geminin batma sebebi detaylı incelemeden sonra belli olacak. Ancak bölgede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu biliniyor. Kazanın sebebinin bu olup olmadığı için henüz elbette ki net bir bilgi yapılmadı. Evet dün Kıbrıs'ta hava şartlarının kötü olduğuna dair bir bilgi vardı. Ancak tabii o mu etkiledi etkilemedi mi? Şu an bunu söylemek için çok erken çünkü detaylı araştırma inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra elbette ki hava şartı geminin batma olayında gemiyi olumsuz etkiledi. İnceleme açısından ne kadar etkili olduğu olmadı. İşte bunun detaylarına, bu bilgiye tam araştırma, inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra ulaşılacak ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da zaten olay ilk olduktan hemen sonra çok kısa bir süre içinde 24 yayınına bağlanmıştı telefonda ve bize sıcağı sıcağına açıklama yapmıştı. Elbette ki henüz nedenin belli olmadığını, geminin su aldığını söylemişti ancak henüz neden battığına dair net bir bilgi olmadığını önümüzdeki saat dilimlerinde detaylı bir araştırma çalışmaları yapıldıktan, tetkikler detaylı olarak yapıldıktan sonra geminin neden battığına dair bir sonuca ulaşılacağını detaylı olarak söylemişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da. Tabii ki arama çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Detaylı incelemeler, elbette ki araştırmalar yapılıyor. Kazanın sebebi özellikle elbette ki hepimizin merak ettiği bir konu ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel hemen zaten kriz masasını topladı ve olaya dair geminin neden battığına dair ve şu anki son süreç ne durumda buna dair hemen o kriz masasında zaten görevlilerden, yetkililerden de bilgi almaya başladı ve elbette ki o kriz masasını yönetmeye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı da Ünal Üstel de masayı toplayarak, kriz masasını toplayarak aslında hemen çalışmalara da başlamış oldu ki Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli de Türkiye'nin iki askeri gemi, iki helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Elbette ki bu olay üzerine ardarda gelen açıklamalar vardı ki özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çok üzüldüğüne dair bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dualarımız onlarla dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yine
Bu olaya ilişkin üzüntülerini dile getiren ve elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin yanındayız ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda, bir açıklamada bulunduğu, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diledi ve elbette ki geriye kalan kişilerin yolcularında hemen bulunması için çalışmalarının da devam ettiğini söyledi ve elbette ki bir yandan da yine Ankara'daki önemli isimler elbette ki bu konuya dair açıklama yaptığında, paylaştığında ya da yeni bir bilgi geldiğinde elbette ki sizlerle paylaşacağız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yine Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuşlardı. Özellikle son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya ilişkin bir açıklaması vardı ki o da bu olayı, Alabora olayını büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Yine hayatını kaybedenlere elbette ki başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenlere ve onların ailelerine, yakınlarına elbette ki kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının birlikte bir koordinasyon çalışması içerisinde olduğunu başlattı ve arama kurtarma çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne de dikkat çekildi. Yani şu an hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları birlikte bir koordinasyon halinde ve bu arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bunu belirtelim. 237 kişi kurtarıldı çok şükür ki. 267 kişi bulunuyor. Bu Filo Denizciliğine ait yolcu gemisinde 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 23 kişi aranıyor. Şimdi elbette ki bu can kaybı sayısı artar mı, artmaz mı? 23 kişiye ne kadar süre içerisinde ulaşılabilecek, ulaşılmayacak mı? Bu arama çalışmaları daha ne kadar devam edecek? Elbette ki bu sorular hala cevapsız, çalışmalar hala devam ediyor ki elbette ki amaç en kısa sürede artık havada tabii ki kararmadan, çünkü bir önceki saat dilimindeki konuklarla da konuştuk, özellikle uzun yol mesafesi kaptanı olan ve yine gemi kurtarma uzmanı olan, elbette ki akşam saatlerinde hava karardığında da arama kurtarma çalışmalarında farklı evet ekipmanlar, teçhizatlar, teknolojik ürünler, gece görüşlü ışıklar, teknolojik ürünler var. Ancak elbette ki gündüzki yapılan arama kadar kolay olmuyor. Uzman da zaten bunun altına çizmişti. O yüzden umudumuz ve temennimiz tabii ki hava kararmadan en kısa süre içinde aslında kaybolan 23 kişiyi aranan 23 kişiye en kısa sürede ulaşabilmek. Ama tabii ki bu 23

belirtelim. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekipleri olayın ardından hemen bir açıklama yapmıştı ve limana, kıyıya hemen bir sahra hastanesi kurulacağı bilgisi verilmişti. Helikopterin orada olduğunu söylemişti ki özellikle ilk etapta 100 kişi kurtarılmıştı, hatırlatalım. İşte kurtarılanların, limana gelenlerin, kıyıya gelenlerin içerisinde eğer ağır yaralı olanlar varsa onlar hemen elbette ki helikoptere bindirilecek. Tahliye işlemleri gerçekleştirilsin ki hemen bölgedeki yakın çevre hastanelere yetiştirilebilsin, ulaştırılabilsin diye orada bir de helikopterin olduğunu, çok sayıda ambulans aracının, sağlık personelinin olduğunu söyleyelim. Sağlık Bakanlığı bunları özellikle dikkati çekmişti ki elbette ki biz görüntülerde de en başından beri zaten ekranlara getiriyoruz. Çok sayıda ambulans aracı var, helikopter var, ağır yaralıların hemen hastanelere ulaştırılması için ki bakanlık tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hem özel hem devlet hastanelerinde gerekli tedbirlerin, önlemlerin alındığına da dikkat çekilmişti. Her türlü olaya ilişkin şu anda da o sağlık personelinin elbette ki sayılarının arttırıldığını söylemek mümkün. Hem devlet hem özel hastanelerde yoğun bir çalışmanın olduğunu söylemek mümkün. Çünkü evet 237 kişi kurtarıldı. Ancak tabii ki bu kişilerin sağlık durumları acaba nasıl? Her biri yaralı olsa da olmasa da elbette ki bir muayeneden geçecekler. Onların da bir ilk sağlık kontrollerinin yapılması lazım. Yaralı ve ağır yaralı olanlar için zaten öncelik onların helikopterle birlikte ama yine yara almadan atlatanlar için de elbette ki onların da bir muayeneden, bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor ki zaten bölgede çok sayıda ambulans aracı ve sağlık personeli de olduğu için limanda kurtarılanlar için ilk muayene zaten orada sağlık personeli tarafından elbette ki yapılıyor. Şimdi ekranlara hem geminin battığı koordinat, konum haritalandırılmış bir şekilde var. Hem batan yolcu gemisinin farklı farklı açılardan görüntüleri ekranlara geliyor. Hem de tabii ki geminin battığı o Girne açıklarındaki o yer ve kurtarma çalışmalarının devam etmesine dair görüntüler ekranlara elbette ki geliyor. 237 kişi evet kurtarıldı ancak hala bulunamayanlar, kurtarılamayanlar var. Tabii o 23 kişi şimdi batan geminin içinde mi yoksa denize mi sürüklendiler? Elbette ki o arama kurtarma çalışmaları tek bir noktadan devam etmiyor. Farklı farklı noktalardan devam ediyor ki hem geminin içinde hem denizin en derinlerinde hem karada ayrıca elbette ki yapılan çalışmalar var. Çünkü o gemi battıktan sonra evet hem geminin içinde kalan yolcular, kişiler olabilir. Hem de elbette ki denize sürüklenenler olabilir. Dibe batanlar olabilir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı zaten ne demişti? 514 özür diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 514 metre derinliğe indi demişti. Geminin tamamıyla battığını söylemiş ve 514 metre derinliğe indiğine dikkati çekmişti. Bu ifadeyi kullanmıştı. O yüzden tabii ne kadar derine indiyse, gemi battıysa tabii arama çalışmaları da bir o kadar ekipler için zorlaşıyor. Bunu belirtmiş olalım. Ancak elbette ki yoğun çalışmalar, arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde 23 kişiyi bulmak için hala devam ediyor. Tabii bu gemi neden battı? En merak edilen soru, evet dün hava şartlarının Kıbrıs'ta olumsuz olduğuna dair bilgi mevcut. Ancak bugün aslında çok da havanın kötü olmadığına dair bir bilgi var. Yine o olumsuz hava şartı devam etti ancak bu kadar geminin su almasına ve hızlı bir şekilde batmasına neden olabilecek şekilde mi? Elbette ki hava şartları bu tür olaylarda çok önemli ama gemi tam anlamıyla kontrol edilmiş miydi? Bu da önemli. Gemide herhangi bir arıza var mıydı, yok muydu yola çıkmadan önce? İhtimal var mı, yok mu? Gemi özellikle tabii hangi kısımdan, hangi bölmeden su aldı? Çünkü bunların da önemli olduğu bilgisi var. Geminin nasıl yattığı, hangi yöne yattığı, hangi taraftan su aldığı ve o tabii ki batma süresi hepsi bunlar için çok çok önemli ki gemi zaten limandan ayrıldıktan 15-20 dakika içinde su aldı ve battığına dair bir bilgi var. Hem tabii ki yolcular da fark etti geminin su aldığını. Zaten kaptan da fark etti.

0: geri dönmeye çalıştı, geri manevra yapmaya çalıştı ancak o dönüşü sağlayamadan, geri dönemeden gemi hemen hızlı bir şekilde battı ve o geri dönme manevrası başarılı olamadı. Kıyıya ulaşmak istedi elbette ki kaptan, o geminin su aldığını fark ettikten sonra. Tabii bir de can yelekleri, o sayı yetiyor muydu, yetmiyor muydu? Tabii ki az önce verdik mesela, bir panik havasında ne yazık ki kendisini denize atan yolcuların olduğu bilgisi de var. Panikle, can havliyle elbette ki bunların hepsi araştırılacak. Özellikle gemi enkazında detaylı çalışmalar, incelemeler yapılacak. Ve sonrasındaysa geminin neden battığına dair bir bilgi, elbette ki bir rapor daha doğrusu, yetkililer tarafından o hazırlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Ama ilk öncelik, tekrar altını çizelim, hala bulunamayan, aranan 23 kişi var. İşte öncelik o 23 kişinin bulunabilmesinde, arama kurtarma çalışmaları da bu anlamda hız kazandı. Yoğunlaştırıldı ki hava kararmadan özellikle de ne kadar kısa sürede, çünkü kayıplara ulaşılırsa elbette ki onların canı içinde daha önemli. Yani bu 23 kişi, evet, ulaşma çalışmaları, onları bulma çalışmaları önemli ama yaralı mı ulaşacağız onlara, yoksa ne yazık ki cansız bedenleri mi çıkacak, elbette ki bunlar da oldukça önemli. Tabii geçen süre de çok önemli. Yani ne kadar kısa süre içerisinde ulaşılırsa o kişilere, o kadar iyi. Çünkü zaman arttıkça elbette ki o zaman onların ne yazık ki yaşayıp yaşamadığına dair korku ve şüphe de artmış olacak. Ne yazık ki hala çalışmaların devam ettiğini söyleyelim ekipler tarafından. Şimdi Leyla Şen, kazazede öğretmen, telefon hattımızda. Hazırsa Leyla Şen'i bağlayacağız. Leyla Hanım, merhaba, beni duyabiliyor musunuz?
1: Merhaba, evet, duyabiliyorum sizi.
0: Olay hakkında neler söylemek istersiniz? İlk önce bunu sorayım.
1: Evet, çok çok büyük, çok ciddi bir şey atlattık. Hani biz tatil için gelmiştik ailemizle, 6 kişiydik. Ama hani 270 kişi falan vardı deniyor gemide ve ihmal zincirleri gerçekten çok fazlaydı. Hani gemi batıyor falan dediğimizde bile bu normal bir şey dediler. Hiç bizi uyarmadılar. Can yeleklerini takın demediler. Göstermediler bile. Çoğu insan nasıl takılacağını bile bilmiyordu. Kapıyı kapatmışlar. Biz camı kırarak teknenin üzerine çıktık. Orada biraz bekledik. Kurtarma botlarını uzak, gemi batarken attılar ve botlar uzakta kaldı. Yani botlara erişemedik. İki tane bota anca erişebildik. Çok fazla çocuk vardı. Yani annesinin babasını kaybetmiş çocuklar vardı. Hani elimizden geldiğince çocukları botlara ve teknelere, öncelikle onları atmaya çalıştık. Sonrasında balıkçılar geldi ama sanırım sahil güvenliğe de çok geç bildirildi ki geç geldiler biraz ve can kayıpları gerçekten vardı. Fazlaydı yani. Öyle az bir can kaybı yok. Öyle yani, çok, yani hiçbir gemiden, kaptandan hiçbir uyarı yapılmadı bize. Hiçbir anons yapılmadı. İnsanlar geri dönelim, su alıyor dediklerinde önemsemediler.
0: Peki Leyla Hanım, elbette ki çok zor bir şey atlattınız. Siz şanslı olan kesimdensiniz bu arada. Evet. Şimdi ne zaman bir gemi yolculuğu yapsak, elbette ki gemilerde hep bir normal kapasite sayısı vardır. Kaç tane can yeleği olduğu sayısı mutlaka oturduğumuz bölgenin karşısında yazar. Öyle bir bilgi var mıydı? Şimdi 267 kişi var, olduğu söyleniliyor.
1: Görmedim. Hani
0: kapasiteyi aşma ihtimali var mı?
1: Yani orasını bilemiyorum çünkü hani feribotun kapasitesini çok bilmiyorum ama bizim koltuklarımızın altında can yeleği vardı. Ama yeleğini giyememiş insanlar da çoktu çünkü söylemediler bile, görmediler bile. O toplu insanlar giyememiş, çok, yani çocukların can yeleği yoktu.
0: Peki hava olayı nasıldı?
1: Kucağımızda elden ele kurtarmaya çalıştık.
0: Hava olayı nasıldı peki? Hava durumu nasıldı?

0: olumsuz bir süreç var mıydı?
1: Yani hava açıktı ama dalgalıydı. Bizi kurtaranlar da hep söylüyor. Bu havada sefere çıkılmazdı, nasıl oldu diyerekler. Hani bize hiçbir şekilde uyarı falan yapılmadı. Biz buraya tatil için gelmiştik. Hani bilmiyoruz da.
0: Peki
1: Ama
0: şimdi
1: zaten
0: bazı
1: 7 kilometre uzakta hani kıyıyı görebiliyorduk zaten. Hani ilk şey olduğunda dönülebilirdi. Yani bu kadar faciaya dönmeyebilirdi.
0: Peki ilk görüntülerde özellikle de çok sallanıyor mesela bazı kişilerin aldığı videolarda. Siz de çok sallandınız mı? Yani farklı diğer gemi yolculuklarınızdan çok farklı gibi hissettirmiş miydi zaten
1: Tabii ki.
0: bindiğinizde ilk o
1: Tabii
0: birkaç
1: ki.
0: dakika?
1: Yani ilk şeyden dalga kıranlar çıkarken zaten Luna Park'taki araçlarda gibiydik, böyle sallanıyorduk hani, ya da türbülansa girmiş gibiydik. Sonra evet, bu rutin norm, yani insanlar şikayet ettiği zaman bu normal falan dediler, bizi sakinleştirmeye çalıştılar. Hani biz de herhalde biraz daha açılınca geçecek diye düşündük.
0: Peki şöyle bir
1: Ama
0: iddia var.
1: alttan camlar kırıldı. Kırıldığı söyleniyor. Biz en üst kattaydık. Alttaki camlar kırıldı söylendi. Orada su almaya başlayınca insanlar zaten hani sesleri de geliyordu. Gemi su alıyor, dönün artık hani bir şeyler yapın falan diye. Ama maalesef geç kaldılar.
0: Şöyle bir iddia var Leyla Hanım. Gemi personelinin yolculardan daha önce tahliye edildiğine dair. Bu bilgi doğru mu?
1: Şöyle biz görmedik çünkü biz kendi imkanlarımızla çıktık. Bizim bölümümüzün kapısı kapatılmıştı, kilitlenmişti. Biz camları kırarak çıktık. Yani çıkarken yaralandık da, yani o camlar içten kırılmıyor. Dışarıya kurtulanlar dışarıdan kırdılar. Hani ben en son kalanlardandım üst katta. Yani bir 30-40 santim ancak kalmıştı suyun da bana ulaşmasına. Çünkü bizim tarafımızın camları da kırıldı ve yan yattı. Biz yan yatmış şekilde çıktık yukarıya. Ama mürettebat değil. Herkes, yani bütün yolcular birbirine yardım etti. Mürettebatı görmedik.
0: Peki gemi ne taraftan su aldı? Bunu görebildiniz mi? Buna dair bilginiz var mı?
1: Sol tarafından aldık.
0: Sol taraftan.
1: Evet, sol taraftan aldık. Sol tarafa doğru battık. Biz sağ tarafta tepede kaldık. Orada bekledik.
0: Peki ne tarafa doğru yattı gemi? Sol taraftan aldı
1: Sola
0: suyu.
1: yattı işte. Sola yattı.
0: Sola yattı. Siz sol taraftaki camımı kırmaya çalıştınız, sağ taraftaki mi? O süreç nasıl?
1: Hayır. Oradaki cam kırıldı. Gemi su almaya başlayınca biz dik bir şekilde kaldı artık gemi. Diğer sağ taraftaki camı kırarak sağ tarafa çıktık.
0: Siz kaç kişiydiniz peki Leyla Hanım? Tek miydiniz yoksa tatilde yanınızda başka arkadaşlarınız,
1: Biz
0: aileniz?
1: tatildeydik, 6 kişiydik, ailemizle gelmiştik. 3 çocuk, 3 yetişkin gelmiştik. Yani
0: Hiç
1: artık
0: hiçbirinizde bir sıkıntı yok ama değil mi? Hani sizinle birlikte aile üyeleri de.
1: Allah'a şükür yok, yok ama hani
0: Peki.
1: kötü, hani gördük, kötü olanları gördük.
0: Peki Leyla Hanım çok teşekkür ediyorum ve tekrar çok geçmiş olsun diliyorum size ve elbette ki
1: Teşekkür,
0: arkadaşlarınıza,
1: ben
0: aile
1: teşekkür ederim.
0: üyelerinize. Çok sağ
1: İyi
0: olun.
1: yayınlar, sağ olun.
0: Kazazede öğretmen Leyla Şen o yolcu gemisindeydi ve tüm anlara aslında an be an tanıklık ve şahitlik etti ve yaşadığı o zorlu süreci işte anlattı. Bizlere geminin sol taraftan su aldığını söyledi, sola doğru yattığını söyledi ve kendi imkanlarıyla zaten camı kırdıklarını ki o camı kırma sürecinin de çok zor olduğunu söylediler. Camı kırarken ve dışarı çıkmaya çalışırken de zaten ufak tefek de yaralar aldıklarına da dikkati çektiler ve tabii en önemlisi de o can yeleklerinin nasıl kullanılacağına dair de kendilerine çok bir açıklama yapılmadıklarını ve gemi mürettebatına dair de insanların, kişilerin yanlarında olmadıklarını da Leyla Şen, kazazede öğretmen belirtti. Tabii Leyla Şen kurtarılan 237 kişiden biri ancak hala bulunamayanlar var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. O 23 kişiyi bulmak için can kaybı sayısı ne yazık ki 7. Artma ihtimali ne yazık ki var elbette ki. Şimdi bu kazayı anlatan vatandaş acaba başka neler söylemiş? Hemen bir o sese kulak verelim.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Aynen sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arka doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce bir organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlıklı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Bir şey geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz burayı hep yaşıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Dalga
2: yapmayınca ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Dön de bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önden darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Şimdi siz gemi su aldığını gördünüz. Kenardayız be kardeş.
2: Ya dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patlayınca yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayandı orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşın karşısında artık suyu, üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, müayeliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtardı.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tur, yani tur ismini. Abi bizi kurtardı oradan. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemelimize kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da aktı çok.
0: Kazaya tanıklık edenler de o anı yaşayanlar elbette ki işte olayı bu şekilde anlattı. Leyla Şen de az önce yayınımıza telefonla bağlanan kazazede öğretmen de camı kırdıklarını bahsetti. Suyun sol taraftan geldiğini, sola doğru yattığına dikkati çekti. Geminin şimdi son bilgileri de tekrar sizlerle paylaşmak gerekirse 7 kişi can verdi ne yazık ki, can kaybı sayısı 7.237 kişi evet kurtarıldı ancak 23 kişiyi arama çalışmalarının hala devam ettiğini söyleyelim sizlere. Gemi Gine Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu ki hemen bunun üzerine kaptan geri dönmek istedi. Ancak bu girişim ne yazık ki başarılı olamadı çünkü gemi bir anda batmaya başladı ama tabii ki panik halinde yolcular da kendilerini denize attı ki görgü tanıklarına göre de Filo Denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi 20 dakika içinde alabora oldu. Çok kısa bir zaman aslında. Bu sırada kıyıdan 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına hemen başlanıldı ve şu ana kadar da 237 kişi kurtarıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiğinin altını çizelim. Kalan 23 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi tamamıyla battı ve 514 metre derinliğe indi dedi. Kurtarılanlar elbette ki Girne Limanı'na doğru çıkarıldı ve ilk kontrolleri de oradaki oluşturulan, kurulan Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Ardından da elbette ki hastaneye kaldırma işlemlerine geçildi. Ve gelen bilgilere göre de aralarında durumu ağır olanların olmadığı bilgisi var. Müşahede altında özellikle tutulduklarını belirtelim. Geminin batma sebebi detaylı incelemeden sonra elbette ki belli olacak. Ancak bölgede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bilgisi var. Kazanın sebebinin bu olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise hemen kriz masasını topladığı çalışmalarda şu anda kesintisiz devam ediyor ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Türkiye'nin iki askeri gemi, iki helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Son bilgiler, güncel bilgiler işte bu şekilde ve şu anda da hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elbette ki Türkiye'nin sahil güvenlik unsurlarının da desteğiyle ki iki helikopter de yine Türkiye'den elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderildi ki arama kurtarma çalışmalarında şu anda dört bir koldan elbette ki bu çalışmalara devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları tabii ki tek bir noktadan yapılmıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Bir yandan batan gemide ayrı, bir yandan denize sürüklenme ihtimallerine karşı elbette ki o denizde ve karada da yine sürüklenme ihtimaline karşı, çünkü aranan 23 kişi var ve evet belki birkaçı geminin içinde hala birkaçı belki sürüklendi, farklı kilometrelere kadar, farklı mesafelere kadar ve belki de karaya doğru sürüklenenler bile olabilir. Çünkü gemi aslında limandan ayrıldıktan 15-20 dakika içerisinde su almaya başlayıp batıyor. Yani aslında bakıldığında tabii karadan çok uzak da değil limandan, ama tabii ki denizdeki o dalgaların durumunu da bilemiyoruz. Aslında dalgaların fazla olduğunu söyledi mesela kazazede öğretmen Leyla Şen. Ve hatta çoğu görgü tanığı da çektikleri videolarda çok sallandıklarını zaten o görüntülerde de göstermiş oldular. Hatta bazıları hiç böyle bir gemi yolculuğu yapmadığına dair bile dikkati çekti, söyledi. Tabii o dalgalar ne kadar sürüklemiş olabilir battıktan sonra o geminin içinde bulunan kişileri, yolcuları, bu da elbette ki hala bilinmezliğini koruyor. Ama şu anda dört bir koldan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemek mümkün ki özellikle tabii ki hemen bölgeye kayıpların olduğu bilgisi ihtimaline karşı zaten hemen ilk etapta dalgıçlar da bölgeye yönlendirilmişti ki kaybolanlara bir an önce ulaşılabilsin, bulunabilsin diye hem arama kurtarma ekipleri hem dalgıçlar elbette ki denizden, denizin içinden, geminin battığı o noktadan ve farklı farklı bölgelerden bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da elbette ki helikopter desteği de var. Bunu da belirtelim. Türkiye'den giden iki helikopterin olduğunu söyleyelim. Bir yandan limanda, Girne Limanı'nda da yine herhangi bir olası ağır yaralının bölge hastanelere, hemen çevre hastanelere ulaştırılabilmesi için de yine hastaların tahliyesi için de elbette ki hazır bir helikopterin bulunduğunu da söyleyeyim ki zaten hemen limana Sahra Hastanesi de kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı hemen kriz masasını kurduktan sonra elbette ki çalışmalarına başladı ki Sağlık Bakanlığı tarafından zaten açıklamalar gelmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tüm hastanelerde gerekli önlemlerin, tedbirlerin alındığına dikkat çekilmişti. Ve sağlık personeli sayısı elbette ki arttırıldığını, tüm tedbirlerin alındığını, yine helikopterin limanda olduğuna, ambulans araçlarının limanda ekiplerinin sayısının artırılarak beklediğine dikkat çekilmişti. Ve elbette ki ilk muayeneler, kontroller, o sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor, yapılıyor ki çoğu da müşahede altında, ama tabii gelen bilgiler doğrultusunda çok ağır yaralının olmadığı bilgisi var. Kurtarılan 237 kişi içerisinde 7 can kaybının olduğunun altını çizmekte tekrar fayda var. 23 kişiye dair de henüz bir haber alınamadı. Yani saatler oldu tabii ki bu olay meydana geleli. İlk etapta 100 kişi kurtarıldı. Sonra tabii ki kurtarılanların sayısı hızlı bir şekilde arttı. Ne yazık ki tabii bununla birlikte can kaybı sayısı da geldi. İlk başta 6 idi, sonra 7 can kaybı oldu. Ancak şu anda hala aranan 23 kişiye dair bir bilginin olmadığını söylemek mümkün. 8'i mürettebattı. 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde. Geminin kaptanı da fark ediyor. Geri dönmek istiyor. Gemi su aldıktan sonra, ama tabii panik halinde yolcular, vatandaşlar ne yazık ki kendilerini bir anda dışarı atma girişiminde bulundu. Camlar tabii ki kırılmaya çalışıldı. Su alındığı fark edildiğinde ve o gemi yattığında elbette ki panik havasıyla birlikte bir yandan can yeleklerini giymeye çalıştılar, takmaya çalıştılar. Bir yandan da o panikle ne yazık ki kendilerini tabii dışarı atmaya çalışanlar da oldu. Evet, çıkarken yaralananlar oldu, ancak tabii ki pek çoğu kendi imkanlarıyla çıkarıldıklarını, kurtarıldıklarını da söylediler. Bölgeye hemen arama kurtarma çalışmaları için ekipler elbette ki yönlendirildi, gönderildi ve şu anda da hala aralıksız bir şekilde o arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemek mümkün ki özellikle tabii ki şu anda süreç nasıl işleyecek? Arama kurtarma çalışmaları ne yönde ilerliyor? Tabii bununla ilgili henüz elimize gelen bilgiler yok. Yani evet farklı farklı.

0: noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söylemek mümkün ki yayınımıza bağlanan uzman da o şekilde söyledi. Tek bir noktada çalışmaların olmadığını, hem geminin battığı noktada hem farklı alanlarda sürüklenme ihtimaline karşı hem karada, karaya yakın bölgede de o çalışmalar sürüyor. Ancak tabii şu anda o çalışmalar nasıl, ne yönde ilerliyor? Bununla ilgili elbette ki ilerleyen saatlerde, süreçte bilgiler elimize geldiğinde sizlerle daha detaylı bir şekilde paylaşacağız. Ama şu anda dalgıçların, arama kurtarma ekiplerinin havadan da yine aynı şekilde destekle birlikte tüm çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Bunun altını çizmiş olalım ki elbette ki Ankara'dan da önemli isimler özellikle açıklamalarda bulundular ki ilk başta Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Elbette ki çok derin bir üzüntüyle olayı aldığının, öğrendiğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarıyla ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadise yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesine yer verdi Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ki bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yine desteğini ileten ve üzüntüsünü ileten bir paylaşımda bulundu. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılmasını istiyorum dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancakdevir töreninde oraya uzanıyoruz.
1: Bugün Girne'den Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, harp okullarımızın diploma alma ve Sancakdevir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, deniz ve hava harp okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu senede mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani zafer haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafasıyla yeniden kaleme almıştır. ...1071'de alınan vatan tapusu 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına

Tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sağda yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde barış için ittifak ve ittihat, bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri, bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle kara, deniz ve hava assubay meslek yüksek okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam
2048 astsubayımız

mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor. Her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, assubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve assubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz Teknofest Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini

özellikle aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor. Memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hasreten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.

Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diploma töreninde konuştu. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Tabii ki olaylara ilişkin açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devam etti. Bu çalışmalar neticesi 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz ifadelerine yer verdi ve devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu az önce ve elbette ki Girne açıklaması.

0: kaynaklarında meydana gelen bu gemi batma olayına ilişkinde ilk değerlendirmelerini, ilk açıklamalarını böylelikle yapmış oldu. Elbette ki bu olay dolayısıyla ne kadar üzgün olduğuna dikkate çekti ve hemen ekiplerin devreye girdiğini, çalışmalara birlikte başlanıldığına da dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne elbette ki geçmiş olsun dileklerinde bulundu ilk olarak ve hemen kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte işbirliği içine girdiklerini ve hemen geniş çaplı bir arama kurtarma çalışmalarının da başlatıldığına dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, sürdüğünü belirtti. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Taze 2001 yılında Erzurum'da Nurullah ve Rukiye Güllü Taze'nin 5 çocuğundan birincisi olarak dünyaya gelmiştir. Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi'ni tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Teğmen Akın 2003 yılında Ankara'da Şevket ve Ecehan Akın'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kırıkkale Fen Lisesi'ni tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma sancak devir teslim töreninde şu dakikalarda mezunlara belgelerini takdim ediyor Başkan Erdoğan. Tören öncesinde de önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle de Girne'de gerçekleşen kazaya dair konuşmuştu. Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde arama çalışmalarının başlatılmış olduğundan bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 237 yolcu aynı zamanda mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti, kayıplara ulaşma çalışması sürüyor. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.
1: Harp okullarını ikinci olarak bitiren teğmenler. Teğmen Barış Özcan Ekinci. Teğmen Mehmet Can Kayaaltı. Teğmen Sercan Özdemir. Diplomalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş tarafından verilmesini arz ederim. Teğmen Ekinci, 2003 yılında Isparta'da Murat ve Gülsüm Ekinci'nin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ni tamamlamıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Teğmen Kayaaltı, 2002 yılında Zonguldak'ta
0: devam ediyor efendim. Bizler de öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
1: olarak dünyaya gelmiştir.
0: Bugünkü konuşmasından mühim detaylar.

0: detayları paylaşmayı sürdürelim. Çünkü Cumhurbaşkanı bugün ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor dedi. Milli Savunma Üniversitemizin prestij küresel ölçekte yıldan yıla artıyor ifadesini kullandı. Televizyonlarını yeni açanlara aktarmış olalım. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim töreni gerçekleşiyor. Şu dakikalarda tören devam ederken canlı getiriyoruz ekranlara. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok Avrupa ülkesi, harp okulları, astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Milli Savunma Üniversitesi'ne bu sene 120 bin başvuru yapıldı. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranı %82'nin üzerine çıktı ve savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Teğmen Furkan Sarı. Teğmen Yasin Safi Türk. Teğmen Yasin Yiğit Sağlam. Diplomalarının Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler tarafından verilmesini arz ederim. Teğmen Sarı,
0: diploma
1: 2003 yılında
0: Niğde'de
1: Hacı ve Hacer Sarı'nın 3 çocuğundan birincisi olarak dünyaya gelmişti.
0: Saatler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli noktaları aktarırken şunu da ekleyelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güçte, ölçekte değildir şeklinde konuştu ve Türkiye'nin hali hazırda gelmiş olduğu noktayı aktardı ve Türkiye'nin gücünden bahsetti.
1: 2002 yılında Muğla'da Sedat ve Ayşin Sağlam'ın tek çocuğu olarak dünyaya
0: gelmiştir. Ankara Cumhuriyet Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun dedi ve Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü içinde tebriklerini iletti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum ifadesini kullanmıştı. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle cenk meydanlarında bizim alameti fabrikamızdır. Bin yıldır vatan uğruna ezanımız, bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Rektörü tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdir. Harp okullarını dördüncü olarak bitiren teğmenler. Teğmen Ahmet Tepe. Teğmen Hilal Yalçın. Teğmen Dilanaz Akçadağ.
0: Çanakkale destanına ilişkin.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
0: tebriklerini
1: tarafından
0: ilettikten sonra Başkan Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünü idrak ettiğimizden bahsetmişti. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum ifadesini kullandı ve bugün harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine ortak oluyoruz ve toplamda 1276 teğmen diplomalarını alıyorlar. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler, onlar da yine bugün mezun oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardıkları üzerine devam edersek devletimize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum dedi. Türkiye Cumhuriyetimizi, değerlerimizi şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize de yürekten inanıyorum ifadesini kullandı.
1: Diplomalarının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Hakkı Susmaz tarafından verilmesini arz ederim.
0: Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. O şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetleri, haysiyetsizleri ordumuzdan ve askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Milli Savunma Üniversitemize bu yıl 120 bin başvuru yapıldı. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıp üniversitemize saldırıyordu.

Şimdi ise ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor. Savunma sanayinde, karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Ve en son da Gölcük'te düzenlenen Teknofest'e değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: Tören devam ederken Ankara'dan canlı getiriyoruz ekranlara. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale'de başlayan direniş ruhunun taçlandığı bugün de öylesi bir törenin düzenlenmesi de keza oldukça önemli. Bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin dönüm noktalarından biri efendim bugün bir kez daha. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü.
1: Harp okullarını 7. olarak bitiren teğmenler. Teğmen Kürşat Gazi Koltaş.
0: Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni anıyoruz.
1: Teğmen
0: ve...
1: Aytu Acar. Teğmen Zeynep Can.
0: Bağımsızlık mücadelesinin
1: diplomalarının Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker tarafından
0: hatırlıyor.
1: Verilmesini arz ederim.
0: Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale'de geçilmez denilen bir irade doğmuştu keza. 30 Ağustos'ta ise o irade zafere ulaşmıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninden canlı getiriyoruz efendim ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması gerçekleşmişti tören kapsamında. Kendisi de ceza geçtiğimiz dakikalar içerisinde
1: Harp okullarını 8. olarak bitiren
0: diploma
1: teğmenler.
0: Alma ve sancak
1: Teğmen
0: devir
1: Süleyman
0: teslim töreninde
1: Taştekin.
0: Teğmenlere
1: Teğmen Emirhan
0: diplomalarını
1: Karahan.
0: Takdim etti bizzat ve
1: Teğmen Özden
0: güne
1: Sarıcan.
0: dair neler söyledi şöyle bir kez daha hatırlarsak.
1: Diplomalarının Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
0: 20-30 yıl
1: Rafet
0: önce dedi ülkemiz için güvenlik tehdidi olanlar vardı, aktörler vardı, yapılar vardı. Bugün Türkiye ile boy ölçüşecek güçte, ölçekte değiller diyor. Ve Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu. Şahsımızı, milletimize hedef alanlar artık bunu çok daha iyi anlamalı dedi. ...1276 teğmen bugün diplomalarını alıyor ve bu öğrenciler için mezuniyet sevinçlerini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerine de hitapta bulunmuştu. Şöyle söyledi: sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler arttıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, şahsiyetinizle ordumuzu çok yüksek seviyelere çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek. Mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinize ülkemi, milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne babaları gönülden tebrik ediyorum. Ve sizlere eğiten komutanlara, hocalara tebriklerimi iletiyorum demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli Savunma Üniversitesi'nin bugün kuruluşunun 10. yıl dönümü ve bu kapsamda da Milli Savunma Üniversitesi'ne 120 bin yeni başvuru yapıldı. Üniversitede okumak adına çok sayıda öğrenci başvurusunu gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin de konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri ordumuzdan, askeri okullarımızdan bizler temizlemeyi başardık. Diplomalarının Milli Savunma Bakanı yıpratmak için, ordumuza zarar vermek için planlar yapanlar üniversitemize saldırıyordu. Artık ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor ifadesini kullandı.

de konuşurken şunu da hatırlatmış olalım. Bugün maalesef çok acı bir olay yaşandı Girne'den. Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisiyle alakalı milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı da ümit ediyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaşanan hali hazırda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin arandığı kazaya ilişkinde açıklama yaptı. Törenden canlı getirdik ekranlara. Efendim şimdi akşam haberlerine başlayalım. Gündem yoğun. Çanakkale Zaferi dedik ki elbette bu kapsamda Zaferin yıl dönümünde, 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ama tabii bugün böylesi güzel bir günde maalesef bu kaza tüm Türkiye'nin yüreğini de ağladı. Çünkü Girne açıklarında Filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi henüz de bilinmeyen bir nedenle battı. Pek çok açıklama var, tahmin var ama asıl sebep kara kutunun araştırılması üzerine tabii ki gerçekleşecek, anlaşılacak. 267 kişi vardı, 237 kişi kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti. 23'ü aranıyor ki geminin de denizin 510 metre derinliklerinde olduğu ifade ediliyor. Ne yaşandı bugün aktaralım. Filo denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi Girne Limanı'ndan ayrıldıktan 15-20 dakika sonra su almaya başladı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. Bu sırada bazı yolcular denize atladı. Gemi limandan ayrıldıktan 35 dakika sonra irtibat kesildi. 20 dakika içinde ise alabora oldu. Bu sırada kıyıdan tam 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8 mürettebat, toplamda 267 kişi bulunuyordu. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı ve şu ana kadar 237 kişi kurtarıldı. 7 kişi ise hayatını kaybetti. Kalan 23 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi tamamen battı ve 514 metre derinliğe indi ifadesini kullandı. Ama geminin içinde kalan var mı yok mu şu an için henüz bilinmiyor. Kurtarılanlar Girne Limanı'na çıkarıldı. İlk kontrolleri buradaki Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Ardından 161 kişi hastaneye kaldırıldı. Gelen bilgiler ışığında aralarında durumu ağır olan yok, müşahede altında tutuluyorlar. 76 kişi ise ailesiyle buluştu. Asıl mühim olan geminin batma sebebi, bu konuda açıklamalar var ama detaylı inceleme yapılacak, ardından da sebep belli olacak. Bölgede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu biliniyor. Kazazedelerden gelen açıklamalar da bu yönde ve bazı görgü tanıkları denizin çok dalgalı olduğunu belirtti. Kazanın sebebi bu mu değil mi henüz kesin olarak bilinmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kriz masasını topladı. Çalışmalar havadan, denizden kesintisiz devam ediyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Sıbahçeri de Türkiye'nin iki askeri gemi, iki helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Geminin varış noktası olan Mersin Taşucu Limanı'nda da kriz masası kuruldu. Tedbir amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleriyle limanın yolcu terminaline gelmeye başladığı da açıklandı.

0: Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. Türkiye bu kapsamda ilk andan itibaren desteklerini gönderdi efendim, dediğimiz gibi, ama şu anda pek çok noktada aramalar devam ediyor. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayın takipçisi olduğundan bahsetti ve yaşanan kazayla birlikte hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi bakalım.
1: Kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün Girne'den Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz.
0: Kazaya ilişkin şu ana kadar bilinenler var. Sol tarafından su almaya başlıyor. Zaten yan yatıyor. Çok kısa sürede alabora oluyor. 26 yaşında bir gemi. Evet, yaşlı, ama işin uzmanları bunun çok da bir kazayı tetiklemeyeceğini söylüyor. Hava şartları dalga boyu derken bir cisme mi çarptı? 2 ay önce denetimleri gerçekleştirilmiş ve seyir halinde olabileceği ifade edilmiş. Tüm bunlar biliniyor. Ama tabii ki bir de kazayı yaşayanlar, kazazedeler, onlardan gelen açıklamalar mühimdi. Bu kapsamda efendim bu olayın ardından kurtarılan yolcular mikrofonlara konuştu. Geminin su almasıyla birlikte o panik anı nasıl yaşanmıştı birebir anlattılar. Dinleyelim.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Aynen, sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arka doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes, hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etsinler, can yeleklerinizi giyin, hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmazdı.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı, döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı, döndü gitti. Bir şey geldi, baktı su kaçan yere, civatalardan kaçıyor. Biz buraya hep yatıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii tabii, ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga sepmiş, ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi, çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Ya gönder bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz, gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önde darbeyi alınca, ön taraf patlayınca.
5: Siz gemi su aldığını gördünüz. Kenardayım be
2: kardeşim. Ya dediğim o, ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi, yani camlar patladı. Camlar patladı, yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşın karşısında artık suyu, üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak, çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Kimseye can yerliği, mühendeliği vermeyin. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tane tur ismini. Abi bizi kurtardı orada. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemelimizde kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da aktı çok.
0: Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bir kazazede Leyla Şen. O da 6 kişi ailemizle gelmiştik. Ve bu kapsamda uyarı gelmedi, anons yapılmadı. Hava açıktı ama dalgalıydı dedi. 7 kilometre uzaktaydı, kıyı görebiliyorduk ifadesini kullanmıştı ve Aslında belki de dönülebilirdi diyor bir kazazede. Tam da geminin içerisinde bu olayı birebir yaşamış bir vatandaş. Sol taraftan su aldı. Alttaki camlar, alt kattaki camlar kırıldı. Biz üst kattaydık ve bizler camları kırarak çıkmayı başardık. Şanslı olanlar var. Hali hazırda maalesef kayıplarımız var. Şöyle bir kez daha aktaralım. Gemide 8 mürettebat, toplam 267 kişi var. 237'si kurtarıldı. 23'ü aranıyor. Geminin neden su aldığı şu an bilinmiyor. Ama tabii ki kaza anından hemen sonra hem burada gözlemleme şansı elde etmiş olan vatandaşların amatör kameralarıyla ekranlara getiriyoruz. Ardından da kurtarma çalışmalarının başlamasının ardından kayıt altına alan görüntüleri getiriyoruz ekranlara. Gerçekten de tablo oldukça vahimdi. 35 dakika içinde batıyor efendim gemi ve bu kapsamda 514 metreye kadar da batmış durumda. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batı sebebini bilmiyoruz, araştırıyoruz ifadesini kullandı.

0: başladı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Akdeniz'de, daha doğrusu Girne açıklarında bugün can pazarı yaşandı. Katamaran tipi bir yolcu gemisi ve kıyıdan da yaklaşık 7 mil açıkta Girne açıklarında ön burundan su almaya başlıyor. Hem zaten kazazedelerin ifadeleri bu. Sol taraftan su aldı ve çok kısa sürede de su aldıktan sonra da batıyor. Kaptan bunu fark ediyor. Bunun altını çizelim. Geri dönme çabasına girişiliyor ama bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir yardım çağrısı da gidiyor. O kriz anında yardım çağrısının ardından hem sahil güvenlik hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, bölgedeki tüm gemiler su almaya başlayan geminin yardımına koşuyorlar. Keza balıkçı tekneleri de koşuyor yardıma. Şunu da söyleyelim. Aktarılanlar üzerine konuşulan işin uzmanlarının açıklamalarıyla birlikte daha kıyıya yakın bir mesafede gemi battığı için belki de çok daha fazla can kaybı olacaktı. 237 kişi kurtarılamayacaktı. Çünkü daha hızlı bir şekilde müdahale şansı oldu. Kıyıdaki tekneler, balıkçı tekneleri de yardım edebildi. Ama şu bilinmiyor, bir cisme mi çarptı? Gemi neden sol tarafından bir darbe alıp mı su almaya başladı? Bunlar hepsi efendim şu an ihtimaller dahilinde. Kaptan kurtarmaya çalışıyor. Bunun da altını çizelim. Yapılan açıklamalar şu. İkinci bir dalga vuruyor. Asıl zaten burada olayı vahim hale getiren de bu. Şu söyleniyor. Gemi Türkiye'ye gidecek ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Dün gidecek bir gemiden bahsediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel. Olayı yakından takip ettiklerini söylediğinde bu detay mühim. Dün gidecekti Türkiye'ye, hava şartlarıyla iptal oldu. Denizde birinci bir dalga vuruyor, kaptan kurtarmaya çalışıyor. İkinci dalgada gemi su almaya başlıyor. Dünkü hava şartlarından daha iyi olduğu düşüncesiyle belki hareket edildi. Ama görgü tanıkları yine de bu havada nasıl yola çıkıldı bunu anlayamıyoruz da diyor efendim. Tabii ki işin uzmanlarına soruyoruz, yayınlarımıza da aktaracağız ama gemi içinde birileri varsa şu an onlara ulaşmak çok kolay değil. Başka teknolojilerle onlara ulaşma çalışması yapılıyor. Kriz masası kuruldu. Çok yoğun bir çaba var dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdurman. Ulaştığımız insanlar var, hastaneye kaldırıldılar. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Çünkü kurtarılan vatandaşlar hastaneye gittiler. Tedbir amaçlı müşahede altında. Durumu ağır olanlar yok. Bu da elbette bizler için oldukça mühim bir nokta. Bir katamaran gemisi efendim su alıyor, ardından da alabora olarak batıyor. Teknik olarak buna ne sebebiyet verdi? Su hangi bölmeden girdi? Bunlar elbette anlaşılacak ve bir katamaranı ters çevirebilecek temel mekanizmalar. Örneğin dalga, su alma, yük dağılımı, işte daha teknik şekilde düşünürsek serbest yüzey etkisi, bunlar değerlendirilecek, anlaşılması için üzerine gidilecek. Ve bunun dışında tabii ki 267 kişinin gemi içinde bir dağılımı, bu dağılım uygun şekilde yapıldı mı? Bu etkili olur mu? Panik halinde insanları gördük, ekranlara getirdik. Gemi çok hızlı da batıyor. O anda aynı borduya yöneldikleri, üst güvertelerde toplandıkları görüldü. Bu geminin hızlı batmasında ve tabii ki can kayıplarının olmasında da etkili olmuş olabilir. Bir kez daha ihtimallerden bahsederken altını çizmiş olalım. Ve tabii ki şu da var. Operasyonel deniz koşulu, dalga yüksekliği, bunlar araştırılacak ama bu hava şartlarında çıkılabilir miydi? Az önce de altını çizdik. Hatta söylediğimiz üzere dün çıkacaktı yola. Dün çıktıktan sonra Türkiye'ye gelecekti. Ama hava şartları uygun değildi dedi. Bunu da söyleyen isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Şu anda 500 metre derinlikte. Farklı farklı getirdik görüntüleri ekranlara. Batış anından sonra sol tarafta batan yolcu gemisini görüyorsunuz. Oldukça devasa bir gemiden, bir katamarandan bahsediyoruz. Geminin battığı konum kritik. Şunu söyleyeceğiz. Yani gemi aslında seyir halinde ve çok da kıyıdan uzaklaşmadan batıyor. Yani 7 mil gibi bir mesafeden bahsediyoruz. Daha açılmış olsaydı, gideceği mesafeye yaklaşmış olsaydı belki de bu kurtarma çalışmaları bu kadar iyi gitmeyebilirdi. Şimdi geminin içerisinden getiriyoruz görüntüleri. Sesi varsa tabii ki kulak verelim. DSF görüntüler üzerinden gideceğiz ki şöyle bir baktığımızda hali hazırda görüntüleri yorumlamakta güç değil efendim. O panik hali hep şu ifade edildi. Kazanın yaşandığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde battı. Hali hazırda bu zamana kadar benzer yaşanan olaylarda elbette su almasıyla birlikte böylesi bir katamaran, böylesi bir gemi hızla batar ama İnsanlar panik halinde, kendilerini kurtaramadan, ne olduğunu anlayamadan maalesef işte bu görüntülerin yaşanmasına sebebiyet veriliyor. Şunu da konuşacağız tabii ki, işin güvenlik boyutu da var. Bu mesele bir yandan da arama kurtarma çalışmaları nezdinde bir can yeleği meselesi örneğin. Bir insan can yeleğiyle denizde rüzgar ve akıntıyla ne kadar saat sürüklenebilir? Çünkü kayıplarımızdan bahsediyoruz. Keza dualarımız onlarla sağ salim bulunmalarını temenni ediyoruz ama can yeleği insanı hayatta tutmaya yeter mi? Can yeleklerini giymiş olan bu kazazedeler, onlar tabii ki akıbetlerini de merak ediliyor ve bilinmiyor. Ters dönmüş bir gemi var. İçerisinde tabii ki dalgıçlar gönderiliyor. Bu kapsamda araştırmalar da yapılacak. Ve helikopter ve İHA'lar şu anda arama çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'nin de çok çok büyük katkılarıyla birlikte, Türkiye'den giden İHA'larla birlikte denizde bu kayıp olan vatandaşların tespit edilmesi için zamanla bir yarış var. Evet, deniz dalgalıydı ifadesi geldi ama bilimsel olarak yeterli mi? Şimdi kaza saatinde rüzgar ne durumda? İşte anlamlı dalga yüksekliği kaç metre, maksimum dalga yüksekliği, dalga periyodu, bunları ister istemez geminin kaptanı ve tabii ki buradaki profesyonel ekip hesaplamıştır düşüncesiyle bizler de olayı algılamaya çalışıyoruz ki bir önceki gün hava kapalıydı, o yüzden meteorolojik olarak gerçekleşmedi bu yolculuk. Ama hava iyileşmiş görünmesine rağmen denizde dünden gelen fırtınanın etkisi keza etkili olmuş olabilir mi? Bunlar hep ihtimaller ve üzerine düşünüyoruz. Girne açıklarının yapısı, kıyı yapısı, dalga kırılması, bunlar da yine uzmanların ifadeleri üzerinden gidelim. Gemide bu hadisenin yaşanmasına sebebiyet vermiş olabilir. Can yelekleri, can salları, efendim can simitleri, bunların böylesi bir kriz anında sağlıklı ve doğru şekilde kullanılıyor olması gerekiyor. Kazazedelerden tabii ki bir takım ifadeler, açıklamalar var. 24 ekranlarında da konuştuklarında aynı şeyi söylediler. Bir anonsun yapılmadığı, bu kapsamda uyarı gelmediği, kendilerine bu konuda özellikle de can simiti ya da işte buradaki can salları ile ilgili bir yardımın gelmediği ifade ediliyor. Tabii bu da araştırılması gereken, belki de şimdi o olayın sıcağı sıcağını konuşuyoruz ama en çok da aydınlatılması gereken noktalardan biri diyebiliriz. Bir kez daha aktaralım. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte gemi tam olarak alabora oldu ve şu anda kayıp olan vatandaşlar tüm imkanlar seferber edilmiş şekilde aranıyor. Evet, yaşanan olaya ilişkin detayları paylaşacağız. Elbette takipçisiyiz efendim ama tabii yayınımızın başında da söyledik. Bugün çok kıymetli bir gün, 30 Ağustos. Zafer Bayramı. Şöyle biraz geriye gitsek elbette yapılan bu mücadelenin öneminden bahsedebiliriz, anlamından bahsedebiliriz. Çanakkale geçilmez dedirten o kahramanlarımız da elbette aklımıza geliyor. Peki gün içerisinde neler yaşandı? Her yıl olduğu gibi kutlamaların adresi Ankara'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı da atanın huzuruna çıktılar. Anıtkabir özel defterini imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajları önemliydi. Ülkemizi, coğrafyamızı hedef alan menfur planlara bizler müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Büyük Zafer'in 104. yılında devletin zirvesinin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla atanın huzuruna çıktı. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesini ay yıldızlı motifli çelengi bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos'un 104. yılında devlet erkanı büyük zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri andı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol heyeti Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan Burdur'da Anıtkabir özel defterini imzaladı ve 30 Ağustos'un 104. yılında dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, büyük zaferin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Atatürk'ü, meclis mensuplarını ve kahraman ordunun neferlerini şükranlandı.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.
0: Erdoğan, şehit ve gazilerin emaneti olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz sözleriyle mesajını noktaladı.
1: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Külliye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Tebrikleri kabul etti.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mührü 30 Ağustos ve tabii ki büyük taarruzda efendim yaşananları aktarıyoruz, yayınlarımıza paylaşıyoruz. Bir milletin küllerinden doğuşu diyoruz. Tüm Türkiye'de elbette kutlamalar vardı. Her yer al bayrakla donatılmıştı ama dünya genelindeki kutlamalara da bakacağız. Özellikle Romanya, Bulgaristan ve Fransa'da resepsiyonlar verildi. Azerbaycan'da da zafer kutlamaları yapıldı.
3: Kutlama mesajları geldi, resepsiyon verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı birçok ülkede kutlandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Türkiye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını derinden saygıyla anıyoruz denildi. Başkent Bakü'de ise zaferin 104. yıl dönümü Türk şehitliğinde kutlandı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları törene katıldı. Tören Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Tören kapsamında şehitlere saygı duruşunda bulunuldu. İki ülke milli marşları okundu. Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyonda Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Yavuz Alper Kara davetlileri karşıladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da da benzer bir kutlama vardı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Bulgaristan'ın Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilere dikkat çekilen kutlamada Türk askerleri anıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde de resepsiyon düzenlendi. Milli Marşların okunmasıyla başlayan törende Türk mutfağından da lezzetler ikram edildi.

0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos tarihinde bir anlaşma imzalandı. Tüm dünya bu anlaşmayı konuşuyor. Mekke Anlaşması bir savunma paktı gibi de aslında anlaşılabilir. Maddeleri oldukça kritik ama süreç nasıl işleyecek? İşte bu kapsamda gözler yarına çevrildi. Çünkü ilk toplantı yarın İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri Savunma Bakanları hepsi toplantıda hazır olacak.
1: Tarihi anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni bir ittifak doğurmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı Türkiye'de yapılacak. Söz konusu komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülke bir araya gelecek. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından müteşekkil stratejik siyasi

0: ve Savunma Komitesi'nin kurulması öngörüldü. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Terörle mücadele, müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar da değerlendirilecek.
1: Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir gelişme var. Kayıplardan bahsetmiştik efendim. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıklama yaptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi maalesef. 17 kişi kayıp, çalışmalar devam ediyor ve kayıplara ulaşılması için çalışmalar sürerken şu anda kurtarılan kişi sayısı 242. Bir kez daha altını çizelim. 7 can kaybından bahsetmiştik. Maalesef bir kişi daha sağ salim bulunamadı. 8 kişi şu anda kazada hayatını kaybetmiş oldu ve 242 kişi ise kurtarıldı. Çalışmalar bu kapsamda aralıksız devam ediyor. Kayıp tam 17 kişi var. ABD ve İran arasında yaşanan gerilim efendim. Takip ediyoruz, aktarıyoruz ama malum hali hazırda bir mutabakat zaptı üzerinden ilerlenecekti. Öyle olmadı. Ülkeler kırmızı çizgilerinden vazgeçmediler. 6 aydır ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği o saldırılardan istediği noktaya da ulaşabilmiş değil. Askeri baskıyla alamadığı bir sonuç var. Onu ekonomik baskıyla elde etmeye çalışan bir ABD var. Geri adım atıyor mu? Geri adım atmıyor ve İran'da da fatura bu kapsamda ağırlaşıyor. İran limanlarına yönelik uygulanan abluka nedeniyle ülkenin dış ticareti %35 oranında geriledi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay %66'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yaptırımların etkili olduğunu açıkladı. Savaş halindeyiz. Bu savaş koşullarını kabul etmeliyiz ifadesini kullandı. İran'ın dini lideri Müştefa Hamaney de ekonomik olarak direnmek gerektiğinin altını çizdi. Hamaney yaptığı son açıklamada İslam Birliği'ne dikkat çekti. Düşmanın dünya genelindeki Müslümanlar arasında bölünmeler yaratmayı amaçladığını söyledi. Bir yanda ABD ile mücadele sürüyor. Diğer yanda geçim sıkıntısının ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikleyebileceği endişesi artıyor. ABD merkezi New York Times'a göre çok sayıda İranlı yakın zamanda protestoların tekrar başlayabileceğini belirtti. İran'sa ABD ordusunu zorluyor. En az 5 asker bir ay içinde yaşamına son verdi. Pentagon yönetimi sıklıkla gerçekleşen bu vakaları resmi olarak intihar salgını diye sınıflandırdı. ABD ordusuna bağlı siber komutanlık yetkilileri birim içinde ard arda yaşanan intihar vakaları için hesap verecek. 3 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi'ne briefing verecek. İntiharların ABD'nin İran'la olan savaşı sırasında aşırı iş yükü ve baskıdan kaynaklandığı belirtildi. İsrail'in soykırımı, Gazze'deki insani dram giderek derinleşiyor efendim. Elbette gündemimizden düşürmüyoruz. Gazze'de o saldırılarla çok sayıda masum yine şehit oldu. Batı Şeria'ya baktığımızda ise baskı var, zulüm var. Batı Şeria için Filistinlilere yönelik insanlık dışı muameleler de görüldü. Hepsini getirelim ekrana.
2: Yine Filistinlileri aşağıladı, tutuklu kadınlarla alay etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir acımasız anları sosyal medyada paylaştı. Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklu hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu anlattı.
3: Üç gün oldu, banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü.
2: Ben-Gvir kadınlarla alay etti.
4: Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum.
2: Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya acımasızca cevap verdi.
4: Size neden yardım edeyim ki?
2: Batı Şeria'da süren İsrail baskıları katlanılamaz boyutlara ulaştı. İngiliz aktivist Finn Jagin İsrail'de alıkonuldu. Aktivist, İsraillerin ihlallerine karşı toprakları ellerinden alınan Filistinlilerle dayanışmaktadır.

0: çıkma için Batı Şeria'ya gitmişti. Bölgede zorla alıkonuldu. Görüntülere göre Filistin topraklarını gasp eden çok sayıda silahlı İsrailli'nin kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdü. Jagin'den uzun süre haber alınamadı. İsrailler cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı. Aktivistin bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler istismar olarak lanse edildi. Gazze şeridinde ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Han Yunus'ta bir mahalle bombalandı. Gazze kentinde ise bir bisikletle hedef alındı. Gazze'nin orta kesiminde Filistinli bir çiftçiye saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu bir saldırıdaysa Hamas komutanının hedef alındığını açıkladı. Komutanın 7 Ekim saldırılarında görev aldığı iddia edildi. Hamas'tan iddiaya ilişkin henüz doğrulama gelmedi.
1: Yıllardır dinmeyen, bitmek bilmeyen sürünmecede olan bir savaş. Rusya-Ukrayna savaşı hali hazırda biliyoruz büyük kayıplar yaşandı ama Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar son günlerde daha da şiddetlendi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği saldırılarda 37 kişi hayatını kaybetti. Kiev bölgesine bağlı Buça ilçesindeki Mila köyünde bulunan bir depo hedef alındı. Saldırının tetiklediği şiddetli patlamada en az 37 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 42 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeden yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda konutla yaşlı ve engellilerin kaldığı bir bakım evi ağır hasar gördü. Patlamanın şiddetli olmasının işletme arazisine depolanan mühimmattan kaynaklandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi soruşturma açıldı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski yerleşim alanlarının yakınında mühimmat depolanmasına kesinlikle izin verilemeyeceğini vurguladı. Avrupa'dan gelen Ukrayna desteği ise hızla sürüyor. Dünya basınında yer alan bazı iddialara göre Almanya Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırım paketi hazırlıyor. Buna göre Alman hükümeti bir havalimanında Ukrayna'ya ait bir kargo uçağında patlayıcı yüklü İHA tespit etmişti. Bunun üzerine olaydan Moskova sorumlu tutuldu. Bu nedenle Rusya'ya karşı geniş bir yaptırım paketi yürürlüğe konuyor. ABD basınında yer alan bir haberde ise ABD'nin Putin ve Zelenski arasında üçlü görüşme teklif ettiği öne sürüldü. Axios CIA direktörü John Ratcliffe ise Rusya'ya ziyaretine ilişkin iddiada bulundu. Buna göre Ratcliffe diplomatik çabaları yeniden başlattı. Yunanistan'da bir Türkiye azımsızlığı var. Tabii ki tarih boyunca vardı ama şu günlerde biraz ayyuka çıktı efendim. Bu durumu yaşananları da uluslararası platformlara taşıyacak Yunanistan hazırlık içerisinde. Atina yönetimi Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ilan ettiği deniz farklarını ve Avrupa Birliği'ni efendim yaşananları şikayet edecek bakalım.
0: Türkiye'yi şikayet edecekler. İki deniz parkını gündeme getirecekler. Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerepetritis, 2-3 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak. Yunan basınına göre burada Ankara'nın deniz parkları ilanının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunacak. Türkiye'yi AB'li mevkidaşlarına şikayet edecek. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı toplantıda sunulmak üzere Atina ve Ankara'nın açıkladığı deniz parklarını karşılaştıran haritalarında yer aldığı bir dosya hazırladı. Atina kendi deniz parklarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunacak. Türkiye'nin bir dizi uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğini ileri sürecek. Gazete ayrıca Atina'nın bu konuda Ankara'ya diplomatik nota gönderdiğini yazdı. Avrupa Komisyonu ise Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiğini belirtti. Uluslararası hukuka saygı, gerilimin azaltılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.
1: Nepal'de son yılların en büyük felaketlerinden biri yaşandı. 734 kişi hayatını kaybetti. Bir sel felaketi ama görüntüler kıyamet senaryosu gibiydi. Ülkede seferberlik devam ediyor. Bölgede yaşananların tabii ki şu an için haddi hesabı yok ve bu kapsamda çalışmalar devam ederken tahliye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkede bu felaketi tetikleyen bir buzul kopmasıydı. Öncesinde bir depremden bahsedilmişti ama araştırmalar buzul kopması olduğunu gösterdi. Yıkıma yol açan buzul kütlesi bir turistin kamerasına yansıdı.

0: basılmıştı. Onlara bakalım. Bir turist soğanları kayda almıştı. Manzara çekimi yapan turist bir felaketin fitilini ateşleyen buzul kütlesini çektiğinden habersizdi. Buzul kütlesinin dağ yamacından kopup aşağı hareket ettiği anları kaydetti. Görüntülerde büyük buz kütlesinin düştüğü sırada çevrede oluşan yoğun toz bulutu görüldü. Felakette ölenlerin sayısı ise 734'e çıktı. Aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden haber alınamıyor. Çeşitli kurum personellerinin felaket bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Halk meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeden helikopterlerle tahliye ediliyor. Birçoğu Bidur'daki askeri kampa yerleştirildi. Tahliyeleri koordine etmek, yardım malzemelerini dağıtmak için kapsamlı kara ve hava operasyonları da sürüyor. Nijer'de başkent Niamey'de silah sesleri yükselmişti. Diori Amayn Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde bu silah sesleri yoğunlaşmıştı. Peki ülkede ne oldu? Yerel kaynaklar çatışmanın kaynağından söz ediyor. İsyancı askerlerle ordu arasında çatışma buna sebep oldu diyorlar. Bakalım. Silah ve patlama sesleri duyulmasının ardından kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Devlet radyo ve televizyon kanallarının yayın dışı kaldığı belirtildi. Hükümet halka sakin olma çağrısı yaptı. Güvenlik güçleri seferber edildi. Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri silah seslerine müdahale etti. Bazı kaynaklar terör örgütü DEAŞ bağlantılı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını öne sürdü. Çatışmalarda güvenlik güçlerinin ağır kayıplar verdiği de iddia edildi. Öte yandan dört kaynak olayın isyancı askerlerle silahlı kuvvetler arasındaki çatışmadan kaynaklandığını ileri sürdü. Başka bir kaynaksa radyo ve televizyon kanallarının isyancı askerlerin eline geçtiğini iddia etti. Nijer Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada kritik noktaların kontrolünün yeniden sağlandığının da altı çizildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu kapsamda açıklama geldi. Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının yakından takip edildiği açıklandı. Tabii ki efendim Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi yaşanan o kazadan bahsediyoruz ama yeni gelişmeler de var, onu aktarmış olalım. Gemi kaptanı da dahil toplamda 8 kişi şu anda gözaltına alınmış durumda. Çünkü kazaya neyin sebebiyet verdiği, ki bu kapsamda bir teknik aksaklık mı ya da tabii ki gemi kaptanı ve beraberindeki mürettebatla alakalı bir eksiklik mi, bir hata var mı, bunlara ilişkin de bir soruşturma devam ediyor ki yeni bir gelişme yaşanan bu faciada kaptan da dahil 8 kişi gözaltına alındı. Bu arada ve 8 can kaybı olduğunun da altını çizelim. 7 kişi hayatını kaybetti demiştik. Geçtiğimiz dakikalarda maalesef bir can kaybı daha yaşandı ve 242 kişi kurtarıldı. 17 kişinin ise araması devam ediyor efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in açıklaması bu. Kendisi gemi kaptanına dahil 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ise geminin şu anda 500 metre derinliğe sürüklendiğini, arama çalışmalarının da şu anda yüzeye yakın bölgelerde devam ettiğinin altını çizdi. Bu faciada kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı. Bu son gelişmeyle araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
1: Ya cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Velakinallah yarama. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa.

0: bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
1: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bir yazar, bir senarist, bir münzevi. Türk sinemasının özgün kalemi müteveffa Ayşe Şas'a bu kez mektuplarından derlenmiş bir seçkiyle okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabını yayına hazırlayan şair Eray Sarıçam, ilginç çalışmanın hazırlık sürecini, karşılaştığı fantastik dünyayı 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Para bitti, saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Efendim, tüm Türkiye'nin gözü kulağı Gilin açıklarında batan gemide ki maalesef can kaybı 8'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor ki 242 kişi kurtarıldı. 17 kişiden henüz haber alınabilmiş değil. Geçtiğimiz saat içerisinde son dakika bilgisi vermiştik. Gemi kaptanı da dahil 8 kişi gözaltına alındı. Nasıl yaşanmıştı kaza bugün, ne oldu, aktaralım. Filo Denizciliğine ait katamaran tipi yolcu gemisi Girne Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu. Su almaya başladı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı. Bu sırada bazı yolcular denize atladı. Gemi limandan ayrıldıktan 35 dakika sonra irtibat kesildi. 20 dakika içinde de alabora oldu. Bu sırada kıyıdan 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8'i mürettebat, toplamda 267 kişi vardı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar 242 kişi kurtarıldı ve can kaybı da 8'e çıktı. Kalan 17 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi tamamen battı, 514 metre derinliğe indi dedi. Geminin içinde kalan var mı yok mu şu an bilinmiyor. Kurtarılanlar Girne Limanı'na çıkarıldı. İlk kontrolleri buradaki Sahra Hastanesi'nde yapıldı ve ardından da 161 kişi hastaneye kaldırıldı. Gelen bilgilere göre aralarında durumu ağır olan yok. Müşahede altında tutuluyorlar ve 76 kişi de ailesiyle buluşmuş durumda. Geminin batma sebebi detaylı incelemeden sonra belli olacak, ancak bölgede olumsuz hava koşulları hakim. Bazı görgü tanıkları denizin çok dalgalı olduğunu belirtti. Kazanın sebebi bu mu değil mi henüz kesin olarak netleşmiş değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster bir kriz masası topladı. Çalışmalar havadan ve karadan, denizden kesintisiz devam ediyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Türkiye'nin iki askeri gemi, iki helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Geminin varış noktası olan Mersin Taşucu Limanı'nda da kriz masası kuruldu. Tedbir amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazıları Mersin'de aileleriyle birlikte yolcu terminaline gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katılmış olduğu tören kapsamında tabii ki bir konuşma yaptı ama gündeminde yaşanan bu facia vardı. Can kayıpları için başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin bu kazada yardımlarını esirgemeyeceğinin altını çizerken yardımlara Türkiye'nin de katıldığından bahsetti. Neler söyledi Cumhurbaşkanı, bakalım.
1: Kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün Girne'den Mersin Taşucu

0: ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz.
1: 35 dakika içerisinde yaklaşık batan bir gemiden bahsediyoruz efendim. Tabii bu kapsamda içerisinde 8 mürettebat vardı, 267 kişi vardı. Kurtarılanlar var, kayıplar var, arananlar var ama şunu söyleyelim, hali hazırda batış sebebi bilinmiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı da batış sebebini kara kutudan öğreneceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yüzlerce kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi bu ve 7 mil kadar açıldıktan sonra bu batış gerçekleşiyor. Bir cisme mi çarptı? Teknik bir aksaklık mı vardı? Neden soldan su aldı ve sol tarafa doğru çok kısa sürede battı? Yaşananları elbette hem içerisinde birebir olan kazazedeler hem de görgü tanıkları tüm çıplaklığıyla 24'e anlattı.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Aynen, sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arkaya doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes, hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etsinler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Bir şey geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz burayı hep yaşıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Ya dön istemiyoruz dedi. Kadın dedi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Ya gönder bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önde darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Siz gemi su aldığını gördünüz.
6: Kenardayım be kardeş.
2: Ya dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
7: Yani arkadaşın karşısında artık suyu, üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, mühendeliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtardı.
8: Siz nasıl kurtuldunuz?
7: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tur, yani tur ismini. Abi bizi kurtardı orada. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemelimizden kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da aktı çok.

0: 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Dünya yakından takip etti bu Mekke Anlaşması'nı. Savunma bağlamında çok güçlü bir ortaklıktan bahsediyoruz. Maddeleri de oldukça mühim ama gözümüz kulağımız yarına çevrili. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ilk toplantı yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Dışişleri, Savunma Bakanları toplantıda yer alacak. İşbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ise masada olacak.
1: Tarihi anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni bir ittifak doğurmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı Türkiye'de yapılacak. Söz konusu komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülke bir araya gelecek. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından müteşekkil stratejik siyasi ve savunma komitesinin kurulması öngörüldü. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin

0: görüldüğü üzere elde edemedi. Bir mutabakat zaptı vardı ama istendiği gibi işlemedi. Ülkenin kırmızı çizgileri var, geri adım atmış değiller. Bunları biliyoruz, aktarıyoruz ama ABD şu anda ekonomik bağlamda İran'ı yıldırma politikası uyguluyor. Böyle bir kozu var elinde ve geri adım atmayan da bir İran var. İran'da da bu kapsamda fatura ağırlaşıyor. İran limanlarına yönelik uygulanan ablukayla ülkenin dış ticareti %35 oranında geriledi. Ülkede yıllık enflasyon geçen ay %66'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptırımların etkili olduğunu açıkladı. Savaş halindeyiz, bu savaş koşullarını kabul etmeliyiz dedi. İran'ın dini lideri Müçtefa Hamaneh ekonomik olarak direnmek gerektiğinin altını çizdi. Hamaneh yaptığı son açıklamada İslam işbirliğine dikkat çekti. Düşmanın dünya genelindeki Müslümanlar arasında bölünmeleri yaratmayı amaçladığını söyledi. Bir yanda ABD ile mücadele sürüyor, diğer yandaysa geçim sıkıntısının ülkede yeni bir protesto dalgasını tetikleyebileceği endişesi artıyor. ABD merkezi New York Times'a göre çok sayıda İranlı yakın zamanda protestoların tekrar başlayabileceğini belirtti. İran ise ABD ordusunu zorluyor. En az 5 asker bir ay içinde yaşamına son verdi. Pentagon yönetimi sıklıkla gerçekleşen bu vakaların resmi olarak intihar salgını olarak niteledi. ABD ordusuna bağlı siber komutanlık yetkilileri birim içinde arda arda yaşanan intihar vakaları içinde bir hesap verecek. 3 Eylül'de ABD Temsilciler Meclisi'ne briefing verilecek. Gazze'de Batı Şeria'da yaşananlar tüm insanlığın gözü önünde oluyor ki kapsamda İsrail'in soykırımı sürüyor. Masum siviller yine Gazze'de şehit oldu. Batı Şeria'da da zulüm sürdü.
1: Yine Filistinlileri aşağıladı, tutuklu kadınlarla alay etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir acımasız anları sosyal medyada paylaştı. Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklu hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu anlattı.
2: Üç gün oldu, banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü.
1: Ben-Gvir kadınlarla alay etti.
3: Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum.
1: Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya acımasızca cevap verdi.
3: Size neden yardım edeyim ki?
1: Batı Şeria'da süren İsrail baskıları katlanılamaz boyutlara ulaştı. İngiliz aktivist Finn Jagin İsrail'de alıkonuldu. Aktivist, İsraillerin ihlallerine karşı toprakları ellerinden alınan Filistinlilerle dayanışma için Batı Şeria'ya gitmişti. Bölgede zorla alıkonuldu. Görüntülere göre Filistin topraklarını gasp eden çok sayıda silahlı İsraillinin kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdü. Jagin'den uzun süre haber alınamadı. İsrailler cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı. Aktivistin bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler istismar olarak lanse edildi. Gazze şeridinde ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Han Yunus'ta bir mahalle bombalandı. Gazze kentinde ise bir bisikletle hedef alındı. Gazze'nin orta kesiminde Filistinli bir çiftçiye saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu bir saldırıdaysa Hamas komutanının hedef alındığını açıkladı. Komutanın 7 Ekim saldırılarında görev aldığı iddia edildi. Hamas'tan iddiaya ilişkin henüz doğrulama gelmedi.
0: Yunanistan, Türkiye hazımsızlığını bu kez uluslararası platformlara taşıyacak. Atina yönetimi, Türkiye'nin Ege'de Doğu Akdeniz'e ilan ettiği deniz farklarını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor. Bir şikayet gelecek.
1: Türkiye'yi şikayet edecekler. İki deniz parkını gündeme getirecekler. Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkını Avrupa Birliği gündemine taşımaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 2-3 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına katılacak. Yunan basınına göre burada Ankara'nın deniz parkları ilanının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunacak. Türkiye'yi AB'li mevkidaşlarına şikayet edecek. Habere göre

0: Yunan Dışişleri Bakanlığı toplantıda sunulmak üzere Atina ve Ankara'nın açıkladığı deniz parklarını karşılaştıran haritalarında yer aldığı bir dosya hazırladı. Atina kendi deniz parklarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunacak. Türkiye'nin bir dizi uluslararası hukuk kuralını ihlal ettiğini ileri sürecek. Gazete ayrıca Atina'nın bu konuda Ankara'ya diplomatik nota gönderdiğini yazdı. Avrupa Komisyonu ise Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiğini belirtti. Uluslararası hukuka saygı, gerilimin azaltılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.
1: Faciadan bahsediyoruz. Malum bugün gerçekten de Türkiye'nin yakından takip ettiği elin bir hadise. Üzerine konuşacağız. Şundan bahsediyoruz. Çünkü bu kazayı ne tetiklemiş olabilir? İşin teknik kısmı var. Hali hazırda meteorolojik şartlar var. Gözaltılar var. Kaptan da dahil. Onların bir ihmalkarlığından mı bu olay yaşandı? Can kayıpları var. İçimiz kan ağlıyor bu kapsamda ama üzerine konuşalım, detaylıca öğrenmeye çalışalım. Ne olmuş olabilir diye uzun yol kaptanı Sayın Mustafa Can bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz akşam haberlerine.
2: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
1: Evet, tüm Türkiye'ye elbette bu kapsamlı geçmiş olsun diyoruz ve sizler de elbette takip etmişsinizdir yaşananları. İlk anda baktığınızda görüntüleri şöyle bir incelediğinizde kıyıya çok yakın bir noktada 7 mil açıkta 259 yolcusuyla 8 mürettebatıyla çok da kısa bir sürede aslına bakarsanız batmış bir katamarandan, bir gemiden söz ediyoruz. Bu ilk İzlenim olarak size neyi getiriyor, fikir olarak neden bu kaza yaşanmıştır sizce?
2: Şimdi yani böyle el yordamıyla bir yorum yapmak çok sakıncalı buluyorum her şeyden önce. Benim videolardan gördüğüm kadarıyla katamaranın sol bacağı diyelim, iskele tarafı, bir cisme çarpmış da kırılmış gibi ve su almış gibi ve su alma sonrası da alabora olduğunu gösteriyor. İşte 7 milde olması kazanın, şükürler olsun karaya çok yakın olması ve çok başarılı bir kurtarma operasyonu, yani o kadar kalabalığın çok kısa sürede tekneden alınması, bunlar sevindirici tarafları. Bildiğim kadarıyla 7 kişi kayıp.
1: Evet. Yani 17 kişi aranıyor. Buyurun.
2: 17 kişi aranıyor. Onların da teknede kalma olasılıkları var. Bilemiyorum, personel mi değil mi, o da belli değil. İsimleri belli mi 17 kişinin?
1: Şu an için tam olarak resmi bir açıklama gelmedi ama şunu hatırlatalım. 8 gözaltı var kaptan da dahil. İşte bu noktada da size sormak isterim. Bir meslektaşınız burada bir ihmali mi olmuştur ya da böyle tedbir amaçlı bir gözaltı mıdır sizce?
2: Öyle ki her kazadan sonra, basit kazalar da dahil olmak üzere, gemi kaptanı, baş mühendisi, o an vardiyada olan arkadaşlar zaten liman başkanlığına giderler ve olayı anlatırlar, sorgulanırlar. Bu normal bir olaydır. Yani direkt işte ihmal gördük de aldık diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Normal bir uygulamadır. Zaten gemi batmıştır. Hı hı. Batmasa dahi gemi emniyeti alındıktan sonra dediğim personel, gemi kaptanı, baş mühendisi, hangi vardiyaysa görevlilerin hepsi gidip ifade vermek zorundadır. Bu normal bir uygulamadır. Şimdi onların ifadelerinden sonra biraz daha netleşecektir. Evet. Gemi 500 metrede gömülmüş. Buradan geminin VDR kayıtları deriz. Bir bakıma kapalı kutusu. Hı hı. Bunun kırılmasının öyle hemen olmayacağını düşünüyorum. Kayıpların bir kısmının da gemide olduğunu düşünüyorum. Bu arada çıkamadığını düşünüyorum. Panikte, yaralanmalarda olabilir. Makine dairesinde kalmış olabilir makine personeli. Çünkü son ana kadar yukarıdan gelen makine komutlarını yerine getirmeye uğraşır denizciler. Dolayısıyla olduktan sonra çıkma şansı kalmamış olabilir. Tabii bunlar çok elim olaylar.
1: Peki şu anda şunu

0: sormuş olalım. Bir gemi su almaya başladığında kaptanın önünde teknik olarak bir takım seçenekler vardır. Bir takım protokoller vardır. Burada anlamak için tabii ki soruyoruz. Çünkü ikinci bir dalga geliyor. İkinci dalgayla birlikte bu gemi batıyor. Öncesinde belli bir süre gidildikten sonra o dalgaya rağmen seyrin devam etmesi. Bir gün önce hali hazırda bu gemi yol alacaktı. Hava şartlarından dolayı iptal oldu. 2 ay önce geminin kontrolleri yapıldı. Bir sorun bulunmadı. Bunları da düşündüğümüzde çok hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğinde kaptan ne yapmalı? Nasıl bir protokol işler?
1: Şöyle, önce nereden su aldığını bulmalı. Onun geminin batıp batmayacak riski yaratıp yaratmayacağına karar verip gemi terk emrini vermeli. Burada gemi terk emrinin verildiğini düşünüyorum. Çünkü içeride herkes can yeleğini giymişti. Yani geminin batmasının beklenmediğini düşünüyorum ama tekrar diyorum.
0: Çok özür dilerim. Bir kazazedeyle konuştuk kendisi. Şu anda sağlıklı ailesiyle birlikte ama diyor ki uyarı gelmedi. Anons yapılmadı. Bizlere bir açıklama gelmedi. Kendi el yordamımızla bu insanlar buradaki can yeleklerini, simitlerini bulmaya çalışıyorlar. Tabii ki daha iyi anlamak ve izleyicilerimize aktarmak için söylüyorum. Kendi imkanlarıyla bu can yeleklerini bulmaya çalışıyorlar ama hani öncesinde bununla ilgili mürettebat bir uyarıda bulunması, bir anonsun geçmesi gerekir miydi?
1: Evet. Yine de bir kişiyle konuştunuz. Evet. O duymamış olabilir. Böyle söyleyeyim ben. Can yelekleri de koltukların altında, görünür yerdedir. Zaten nerede olduğunu gösteren, gemiyi nereden terk edeceğini anlatan o kartlar da geminin her yerinde vardır. Planları da vardır. Yolcuların da bunlara bakmış olmaları gerekirdi zaten. Tekrar ediyorum. Kimseyi şu anda suçlamanın hiçbir anlamı yok. Gemi kaptanının bir ifadesini görmek lazım.
0: Tabii ki.
1: Ne oldu? İlk dalgaya çarptığında, gemi yatmaya başladığında gemi kaptanı İşte gemi terk emrini bile verecek vakti olmadı mı, bunları bilmiyoruz. İçerideki görüntülerden anladığımız kadarıyla gemi yatmaya başlamış. Yani bir taraftan su
0: sola doğru,
1: almaya başlamış.
0: Soldan su almış ön taraftan, evet.
1: Evet. Ama gemiler böyle orada kompartmanlar vardır. Bir tanesinin yırtık olmasıyla batacak, batmaz gemiler. 1-2-3 işte patlata patlata gittiyse batmış olabilir. Dolayısıyla bir gemi kaptanı ben de dahil orada terk emrini kolay vermezdim. Yani tekrar ediyorum, yani gemi kaptanını bir dinlemek lazım.
0: Şu an tabii her ki biz de kimseyi zan altına bırakmadan sizin de söylediğiniz gibi ihtimaller üzerinden gidiyoruz ama hani denize elverişte değil miydi bu ulaşım? Kaptanın sefer kararı o an yanlış mıydı? İşletmecinin sorumluluğu mu? Bunlar adına tabii ki tedbirler ve görüldüğü üzere gözaltı kararları alınıyor. Şunu da sormak istiyorum. Meteorolojik koşullar tabii ki bakılıyor ve bir gün öncesinde izin verilmemiş. Bir gün sonrasına bu olumsuz hava şartları, koşullar her neyse tesir etmiş olabilir mi? Yani bugün, dün zaten kötüydü, kazada göz göre göre geldi diyebilir miyiz?
1: Ama izin verilmedi mevzu kaptan çıkmamış olabilir. Liman çok buna karışacağını düşünmüyorum. Liman başkanlıklarının tamamen kaptanın inisiyatifindedir bu. Gemi kurtarma operasyonlarında da yani o her dalgaya dayanıklı tekneler bile o an gemi kaptanının kararıyla kurtarmaya gidip gitmeyeceğine karar verir. Dolayısıyla kaptan hava çok sert değildi. Hafif siberler vardı. Ben bu kaptanın da o siberlerde nasıl manevra yapılacağını bilmediğini düşünmüyorum. İlk defa orada olduğunu düşünmüyorum. Bu geminin işte 1,5-2 metrelik dalgalarda kaç mil maksimum sürat yapacağını da bilmediğini düşünmüyorum. Benim tek olasılığım şu andaki veri ve bilgilerle bir şeye çarptı. İşte bir kaya kaya değil de tekne parçası olabilir, denize sürüklenmiş bir kütük olabilir, gemiden düşmüş bir küçük konteyner.

0: konteyner olabilir, her şey olabilir. Yüksek süratlerde fiber bir teknenin buna çarptığında bu tip bir yırtılmanın olabileceğini düşünüyorum.
1: Ama şunu netleştirelim. Bir hani katamaran yüksek bir dalga gördü diye alabora olabilir mi? Yani hani sağlıklı ve denize elverişli bir
0: Olmaz.
1: geminin çok kısa sürede
0: Olmaz.
1: böyle batması sizin alanınız. Çünkü 26 yaşında olduğu için de şunu da düşündük. Yaşlı bir gemi olduğu için acaba bu da ulaşım noktasında sıkıntı yaşattı mı? Ama belki çok daha yaşlı ve işte bir problem yaşamayan gemiler de vardır. Sanıyorum bu da bu konuyla alakalı. Buyur.
0: Geminin yaşlısı olmaz, bakımlısı bakımsız olur. Yolcu gemilerinde de tetkikler oldukça etkilidir, iyi incelenmiştir. Şu, hani arabalar kontrolüne giriyor ya, bu gemiler de çok sıkı denetimlere giriyorlar ve denize elverişlik belgesi alıyorlar. Özellikle Türk bayrağı olan gemilerde hakikaten çok iyi denetleniyorlar. Biliyorsunuz biz gri bayrağı geçmiştik. Tekrar beyaz bayrağı bu yönetim geçirdi 1,5-2 sene evvel. Yani iyi denetim yapmış olduğunu gösteriyor Türk Devleti'nin. Ben orada yani Türk Devleti'nin iyi denetleme yapmadığı, geminin hazır olmadığı ile ilgili en ufak bir şüphem yok. Çok ciddi denetimlerinin yapıldığını, geminin seyre elverişli olduğunu düşünüyorum. Kafamdaki tek soru benim bir nesneye çarpıp
1: Bir cisme çarpma
0: fiberin
1: ihtimali diyorsunuz.
0: kırılması.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çünkü teknik açıdan da soldan su alıp işte çok kısa sürede sol tarafa bir şekilde yatmasıyla birlikte 35 dakika içerisinde tamamen batıyor. 10-15 dakika içerisinde zaten yaşanan o hadisenin ikinci dalga gelmeden önce dönmeye çalışıyor kaptan inisiyatifiyle birlikte ama size söylediniz 2 ay önce denetimden geçmiş. Belli ki teknik noktada bir aksaklığı yok. O yüzden de şunu sormak istiyorum. 2 dakikada alabora oldu, 20 dakikada alabora oldu. Bu aradaki zaman farkı bize neyi gösteriyor? Çok hızlı bir şekilde battı. Bu söyleniyor ya, kazazedeler de bunu söylüyor. Yani buna ne sebebiyet olmuş olabilir?
0: O yırtılma boydan boya olduysa çok hızlı bir şekilde, yani bir tane katamaran çift tekne, gövdeli tekne, gövdenin biri olduğu gibi suyla dolduysa ve içeriye makine dairesine girdiyse bu tekneyi çok hızlı batırabilir.
1: Evet, bir
0: Bu
1: de
0: arada
1: buyur.
0: 30, 20-30 dakika çok hızlı da sayılmaz diye düşünüyorum.
1: Tabii bunu işte kazazedeler, onların ifadeleri ve tabii ki bölgede gözlemleme imkanı bulanlar, onlar bunu ifade ediyorlar. Olayı yaşadıklarında o korkunç hadise içerisinde zaman algıları tabii ki bizlerle farklı olacaktır ama teknik açıdan ben hızı noktasında sormak istedim. Bir yandan da tabii bu işin hukuki boyutu var. Gözaltıları bir kez daha aktarmış olalım ama yani gemi içerisinde yaşananları da şöyle bir gözlemlediğinize şayet
0: Ya
1: bakabiliyorsanız buyurun.
0: buna gözaltı demeyelim. Normal tedbir diyelim. Gemi batmamış olsaydı şu anda onlar alınmamış olacaklardı. Gemisinde bekliyor olacaklardı emniyetli şekilde. Sonra liman başkanlığına götürülecekti gemi kaptanı ve personeli. Normal prosedür ifade vermeye liman başkanlığına götürüldü savcı
1: Evet,
0: eşliğinde
1: bu bir
0: dememiz
1: prosedür.
0: gerekir.
1: Evet, onu da tabii ki
0: Evet.
1: netleştirmiş olalım. Takip edeceğiz hali hazırda. Şimdi Girne açıklarının bu yapısı, işte topografyası, kıyı yapısı, dalga kırılması siz daha iyi bileceksiniz ve aktaracaksınız elbette. Bunların da bölge şartları kazaya etki etmiş olabilir mi? Bu bir cisim çarpması sizin öncelikli ihtimal verdiğiniz nokta ama diğer ihtimalleri düşünürsek bunlar da etki eder mi?
0: Dalganın da yani bu kontrollerde gözden kaçmış bir çatlak varsa o yüksek süratle dalgaya vurmuş olması belli bir açıyla bu da tekne altında bir kırığa yol açmış olabilir. Yani 41 kilometre saat çok ciddi bir sürat denizde. Teknede dediğimiz gibi öyle yeni çıkmış bir tekne diye.

0: her ne kadar denetleniyor olsa da bu da olasılıklardan biri olarak hafızamızda durması lazım.
1: Evet, kayıplar var. En kısa sürede onlara sağ salim ulaşılması temennisiyle değerli görüşlerinizi paylaştınız. Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz size de.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Rüşvet ağa pest edirtti, depremzede.

0: Efendim bugün çok kıymetli bir gün. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü elbette. Bu kapsamda tüm Türkiye'de coşku hakimdi ve pek çok noktada törenler düzenlendi ki başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresiydi her yıl olduğu gibi. Anıtkabir'e gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da atanın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı atanın huzurundaydı. Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi.
1: Büyük Zafer'in 104. yılında devletin zirvesinin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla atanın huzuruna çıktı. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı motifli çelengi bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos'un 104. yılında devlet erkanı büyük zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri andı.

0: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol heyeti Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan Burdur'da Anıtkabir özel defterini imzaladı ve 30 Ağustos'un 104. yılında dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı, büyük zaferin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Atatürk'ü, meclis mensuplarını ve kahraman ordunun neferlerini şükranlandı.
1: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum.
0: Erdoğan, şehit ve gazilerin emaneti olarak nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz sözleriyle mesajını noktaladı.
1: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Külliye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Tebrikleri kabul etti.
2: "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle yad ediyoruz. Törenleri getiriyoruz ekranlara. Ankara'dan başladık ki bu kapsamda İstanbul'da da Vatan Caddesi'nde kutlamalar gün içerisinde devam etti. Binlerce kişi milli mücadele ruhunu bir kez daha coşkuyla yaşadı. 7'den 70'e tüm İstanbullular gururla Türk bayraklarını salladı.
3: Ellerinde bayraklar, gözlerinde ay yıldızın parıltısı. Büyük Zafer 104 yaşında. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
4: İki bayramı birden kutluyoruz. Çocukken tanklar caddelerde gezerdi. Şimdi biz tankların ayağına geldik. Bayram ayrı bir güzel. Tabii Zafer Bayramı olması bence çok daha farklı bir güzellik.
5: Çok iyi hissediyorum. Sanki ben büyüyünce ben de bir onların gibi insanları kovdurmak, insanların ruhunu kovdurmak. Çünkü Atatürk'ün bize de feda oldu. Biz de onun için canımız feda olsun.
6: Ağustos ayı zaten Türk milletinin zafer ayı demek. Yani hem bir yana gururluyuz, sevinçliyiz. Allah bu milleti inşallah o eski günleri yaşatmasın.
3: Kutlamalar sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk bırakılmasıyla tamamlanan tören Vatan Caddesi'nde devam etti. Vatan Caddesi'nde zafer heyecanı protokolün halkı selamlamasının ardından başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz kuvvetleri, polis teşkilatı ve jandarma komutanlığı ekipleri törende geçiş yaptı.
7: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde resmi geçit töreni başladı. Komando birlikleri ellerindeki sarı 56 ile vatandaşı selamladı.
8: Kutsal saydığımız devlet, bayrak, vatan, koruyan insanlar gurur verici, onur duydum, gurur duydum.
9: Duygularımız tabii ki kelimelerle ölçülmüyor.
3: Vatandaşlar töreni gözlerini bir an olsun ayırmadan izledi. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan mücadelenin gururu bir kez daha yaşandı. Vatan Caddesi'nde 104. yıl coşkusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların geçişleriyle son buldu.
5: Çok duygulandım. Gerçekten Türk olmak, iyi ki Türk olarak doğmuşum, Türk olarak yaşamışım. Anlatılmaz yaşanır, öyle bir his bu his.
10: Bütün vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.
11: Güzel, zaten gösterileri de izledik, gayet güzeldi. Gerçekten onur duyduk yani.
3: Büyük Zafer'in 104. yılına özel Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde de bir program düzenlendi. Kimi Cumhuriyet döneminden kalma, kimi de farklı dönemlere ait çok sayıda klasik araç renkli görüntüler oluşturdu.
12: 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılını Dolmabahçe Sarayı'nda kutladı. Sarayın bahçesinde düzenlenen klasik otomobil sergisi vatandaşları hem Cumhuriyet dönemine götürdü hem de şu anda 104. yıl büyük taarruz coşkusu yaşattı.
13: Büyük Taarruz'un 104. yılını kutluyoruz. Biz de böyle bir özel günde tarih kokan, geçmiş izinde olan bu araçlarla birlikte buluşalım ve kutlayalım istedik.
14: Biz böyle zaman zaman özel günlerde bir arkadaşlarımız bir araya geliriz. Böyle kutlamalar yaparız, konvaylar yaparız. Bu şekilde mutlu oluyoruz.
3: Yıllara meydan okuyan araçlar görenleri geçmişe götürdü. Vatandaşların ilgisi de yoğundu. Kimi otomobilleri yakından inceledi, kimi de bu özel anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi. TCG Anadolu'nun öncülük ettiği bir geçişten bahsediyoruz. Oldukça görkemliydi. Gemiler bu kapsamda Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa anıtını selamladı.
3: Zafer Bayramı coşkusu Boğaz'ın iki yakasını sardı. İstanbullular donanmanın geçişine büyük ilgi gösterdi.
15: 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Burada bu heyecanı yaşamak hepimiz için çok güzel oldu. Özellikle ülkemizin bu devirde yaşamış olduğu gelişmeleri görmek, savaş gemilerini izlemek bizim için güzel bir onurdu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz bu zaferden dolayı gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimiz sağ olsun.
3: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında İstanbul Boğazı tarihi bir geçişe sahne oldu. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi Boğaz'dan geçti. Geçişin öncüsü ise Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu oldu.
16: Boğaz'da bizleri selamlayan askerlerimizin alınlarından öpüyoruz. Gurur duyuyoruz onlarla. Bizler de bu ülkenin yurttaşları olarak elimizden geleni yapmaya ve Türk bayrağını dalgalandırmaya gayret edeceğiz elimizden geldiğince.
17: Evet, şimdi ne var? Çocuklarınızı alıp gelmişsiniz. Geçmişi çocuklarınıza, tarihi anlatıyor musunuz?
16: Sürekli anlatıyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, hedefimizin Kızıl Elma olduğunu sürekli çocuklarımıza aktarıyoruz, aktarmaya da devam edeceğiz.
3: Donanmaya ait gemiler Barbaros Hayrettin Paşa anıtının önünden geçerken Türk bayraklarıyla anıtı selamladı.
18: Güzel bayramın, zafer bayramının anılarını yaşatmaya, onlara göstermeye, bu tarihin ne kadar zorluklarla kazanıldığını anlatmak için böyle günlerde sürekli toplanıyoruz buralarda, göstermeye çalışıyoruz onlara. Bu vatanın, toprakların kıymetini umarım ömürleri boyunca anlarlar ve bizim gibi onlar da yaşatmaya devam eder. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
3: Farklı sınıflardaki savaş ve destek gemilerinden oluşan görkemli geçiş, Boğaz'da izleyenlere unutulmaz görüntüler yaşattı. 30 Ağustos'un 104. yılında zaferin coşkusu bu kez denizlerde yankılandı. Türk donanması İstanbul Boğazı'ndan geçerek hem büyük zaferi selamladı, hem gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

0: İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı. Başsavcılık Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve ekibinin kurduğu o yağma düzenine ilişkin tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Somut delillerle birlikte bakalım belediye içerisinde neler yaşanmış.
1: Rüşvet ağı pes yedirtti. Depremzede esnaftan bile 3 milyon lira para istedikleri, tehdit ettikleri ortaya çıktı. Yolsuzluk skandalının adresi İstanbul Bayrampaşa Belediyesi. Hataylı bir depremzedenin şikayeti bu kadarını pes yedirten gerçeği ortaya koydu. Hatay depreminde evi yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya taşınan bir kişi AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret eden depremzedeye yardımcı olunacağı sözü verildi. Mutlu'nun imardan sorumlu yardımcısı ise esnafa kaçak yapı için izin sorununu ortadan kaldırdı. Yani kaçak inşaatın önünü açtı. Hatta kafe inşaatına belediye araçları bile destek verdi. Şikayetlere ise belediye ekipleri göz yumarken bakanlık seviyesinden uyarı gelince ise kaçak inşaata kılıf arandı. Hasan Mutlu'nun kafeden 5 milyon lira aldığı da ortaya çıktı. Kirli çark savcılığın ortaya koyduğu HTS kayıtlarına yansıyınca panikleyen yöneticiler sorumluluğu atmak için jet hızıyla kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Skandallar bununla da bitmedi. Kafeni yıkarız tehdidiyle sıkıştırılan esnaf, belediye başkan yardımcısının evinde yapılan pazarlığı tam 2,5 saatlik ses kaydıyla delillendirdiği anlaşıldı. Kısacası deprem felaketinin ardından hayata tutunmaya çalışan esnaf, sığındığı belediyede adeta bir şantaj sarmalına alındı. Ruhsatsız yapıya göz yumma karşılığında doğrudan belediye başkanının şahsına milyonlarca lira para istendi. Tutuklanan belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı etkin pişmanlıktan yararlanarak suçunu itiraf etti. Yağcı, belediye başkanı Hasan Mutlu'nun bizim orada 3 milyonumuz var diyerek parayı bizzat talep ettiğini söyledi. İddianamede ayrıca kamu otoparkının CHP'li meclis üyesinin yakınına ucuza peşkeş çekilerek 10 milyon lira zarar edildiği vurgulandı.
0: İstanbul'da Karabük'te, Trabzon'da drift yaparak hem kendi camlarını hem de diğer sürücülerin camlarını hiçe sayanlar polisten kaçamadılar. 4 sürücüden bahsediyoruz. Hepsi de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Trafiği tehlikeye atıyorlardı ve toplamda yarım milyona yakın para cezası kesildi.
2: Trafiği tehlikeye attılar, polisten kaçamadılar. Drift atan 4 sürücüye ceza yağdı. İlk görüntüler İstanbul Zeytinburnu ve Karabük'ten. Sokak aralarında ve caddelerde drift yapan sürücülerin o anları kameralara yansıdı. Hem ihbar hem de sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti. Yakalanan iki sürücünün her birine tam 140 bin lira idari para cezası kesildi. Bir diğer görüntünün adresi ise Trabzon'un Sürmeni ilçesiydi. Kavşakta drift atmaya kalkışan iki sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Ancak onların da bu tehlikeli oyunu uzun sürmedi. Kimlikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 281 bin lira idari para cezası uygulandı. Dört sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlarsa çekicilere yüklenerek trafikten men edildi.
0: Görme engelli olarak dünyaya geldi. Şu anda 17 yaşında Beyza Zelal Karay o karanlığını kendisi aydınlığa çevirdi. Kusursuz kulağa sahip. Bu çok büyük bir yetenek ki kendisi hayalini kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvar kazandı.
2: Dünyaya gözlerini erken açtı. Prematüre doğum nedeniyle görme yetisini kaybetti. Ama müzikle bütün engelleri aştı.
3: Önce sadece bir hevesti. Sonra

0: sevdaya dönüştü.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Beyza Zelal Kara için karanlık hiçbir zaman bir engel olmadı. Ailesinin küçük yaşta aldığı ork onun hayatının dönüm noktası oldu. 13 yaşına geldiğinde ise notaları eksiksiz duyabilme yeteneği olan kusursuz kulağa sahip olduğu fark edildi. O günden sonra müziğe sımsıkı sarıldı. 12 yıldır piyano çalıyor. Ancak onun asıl sevdası bir diziyle içine düşen ne oldu? Hiçbir eğitim almadan sadece internetteki videoları izleyerek ne üflemeyi öğrendi?
0: Görme engelli olduğumu öğrendiğim zaman hayata küsmedim. Çünkü hayata küsmek hiçbir zaman hiç kimseye hiçbir şey kazandırmayacak. Bunu biliyorum. Ailem sayesinde hayata tutunmayı başardım. Onlar benim en büyük dayanağım, en büyük desteğim oldu.
1: Beyza'nın bu azmi onu hayallerinin zirvesine taşıdı. Yüksek öğretim kurumları sınavında aldığı puanla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı.
0: Ve şimdi en sonunda hayalimdeki bölüme yerleştim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Bölümü Çalgı Eğitimi Ney.
1: Kızının bu büyük başarısı annesi Nursel Karay'ın da en büyük gururu oldu.
2: Bu süre zarfında kızımın böyle güzel ilerlemesi beni gerçekten çok mutlu etti. Beyza benim gurur kaynağım. Çok mutlu oldum. İstediği üniversiteyi tutması, üniversiteye yerleşmesi benim hayalimdi.
1: Onun şimdiki hedefi ise ünlü bir neyzen olarak TRT sanatçıları arasına girmek.
3: İstanbul'da 3 ayrı noktada trafik kazaları meydana geldi. Kağıthane, Beykoz, bir de Başakşehir ama Başakşehir'deki kazada aşırı hızla ilerleyen motosikletli kazada kurtarılamadı.
4: Kum yüklü afriyat kamyonunun damperi boşaltım işlemi sırasında yerinden koptu. Büyük bir gürültüyle yere düşen tonlarca ağırlıktaki damper ve içindeki kum yanında park halinde olan kamyonetin üzerine devrildi. Görüntülerin adresi İstanbul Kağıthane. Kum yüklü afriyat kamyonu seyir halindeydi. Bir anda kamyon kontrolden çıktı. Başka bir kamyonetin üzerine devrildi. Damperin altında kalan kamyonet adeta hurdaya döndü. Şans eseri araçta ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Damperli kamyonet yoldan kaldırıldı. Bir diğer kaza haberi de Beykoz'dan geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızını alamayan araç bir anda kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Kaldırımda yürüyen 5 kişiyi az daha öldürüyordu. Otomobil bir iş yerine çarparak durabildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kazayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 yaya ve otomobil sürücüsü ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Başakşehir'de ise iki motosiklet çarpıştı. Süratle ilerleyen motosikletli kazaya neden oldu. Feci kazada motosikletli hayatını kaybetti. Diğer motosikletli yaralandı.
3: Bu haberle birlikte akşam haberlerini noktaladık efendim. Birazdan 24 Portre 24 ekranlarında ekrana gelecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat

0: kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
3: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım.net sigortam.net.
11: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
12: Okullar açılıyor.
11: Evet.
12: Okul masrafları da gelecek.
13: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
11: Tabii ya.
14: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizde sizin de birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle, seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım. Kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz. Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de verdiği röportajlarla da yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insan da çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama ilk kez mektupları kitap haline geldi. Ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyalar, insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor. Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba şanına yakıştıramıyorlar
1: Onun kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz.

0: O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da millici insanlarla da tanışıyor ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor yani.
1: Renkleniyor ve
0: Tabii.
1: şekilleniyor hakikaten.
0: Evet.
1: Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz
0: Tabii.
1: aslında aynı zamanda. İnsanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
0: Evet.
1: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten. O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor
0: Evet.
1: değiliz. Aksine onu pişiren,
0: Daha acı
1: taşıran,
0: şeyler
1: acı
0: aslında.
1: şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim. Biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği, yani 41 doğumlu, 60'lı yılları itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu
0: Evet.
1: esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var
0: Evet.
1: aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan, yoksa ayrı kompartımanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazarla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O
0: Evet.
1: bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
0: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan, yani samimiyet anlamında, sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye ile mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler. Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurda da bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacaktı, unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki de.
1: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle, bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü
0: Evet.
1: burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu
0: Evet.
1: anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de
0: Evet.
1: iç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben
0: Tamam.
1: izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz, bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yağsız Uçanlar ve Linford Reese gibi
0: Evet.
1: isimler var burada. bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki

0: kavşak noktasında duruyor Ayşe Şasa.
1: Evet, Ayşe Şasa'nın.
0: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu. O değil ama.
1: Kasıtlı yapmış bir şey değil yani. Tamam.
0: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani

0: ittifak arasına girmesi fikri.
1: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların evet birçoğu, bazı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili Sey diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış. Kendi eliyle bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya farazı söylüyorum, Doğan Hızlan'a, Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin. Hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsha olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazıhanene koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Safer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir inanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından, hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de, Adem Taşkırı'nın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şasa, yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz, yani bir Ayşe Şasa'nın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir noktada var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah. Günlükleri
0: daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
1: Var, evet var.
0: İpucu alabilir miyiz?
1: Günlükler diyeyim. Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
0: Dedim ya az önce de, okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır, onu gayretle olmaz sadece, ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile, evet, ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile, yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
1: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri, bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü

0: Şair ister istemez metnini yazarken ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için biz oradan ister istemez bir bitki çayı tarifi de olsa hiç olmasa bir
1: Tad
0: tebessüm
1: alıyoruz.
0: ediyoruz, bir tad alıyoruz.
1: O şifa bize de
0: Bize
1: geçiyor.
0: dokunmuş oluyor yani.
1: İlginç, şunu paylaşmak istiyorum bu arada. Şimdi ben kitapla buluşuyorum bir iki gündür. Editör arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Geldiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış? Güzel. Evet, tamam. Edebiyatçıların, özellikle geçmiş dönem edebiyatçılarının mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli
0: Çok, evet.
1: biçimde elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. Düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru, ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle, ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar, yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
0: Herhalde
1: sordu.
0: o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar
1: Bir
0: da bir
1: de kısa
0: yerde.
1: mesaj kullanmamaktan
0: Tabii ki onun da
1: kaynaklanabilir.
0: ya da tweet atmıyorlar bunlara. En
1: Belki.
0: yerde kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kartvizit de yazmış olsa, bir mektup da bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz bunu. Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek bir kartpostalı vesaire. Ayşe Şasa'da da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. O yazarlığın verdiği şeyle
1: Rikkatle, dikkatle ve
0: dikkatle ve dikkatle
1: sadece
0: evet.
1: imladan
0: Hayır
1: bahsetmiyoruz
0: hayır imradan
1: burada.
0: değil. Evet.
1: Yani o da düzgün, ama ondan bahsetmiyoruz, sadece kendini en açık, en doğru ifade edebilme
0: Evet.
1: çabası var herhalde
0: Tabii
1: burada.
0: tabii. Ya imla evet imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama dediğiniz doğru yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
1: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela
0: Evet.
1: tarihlerini gördüm bazılarının. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar
0: Evet.
1: yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini o
0: Evet.
1: kadar iyi almadım, ben anlarım gibi. Biz
0: Evet.
1: anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil.
0: Değil.
1: Zaruri değil hatta.
0: Evet.
1: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
0: Tabii
1: var.
0: tabii. Ya
1: Yüz yüze görüşme de var, ama mektup tercih edilmiş, yazı tercih edilmiş.
0: Evet yani Ayşe Şasa evet mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar. Yani yazı yazmak bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
1: İşte bu bir nostalji mi yoksa bir mesleki mesele olarak mı kenarda duruyor, onu düşünmeye başladım elime bunu alınca.
0: Bugün
1: Ya da aşınmış olabilir mi acaba hızlı iletişim kanallarını gerçekten anında kullanabildiğimiz bu zamanda? Ben sevgili dostum Eray'la konuşup diyelim ki onunla aslında hasbihal ettikten sonra dönüp bir de yazayım ben Eray'a der miyim, diyebilir miyiz? Yani var mı o ihtiyacımız?
0: Ya bugün şöyle bir ironik kısmımız var.
1: Eray Beyciğim, devam edeceğiz ama değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle konuşma yapıyor. İzliyoruz, tekrar dönüşte birlikte olacağız.
2: Kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, sizlerle birlikte milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Biraz önce mesajlarını dinlediğimiz askerlerimizin her birini kutluyor, kendileriyle milletçe gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde sizlerin huzurunda 104 sene önce milletimizi büyük zaferle buluşturan kahraman ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Polatlı'dan top seslerinin geldiği günlerde bile milletin emanetine sahip çıkan meclisimizin vatanperver üyelerini, milli mücadelede toprağa düşenler başta olmak üzere vatanımız için, bayrağımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in "Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez. Ufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler" dediği cümle şühedanın ruhlarına hep beraber fatihalarımızı, dualarımızı gönderiyor. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyoruz. Kıymetli misafirler, Türk milletinin istiklal mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan Büyük Taarruz, milli mücadelenin son ve belirleyici aşamasıdır. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'den başlatılan taarruz, Gazi Mustafa Kemal'in komutasında yürütülen ve 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Milletimiz türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri kendisine vatan kılınan toprakların Türk yurdu ve İslam toprağı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 30 Ağustos, Türkeli Anadolu'dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür. Gazi Mustafa Kemal 30 Ağustos'un ne manaya geldiğini Büyük Zafer'in ikinci yılında Dumlupınar'da Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temelini atarken yaptığı konuşmada bakınız nasıl anlatıyor. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada

0: taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları devletimizin ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk milletinin 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Evet, sadece Dumlupınar'daki şehit asker abidesi değil, asırlardır bu topraklarda ödediğimiz ve hasımlarımızı ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı birer şahididir. Kıymetli dostlar, 1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük, zaferleriyle büyük, mücadelesiyle büyük bir milletiz. Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. İstiklalimizi öyle büyük güçlerin, emperyalist güçlerin yardımıyla değil, yüzyıllardır kınalı kuzularını ya şehit ol ya gazi diyerek dualarla cepheye uğurlayan analarımızın fedakarlığıyla kazandık. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak, birbirimize dayanarak, gerektiğinde aynı siperlerde, aynı hilal uğruna can vererek bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık. Şu değişmez hakikatin altını bugün bir kez altını tekrar çiziyorum. Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler nene hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife bacılara, Şahin beylere, sütçü imamlara baksın. ...15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serden geçtilere baksın. ...15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı harekatına baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Burada şu gerçeği de özellikle hatırlatmak istiyorum. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir ama kalpleri, insanları ayıramaz. Bilhassa asırlardır aynı kıbleye yönelen, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygambere gönül düşüren kardeşler arasına asla hudut çizilemez. Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla İşbirliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, çok değerli misafirler, madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mütabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı zat-ı alize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı programımız burada sona eriyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Tesip buyurmaları halinde programı sonlandırıyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi saygıyla uğurluyoruz. Alkışlarınıza. Yine şunu da belirtmekte fayda var. Biraz sonra aslında harmoni müzikası.
2: Değerli izleyenler ve dinleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni programlarının nihayetindeki konuşmasını, hitabını dinledik sizlerle birlikte. Yeniden portrede konuğumuzla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eray Sarıçam'la birlikteyiz. Bu akşamki konumuzsa merhume yazar Ayşe Şasa'nın derlenen mektupları, sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabın adı ve bu kitap çerçevesinde Ayşe Şasa'nın yazdığı mektuplar, aldığı mektuplar var bu iki kapak arasında.

0: Tekraren hatırlatalım, Kemal Tahir'den Orhan Pamuk'a, Yavuz Turgul'dan Şerif Mardin'e, Yusuf Kaplan'dan Sefer Dal'a ve pek çok isme daha, Sadık Yağsız Uçanlar'a mesela yazılmış mektuplar. Onlardan gelen mektuplar, cevaplar var burada. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz bu kitabın özelinden bir parça çıkmış edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
1: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şahsa telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim maili attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şahsa'yla bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik olan kısmını, yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Yani evet, tweet'i attık ve bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet, artık ne kadar tutacaksa ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Hı hı. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da yansıyor bu. Yahut okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece iki gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ayşe Şahsa yazınca bu sefer tadından yenmiyor.
0: Tadından
1: yani.
0: Yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları, bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum, yani tanıklık ettiğim diyeyim, doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz sisteme uymayabiliyor. Bu da şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şahsa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizde ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Evet. Yazışmalarından biriyle, bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz? Evet.
1: Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet, dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şahsa muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı anlamıyoruz.
0: Bir de insanın hayatının içinde pek çok faz var.
1: Dönemler
0: olabiliyor. Yani
1: olabiliyor.
0: Dönemler var. Dönemler. Ayşe Şahsa bunun en canlı örneklerinden biri. Bir
1: evet, yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şahsa bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
0: Bu organik proje değil.
1: Tabii ki organik.
0: İzninizle ben sizden de dinleyenlerimizden de seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir tabii baksam, tabii. bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Evet. Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi tabii rutininden ki. Selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Evet. Ele aldığı şeylerle ilgili var. Eleştirileri var.
1: Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
0: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar değil. İtirazları değil bunlar. onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir mektuptan cevapta. Yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk, bana çok iyi geldi. Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan batıdan, inançtan modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz eder gibi bir masumiyetle söz ediyorsun. Bir incelikle de pek az kimse bütün bu konuların içinde senin rahatlığın ve heyecanınla gezinebilir. Onları okumak beni heyecanlandırıyor, bazen ilham veriyor. Teşekkür ederim. Akıp giden bir mektup evet. bu. Ama aralarındaki, yani iki insan arasındaki münasebetin kelimelere evet. dökülmüş hali.
1: Ya abla kardeş gibi adeta. Yani romandan bahsediyorlar. Belki o telefon görüşmesinde Doğu Batı meselelerinden bahsettiler. Sinemamızdan bahsettiler. Ama büyük bir romancı, büyük bir senaristin ötesinde çok samimi bir şey var. Abla kardeş diyaloğu gibi bir şey var.
0: O zaman izninizle okura bir ipucu daha vermek lütfen. Durumundayım. Hanımına, bütün ailene selam. Ayşe Şasa'dan bu. Çok sofu Ayşe teyze.
1: Evet. Orhan Pamuk'a yazdığı mektuplarından bazılarında çok sofu
0: sanki
1: Ayşe teyze.
0: Sanki bir nazire var orada acaba. Hafif, kendine evet. söylenmiş evet. bir söze karşılık evet. bir ironi var gibi.
1: Evet. Tabii Ayşe Şasa'da şöyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor, çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Şasa'nın. Yani seni yordum, tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.
0: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse, bir müminenin, bir dervişin zihninden, kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan da ilginç yazışmaları evet. var.
1: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasa'nın mektubu da gayet uzun bir mektup.
0: Burada Kaplan'ın cevabı daha da uzun ve
1: Kaplan'ın cevabı evet çok, daha çok da uzun. Evet, daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Hı hı. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasa'nın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasa'nın çok res çektiğini, çok sert davrandığını da görebiliyoruz. Bu da Ayşe Şasa'nın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden hı hı. Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi, kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
0: İzninizle ben tekrar kitaba dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanlar'ın kaleme aldığı

0: Not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya başlanmak üzere mi geliyoruz? Aranıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir
1: Evet.
0: gönüldaşlıkla birbirini anlamaya
1: Bir dünya
0: çalışan
1: var.
0: insanların
1: Evet.
0: karşılaşmasını görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan
1: Evet.
0: bahsediyor eşinden. Ve diğer dostlara saygılar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sadık Yağsız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik. Çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, şahsen irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış
1: Evet.
0: gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm,
1: Evet.
0: tweetlerini gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert, haksız
1: Evet.
0: yorumlara.
1: Ama işte yine içinde bulduğumuz çağla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor. Hadi dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum Sadık Yağsız Uçanlara bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca
0: Ona
1: Ayşe
0: cevap
1: Hanım'a cevap
0: vermeseydi.
1: vermesi. Bu ikisi için de çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Saferdal Efendi'ye de yazmış. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
0: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. Ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senariste Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka, onda
1: Evet.
0: kaşe imzayı görüyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi, çok ilginç geldi.
1: Evet.
0: Vay be dedim, vay be. Bilmeden de
1: Evet.
0: sevebilirmişim meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz
1: Evet.
0: ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış
1: Evet,
0: oluyorsunuz.
1: şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, lise yıllarındayken amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı, Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Yine aynı kitaplan Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
0: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet
1: Evet.
0: bir iş olarak elinize aldığınızda profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi
1: Evet.
0: bekliyor büyük ihtimalle.
1: Tabii ki. Yani çünkü Yeşilçam Günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o Delilik Ülkesi'ndeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Mektupları hazırlarken o Delilik Ülkesi'ndeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir

0: bağda kurmama yol açtı yani.
1: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş Eyvallah. Sürprizlerle geldiniz. Eyvallah. Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden müteşekkiriz. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış. Güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine. Sağ olun. Eyvallah. Güzel müjdeniz de tekrar günlüklerle ilgili yeni çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek İnşallah. Olması. Yine çok yolumuz kesişecek gibi
0: İnşallah,
1: görünüyor.
0: Çok sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Portre'de misafirimiz şair, yazar, editör Eray Sarıçam'dı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Ayşe Şasa'nın dünyasından bize bir takım kırıntılar verecek bir çalışma. Merhumenin yazar, mütefekkir, yönetmen dostlarıyla, kendisinin kendi büyüğü saydığı Safer Dal gibi isimlerle yazışmalarını içeren bir kitap. Ona dair bir fikir, ona dair bir hissi yine içinde barındıran önemli bir çalışma. Size de çok teşekkür ediyoruz bu güzel akşamda bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
9: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
5: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?

0: gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Türkcellilerin yanında
3: Türk!

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı? Aa, kırmızı mı o?
2: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk, %100 doğal lezzet.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
4: Bilmem mi?
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
4: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor? Şak diye.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell!

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Külliye'de düzenlenen programa katıldı. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin bilgi de verdi. İhmal varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bizler gerekeni yapacağız dedi.
1: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi efendim. Bu detayı da paylaştık. Devam edelim. Girne açıklarında Filo denizciliğine ait bir yolcu gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Gemide 267 kişi vardı ve 249 kişi ise kurtarıldı. Can kaybı ise maalesef 8'e yükseldi. Arama çalışmaları ise sürüyor. Filo denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi Girne Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu ve gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu ama başarılı olamadı. Bir kez daha aktaralım. Gemide 249 kişi kurtarıldı. Can kaybı 8'e yükseldi ve 18 kişi yarama çalışmaları devam ediyor. Peki kazada neler yaşandı? Gemi limandan ayrıldıktan 35 dakika sonra irtibat kesildi. 20 dakika içinde ise alabora oldu. Bu sırada kıyıdan 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8 mürettebat, toplamda 267 kişi vardı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi tamamen battı, 514 metre derinliğe indi dedi. Geminin içinde kalan var mı? Henüz bu konuda açıklama gelmedi. Kurtarılanlar Girne Limanı'na çıkarıldı. İlk kontrolleri buradaki Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Ardından 161 kişi hastaneye kaldırıldı. Gelen bilgiye göre aralarında durumu ağır olan yok. Müşahede altında tutuluyorlar. 76 kişi ise ailesiyle buluştu. Kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Geminin batma sebebi detaylı incelemeden sonra belli olacak. Ancak bölgede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu biliniyor. Bazı görgü tanıkları denizin çok dalgalı olduğunu belirtti. Kazanın sebebinin bu olup olmadığı için henüz açıklama gelmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kriz masasını topladı. Çalışmalar havadan ve denizden kesintisiz devam ediyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli de Türkiye'nin 2 askeri gemi, 2 helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Deniz kuvvetlerine bağlı özel donanımlı bir arama kurtarma gemisi kısa süre içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak. Söz konusu gemi 1000 metre derinliğe kadar arama yapabiliyor. Batan geminin varış noktası olan Mersin Taşucu Limanı'nda da bir kriz masası kuruldu. Tedbir amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleriyle limanın yolcu terminaline gelmeye başladığı açıklandı.
2: Bu da sahil güvenlik botu.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yüzlerce kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kurtarılan yolcular da var. Onlar da ne yaşadıklarını anlattı. Geminin su almasıyla büyük bir panik yaşadıklarını aktardılar. Neler söylediler izleyelim.
3: Bu taraftan batmaya başladı.
4: Sol tarafına.
3: Yani. Aynen, sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arkaya doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes, hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
3: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
3: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Bir şey geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz burayı hep yatıyoruz dedi. Döndü gitti.
4: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
3: Tabii ortadan su almaya başladı.
4: Ortadan su almaya başladı.
3: Dalga serpilince ortadan su almayı. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Dön istemiyoruz dedi. Kadın biri çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Gönder bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önden darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Şimdi siz gemi su aldığını gördünüz. Kenardayız
3: be kardeş. Dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yan camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşı karşıdan atıp suyu üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, mühan yerliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimle kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir tur ismini. Abi bizi kurtardı orada. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemenize kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu. Bir de mazot kokusundan da insanlar şey oldu yani. Mazot da arttı çok.
0: Bir de Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı yarın İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılacağı toplantıda işbirliği, bölgesel güvenlik tüm bu meseleler ele alınacak.
8: Tarihi anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması yeni bir ittifak doğurmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı Türkiye'de yapılacak. Söz konusu komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Anlaşma kapsamında yürütülecek faaliyetlere stratejik yön vermek amacıyla 3 ülke bir araya gelecek. Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanlarından müteşekkil stratejik siyasi ve savunma komitesinin kurulması öngörüldü. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak. Ayrıca savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi öngörülüyor. Terörle mücadele, müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar da değerlendirilecek.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yanıtlıyor.

24 ekranlarından merhabalar, Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha yoğun bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun diyerek programımıza başlayalım. Daha güzel yarınlara, daha güçlü bir Türkiye'ye vesile olsun diyelim. Tabii bayram sevincini yaşarken aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen acı da bir haber vardı. Batan yolcu gemisinde can kayıpları var, hala aramalar sürüyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim, yaralılara şifa dileyelim.

0: diyelim ve inşallah daha iyi haberler gelir diyelim. Vakit kaybetmeden konuklarımızı da tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler Çağrı.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Dediğimiz gibi tabii 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümü ve Türkiye'nin bölgenin geleceğine dair önemli mesajlar verildi. Bunları değerlendireceğiz ama öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen acı habere bir değinmek isterim müsaadenizle. Can kayıpları var, arama çalışmaları devam ediyor, kurtarılanlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanalım. Bir meslektaşımız bizi orada bekliyor, Emre Diner. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar Emre Diner.
4: İyi akşamlar Çağrı Bey. Hem size hem diğer konuklarınıza.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii gelen haber oldukça acıydı. Gün boyu çalışmalar sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Erhurman'ın açıklamalarına göre son bilgiler 8 can kaybı, 241 kurtarılan ve hala aranan 18 kişi olduğu yönünde. Siz de gün boyu ekranlardaydınız, yayınlardaydınız, oldukça yakından takip ettiniz. Nedir son durum, özellikle havanın kararmasıyla çalışmalarda bir yavaşlama var mı? Ve kayıplara dair bir umut var mı? Umut açıklaması var mı? Çalışmalar sürüyor mu?
4: Evet Çağrı Halkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün çok buruk bir 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı maalesef kutluyoruz. Saatler 11.50 civarında acı haber geldi. Özellikle Filojet'e ait bir yolcu gemisinin saat 11.55 raddelerinde Girne açıklarına yaklaşık 2,5 mil mesafede bir facia yaşandı. Buna ilişkin son açıklamalar, özellikle Bayındır Kuvvet Ulaştırma Bakanı Erdoğan Arıklı'dan aldığımız son bilgilere göre 243 kişinin kurtarıldığı, 17 kişi için arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği ifade edildi ve maalesef 8 kişinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor gemi faciasıyla ilgili. Şunu da söyleyelim, özellikle Başbakan Münir Üstel'den de kritik bir açıklama geldi. Başbakan Münir Üstel söz konusu facia ile ilgili olarak kaptan dahil 7 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Yarın yine kaza mahkemesine çıkarılacak. Saat 10 itibariyle söz konusu mürettebat birinci derecede sorumlu tutulduğu ifade ediliyor. Gelen bilgiler bu yönde. Çünkü dün biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok kötü bir hava şartı vardı. Hem şiddetli fırtına, bununla birlikte sağanak yağış vardı. Aslında mevcut sefer cumartesi günü iptal edildi. Gerçekleşmedi sefer ve pazar gününe pazar günü saat 12 saatiyle start verildi ama buna rağmen içerideki mürettebatın söz konusu seferi gerçekleştirmek için yoğun istekte bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Yani meteorolojinin uyarısını dikkate alınmadan söz konusu yolculuğu yapma kararı aldı ifade ediliyor. Sağdan aldığımız ve yetkililerden aldığımız bilgiler de bu şekilde. Şu anda sizin de ifade ettiğiniz gibi gece saatleri olması münasebetiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bütün unsurları da birlikte şu anda söz konusu açıklarda, Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki sahada hangi unsurlar var? Arama kurtarma çalışmaları hangi unsurlarla devam ediyor? Ona ilişkin de dilerseniz bilgileri aktarayım. Şu anda sahada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA, 4 sahil güvenlik botu arama kurtarma çalışmaları aktif olarak an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan bir kriz masası var Çağrı Halkan. Kriz masasıyla ilgili de güncel bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İki hastanede, iki ilçenin hastanesinde yoğun bir kalabalık var. Bunlardan bir tanesi Devkoşar Doktor Kuban Nalbantoğlu Hastanesi, diğeri de Girne'deki Akçiçek Hastanesi. Şu anda 18 yaşın altındaki çocuklar acil durum servisinde müşahede altına alınmış vaziyette. Girne'de alabora olan gemiyle ilgili 50'nin üzerinde kişi de başkent Devkoşar Kuban Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleriyle ilgili önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Onu da ifade edelim çalışmayla ilgili. Yine bir takım tepkiler de var. Söz konusu şirketin gemiyle ilgili

0: Yani yolcu gemisinin standartların altında olduğu tartışmaları var. Standartların altında olduğu tepkileri de var. Gerek sosyal medyada gerekse Kıbrıs Türk basınında bu da ifade ediliyor. Daha önce söz konusu geminin iki kez kaza yaptığı ifade ediliyor. Ve buna rağmen bu geminin halihazırda nasıl sefere çıkmasına izin verildi gibi tartışmalar da konuşulmaya başlandı. Halihazırda bir de Erhan Arıklı'dan, Bayın Yıldırım'ın Ulaşma Bakanı Erhan Arıklı'dan aldığımız bilgi de şu yönde. Salı günü Türk Deniz Kuvvetlerimizin heyetiyle, başkanlığı heyetiyle oluşan bir heyet Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek söz konusu geminin kara kutusunu alacak ve incelemelerde bulunacak. Dolayısıyla bu incelemenin ardından kamuoyuna kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılacağı da ifade edildi. Salı günü heyet gelecek. Deniz Kuvvetlerimize ait heyet burada incelemelerde bulunacak. Bir de kaza yapan tekne fiberglass malzemeden üretilmiş katamaran tipi bir yolcu gemisi olduğu yönde bilgiler var ki söz konusu bu tür gemilerin normalde çok sağlam olduğu da ifade ediliyor. Diğer yandan da böylesi bir kazanın teknik arızadan kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Özellikle makine dairesinde bir teknik arızanın meydana gelmesiyle teknenin su alması ve akabinde yaşanan facianın ortaya çıktığı ifade ediliyor. Rum kesimi de özellikle çok yakın takip altında çağrı atan, onu da ifade edelim. Hem Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs kişisel temsilcisi ve Kıbrıs temsilcisi Barış Gül'ün misyon şefi Haşim Dagne'nin bir açıklaması var. Rum kesimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında söz konusu olayla ilgili irtibatın kuvvetli bir şekilde sağlandığını ifade etti. Kıbrıslı Rum lider Nikos Yeritsotiris ise yine açıklarında söz konusu alabora olan feribotla ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erdoğan'la temas kurulması talimatını verdi. Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Netinbiotis'e ve iki lider bu olayla ilgili bir telefon gerçekleştirdi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve arama kurtarma çalışmalarına Güney Kıbrıs olarak destek vermeye hazır olduğu ifadeleri de yine basına yansımında ifade edelim. Ama genel çerçevede sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarının biraz daha yavaşladı ama aralıksız şekilde sürdüğü de ifade edelim.
1: Emre Diner, çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki haber alınamayanlardan iyi haberler gelir. Daha fazla can kaybı artmaz. Tabii kazanın sebebi kara kutunun ortaya çıkarılmasıyla belli olacak ama bu da biraz zaman alacak muhtemelen. Çünkü oldukça derinde kazanın meydana geldiği yerin oldukça derin olduğunu
0: 514 metre
1: söylüyorlar.
0: derinlikte deniz tabanında Çağrı Alkan. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi derinlik fazla olduğu için biraz daha çalışma yapılması gerektiğini uzmanların da ifade ettiği ölçüde bu şekilde beyanat veriyorlar burada denizcilikle uğraşan uzmanlar. Dolayısıyla Salı günü Deniz Kuvvetleri'nden gelecek ekiplerin artık kara kutuyu inceleyip kamuoyuna Çarşamba veya Perşembe günü açıklaması beklendiğini ifade edebiliriz.
1: Bizim de gözümüz kulağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerde olacak. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Durum böyle. Yani gemi 540 metre kadar deniz tabanında,
2: Evet.
1: denizin altında ve kara kutunun bulunmasıyla tabii bazı şeyler netleşecek. Biraz zaman alacak. Buna karşılık bir hukuki süreç başlamış görünüyor. Ve can kayıpları kurtarılan kişi ve hala kayıp olan kişiler hakkında gördüğümüz kadarıyla devletin farklı makamlarından farklı,
2: Evet.
1: birbirine yakın ama farklı veriler de geliyor. Zamanla netleşecektir. Aslında bu aşamada tabii bunun olması da gayet doğal
2: Tamam.
1: karşılanabilir. Ne
2: Tabii.
1: dersiniz?
2: Çok üzgünüz. Zaten Türkiye'den yetkililer de açıklama yaptılar. Hepimiz çok üzgünüz ve Türkiye Cumhuriyeti tabii Kıbrıs'ın yanında. Siz de askerliğinizi geçirmişsiniz. Ben de orada çalıştım. Tabii orada çalışmak ve yaşamak aslında bir anlamda bir şans ve nimet. Ama fırtınasının ne olduğunu, hava koşullarının nasıl
1: Evet.
2: olduğunu biliriz. O nedenle bunu hatırlatarak başladım. Kıbrıs'ta birden hava döner. Yani başka bir şeyden birden fırtınaya doğru döner ve sert.
3: Oldukça serttir de gerçekten.
2: Serttir fırtınası. Yıllar önce orada ilk çalışmaya başladığımda bir gün üniversitede çalışıyorum. Sabah

0: Saat 10'da herkes bir panik halinde. Akşam 6-7 ile ilgili böyle bir yağmur şeyi vermişler, uyarısı vermişler. Ben şaşırdım tabii, yani dedim ki ya yağmur geliyor sonuç olarak. Ne olacak ki, bu kadar panik olmaya ne gerek var? Bana dediler ki hocam siz burada kalmayın, yine de sizi evinize götürelim biz. Sonra o yağmuru gördükten sonra ben o hani ben de ondan sonra saat 10'da panik olanlar arasına katıldım. Farklıdır o anlamda. Tabii yani pek çok faktör olabilir bu tür kazalarda. İnsan hatası da olabilir, teknik hata da olabilir. Soruşturma devam ederken onunla ilgili bir şey söylemek güç ama mutlaka aydınlanacaktır. Esas bundan ders alıp tabii bu tür, çünkü Kıbrıs'ta iklimi değiştirmemiz mümkün değil. Bu iklimle yaşayacağız, ayrıca müthiş bir doğası var. Bu iklim de o davanın parçası ama... Bundan sonra böyle kazaların olmaması, olursa da can kaybının olmayacağı tedbirlerin nasıl alınacağı. Çünkü işte sosyal medyaya bazı görüntüler yansıyor falan, panik hali. Onun önlenmesi için neler yapılabilir? Mutlaka gerekli dersler çıkartılacaktır. Bütün ailelere sabır dileyelim. Yaralıların, kayıpların ve maalesef canını kaybedenlerin Türkiye yanlarında.
1: İnşallah iyi haberler alırız bundan sonrası için de. Dediğimiz gibi oldukça tabii can sıkıcı bir durum. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii dediğimiz gibi pek çok tartışma var. Bu tartışmaların aydınlanması zaman alacak ama şu aşamada gerçek olan bir şey var ki 8 can kaybı ve 17 ya da 18 hala aranan kişi.
2: Evet, şu son birkaç gün Türkiye için çok riskli geçti. Üst üste kazalar oldu. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin bir parçası gibi bizler kardeşiz, aileyiz. Dolayısıyla çok acı dolu bir süreç yaşadık. Cuma günü biliyorsunuz otobüs kazası oldu. Evet. Duvara çarptı. Akabinde iki tane işte tramvay birbiriyle burun buruna çarpıştılar. Şimdi bu hiç beklenmedik deniz kazası. Tabii üzüyor. Beklenmedik kazalar bunlar. Muhtemelen ihtimaller olabilir, olmayabilir. Fakat neticede can kayıpları yüksek. Üzülüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler karşılaşmayız. Ters bir havanın estiği çok iyi olmayan bir haftadayız. Ancak tabii ki 30 Ağustos var. Bu neşemizi maalesef üzüntüyle birlikte geçirmek zorunda kaldık.
1: Tabii umuyoruz dediğimiz gibi iyi haberler gelir. Tabii, bu arada Lefkoşa'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu da iptal edildi doğal olarak. Ve Türkiye'nin her anlamda yanında olduğu yönünde her kademeden, Büyükelçilikten Cumhurbaşkanı'na kadar açıklamalar geliyor. Deniz Kuvvetleri'nden gelecek bir gemiyle bir arama yapılacak. Az önce Emre Dinler'in de bahsettiği gibi 540 metre kadar denizin altındaki bir enkazdan bahsediyoruz şu anda, bir batıktan, ama 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen bir geminin bölgeye gideceği ve kara kutunun bu sayede çıkarılacağı söyleniyor. Siz neler eklemek istersiniz?
3: Tabii öncelikle ölenlere Allah rahmet eylesin. Arananlar da inşallah tez zamanda bulunacağını umut ediyorum. Tabii en nihayetinde iklim koşulları bir defa dünyada artık değişiyor. Yani artık gerçekten yeryüzünün dengesi bozuluyor. Tabii bu hususla, yani bu olan kazayı doğrudan belki ilişkilendirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Önümüzdeki günler belki şey yapılacak ama
1: bu arada bir birden şu müsaadenizle çok özür dileyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 3 günlük yas ilan etmiş. Yaşanan olayla alakalı onu da seyircilerimize aktarmış olalım.
3: Evet. Dolayısıyla aslında dünyanın dem yerinde ise dengesi bozuluyor dedikleri, aslında günümüz dünyasında yaşıyoruz. Geçen biliyorsunuz büyük bir sel felaketi oldu dünyanın. Bunların hepsi aslında iklim değişikliğiyle ilgili. Onun dışında sıcaklıkların artması, yangınlar vesaire gibi. Yani şunu demek istiyorum. Artık geçtiğimiz yüzyıl gibi bir dönem bizi beklemiyor. Yani olabildiğince tedbirlere, güvenlik önlemlerine maksimum düzeyde dikkat etmek gerekiyor ki Kıbrıs'ın kendi coğrafi koşulları zaten ayrıca bu dikkati, önem arz ediyor. Evet. Ki bir gün erteleniyor oluyor olması aslında bu emareleri açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Ama benim dikkatimi de çeken, yani olağanüstü bir arama kurtarma ve bütün o üst düzey teknoloji araçları kullanma konusunda Türkiye yani her alanda tecrübe sahibi olup anında müdahale etme iradesini gösteriyor oluyor olması, bunlar tabii Türkiye'nin geçtiğimiz dönemine göre bir ilerleme kaydetme açısından önemli. Evet. Ama bu güvenlik tedbirleri konusunda da daha sert ve bence daha yoğun bir şekilde cezai müeyyidenin de artıyor olması gerektiğini, yani orada

0: kişinin inisiyatifine kalmaması gerekiyor. Ya yani bu kural ve böyle bir uyarı varsa, en azından şu an haberlerden gelinen veya da şahit olanların yaptığı yorumlar, işte o konuda uyarı, Can Yale'ye istedikleri ama bu konuda işte biraz direttikleri veya da olayı geçiştirdikleriyle ilgili iddialar var. Tabii bunu iddia üzerinden kurgulamayız. Neticede gelecek günlerde bu ortaya çıkacak. Ama bu tür konular gerçekten böyle ihmale gelmiyor. Sonuçta bir can gidiyor ve yakınlarının şu an o bekleyişi, umut bekleyişi 18 kişi de gerçekten az değil.
1: Evet.
0: Bu konularda bence daha da ihtiyatlı ve daha da dikkatli ve bu konuda da hiç musamma göstermemek gerekiyor. Yani bu veya buna benzer hususlar. Çünkü gelecek yıllar bunları yaşayacağımıza yönelik. Bu veya benzeri diyelim.
1: Özellikle doğal kaynakları.
0: Evet, doğal kaynakları bambaşka. Artık bildiğiniz insanlar göç etmeye başlıyor. Yani bu iklim koşullarından dolayı. Hı hı. Hatta gelecek yıllarda Türkiye'nin en çok etkilenecek, doğu batı aksanında en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Yani velhasıl bundaki süreçler dünya yeryüzünde hepimizin ihmal yapmayacağı önemli bir evreye doğru gidiyor.
1: Maalesef öyle. Gözümüz kulağımız orada olmaya devam edecek. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz ama biz diğer gündemlere de dönelim. Özellikle Zafer Bayramı vesilesiyle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan hareketle Türkiye'nin bölgesel mücadeleleri üzerine yorumlarınızı almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterine şöyle yazmıştı bugün. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Akşam saatlerinde başka mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Erdoğan'ın açıklamaları geliyor.
2: Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizle de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Tabii özellikle terörsüz bölge vurgusu, Suriye vurgusu önemli. Ben bu iki açıklamayı ard arda koyduğum zaman ve bölgemizdeki gelişmelere baktığım zaman doğal olarak aklıma şu günlerde ilk gelen ülke İsrail. Yani Suriye'de yaşananlar malum. Özellikle de burada tabii YPG terör örgütünün ve belki MİN oluşturduğu SDG'nin kendini feshetmesiyle başlayan, öncesinde Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasıyla ABD tarafından başlayan çok önemli iki gelişme oldu bugün. Bu hafta daha doğrusu Suriye'de ve bunlar aslında ABD'nin desteğiyle olan ama hiç de İsrail'in de hoşuna gitmeyecek gelişmeler. Kesinlikle. SDG'nin sonu özellikle buradan başlamak isterim. Suriye için neyin başlangıcı sizce?
3: Suriye, daha doğrusu şuradan başlayalım. Sayın Erdoğan'ın mesajlarından başlayalım. İlk aktardığınız mesajında menfur planlardan bahsediyor. Tabii yani kastettiğinin şu olduğunu düşünüyorum. Sadece ülkemize yönelik değil, çünkü bölgeye de yönelik olarak. Bu bölgede güçlü, merkezi güçlü, kendi toprak bütünlüğünü, kendi toplumsal birliğini sağlayan devletleri istemeyen aktörler var.
1: Evet.
3: İstemeyen aktörleri kibar olarak söylüyoruz ama yani en başında bunun İsrail'in geldiğini, çünkü İsrail'in çevresindeki aktörleri zayıflatmak üzerine kendi güvenlik stratejisini oturttuğunu biliyoruz. Son dönemde özellikle bu Mekke anlaşmasından sonra saldırganlık dozu da artmış bir şekilde Suriye'nin güneyi, yani hem Golan yakınlarından hem de Süveyda üzerinden kışkırtma devam ediyor. Zaten geçtiğimiz haftaki saldırısı, yani özellikle Türkiye sınırına yakın olan hava üssüne yapmış olduğu saldırı zaten çok konuşuldu. Ama Lübnan, Gazze ve Batı Şeria özelinde de çok saldırgan ve provokatif

bir tutumu var. Yani evet. dozu arttırmış durumda. Tabii seçimler geliyor vesaire. Belki onu da konuşacağız. Ama sadece seçimlere bağlayamayacağımız. Yani çünkü İsrail de bölgeyi gözlemliyor. İran savaşı başka bir noktaya doğru evriliyor. Yani onun nereye doğru gideceği belli değil. İran'la Amerika daha anlaşmış değil. Savaşıyorlar belli. Ama onun o savaş bitmeyecek yakın bir süre zarfında. Dolayısıyla işte Mekke Paktı kuruluyor. Körfez ülkeleri tam anlamıyla İran'a karşı bir tutum almıyorlar. Hala ortada dengeli bir pozisyonda durmaya çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri dışında baktığımızda işte Umman, İran belli noktalarda anlaştı. Yani bölge aktörleri de masaya istikrar nasıl sağlanabilir diye alternatifler koymaya başlıyor. Bu tabii İsrail'i rahatsız ediyor. Bölgede böyle bir atmosferin olması. Bir de İsrail'in amaçlarından biri tabii Türkiye'yi yalnızlaştırmaktır. Yani üstelik uzun süredir amacı bu. Doğu Akdeniz'deki mevzulu da buna bağlı. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la kurmuş olduğu ilişkinin de özü bu. Şu anda geldiğimiz noktada bölgede yalnız olmayan bir Türkiye görünüyor. Dolayısıyla İsrail'in saldırganlığını arttırdığı, menfur planlar içerisine girebileceği bir ortam söz konusu. Bu ortamda tabii yani sadece İsrail için söylemiyoruz ama bu tür menfur planları olan tüm aktörler terörü bir araç olarak kullanırlar. Dolayısıyla bu tür bir coğrafyada yani savaşlar bitmiyorsa yapabileceğiniz en önemli savunma sizin birlik, toplumsal birlik bütünlüğünüzü sağlamanız ve terör tehdidini uzaklaştırmanızdır. Terörle savaşmanın ötesinde terör örgütlerinin kendi amaçlarını bırakması aslında bu büyük bir caydırıcılık gücüdür. Bu anlamda terörsüz Türkiye'de gelinen nokta çok önemli ama bu Türkiye için terörsüz bölgeye bağlı bir süreç. Şimdi sizin bu noktadan alarak sizin sorduğunuz soruyu Suriye üzerine getirirsek iki mevzuda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir devam ediyordu bu. Suriye'yi terör örgütü listesinden çıkartmak bu ne demek? Suriye'nin tekrar uluslararası finansal ticaret sivil sisteme katılması. Hı hı. Ve dolayısıyla merkezi Suriye'nin belirli kaynaklar bularak hem kendi savunma kapasitesine yatırım yapabilmesi hem biraz ayaklarının üzerinde durması demek. Çünkü şu anki Suriye askeri olarak çok zayıf. Yani biraz komşularının iyi niyetiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle aslında Suriye'yi ayağa kaldırmakla ilgili bölgesel ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu bir konsensus olduğu için ve Türkiye'de hani bu konsensusun en önemli güçlerinden biri olduğu için Suudi Arabistan da geçen günlerde önemli bir anlaşma yaptı. Bütün bunları birleştirirsek Suriye'yi ayağa kaldırmakla ilgili yeni bölgesel dengelerde Suriye ve Irak'ın hatta bunların arasındaki işbirliğinin bir mihenk taşı olmasıyla ilgili bir anlayış birliği varmış gibi görünüyor. Elbette ki kırılgan bir anlayış birliğidir ama olması çok önemli. Bununla ilgili atılan adım tabii ki İsrail'in geçtiğimiz hafta Suriye'yi zayıflatmak ve Suriye'ye verdiği mesaj yani Türkiye'ye verdiği mesajın dışında Suriye'ye verdiği mesajın şu olduğunu biz biliyoruz. Suriye'ye var olma diyor. Yani çünkü hava sahasından geliyor, üstlerini vuruyor. Suriye'nin kendi savunma kapasitesi inşa etmesine izin vermeyeceğim diyor. Bu mesaja karşılık tabii Suriye'yi ayağa kaldırma mesajının Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğini göstermesi Türkiye adına büyük bir kazanç, Suriye adına da bir kazanç. Bunu bütünler bir şekilde ve Türkiye'nin bu vurgusu olan terörsüz bölgeyi bütünler bir şekilde YPG ve SDG'nin kendini tasfiye ettiğini görür. Zaten YPG ve SDG Suriye ordusunun ve yerel kuvvetlerin yaptığı operasyonla aslında bir aktör olmaktan çıkmıştı. Bunu biz biliyoruz. Ama kendini feshetmesi, merkeze katılması, tek orduyu kabul etmesi, işte Abdi'nin açıklamaları ki şu anda danışman oldu ama üniformamı çıkartıyorum işte o savaşlardan pişmanım, artık yolu politikacı olarak devam edeceğim vurgusunun yapılması son derece önemli. Bu ne demek? Bu merkezi güçlendiren, dolayısıyla Suriye'nin de toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlanacak denilen sürecin başladığını gösteriyor. Zaten bir anayasal süreç de işliyor. Anayasal süreç dahilinde yapılan atamalar komisyonların oluşturulması

0: olması falan sürecinde özellikle bu kültürel haklar, etnik haklar, kadın haklarının korunması gibi unsurlara da özellikle dikkat edildiğini görüyoruz. Yani saldırı altında kalan ve sürekli aslında Süveyde üzerinden, Golan Tepeleri üzerinden ki Şam'a yakınlığında malum, hani oralardan kaşınan bir ülke için son derece soğukkanlı adımlar atıyor aslında Suriye yönetimi. Bu da son derece memnuniyet verici. Ama bu uzun bir mücadele. Yani bence geçtiğimiz hafta alınan bu iki karar, sizin arda arda söylediğiniz birbirini bütünleştiren kadar Türkiye ve Suriye adına ve Suriye'nin birlik bütünlüğünü isteyenler adına büyük bir kazanç. Ama veya İsrail, bunu başka bir yerde kullanmıştım, İsrail kalesine atılan bir gol de diyebiliriz. Ama maç bu golle bitmiyor. Bu bir uzun bir mücadele. İsrail'in de biz vazgeçtiğini görmüyoruz. Ama muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ufak bir uyarı sonucu, ufağı tırnak içerisinde söylüyorum. O ufağın içerisinde Barak'ın dil suçması olarak Golan Tepelerini işgalini söylemesini de katabiliriz. Onun sonucunda şimdi Suriye'yi kemirme işini daha güneye kaydırmış gibi görünüyor. Özellikle Süveyde'yi kaşıdığına dair biz duyumlar alıyoruz çünkü.
1: Tam da oradan devam edelim müsaadenizle. Şimdi tabii Süveyda'daki Dürziler meselesi İsrail'in Suriye'nin içinde istikrarsızlık oluşturmak için kullandığı birkaç yerden biri ki aslında YPG de bunlardan biriydi. Daha önce doğrudan destek mesajları verdiğini Netanyahu'nun hatırlarız. Son dönemde Dürziler meselesi yine hareketlenir gibi oldu ama fazla büyümedi. Orada da aslında Şara hükümetinin, Şara yönetiminin dikkatli davranıp bu sınavı verebildiğini, İsrail'in bu provokasyonlarına gelmediğini görebiliriz. Ama orada çözülmemiş bir mesele var. Şimdi bundan sonra sıra nereye gelecek derken Vişnu Hocam'ın da bahsettiği gibi doğal olarak bütün gözler güneye çevrildi. Hı hı. YPG konusunda, Suriye'nin kuzeyindeki mesele konusunda bir başlangıçtayız aslında. Yani bundan sonra ne olacağı, nasıl adımlar atılacağı, o hassas süreç yakından takip edilecek. Ama bir yandan da güneye gözler çevrildi. Güneyde ne olacağına baktığımız zaman aslında buradaki sorun çözülmesi lazım. Ama işte Hikmet el-Hicri mesela hala İsrail'in parçası şeklinde açıklamalar yapıyor. Ancak dikkat çeken başka bir gelişme vardı hafta sonu ki YPG kanadının üst düzey isimlerinden biri Mahmut Habib. Süveyda'da aklı selim kişileri krizin çözümü için harekete geçmeye çağırdığı bir açıklama yaptı Arap medyasına konuşmasında. Bu da oldukça manidardı. O bölgede de aslında İsrail'in çabaları üzerinde bir yani bölgeyi karıştırma çabaları üzerinde bir baskı oluşacak gibi bir izlenim ediniyor musunuz?
2: Evet, ediniyorum tabii ki. Neden ediniyorum hemen izah edeyim. Şimdi Suriye politikalarına baktığımızda Ahmet Şara'nın yalnız hareket etmediğini görüyoruz. Hı-hı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli hareket eden ve tabii ki aldığı kararlarda da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile yine tırnak içerisinde hareket eden, yani fikir alışverişinde bulunan yol haritasını çizerken özellikle destek alan bir Ahmet Şara hükümetinden bahsediyoruz ki evet, bu 1,5 sene çok kıymetliydi ve o 1,5 sene çok güçlü olmalıydı ki Ahmet Şara bunun devamı gelebilsin. Çok önemli sınavlar verildi biliyorsunuz. Çok defa ayaklanmalar oldu, yine Süveyda'da oldu. SDG entegre olmayacaktı. Tam tersine SDG bulunduğu bölgeden çıkmayacaktı. En başta hatırlayalım, pazarlık konularında ne vardı? İşte bulunduğu yerdeki petrol kuyularını almak vardı. Güvenlik noktasında geçişleri kontrol etmek isteyen, kendi unsurlarıyla kendi güvenliğini sağlamak isteyen ve zaten hazır kurduğu mahkemelerle devam etmek isteyen bir yönetim kurmuştu SDG. Onun tasfiye olması için henüz yeni adım atmış ve daha önce ayrılıkçı gruplarla savaşan bir unsurun tabii ki koordineli çalışması ve devletleşmesi çok kolay olmayacaktı. Dolayısıyla buradaki istihbarat alışverişi ve akıl alışverişi çok kıymetliydi. Mükemmel olmalıydı. Burada tek başına hareket etmeyen Ahmet Şara bunun meyvesini aldı diyebiliriz. Hani evet, Ahmet Şara sizin de bahsettiğiniz gibi çok profesyonel bir süreç geçirdi ama onun arkasında Türkiye'nin de devlet evet, aklı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği var. Bunu kesinlikle yadsımamak gerekiyor. Tek başına yürümeyen bir Ahmet Şara'ydı. Peki bundan sonra ne olacak?
1: Ama bu desteği ve bu tavsiyeleri de çok iyi değerlendirebilmiş durumda kendisi de. Onun da tabii hakkını vermek
2: lazım. Tabii kesinlikle. Yani beklenenin çok üzerinde bir performans sergiledi ve çok şüpheli yaklaşıyordu en başta dünya Ahmet Şara gerçekten bunu başarabilecek mi? Çünkü

0: çünkü 10 yıldan fazla bir iç savaş var. Çok fazla kutuplaşma, gruplaşma var. Aynı zamanda iç savaşın bir tarafta da mezhep problemleri vesaire var. Hani sadece bu toplumun ayrıştığı bir dönem değil, aynı zamanda inanç noktasında, ki inanç insanın tabii ki ayakta durduğu en önemli bağlardan bir tanesi. Siz bir insanın inanç noktasına ne kadar çevrilebileceğini düşünebilirsiniz. Bu çok zor. İnanç dediğinde çünkü artık her şey gider. İnsanlar mallarını, canlarını düşünmezler. Böyle bir noktada bu birlikteliği kurması tabii ki çok önemli bir başarıydı ve bunu hakikaten elde etti Ahmet Çağrı. Peki geldiğimiz noktada neyi görüyoruz? Biz artık SDG entegre olmaya karar vermiş ve Dürzilere de tavsiyede bulunuyor. Evet. Şimdi bu çok altı.
1: Nereden nereye, değil mi?
0: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta konuşuluyordu. Ya işte SDG entegre olur ama ne kadar gider? 3 gün sonra görürüz. Konuşmaları, tartışmaları başlamak üzereyken SDG'nin böyle bir adım atması aslında bu birlikteliğin çok daha köklü olacağının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Burada Tom Barak'la Türkiye'nin çok koordineli çalışması ve İsrail'in çok rahatsız olması önemli. Biliyorsunuz seçimler var. Ekim ayının 27'sinde İsrail'de ve İsrail'in elinde kalan artık bir Süveyda bölgesi kaldı. Hani SDG'ye tutunamıyor. En güvendiği neydi? SDG'ydi. Onu alamayan, petrol kuyularının yönetimini kaybeden, Suriye sınırı geçişlerini kaybeden İsrail Süveyda'yı bırakmak istemeyecek. Dolayısıyla burada biraz daha tansiyon yükselecek gibi gözüküyor. Ancak yapılan açıklamalar oranın da terörsüzleştirilip ve yine oranın da üniter devlete katılacağı yönünde. Peki bu neden yapılıyor? Ya da bu açıklamaların arkasında hangi amaç güdülüyor? Belki ona birkaç cümle söyleyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri güvenli bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Akdeniz'e ulaşan Orta Doğu hattı olarak da bunu düşünebiliriz. Burada Irak çok önemli, Suriye çok önemli. Evet, daha önce güvensiz bölge olarak kabul edilen ve bu şekilde ilerletilen bir politika vardı Batı tarafından. Hı hı. Fakat şimdi Hürmüz krizi büyüyor. Hürmüz kriziyle birlikte enerjinin nakli gerekiyor. Özellikle Irak'taki Fav Limanı burada önemli. Akdeniz'e açılan limanları Tartus, Laskiye çok önemli, şeyin Suriye'nin. Buraların terörsüzleşmesi gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı artık ticaretine de devam edebilsin ve kendi amaçlarına ulaşabilsinler farklı coğrafyalardan. Hep bahsediyoruz ya, Amerika'nın asıl niyeti aslında daha güneye yönelmek, işte Tayvan meselesi var, Çin'le olan ticaretiyle alakalı münasebetleri var vesaire. Enerjisini devamlı Orta Doğu'ya sarf etmek zorunda kalan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Trump'ın politikası neydi geldiğinden beri? Ekonomi odaklı, kapitalist sistemi ilerletmek isteyen bir lider var Amerika'da şu anda. Peki kapitalist sistem ne ister? Güven ister. Güven olacak. Bir, hukuki güven ister. İki, ulaşım güveni ister. Güvenli bir alanda üretim güveni ister. Banka kredileri için yine sağlam bir devlet yapısı ister. Dolayısıyla şimdi hani Suriye'de yaptırımlar kalkıyor, terör listesinden çıkıyor. Bir taraftan SDG'ye hızlı şekilde entegre oluyor ve Tom Barak'ın tırnak içerisinde, hocam çok güzel izah etti, tırnak içerisinde hani Golan Tepeleri meselesinde yanlışlıkla ifade etti. Mümkün müdür bu? Düşünsene, siz bir ülkenin büyükelçisiniz ve bir açıklama yapıyorsunuz ve o açıklama sadece sizi bağlıyor. Tabii ki çok kabul edilebilir değil. Yani hayatın normal akışı içerisinde çok gördüğümüz bir durum
1: tabii
0: değil.
1: Tabii orada da aslında ince bir siyaset güttüğünü de söyleyebiliriz Trump yönetimi. Şimdi Tom Barak'la böyle altından şeyler söylenirken aynı Trump'ın İsrail'deki büyükelçisi Mike Huckabee bambaşka şeyler söylüyor. İki tarafı da aslında bir anlamda sırtını sıvazlayan açıklamalar yapılıyor ama işte burada nasıl bir denge kurulacak?
0: Çok güzel yani izah ettiniz. İki tarafında sırtı sıvazlanıyor. Aba altından soba gösteriliyor. Yani Trump'ın zaten politikası böyle. Bir, zorlayıcı diplomasiyi çok kullanıyor. İki, blöfü çok iyi yapıyor, devamlı kullanıyor. İki, tarafları dengede tutmak için bir takım söylemleri farklı aktörler üzerinden aktarıyor. Burada da yine bunu görüyoruz. Fakat bu yanlışlıkla söylediği ya da daha sonra arkasında durmadığı söylem aslında İsrail'e de bir şeydi, sustu, sus payıydı. Çünkü Kasım'da da seçimler var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu dizaynı artık İsrail'le uyuşmuyor. Trump denedi, İsrail'le Orta Doğu'yu dizayn etmeyi ciddi anlamda masaya yatırdı. Gazze meselesindeki ilk dönem, ardından İran'la alakalı propagandaları, fakat geldiği noktada devam edemeyeceğini anladı ve politikasını değiştirdi. Ha, burada soru işareti şu, bundan sonra ne kadar Netanyahu'ya destek olur? Söylem olarak belki olabilir ama arkada devam ettiği politikalarında ciddi anlamda destek verir mi vermez mi? Bu da yine çok büyük bir soru işareti. Ama geldiğimiz noktada görünen o ki Suriye daha istikrarlı bir şekilde hem ekonomik olarak hem askeri olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin desteği bu yönde onu daha da güçlendirecek diyebiliriz.
1: Şimdi reklama gitmeden az bir vaktimiz kalmışken İsrail'de seçimler yaklaştıkça gerilimin silahlı gerilimin Orta Doğu'da tırmanmasını İsrail kaynaklı bekliyor musun?
0: Ben açıkçası çok korkuyorum bundan, çok bekliyorum. Her olayın altında da İsrail aramaya başlıyor. Çünkü öyle kritik bir seçim ki Netanyahu iktidarı kaybettiği anda özgürlüğünü de kaybedebilir. Hı-hı. Davalar söz konusu ve muhalefet hattı çok güçlü ilerliyor. Anketlere baktığımızda geçen hafta itibariyle %60 gözüküyordu. Yani ciddi oran %61 görünüyordu. Hı-hı. Zaten 120 sandalye var, 61 şu an. Daha da artacak gibi gözüküyor. Ciddi anlamda ivme kaybeden Netanyahu var. Peki muhalefetin gelmesinden neden çok korkuyor? Muhalefetin 3 tane temel söylemi var. Birincisi 7 Ekim olaylarının araştırılması. Çünkü burada İsrail istihbaratının zaafının olduğu söyleniliyor. Şimdi koskoca Mossad'dan, İsrail istihbaratından bahsediyoruz. Yıllardır şöyle kuvvetli, böyle kuvvetli. Küçücük bir festival saldırısını nasıl önceden bilemediler? Bu tabii ki çok büyük bir soru işareti. Ya bu kurum çok iyi çalışmıyor? Ya da biliyor ve bir takım şeylere göz yumuyor. Dolayısıyla çok da can
1: İkisi
0: kaybı var.
1: İkisi de aslında birbirinden sıkıntılı durumlar kendileri için.
0: Evet, yani her iki durumda da bir suçlanacak. İkincisi Netanyahu yargıyla ilgili çok büyük değişiklikler yaptı kendisi aklanmak için. Uh-huh. Yargıyı devletin perspektifine itti. Bu halk tarafından çok fazla protesto edildi ve aslında Eisenkot'un oylarının yükselmesinde ya da Eisenkot demeyelim bu blokun, uh-huh, karşı bloğun, çünkü çok fazla parti var, sadece onun oyları yükselmedi. Evet. Yükselmesine çok büyük bir etken neydi? Bu yeni yapılan yasama sistemine karşı duruyor halk. Ve Eisenkot bunu geri getireceğim dedi. Yargı bağımsızlığını getireceğim dedi. Bunlar çok önemli. Tabii diğer faktörler de var fakat bu ikisi zaten başlı başına Netanyahu için ölüm kalım meselesi diyebiliriz. Dolayısıyla bu süre içerisinde çok fazla olay olabilir maalesef. Fakat burada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin temkinli olması çok önemli diyebiliriz.
1: Tabii bu da aslında endişeleri doğru çıkaran bir yorum diyebiliriz sizin yaptığınız. Bir araya gidelim. Daha sonra soracağım sorular var. Özellikle Faik Hocam, İsrail'le alakalı merak ettiğim bazı konular var. Onları size danışacağım. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
3: Arafta Sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. YPG'nin fesi üzerinden bölgedeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir yandan da gözümüz kulağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, oradan gelen haberlerde. Son durumu tekrar aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın açıklamalarından hareketle batan gemide can kaybının 8, kurtarılan kişi sayısının 241 ve hala aranan kişi sayısında 18 olduğunu biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu kararıyla 3 günlük yas ilan edildi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça. Faik Hocam, biz bir yandan da kendi gündemimize devam edelim. Şimdi YPG'nin fesinden bahsettik. Tabii İsrail'in attığı adımlardan bahsediyoruz. Dış basına baktığımız zaman aslında bunun Suriye için çok önemli bir dönüşüm noktası, tarihi bir dönüşüm noktası olduğu yönünde yorumlar gördük. Özellikle Batı basında, ama İsrail basınına baktığınız zaman bu gelişmeyi daha çok işte Türkiye'nin zaferi ve Tel Aviv'e stratejik bir tokat olarak yorumladıklarını görüyoruz. Şimdi bu yorumlardan da hareketle İsrail'in bölgesel planlarının suya düştüğünü söyleyebilir miyiz? Hala süreci provoke ederler mi? Ya da bunu yapabilecek alanları var mı? Böyle bir risk var mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii olaya şu manada bakmak gerekiyor. Birincisi, hatırlanacağı üzere ilk işte rejim değişikliği sırasında da şu benzer tartışmalar vardı. Yani işte bu Amerika ve İsrail mi buna müsaade etti? İşte rejim değişikliği olduğuyla ilgili olarak. Hatta geçtiğimiz günlerde emekli asker akademisyenin de öyle bir söylemi vardı. Yani akla ziyan bir söylemden ibaret. Tamamen bunun yalan olduğu, bu entegrasyon olmayacağı, bunun bir İsrail projesi olduğunu. Bazen gerçekten ben Türk kamuoyunda sözüm ona aklı selim insanların söylediklerini anlam veremiyorum ve bunları olabildiğince gerçekten bir argümana veya bir dayanağı var mı merak ediyorum. Hatta bu tam rejim değişikliği sırasında da biz ekranlarda konuşurken böyle yakın çevreden de bu söylemleri, benzer söylemlerde bulunanlar vardı. Yani işte bunu Amerika, İsrail'in müsaade ettiği kadar bu rejim değişikliğinin olduğunu. Şimdi dünya basınına bakıyorsun, İsrail basınına bakıyorsun. Herkes Türkiye'nin bu süreçte ne kadar aktif rol aldığını, ne kadar bu süreçle ilgili olarak ne kadar mücadele ettiğini, bedel ödediğini, ilmek ilmek sonuca erişmek için adımlar attığını, bütün dünya basını bu konuda Türkiye'nin bu süreçte değişimi, dönüşümü sağladığı, kaldı ki Trump bunu aleni bir şekilde deklare etti. Yani hani biz söylesek belki kıymet kaderi olmaz, ama Trump biraz da abartarak bin yıldır Türkiye bununla Suriye ile ilgili mücadele ettiğini ve çok güçlü orduların olduğunu söyledi. Bazen içeriden bu artık self-orientalizm dediğimiz, yani biz ne de olsa birileri planlar, Türkler bakar hikayesine. Maalesef bu insanlar da inanır ve bunu kamuoyu önünde de açıklama cüreti gösteriyorlar. Şimdi İsrail basını sabah akşam bu konudaki Türkiye'ye komşu olduklarını söylüyor. Yani bunu ben söylemiyorum. İsrail durduk yere de durduk yere de İsrail kamuoyunu bunu söyleten birileri olamaz herhalde. Yani doğrudan kendi nezdinlerinde Türkiye'nin ne kadar güçlü bir eşikte olduğunu ve Suriye meselesinin A'dan Z'ye Türkiye'nin ana aktör olduğu konusunda hemfikir. Birincisi bu. İkinci husus, yani İsrail'in yıllarca YPG'ye, PKK terör örgütüne verdiği destek, hem askeri olarak hem insan kaynağı olarak, hatta daha da ötesine gidiyorum, resmi kaynaklarda, istihbarat raporlarında bu aleni bir şekilde ifade ediliyor. Yani YPG'nin strateji bir partner olduğunu, İsrail'in güvenliği için olmazsa olmaz olduğunu aleni bir şekilde, açık bir şekilde ifade ederken, dolayısıyla İsrail'in bu konuda tabii ki önemli bir mevzi kaybettiği açık bir şekilde ortada. Ve Türkiye için bu zamana kadar tarihsel süreçte terör meselesini kökten bitirme noktasında en önemli adımlardan biri. Yani çünkü siz Türkiye'de sadece terörle mücadele, kendi sınırları içerinizde mücadele etmeniz tek başına sonuç vermez. Bakın, güvenli olan ülkelere bakın, hep sınır komşu ülkelerin de aynı şekilde güvene haiz olduğunu. Çünkü artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani ulusal devletlerin veya da sadece bir ulus kimliğin olduğu bir dönemde değiliz. Yani insanlar çok geçişken, mobilite çok fazla, evet. Göç hareketliliği, ondan sonra insanların iletişim ağı. Dolayısıyla sizin 911 kilometre sınırınız olan bir ülkede güvenlik olmadığı müddetçe Türkiye'de güvenlik ve müreffeh ortamı olması imkansızdı. Ki 90'lı yıllardan şöyle PKK'nın serüvenine bakın. Türkiye ne zaman bir adım attıysa kendi sınırları içerisinde hep Suriye'de tekrar alan bulmuş, beslenmiş, güçlenmiş ve Türkiye'ye karşı mevzu oluşturmaya çalışmış. O yüzden hem Türkiye ve Suriye denklemi olmadan bu güvenlik meselesini bertaraf etmesi imkansızdı. O yüzden zaten İran'ın da en temelinde bu kadar bu konuda serzenişte bulunması, iç kamuoyunda Netanyahu iktidarına olabildiğince baskı uygulamasının temelinde bu var. Onların nezdinde aslında kısmi olarak haksız değil. Çünkü burada Suriye'nin, Ahmet Şahra'nın tek başına bir aktör olmadığını biliyorlar. Tabii bununla ilgili çok adım adım bir sürü tahrik unsuru oluşturdular. Yani bundan işte 2 sene önce sözde bir referandum oluşturmaya, sözde bir devletçik oluşturmaya çalıştılar. Aha. Bunu İsrail ve Birleşmiş Milletler nezdine dahi taşıdılar. O zaman da Türkiye net bir çizgi çizdi ve bunu bir operasyon nedeni olarak sağlarım dedi. Arkasında kimdi? İsrail'di. Ve bugün düşünebiliyor musun? Yani bu Türkiye siyasi tarihin dış politikasında deyim yerindeyse rüya gibi bir sürecin nihayetle çok da büyük bir çatışma olmadan bu entegre sürecinin başlamasıyla beraber Türk dış politikası bence tarihe bir damga vurdu. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sabrı ve bir yönüyle Türk halkının bu konuda gösterdiği ev sahibi ruhunun uzun vadede ahlaki rasyonalizm dediğimiz ki bu uluslararası literatürde de girdi. Yani Türkiye hem bir ahlaki bir duruş sergiledi oradaki insanları o ateş çemberine bırakmayarak hem de çok önemli bir insan kaynağı oluşturdu. Yani siz Suriye halkı bu derece Türkiye'nin etkin olmasında veya da Suriye halkının veya da mevcut yönetiminin Türkiye ile eşgüdümlü hareket etme iradesinin temelinde o Türk halkının uzun yıllar onlara yaptığı o iyi niyetli davranışlar ve cömertçe yaklaşımların neticesinde Suriye yönetimi de Türkiye ile eşdeğer hareket ediyor oluyor olmakta hiçbir beis görmüyor. Ve bakın bunun sınamaları çok oldu. Hatırlanacağız ilk rejim değişikliği sırasında Nusayrilere baskı yapıldığı, öldürüldüğü konusunda. İran bunu tahrik etmeye
0: Laskiye
1: çalıştı.
0: Laskiye kısımda özellikle
1: evet, Laskiye'de 16 kişi ölümüyle ilgili olarak hatta Şahra'nın dünyaya bir ara onu lanse etmeye çalıştılar. Yani Şahra'nın radikal olduğu ve işte azınlıklara, diğer dini etnik yapılara fırsat vermeyeceği konusunda. Peki bu zamana kadar o haberlerin dışında kayda değer farklı azınlıklara bu tür baskılar, zulümler, ölümler oldu mu? Olmuş olsaydı zaten söyleyeyim yani İsrail ve dünya kamuoyu, çünkü ağırlıklı olarak dünya kamuoyunun kartellerinden biri İsrail, bu bir sır değil yani. Dolayısıyla bununla ilgili olarak olabildiğince bütün ellerindeki kozları kullanmaktan hiç geri durmazlardı. Şimdi hali hazırda zaten Netanyahu'yu bu derecede provokasyona iten, Suriye üzerinde Türkiye'ye müsaade etmeyeceği söylemin altında yatan bu yenilmişlik hissi. Yani temelinde baktığınızda ne Gazze'de istediği bir sonuç elde ettiler ne de Suriye'de ettiler. Dolayısıyla bu aslında Netanyahu hanesine olumsuz olarak bir sonuç itibariyle gelecek seçimlerde de yansıyacağının bir endişesi var. O yüzden de zaten bu Türkiye karşıtlığını ve kısmi olarak da hava saldırısı yaparak aslında biraz ben buna müsaade etmeyeceğim söylemde bulunuyor. Ama Türkiye dikkat ederseniz o yaptığı Suriye'ye 70 kilometre uzaklıktaki bölgedeki tahriye. Dikkat edersiniz, Türkiye çok yumuşak, tahrik edici cevap vermedi. Bence burada çok aklı selim bir davranış sergiledi. Çünkü İsrail'in bu seçim arifesine giderken böyle doğrudan İsrail tahriğine gelerek Netanyahu hanesini artı yazacak hamlelerden imtina ettiğini düşünüyorum.
0: Bu da oldukça akıllıca bir hamle tabii. Devlet aklında çalıştığını göstermesi evet. bakımından önemli. Şimdi seçimler dedik. Bu seçimlerde işte Türkiye ile yaşanan İsrail'den kaynaklı kışkırtmalardan bahsediyoruz. Öte yandan Suriye'de olanlardan bahsediyoruz. Şimdi şunu görüyoruz aslında. ABD'nin özetlemek gerekirse Suriye'de istikrar

0: Yahu için ki İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun yaptığı haberlerde de yani devlet yayın organından bahsediyorum. Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında bu gidişatın hiç iyi olmadığı yönünde çok ciddi endişelere sahip olduğunu ve bunu dile getirdiğine yönelik haberler alıyoruz. Şimdi genele baktığımızda gerilimi tırmandırıyor evet bölgede, işte Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, zaman zaman Suriye'nin güneyinde bazı saldırılar yapıyor ama şu aşamada aslında Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesinin Trump'ın yoğun desteğini tekrar arkasına alabilmesine bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Aslında bence Trump Netanyahu'yu destekliyor. Yani Trump Netanyahu'yu destekliyor ama tabii tüm Orta Doğu politikasını da sadece Netanyahu'ya destek üzerine kurmuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri büyük bir güç. Kendi ajandası da var Orta Doğu'da. Bu ajanda kimi zaman İsrail'le örtüşüyor, kimi zaman örtüşmüyor. Ha, Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi altında Netanyahu kazansın veya kazanmasın. Bu arada parantez içinde inşallah kazanmasın. Çünkü bir değişimin, yani Netanyahu'nun değişmesini İsrail politikalarını değiştireceğini düşünmüyorum. Ayrıca koalisyonlar oluşuyor biliyorsunuz. Yani koalisyon olmadan İsrail'de iktidara sahip olmak çok mümkün değil. Koalisyonlarda da bir değişim görünmüyor aslında. Yine sağ koalisyon, hani sol da militarist zaten İsrail'de, sağ da militarist. Ama radikalleşmeyi dindirecek bir koalisyon gelecekmiş gibi görünmüyor. Ama yine de Netanyahu'nun gitmesi önemli. Çünkü bir kırılmadır. Ve Netanyahu çok kan döktü, çok stratejik hata yaptı. Kendini kurtarmak için bölgeyi iyice içinden çıkılmaz, yani radikalizmi içinden çıkılmaz, nefreti içinden çıkılmaz bir hale getirdi. İsrail halkını da bir nefret objesi haline getirdi. Dolayısıyla bu tür figürlerin başarısız bence tırnak içerisinde siyasi olarak kaybettiğini görmek önemli.
0: Ama hem İsrail siyasetinin içinde hem basında çok çok ağır eleştiriler var Netanyahu'ya bu yönde.
1: Çünkü başarısız, yani başarısızlığını bölgede yayılmacılık üzerine kapatmaya çalışan. Çünkü İsrail'e vaat ettiği güvenlikti. İsrail'e güvenlik gelmedi. Şu anda da İsrail güvende değil. Amerika Birleşik Devletleri hala İsrail'in güvenliğini bölgesel düzenlerde veya dengelerde önemsediği için İsrail güvenlikteymiş gibi görünüyor. İsrail güvenlikte değil, İsrail vuruluyor. Yarın da vurulacak, yani bu savaş sürdüğü sürece İsrail varlıkları da vurulacak. Ayrıca İsrail dediğim gibi bir nefret objesi haline geldi. Araplarla nasıl yan yana yaşayacak? Mecbur kalındığı için, coğrafya bu olduğu için yan yana yaşanılıyor. Yoksa yan yana yaşanılacak bir atmosfer yok. Bu açıdan vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getiremedi. Ama bir tek yerine getirdiği şey var, yayılmacılık. Zaten neredeyse tüm İsrail... tabii böyle genelleme yapmak biraz basittik ama yani İsrail'de sesi çıkanlar diyelim, yayılmacılığın hani bir başarı olduğunu dillendirmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında stratejik hedefler açısından bir süre hedef tutmadı. Ama hala İsrail'in istikrarsızlaştırıcı araçları var. Bu araçlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin hala bölgede oluşu.
0: Tabii yani, şöyle lafınızı kesiyorum, özür dilerim ama hani yayılmacı hedeflerin birçoğu tutmadı diyoruz ama şunu da bir kenara koymak lazım ki Gazze'de bir işgal alanına sahip oldular. Lübnan'ın güneyinde işgalini genişlettiler. Batı Şeria'da işte E1 planı gibi sıkıntılı durumlar var.
1: İlhak aracılığıyla Suriye'nin güneyinde toprak genişletmeyi başardı, tırnak içerisinde söylüyorum. İşgal üzerinden topraklarını genişletmeyi başardı. İsrail toplumu bunu dert ediyor, etmiyor, o ayrı bir tartışma konusu. Ama tabii işgal üzerinden toprak genişletmenin bir güvenlik tesis etmeyeceğini hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Yani çünkü işgal direnişi beraberinde getirir. İstediğiniz kadar işte çerçeve anlaşması yaptırın, Lübnan'da neler oldu, direniş bitmiyor. Ya yani işgal direnişi beraberinde getirecektir. O nedenle hani güvenlik tesis etmek, rakiplerini sınırlandırmak, İran'da pek sınırlanmış gözükmüyor yani. Rakiplerini sınırlandırmak, rakiplerini izole etmek vesaire konusunda, işte o İbrahim anlaşmalarını genişletmek vesaire konusunda bir başarı tesis edebilmiş değil. Ama hala işgal siyasetini geri devam ettiriyor ve hatta onun üzerinden

başarı hikayesi İsrail içerisinde yazılıyor. Bu tabii ki çok rahatsız edici. Ve sadece Netanyahu'yla ilişkili değil maalesef. Yani keşke öyle olsaydı. O zaman Netanyahu'nun ben bir gün kaybedeceğini, hatta yargılanacağını düşünüyorum. İşlediği suçlar öyle çünkü. Ama yani sadece Netanyahu'yla ilişkili değil bu siyasi söylem. Ama İsrail'in hala bölgede bölgesel istikrarı rahatsız etme araçları var. Birincisi işte bu işgal siyaseti. Bunun arkasında bir siyasi toplumsal konsensus oluşturabilme kapasitesi. Seçimlerde belki bu sarsılır biraz. İnşallah da sarsılır. Ama yani Netanyahu'nun geleceği konusunda soru işaretlerim var ama bu konsensusun sarsılacağı konusunda çok soru işaretim yok maalesef. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu aslında çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri şu anda çok başarılı olmayan bir bölgesel dengeleyici aktör. Biz bunu duymaktan çok hoşlanmıyoruz. Çünkü aslında bölge aktörlerinin dengeleyici olmasını istiyoruz. Biz de bölge aktörüyüz. Daha bağımsız hareket etmeyle ilgili bir içgüdümüz de var. Kapasitemiz de var. Dolayısıyla bölgede kapasiteli aktörler de olduğunu biliyoruz. Ayrıca biz diplomatik gücü yüksek olan bir aktörüz. Yani herkesle konuşabiliyoruz. Makul olan, yayılmacı olmayan falan herkesle konuşabiliyoruz. Sağduyuya da sahibiz. Dolayısıyla diyoruz ki bölgesel aktörler aslında dengeleme yapabilirler. Hatta bir bölgesel platform oluşabilir vesaire. Ama bunu biz söylüyoruz, bunu sadece biz söylemiyoruz. Muhtemelen Pakistan söylüyor, muhtemelen Suudi Arabistan söylüyor, muhtemelen Katar söylüyor, Mısır istiyor olabilir. Ama bizden aynı zamanda güçlü olduğumuz için bizim söylememiz önemli. Fakat bir de gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri bölgede savaşıyor hala. Şimdi savaşı böyle askeri savaştan ekonomik savaşa kaydırmış görünüyor ama yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Trump'ın hala 2 yılı var. Yani Venezuela petrollerini aldı. Başka işlerle uğraşıyor şu anda. O göle bu adı vermekle meşgul, şu yapay zeka videosu yayınlamakla meşgul falan ama savaş devam ediyor. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri bölgede kendi vizyonuyla hala bir düzen, artık o düzeni beğeniriz beğenmeyiz ama bir düzen, bir denge tutturmaya çalışıyor. Onun içerisinde de siz demin dediniz ya, herkesin sırtını sıvıyor. Yani herkesi size bir boncuk veren veya herkese sopa gösteren kimi zaman gerektiğinde bir kendi gereksinme duyduğunda buna bir pozisyonda. Bu böyle çok barış, istikrar falan getirmiyor. Ama yine şöyle bir zorunluluk getiriyor bizim önümüze. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmek zorundayız. Şöyle, bu daha istikrarlı bir gelecek. Yani sen İsrail'in güvenliğini önceleyebilirsin ama İsrail'in güvenliği garanti altına alınabilir. Ama İsrail'in radikalizmi sınırlanarak daha iyi bir bölgesel, daha dengeli bir bölgesel düzen kurulabilir. Filistin davası çözülmeden bak bu iş olmayacak, bu bölgeye huzur, refah, barış gelmeyecek. Güçlü bölgesel aktörler rakiplere de seslenme kapasitesine sahip, bunu da gör falan. Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmek zorundayız. İşte bu ikna sürecinden İsrail de cesaretleniyor. Diyor ki ben de ikna ederim, ne olacak? İkna edemezsem bile 2 bomba atarım, Lübnan'da bir şey yaparım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı bitiremeden, belki İran'la anlaşacaklar ha savaşın sonunda. Ve anlaştıklarında belki İran Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki değil, belki de başka bir atla bir şeyle dönecek. Ama daha biz bunu bilmiyoruz. İran'la savaş, İran'ı vurmanın başka bir boyutuna mı geçecek? İran'la anlaşacaklar mı? Daha bu belirsizlik olduğu müddetçe Amerika Birleşik Devletleri de o İsrail radikalizmi elinde tutmaktan vazgeçmiyor. Çünkü o da bir araç. Yani yarın öbür gün belki Irak'ta ihtiyacı olur. Yarın öbür gün belki Yemen, Somali hattında ihtiyacı olur. O da tam anlamıyla bu noktada yani ne istediğini biliyor ama savaşın nereye doğru şekilleneceğini bilmiyor. Gördüğümüz gibi savaşı çok akıllıca yönetemediler zaten. Her şeye hakim değiller üstelik, çok bilmelerine rağmen bölgeyi. Bu nedenle yani bu seçim önemli belki ama seçimden daha önemli olan, yani her şeyi Amerika'ya bağlamak istemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikaları

0: ve o maliyet hesaplarını nasıl yaptı? Tabii burada da şöyle bir sorunumuz var. Tabii Trump'ın aklı çok karışık. Dediğim gibi biz bir gidiyor Kanada'daki göle kayıyor, bir gidiyor başka bir şeye kayıyor, bir Venezuela petrollerine kayıyor vesaire vesaire. Böyle de bir durum var.
1: Tabii o karmaşa içinde Netanyahu'nun da kendi adına gemisini yürütmek için türlü yollar aradığını da
0: Evet.
1: söyleyebiliyoruz. Şimdi radikalizmden
0: Maalesef.
1: bahsettiniz, İsrail radikalizminden, ama İsrail siyaseti içinde, özellikle de hükümetin içinde, bu radikalizminde radikali olan bazı figürler var malum.
0: Maalesef.
1: Onlardan biri de işte Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'di ki o ve temsil ettiği zihniyet Netanyahu'yu hala bunca katliama, soykırıma rağmen yeterince sert olmamakla sert şekilde eleştiriyor, onu söyleyebiliriz. Netanyahu'nun da aslında içine düştüğü durumdan biraz onları sorumlu tuttuğuna dair bazı işaretler görüyor olabilir miyiz? Şundan dolayı söylüyorum bunu. Itamar Ben-Gvir'in bir açıklaması var mesela. Diyor ki, Netanyahu benim katıldığım etkinlikleri boykot ediyor ve benimle fotoğraf çektirmekten utanıyor demişti yakın zamanda. Tabii yaklaşan seçimleri düşündüğümüzde bu denli radikalizmin kendisine siyaseten zarar verdiği bir tablo mu oluşuyor Netanyahu adına? Ne dersiniz?
2: Şimdi bu ikili arasında bir ayrışma söz konusu son günlerde. Biliyorsunuz yapılan anketlerde Smotrich'in barajı aşamadığı görüldü. Ve Netanyahu dedi ki birlikte girin Ben-Gvir'e. Ve Ben-Gvir kesinlikle buna karşı çıktı. Dolayısıyla hani gerçekten daha sert olduğu için mi? Çünkü biliyorsunuz bir başarı olduğunda herkes sahiplenir. Bir başarısızlık olduğunda hiç kimse sahiplenmez. Dolayısıyla başarısız bir süreç geçirdiler. Bütün dünyanın desteği onların yanındaydı. 7 Ekim'i hatırlarsak özellikle Batı ülkeleri ciddi anlamda Filistin'de yapılan katliamı görmezden gelerek İsrail'in burada mağdur olduğunu trajikomik bir şekilde iddia etmişlerdi. Ve İsrail'e gerek mühimmat desteği gerek maddi destek noktasında daha da aktif çalışmışlardı. Ancak geldiğimiz noktada hepsi fikrini değiştirdi. Değiştirmek zorunda kaldı. Birkaç elit isim hariç, onlar da işte biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de zaten tavırlarını belli ettiler. Dünyanın genelinde yapılan soykırım artık kabul edildi. Peki ne oldu? Bu kadar silah desteği, bu kadar para desteği, bu kadar uluslararası kamuoyu desteği, bütün Batı'nın yanında olmasına rağmen, bütün tabiri caizse bütün olanaklar önlerine sunulmuşken, o kadar acımasız, o kadar şiddetli, o kadar ahlaksız bir süreç götürdüler ki başaramadılar. Kamuoyu desteği de onların yanındaydı. Hatırlarsanız ilk dönemde ne diyordu Netanyahu? İşte kullandığınız cep telefonlarını biz yaptık diyordu. Ya da işte
1: cebinizde İsrail'in bir parçasını taşıyorsunuz.
2: Evet, yediğiniz domatesleri dahi biz üretiyoruz. Yani demek istiyor ki sizi yemekle zehirleriz. Artı telefonlarınıza dahi her şeyinize biz müdahale ediyoruz. Dinliyoruz, takip ediyoruz. Bu aslında tabii ki bir korkutma da stratejisi. Ya bizden olursunuz ya da bedelini siz de ödersiniz. Bu gördüğünüz katliam sahneleri sadece orada kalmayacak mesajı da aslında alttan veriliyordu. Ne oldu? Başaramadılar. Başaramayınca da birbirlerine düştüler. Kendi ülkelerinde de kendilerini ifade edemedikleri bir sürece girdiler. Çünkü artık vatandaşları dahi onları istemiyor. Öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi, insanlar yurt dışına çıkamıyorlar. Pek çok ülke pasaporta bakıp almamaya başladılar. Vatandaş olarak tatilci olarak onları bırakın, vatandaşı tatil için dahi gidemiyorlar. Ya da diyelim ki pasaportlarıyla girdiler, otele giremiyorlar, otel sahipleri istemiyor. Ya da diyelim ki bir şekilde izin verilen oteller, daha doğrusu böyle serbest olan oteller, serbest olan ülkelere gittiler. Bu sefer plajda halk tarafından ne oluyor? Tabii ki kabul edilmiyor. Bir takım hareketlere maruz kalıyorlar.
1: Aslında bu tepkinin, bu farkındalığın dünyanın dört bir yanında sokağa kadar inmiş olması da hani kamusal vicdan adına da önemli bir gelişme diyebiliriz.
2: Çok
1: herhalde.
2: Önemli bir gelişme. Çok büyük bir gösterge aslında. Yani siz dünya ekonomisinde söz sahibi olabilirsiniz. Dünya savunma sanayisinde söz sahibi olabilirsiniz. Medyayı kontrol ediyor olabilirsiniz. Üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını kontrol ediyor olabilirsiniz. Yani bilgiyi siz üretiyor olabilirsiniz. Bu ne demek? Hani çok klasik bir örnek vardır ya, bir zamanlar hep tereyağını sakın yemeyin, çok zararlı denilirdi. Çünkü neden? Birkaç enstitü onunla alakalı yayın yapmıştı. Şimdi de tereyağından özür diliyoruz. Çok sağlıklıymış. Ya da işte zamanında bunu süt tozu için yaptılar vesaire için. Yani siz bir dönem belki bunu yapabiliyordunuz. Şimdi enstitüleri de yönetseniz, üniversiteleri de yönetseniz, medyayı da yönetseniz, paranın da sahibi olsanız, mekanların da sahibi olsanız yine de başaramıyorsunuz. Yani olmuyorsa olmuyor. Yapamıyorsanız bitti. İnsanların vicdanına dokunmanız lazım. Ve artık insanlar sadece medya üzerinden şekillenmiyorlar. Bu çok büyük bir gösterge oldu. Dünya tarihinde de, dünya siyasi tarihinde de büyük bir kırılma oldu. Hani

0: Önceden neydi? Güçlüysen, haksız da olsan istediğini yapabilirdin. Şimdi öyle bir hakkın yok. Eğer güçlüysen ve haksızlık yapıyorsan yapabilirsin ama dünya seni kabul etmiyor.
1: Aslında bu da sosyal medyanın getirdiği olumlu dönüşümlerden
0: kesinlikle
1: biri. Pek çok olumsuz yanının yanında
0: diyebiliriz.
1: Değil mi?
0: Şöyle, bizim siyaset biliminde okurken işte, ya siyasal bilimlerde şöyle bir söz vardır, çok klasik. Güce tapan yapı. Yani gücü elde ederseniz herkes size itaat eder. Bunu aile içerisinde babadan başlatırsınız. İşte devlet içerisinde devletin önemli erkleri, kraliyet varsa kral vesaire, patron, müdür. Ama artık güce tapan yapı yok. Millet bunu kabul etmiyor. Bu da yine toplumların değişimini gösteriyor. Geldiğimiz noktada aslında bu İsrail'de Netanyahu kabinesi içerisindeki zıtlaşma, kutuplaşma da Ekim seçimlerinden sonra halka hesap verme noktasına düşecek olan liderlerin aslında kendilerine aklama çabaları diyebiliriz. Yani Smith diyor ki, ben aslında İsrail'i o kadar savundum, o kadar zulmettim ki Netanyahu beni bundan istemiyor. Yani ben size hizmet ettim mesajı veriyor. Fakat insanlığa hizmet etme. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: Tabii seçimlerden sonra ne olacak göreceğiz ama, bir karmaşa yaşanacak gibi.
0: Mesela Golan gibi isimler, birkaç tane isim var işte, Lapid gibi isimler. En azından bir parça daha konuşulabilir isimler gibi, bunu da belirtmek gerekiyor.
1: Tabii Vişnu Hocam da bahsetti, daha önceki programlarda da konuştuk bu konuda aslında. Yani İsrail'in ana hedefleri ve ana politikasını değiştirmemekle beraber oluşabilecek yöntem değişiklikleri, sadece seçim sonucunda bir iktidar değişikliği olursa karşımıza gelecek. Ama bu da dediğiniz gibi daha konuşulabilir ya da şiddete daha az meyleden bir yapının iktidar olması da en azından şu an için bir şeydir. Tabii bu değişim olabilirse. Tabii İsrail'in hoşlanmadığı pek çok gelişmeden bahsettik. İşte Netanyahu'nun içeride sıkışmışlığı var, bazı saldırılar var, şiddetin tırmandırılması var, Suriye'de yaşananlar var. Bir de Vişnu Hocam da bahsetmişti, özellikle şiddetin ondan sonra tırmandığına vurgu yaptı. O da Mekke Anlaşması'ydı. Şimdi Mekke Anlaşması ile alakalı olarak da yarın ilk önemli toplantı yapılacak. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da ilk toplantısını gerçekleştirecekler. Önemli bir toplantı olacak. Verilecek mesajlar, alınacak kararlar, neler konuşulacak, onlara bakacağız, takip edeceğiz. Siz de muhakkak yakından takip edeceksiniz ama tabii İsrail'in hoşlanmadığı ama Trump'ın memnuniyet ifadesinde bulunduğu önemli bir gelişme daha, Suriye'de olduğu gibi değil mi?
2: Kesinlikle. Yani şu an dünya kamuoyunda da bu Mekke Barış Anlaşması'nın yansımaları tartışılıyordu. Hatta birçok Amerikan kamuoyunda bu Mekke Barış Anlaşması'nın, işte tabii tartışmalar biraz teknik düzeyde, nasıl NATO'ya alternatif mi olacak veya da işte Pakistan'la olası bir saldırıda diğer ülkeler nasıl davranacak diye, böyle teknik soruyla ilgili. Bir de daha da önemlisi, bölgede dengelerin nasıl değiştiğinin ana göstergelerinden biri. Yani dolayısıyla aslında bu ülkeleri siz, örnek veriyorum, bundan 4-5 sene önce özellikle yani Suudi Arabistan'la Cemal Kaşıkçı meselesinde nasıl karşı karşıya geldiğimizi hatırlayın. Yani ilişkiler kesilmişti, diplomatik ilişkiler, ticaret, birçok ana ekseniyle beraber. Aslında tam İsrail'in de istediği buydu yani, bir yönüyle Mısır'la keza öyle. Ve bu konulara baktığınızda Türkiye aslında normal, rasyonel politikanın dışında ahlaki bir politika izledi. Yani işte Sisi döneminde o rejim değişikliği hususunda ölen masum insanlarla ilgili olarak dünyada dem yerindeyse tek haykıran ülke Türkiye'ydi. Çünkü 700 insan doğal olarak o iradelerin yansımaları dışında bir iktidar değişikliğine karşı bir protesto yapmışlardı. Cemal Kaşıkçı meselesine bakıyorsunuz, keza öyleydi. Bütün kanıtlarıyla dünyaya lanse etti. Ve batılı ülkelerin hiçbiri bunu umursamadı, ilişkilerini devam ettirdi. Yani çok ilginç bir şekilde neticede Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri o dönemde rafa kaldırılmıştı. Bir yönüyle o iklim aslında tam da İsrail'in, hatta İngiltere'nin aslında 19. 20. yüzyılda böl parçala yönet politikası. Yani bir zihinleri... Zihinleri, özellikle zihinlerdeki algıları, yani diyelim Arap dünyasına Osmanlı bir işgalciymiş gibi lanse ediliyor. Ya da Türkiye'de işte Araplara yönelik

0: biliyorsunuz böyle birçok böyle atasözleri, deyimler oluşmuş. Yani
1: Günümüzdeki pek çok sorun da aslında İngiliz politikalarından miras. Yani Filistin'e bakın, işte Kıbrıs'a bakın, öbür tarafta Keşmir meselesine bakın, çoğaltılabilir.
2: o konuda ben çok küçük bir örnek verebilir miyim? Bizim
1: Buyurun.
2: kütüphanede bir tane gazete buldum. 1917 gazetesi. İngilizlerin Balfour Deklarasyonu sonrasındaki manşetlerini içeriyor. Arap gazetesi İngilizce yazılmış şey yazıyor. Pardon, İngiliz gazetesi. İşte Kahire var, Makedonya, pek çok ülkenin politikaları hakkında. Orada sayfalarca şeyi anlatmış. Filistin ve İngiltere. Hani o zaman devlet değildi, halk yoktu vesaire gibi bir hikaye anlatılıyor ya. Diyor ki siz yüzyıllardır buradaydınız ve Osmanlı size hep zulmetti. Ama bizim kraliyetimiz size özgürlüğünüzü bahşetti. Şimdi siz kraliyeti olan sorumluluğunuzu yapmak zorundasınız. Bu nedir? Kraliyet için askerlik yapmak zorundasınız. Kraliyet için ne gerekiyorsa bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın yeryüzündeki sembolü kralımızdır. Biz Tanrı'yı temsil ediyoruz ve siz çok kutsal olan İngiliz kraliyetine hizmet etmekle Tanrı tarafından görevlendirildiniz.
0: İşte
2: Makalede bunlar yazıyor.
0: Müslümanların
2: Ve
0: ta Kurtuluş
2: Osmanlı'ya,
0: Savaşı'na geliyor olması, değil mi
1: değil mi,
0: ya?
1: Çanakkale'de?
0: Çanakkale'ye.
2: ya çok böyle sayfalarca haberler var. Sayfalarca ve hep üstün İngiliz ırkı çok kötü bir Osmanlı. İşte Osmanlı size yol yapmamıştı. Osmanlı sizi aç bıraktı ve bunlar da gerçek değil. O kadar Osmanlı politik Türk diye geçiyor bir de. O da enteresan. Özellikle
3: Evet,
2: kelimelere
3: Türk
2: de
3: derler.
2: baktım. Türkler size bakmadı. Türkler o İstanbul'da rahat yaşadı. Sizin elinizdeki varlıkları İstanbul'a götürdüler diyor. Ama söyledikleriyle
1: Yani
2: aslında
1: Londra'nın
2: gerçek
1: dünyanın dört bir yanında yaptıklarına bakınca hani...
2: kesinlikle uyuşmuyor ve akabinde de şu var. Çok acı bir sahne vardı. Onu da bayağı sosyal medyada da paylaştım. Bir kartpostal çizmişler. Suriyeli ve Filistinli yetim çocuklara yardım edin. Çok fazla Suriyeli yetim çocuk var ve Filistinli yetim çocuk var. Ve bunun için para verin diyorlar. Ya zaten savaşa süren sensin. Onları yetim bırakan sensin. Ondan sonra da parayı yine toplayıp artık ne yapacaksan o da belli değil. Çok acı. Aradan 100 sene geçmiş. Yine Suriye ve Filistinli çocukların acılarını konuşuyoruz. Sebep İngiltere. O zaman işte başlatılan süreç bugün devam ediyor. Ama o gazete çok kıymetli. Çünkü o dönem bunların olmadığı iddia ediliyor. Ve şu anlatılıyor. Kadim Filistin halkı. Siz çok uzun süredir buradaydınız. Osmanlı geldi sizi yönetti diyor. Yani demek ki Filistin, Filistinliler. Bu
1: Yani
2: da önemli.
1: peki şu anda İsrail'in iddialarına ona verilen desteği nereye koyacağız? Bunların üzerine diyorsunuz. Aslında yani o dönemin politikalarını güzel özetliyor gerçekten.
0: Ve şimdi Türkiye içerisinde de o zihniyet ürünü olan insanlarla da aslında belli bir dönem mücadele edildi. Yani işte Türkiye yeter, sınırın ötesinde ne işimiz var? Hatta hatırlayın yani Esad rejimi değişmeden bir daha görüşelim. Halbuki rejim değişiyor vesaire gibi. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman 19. 20. yüzyıl imparatorlukların çöküş hikayesinin başladığı, ulus devlet hikayesinin başladığı bir dönem. Ama yani 6 asır bu farklı kimliklerle bir arada yaşamış ve birçok ortak noktaları olan bir imparatorluk bakiyesiyiz. Yani sen bir anda o ilişkileri kesme adına adımlar atarsan ne olur? Bu sefer kurda teslim edersin. Nitekim öyle oldu. Yani İngilizler veya da işte diğer ülkeler o zihinsel dönüşümü sağladılar. Kendilerine bağımlılık ilişkisi oluşturdular. Çünkü siz masanın diğer tarafında yoksunuz. Çünkü kendi iç dünyanızda siz de onları ayrıştırmışsınız. Yani kendi içinizde Arap düşmanlığı veya da işte farklı coğrafya ile ilgili bir kimlik oluşum hikayesine başlamış oldunuz. Sonra ne oluyor? Yanı başınızda sınırın ötesinde bütün yeraltı kaynakları sömürgeciler tarafından kullanılıyor. Zaman içerisinde terör örgütleri kullanıyor. Sonra evet ya yanı başımıza böyle bir terör belası varmış.
1: Yani şu anda günümüzde verilen bölgedeki mücadele aslında o zamanların
0: Tabii kesinlikle,
1: kayıplarının telafisi, tamiri bir bakımdan da
0: kesinlikle
1: diyebiliriz, değil mi?
0: öyle. Artık yani siz sınırın ötesinde yanı başınıza ben bana yeterim dünyası bu dünyada geçerli bir akçe değil. Kaldı ki yani 13 milyon metrekareden bahsediyoruz Osmanlı İmparatorluğu. Yani küresel akla baktığınızda zaman içerisinde biz nasıl tek bir kimlik, aidiyet üzerinden bir ulus devleti oluşturmaya çalıştık. Ama bunun zaman içerisinde ne kadar bir girdap olduğunu görmüş olduk yani.
1: Tabii bölgede verilen mücadelelerle daha da iyi olacak umut ediyorum. Durum hem bölge halkının huzuru hem Türkiye adına. Şimdi konuşacak tabii çok fazla çok. Mesele var. Yani İsrail, Suriye'den bunlardan biri. Gündemin sıcak başlıklarından biri de her zaman olduğu gibi aslında İran bir yandan da. İran'da hafta içinde İran Savaşı'nda 6 ayı geride bıraktık.
3: Evet.
1: Yani az bir zaman değil. O zamanlar tabii Trump'ın açıklamalarında 4-5 haftada biz bu işi hallederiz şeklinde mesajlar vardı.
3: İnanıyordum.
1: Üzerinden 6 ay geçti. Hala da ya ufukta bir anlaşma ya da uzlaşma ya da bir şekilde krizin çözümü görünmüyor gibi. Şimdi ne umdular, ne buldular, ne amaçla başladı, nereye varıldı diye baktığımızda çok kabaca söylemek gerekirse hani rejim değişikliği ve nükleer programın tamamen imhası hedefiyle girişilen bir harekette şu anda bunların yani büyük oranda unutulduğunu işte Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrolünden kurtarıp tekrar açmaya çalışan bir Amerika'ya geldiğimiz evet. bir durumdayız diyebilir miyiz?
3: Yani şöyle İran dosyasını kapatmayı umdular. Dosya ikiye katlandı, üçe katlandı. Yani sonuçta bu anlamda büyük bir başarısızlık. Ha daha savaş bitmedi ama bu da belki bir başarısızlık. Çünkü bu savaş uzayacak gibi görünüyor. Hatta Amerika gerçi bugün adadaki devrim muhafızlarının yani yeni haber düştü. Devrim muhafızlarının şeylerini vurmuşlar. Silah şeylerini, rampalarını vurmuşlar yine. Yani hala askeri müdahale opsiyonu açık gibi görünüyor ama yani Trump savaşı bu ekonomik yaptırımlara ya da işte o kendisi yaptırım da demiyor buna bir D-Day dedi değil mi? Ekonomik savaş. İran'ı tamamen uluslararası sistemin dışına atmak için yapılan bir ekonomik operasyon, ekonomik saldırı aslında. Buraya kaydırarak verdiği mesaj yani ben şu anda askeri araçlardan ziyade ekonomik araçlar üzerinden hani bu üç katına çıkarttığım dosyayı yani adım adım azaltmaya çalışacağım mesajı.
1: Seyircilerimiz için biraz açalım müsaadenizle. Tabii. D-Day diye genelde bahsedilen evet. meşhur Normandiya çıkarmasıdır.
3: Evet, evet,
1: yani
3: evet.
1: topyekun bütün kuvvetlerle, bütün güçlerle bir anda saldırıya evet. geçmeyi temsil eder.
3: Evet.
1: Ekonomik olarak bunu yaptıklarını söylüyorlar ama evet. Yani Amerikan basından da gelen yorumlar aslında hani o söylemin ardından gelen bu hamlenin çok da birbiriyle uyuşmadığı yönündeydi değil mi?
3: Yani aslında şöyle D-Day ve ya, Trump hep böyle daha korkutucu ifadeler kullanıyor ama tabii ekonomik saldırı ciddi bir şey. Hı-hı. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Evet Amerika Birleşik Devletleri küresel kapitalist liberal ekonomide adına ne derseniz deyin bu ekonomide çok önemli bir aktör ama tüm ekonomik sistemi temsil etmiyor. Yani tüm ekonomik sistem eşittir Amerika Birleşik Devletleri değil. Çünkü biz 1945'de değiliz ve sadece liberal dünyaya yöneten bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Küresel ekonomik sistem Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyük bir şey. Bu anlamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik saldırganlığının gerçekten İran'ı tamamen sistem dışına atacak şekilde uygulanabilmesi için araçları var. Ama bu araçları en acımasız, en kararlı biçimde uygulaması gerekiyor. Bu acımasız ve kararlılıkta şunu kastediyorum. İkincil yaptırımlar çok hı-hı, önemli hı-hı. bu sistemde. Yani İran'la ticaret yapan her türlü finans kuruluşunu, İran'ı ticarete ve sisteme çeken her türlü İran dışındaki üçüncü ülke aracını cezalandırmak. Bunu Mısır'da bir devlet bankasını Cuma günü yaptırım listesine falan ekleyerek aslında sinyal verdiler. Çünkü finans kurumlarını dışında bırakmışlardı. Mısır tabii kolay lokma diye Mısır'dan başladılar ama yine de bir sinyal. Bu bölgedeki zayıf aktörleri daha da zayıflaştırmak demek bir. İki, Körfez zaten İran tarafından cezalandırıldı bir de böyle. Çünkü Körfez İran'la işbirliği yapıyor. İran'la ticaret yapan hatlardan biri de Körfez. Bunu evet. da sırf hani biz de para kazanalım bir otele bir başka otel ekleyelim diye yapmıyorlar. Yani İran fazla provoke olup zaten çok provoke şu anda. Daha da provoke olup tamamen Körfez'in canını okumasın diye yapıyorlar. Çünkü İran'ın elinde de gördüğümüz kadarıyla sadece Hürmüz'ü hala elinde tutma araçları yok. Körfez'i de cezalandırma araçları hala var. Ya,
1: ticaret bir denge siyaseti unsur olarak kullanılıyor.
3: Unsur olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi tabii Rusya, Çin, Hindistan. Yani bu üç büyük dev ki Bişkek'te bir araya gelecekler. İran da orada olacak. Zaten o resmin verilmesi bile bu D-Day, bu büyük hani saldırı açıklamalarından sonra eğer verilirse, yani bir kazasız belasız o resim bu aktörler arasında verilirse, o bile tamam İran'ın çok yalnızlaştırılamadığını en azından bu 5 gün zarfında gösteriyor. Çin'e karşı, yani Çin'in finansal kurumları, yani Çin'in bankalarını vesaireye yönelik ikinci yaptırımları uygulamak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ekonomisini de vurması gerek demek. Çünkü Çin'le karşılıklı bağımlılıkları var. Rusya zaten sistemin hem içinde hem dışında olan bir aktör ama yine de çok önemli bir aktör. Ve farklı dengeleri temsil ediyor Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde. Yani onu kararlılıkla cezalandırması demek, Ukrayna'da işleri karıştırır, Karadeniz'de karıştırır, Avrupa'da karıştırır. Dolayısıyla yani bu evet ekonomik saldırı ciddi bir araç Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kendisi açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya ikna edemediği için bunu yapıyor. Ama buradan sonuç alması da en az askeri olarak Hürmüz'ü operasyon düzenlemesi kadar zor.
1: Ve riskli diyorsunuz.
3: Yani riskli. Bunu ne kadar zorlayabilecek? Yani Trump diyoruz ama tabii yani hani onun da en sonunda, günün en sonunda bir bilançosu var tabii. Yani,
1: aslında özellikle İran adına artık daha kontrollü davrandığını bir sürede söyleyebiliriz değil mi?
3: Ama şunu unutmamak lazım bütün bunlarla beraber. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken, savaşa girmesi, bu şekilde girmesi bir hataydı. Zaten yani bunu benim söylememe gerek yok. Savaşın sonu, ya yani bugün geldiği nokta bunu gösteriyor. Kazanılması planlanan savaş, Pentagon bile Eylül'e kadar falan sürebilir ancak demişti. Eylül'e geldik zaten. Yani hani hala bitmeyen, neredeyse Rusya için Ukrayna savaşı neyse o kadar öyle uzayacakmış gibi görünen bir savaş haline geldi. Bu iyi bir strateji değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girerken bazı stratejik amaçlara sahipti. Bölgeyle ilgili olarak. Bunları gerçekleştirecek, bu dosyayı kapatacak, sonra bölgeden çıkacaktı. Bunları yapamadı. Şimdi bu hala bence Amerika için önemli. Yani terk edebilir tabii ki ama burası da bir Vietnam gibi terk etmek falan istemiyor. Şu anda öyle bir zararda da değil henüz. Dolayısıyla bu savaşın amaçları hala Amerika için önemli. Yani buna Hürmüz de dahil oldu tabii. Bütün amaçlar birbiriyle bağlantılı hale geldi. Fakat bunu nasıl çözeceğini bilemiyor. Yani elinde de demokrasinin kılıcı olmadığını görüyoruz. Yani çünkü onu kullandık. Bitiremedi bu savaşı. Bunu kullandı, bitiremedi. Maliyete rağmen bitiremedi. Yani Amerika İran krizini şu anda halledebilecek araca bulamıyor. A ve araca sahip değil. Yani bu ikisinden biri. Dolayısıyla bu olmadığı müddetçe de savaşın maliyetini yönetilebilir gördüğü sürece zafer kazanmamak da bir maliyet. Trump yönetimi bu savaşı uzatacaktır. Zaten uzatmayı tercih etmiş görünüyor.
1: Aslında o tercihte tabii çok kendi hür iradesiyle yaptığı bir tercihte değil diyebiliriz. Çünkü savaşı başlatırsınız ama o savaşın nasıl biteceği genelde saldırıya uğrayan tarafın direnme kuvveti ve kabiliyetiyle alakalıdır.
3: Ve İran'da kendi kazançlarından şu an için geri adım atmıyor zaten. Geri adım atsa anlaşırlar. Yani Umman'la yapılan anlaşmada bile İran kazançlarını hala korumakla ilgili bir kararlılık görüyoruz. O anlaşmayı da neden yapıyor İran? Hani ben bölge ülkeleriyle, o da ben provokeyim ama bütün bölge ülkelerinin canını okumak gibi bir niyetim yok politikasını sürdürebilmek için yapıyor. Bazı kapıları açık bırakmak için yapıyor ama İran'ın da savaş direnci kırılmış falan değil.
1: Tabii şimdi ekonomik savaş meselesi çokça tartışılıyor. Bir aşağı yukarı 3 dakikalık vaktimiz kalmışken son olarak onu sormak isterim size. Şimdi bu baskılar İran rejimini zaman içinde boğabilir mi Trump'ın arzuladığı gibi? Bir de Amerikan basınında Trump'la ekonomik savaşı kazanacaksa mutlaka Çin'in kendisinin yanında olması lazım şeklinde yorumlar yapıyorlar. Yani bunu mümkün görüyor musunuz ki şu şartlarda? Aslında az çok da belli sanırım sorunun cevabı, değil mi?
2: Yani tabii önemli bir kırılma yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Dünya siyasetinde Donald Trump'la birlikte yeni bir sayfa açıldı mı? Evet, açıldı. Her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşıtlığı konuşuluyordu son yıllarda. Fakat artık bunun

0: kırıldığını gördük. Özellikle İran Savaşı da bunun belirleyici aktörü oldu. Ancak uluslararası ilişkilerde realist politikalar var. Bu ne demek? Her şey her zaman değişebilir. Ülkelerin menfaatlerine göre, planlarına göre değişebilir. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz diye bir şey diyemiyoruz. Ancak görünen o ki şu an tabii ki karşı kutupta olan bir Çin var. Rusya ile birlikte ilerleyen bir Çin var. Ve Rusya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman yeşil ışık yakması ve Amerika Birleşik Devletleri ile işte Putin'in görüşmesi vesairesinde yapılan yorumlara binaen söylüyorum tabii bunu. Çin'e karşı Rusya'yı da yanına alma çabası Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak Trump bunu söylerken bir taraftan da Çin'e ziyarete gitti. Hı hı. Diğer taraftan da Çin'le de ticaret yapabiliriz söylemini de gerçekleştirdi. O kadar etmenli bir süreç içerisindeyiz ki her an her şey olabilir. İşte bugün Ukrayna'dan Ukrayna'nın drone saldırısını konuşuyoruz Türkiye'ye. Geçen sene Ukrayna lideri Türkiye'ye gelmişti ve Türkiye'den yardım istiyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir masa kurdu. Rusya ile birlikte barış anlaşması olursa ben ne olacağım? Benden bahsedilmiyor. Ülkemin topraklarını mı paylaşıyorlar? Bunu dahi bilmiyorum diyen bir Zelenski vardı. Diğer tarafta Avrupa Birliği ülkeleri yine aslında Ukrayna'nın müttefikleri ancak Ukrayna'yı almadılar. Görüşme başlattılar kendi aralarında bu savaşın gidişatı ne olacak diye. Türkiye'ye gelip ancak Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep eden ve o klasik sahne onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok önemli bir sahne çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın şemsiyesinin altına girmişti Zelenski.
1: Evet hatırlıyorum.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı orada. Resmi törenle karşılandı. Tabii ki biz sana yardım edeceğiz dedi. Ve resmi olarak Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri Türkiye'de başladı. Bugün geldiğimiz noktada Zelenski açıklama yaptı. Biz İsrail'le çok yakınız, tarihi bağlarımız var ve güvenlik alanında da her alanda da işbirliğimizi genişleteceğiz dedi. Akabinde de Türk gemisine de bir drone düştü. İsrail'e olan sadakati göstermek için. Belki bunun devamı gelmeyecektir. Bu çok tartışılan bir konu çünkü çok yoruma da açık. Hani şudur diyemiyoruz. Şu an hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ancak her şeyin olabileceğinin bir göstergesi. Dolayısıyla evet çok maliyetli bir savaş. İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri için. Ve çok büyük bir prestij kaybı. Ancak gelecek senaryoları üzerinde de kesin bir şey söylemek mümkün değil.
1: Anlıyorum. Tabii tüm bu dengeler içinde aslında bir yandan da gözlerimiz önümüzdeki günlerde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de olacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşme yapacağı bir anı bekliyoruz. Bununla beraber Putin'in Çin Devlet Başkanı'yla yapacağı görüşmeyi bekliyoruz. Tüm bu tartışmalarda aslında Rusya-Çin cephesinin vereceği mesajlar orada önemli. Çok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmede hem İran konusunda hem Ukrayna konusunda ve muhakkak Orta Doğu konusunda vereceği mesajlar önemli olacak. Bu mesajlar bölgedeki gelişmeleri nasıl etkileyecek, nasıl şekillendirecek hep beraber bakacağız, takip edeceğiz diğer gelişmelerle birlikte. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek umuduyla diyelim ki konuşacak gerçekten çok fazla mesele var. Gözümüzde tabii bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken

0: askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: noktasından bahsediyorsunuz.
0: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir Sosyal Planlama Dairesi'nin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
7: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
6: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
7: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bugün bir gemi alabora oldu ve içerisindeki 8 kişi hayatını kaybetti. 241 kişi sağ olarak kurtarıldı ama kayıplar var. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Konuya ilişkin detayları paylaşacağız. Hatta bölgeye gideceğiz. Son durumu alacağız Girne'den. 24 ekibinden Mehmetcan Çoban karşımıza. Mehmetcan, kolay gelsin. Öncelikle tabii ki güncel veriler varsa onları senden alalım. Bir de tabii ki gemi kaptanı ve mürettebatın gözaltına alındığını biliyorduk. Bu konuda yeni bir detay, gelişme var mıdır? Nedir senin elindeki bilgiler? Söz sende.
1: Evet Merve Aydın, aslında oldukça üzücü bir olayla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz mümkün. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiş bulunmaktayız ve 3 günlük olayla ilgili, olaydan sonra 3 günlük yas ilan edildiğini söylememiz mümkün ve kaptan ve 7 mürettebat gözaltına alınmıştı ve gözaltına alınan kaptan ve o 7 mürettebatın tutuklandığını da sizlere söylememiz mümkün. Peki bugün neler yaşanmıştı Merve Aydın? Bugün aslında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti için oldukça hareketli bir gündü. Çünkü alabora olan o yolcu gemisinde 200'ün üzerinde yolcu bulunuyordu. Tabii ki de mürettebat da bulunuyordu. O geminin batması sonrasında adeta denizin ortasında bir can pazarı kuruldu ve kimisi gemiden atlayarak hayatını kurtarmaya çalışmıştı. Kimileri ise geminin üzerinde hayata tutunmaya çalışmıştı. Tabii olay anından hemen sonra ise bölgeye yardım ekipleri sevk edilmişti. Gemiler sevk edilmişti, helikopterler sevk edilmişti. Birçok vatandaş o derin sulardan çıkartılmıştı ve denizde hala kayıp olan kişilerin de olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki de 17 kişi hala denizde arandığını sizlere söyleyebiliriz. O acı olayda 8 kişi hayatını kaybetti. 242 kişi ise kurtuldu. Peki nasıl yaşanmıştı bu olay? Hemen onun da detaylarına bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle o gemide 267 kişi bulunuyordu ve 259'u yolcuydu. 8'i ise geminin mürettebatıydı, yani gemi personeliydi. O kişiler tabii ki de geminin de özelliklerinden bahsetmeden önce, o gemi Girne limanından açılmıştı ve Mersin Taşucu limanına doğru seyir almıştı. Demirleri çözülmüştü ve Mersin Taşucu limanına doğru seyir almıştı. Aslında harekete başladıktan 15-20 dakika sonra gemi alabora oldu ve gemi kaptanı gemiyi tekrardan Girne'ye getirmeye çalıştı. Fakat gemi alabora olduktan sonra ilk önce iddialara göre, tabii ki de bunlar yolcuların iddiası, o anda gemide bulunan yolcuların iddiası, geminin ön kısmından büyük bir ses geldiği söylendi. Öncelikle o geminin ön camları kırıldı ve o gemi içerisine su almaya başlayarak ilk önce sol tarafına doğru, denize doğru yan yattı ve hemen ardındansa geminin sol tarafındaki camlar da kırıldı ve o gemi ters döndükten sonra komple suya gömüldü ve aslında suya gömülmesi de çok uzun sürmedi ve geminin aslında 524 metre derinliğe gömüldüğünü de sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki aslında 2000 model yapımı bir gemiden bahsediyoruz. Katamaran bir gemiden bahsediyoruz. Katamaran gemiler ne diye soracak olursanız hemen onu da sizlere söyleyelim. Tabii ki de geminin fotoğrafları da açıklanmıştı, yayılmıştı. Biz de ekranlarımızı, evet, geminin fotoğraflarını daha önce getirmiştik. Suyun yüzeyine tutunan kısmı iki uçtan oluşuyordu ve denizcilere göre, kaptanlara göre o tarz yolcu gemileri sularda daha kolay alabora olabiliyordu. O gemide henüz neden alabora oldu? O gemi henüz neden battı? Tabii ki de yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Tabii ki de Türkiye'nin de bu noktada hızlıca destekleri oldu. Hızlıca o desteklerden de bahsetmek istiyorum. İki askeri gemi ve iki helikopterle olay yerine anında destek ekiplerinin gönderildiğini sizlere söylememiz mümkün. Aynı zamanda Mersin'de bir kriz masası kuruldu. Aynı şekilde o kriz masası Girne'de, Girne Limanı'nda da kurulduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki de Mersin Limanı'nda AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin de hazır bulunduğunu ve kriz masasının da yönetilmeye devam ettiğini sizlere söylememiz mümkün. Tabii az önce de bahsettik, o gemi tamamen battı. Artık 524 metre derinlikte olduğunu söyleyelim. Çok sayıda vatandaş o gemiden kurtulmuştu. 224 kişi o gemiden kurtulurken 8 kişi için üzücü haber geldi. 8 kişi o gemide hayatını kaybetti. Denizde ise hala 17 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 17 kişi için aralıksız bir çalışmalarını sürdüğünü söylememiz mümkün.
0: Merve evet, Aydın, Mehmet Can Çoban tabii ki bulunduğun...
1: Altını çizelim ve bizim aktaracaklarımız...
0: Evet, bulunduğu nokta şu anda tam da böyle hani krizin yaşandığı noktadasın. Bilgileri de aslında güncellemek de lazım. 18 kişinin arandığını söyleyelim. Bir de şunu merak ediyorum. İster istemez hava karardı. Gece saatleriyle birlikte arama çalışmalarında farklı bir operasyon yürütülüyor mu? Çünkü şu da söylendi. 500 küsür metre derinlikte bir gemiden bahsediyoruz. İçerisinde vatandaşlar olabilir. Buna ilişkin dalgıçların derin bir araması mı var? Yoksa farklı şekilde bir takım teknik ekipmanlarla mı arama yürütülüyor? Bununla ilgili elinde bilgi var mı?
1: Evet Merve Aydın, aslında hava karanlığı dolayısıyla tabii ki de ekipler çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşayabilir. Aslında o çalışmalar yarın gün aydınlanması ile birlikte ekipler için daha kolay olacaktır diyebiliriz. Bizlerim şu anda sizlere söyleyebilecekleri bunlar. Tabii ki de ekipler gün ağarması ile birlikte teknolojik ürünlerinden de faydalanarak o denizdeki 18 kişiyi bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecek diyebiliriz. Merve Aydın.
0: Mehmetcan Çoban, teşekkür ediyoruz. Bölgedesiniz. Yeni bir gelişme olursa elbette bağlanacağız. Hatta umudumuz ki bu kayıp olan vatandaşlarımıza sağ salim bulunsun, kolay gelsin diyelim. 24 Ekim'den Mehmetcan Çoban aktardı efendim. Yaşanan bu elim hadisenin ardından bölgede arama çalışmaları devam ediyor. 267 kişi vardı. 241 kişi sağ kurtarıldı. Önce 7 can kaybı dedik. Ardından bir acı haber daha geldi. 8 can kaybı var ve 18 kişinin aranması da devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin. Şimdi devam edeceğiz tabii ki. 249 kişi sağ salim kurtarıldı dedik ama nasıl yaşandı bu olay? Bu kaza göz göre göre mi geldi? Çünkü içerisindeki yolcuların da bir takım ifadeleri var. Birinci dalgada gemi kaptanı yaşanan bu durumun vehametini fark edip ikinci dalgada istediği şekilde yönlendiremiyor. Bunlar şu an için araştırılacak. O kara kutu bulunduktan sonra efendim 18 kişi aranıyor ve tabii akşamın ilerleyen saatleri zamanla da yarış var. Bugün ne yaşandı aktaralım. Yolcu gemisi Girne Limanı'ndan ayrılalı 15-20 dakika olmuştu ki gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönme girişiminde bulundu ama başarılı olamadı. Bu sırada bazı yolcular denize atladı. Gemi limandan ayrıldıktan 35 dakika sonra irtibat kesildi. 20 dakika içinde de alabora oldu. Bu sırada kıyıdan tam 7 kilometre açıktaydı. Gemide 8 mürettebat, toplam 267 kişi vardı ve şu ana kadar 249 kişi kurtarıldı. 18 kişiyi bulmak için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurtarılanlarsa Girne Limanı'nda şu an için Sarra Hastanesi'ne götürüldüler. Şunu da aktarmış olalım. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli de Türkiye'nin iki askeri gemi, iki helikopterle bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Elbette kazazedelerin açıklamaları, görgü tanıkları, bunun dışında uzmanların konuya ilişkin tahminleri, bunları aktarıyoruz efendim. Ama tabii ki alabora olan gemiyle alakalı kurtarılanlar, onlar mikrofonları anlattı yaşananları, o panik anlarını, can havliyle sola yatmış ardından da su almaya başlamış olan gemiden nasıl çıktıklarını bakalım, kulak verelim.
2: Bu taraftan batmaya başladı.
3: Sol tarafına.
2: Yani. Aynen sol taraftan batmaya başladı. O zaman herkes arka doğru kaçmaya başladı. Tabii herkes hiç kimseyi uyarmadılar. Herkes panik halinde. Ondan sonra deseler ki hani güzelce organize etseler. Can yeleklerinizi giyin. Hazırlı olun deseler hiç kimseye bir şey olmaz.
4: Peki bunda kaptanın söylediği neydi?
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti.
4: Bir şey olmazdı.
2: Bir şey olmazdı. Döndü gitti. Bir şey geldi baktı su kaçan yere. Civatalardan kaçıyor. Biz bunu hep yaşıyoruz dedi. Döndü gitti.
3: Yani yolcuların olduğu bölümde mi su alıyor?
2: Tabii ortadan su almaya başladı.
3: Ortadan su almaya başladı.
2: Dalga sert bunu ortadan su almaya. Biz onu şikayet ettik. Dön dedik. Herkes bağırıyor. Dön istemiyoruz dedi. Kadın dibi çıktı oradan. Ben gitmiyorum dedi. Dön der bu gemiyi dedi. O da bir şey olmaz gidersiniz dedi. Sonra biraz 5 dakika sonra da önden darbeyi alınca ön taraf patlayınca.
5: Şimdi siz gemi su aldığını gördünüz.
2: Kenardayım be kardeş. Ya dediğim o. Ön taraf patladı. Dönmeye çalıştı bu sefer. Dönemeyince de gemi yani camlar patladı. Camlar patladı. Yarıya kadar su aldı. Yarıdan kaçan kaçtı. Kaçamayan da orada içeride kaldı.
6: Yani arkadaşın karşısında artık suyu üstü suyu olmaya başladı. Dedi bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliği, müayenliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
7: Siz nasıl kurtuldunuz?
6: Ben de abi kendi şeyimden kurtardım. Ondan sonra bir tane görevli geldi beni. Gemiden aldı yani. Gezen bir turist mi ne? Abi bizi kurtardı oradan. En sonunda gemi 20 dakika sonra denemelimize kalmadı. Yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Suya atlayanlar oldu, geminin üstünde olanlar oldu, bir de mazot kokusundan da...

0: İnsanlar şey oldu yani, mazot da arttı çok.
1: Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'le telefon görüşmeleri yaptı ve başsağlığı mesajlarını iletti.

0: Biz de yakından takip ediyoruz.
1: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası seferber oldu. Bu seferberlik Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine böyle yansıdı. Harp okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla başladı.
0: Öncelikle bugün Girne'den Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp Okulu mezunlarına sevgili evlatlarım şeklinde hitap etti. Onlara sizlere çok ama çok güveniyorum diyerek seslendi. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara atıf yaptı.
0: 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
1: Türkiye hem savunma sanayinde hem ekonomide hem de diplomaside büyük bir ivme yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmelerin dış politikadaki yansımalarına değindi. Verdiği mesajın adresinde hem Yunanistan hem de İsrail vardı.
0: 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
1: Erdoğan'ın bir sonraki programı Külliye'deki 30 Ağustos programıydı. Buradaki konuşmasına da gemi faciasıyla başladı.
0: Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.
1: Devamında da 30 Ağustos Zafer Bayramı vasıtasıyla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan ülkelere Türk tarihini hatırlattı ve onlara vatan şairi Namık Kemal'in dizeleriyle yanıt verdi.
0: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin sunduğu gelecek perspektifine de değindi. Topu köken fark etmeksizin tüm Türk milletine attı. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
0: Terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. En büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum.
2: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sürdürdüğü o zulüm giderek derinleşiyor. Şehit olanların sayısı artıyor.
3: Yine Filistinlileri aşağıladı. Tutuklu kadınlarla alay etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir...

0: Acımasız anları sosyal medyada paylaştı. Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklu hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu anlattı.
1: Üç gün oldu, banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü.
0: Ben-Gvir kadınlarla alay etti.
2: Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum.
0: Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya acımasızca cevap verdi.
2: Size neden yardım edeyim ki?
0: Batı Şeria'da süren İsrail baskıları katlanılamaz boyutlara ulaştı. İngiliz aktivist Finn Jagin İsrail'de alıkonuldu. Aktivist, İsraillerin ihlallerine karşı toprakları ellerinden alınan Filistinlilerle dayanışma için Batı Şeria'ya gitmişti. Bölgede zorla alıkonuldu. Görüntülere göre Filistin topraklarını gasp eden çok sayıda silahlı İsraillinin kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdü. Jagin'den uzun süre haber alınamadı. İsrailler cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı. Aktivistin bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler istismar olarak lanse edildi. Gazze şeridinde ise ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Han Yunus'ta bir mahalle bombalandı. Gazze kentinde ise bir bisikletle hedef alındı. Gazze'nin orta kesiminde Filistinli bir çiftçiye saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu bir saldırıdaysa Hamas komutanının hedef alındığını açıkladı. Komutanın 7 Ekim saldırılarında görev aldığı iddia edildi. Hamas'tan iddiaya ilişkin henüz doğrulama gelmedi.
3: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Arafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Programımızda çok sevineceğiniz bir isim var. Ben de çok sevindim. Hocam hoş geldiniz. Hemen söylüyorum kim var programımızda. Bir dakika geri alıyorum. Hocam geri alıyorum hocam.
1: Lütfen efendim.
0: İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin hocamız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi burada ağırlamak ikinci kez ağırlamanın şerefiyle diyorum ki bir cümle hakkı vermeden Osman Egin hocamız Ağır Hafta. Evet, sorumu sordum.
1: Çekil. Evet, şimdi Esra hocam ben de güzel bir program olmasını temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Bereketli bir program olmasını temenni ediyorum. Hani eski hocalarımız vaaz ederken vaaza tam gireceği zaman şöyle derler. Anlattığımız ve dinlediğimiz kelamlarla amel etmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin diye dua ediyorum, temenni ediyorum. Ve araf uhrevi bir kavram.

0: aslında. Yani dünyevi bir kavram değil. Ama uhrevi bir kavram, uhrevi olan her şey dünyayı da ilgilendiren demektir. Çünkü biz yaşayanlar için bu kavramlar. Uhrevi kavram, çok farklı yorumlar getirmişler Esra Hocam, Araf kavramına. Yani kelime kökünden çağrışımlar yapılmış ama o kadar güzel bir yeri var ki, yani şu yaşadığımız dünyaya ışık tutacak çok güzel bir anlamı var. Anlam şu: ameliyle, efendim, eylemle kendine bir yer edinemeyen bir insan düşünün, bir Müslüman düşünün. Yani Müslüman ama amelleri ortaya koyamamış. Bir sürü eksikleri var ve şunu da kabul etmiş: yani bu amellerle ben cennete giremem. Hatta yine eskilerimiz öyle der. Yani bu amellerle cennete girmek mümkün değil. Ya Rabbi şehadet nasip et derlermiş. Halbuki şehitlik de öyle bedava gelen bir şey değildir. Yani inşallah bir savaş çıkar da ben de orada şehit olurum, öyle yok. Yani onun altında da bir amel vardır, bir beslenme vardır. Şimdi burada şöyle bir şey var: bu Araf'takiler böyle insanlar. Yani amelleri ile efendim cenneti kazanamamışlar. Cennete girmeyi hak kazanamamışlar. Ama dünyada imana, ahlaka dair bir tavır ortaya koymuşlar. Tavır şu: Kur'an-ı Kerim Araf suresinde, ismi de oradan anlatıyor.
1: Ne güzel.
0: Onlar diyor, amelleriyle cenneti kazanmış insanları gördüklerinde o kadar mutlu olurlar ki onlara derler ki selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Biz her ne kadar amel yapamadıysak sizin yanınızdayız. Sizi takdir ederiz. Sonra dönerler cehennem ehline. Cehennem ehline dönüyor. O kadar enteresan bir manzara var oradaki Esra kardeşim. O şöyle bir dünya düşün, bir cehennem düşünün. Yani cenneti hak etmemişler. Evet, cehennemi de hak etmemişler ama. Neden? Bu tavırlarından dolayı. Hangi tavır? Şu tavır: Rabbena la tec'alna ma'al kavmi zalimin. Rablerine şöyle demişler. Cehennem ehline dönmüşler. Demişler ki, yani cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler belli değil. Allah'tan bir şey istiyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, bizi cehennemine koyabilirsin. Çünkü cennete hak edecek tavırlar, davranışlar ortaya koyamadık. Ama bizi zalimlerle beraber aynı yere koyma ya Rabbi. Yak bizi. Ama şu insiz, şu zalimlerle beraber yakma. Şimdi ben onun için cehennem tanımımı bu son yaşadığımız olaylardan sonra, 7 Ekim'den beri iki tane cehennem gözümün önüne geliyor. Bir tane cehennem, yani günah işlemiş, Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, bir takım efendim günahlarla beraber, sıradan günahlarla beraber cehenneme doğru gitmiş. Bunların yandığı bir yer var. Bir de dünyayı şu hale getiren zalimler var. Bu Araf'taki insanlar cehennemde yanmaya razı olurlar. Zalimlerin yanında yer almaktansa cehennemde yanalım ama zalimlerle bizi beraber etme ya Rabbi derler. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Bunlar bize cehennemden daha ağır gelir. Onlarla beraber aynı yerde, aynı ortamda bulunmak. Öyleyse ben Araf'ta mıyım? Tabii ki Araf'tayım. Evet, ben müminin yanında, Müslümanın yanında, haklının yanında, mazlumun yanında yer alırım. Bir şey yapamasam da en azından onlara saygı duyarım, hürmet ederim. Onları efendim, onlara tamah ederim. Onları takdir ederim. Şunu da yaparım: zalimleri gördüğümde de hayır, ben bunlardan değilim derim. Öyleyse Araf bu anlamda, bu manada güzel bir yerdir. Zaten anlamı da şu: şöyle düşünün, cennetle cehennem arasında yüksekçe bir tepe. Bütün manzarayı gören bir efendim, bir böyle yüksek bir zirve. Yüksek orf, evet. Yüksek bir zirve.
1: Tepe anlamında değil
0: evet.
1: mi?
0: Öyleyse her Müslüman aynı zamanda hani şu amellerle beraber siz diyebilir misiniz ki evet, yani hani anlatırlar, evet yani ben bu amellerle cennete giderim. Yani ben diyemem. Yani hiçbir mümin de bunu demez. Ama öyleyse en azından Araf'ta bulunup zalimlere lanet okuyan, ya Rabbi bunlarla beraber beni etme demek, aynı zamanda da dünyada da aynı tavrı ortaya koymak demektir.
1: Süper hocam. Yani aslında Araf bir karar şeyi değil. Yani bir karar verip vermeme durumu değil.
0: Değil. Yok.
1: Emin olma aslında, değil mi?
0: Tabii. Yani Araf'takiler...
1: Farklı bir anlam evet, çıktı şimdi.
0: Evet. Zaten Kur'an'daki o Araf suresinde gelen manzarada olur. Yani bir gün böyle çok iyi bir efendim... oradan böyle o manzarayı çıkarıp da bir film yapacak bir kahraman ortaya çıkar mı bilmiyorum ama o Araf suresindeki 45. ayetten başlayarak giden şeyi çok güzel bir şekilde insanların önüne koymak gerekiyor. Mümin, hani derler ya, bir taraf olan bir taraf olur. Mümin, mümin taraflıdır. Hı-hı. Tarafsız olmak. Yani şöyle, onu bir böyle bir, nasıl söyleyeyim Esra Hocam? Sanki bir meziyetmiş gibi anlatırız. Ben tarafsızım efendim. Aslında çok tatlı bir cümle, tatlı bir ifade, tatlı bir düşünce değildir. Zaten amelinle bir şey ortaya koymuyorsun. Bari taraf ol. Çok yani güzel. Haklının yanında yer al. Mazlumun yanında yer al. Hı-hı. Efendim, haksızlığa uğrayanın yanında yer al. Zalimin yanında yer alma. Cebbarın yanında yer alma. Efendim, kibirlinin yanında yer alma. Zaten devamında öyle bir şey gelir ki o cehenneme dönüp de yüzleri cehenneme doğru döndüğünde baktıklarında şunu demiyorlar, bak o kadar enteresandır ki orayı, o ayet-i kerime. Hatta şey, Rabbena la tec'alne unade ve ashabenne diye devam ediyor ayet-i kerime. Diyor ki ve izâ surifet ebsâruhum tilkâe ashabinnâr, döndüler cehenneme. Kâlû rabben, döndürüldüler cehenneme, baktılar. Yani cehennem karşılarında insan ne der? Ya Rabbi bizi buraya koyma. Öyle demediler. La tec'alna ma'al kavmiz zalimin. O cehennemin içinde yananları gördüler. Dediler ki ya Rabbi buraya düşebiliriz ama bunlarla beraber bizi yapma. Rablerinden öyle bir talebi oldu. Mü'minun suresinde de aynı ayet-i kerime vardır Esra Hocam. Hı hı. Öyleyse mümin en azından bu tavrı ortaya koyabilmeli dünyada. Peki onların şeyi neydi? Onların özelliği neydi, o cehennemde yananların özelliği? Bir, sürekli biriktirmişlerdir onlar. Dünyada var olan her şeye sahip olma, her şeyi yönetme, bizim dediğimiz olacak haksız olsak bile. Birincisi budur. Yani dünyaya dair ne varsa hepsini biriktirmişlerdir. Allah muhafaza, Müslümanlar da oraya doğru gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim o biriktirme şehvetini çok iyi işler. Yani şehvetlerini hep bizim aklımıza cinsellik gelir. Ama Kur'an'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk işaret ettiği şey mal şehvetidir. Biriktirme şehvetidir. O şehvet insanı öyle yönetir ki imanını elinden alır. Birincisi budur, imanı insanın elinden alan, insanı zalim eden, insanı insafsız eden. Birincisi budur. İkincisi de قَالُوا مَا اَغْنَى عَنْكُمْ جَمُعْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Şu kibirleriniz, şu büyüklenmeleriniz, şu her şeyi ben yaparım. Lan, ne gördünüz, ne kazandınız derler onlara. Onun için mümin de o tavır olmamalı. Bir, biriktirme, her şeye sahip olma, iyi bir ahlak, iyi bir anlayış değildir, iyi bir tavır değildir. İkincisi de insanlara tepeden bakma. Bu hem küçük hem büyük ortam. Yani adını siz koyun ama ne olursa olsun mümin bu anlamda kibirli bir tavrı yoktur müminin.
1: Yani nefsine iyi bakan kendine iyi bakmıyordur diyorsunuz hocam.
0: Evet. Tabii nefsinin gösterdiği istikamette giden,
1: çok güzel.
0: Evet, iyi bir istikamette değil, o zalimlerin gittiği istikamette gidiyor demektir aziz kardeşim benim.
1: Evet hocam, evet. Süper gidiyoruz. Şimdi hocam araya girersem, şöyle bir durum var. 7 Ekim'den dedik ya, aslında 75 yıldır olan bir zulümden bahsediyoruz. bir işgalden bahsediyoruz, bir katliamdan bahsediyoruz, soykırımdan bahsediyoruz. Hepsinden burada birçok konuk ağırlıyorum hocam ve hepsiyle işte kimi tarih profesörü, kimi gazeteci, kimi akademisyen. Şimdi ben sizinle şunu konuşmak istiyorum. Bir hayali inkisar var üzerimizde hocam.
0: Evet.
1: Niye
0: evet,
1: o hayali ya. İnkisar? Onu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani tarafsız olmaz. Evet, Müslüman tarafsız olmaz diye söylediniz ama biz üzülüyoruz fakat neden tarafsız gibi davranıyoruz? Zulmü biraz açmak istiyorum. Yani biraz daha açarsak İslam ülkelerinin, işte Amerika'nın güdümünde olan ülkelerin de içine katayım. Bu duyarsızlığı neden kaynaklanıyor sizce? Yani biz nerede hata yapıyoruz? En küçükten, en çekirdekten, en atomdan
0: evet,
1: hocam.
0: Evet.
1: Başlayarak size soruyu emanet edeyim.
0: Şimdi insanda şöyle bir tavır var. Şöyle bir ne bileyim bir davranış biçimi geliştiriyor insan. Ne zaman olumsuz bir şey ifade edilse bunu kendine de arama yerine başka yerlerde arıyorlar. Başka insan da arıyor, başka müesseseler de arıyor. Bir tane örnek vereyim mesela size. Peki. Yani daha net anlaşılması açısından. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimin hayattayken

0: kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyin, fasığın kendisi ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyin, kafirin ta kendisidir. Hmm. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken, ondan önceki yıllarda bu ayeti duyduğumda, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ hep devlet aklıma gelmiştir. Ama ayette devlet geçmiyor. Hiç şu aklıma gelmedi. Allah'ın sana tavsiye ettiğiyle eğer sen Osman hükmetmezsen kafir olursun. Bireysellik hiç aklıma gelmedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme niye devlet aklına geliyor? Şimdi mesela bu yaşadığımız yani tüm dünyanın gözlerinde yaşadığımız hadisede şöyle diyoruz mesela. Çok sık duyuyorum. İşte devlet neden bir şey yapmıyor? Niye devlet başkanı şunu yapmıyor? Neden işte oraya varsa elimizde füzeleri göndermiyoruz? Neden işte şu olmuyor bu olmuyor? Bak insan dikkat edin. Böyle bir şeyde hep oklar başkasını gösteriyor. Niye kendine dönmüyorsun? Buna dair sen ne yaptın? Dediğimizde. Çok. Hiçbir şey elimizde yok. Bak Esra kardeşim yani gerçekten kendimize gelmemiz lazım. Bu tavır dediğimiz şey, taraf olma dediğimiz şey sadece bir olayda olmaz. Bu bir davranış biçimidir. Her yerde o tavrı göstermeniz gerekir. Hmm. Sadece mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela bu hususla alakalı çizdiği bir çizgi vardır. Kur'an-ı Kerim şunu der mesela adaletten bahsederken insana iki şey gösterir. Bir tanesi şunu der. Sevmediğin bir düşmanın hakkında bir hüküm ortaya koyacaksan sakın o düşmanlık duyguları seni yanlış bir hüküm vermeye itmesin.
1: Maide suresi miydi hocam?
0: Evet Maide suresinde.
1: 8. ayet.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. İ'adilû huve akrabu. Peki bir tane daha var. Hemen o surede yine aynı surede geçiyor. Seviyorsun diye bir insanı beraber hareket ediyorsunuz diye gene onun tarafını tutma anlamında adalet sende tecelli etmesin. Bak, birey olarak biz eğer iyi mümin olursak, birey olarak biz eğer iyi Müslüman olursak, birey olarak biz iyi kul olursak o dediğimiz şey o zaman meydana gelir. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmadan hep başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Yetmedi. Hadi burada da yapmıyorsun bir şey demiyorum. Bir tavır daha geliştirdik. Esra hocam çok üzülüyorum ben bu tavra. Müslümana saldırma tavrı. Yani geçenlerde mesela bir arkadaşla konuşuyoruz. Yine ülkemizdeki efendim bir iş adamıyla alakalı, bir iş insanıyla alakalı konuşuyor. Ve diyor ki işte efendim işte İsrail'e destek veriyor, şöyle yapıyor. Ve ben o insanı yakından tanıyorum. Sonra dedim ki bir kardeşim konuştu. Bu insanı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama öyle diyorlar hocam. Bu cümle, bu ifade bir Müslüman ifadesi mi? Sonra dedi ki bak bu insan şöyle bir insan. Ben yakından tanıdığım insan. Bak şunları yapıyor. Filistin'le alakalı. Efendim yurtlarından çıkarılmış insanlarla alakalı. Yapma hocam ya. Sadece bu kadar. Değil. Müslüman, Müslümana Müslümanca tavır, İslamca tavrını eğer ortaya koyarsa bu dediğimiz şey güçlenir. Biz yaptığımız bütün işleri insanlar takdir etsin diye yapıyoruz. İnsanlar Allah takdir etsin diye yapmıyoruz. Güzel bir örnek vereyim mesela ben size. Esra hocam. Bir savaş. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı savaşlardan bir tanesi. Savaş bitti. Müslümanlar savaşı kazandılar. Kazandıkları bir savaş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlarla beraber savaş meydanını geziyor. Bir gence rastladılar. Şehit düşmüş. Ama sabah efendim gün ışımasıyla beraber öyle bir nara atarak, öyle bir sayha atarak, öyle bir mücadele etmiş ki böyle. Bütün insanlar adeta zaman zaman savaşı bırakıp ona dönmüşler. Aman ya Rabbi bu nasıl bir insan demişler. Sonunda da şehit düşmüş. Ama herkes tanıyor o hengamede herkes onu parmağıyla gösteriyor. Sonra onun başına geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz bakıyor. Etrafındaki de soruyor. Diyor ki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki ya Resulallah. Yani gün boyu savaştığı şehittir. Allah ona şehadet şerbetini içirdi diyorlar. Duymuşsunuzdur bu hadisi. Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin olsun ki cehennemdedir. Aman ya Rabbi. Herkes buz kesiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Çünkü o ne büyük kahraman desinler diye savaştı diyor. Ve onun da karşılığını aldı. Allah indiğinde artık onun kazanacağı bir şey yoktur diyor. Onun için o savaştı. Şöyle bir hayatımıza dönelim bakalım.
2: Çok güzel.
0: Allah için, Allah'ın rızası için ne yapıyoruz? Hep birileri takdir etsin. Birileri bizi övsün. Birileri efendim işte ay ne kadar büyük hoca, ne kadar büyük hafız, ne kadar iyi Müslüman, ne kadar mücahit. Hep bunların hepsini karşılığını aldık. Onun için kendimize dönmemiz lazım. Allah için bir şey yaparsanız, yaptığınız her işi Allah'ın rızasını kazanmak için. O çatı tepe rızadır, tepedir o. O zirve rızadır. Mesela bir insan tabii ki eşini memnun etmek ister. Esra hocam. Tabii ki çocuklarını memnun etmek ister. Yani hafta sonudur onları gezdireyim, pikniğe götüreyim, efendim ne bileyim tatile götüreyim. Eşim bir şeyler istiyordur onu alayım. Bunların hepsi doğrudur. Bu bir hakikattir. İnsanın yaşamında vardır. Yani siz hayat arkadaşını memnun etmeye çalışırsınız. Yani her iki taraf için söylüyorum. Çocuklarınızı memnun etmeye çalışırsınız. Annenizi babanızı memnun etmeye. Ama bunların tamamının şeyinde bir şey vardır. Bunların hepsi Allah'ın rızasına götüren efendim eylemler olmak zorundadır, durumundadır. Eğer eşinizin rızasını alırken Allah'ın rızasına muhalif, o çizgiden farklı bir çizgide bir eylem ortaya koyarsanız bu bir İslami tavır, bu Müslümanca bir tavır değildir.
2: Acizlikten bahsettiğimiz hani o şeyden arınmayı, kopmayı nasıl başaracağız? O da başka bir şey istiyor ya hani. Bir tane dervişlik istiyor
0: evet,
2: yani
0: evet,
2: hocam.
0: Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu bir İslam dediğimiz şey bir fikirler bütünüdür yani. Onu bir bütün olarak tanımak gerekir. Parça parça olarak tanıdığımız için zaman zaman da etrafımızdaki insanlara bizi bu manada da takdir etsin diye bir takım eylemler ortaya koyduğumuz için onların zaten karşılığını alıyoruz. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmıyor. Allah'ın yanında bir değerimiz kalmayınca da zaten kendimiz de değersizleşiyoruz. Yani kendi kendimize bir takım cümleler üretiyoruz. O cümleler ayet bakıyorsunuz, ayetlerde yok. Bir takım önermeler ortaya koyuyoruz. Mesela bir tane önerme söyleyeyim ben size. Müslüman, şöyle bir cümle önerme. Müslüman her şeyin en iyisine sahip olmalıdır. Müslüman daima en önde olmalıdır.
2: Tam onu söyleyeyim.
0: Müslüman daima en üste olmalıdır. Bak, bu cümleler nerede geçiyor? Ben bunları ne Kur'an-ı Kerim'de rastladım, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde rastladım, ne sahabe-i kiramın davranışlarını, eylemlerini rastladım. Bir tane örnek vereyim ben size. Çok iyi anlatan böyle net bir örnektir. Çok enteresan. İmam Bukhari bu rivayeti efendim cihat kitabında ama rikak bahsinde. Yani böyle incelik, kibarlık bahsinde aldığı bir hadis-i şeriftir. Rivayet şöyle. Diyor ki anlatan da kim? Anlatan Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani hadisi o kayıt altına almış. O yaşamış. İmam Bukhari kayıt altına almış. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Adba adında bir devesi vardı. Bir deve. Bu deveyi o dönemde yarışa girdiğinde hiçbir deve asla geçemezdi diyor. Yani Yahudinin devesi de, Hristiyanın devesi de, Müşriğin de devesi de, Bedevinin de devesi, hiçbir deve onun yarışta geçemezdi diyor. Böyle geniş geniş anlatıyor Enes bin Malik. Bir gün diyor köyden, çölden diyor bir Bedevi köylünün biri geldi diyor. Bineğinin üstünde diyor, binek de geldi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor efendim devesiyle gene yarıştı diyor deve. O köylünün devesi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini geçti. Deve mağlup oldu. Ashab'a bu durum çok ağır geldi diyor. Enes bin Malik. Yani o kadar bir şiddetli elem duydular ki kendi işlerinde. Olmaz böyle bir şey dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir tavırla şunu söyledi. Bak şurayı yazdım. Bu rivayetten sonra biz hadis-i şerifleri de öyle alıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu hadisin oradaki metni. Yani peygamberimiz böyle hadi oturun bakayım şimdi size bir şey söyleyeceğim. Değil. Hepsinin bir bağlamı var. O bağlamla beraber aldığınızda o hadis-i şerif sizi o kadar rahatlatıyor, o kadar sizin yolunuzu aydınlatıyor ki. Ama öbür türlü insanlara nutuk atmak babında onu aldığınızda, Müslümanlığınızın kalitesini gösterme babında aldığınızda ne size bir yol, bir aydınlık oluyor, ne anlattığınız insanlara. Tabii. 50 yıldır anlatıyoruz, insanlar da dinliyor. Sonuçta herkes kendi bildiğini yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan

0: Sonra bu hadisi söyledi. Bak bu hadisi eğer bağlamından alırsak bunu anlayamayız. Resulullah Efendimiz buyurdu ki inne hakkan alallahi en la yerfa'a şey'en mined dünya illa vada'ahu. Bunu var ya, herkes üstüne alınsın. Devlette alınsın, efendim mazlum da alsın, zalim de alsın, zengin de alsın, fakir de alsın. Kural şu, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural vardır diyor. Allah'ın koymuş olduğu bir kural vardır. Bir şey düşünün ki o şey yükseldi yükseldi ve zirve yaptı. Bir gün o zirveden düşer. O devam etmez ki. İlla vada'ahu. Muhakkak o döner. Şimdi bu beni şu günlerde o kadar rahatlatıyor ki. Yani geçmiş tarihe bakın. Kimler düşmedi ki? Şey anlamında, karşı mahalleye baktığınız o anlamda değerlendirirseniz, Amerika'nın da bir sonu var. Ve yakın. İsrail'in de bir sonu var.
1: İnşallah.
0: Ama biz buradan bu hadisi tatmin olmak için, yani kendimizi bu gece rahatlatmak için değil, bizim yapmamız gerekenleri artık yatmamız için değil, yapmamız için, yatmak için değil, ortaya koymamız gereken. Her şeyi bir zirve olur. Bak kendi devesi diyor. Diyor ki yani şaştığınız şey ne? Bu deve herkesi geçiyordu. Ama bir bedevinin devesi geldi, bunu geçti. Bu bir Allah'ın koymuş olduğu kuraldır. Her şey zirve yapar. O zirveden sonra bir düşüşe geçer. Bak şunu da hatırlayalım. Esra kardeşim benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki her kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum. Kılıcını çekti. Allah Teala ayet. O ma Muhammed okudular ona. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min kabrihi rusul. Efe in ma tevkutilen kalabtum ala akabikum. Benim bütün bu şeylerde o kadar güzel bir şey ki bu ayetin. Yani öldü ya da öldürüldü. Siz dininizi değiştireceksiniz. Bakın bu tavrı bugün Filistinliler o kadar net ortaya koyuyor ki kendimizden utanmamız gerekir. Bak Heniye'nin Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Hak o kazandı, biz kaybettik. Murad ettiği şeye kazandı ama bedava değil. Böyle nutuk atarak değil. Bütün hayatı o çizgiye doğru gidiyordu. Gittiği çizgi üzerinde bir makarra vardı. Vardığı yer orasıydı. Ama arkadan 4-3 tane evladını, 4 tane torununu kaybeden, geriye 2 tane evladı kalmış. O evlatlardan bir tanesi, babası şehit edildiğinde yarım saat sonra verdiği demeci bir şey yapın. İşte bu ayetten mülhem bir demeç. Ve ifade şu. Babamın kanı Gazze'de öldürülen çocukların kanından asla değerli değildir. Bu cümleyi bütün hayatını, bütün yaşamını, bütün söylemlerini Allah rızası için ortaya koyan bir insan söyleyebilir. Öyleyse öne çıkmak, önde bulunmak, efendim en yükseklerde bulunmak, en önde oturmak, ismi en önce söylenmek, söylenmezse problem çıkarmak. Bunlarla biz uğraşırken efendim evin metrekaresini daha büyük yapmak, yazlık olmak, köyde iki ev yapmak, arabanın modelini yükseltmek vesaire falan, çocukların hayatını garanti etmek, çocuklarımın hayatını garanti altına almam lazım. Bak çok yakın bir tarihte bütün enerjilerimiz buraya gitti. Filistin'e, Gazze'ye, mazlumlara efendim yanında yer alacak enerjimiz kalmadı bizim. Bunları insanların yanında konuştuk ama sofraya geldiğimizde sofralarımıza çok rahat bir şekilde karnımızı şişirdik. Aziz kardeşim benim. Onun için hakikat bu. Müminler silkinmeli, önce kendine gelmeli ve İslam'ı önce birey olarak ahlakına, edebine, irfanına oturtmalı. Ondan sonra efendim süreçte Allah'a bırakmalı. Biz süreci yönetmekle mükellefiz. Sonucu almakla değil. Biz süreci yöneteceğiz. Biz şöyle yapıyoruz Esra'cığım, canım kardeşim benim. Biz sonucu da kendimiz meydana getirmeye çalışıyoruz. Rabbi bize ne bıraktık?
1: Ne güzel.
0: Kur'an-ı Kerim bütün baştan aşağı birçok ayet-i kerime vardır. Hazreti Peygamber ve diğer peygamberlerle alakalı. Sen dinini tebliğ et. Kimin Müslüman olup kimin Müslüman olmayacağını benimle alakalıdır. Yapma. Oraya enerji sarf etme. Biz ne yapıyoruz? Bütün insanları kategorize ettik. Müslüman, bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Hani şeyin bir şiiri var. Efendim bir vaiz şeyi var. Çok güzel yazmış. Niyazi Mısri'nin. Bugün bir meclise vardım. Oturmuş pendeder vaiz. okur açmış kitabını, bu halkı ağlatır vaiz. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı melunu, sanasın yedi tamuğunun azabı kendidir vaiz. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıtır vaiz. Bizim görevimiz insanlar hakkında hüküm vermek değil ki. Bizim görevimiz Allah'ın bize yüklemiş olduğu onları yapmak. Bu o kadar yere böyle enerjilerimiz gitti ki kalmadı elimizde, gücümüz kalmadı, takatimiz kalmadı. Yani şöyle düşünün Müslümanları bugün, Esra kardeşim şöyle düşünelim, ben öyle görüyorum Müslümanları. Mesela halter sporu var, bilirsiniz o halter sporu. Mesela bir insan, oradaki bir sporcu 220 kiloyu kaldırıyor. Sonra ona bir yarım kilo daha ilave ediyorlar, rekor denecek. Yani 220,5. Bilmiyorum şimdi kaç yükseltiyorlar ama eskiden yarım da yükseltiyorlardı. Hadi bir kilogram koyalım. 220'yi kaldıran sporcu 221'i kaldıramıyor ve halterin altında kalıyor. Müslümanlar da öyle. Öyle çok şeyler kaldırdılar ki, ama şimdi bir kiloluk gazze onları yerle bir etti. Hepimizin foyası ortaya çıktı. Niye? Çünkü biz gerçek geleceği unuttuk. Gerçek geleceği unuttuk da gördüğümüz yere kadar ki gelecekleri hesap ettik. Yakın, çok özür diliyorum, biraz sözü uzattım ama yakın bir tarihte Safiye Soyman hanımefendinin herhalde bir sanatçımız,
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Evladını kaybetti. Değil mi? Allah bir demans eylesin. Rahatsız. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Şimdi onun daha önceki yaptığı şeylerde o hastalandığı yıllarda falan Allah sabırlar versin bir anne. Safiye hanımefendinin bir ifadesi var. Ben oradan da ders aldım. Ben her öğrenmeye çalışıyorum. Yani kendimi efendim hep öğrenmeye adadım. Eskiden kendini anlat derken anlatıyordum. İşte ünvanlarını söyle. Efendim işte Diyanet Akademisi Müdürü. Efendim İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı. İşte efendim Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye birincisi vesaire ünvanlar. Efendim eğitim görevlisi. Şimdi Hüseyin Öresin hocamla beraber kendimize yeni ve mezarda da devam edecek bir ünvan bulduk. Öğrenim üyesi.
1: Çok güzel.
0: Ünvanların en güzeli budur. Öğrenim üyesi. Şimdi herkesin öğren. O kibri de yok et. Bir insandan yeni bir şey duyduğunda Allah senden razı olsun, ilk defa bunu senden duyuyorum de. Korkma. İsmin önündeki ünvanlar seni korkutmasın. Onlar zaten seninle beraber mezara girmeyecekler. Bak Safiye hanımefendiden öğrendiğim güzel bir şey var. Onun sayesinde bunu buralara geldim. Çocuğumun geleceğini garanti altına almaya çalışıyorum. Çocuk nerede? Ya, bütün emekler. Çocuğumuzun geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Peki o geleceğin gelip gelmeyeceğini garanti edebilir miyiz biz? Ve gelmedi. Bak ne güzel bir ders verdi bize bu hanımefendi. Bak bir şey daha söyleyeyim. O zaman daha akıllı davranalım. Geleceğimizi garanti altına alalım. Müslümanın geleceği neresidir? Geleceği ahirettir. Oraya dair yatırımlar yapmayı eğer efendim şiar edinirse, oraya dair yatırımlar yapmayı efendim aklına koyarsa, hep onun hayalini kurarsa 60 sene 70 sene. Dünyada yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri mümin, Müslüman, kafir oranı çok değişmedi. Hep aynı gidiyor. Biz insanları mümin yapmakla, Müslüman yapmakla mükellef değiliz. Biz mümin olmakla, Müslüman olmakla mükellefiz. Esra kardeşim benim.
1: Çağırmakla belki değil mi hocam?
0: İnsanlar hakkında hükmetmekle de mükellef değiliz. Yani insanlar hakkında yani insanı kategorize etmekle mükellef değiliz ki. Yani bir hanımefendi bir yanlış bir şey yapıyor. Kalkıp onunla alakalı efendim cehennemin tabakalarını sıralamanın ne manası var? Sen nereye gideceksin?
1: Hocam bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Tamam çok güzel. Söylediniz. Anlıyorum ki burada bu işin içerisinde anlatma üslubu da giriyor. İşte o retorik de giriyor. O yumuşak davet de giriyor ama bir taraftan da şunu sormak istiyorum gerçekten. Müslüman kendi değerlerine küfredildiğinde, tahkir edildiğinde nasıl bir üslup belirlemeli? Yani
0: çok güzel.
1: Nerede cedid olmalı?
0: Çok güzel. Çok
1: nerede
0: güzel.
1: Olmalı?
0: Harika bir bak. Net örnekleri verelim. Bunlarla alakalı bizim şimdi rehberimiz, örneğimiz. Bak Cenab-ı Hak hakkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Mesela bu İslam'ı öğrenmede halkalar var. Kur'an-ı Kerim, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da ashab-ı kiram. Dinimizi öğrenmede bunlar evet, ama en önemli halka sahabedir. Niye? Bizimle alakalı konuşuyorum. Çünkü yaşanmışlıkların tamamı onlardadır. Yani bizim yaşadığımız olayların tamamını onlar yaşamış ve tavırlar ortaya koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptıklarında onları düzeltmiş. Gerektiğinde de Allah düzeltmiş. Öyleyse hani Peygamberimiz diyor ki ashabım yıldızlar gibidir. Niye yıldızlar gibi? Hani hangisine uyarsan efendim yolunu, istikametini bulursun. Yaşanmışlıklar üzerinden anlatmamız gerekiyor. Bir örnek bahsettiğiniz şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari rivayetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizle beraber oturuyor. 3-4 tane Yahudi. Tavır her zaman aynı devam eder gider. Tavır hiç değişmez. Sataşmayı, hor görmeyi, hakir görmeyi, insanı batırmayı, bu bir kibirdir. Yahudileri anlatırken, yani efendim onların da müminleri var. Ve inne min ehlil kitab lemen yu'minu billah. Allah o dönemde anlatıyor. Onların içinde de Allah'a, peygambere iman eden, ahireti evvelleyen, önceleyen öyle güzel insanlar var ki. Sözüm ona değil. Sözüm o kibir abidesi kendini görüp de insanları, onların bütün varlığı efendim kendisinin kölesi, kendini efendi gören. O dönemde dahi devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle beraber oturuyor. Geçerken peygamberimize geçiyorlar. Selam veriyorlar ya. Esselamu aleyküm diyorlar. Harf oyunu yapıyorlar. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz de Allah'ın belası laneti senin üzerine olsun demek. Bir harf aldığında böyle oluyor mana. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Biraz da ağızlarına yuvarlıyorlar. Esselamu aleyküm diyorlar. Ayşe annemiz duyuyor. Peygamberimiz de diyor ki ve aleyküm. Ama Hazreti Ayşe annemiz o işte sizin dediğiniz soru orada tam ortaya çıkıyor. Böyle adeta ruhu efendim hisleri bu göğsünden taşıyor. Onlara bir hücum ediyor. Ne diyorsunuz siz falan filan derken peygamberimiz ona mehmeh ya Ayşe. Dur ya Ayşe. Ne yapıyorsun sen? Sen bir hanımefendisin. Şu tavır sana yakışıyor mu? Yapma diyor. Ama görmüyor musun ya Resulullah bunların yaptıklarını? Söylediklerini sen duymadın mı? Ayşeciğim ben de onlara ve aleyküm dedim. Sizin iseniz olsun.
1: Çok iyi.
0: Bak, mümin şöyle söyleyeyim. Kıymetli kardeşim benim. Enerjisini bu şekilde sarf edip ondan sonra darmadağın olmaz. Bak bir maç düşünün, boks maçı. Düşünün efendim ne diyorlar o şeylere ilk şeylerde birinci round, ikinci round, üçüncü round, dördüncü round, beşinci round. Şimdi bak burada mümin hemen ilk anda bütün enerjisini sarf edip her şeyi sarf edip kendini darmadağın eden insan değildir. Aklımızla hareket edeceğiz. Efendim hafızamızla hareket edeceğiz. Ahlakımızla hareket edeceğiz. İmanımızla hareket edeceğiz. Allah bize eğer böyle yaparsak bunların garantisini vermiş Cenab-ı Hak. Eğer siz benim söylediklerimi yapar, benim yasakladıklarımdan uzak durursanız zaten Rabbiniz sizi yüce yüce yapacaktır. Biz üzerimize düşen hiçbir şeyi yapmıyoruz. Ama böyle bir şey olduğunda da hadi göster kendini deyip hücuma geçiyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Bak örnekler var orada çok yakın yaşadığımız zamanlarda. Yani bir sürü şeyler yapıyorlar. Efendim dünyalar kadar roket efendim fırlattırıldı. Adına da roketlerin adına baktığınızda hepsi böyle bir ayetten mülhem, bir hadisten mülhem roketlerin üzerine yazmışlar. Ama hepsi imha ediliyor havada. Hiçbir şey hedefe ulaşmadan gidiyor. Onun için mümin hisleriyle, duygularıyla, dürtüleriyle hareket eden değil. Mümin ahlakıyla, imanıyla, irfanıyla, aklıyla hareket edendir. Bu şu demek değildir. Tepkisiz kalacağız falan değil. Gereğini yapacaksınız.
1: Yani o zaman buradaki dua şu mu oluyor hocam? Allah sabrımızı öfkemizden büyük eylesin.
0: Çok güzel. Tabii tabii. Allah sabrımızı, amelimizi, imanımızı, ahlakımızı da. Evet. Hepsi oraya koyun. Çok güzel bir kulvar açtınız orada. Efendim parantezin bu tarafını kapatmayın. Bu taraftan bir parantez açtınız ya çok güzel bir parantez. Ama Esra hocam bu tarafı kapatmayın. Ama şöyle söyleyeyim. Bak iki şey vaktimiz mi doldu?
1: Hocam bir reklam aramız var.
0: Bana hatırlatın reklamdan sonra efendim, o mini mahveden iki şeyi ne?
1: Mahveden iki şeyi
0: ne? Musa Aleyhisselam örneğine devam
1: tamam,
0: edelim.
1: Tamam hocam. Tamam. Küçük bir aramız var değerli izleyicilerimiz. Kim var programımızda muhteşem sohbetiyle? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir aradan sonra inşallah.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ağır Hafta Sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, kim vardı programımızda? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğne hocamızla muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam çok araya girmiyorum.
1: Lütfen estağfurullah.
0: Çok güzel gidiyorsunuz. En son nerede kalmıştık? Hemen hatırlatayım, not almıştım.
1: Evet.
0: İnsanı mahveden iki şey.
1: Evet, insanı mahveden iki şey. Yani Esra kardeşim, enerjimizi bölen, bizi zayıflatan, efendim bizi aslında inanmamıza rağmen, doğru olduğunu söylememize rağmen yapmamızı engelleyen, efendim tabiri bizi çizgimizden farklı yönlere doğru savuran bir şey var. O Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde bir ayet-i kerime vardır. Hazreti Musa aleyhisselamın örneğinden. Orada kutsal vadiye geldiğinde ona bir nida geldi Musa aleyhisselama. Dedi ki ayakkabılarını çıkar. Fakhla'n aleyk. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Artık kutsal efendim, mukaddes efendim bir vadiye geldin, bir mekana geldin, ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını çıkar. Şimdi buna zahiri manasıyla tefsirlerimizde geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim yorumunda, ama efendim İmam Kuşeyri bu Letaiful İşarat diye bir çok güzel bir tefsiri var. Böyle bir arka planında da acaba ne dedi bize Allah dediğinde, orada İmam Kuşeyri şöyle diyor. Aslında Allah Musa aleyhisselama iki şeyi terk et, iki şeyi çıkar derken bir tanesi şuydu. Kin ve nefret. Kinini at. Kinli bu vadiye giremezsin. İkincisi de şehvetti. O iki ayakkabı. Müminler bu iki ayakkabıyı çıkarmadığı sürece asla başarılı olamayacaklar. O kin ve nefretle hareket ettiğimiz sürece. Ve ayrıca o, hani şehveti de ifade ettim ben, hep şehvet denince hep cinsellik aklımıza geliyor. Oysa çok konuşma da şu anda yapıyoruz, Allah bizi affetsin. Mesela şehveti kelam dediğimiz, kelamı şehveti de vardır. Ben konuşacağım, önce ben.

0: Konuşacağım. Beni dinleyeceksin. Benim dediğim doğru. Ben doğruyu söylüyorum. Benim sözümün üzerine söz olmaz. Yine ismin önündeki efendim şeylere bakarak isimden sonra ifade ettiklerinde doğru olduğunu iddia etmek. Yani buraya ismin önüne ünvanlar koyuyorsun, bir takım ünvanlar. Evet, ama ondan sonra söylediklerin hiçbir anlamı yok. Hayır diyor, bunlara bakacaksın, bunlara bakarak bunun da doğru olduğunu söyleyeceksiniz. Onu at. Kelamın şehveti, mal şehveti, efendim biriktirme şehveti, onlar. O şehvet dediğimiz şey o. Tabii ki öbürü de var. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da ifade ederken çok güzel söylüyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Bak, iki şey. Bir, şu iki dudağınızın arası. Orada da iki mana var. Haram, helal. Ne yiyorsun? İkincisi ne konuşuyorsun? Bir diğeri de cinselliktir tabii ki. Onu da şey yap. O iki şeyi bana garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ederim. Şimdi ikincisi o kin nefret dediğimiz şey o. Orayı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı Esra kardeşim yani çok güzel bir kulvar açtınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gidiyor. Gazveye giderken bir savaşa gidiyor ve insanlar gerçekten yolculuklar, taşıdıkları eşyalar vesaire falan var. Bir vadiden geçiyor. Vadiden geçerken öyle bir Allahu Ekber nidalarıyla o vadiyi inletiyorlar ki böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları durduruyor. Dur diyor. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz sesinizi sizin yanınızda olmayan birine mi duyurmaya çalışıyorsunuz? O sesinizi duyurmaya çalıştığınız size sizden daha yakın. Ama bu sesinizle diyor, bu yaptığınızda, bak burada yaşayan canlılar var, hayvanlar var. Onları tedirgin ediyorsunuz, onları ürkütüyorsunuz. Ağaçları ürkütüyorsunuz, yaprakları ürkütüyorsunuz. Yapmayın diye bak. Savaşa giderken bile oradaki heyecanı bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönetiyor. Mümin gerçekten bu anlamda, bu manada bu duygusunu çok iyi yönetmeli. Oradan da yine müsbet bir enerji meydana getirmeli. Bunu yok etmeli demiyorum. Ama bazen bilirsiniz mesela, yani bir insan böyle sinirlenir, öfkelenir mesela, ondan sonra bir Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa okur. Efendim abdest alır, iki rekat namaz kılar. Ayaktaysa oturur. Oturursa uzanır. Bu efendim kinini, tabii sakinleşmenin, müminin sakinleşmesinin çok güzel yolları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bak bu böyle yani fevri demeyeyim ama anında böyle harekete geçmeyle alakalı en güzel örneklerin birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizdir.
1: Nasıl teskin ediyormuş ya, Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i?
0: Dur diyor Ömer, dur bakalım diyor. Bak bir örnek vereyim mesela. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir efendim uzak bir yerden ama zengin bir kavim geliyor. Müslüman olacaklar. Artık yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar gerçekten güçlü. Bu şu demek değil. Yani aşağı otur, silahın olmasın, efendim uçağın olmasın, tankın olmasın. Bu yat değil. Oradaki enerjimizi bir bunları yapmaya ayıracaksınız. Aklınızı da hareket edeceksiniz. Geliyorlar bir kabile, mesela o kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Ömer var, Ebu Bekir Efendimiz var, Hazreti Osman Efendimiz var. Efendim, Cenab-ı Hak onlarla komşu olmayı bize nasip etsin. Onlarla aynı biraz zor tabii de ama yine de temenni etmekte de bir sakınca yok.
1: Çünkü en alt katlarda olursak hocam.
0: Ya ona da razıyız ama inşallah iyi yönetirsek inşallah belki diğerleri de gelir diye düşünüyorum sadece. Geliyor oradaki şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok böyle tatlı, çok mütevazı, çok alçak gönüllü. Hani dediniz ya o konuşma tavrı falan çok hoşuna gidince o kabilenin reisi diyor ki biz Müslüman olacağız, Müslüman olmak için geldik ama çok da zengin insanlar. Ama siz bir takım şeylerimiz var diyor. Mesela biz diyor cihada çıkmak istemiyoruz. Daha yeni Müslüman olduk, cihada çıkmayalım diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki olur. Ömer Efendimiz hemen oradan fırlıyor. Ya Resulallah nasıl olur? Cihad ayetleri ortadayken. Dur Ömer diyor. Sonra pek kabul ediyor. İki devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah efendim zekat da vermesek bir müddet.

0: Peygamber Efendimiz diyor. Kabul, o da olur. Yine Hazreti Ömer hareket ediyor. Ama dur, dur, dur dediğinde duruyor. Dur diyor. Mesela bak daha sonraki dönemi anlatayım ben. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh döneminde de yine bir kabile peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zekatı vermek istemiyorlar. Orada da Hazreti Ebu Bekir Efendimizin çok güzel bir sözü var. Her kim namazda zekatı ayırırsa Allah'a yemin olsun ki ona savaş ilan ederim. Bu peygamberimiz burada diyor ki tamam diyor zekatı da vermeyebilirsiniz. Kabul ediyor. Yine Ömer Efendimiz'i durduruyor. Tamam. Üçüncü şeyli şartları neydi? Bir müddette namaz kılmayalım diyorlar. Yani namazı kılarsak rüküye gitmeyelim. Secdeye gitmeyelim. O bizim ağrımıza gidiyor. Aslında bakın rükû secde insanı insan yapan, mümini mümin yapan, mümin kibrini def eden en güzel efendim ibadettir. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bak cihada çıkmamayı kabul etti. Zekatı vermemeyi de kabul etti Esra kardeşim. Namaz kılma, namaz kıl. Hayır dedi peygamberimiz. Hayır dedi. Deyince durdular. Ne oluyor? Anlayamadılar. Dedi ki namazsız din olmaz. Namazsız din olmaz. Kabul ettiler. Sonra gittikten sonra tamam dediler ve ayrıldılar gittiler. Ömer'e döndü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'i rahatlatacak. Bak nasıl rahatlatıyor söyleyeyim. Yöntemi o. Dedi ki ona Ömer'ciğim bak haklısın sen. Bu şekilde tavır ortaya koymakta haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer bunlar namazı hakkıyla kılar ve namazın tadını alırlarsa cihada da çıkarlar, zekatı da verirler. Ve bir ay geçmeden aynı kabilenin reisi geldi. Ya Resulullah dedi biz zekat da vermek istiyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesine gerek yok benim gibi Müslümanların yaptığı gibi. Efendim cihada da çıkmak istiyoruz. Hazırız ya Resulullah sen yeter ki emret dedi. Ömer'i böyle teskin etti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonucu bu oldu. Ortaya çıktı. Ya kıymetli kardeşim benim. Biz eğer gerçekten Rabbimize dediğini yaparsak, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği çizgiyi, bütün yaptığı eylemleri sünnet olarak efendim ortaya koyarsak, sadece şekilde kalmazsak, onun arka boyutunu, iç boyutunu çok iyi doldurursak, anlarsak ve onun da hazzını efendim tadarsak, lezzetini tadarsak, gerisi kendisinden gelir. Ama biz öyle yapmıyoruz ki. Biz sadece efendim insanlar bizi görsünler. Ya insanlar ne der? O insanlar ne deri? Efendim işte komşularımız ne der? Akrabalarımız ne der? Bunlar kaygılar bakın. Memleket ne der? Gazeteler ne yazar? Efendim falancı ne der? Vali bey ne der? Falan yerine. Bütün bunların tamamını koyun. Allah ne der?
1: Çok güzel.
0: Diye koyabilirsek hepsini de memnun ederiz. O dediklerimizin hepsi de memnun olur. Ama onu koymamız gerekiyor. Ana cümle, ana çatonu yapmamız gerekiyor. Bir şey yaparken ben bunu yapıyorum. Ama Allah ne der? Deprem oldu, battaniye 50 lira. Elazığ'da hiç unutmuyorum. O dönemde battaniye 50 lira. Deprem oldu, kış ayı. Ellerinde battaniye olan esnaflar var. İnsanlar evlerinden çıktı, battaniyelere muhtaç. Bir battaniye muhtaç. Orada bir battaniyesi olan zengin durumuna geçecek, zengin olacak. İki battaniye, üç battaniyesi olan herkes sokakta. 50 lira olan battaniye bir Müslüman beldesinde, bir Müslüman memleketinde herkesin kendini en iyi Müslüman diye anlattığı memlekette anında 1000 lira oldu. Ya.
1: Bu ne eksikliğinden hocam? Evet.
0: Yani böyle bir Müslüman. Bu iman eksikliği, bu ahlak eksikliği, bu insanlık eksikliği. Bunun içinde her şey var. Yani fırsatı ganimet bilmek. Efendim yani fırsatı efendim bu insanların düştüğü bu durumu fırsata çevirip oradan daha fazla kazanmaya kalkmak ne demek? Orada şöyle diyebilir miydi? Bu battaniye 50 liraya satıyordum ben. Peki ben bunu 1000 liraya satarsam Allah bana ne der? Rabbim bana ne der? Hazreti Muhammed bana ne der? Deseydi eğer bunu yapabilecek miydi? Bunun yüzlerce, binlerce örneği var. Bugün yaşadığımız şeylerde. Ekonomik sıkıntılarımız var. O ekonomik sıkıntılarla alakalı insanlar çalışıyor. Devlet bir şeyler yapmaya çalışıyor vesaire. Kimsenin umurunda değil. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Yani benim yengem var mesela. Bir memleketin bir yerinde oturuyor.

0: Efendim, İzliyor mu şu an bizi?
1: İnşallah izliyordur. Belki de yatmamıştır. Yani ben de böyle amcam vefat etti. Onun evladı gibiyim. Çocuklar da yoktu. Onlarla beraber yani onların yanında olmak, onun yanında olmak benim için büyük.

0: şunu görüyorsunuz. Yani sizin kiracınızın maaşı 10 bin lira. Peki siz bu insana hiç üksünmeden ben evi 10 bin lira yaptım dediğinde bilmenize rağmen bu insanın aylık geliri 10 bin lira. Dediğinizde orada işte biraz düşüneceksiniz. Yani imanınızı düşüneceksiniz. Bana birisi şöyle demesin lütfen. Ama bunun da hiçbir geliri yok, ne yapsın? Buradaki sizin tavrınız, yani bir yangın var, yangın ortaya çıktı, ev adeta yağmalanıyor. Ben de buradan bir şey götüreyim demek değil. Müminin düşüneceği ilk şey, acaba bu lavları, bu ateşi acaba nasıl söndürüyorlar? Ben de bir bardak su oraya taşıyabilir miyim? Bir bardak su atamayacaksam ağzımı su doldurup da oraya doğru üfleyebilir miyimdir? Aziz kardeşim benim. Onun için yani Müslümanları tanımakta artık gerçekten, Müslümanın diyenleri tanımakta artık gerçekten zorlanıyoruz yani. Nasıl bir tavır bu? Allah bizi affetsin. Buraya giden enerjiler, Allah bizim her şeyimizi çeker alır. Gücümüzü alır, izzetimizi alır, imanımızı alır. Yetmez, bir gün gelir dinimizi elimizden alır. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Her şeyi Allah için yapar. Allah'ın sevgisini kazanmak için yapana da Allah da sever. Allah'ın sevdiği insan da asla kaybetmez. Kaybetmiş gibi gözükebilir. Bugün yaşadığımız durum da budur Esra kardeşim benim. Filistin kazandı. Filistin'deki anneler kazandı. Çocuklar kazandı. Efendim yaşlılar kazandı. İnsanlar. Biz kaybettik.
1: Orada hocam çok güzel bir noktaya geldik oradan. Görüntüler izliyoruz. Hep mutlaka siz de sosyal medyada görüyorsunuzdur mesela. Hiçbir şiirin, hiçbir işte edebi sözün dolduramayacağı ve üzerine çıkamayacağı ya şeyler duyuyoruz. Mesela işte bir çocuk ağlıyor. Annesine ne yapacağız diye sorduğunda ağlayarak annesi ona şunu söylüyor. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir.
0: La ilahe illallah. Esra hocam benim dikkatimi çekiyor. Ben de bu videoları izliyorum. Eşim özellikle yani beraber benim o kadar güzel takip ediyor ki eşim yani. Efendim
1: çok selam.
0: Hayranlık duyuyorum. Yani onun o hissiyatına, o mücadelesine. Ben bazen hatta onun yanında kendime diyorum, kendi kendime yani hadi biraz daha şey yap. Burada yalnız bir noktanın daha altını çizeceğim, o sorunuza geleceğim. Hı hı. Bakın bunu bile yaparken yine insanların gözüne sokmak için, insanları böyle göstermek için yapmayalım lütfen. Yani eylemler oluyor, o eylemlere katılıp arka saflarda durmayı ben kendim tercih ediyorum. Öne geçip geçtiğimde zaten alacağımı alıyorum. Helal olsun, en önde, nasıl bağırdı, nasıl konuşuyor ya, bunları istemiyorum ben. Hı-hı. Sıradan insanlar gibi ben de çok tepkimi doğru ortaya koymak çok istiyorum. Yani. Öyle olunca da bakın şöyle söyleyeyim. Biz mesela ben TRT'de cuma günleri Alişan kardeşime sürekli konuk oluyorum. Orada bak, bir seferinde sosyal medyada bir soru gördüm. O kadar üzüldüm ki yani birisi yazmış bana. Şimdi yazan arkadaşımız Ankara'dan. Bakın orada bir iyi program yapıyorum. Ben Diyanet Akademisi Müdürlüğü yaptım. Ben 7 yaşında hafız oldum. Ben bir Müslümanım, bir müminim. Yani en büyük ünvanım da budur elhamdülillah. Tam cuma vaktini, İstanbul'da cuma vaktini 10 dakika kala program sona eriyor, sonlandırıyoruz. Hı-hı. Ama Ankara'da biz konuşurken cuma vakti girmiş oluyor. Sosyal medyadan bana yazmış. Çok merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun?
1: Şimdi hocam buyur.
0: Veya ama bak bir mümin, bir Müslümana böyle bir sataşabilir mi? Hep enerjimiz buraya gidiyor. Kendi kendimizle uğraşırken, bakın aslında Filistin'de de Gazze'de de şöyle yapın bakın. Geçenlerde 14 tane grup bir araya gelip ilk defa anlaştılar. İlk defa oradaki 14 grup bir araya geldi. Adınız farklı farklı olabilir ama bir ezan sesi duyduğunuzda hemen kenetlenmeniz gerekir. Bir mümine dokunduğunda hemen kenetlenmeniz gerekir. Böyle bir soru olabilir mi? Merak ediyorum, cuma namazı kılıyor musun? Ya hatta başka bir şekilde. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben mesela sosyal hesaplarımdan Allah razı olsun mesela paylaşımlar yapanlar var vesaire falan filan var. Ama şu kaideyle mesela paylaşımlar yapmıyorum. Yani kendimi ön plana çıkararak insanlar Gazze'yi bırakıp da beni konuşsunlar. Öyle bir şey gidebilir mi acaba diye. Efendim mümkün mertebe mümince tavrımı maddi manevi ortaya koymaya çalışıyorum. Ama biri yazıyor, sataşıyor. Müminler, mümin ve Müslümanım diyen insanlar enerjilerini birbirini zelil etmek, birbirine hakaret etmek, birbirini aşağılamak için bir kenara bırakmalı. Hatta görse bile bak mesela.

0: Örnek vereyim, bu tavır öyle bir tavırdır. Mesela bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam geliyor. İki tane, bir kadın bir erkekle alakalı, onların efendim beraber bir yere doğru gittiklerini, aynı eve girdiklerini vesaire falan böyle anlatıyor. Hı-hı. Yani şunu söylemek istiyordu. Bunlar zina ediyorlar. Hı-hı. Ama hepsi böyle şeyler. Hatta elinde de böyle şeyler var aslında. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir ip alıyor. Bir kuyu ya da bir sürahinin içine o ipi şey yapıyor. Diyor ki, kadın bir kadınla bir erkeği bu şekilde görmedikçe asla zina şahitliği yapmayın. Bu bir bütün hayatın felsefesidir. Bir mümin, müminle alakalı gördüğü bir şeyi iyiye yorar. Hüsnü zan eder. Bu mümindir der. Bir diğer insanı kendinden daha iyi mümin görmeyen iyi mümin değildir. Muhatabını, bak şurada oturduk. Eğer ben kendimi Esra kardeşimden daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olarak görüyorsam, bu kibrin en net göstergesidir. Çünkü niye? Ben kendi yaptığım günahları bilirim ama Esra Hanım'ın yaptığı günahları bilmem. Onun için onu hep takdis ederim. O benden daha mübarektir derim. O daha iyidir derim. O daha iyi mümindir. Böyle demek zorundayım. Bu benim mümince, Müslümanca tavrım olmalıdır. Ama bırakın bütün şeylerimizi, dediğim gibi, diğer insanlara, müminlere, Müslümanlara sataşmak üzere kurduğumuzda zaten kafire sıkacak ne bir mermimiz kalıyor, ne de bir çok sözümüz doğru kalıyor. Şimdi gelelim o Filistin'e. Ya yaşlısı konuşuyor, ayetle konuşuyor. O hanımefendinin konuştuğu ve erdullahi vasi'a. Oğlum, Allah'ın yeri geniştir. Oğlum, Allah'ın yeri geniştir. Biz gideceğimiz, yani yerin altı da bizimdir oğlum. Yerin üstü de bizimdir. Her şey yerin altından geliyor. Oğlum, merak etme. Allah'ın arzı geniş. Bak mesela Allah Resul ile beraber savaş etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yani onlara niye mücadele etmediniz dediğinde, efendim biz zayıftık, bir şey yapamıyorduk dendiğinde, elem tekun erdullahi vasiatin fetuhaci, hiçbir şey yapamadınız, çıkıp gitseydiniz, Allah'ın yeri geniş değil mi? Aynı şey ayetle konuşuyor. Bir çocuk konuşuyor, ayetle konuşuyor. Efendim bir lider konuşuyor, ayetle konuşuyor. Yani oradan sıradan, normal, sade, düz vatandaşları, insanları dinliyorum ben. Yaşlı teyzeler, yaşlı anneler ayetle konuşuyorlar, hadisle konuşuyorlar. Onun için diyorum ben işte ki, yani onlar kazandı Esra'cığım, biz kaybettik. Biz birbirimize uğraşmaktan kafirle, efendim, Siyonistle uğraşmaya vakit bulamadık, zaman bulamadık. Ve bizim bu halimizi de onlar çok iyi öğrendiler. Bizi böyle yine böyle ateşlemek için, fitillemek için, hatta bir tarafa doğru herkesi böyle yönlendirmek için oraya bir kıvılcım atıyorlar. Bütün millet bu tarafa doğru hücum ediyor. Arkadan yine malı götürüyorlar. Arkadan yine istediklerini yapıyorlar. Mümin uyanık olmalı. Mümin zeki olmalı. Mümin ahlaklı olmalı. Mümin imanlı olmalı. Mümin elinde var olan gücü, silahı mümin için kullanmamalı. Aziz kardeşim benim. Mümini yüceltmek için kullanmalı. Bir müsteşrikle 30 sene önce falan bir Japon müsteşrikle karşılaşmıştım. Yani kelam ilmiyle ilgileniyordu. O 30 sene önce, şimdi de söylüyorlar ama 30 sene önce falan böyle bir Japon gördüğümüzde, biz işte hemen Japonla, hani o Japon devrimi var ya, o yaptıkları iktisadi devrim, tüm dünya takdir etti yani. Efendim hala devam ediyorlar. Bir Japon gördüğümüzde şöyle dedik, yani Japonlar çok zeki, Japonlar çok akıllı vesaire falan. Yine hoca hep bu kelimeleri duymuştu. Öyle olunca yine ben de aynı şeyi söyledim. Yani hoca bir ders yapmıştı, o dersle alakalı, yani o kadar güzel bir kelam, efendim, dersi yapmıştı ki, yani şöyle demiştim yani hocaya, hocam ya, yani Japonlar gerçekten çok zeki. Hoca şunu söylemişti. 5-6 arkadaşlık o toplantıda. Dedi ki, bak arkadaşlar, hep siz kendinizi böyle zeki, akıllı, çalışkan görmüyorsunuz. Hep başkalarını çok methetmeyi çok seviyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Japonlar zeki bir millettir. Ama Türkler de zeki bir millet. Ben 20 yıldır gelip gidiyorum buraya dedi. Türkler de en az Japonlar kadar zekidir. Kompleks yapmayın. Japonlar da zekidir, Türkler de zekidir. Ama aramızdaki farkı söyleyeyim ben size. Japonya'da da böyle çok zeki, çok akıllı, çok ahlaklı, çok becerikli, çok böyle enerjik insanlar gördüğünde diğer insanların elleri ona uzanır, ona uzanır. Sıyrılan insan varsa zekasıyla, ahlakıyla, erdemiyle, fikirleriyle, düşüncesiyle, enerjisiyle Japonya'da eller ona uzanır. Japonya'da uzanan eller onu kaldırmak içindir.
1: Çok.
0: Bu memlekette de öyle insan çıktığında da yine ona eller uzanıyor. Ama siz de batırmak için uzanıyor eller. Aramızdaki fark odur. Japonya'da uzanan eller onu yüceltmek içindir. Daha kaldırmak içindir. Hadi yürü demek içindir. Ama burada da batırmak içindir. Bu ahlakınızı terk ederseniz bizi kısa zamanda geçersiniz demişti hoca. Bunu yapmamız gerekiyor. Esra kardeşim benim, bu enerjiyi, kendim, bu var olan enerjimizi, gücümüzü birbirimizi batırmak için değil. Birbirimizi yüceltmek, daha iyi yere koymak, daha iyi yere getirmek için yaparsak Allah bize yardım eder. Ama öbür türlü kendimizi ön plana çıkarmak için yaparsak Allah bizi zelil eder, zaten ediyor. Sonra da suçu kendimizde aramak yerine suçu başkasında arıyoruz. Mesela şimdi ateist olan efendim İmam Hatip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi öğrencileri mi ararsın? Deist olan İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip öğrencileri mi ararsınız? Hafız olan deist öğrencileri mi ararsınız vesaire falan. Niye dendiğinde hep o çocukları suçluyoruz. Kendimize demiyoruz ki acaba ben nerede hata yaptım? Demiyoruz. Onun için şöyle bir cümle kullanıyorum son zamanda. Şu memlekette ateist olanlar Allah'ın dininin ateisti değildir. Benim anlattığım dinin, benim yaşadığım dinin ateistidir onlar. Allah'ın dininin ateisti değildir. Çünkü Allah'ın dinini, efendim o teklifi gören insan eğer o sadelikte ona muhatap olursa, bak bugün bütün dünya bugün Kur'an üzerinden Müslüman oluyor. Ve gerçekten müthiş böyle manzaralar görüyoruz. Ama benim anlattığım din üzerinden Müslüman olan insan bulamazsınız. Bu çocuklar benim anlattığım ve benim ortaya koyduğum dinin ateistidir. Allah'ın dininin ateisti değildirler. Hatta şöyle bir şey var. Ben bilmiyorum, rast geldiniz mi? İki tane genç şey yapıyor. Bir tanesi ateist olmuş efendim. Diğeri de ateist değil. Onunla ateistliğin işte neden ateist olduğunu anlatıyor. Şey yapıyor. Diyor ki kardeşim diyor, bak ben ateistim artık diyor bundan sonra diyor. Yani sen de bunu bil diyor. Ama diyor etraftan eleştiriler alıyorum işte, niye ateist oldun, ateist olunur mu vesaire falan filan, sen dün böyleydin, beş vakit namazını kılıyordun falan filan diyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor, çok hoşuma gitti benim. Diyor ki kardeşim diyor, ben ateistim, bunu kimseye de ispat etmek zorunda değilim, Allah bilsin yeter. Evet.
1: Hocam o tartışmayı hatırlıyorum, orada şey olmuştu, girmek isterseniz.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi ben bunları da ekranda konuşurum. Yani tabii Osman Hoca ile konuşurum da. Yani herkesle konuşulmayacak konular mesela. Evet. İşte tekrar gündeme gelmesi için söylemiyorum ama. Mesela işte sürekli mesela Peygamber Efendimiz'in evliliğini konuşan, işte orada bir sosyal medya etkileşimine kurban gidecek bir konu haline gelmesinden çok rahatsız.
0: Evet, evet.
1: Mesela burada nasıl bir tavır alınmalı? Ya da bu münazaraya, işte münakaşa değil.
0: Evet.
1: Orada buna katılan insanlardaki işte donanım ne seviyede olmalı? Bence evet. Bunu da konuşalım hocam.
0: Şimdi bu tür eylemlerde bulunan, söylemlerde bulunanlara hakaret etmek için söylemiyorum. Altını çiziyorum. Çünkü ben gerçekten her insana hürmet eden bir insanım. Saygı duyan bir insanım. Yani insan olması hasebiyle hürmet ederim. Yani ne kadar efendim söylemleri, efendim düşünceleri ne kadar zirvede olursa olsun. Ama bu cümle benim çok hoşuma giden bir cümledir. Bir müminin, bir Müslümanın tavrını, akıllı ve ahlaklı bir insanın tavrını ortaya koyan bir ifadedir. Bir Arap atasözüdür bu. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Bu eylemleri yapan insanlara, bu tür söylemlerde bulunan insanlara hakaret etmek için bunu söylemiyorum. Kendi istikametimizin ne olması gerektiğini anlatmak için ifade ediyorum bunu. Arap atasözü der ki, لَا يَضُرُّ السَّحَابْ نُبَاحُ الْكِلَابِ Köpeğin havlaması buluta zarar vermez.
1: Bir daha alalım hocam.
0: La yadurru's sahab nubahul kilab. Köpeğin havlaması, köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Buluta zarar vermez. Ne diyor? Şöyle düşün. Bir bulut yüksekten uçuyor. Seyri sefer ediyor. Yağmurunu yüklenmiş. Boşaltacak bir zemin arıyor. Onun şartları var. Rabbim onu koymuş. Efendim insanlar, ilim adamları ortaya koymuşlar onu. Sonra yeryüzünden görüyor onu. Hareket halinde gördüğü için biri, efendim bir köpek havlıyor. Bulut, bizim bulut ne yapıyor? İstikametini değiştiriyor bu tarafa doğru. Hayır değil. O bulut değil. O bulut değil. Şimdi bak çok net söyleyeyim mesela kardeşim benim. Yani hani çok güzel bir tavrı vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hani Taif'te ki o tavrı hiç unutmayalım. Peygamberimizin tavrı. Biz hep örnek olarak onu aldığımız için o örneklikler bizim için çok önemli. Ve gerçekten acayip sorular veriyor. Cibril Emin geliyor. Bunlar ne ki? Ve diyor ki, Cibril Emin diyor ki, iste Rabbin iki dağı, bu iki dağı yapıştırsın birbirine. Bak yapıştırmak ne demek? İçindekilerle beraber yapıştırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la yalemun. Ya Rabbi, sen benim kavmime, benim akrablarıma hidayet nasip eyle. Onlar gerçekten hakikati bilmiyorlar. Bu şekilde dua etmek zorundayız. Bak bir şey daha söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Şimdi bu cümleleri ifade eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı, onun ezvacı tahirat ile alakalı, tertemiz pırıl pırıl insanlarla alakalı, ağza değil akla bile getirmekten insanın haya edeceği ifadeler. Bunun net örnekliği var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Net örnekliği var. Hangisi? Aynı şeyi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemizi yaptılar mı dönemde? Yaptılar. Peki daha ağır iftira mıydı? Daha ağır iftiraydı değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birçok tanıdığı insan dediler ki ya Resulallah boşa. Boşa dediler yani. Sana eş mi yok? Fevri hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şu anda anneniz hasta, bu konuyu konuşmak için müsait değil. Bu nezaketsizlik olur. Bu imansızlık olur. Bu ahlaksızlık olur. Ben bunu yapamam. Bak rivayetler 2 ay ya da 3 ay sonra şey yaptı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize tavrı şudur. Aziz kardeşim benim bu tavırlar kaybolursa Müslümanlığımız kaybolur. O tavırlara uymak zorundayız. Dedi ki ya Ayşe ben seni tanıyorum. Sen iffetli bir insansın. Ama insan insandır. Yanlış yapabilir. Eğer bir yanlışın varsa bana söyle. Rabbim beni sever. Ben senin için ondan istiğfar dilerim. Benim özrümü kabul eder. Ya Rabbi sen bunu affet dediğinde. Şimdi çok net daha bir şey söyleyeyim. Esra kardeşim benim. Bak çok net daha bir tavır var. Bu grubun içerisinde yer alanlardan bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in beslemesidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin kölesidir. Ve akrabasıdır. Hayatında sahip olduğu her şeyi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a borçludur. Bir bakıyorlar ki iftiracı grup içerisinde o da var. Hazreti tabii Ebu Bekir'in kızı. Bir bakıyor ki bu söylemlerde bulunan, bu iftirayı yapan insanlar içerisinde her şeyini borçlu olduğu, hayatı boyunca çocukluğundan beri beslediği bir adam da var orada. Mistah. Diyor ki sen de mi Mistah? Sen de mi küstahsın Mistah diyor. Ve diyor ki Allah'a yemin olsun ki bir daha sana zırnık koklatmayacağım diyor. Eğer açlıktan öl bir lokma ekmek vermeyeceğim sana diyor. Yani gerçekten çok ağır. Nur suresinde ayet-i kerime geliyor Esra'cığım. Ayet şöyle Estağfirullah. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ özür diliyorum. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلّٰهِ Sizden hali vakti yerinde olanlar, akrabaya, miskine, fakire vermeyeceğim diye yemin etmesinler. وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْبَعُوا Affetsinler, vazgeçsinler. Devamındaki ödül şöyledir. اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlanmasından hoşlanmaz mısınız? Sevmez misiniz? Bak, mümin tavrı budur. Net yaşanmışlıklar var. Şimdi şuraya gelelim. Hepsini koyduk bir kenara. Bu yaşanmışlıklar yoktu. Bunu örnek alamadık. Aklımızla hareket edelim. Böyle bir, efendim, bir densiz birisi kendisini ön plana çıkarmak için mi? Başka bir şey için mi? İçinde birikmiş kin ve nefreti kusmak için mi? Veya hiçbir mesaj duymamış. Ona şey bilmiyoruz ne için. Ben onu içini deşip de böyle her şeyi çıkaracak halim yok. Konuştu. Şöyle bir şey düşün. Bu bir şey yani. Doğru olduğunu şey yapmıyorum ama böyle bir tavır ortaya koysak. Konuştu. Hiç kimse dönüp bakmasa bile. Hiç kimse bunu gündem yapmasa. Gazeteler haber yapmasa, manşet etmese.
1: Doğru.
0: Söyledi gitti. Hangisi daha şey olurdu? Ona istediğini biz verdik.
1: Ve, yani inkarın etkileşimi.
0: Tabii. Oradaki şey vardı yani. Efendim yani bir insana verilebilecek en büyük cevap onu insan yerine koymamaktır. Ama bir şey daha söyleyeyim. Başka örnekleri de var. Ben yine bir daha söylüyorum. Bu arkadaşa hakaret etmek için bunları söylemiyorum. Esra'cığım bak bir hidayet çizgisi var. Hidayete erme var. Bir çizgi var. İnsanların bu çizgiye ne kadar yakın ve ne kadar uzak olduğunu bilmiyoruz. Vahşi Müslüman oldu mu?
1: Oldu.
0: Oldu. Ebu Bekir'in, efendim Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebi Cehil Müslüman oldu mu? Oldu. Bu bahsettiğiniz arkadaş bundan daha berbat, bundan daha rezil birisi midir? İkrime'den daha rezil şeyler yapmış mıdır? Hayır. Ama Ebu Cehil'in oğlu İkrime daha sonra şu ünvanı aldı. İkrime radıyallahu
1: anh. Ne güzel.
0: Evet, yani bunun, onun için kimin hidayet çizgisine ne kadar uzak olduğunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz şunu biliriz. Herkes bir gün hidayete erme potansiyeline sahiptir. Bizim vazifemiz onu geriye doğru itmek değil, biraz daha o çizgiye doğru acaba yaklaştırabilir miyim? Olmalıdır diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? Peki şu yapılmamalı mı? Ben bireysel açıdan konuşuyorum. Bir birey olarak, mümin bir birey olarak, Müslüman bir birey olarak tavrımı konuşuyorum. Ama bizim kanunlarımız var. Değil mi? Bizim o kanun da gereğini yerine getirecek. Ama onu kanun yapacak. Biz kendimizi kanun yerine koymayacağız. Herkes kendi kanunu, kendi efendim yapmaya kalkarsa sonucunu o zaman işte o zaman yanmışız, bitmişiz demektir. Aziz kardeşim benim. O değil. Ama devlet ne yapacak? Halkı kin ve nefrete sürüklemek, düşmanlığa sevk etmek, insanlar arasında bir hezeyan meydana getirmek diye bir maddemiz var. O zaman devlet gereğini yapacak. Ama böyle dünyayı ayağa kaldırarak değil. Şimdi ne oldu? O muradına erdi. Yeteri kadar popülaritesi olduğu şeyi oldu.
1: Doğru
0: daha sonra onunla beraber harekete geçtiler. Birileri öyle dedi, birileri böyle dedi. Şöyle söyleyeyim ben, çok nettir. Bir şey çok net söyleyeyim size. Aziz kardeşim benim. Yani insana bir resim göstereyim. Mesela bu resimde ne görüyorsun diyorlar. Hani onun iç dünyasını ortaya koymak için çok farklı farklı şeyler söylüyorlar. Niye bu insanlar efendim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hep cinsel efendim yönüyle ilgilenirler?
1: Neden?
0: Çünkü i̇şte nasipleri bu... o kadardır onların. Ha. Tabii. Hazreti Muhammed'den onların payına düşen odur. Onlar çıkamazlar yukarı. Onlar nasipsiz kalmışlardır. Biz onlara Hazreti Muhammed'in ahlakından Cenab-ı Hak size de hissedar, nasipdar eylesin. Hazreti Muhammed'in ahlakından, imanından, edebinden, iffetinden, yaklaşımından size de pay düşsün diye dua edeceğiz. Çünkü içlerinde, çok özür dilerim, şu cümleyi de söylemem müsaade et Esra'cığım. Çünkü bu insanların yaşamlarında bu tür travmalar vardır. Bak çok net söylüyorum, ben bir psikolog değilim. Bir psikiyatrist de değilim. Ama bir temyiz edebilme gücüm de var, aklımda var. Öyle bir idrakim de var diye düşünüyorum. Bir insanın içindeki güçlü dürtü neyse diğer insana baktığında onu görür. Tamam mı? Anlatabildim mi? Bakın bu arkadaşı iyi inceleyin. Psikologlar, psikiyatristler bu insanla konuşsunlar. Bu tür insanlarla konuşsunlar. Geçmişlerinde buna benzer bir travma vardır. Ya kendileriyle ilgili, ya anneleriyle ilgili, ya kız kardeşleriyle ilgili, ya babalarıyla ilgili, ya yakın akrabalarıyla ilgili dehşet bir travma yaşamışlardır. O travmayı kusmanın en kestirme yolu ve oradan da nemalanmanın en pratik yolu da bütün insanların ahlakan edeben bir tek söz söyleyemedikleri bir insana sataşmak. Evet. Onu da o yapmıştır. Oradaki tavrımızın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Nacizane. İnşallah yanılmıyordum diye düşünüyorum.
1: Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Çok güzel söylüyorsunuz ama hocam bir taraftan da şunu sormak istiyorum. Yani mesela orada çok güzel söylediniz. Hani bu insanların mesela işte belki de dediğim gibi bir inkarın etkileşimi de var ona göre. Tabii, yani tabii. Orada da bunu belki gözetiyoruz. Yine program başında çok güzel söylediniz. Şehaveti yani kelamı şehavetinden.
0: Evet, kelamı, evet tabii o var orada. Şimdi paylaşmanın şehveti işte. Yani klavyenin klavyenin şehveti var artık. Kelamın şehveti klavye şehveti oldu. Yani bir şey söylüyorsun, doğru mu, yanlış mı vesaire yok. Ondan sonra bütün memleket tartışıyor.
1: Bunu kullanalım hocam ya.
0: Klavye. Evet.
1: Güzel. Bunu
0: evet,
1: aldım.
0: Tabii. Şu anda
1: şimdi
0: konuşmuyor.
1: Hocam şu, bir taraftan da şunu soruyorum. Ya benim peygamberime kimse iftira edemez tavrı da aslında, bu tavrı doğru koyduğumuzda da bu kişinin de samimiyetinden şüphe duyacak değiliz herhalde, değil mi? Yani işte orada kendi niyeti ortaya çıkıyor ya. Hani burada tecessüs nerede devreye giriyor mesela?
0: Ha şöyle düşünüyorum ben.
1: Hocam ne yapacak mesela benim? Onun karşısındaki tepkisi ne olacak?
0: Yani orada da şöyle söyleyeyim. Orada da onu itikleyen şunu yapmamız gerekir. Yani onu da suçlamanın bir manası yok. Orada da onu itikleyen, onu harekete geçiren efendim bir şey var. O da ona da saygı duymak gerekiyor. Yani peygamberine, kendi peygamberine bir böyle bir ahlaksızca bir ithamda bulunduğunda, böyle bir şey yapıldığında bir insan yer yerinde duramaz. Ondan sonra onu da böyle hani niye böyle yumuşak, o anlamda değil. Ben bir tavırdan, ahlaktan bahsediyorum. O insanlara da yani tahammül etmek gerekir. O insanları da anlamaya çalışmak gerekir. Yani karşıdaki insanı anlamaya çalışırken yanı başındaki insanı anlamazsan eğer, hani İsa Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var, benim çok hoşuma gider. Efendim İncil'de geçer. O kendini dindar böyle, o havariler var böyle şekilleriyle, efendim söylemleriyle böyle İsa Efendimiz gibi aleyhisselam davranıyor sanki böyle baktığın etrafında. Şöyle der o, yani der ki ya siz öyle insanlarsınız ki der, İsa Efendimiz sözünü esirgemez. Allah'ın Resul elçisi sözünü esirger mi? Sizi gidi sizler diye geçiyor hatta İncil'de o. Siz öyle insanlarsınız ki diyor, siz dininizden olmayan bir insanı dininize döndürmek için, yani tabiri caizse onu Müslüman etmek için kıtalar aşarsınız, okyanuslar aşarsınız. Ama kendi dininizde girmiş olan insanı da cehenneme sokmak için bir sürü bahane üretirsiniz. O da değil. Yani o insan da bizim için değerlidir. Öyle bir tavır ortaya koyan. Ama iki şeyi ayırt etmek gerekiyor. Bir tanesi yani pislik, bir pislik var. Onu temizlemek istiyoruz. Pis olan bir şeyi temizleyemeyiz.
1: Doğru.
0: Evet. Yani pislik, pis olan bir pislikle temizlenmez. Ben onu diyorum ki yani bir müminin imanı, ahlakı ve aklı duygularının önünde mutlaka şey yapmalıdır. Peki duygusuz mu? Duygusuz olabilir miyiz? Duygusuz haşa öyle bir şey olmak mümkün değil. Ha. Bu bir realitedir, bir hakikattir. Yani birisi yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir şey var. Diyor ki hani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ahlaka bakın. Ahlak şu. Diyor ki sizin dininize inanmayan kutsallarına hakaret etmeyin. Onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Bak, bu da bir, bak yine bizle ilgili konuşuyor Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ. Cahilce senin Allah'ına hakaret etmeye kalkar. Kutsal görüyor. Yani diyor ki bu kalem kutsal, ben bunu tapıyorum. Birisi de ona kalkıp hakaret etme diyor. Bilmez, cahildir, o da senin Rabbine hakaret eder.
1: Yani bulaşma diyor ya. Yani
0: tabii bulaşma diyor ya. Bulaşma diyor. Tabii. Bulaştıkça onu yüceltiyorsunuz zaten. Yani onu yüceltiyorsunuz. Oradaki onu yönetmekten bahsediyorum ben. Ama bir müminin orada öfkelenmesi, o öfkesini bazen zaman kontrol edemeyip dışa vurması vesaire falan. Bunlar insani bir şeydir sadece. Yani insani bir tavırdır bunlar. O insani realiteyi, o insani hakikati efendim şey yapıp Müslümanlar şiddet yanlısı vesaire falan demek, yani şey yapıyorsunuz. Değil, yani onun damarına basıyorsunuz. Onu yapmamak gerekiyor. Benimle ilgili konuşuyorum. Yani ben bir yerde ok gördüğümde o ok bana ne söylüyor? Oklar hep ben kendimi göstersin istiyorum. O zaman öbür tarafı daha rahat yönetirim diye düşünüyorum. Bu adam istediği efendim şöhreti, konuşmayı, efendim medyatik olmayı ya kazandı mı kazandı. Benim de Instagram hesabım var Esra Hocam. Ben bütün şeylerimi efendim paylaştığım şeylere bakabilirsiniz. Her hafta iki tane mesaj paylaşırım. Salı ve Cuma günleri iki mesaj paylaşırım. Tamamı müminlerin, Müslümanların yani kendi hatalarım üzerine, yapamadıklarım üzerine ya da yapmak istediklerim üzerinedir. Hı. İşte güncel konulara asla girmem. Niye? Oradan bir şey kazanırım sadece.

0: beni takip edenlerin sayısı artar, beni alkışlayanların sayısı artar. Ben istiyorum ki beni Rabbim şey yapsın, yani bana aferin desin. İnsanların aferin demesi. Yani akıllı insanla akıllı olmayan insan arasındaki farkı İmam efendim Gazali şöyle ifade ediyor. Diyor ki akıllı insan akılsız insan, hatta ahmak diyor. Ahmak olaylar olduktan sonra harekete geçer diyor. Akıllı ise tabii çok güzel. Akıllı ise olaylar olmadan önce olayların nereye doğru gittiğini bilir, görür ve ona göre önlemlerini alır. Ona göre hareket eder. Ben ondan bahsediyorum. Yoksa efendim bunlar önemli değil diyebilir miyiz? Yani mesela yine Mevlana Hazretleri'nin çok güzel ifadeleri var. Mesela Fihi Mafih'te her müminin, her Müslümanın okunması gereken bir kitaptır. Yani insanı tanımak istiyorsan, yaşamı tanımak istiyorsan, dini tanımak istiyorsan Mevlana'nın Fihi Mafih'ini okuyacaksın. Yani aradığın, hatta zaten ne demek? Aradığın her şey bu kitabın içindedir demek. Kitabın adı bu. Ne ararsan içindedir bu diyor. Fihi Mafih. Orada diyor ki bazı insanlar çıkar der ki yani efendim insanın içi önemlidir, görünüşü önemli değildir, dış önemli değildir. O da aynı şeyi söylüyor, bir ahmak diyor. Madem öyle diyor, bir kayısı düşün, bir kayısı çekirdeği düşün, onun kabuğunu kır, içini toprağa dik bakalım bitecek mi? Bitmez, kabukla dikeceksin. İç de önemlidir, dış da önemlidir. Müminin tepkisi de mümince olmalıdır. Müminin sabrı da mümince olmalıdır. Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok güzel anlattın.
0: Evet. Orada da hep merkezinde akıl olmalıdır. Ona göre hareket etmelidir. Örneklerimiz var. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz'den örneklerimiz var. Mesela dediğim gibi çok net bir örnek daha vereyim ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında bir karşı taraftaki bir adam sallallahu aleyhi ve sellemi böyle arkasından görmeyecek bir şekilde geldi ve kılıçla boğazına dayadı kılıcı Efendimiz'in. Dedi ki Efendimiz'e, söyle bakalım Muhammed, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz çok rahat bir tavırla, çok rahat bir tavırla, Allah dedi. Allah. Öyle bir Allah dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani siz programa girmeden önce o kelimelerdeki söyleme tavrı da önemli demek ki hocam dediniz ya. İşte oradan şey yapıyorum. Öyle bir Allah dedi ki o kafirin elindeki kılıç düştü.
1: Allahu
0: kılıç düştü elinden. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kılıcı aldı. Sonra dedi ki o kafire, hadi bakalım şimdi sen söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtaracak? Ama adam az önce öğrendi. Ve uyanık davrandı. Dedi ki Allah. Peygamber Efendimiz kılıcı yere koydu. Bu şekilde tavır. Hepsi net belli. Bizim nerede ne yapacaklarımız hepsi yaşanmış. Hepsi ortaya konmuş. Biz o izleri takip etmemiz gerekiyor Esra'cığım. Biz onları takip etmiyoruz. Biz kendimizi takip ediyoruz. Heva hevesimizi takip ediyoruz.
1: Instagram da kapandı zaten hocam.
0: Evet. İnşallah açılmaz.
1: Öyle biliyorsunuz. Ben zaten hesabımı okuyacağım. Evet. Hesabım diyor.
0: Ya hesabınız da olsa ama, yani evet. Yani hiç sıkıntı yok. Yani onu çok sıkıntı etmemek
1: Allah
0: gerekiyor.
1: Allah büyük hesap gününde kurtuluşa ermemizi nasip eylesin. Başka bir hesabımız.
0: Amin. Şimdi bak peki o dönemdeki yani Hazreti Peygamber döneminde yaşayan insanlar da insan. Müslüman, biz de Müslümanız. E hocam o zaman aramızdaki fark ne? Niye olmuyor derseniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili de çok güzel bir rivayeti var yine. Aziz kardeşim benim, kıymetli kardeşim. Sizin vesilenize bunları efendim konuşuyoruz.
1: Çok güzel.
0: İnşallah Cenab-ı Hak ikimize de imdad eder, günahlarımızı affeder diye temenni ediyorum.
1: Amin.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ashabına bir gün. Dedi ki, siz öyle insanlarsınız ki dedi, sizin konuşanınız az, yapanınız çoktur. Konuşanınız az, yapanınız çoktur. Yine İmam Buhari anlatıyor bu rivayeti. El edebül müfredde. Vereniniz çok, isteyeniniz azdır. Ama ümmetim üzerine öyle bir gün gelecek ki, onların konuşanı çok, yani ben, niye başkalarını arayalım?
1: Doğru.
0: Al üstüne hemen. Al üstüne düzelt kendini. Konuşanı çok,

0: Yapanı azdır. Vereni az, isteyeni çoktur. Sahabe efendilerimiz çok net, rahat bir şekilde dinlediler. Dediler ki ya Resulullah neden? Aynı kitap, aynı peygamber, aynı yol. Neden öyle olsun ki? Efendimiz cevap verdi. Dedi ki siz heva hevesinizi dininize göre ayar verirsiniz. Ama o gündeki insanlar dinlerine, heva hevesine göre ayar verecekler. Heva heveslerini merkeze koyacaklar, dinini, dinlerini ona uyduracaklar. Yani biz, işte onun için güçsüzüz. Onun için işte bu, efendim, bir Almanya'da bir toplantıya katılmıştım ben. Bir Ramazan'da o iftara bütün dinlerin temsilcisi gelmişti. Benim yanıma da bir haham düşmüştü. Görür görmez hemen sataşmaya başladı. Dedi ki, niye dedi işte dedi şey yapıyorsunuz dedi. Müslümanların dedi, o dönemde öyleydi yani. 30 sene önceden bahsediyorum. 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman. Tükürseniz bizi boğarsınız. Efendim 3 milyon, 4 milyon Yahudi. Niye bizden korkuyorsunuz dedi. Ben de dedim ki, doğru söylüyorsun. Efendim 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman. Tükürsek sizi boğarız. Ama hiç, aynı tarafa hiç tüküremedik ki biz.
1: Çok güzel.
0: Ya hiçbir zaman biz aynı tarafa tüküremedik ki. Onun için ona
1: birbirimize
0: bakmak gerekiyor.
1: Estağfurullah tükürmekten.
0: Evet, evet. Tabii. Onun için dinimizi heva hevesimize uydurduğumuzda dinin bize verdiği, Allah'ın bize verdiği hem izzet hem güç gider. Ondan sonra efendim 3,5 efendim Siyonist bütün dünyayı elinde oynattığı gibi bizi de efendim top sektirir gibi elinde sektirir. Ne yapacağız? Önce kendimizden başlayacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Efendim kaygılarımız, endişelerimiz neye dair? Beklentilerimiz neye dair? Bunları tekrar bir check edeceğiz. Esra kardeşim benim. Doğru. Dünyadan, hayattan beklenti nedir? Onları bir ortaya koyacağız. O zaman efendim yine kaybettiğimiz izzeti yakalarız diye düşünüyorum. Aziz kardeşim benim.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Amin cümlemizden.
1: Çok teşekkür ederim. Programımızın Amin. Sonuna geldik.
0: İşte gerçekten mi?
1: Biraz daha uzatalım istersen. Sabah namazını.
0: Evet. Sabah namazı kadar teheccüd de var değil mi? Ne güzel bir namazdır. Evet. Teheccüd namazı ne güzel bir namazdır. Yani çok estetik bir namazdır. Harika bir namazdır. Ama efendim biz namazları namaz bak.
1: Allah'ın beni terk etmediğini anladığım vakit. Ya. Her zaman. Ama o gece vakti değil mi hocam?
0: Tabii. Bütün namazlar güzel ama tamam. Efendim ama biz namazı da hani heva hevesimize uydurduk onu da.
1: Onu da her onu şeyi. Onu da uydurduk hocam?
0: Tabii onu da uyduruk. Aziz kardeşim benim.
1: Ne var hocam uydurmadığımız bir
0: yer? Valla uydurmadığımız söylemlerimiz var işte. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Onu değiştirmedik çok şükür. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Onlar da çok önemlidir. Onları kaybetmeyeceğiz. Onları yapışacağız. İnşallah Rabbim. Birbirimize yaptığımız dualarla bize istikamet verecek. Amin. Cenab-ı Hak istikametle ayırmasın diye dua edeceğiz, temenni edeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Birbirimizin değerini bileceğiz. Birbirimizin değerini anlayacağız. Allah bize nasıl değer vermişse biz de muhataplarımıza, Müslüman kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize değer vereceğiz. İnsanların günahını saymakla değil, sevap aramakla vakit geçireceğiz. Bir insanın 10 tane sevabı var, Esra Hanım'ın 10 güzel davranışı var. 10 güzel şey var. Hep size iyilik yapmış ama bir gün bir tane efendim yanlış yapmış. Bana yanlış yaptı. Bir daha görüşmem demeyeceksin.
1: Yani zanlı yayın ya. Yapmayın diyorsunuz değil mi
0: tabii,
1: hocam?
0: Tabii. Yani bir tane yanlış gördüğünüzde o yanlışı kıble edinmeyin.
1: Doğru.
0: 9 tane de doğru vardı. O doğrulardan bir tanesini kendine şiar edin. O zaman aramız bozulmaz. Ama bakın bugün etrafımızda hep aramız bozulmaz. Niye? Küçük bir hata. Bana yanlış yaptı hocam. Ben çok duyuyorum bu cümleyi. Ne yanlış? Yaptı. Tövbe etti işte. Sen de Allah'a yanlış yaptın. Ne olacak? Hadi bakalım. O seni affetmese ne yapacaksın? Sen de affedeceksin ki biz kenetlenirsek. Bak bu kenetlenme en yakından başlar. Eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, şehrimizle, mahallemizle barışık olursak o zaman
1: hocam
0: Rabbim bizim gücümüzü artırır.
1: Allah razı olsun.
0: Amin. Çok amin cümlemizden. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Beni kırmadığınız için hocam o kadar yolunuzun arasında geldiniz.
0: Estağfurullah.
1: Üçüncü Arap'ta görüşmek üzere.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İzleyenlere tekrar sürçülisan ettik. Affola. Olduysa değil bak şartlı özür olmaz.
1: Tamam ettik diye.
0: Sürçülisan ettik. Affedin ama Rabbim de affetsin diye dua ediyorum.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Efendim biz gidiyoruz. Çok güzel mesajlar gelmiş.

Çok sağ olun. Biliyorum ki hocamızı çok seviyorsunuz. Önümüzdeki hafta kim var programımızda? Kim vardı? İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Eğil hocamızla mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, eğer bir şey olmazsa buralarda olacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah efendim.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde hala hatırlarım. Bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere. atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha yoğun bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Zafer'in 104. yılı kutlu olsun diyerek programımıza başlayalım. Daha güzel yarınlara, daha güçlü bir Türkiye'ye vesile olsun diyelim. Tabii bayram sevincini yaşarken aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen acı da bir haber vardı. Batan yolcu gemisinde can kayıpları var. Hala aramalar sürüyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim, yaralılara şifa dileyelim ve inşallah daha iyi haberler gelir diyelim. Vakit kaybetmeden konuklarımızı da tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Doktor Canan Tercan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler Çağrı.
0: Ve doçent doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Dediğimiz gibi tabii 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümü ve Türkiye'nin bölgenin geleceğine dair önemli mesajlar verildi. Bunları değerlendireceğiz ama öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen acı habere bir değinmek isterim müsaadenizle. Can kayıpları var, arama çalışmaları devam ediyor, kurtarılanlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanalım. Bir meslektaşımız bizi orada bekliyor, Emre Diner. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar Emre Diner.
4: İyi akşamlar Çağrı. Hem size hem diğer konuklarınıza.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii gelen haber oldukça acıydı. Gün boyu çalışmalar sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Erhurman'ın açıklamalarına göre son bilgiler 8 can kaybı, 241 kurtarılan ve hala aranan 18 kişi olduğu yönünde. Siz de gün boyu ekranlardaydınız, yayınlardaydınız, oldukça yakından takip ettiniz. Nedir son durum, özellikle havanın kararmasıyla çalışmalarda bir yavaşlama var mı? Ve kayıplara dair bir umut var mı? Umut açıklaması var mı? Çalışmalar sürüyor mu?
4: Evet Çağrı Alkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün çok buruk bir 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı maalesef kutluyoruz. Saatler 11.50 civarında acı haber geldi. Özellikle Filojet'e ait bir yolcu gemisinin saat 11.55 raddelerinde Girne açıklarına yaklaşık 2,5 mil mesafede bir facia yaşandı. Buna ilişkin son açıklamalar, özellikle Bayındırık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'dan aldığımız son bilgilere göre 243 kişinin kurtarıldığı, 17 kişi için arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği ifade edildi ve maalesef 8 kişinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor gemi faciasıyla ilgili. Şunu da söyleyelim, özellikle Başbakan Münir Üstel'den de kritik bir açıklama geldi. Başbakan Münir Üstel söz konusu facia ile ilgili olarak kaptan dahil 7 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Yarın yine kaza mahkemesine çıkarılacak. Saat 10 itibariyle söz konusu mürettebat. Birinci derecede sorumlu tutulduğu ifade ediliyor. Gelen bilgiler bu yönde. Çünkü dün biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok kötü bir hava şartı vardı. Hem şiddetli fırtına, bununla birlikte sağanak yağış vardı. Aslında mevcut sefer cumartesi günü iptal edildi. Gerçekleşmedi sefer ve pazar gününe pazar günü saat 12 saatiyle start verildi ama buna rağmen içerideki mürettebatın söz konusu seferi gerçekleştirmek için yoğun istekte bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Yani meteorolojinin uyarısını dikkate alınmadan söz konusu yolculuğu yapma kararı aldı ifade ediliyor. Sağdan aldığımız ve yetkililerden aldığımız bilgiler de bu şekilde. Şu anda sizin de ifade ettiğiniz gibi gece saatleri olması münasebetiyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bütün unsurlarıyla birlikte şu anda söz konusu açıklarda, Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki sahada hangi unsurlar var? Arama kurtarma çalışmaları hangi unsurlarla devam ediyor? Ona ilişkin de dilerseniz bilgileri aktarayım. Şu anda sahada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA, 4 sahil güvenlik botu arama kurtarma çalışmaları aktif olarak an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan bir kriz masası var Çağrı Alkan. Kriz masasıyla ilgili de güncel bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İki hastanede, iki ilçenin hastanesinde yoğun bir kalabalık var. Bunlardan bir tanesi Devkoşar Doktor Kuban Dalmantoğlu Hastanesi, diğeri de Girne'deki Akçiçek Hastanesi. Şu anda 18 yaşın altındaki çocuklar acil durum servisinde müşahede altına alınmış vaziyette. Girne'de alabora olan gemiyle ilgili 50'nin üzerinde kişi de başkent Lefkoşa Duhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleriyle ilgili önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Onu da ifade edelim çalışmayla ilgili. Yine bir takım tepkiler de var. Söz konusu şirketin gemiyle ilgili yani yolcu gemisinin standartların altında olduğu tartışmaları var. Standartların altında olduğu tepkileri de var. Gerek sosyal medyada gerekse Kıbrıs Türk basınında bu da ifade ediliyor. Daha önce söz konusu geminin iki kez kaza yaptığı ifade ediliyor. Ve buna rağmen bu geminin hala hazırda nasıl seferde çıkmasına izin verildi gibi tartışmalar da konuşulmaya başlandı. Halihazırda bir de Erhan Arıklı'dan, Bayın Milli Ulaşma Bakanı Erhan Arıklı'dan aldığımız bilgi de şu yönde. Salı günü Türk Deniz Kuvvetlerimizin heyetiyle, başkanlığı heyetiyle oluşan bir heyet Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek söz konusu geminin kara kutusunu alacak ve incelemelerde bulunacak. Dolayısıyla bu incelemenin ardından kamuoyuna kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılacağı ifade edildi. Salı günü heyet gelecek. Deniz Kuvvetlerimize ait heyet burada incelemelerde bulunacak. Bir de kaza yapan tekne fiberglass malzemeden üretilmiş katamaran tipi bir yolcu gemisi olduğu yönde bilgiler var ki söz konusu bu tür gemilerin normalde çok sağlam olduğu da ifade ediliyor. Diğer yandan da böylesi bir kazanın teknik arızadan kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Özellikle makine dairesinde bir teknik arızanın meydana gelmesiyle teknenin su alması ve akabinde yaşanan facianın ortaya çıktığı ifade ediliyor. Rum kesimi de özellikle çok yakın takip altında çağrı, onu da ifade edelim. Hem Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs kişisel temsilcisi ve Kıbrıs temsilcisi Barış Gülcü Misyon Şefi Haşim Dagli'nin bir açıklaması var. Rum kesimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında söz konusu olayla ilgili irtibatın kuvvetli bir şekilde sağlandığını ifade etti. Kıbrıslı Rum lider Nikos Elisodris ise yine açıklarında söz konusu alabora olan feribotla ilgili Cumhurbaşkanı Tufan Erdoğan'la temas kurulması talimatını verdi. Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Netinbiotis ve iki lider bu olayla ilgili bir telefon gerçekleştirdi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve arama kurtarma çalışmalarına Güney Kıbrıs olarak destek vermeye hazır olduğu ifadeleri de yine basına yansımında ifade edelim. Ama genel çerçevede sizin de yayının başında ifade ettiğiniz gibi havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarının biraz daha yavaşladı ama aralıksız şekilde sürdüğü de ifade edelim.
0: Emre Diner, çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki haber alınamayanlardan iyi haberler gelir. Daha fazla can kaybı artmaz. Tabii kazanın sebebi kara kutunun ortaya çıkarılmasıyla belli olacak ama bu da biraz zaman alacak muhtemelen. Çünkü oldukça derinde kazanın meydana geldiği yerin oldukça derin olduğunu
4: 514 metre derinlikte deniz tabanında Çağrı Alkan. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi derinlik fazla olduğu için biraz daha çalışma yapılması gerektiğini uzmanların da ifade ettiği ölçüde bu şekilde beyanat veriyorlar burada denizcilikle uğraşan uzmanlar. Dolayısıyla Salı günü Deniz Kuvvetleri'nden gelecek ekiplerin artık kara kutuyu inceleyip kamuoyuna çarşamba veya perşembe günü açıklaması beklendiğini ifade edilmiş.
0: Bizim de gözümüz kulağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerde olacak. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Kolaylıklar diliyorum.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Durum böyle. Yani gemi 540 metre kadar deniz tabanında, evet, denizin altında ve kara kutunun bulunmasıyla tabii bazı şeyler netleşecek. Biraz zaman alacak. Buna karşılık bir hukuki süreç başlamış görünüyor. Ve can kayıpları, kurtarılan kişi ve hala kayıp olan kişiler hakkında gördüğümüz kadarıyla devletin farklı makamlarına farklı, evet, birbirine yakın ama farklı veriler de geliyor. Zamanla netleşecektir. Aslında bu aşamada tabii bunun olması da gayet doğal, karşılanabilir. Tamam. Ne dersiniz?
1: Çok üzgünüz. Zaten Türkiye'den yetkililer de açıklama yaptılar. Hepimiz çok üzgünüz ve Türkiye Cumhuriyeti tabii Kıbrıs'ın yanında. Siz de askerliğinizi geçirmişsiniz. Ben de orada çalıştım. Tabii orada çalışmak ve yaşamak aslında bir anlamda bir şans ve nimet. Ama fırtınasının ne olduğunu, hava koşullarının nasıl evet. olduğunu biliriz. O nedenle bunu hatırlatarak başladım. Kıbrıs'ta birden hava döner. Yani başka bir şeyden birden fırtınaya doğru döner ve sert.
0: Oldukça serttir de gerçekten.
1: Serttir fırtınası. Yıllar önce orada ilk çalışmaya başladığımda bir gün üniversitede çalışıyorum. Sabah saat 10'da herkes bir panik halinde. Akşam 6-7 ile ilgili böyle bir yağmur şeyi vermişler, uyarısı vermişler. Ben şaşırdım tabii, yani dedim ki ya yağmur geliyor sonuç olarak. Ne olacak ki, bu kadar panik olmaya ne gerek var? Bana dediler ki hocam siz burada kalmayın, yine de sizi evinize götürelim biz. Sonra o yağmuru gördükten sonra ben o hani ben de ondan sonra ondan sonra saat 10'da panik olanlar arasına katıldım. Farklıdır o anlamda. Yani pek çok faktör olabilir bu tür kazalarda. İnsan hatası da olabilir, teknik hata da olabilir. Soruşturma devam ederken onunla ilgili bir şey söylemek güç ama mutlaka aydınlanacaktır. Esas bundan ders alıp tabii bu tür, çünkü Kıbrıs'ta iklimi değiştirmemiz mümkün değil. Bu iklimle yaşayacağız. Ayrıca müthiş bir doğası var. Bu iklim de o davanın parçası. Ama bundan sonra böyle kazaların olmaması, olursa da can kaybının olmayacağı tedbirlerin nasıl alınacağı. Çünkü işte sosyal medyaya bazı görüntüler yansıyor falan, panik hali. Onun önlenmesi için neler yapılabilir? Mutlaka gerekli dersler çıkartılacaktır. Bütün ailelere sabır dileyelim. Yaralıların, kayıpların ve maalesef canını kaybedenlerin Türkiye yanlarında.
0: İnşallah iyi haberler alırız bundan İnşallah. Sonrası için de. Dediğimiz gibi oldukça tabii can sıkıcı bir durum. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii dediğimiz gibi pek çok tartışma var. Bu tartışmaların aydınlanması zaman alacak ama şu aşamada gerçek olan bir şey var ki 8 can kaybı ve 17 ya da 18 hala aranan kişi.
2: Evet, şu son birkaç gün Türkiye için çok riskli geçti. Üst üste kazalar oldu. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin bir parçası gibi bizler kardeşiz, aileyiz. Dolayısıyla çok acı dolu bir süreç yaşadık. Cuma günü biliyorsunuz otobüs kazası oldu. Evet. Duvara çarptı. Akabinde iki tane işte tramvay birbiriyle burun burun.

Bununla çarpıştılar. Şimdi bu hiç beklenmedik deniz kazası tabii üzüyor. Beklenmedik kazalar bunlar. Muhtemelen ihtimaller olabilir, olmayabilir. Fakat neticede can kayıpları yüksek. Üzülüyoruz. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Ama ters bir havanın estiği çok iyi olmayan

0: Üzerinden gelecek bir gemiyle bir arama yapılacak. Az önce Emre Dinler'in de bahsettiği gibi 540 metre kadar denizin altındaki bir enkazdan bahsediyoruz şu anda, bir batıktan, ama 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen bir geminin bölgeye gideceği ve kara kutunun bu sayede çıkarılacağı söyleniyor. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Tabii öncelikle ölenlere Allah rahmet eylesin. Arananlar da inşallah tez zamanda bulunacağını umut ediyorum. Tabii en nihayetinde İklim koşulları bir defa dünyada artık değişiyor. Yani artık gerçekten yeryüzünün dengesi bozuluyor. Tabii bu hususla, yani bu olan kazayla doğrudan belki ilişkilendirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Önümüzdeki günler belki şey yapılacak ama.
0: Bu arada bir parantez için müsaadenizle çok özür dileyerek. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 3 günlük yas ilan etmiş. Yaşanan olayla alakalı onu da seyircilerimize aktarmış olalım.
1: Evet. Dolayısıyla aslında dünyanın diyelim yerinde ise dengesi bozuluyor dedikleri, aslında günümüz dünyasında yaşıyoruz. Geçen biliyorsunuz büyük bir sel felaketi oldu dünyanın. Bunların hepsi aslında iklim değişikliğiyle ilgili. Onun dışında sıcaklıkların artması, yangınlar vesaire gibi. Ben şunu demek istiyorum. Artık geçtiğimiz yüzyıl gibi bir dönem bizi beklemiyor. Yani olabildiğince tedbirlere, güvenlik önlemlerine maksimum düzeyde dikkat etmek gerekiyor ki Kıbrıs'ın kendi coğrafi koşulları zaten ayrıca bu dikkati, önem arz ediyor.
0: Evet.
1: Ki bir gün erteleniyor oluyor olması aslında bu emareleri açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Ama benim dikkatimi de çeken, yani olağanüstü bir arama kurtarma ve bütün o üst düzey teknoloji araçları kullanma konusunda Türkiye, yani her alanda tecrübe sahibi olup anında müdahale etme iradesini gösteriyor oluyor olması. Bunlar tabii Türkiye'nin geçtiğimiz dönemine göre bir ilerleme kaydetme açısından önemli.
0: Evet.
1: Ama bu güvenlik tedbirleri konusunda da daha sert ve bence daha yoğun bir şekilde cezai müeyyidenin de artıyor olması gerektiğini, yani orada kişinin inisiyatifine kalmaması gerekiyor. Ya bu kural ve böyle bir uyarı varsa, en azından şu an haberlerden gelinen veya da şahit olanların yaptığı yorumlar, işte o konuda uyarı, can yale istedikleri ama bu konuda işte biraz direttikleri veya da olayı geçiştirdikleriyle ilgili iddialar var. Tabii bunu iddia üzerinden kurgulamaz. Neticede gelecek günlerde bu ortaya çıkacak. Ama bu tür konular gerçekten böyle ihmale gelmiyor. Sonuçta bir can gidiyor ve yakınlarının şu an o bekleyişi, umut bekleyişi, 18 kişi de gerçekten az değil.
0: Evet.
1: Bu konularda bence daha da ihtiyatlı ve daha da dikkatli ve bu konuda da hiç musamma göstermemek gerekiyor. Yani bu veya buna benzer hususlar. Çünkü gelecek yıllar bunları yaşayacağımıza yönelik. Bu veya benzeri diyelim.
0: Özellikle doğal kaynakları.
1: Evet, doğal kaynakları bambaşka. Artık bildiğiniz insanlar göç etmeye başlıyor. Yani bu iklim koşullarından dolayı. Hı hı. Hatta gelecek yıllarda Türkiye'nin en çok etkilenecek, doğu batı aksanında en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Yani velhasıl bundaki süreçler dünya yeryüzünde hepimizin ihmal yapmayacağı önemli bir evreye doğru gidiyor.
0: Maalesef öyle. Gözümüz kulağımız orada olmaya devam edecek. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz ama biz diğer gündemlere de dönelim. Özellikle Zafer Bayramı vesilesiyle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan hareketle Türkiye'nin bölgesel mücadeleleri üzerine yorumlarınızı almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir defterine şöyle yazmıştı bugün. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Akşam saatlerinde başka mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklamaları bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Erdoğan'ın açıklamaları geliyor.
2: Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizle de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.

0: Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Tabii özellikle terörsüz bölge vurgusu, Suriye vurgusu önemli. Ben bu iki açıklamayı ard arda koyduğum zaman ve bölgemizdeki gelişmelere baktığım zaman doğal olarak aklıma şu günlerde ilk gelen ülke İsrail. Yani Suriye'de yaşananlar malum. Özellikle de burada tabii YPG terör örgütünün ve belki MİN oluşturduğu SDG'nin kendini feshetmesiyle başlayan, öncesinde Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasıyla ABD tarafından başlayan çok önemli iki gelişme oldu bugün. Bu hafta daha doğrusu Suriye'de ve bunlar aslında ABD'nin desteğiyle olan ama hiç de İsrail'in de hoşuna gitmeyecek gelişmeler. Kesinlikle. SDG'nin sonu özellikle buradan başlamak isterim. Suriye için neyin başlangıcı sizce?
2: Suriye, daha doğrusu şuradan başlarım. Sayın Erdoğan'ın mesajlarından başlayalım. İlk aktardığınız mesajında menfur planlardan bahsediyor. Tabii yani kastettiğinin şu olduğunu düşünüyorum. Sadece ülkemize yönelik değil, çünkü bölgeye de yönelik olarak. Bu bölgede güçlü, merkezi güçlü, kendi toprak bütünlüğünü, kendi toplumsal birliğini sağlayan devletleri istemeyen aktörler var.
1: Evet.
2: İstemeyen aktörleri kibar olarak söylüyoruz ama yani en başında bunun İsrail'in geldiğini, çünkü İsrail'in çevresindeki aktörleri zayıflatmak üzerine kendi güvenlik stratejisini oturttuğunu biliyoruz. Son dönemde özellikle bu Mekke anlaşmasından sonra saldırganlık dozu da artmış bir şekilde Suriye'nin güneyi, yani hem Golan yakınlarından hem de Süveyda üzerinden kışkırtma devam ediyor. Zaten geçtiğimiz haftaki saldırısı, yani özellikle Türkiye sınırına yakın olan hava üssüne yapmış olduğu saldırı zaten çok konuşuldu. Ama Lübnan, Gazze ve Batı Şeria özelinde de çok saldırgan ve provokatif bir tutumu var. Yani dozu arttırmış durumda. Tabii seçimler geliyor vesaire. Belki onu da konuşacağız. Ama sadece seçimlere bağlayamayacağımız. Yani çünkü İsrail de bölgeyi gözlemliyor. İran savaşı başka bir noktaya doğru evriliyor. Yani onun nereye doğru gideceği belli değil. İran'la Amerika daha anlaşmış değil. Savaşıyorlar belli. Ama onun o savaş bitmeyecek yakın bir süre zarfında. Dolayısıyla işte Mekke Paktı kuruluyor, Körfez ülkeleri tam anlamıyla İran'a karşı bir tutum almıyorlar. Hala ortada dengeli bir pozisyonda durmaya çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri dışında baktığımızda işte Umman, İran belli noktalarda anlaştı. Yani bölge aktörleri de masaya istikrar nasıl sağlanabilir diye alternatifler koymaya başlıyor. Bu tabii İsrail'i rahatsız ediyor. Bölgede böyle bir atmosferin olması. Bir de İsrail'in amaçlarından biri tabii Türkiye'yi yalnızlaştırmaktır. Ya üstelik uzun süredir amacı bu. Doğu Akdeniz'deki mevzulu da buna bağlı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la kurmuş olduğu ilişkinin de özü bu. Şu anda geldiğimiz noktada bölgede yalnız olmayan bir Türkiye görünüyor. Dolayısıyla İsrail'in saldırganlığını arttırdığı, menfur planlar içerisine girebileceği bir ortam söz konusu. Bu ortamda tabii yani sadece İsrail için söylemiyoruz ama bu tür menfur planları olan tüm aktörler terörü bir araç olarak kullanırlar. Dolayısıyla bu tür bir coğrafyada, yani savaşlar bitmiyorsa, yapabileceğiniz en önemli savunma sizin birlik, toplumsal birlik bütünlüğünüzü sağlamanız ve terör tehdidini uzaklaştırmanızdır. Terörle savaşmanın ötesinde terör örgütlerinin kendi amaçlarını bırakması aslında bu büyük bir caydırıcılık gücüdür. Bu anlamda terörsüz Türkiye'de gelinen nokta çok önemli ama bu Türkiye için terörsüz bölgeye bağlı bir süreç. Şimdi sizin bu noktadan alarak sizin sorduğunuz soruyu Suriye üzerine getirirsek iki mevzuda, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir devam ediyordu bu. Suriye'yi terör örgütü listesinden çıkartmak, bu ne demek? Suriye'nin tekrar uluslararası finansal ticaret sivil sisteme katılması. Hı hı. Ve dolayısıyla merkezi Suriye'nin belirli kaynaklar bularak hem kendi savunma kapasitesine yatırım yapabilmesi hem biraz ayaklarının üzerinde durması demek. Çünkü şu anki Suriye askeri olarak çok zayıf. Yani biraz komşularının iyi niyetiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle aslında Suriye'yi ayağa kaldırmakla ilgili bölgesel ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu bir konsensus olduğu için ve Türkiye'de hani bu konsensusun en önemli güçlerinden biri olduğu için Suudi Arabistan da geçen günlerde önemli bir anlaşma yaptı. Bütün bunları birleştirirsek Suriye'yi ayağa kaldırmakla ilgili yeni bölgesel dengelerde Suriye ve Irak'ın hatta bunların arasındaki işbirliğinin bir mihenk taşı olmasıyla ilgili bir anlayış birliği varmış gibi görünüyor. Elbette ki kırılgan bir anlayış birliğidir ama olması çok önemli. Bununla ilgili atılan adım tabii ki İsrail'in geçtiğimiz hafta Suriye'yi zayıflatmak ve Suriye'ye verdiği mesaj, yani Türkiye'ye verdiği mesajın dışında Suriye'ye verdiği mesajın şu olduğunu biz biliyoruz. Suriye'ye var olma diyor. Yani çünkü hava sahasından geliyor, üstlerini vuruyor. Suriye'nin kendi savunma kapasitesi inşa etmesine izin vermeyeceğim diyor. Bu mesaja karşılık tabii Suriye'ye ayağa kaldırma mesajının Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğini göstermesi Türkiye adına büyük bir kazanç, Suriye adına da bir kazanç. Bunu bütünler bir şekilde ve Türkiye'nin bu vurgusu olan terörsüz bölgeyi bütünler bir şekilde YPG ve SDG'nin kendini tasfiye ettiğini görür. Zaten YPG ve SDG Suriye ordusunun ve yerel kuvvetlerin yaptığı operasyonun aslında bir aktör olmaktan çıkmıştı. Bunu biz biliyoruz. Ama kendini feshetmesi, merkeze katılması, tek orduyu kabul etmesi, işte Abdi'nin açıklamaları ki şu anda danışman oldu ama üniformamı çıkartıyorum işte o savaşlardan pişmanım, artık yolu politikacı olarak devam edeceğim vurgusunun yapılması son derece önemli. Bu ne demek? Bu merkezi güçlendiren, dolayısıyla Suriye'nin de toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlanacak denilen sürecin başladığını gösteriyor. Zaten bir anayasal süreç de işliyor. Anayasal süreç dahilinde yapılan atamalar, komisyonların oluşturulması falan sürecinde özellikle bu kültürel haklar, etnik haklar, kadın haklarının korunması gibi unsurlara da özellikle dikkat edildiğini görüyoruz. Yani saldırı altında kalan ve sürekli aslında Süveyde üzerinden, Golan Tepeleri üzerinden ki Şam'a yakınlığında malum, hani oralardan kaşınan bir ülke için son derece soğukkanlı adımlar atıyor aslında Suriye yönetimi. Bu da son derece memnuniyet verici. Ama bu uzun bir mücadele. Yani bence geçtiğimiz hafta alınan bu iki karar sizin ard arda söylediğiniz birbirini bütünleştiren kadar Türkiye ve Suriye adına ve Suriye'nin birlik bütünlüğünü isteyenler adına büyük bir kazanç. Ama veya İsrail bunu başka bir yerde kullanmıştım. İsrail kalesine atılan bir gol de diyebiliriz. Ama maç bu golle bitmiyor. Bu bir uzun bir mücadele. İsrail'in de biz vazgeçtiğini görmüyoruz. Ama muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ufak bir uyarı sonucu, ufağı tırnak içerisinde söylüyorum. O ufağın içerisinde Barak'ın dil sürçmesi olarak Golan Tepelerini işgalini söylemesini de katabiliriz. Onun sonucunda şimdi Suriye'yi kemirme işini daha güneye kaydırmış gibi görünüyor. Özellikle Süveyde'yi kaşıdığına dair biz duyumlar alıyoruz çünkü.
1: Tam da oradan devam edelim müsaadenizle. Şimdi tabii Süveyda'daki Dürziler meselesi İsrail'in Suriye'nin içinde istikrarsızlık oluşturmak için kullandığı birkaç yerden biri ki evet. Aslında YPG de bunlardan biriydi. Daha önce doğrudan destek mesajları verdiğini Netanyahu'nun hatırlarız. Son dönemde Dürziler meselesi yine hareketlenir gibi oldu ama fazla büyümedi. Orada da aslında Şara hükümetinin, Şara yönetiminin dikkatli davranıp bu sınavı verebildiğini, İsrail'in bu provokasyonlarına gelmediğini görebiliriz. Ama orada çözülmemiş bir mesele var. Şimdi bundan sonra sıra nereye gelecek derken Vişnu Hocam'ın da bahsettiği gibi doğal olarak bütün gözler güneye çevrildi. Hı hı. YPG konusunda Suriye'nin kuzeyindeki mesele konusunda bir başlangıçtayız aslında. Yani bundan sonra ne olacağı, nasıl adımlar atılacağı, O hassas süreç yakından takip edilecek ama bir yandan da güneye gözler çevrildi. Güneyde ne olacağına baktığımız zaman aslında buradaki sorun çözülmesi lazım. Ama işte Hikmet el-Hicri mesela hala İsrail'in parçası şeklinde açıklamalar yapıyor. Ancak dikkat çeken başka bir gelişme vardı hafta sonu ki YPG kanadının üst düzey isimlerinden biri Mahmut Habib. Süveyda'da aklı selim kişileri krizin çözümü için harekete geçmeye çağırdığı bir açıklama yaptı Arap medyasına konuşmasında. Bu da oldukça manidardı. O bölgede de aslında İsrail'in çabaları üzerinde bir yani bölgeyi karıştırma çabaları üzerinde bir baskı oluşacak gibi bir izlenim ediniyor musunuz?
3: Evet, ediniyorum tabii ki. Neden ediniyorum? Hemen izah edeyim. Şimdi Suriye politikalarına baktığımızda Ahmet Şahra'nın yalnız hareket etmediğini görüyoruz. Hı-hı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli hareket eden ve tabii ki aldığı kararlarda da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile yine tırnak içerisinde hareket eden, yani fikir alışverişinde bulunan yol haritasını çizerken özellikle destek alan bir Ahmet Şahra hükümetinden bahsediyoruz ki evet. Bu 1,5 sene çok kıymetliydi ve o 1,5 sene çok güçlü olmalıydı ki Ahmet Şahra bunun devamı gelebilsin. Çok önemli sınavlar verildi biliyorsunuz. Çok defa ayaklanmalar oldu, yine Süveyda'da oldu. SDG entegre olmayacaktı. Tam tersine SDG bulunduğu bölgeden çıkmayacaktı. En başta hatırlayalım, pazarlık konularında ne vardı? İşte bulunduğu yerdeki petrol kuyularını almak vardı. Güvenlik noktasında geçişleri kontrol etmek isteyen, kendi unsurlarıyla kendi güvenliğini sağlamak isteyen ve zaten hazır kurduğu mahkemelerle devam etmek isteyen bir yönetim kurmuştu SDG. Onun tasfiye olması için henüz yeni adım atmış ve daha önce ayrılıkçı gruplarla savaşan bir unsurun tabii ki koordineli çalışması ve devletleşmesi çok kolay olmayacaktı. Dolayısıyla buradaki istihbarat alışverişi ve akıl alışverişi çok kıymetliydi. Mükemmel olmalıydı. Burada tek başına hareket etmeyen Ahmet Şahra bunun meyvesini aldı diyebiliriz. Hani evet, Ahmet Şahra sizin de bahsettiğiniz gibi çok profesyonel bir süreç geçirdi ama onun arkasında Türkiye'nin de devlet aklı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği var. Bunu kesinlikle yadsımamak gerekiyor. Tek başına yürümeyen bir Ahmet Şahra'ydı. Peki bundan sonra ne olacak?
1: Ama bu desteği ve bu tavsiyeleri de çok iyi değerlendirebilmiş durumda kendisi de. Onun da tabii hakkını vermek
3: lazım. Tabii kesinlikle. Yani beklenenin çok üzerinde bir performans sergiledi ve çok şüpheli yaklaşıyordu en başta dünya Ahmet Şahra gerçekten bunu başarabilecek mi? Çünkü 10 yıldan fazla bir iç savaş var, çok fazla kutuplaşma, gruplaşma var. Aynı zamanda iç savaşın bir tarafta da mezhep problemleri vesaire var. Hani sadece bu toplumun ayrıştığı bir dönem değil, aynı zamanda inanç noktasında ki inanç insanın tabii ki ayakta durduğu en önemli bağlardan bir tanesi. Siz bir insanın inanç noktasına ne kadar çevrilebileceğini düşünebilirsiniz. Bu çok zor. İnanç dediğinde çünkü artık her şey gider. İnsanlar mallarını, canlarını düşünmezler. Böyle bir noktada bu birlikteliği kurması tabii ki çok önemli bir başarıydı ve bunu hakikaten elde etti Ahmet Şahra. Peki geldiğimiz noktada neyi görüyoruz? Biz artık SDG entegre olmaya karar vermiş ve Dürzilere de tavsiyede bulunuyor.
1: Evet.
3: Şimdi bu çok altı...
1: Nereden nereye değil mi?
3: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta konuşuluyordu. Ya işte SDG entegre olur ama ne kadar gider? 3 gün sonra görürüz konuşmaları, tartışmaları başlamak üzereyken SDG'nin böyle bir adım atması aslında bu birlikteliğin çok daha köklü olacağının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Burada Tom Barak'la Türkiye'nin çok koordineli çalışması ve İsrail'in çok rahatsız olması önemli. Biliyorsunuz seçimler var. Ekim ayının 27'sinde İsrail'de ve İsrail'in elinde kalan artık bir Süveyda bölgesi kaldı. Hani SDG'ye tutunamıyor. En güvendiği neydi? SDG'ydi. Onu alamayan, petrol kuyularının yönetimini kaybeden, Suriye sınırı geçişlerini kaybeden İsrail Süveyda'yı bırakmak istemeyecek. Dolayısıyla burada biraz daha tansiyon yükselecek gibi gözüküyor. Ancak yapılan açıklamalar oranın da terörsüzleştirilip ve yine oranın da üniter devlete katılacağı yönünde. Peki bu neden yapılıyor? Ya da bu açıklamaların arkasında hangi amaç güdülüyor? Belki ona birkaç cümle söyleyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri güvenli bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Akdeniz'e ulaşan Orta Doğu hattı olarak da bunu düşünebiliriz. Burada Irak çok önemli, Suriye çok önemli. Evet, daha önce güvensiz bölge olarak kabul edilen ve bu şekilde ilerletilen bir politika vardı Batı tarafından. Hı hı. Fakat şimdi Hürmüz krizi büyüyor. Hürmüz kriziyle birlikte enerjinin nakli gerekiyor. Özellikle Irak'taki Fav limanı burada önemli. Akdeniz'e açılan limanları, Tartus, Laskiye çok önemli şeyin Suriye'nin. Buraların terörsüzleşmesi gerekirken Amerika Birleşik Devletleri ve Batı artık ticaretine de devam edebilsin ve kendi amaçlarına ulaşabilsinler farklı coğrafyalardan. Hep bahsediyoruz ya, Amerika'nın asıl niyeti aslında daha güneye yönelmek, işte Tayvan meselesi var, Çin'le olan ticaretiyle alakalı münasebetleri var vesaire. Enerjisini devamlı Orta Doğu'ya sarf etmek zorunda kalan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Trump'ın politikasını

0: Neydi geldiğinden beri? Ekonomi odaklı, kapitalist sistemi ilerletmek isteyen bir lider var Amerika'da şu anda. Peki kapitalist sistem ne ister? Güven ister. Güven olacak. Bir, hukuki güven ister. İki, ulaşım güveni ister. Güvenli bir alanda üretim güveni ister. Banka kredileri için yine sağlam bir devlet yapısı ister. Dolayısıyla şimdi hani Suriye'de yaptırımlar kalkıyor, terör listesinden çıkıyor. Bir taraftan SDY hızlı şekilde entegre oluyor ve Tom Barak'ın tırnak içerisinde, hocam çok güzel izah etti, tırnak içerisinde hani Golan Tepeleri meselesinde yanlışlıkla ifade etti. Mümkün müdür bu? Düşünsene, siz bir ülkenin büyükelçisiniz ve bir açıklama yapıyorsunuz ve o açıklama sadece sizi bağlıyor. Tabii ki çok kabul edilebilir değil. Yani hayatın normal akışı içerisinde çok gördüğümüz bir durum
1: tabii
0: değil.
1: Tabii orada da aslında ince bir siyaset güttüğünü söyleyebiliriz Trump yönetimi. Şimdi Tom Barak'la böyle altından şeyler söylenirken aynı Trump'ın İsrail'deki büyükelçisi Mike Huckabee bambaşka şeyler söylüyor. İki tarafı da aslında bir anlamda sırtını sıvazlayan açıklamalar yapılıyor ama işte burada nasıl bir denge kurulacak?
0: Çok güzel izah ettiniz. İki tarafında sırtı sıvazlanıyor. Aba altından soba gösteriliyor. Yani Trump'ın zaten politikası böyle. Bir, zorlayıcı diplomasiyi çok kullanıyor. İki, blöfü çok iyi yapıyor, devamlı kullanıyor. İki, tarafları dengede tutmak için bir takım söylemleri farklı aktörler üzerinden aktarıyor. Burada da yine bunu görüyoruz. Fakat bu yanlışlıkla söylediği ya da daha sonra arkasında durmadığı söylem aslında İsrail'e de bir şeydi, sustu, sus payıydı. Çünkü Kasım'da da seçimler var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Orta Doğu dizaynı artık İsrail'le uyuşmuyor. Trump denedi, İsrail'le Orta Doğu'yu dizayn etmeyi ciddi anlamda masaya yatırdı. Gazze meselesindeki ilk dönem, ardından İran'la alakalı propagandaları, fakat geldiği noktada devam edemeyeceğini anladı ve politikasını değiştirdi. Ha, burada soru işareti şu: bundan sonra ne kadar Netanyahu'ya destek olur? Söylem olarak belki olabilir ama arkada devam ettiği politikalarında ciddi anlamda destek verir mi vermez mi? Bu da yine çok büyük bir soru işareti. Ama geldiğimiz noktada görünen o ki Suriye daha istikrarlı bir şekilde hem ekonomik olarak hem askeri olarak varlığını sürdürmeye devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin desteği bu yönde onu daha da güçlendirecek diyebiliriz.
1: Şimdi reklama gitmeden az bir vaktimiz kalmışken, İsrail'de seçimler yaklaştıkça gerilimin, silahlı gerilimin Orta Doğu'da tırmanmasını İsrail kaynaklı bekliyor musun?
0: Ben açıkçası çok korkuyorum bundan, çok bekliyorum. Her olayın altında da İsrail aramaya başlıyor. Çünkü öyle kritik bir seçim ki Netanyahu iktidarı kaybettiği anda özgürlüğünü de kaybedebilir. Hı-hı. Davalar söz konusu ve muhalefet hattı çok güçlü ilerliyor. Anketlere baktığımızda geçen hafta itibariyle %60 gözüküyordu. Yani ciddi oran %61 görünüyordu. Hı-hı. Zaten 120 sandalye var, 61 şu an. Daha da artacak gibi gözüküyor. Ciddi anlamda ivme kaybeden Netanyahu var. Peki muhalefetin gelmesinden neden çok korkuyor? Muhalefetin 3 tane temel söylemi var. Birincisi 7 Ekim olaylarının araştırılması, çünkü burada İsrail istihbaratının zaafının olduğu söyleniliyor. Şimdi koskoca Mossad'dan, İsrail istihbaratından bahsediyoruz. Yıllardır şöyle kuvvetli, böyle kuvvetli. Küçücük bir festival saldırısını nasıl önceden bilemediler? Bu tabii ki çok büyük bir soru işareti. Ya bu kurum çok iyi çalışmıyor, ya da biliyor ve bir takım şeylere göz yumuyor. Dolayısıyla çok da can kaybı var.
1: İkisi de aslında birbirinden sıkıntılı durumlar kendileri için.
0: Evet, yani her iki durumda da bir suçlanacak. İkincisi, Netanyahu yargıyla ilgili çok büyük değişiklikler yaptı. Kendisi aklanmak için yargıyı devletin perspektifine itti. Bu halk tarafından çok fazla protesto edildi ve aslında Eisenkot'un oylarının yükselmesinde, ya da Eisenkot demeyelim, bu blokun, karşı blokun, çünkü çok fazla parti var, sadece onun oyları yükselmedi. Evet. Yükselmesinde çok büyük bir etken neydi? Bu yeni yapılan yasama sistemine karşı duruyor halk. Ve Eisenkot bunu geri getireceğim dedi. Yargı bağımsızlığını getireceğim dedi. Bunlar çok önemli. Tabii diğer faktörler de var, fakat bu ikisi zaten başlı başına Netanyahu için ölüm kalım meselesi diyebiliriz. Dolayısıyla bu süre içerisinde çok fazla olay olabilir maalesef. Fakat burada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin temkinli olması çok önemli diyebiliriz.
1: Tabii bu da aslında endişeleri doğru çıkaran bir yorum diyebiliriz sizin yaptığınız. Bir araya gidelim. Daha sonra soracağım sorular var. Özellikle Faruk Hocam, İsrail'le alakalı merak ettiğim bazı konular var. Onları size danışacağım. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. YPG'nin fesi üzerinden bölgedeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir yandan da gözümüz kulağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, oradan gelen haberlerde. Son durumu tekrar aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ın açıklamalarından hareketle batan gemide can kaybının 8, kurtarılan kişi sayısının 241 ve hala aranan kişi sayısında 18 olduğunu biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu kararıyla 3 günlük yas ilan edildi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça. Faik Hocam, biz bir yandan da kendi gündemimize devam edelim. Şimdi YPG'nin fesinden bahsettik. Tabii İsrail'in attığı adımlardan bahsediyoruz. Dış basına baktığımız zaman aslında bunun Suriye için çok önemli bir dönüşüm noktası, tarihi bir dönüşüm noktası olduğu yönünde yorumlar gördük. Özellikle Batı basında, ama İsrail basınına baktığınız zaman bu gelişmeyi daha çok işte Türkiye'nin zaferi ve Tel Aviv'e stratejik bir tokat olarak yorumladıklarını görüyoruz. Şimdi bu yorumlardan da hareketle İsrail'in bölgesel planlarının suya düştüğünü söyleyebilir miyiz? Hala süreci provoke ederler mi? Ya da bunu yapabilecek alanları var mı? Böyle bir risk var mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii olaya şu manada bakmak gerekiyor. Birincisi, hatırlanacağı üzere ilk işte rejim değişikliği sırasında da şu benzer tartışmalar vardı. Yani işte bu Amerika ve İsrail mi buna müsaade etti? İşte rejim değişikliği olduğuyla ilgili olarak. Hatta geçtiğimiz günlerde emekli asker akademisyenin de öyle bir söylemi vardı. Yani akla ziyan bir söylemden ibaret. Tamamen bunun yalan olduğu, bu entegrasyon olmayacağı, bunun bir İsrail projesi olduğunu. Bazen gerçekten ben Türk kamuoyunda sözüm ona aklı selim insanların söylediklerini anlam veremiyorum ve bunları olabildiğince gerçekten bir argümana veya bir dayanağı var mı merak ediyorum. Hatta bu tam rejim değişikliği sırasında da biz ekranlarda konuşurken böyle yakın çevreden de bu söylemleri, benzer söylemlerde bulunanlar vardı. Yani işte bunu Amerika, İsrail'in müsaade ettiği kadar bu rejim değişikliğinin olduğunu. Şimdi dünya basınına bakıyorsun, İsrail basınına bakıyorsun. Herkes Türkiye'nin bu süreçte ne kadar aktif rol aldığını, ne kadar bu süreçle ilgili olarak ne kadar mücadele ettiğini, bedel ödediğini, ilmek ilmek sonuca erişmek için adımlar attığını, bütün dünya basını bu konuda Türkiye'nin bu süreçte değişimi, dönüşümü sağladığı, kaldı ki Trump bunu aleni bir şekilde deklare etti. Yani hani biz söylesek belki kıymet kaderi olmaz ama Trump biraz da abartarak 1000 yıldır Türkiye bununla Suriye ile ilgili mücadele ettiğini ve çok güçlü orduların olduğunu söyledi. Bazen içeriden bu artık self-orientalizm dediğimiz, yani biz ne de olsa birileri planlar, Türkler bakar hikayesine. Maalesef bu insanlar da inanır ve bunu kamuoyu önünde de açıklama cüreti gösteriyorlar. Şimdi İsrail basını sabah akşam bu konudaki Türkiye'ye komşu olduklarını söylüyor. Yani bunu ben söylemiyorum. İsrail durduk yere de İsrail kamuoyunu bunu söyleten birileri olamaz herhalde. Yani doğrudan kendi nezdinlerinde Türkiye'nin ne kadar güçlü bir eşikte olduğunu ve Suriye meselesinin A'dan Z'ye Türkiye'nin ana aktör olduğu konusunda hemfikir. Birincisi bu. İkinci husus, yani İsrail'in yıllarca YPG'ye, PKK terör örgütüne verdiği destek hem askeri olarak hem insan kaynağı olarak, hatta daha da ötesine gidiyorum, resmi kaynaklarda, istihbarat raporlarında bu aleni bir şekilde ifade ediliyor. Yani YPG'nin strateji bir partner olduğunu, İsrail'in güvenliği için olmazsa olmaz olduğunu aleni bir şekilde, açık bir şekilde ifade ederken dolayısıyla İsrail'in bu konuda tabii ki önemli bir mevzi kaybettiği açık bir şekilde ortada. Ve Türkiye için bu zamana kadar tarihsel süreçte terör meselesini kökten bitirme noktasında en önemli adımlardan biri. Yani çünkü siz Türkiye'de sadece terörle mücadele, kendi sınırları içerinizde mücadele etmeniz tek başına sonuç vermez. Bakın, güvenli olan ülkelere bakın, hep sınır komşu ülkelerin de aynı şekilde güvene haiz olduğunu. Çünkü artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani ulusal devletlerin veya da sadece bir ulus kimliğin olduğu bir dönemde değiliz. Yani insanlar çok geçişken, mobilite çok fazla, evet, göç hareketliliği, ondan sonra insanların iletişim ağı. Dolayısıyla sizin 911 kilometre sınırınız olan bir ülkede güvenlik olmadığı müddetçe Türkiye'de güvenlik ve müreffeh ortamı olması imkansızdı. Ki 90'lı yıllardan şöyle PKK'nın serüvenine bakın. Türkiye ne zaman bir adım attıysa kendi sınırları içerisinde hep Suriye'de tekrar alan bulmuş, beslenmiş, güçlenmiş ve Türkiye'ye karşı mevzu oluşturmaya çalışmış. O yüzden hem Türkiye ve Suriye denklemi olmadan bu güvenlik meselesini bertaraf etmesi imkansızdı. O yüzden zaten İran'ın da en temelinde bu kadar bu konuda serzenişte bulunması, iç kamuoyunda Netanyahu iktidarına olabildiğince baskı uygulamasının temelinde bu var. Onların nezdinde aslında kısmi olarak haksız değil. Çünkü burada Suriye'nin Ahmet Şahra'nın tek başına bir aktör olmadığını biliyorlar. Tabii bununla ilgili çok adım adım bir sürü tahrik unsuru oluşturdular. Yani bundan işte 2 sene önce sözde bir referandum oluşturmaya, sözde bir devletçik oluşturmaya çalıştılar. Ve bunu İsrail ve Birleşmiş Milletler nezdine dahi taşıdılar. O zaman da Türkiye net bir çizgi çizdi ve bunu bir operasyon nedeni olarak sağlarım dedi. Arkasında kimdi? İsrail'di. Ve bugün düşünebiliyor musun? Yani bu Türkiye siyasi tarihinin dış politikasında deyim yerindeyse rüya gibi bir sürecin nihayetle çok da büyük bir çatışma olmadan bu entegre sürecinin başlamasıyla beraber Türk dış politikası bence tarihe bir damga vurdu. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, sabrı ve bir yönüyle Türk halkının bu konuda gösterdiği ev sahibi ruhunun uzun vadede ahlaki rasyonalizm dediğimiz, ki bu uluslararası literatürlere girdi. Yani Türkiye hem bir ahlaki bir duruş sergiledi, oradaki insanları o ateş çemberine bırakmayarak, hem de çok önemli bir insan kaynağı oluşturdu. Yani siz Suriye halkı bu derece Türkiye'nin etkin olmasında veya da Suriye halkının veya da mevcut yönetiminin Türkiye ile eşgüdümlü hareket etme iradesinin temelinde o Türk halkının uzun yıllar onlara yaptığı o iyi niyetli davranışlar ve cömertçe yaklaşımların neticesinde Suriye yönetimi de Türkiye ile eşdeğer hareket ediyor oluyor olmakta hiçbir beis görmüyor. Ve bakın bunun sınamaları çok oldu. Hatırlanacağız ilk rejim değişikliği sırasında Nusayrilere baskı yapıldı, öldürüldüğü konusunda. İran bunu tahrik etmeye
0: Laskiye
1: çalıştı.
0: Laskiye kısımda özellikle
1: evet, Laskiye'de 16 kişi ölümüyle ilgili olarak, hatta Şahra'nın dünyaya bir ara onu lanse etmeye çalıştılar. Yani Şahra'nın radikal olduğu ve işte azınlıklara, diğer dini etnik yapılara fırsat vermeyeceği konusunda. Peki bu zamana kadar o haberlerin dışında kayda değer farklı azınlıklara bu tür baskılar, zulümler, ölümler oldu mu? Olmuş olsaydı zaten söyleyeyim, yani İsrail ve dünya kamuoyu, çünkü ağırlıklı olarak dünya kamuoyunun kartellerinden biri İsrail, bu bir sır değil yani. Dolayısıyla bununla ilgili olarak olabildiğince bütün ellerindeki kozları kullanmaktan hiç geri durmazlardı. Şimdi hali hazırda zaten Netanyahu'yu bu derecede provokasyona iten, Suriye üzerinde Türkiye'ye müsaade etmeyeceği söylemin altında yatan bu yenilmişlik hissi. Yani temelinde baktığınızda ne Gazze'de istediği bir sonuç elde ettiler ne de Suriye'de ettiler. Dolayısıyla bu aslında Netanyahu hanesine olumsuz olarak bir sonuç itibariyle gelecek seçimlerde de yansıyacağının bir endişesi var. O yüzden de zaten bu Türkiye karşıtlığını ve kısmi olarak da hava saldırısı yaparak aslında biraz ben buna müsaade etmeyeceğim söylemde bulunuyor. Ama Türkiye dikkat ederseniz o yaptığı Suriye'ye 70 kilometre uzaklıktaki bölgedeki tahriye, dikkat edin Türkiye çok yumuşak, tahrik edici cevap vermedi. Bence burada çok aklı selim bir davranış sergiledi. Çünkü İsrail'in bu seçim arifesine giderken böyle doğrudan İsrail tahriğine gelerek Netanyahu hanesini artı yazacak hamlelerden imtina ettiğini düşünüyorum.
0: Bu da oldukça akıllıca bir hamle tabii. Devlet aklında çalıştığını göstermesi evet. bakımından önemli. Şimdi seçimler dedik. Bu seçimlerde işte Türkiye ile yaşanan İsrail'den kaynaklı kışkırtmalardan bahsediyoruz. Öte yandan Suriye'de olanlardan bahsediyoruz. Şimdi şunu görüyoruz aslında. ABD'nin özetlemek gerekirse Suriye'de istikrar ve düzene desteği Netanyahu'nun politikalarıyla ciddi şekilde çelişiyor. Evet. Bunu bir kenara koyalım. Öte yandan 27 Ekim'deki genel seçimlerin öncesindeki tabloya baktığımızda son kamuoyu araştırmalarında artık Netanyahu'nun partisinin Eisenkot'un arkasında düştüğünü görüyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntı Netanyahu için ki İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun yaptığı haberlerde de yani devlet yayın organından bahsediyorum. Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında bu gidişatın hiç iyi olmadığı yönünde çok ciddi endişelere sahip olduğunu ve bunu dile getirdiğine yönelik haberler alıyoruz. Şimdi genele baktığımızda gerilimi tırmandırıyor evet bölgede işte Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, zaman zaman Suriye'nin güneyinde bazı saldırılar yapıyor ama şu aşamada aslında Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesinin Trump'ın yoğun desteğini tekrar arkasına alabilmesine bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Aslında bence Trump Netanyahu'yu destekliyor. Yani Trump Netanyahu destekliyor ama tabii tüm Orta Doğu politikasını da sadece Netanyahu'ya destek üzerine kurmuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri büyük bir güç. Kendi ajandası da var Orta Doğu'da. Bu ajanda kimi zaman İsrail'le örtüşüyor, kimi zaman örtüşmüyor. Ha, Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi altında Netanyahu kazansın veya kazanmasın. Bu arada parantez içinde inşallah kazanmasın. Çünkü bir değişimin, yani Netanyahu'nun değişmesini İsrail politikalarını değiştireceğini düşünmüyorum. Ayrıca koalisyonlar oluşuyor biliyorsunuz. Yani koalisyon olmadan İsrail'de iktidara sahip olmak çok mümkün değil. Koalisyonlarda da bir değişim görünmüyor aslında. Yine sağ koalisyon, hani sol da militarist zaten İsrail'de, sağ da militarist. Ama radikalleşmeyi dindirecek bir koalisyon gelecekmiş gibi görünmüyor. Ama yine de Netanyahu'nun gitmesi önemli. Çünkü bir kırılmadır. Ve Netanyahu çok kan döktü, çok stratejik hata yaptı. Kendini kurtarmak için bölgeyi iyice içinden çıkılmaz, yani radikalizmi içinden çıkılmaz, nefreti içinden çıkılmaz bir hale getirdi. İsrail halkını da bir nefret objesi haline getirdi. Dolayısıyla bu tür figürlerin başarısız bence tırnak içerisinde siyasi olarak kaybettiğini görmek önemli.
0: Ama hem İsrail siyasetinin içinde hem basında çok çok ağır eleştiriler var Netanyahu'ya bu yönde.
2: Çünkü başarısız, yani başarısızlığını bölgede yayılmacılık üzerine kapatmaya çalışan. Çünkü İsrail'e vaat ettiği güvenlikti. İsrail'e güvenlik gelmedi. Şu anda da İsrail güvende değil. Amerika Birleşik Devletleri hala İsrail'in güvenliğini bölgesel düzenlerde veya dengelerde önemsediği için İsrail güvenlikteymiş gibi görünüyor. İsrail güvenlikte değil, İsrail vuruluyor. Yarın da vurulacak, yani bu savaş sürdüğü sürece İsrail varlıkları da vurulacak. Ayrıca İsrail dediğim gibi bir nefret objesi hale geldi. Araplarla nasıl yan yana yaşayacak? Mecbur kalındığı için, coğrafya bu olduğu için yan yana yaşanılıyor. Yoksa yan yana yaşanılacak bir atmosfer yok. Bu açıdan vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getiremedi. Ama bir tek yerine getirdiği şey var, yayılmacılık. Zaten neredeyse tüm İsrail... tabii böyle bir genelleme yapmak biraz basittik ama yani İsrail'de sesi çıkanlar diyelim yayılmacılığın hani bir başarı olduğunu dillendirmeye çalışıyorlar. Çünkü aslında stratejik hedefler açısından bir sürü hedef tutmadı. Ama hala İsrail'in istikrarsızlaştırıcı araçları var. Bu araçlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin hala bölgede oluşu.
0: Tabii yani, şöyle lafınızı kesiyorum, özür dilerim ama hani yayılmacı hedeflerin birçoğu tutmadı diyoruz ama evet, şunu da bir kenara koymak lazım ki Gazze'de bir işgal alanına sahip oldular. Dünyanın güneyinde işgalini genişlettiler. Batı Şeria'da işte E1 planı gibi evet, sıkıntılı durumlar var.
2: İlhak aracılığıyla Suriye'nin güneyinde toprak genişletmeyi başardı, tırnak içerisinde söylüyorum. İşgal üzerinden topraklarını genişletmeyi başardı. İsrail toplumu bunu dert ediyor, etmiyor, o ayrı bir tartışma konusu. Ama tabii işgal üzerinden toprak genişletmenin bir güvenlik tesis etmeyeceğini hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
2: Yani çünkü işgal direnişi beraberinde getirir. İstediğiniz kadar işte çerçeve anlaşması yaptırın, Lübnan'da neler oldu, direniş bitmiyor. Yani işgal direnişi beraberinde getirecektir. O nedenle hani güvenlik tesis etmek, rakiplerini sınırlandırmak, İran'da pek sınırlanmış gözükmüyor yani. Rakiplerini sınırlandırmak, rakiplerini izole etmek vesaire konusunda, işte o İbrahim anlaşmalarını genişletmek vesaire konusunda bir başarı tesis edebilmiş değil. Ama hala işgal siyasetini geri devam ettiriyor ve hatta onun üzerinden bir başarı hikayesi İsrail içerisinde yazılıyor. Bu tabii ki çok rahatsız edici. Ve sadece Netanyahu'yla ilişkili değil maalesef. Yani keşke öyle olsaydı. O zaman Netanyahu'nun ben bir gün kaybedeceğini, hatta yargılanacağını düşünüyorum. İşlediği suçlar öyle çünkü. Ama yani sadece Netanyahu'yla ilişkili değil bu siyasi söylem. Ama İsrail'in hala bölgede bölgesel istikrarı rahatsız etme araçları var. Birincisi işte bu işgal siyaseti. Bunun arkasında bir siyasi toplumsal konsensus oluşturabilme kapasitesi. Seçimlerde belki bu sarsılır biraz. İnşallah da sarsılır. Ama yani Netanyahu'nun geleceği konusunda soru işaretlerim var ama bu konsensusun sarsılacağı konusunda çok soru işaretim yok maalesef. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu aslında çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri şu anda çok başarılı olmayan bir bölgesel dengeleyici aktör. Biz bunu duymaktan çok hoşlanmıyoruz. Çünkü aslında bölge aktörlerinin dengeleyici olmasını istiyoruz. Biz de bölge aktörüyüz. Daha bağımsız hareket etmeyle ilgili bir içgüdümüz de var. Kapasitemiz de var. Dolayısıyla bölgede kapasiteli aktörler de olduğunu biliyoruz. Ayrıca biz diplomatik gücü yüksek olan bir aktörüz. Yani herkesle konuşabiliyoruz. Makul olan, yayılmacı olmayan falan herkesle konuşabiliyoruz. Sağduyuya da sahibiz. Dolayısıyla diyoruz ki bölgesel aktörler aslında dengeleme yapabilirler. Hatta bir bölgesel platform oluşabilir vesaire. Ama bunu biz söylüyoruz, bunu sadece biz söylemiyoruz. Muhtemelen Pakistan söylüyor, muhtemelen Suudi Arabistan söylüyor, muhtemelen Katar söylüyor, Mısır istiyor olabilir. Ama bizden aynı zamanda güçlü olduğumuz için bizim söylememiz önemli. Fakat bir de gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri bölgede savaşıyor hala. Şimdi savaşı böyle askeri savaştan ekonomik savaşa kaydırmış görünüyor ama yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Trump'ın hala 2 yılı var. Yani Venezuela petrollerini aldı. Başka işlerle uğraşıyor şu anda. O göle bu adı vermekle meşgul, şu yapay zeka videosu yayınlamakla meşgul falan. Ama savaş devam ediyor. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri bölgede kendi vizyonuyla hala bir düzen, artık o düzeni beğeniriz beğenmeyiz ama bir düzen, bir denge tutturmaya çalışıyor. Onun içerisinde de siz demin dediniz ya, herkesin sırtını sıvıyor. Yani herkesi size bir boncuk veren veya herkese sopa gösteren kimi zaman gerektiğinde bir kendi gereksinme duyduğunda buna bir pozisyonda. Bu böyle çok barış, istikrar falan getirmiyor. Ama yine şöyle bir zorunluluk getiriyor bizim önümüze. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmek zorundayız. Şöyle, bu daha istikrarlı bir gelecek. Yani sen İsrail'in güvenliğini önceleyebilirsin ama İsrail'in güvenliği garanti altına alınabilir ama İsrail'in radikalizmi sınırlanarak daha iyi bir bölgesel, daha dengeli bir bölgesel düzen kurulabilir. Filistin davası çözülmeden bak bu iş olmayacak. Bu bölgeye huzur, refah, barış gelmeyecek. Güçlü bölgesel aktörler rakiplere de seslenme kapasitesine sahip. Bunu da gör falan. Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmek zorundayız. İşte bu ikna sürecinden İsrail de cesaretleniyor. Diyor ki ben de ikna ederim. Ne olacak? İkna edemezsen bile iki bomba atarım. Lübnan'da bir şey yaparım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı bitiremeden belki İran'la anlaşacaklar her savaşın sonunda. Ve anlaştıklarında belki İran Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki değil belki de başka bir atla bir şeyle dönecek. Ama daha biz bunu bilmiyoruz. İran'la savaş, İran'ı vurmanın başka bir boyutuna mı geçecek? İran'la anlaşacaklar mı? Daha bu belirsizlik olduğu müddetçe Amerika Birleşik Devletleri de o İsrail radikalizmi elinde tutmaktan vazgeçmiyor. Hı hı. Çünkü o da bir araç. Yani yarın öbür gün belki Irak'ta ihtiyacı olur. Yarın öbür gün belki Yemen, Somali hattında ihtiyacı olur. O da tam anlamıyla bu noktada yani ne istediğini biliyor ama savaşın nereye doğru şekilleneceğini bilmiyor. Gördüğümüz gibi savaşı çok akıllıca yönetemediler zaten. Her şeye hakim değiller üstelik çok bilmelerine rağmen bölgeyi. Bu nedenle yani bu seçim önemli belki ama seçimden daha önemli olan yani her şeyi Amerika'ya bağlamak istemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikaları ve o maliyet hesaplarını nasıl yaptı? Tabi burada da şöyle bir sorunumuz var. Tabi Trump'ın aklı çok karışık. Dediğim gibi biz bir gidiyor Kanada'daki göle kayıyor, bir gidiyor başka bir şeye kayıyor, bir Venezuela petrollerine kayıyor vesaire vesaire. Böyle de bir durum var.
0: Tabii o karmaşa içinde Netanyahu'nun da kendi adına gemisini yürütmek için türlü yollar aradığını evet. söyleyebiliyoruz. Şimdi radikalizmden bahsettiniz, İsrail radikalizminden ama İsrail siyaseti içinde özellikle de hükümetin içinde bu radikalizminde radikali olan bazı figürler var malum. Onlardan biri de işte Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'di ki o ve temsil ettiği zihniyet Netanyahu'yu hala bunca katliama, soykırıma rağmen yeterince sert olmamakla sert şekilde eleştiriyor, onu söyleyebiliriz. Netanyahu'nun da aslında içine düştüğü durumdan biraz onları sorumlu tuttuğuna dair bazı işaretler görüyor olabilir miyiz? Şundan dolayı söylüyorum bunu. Itamar Ben-Gvir'in bir açıklaması var mesela. Diyor ki Netanyahu benim katıldığım etkinlikleri boykot ediyor ve benimle fotoğraf çektirmekten utanıyor demişti yakın zamanda. Tabii yaklaşan seçimleri düşündüğümüzde bu denli radikalizmin kendisine siyaseten zarar verdiği bir tablo mu oluşuyor Netanyahu adına? Ne dersiniz?
3: Şimdi bu ikili arasında bir ayrışma söz konusu son günlerde. Biliyorsunuz yapılan anketlerde Smotrich'in barajı aşamadığı görüldü. Ve Netanyahu dedi ki birlikte girin Ben-Gvir'e. Ve Ben-Gvir kesinlikle buna karşı çıktı. Dolayısıyla hani gerçekten daha sert olduğu için mi? Çünkü biliyorsunuz bir başarı olduğunda herkes sahiplenir. Bir başarısızlık olduğunda hiç kimse sahiplenmez. Dolayısıyla başarısız bir süreç geçirdiler. Bütün dünyanın desteği onların yanındaydı. 7 Ekim'i hatırlarsak özellikle Batı ülkeleri ciddi anlamda Filistin'de yapılan katliamı görmezden gelerek İsrail'in burada mağdur olduğunu trajikomik bir şekilde iddia etmişlerdi. Ve İsrail'e gerek mühimmat desteği gerek maddi destek noktasında daha da aktif çalışmışlardı. Ancak geldiğimiz noktada hepsi fikrini değiştirdi. Değiştirmek zorunda kaldı. Birkaç elit isim hariç, onlar da işte biliyorsunuz Birleşmiş Milletler de zaten tavırlarını belli ettiler. Dünyanın genelinde yapılan soykırım artık kabul edildi. Peki ne oldu? Bu kadar silah desteği, bu kadar para desteği, bu kadar uluslararası kamuoyu desteği, bütün Batı'nın yanında olmasına rağmen, bütün tabiri caizse bütün olanaklar önlerine sunulmuşken, o kadar acımasız, o kadar şiddetli, o kadar ahlaksız bir süreç götürdüler ki başaramadılar. Kamuoyu desteği de onların yanındaydı. Hatırlarsanız ilk dönemde ne diyordu Netanyahu? İşte kullandığınız cep telefonlarını biz yaptık diyordu. Ya da işte
0: cebinizde İsrail'in bir parçasını taşıyorsunuz.
3: Evet, yediğiniz diyordu. Domatesleri dahi biz üretiyoruz. Yani demek istiyor ki sizi yemekle zehirleriz. Artı telefonlarınıza dahi her şeyinize biz müdahale ediyoruz. Dinliyoruz, takip ediyoruz. Bu aslında tabii ki bir korkutma da stratejisi. Ya bizden olursunuz ya da bedelini siz de ödersiniz. Bu gördüğünüz katliam sahneleri sadece orada kalmayacak mesajı da aslında alttan veriliyordu. Ne oldu? Başaramadılar. Başaramayınca da birbirlerine düştüler. kendiler kendi ülkelerinde de kendilerini ifade edemedikleri bir sürece girdiler. Çünkü artık vatandaşları dahi onları istemiyor. Öyle bir hale getirdiler ki ülkeyi, insanlar yurt dışına çıkamıyorlar.

0: birçok ülke pasaporta bakıp almamaya başladılar. Vatandaş olarak tatilci olarak onları bırakın, vatandaşı tatil için dahi gidemiyorlar. Ya da diyelim ki pasaportlarıyla girdiler, otele giremiyorlar, otel sahipleri istemiyor. Ya da diyelim ki bir şekilde izin verilen oteller, daha doğrusu böyle serbest olan oteller, serbest olan ülkelere gittiler. Bu sefer plajda halk tarafından ne oluyor? Tabii ki kabul edilmiyor. Bir takım hareketlere maruz kalıyorlar.
1: Aslında bu tepkinin, bu farkındalığın dünyanın dört bir yanında sokağa kadar inmiş olması da hani kamusal vicdan adına da önemli bir gelişme diyebiliriz.
0: Çok
1: herhalde.
0: Önemli bir gelişme. Çok büyük bir gösterge aslında. Yani siz dünya ekonomisinde söz sahibi olabilirsiniz. Dünya savunma sanayisinde söz sahibi olabilirsiniz. Medyayı kontrol ediyor olabilirsiniz. Üniversiteleri, düşünce kuruluşlarını kontrol ediyor olabilirsiniz. Yani bilgiyi siz üretiyor olabilirsiniz. Bu ne demek? Hani çok klasik bir örnek vardır ya, bir zamanlar hep tereyağını sakın yemeyin, çok zararlı denilirdi. Çünkü neden? Birkaç enstitü onunla alakalı yayın yapmıştı. Şimdi de tereyağından özür diliyoruz. Çok sağlıklıymış. Ya da işte zamanında bunu süt tozu için yaptılar vesaire için. Yani siz bir dönem belki bunu yapabiliyordunuz. Şimdi enstitüleri de yönetseniz, üniversiteleri de yönetseniz, medyayı da yönetseniz, paranın da sahibi olsanız, mekanların da sahibi olsanız yine de başaramıyorsunuz. Yani olmuyorsa olmuyor. Yapamıyorsanız bitti. İnsanların vicdanına dokunmanız lazım. Ve artık insanlar sadece medya üzerinden şekillenmiyorlar. Bu çok büyük bir gösterge oldu. Dünya tarihinde de, dünya siyasi tarihinde de büyük bir kırılma oldu. Hani önceden neydi? Güçlüysen, haksız da olsan istediğini yapabilirdin. Şimdi öyle bir hakkın yok. Eğer güçlüysen ve haksızlık yapıyorsan yapabilirsin ama dünya seni kabul etmiyor.
1: Aslında bu da sosyal medyanın getirdiği olumlu dönüşümlerden biri. Pek çok olumsuz yanının yanında
0: diyebiliriz.
1: Değil mi?
0: Şöyle, bizim siyaset biliminde okurken işte, ya siyasal bilimlerde şöyle bir söz vardır, çok klasik. Güce tapan yapı. Yani gücü elde ederseniz herkes size itaat eder. Bunu aile içerisinde babadan başlatırsınız. İşte devlet içerisinde devletin önemli erkleri, kraliyet varsa kral vesaire, patron, müdür. Ama artık güce tapan yapı yok. Millet bunu kabul etmiyor. Bu da yine toplumların değişimini gösteriyor. Geldiğimiz noktada aslında bu İsrail'de Netanyahu kabinesi içerisindeki zıtlaşma, kutuplaşma da Ekim seçimlerinden sonra halka hesap verme noktasına düşecek olan liderlerin aslında kendilerini aklama çabaları diyebiliriz. Yani Smith diyor ki, ben aslında İsrail'i o kadar savundum, o kadar zulmettim ki Netanyahu beni bundan istemiyor. Yani ben size hizmet ettim mesajı veriyor. Fakat insanlığa hizmet etmeye de bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: Tabii seçimlerden sonra ne olacak göreceğiz ama bir karmaşa yaşanacak gibi.
0: Mesela Golan gibi isimler, birkaç tane isim var işte, Lapid gibi isimler. En azından bir parça daha konuşulabilir isimler gibi, bunu da belirtmek gerekiyor.
1: Tabii Vişnu Hocam da bahsetti. Daha önceki programlarda da konuştuk bu konuda aslında. Yani İsrail'in ana hedefleri ve ana politikasını değiştirmemekle beraber oluşabilecek yöntem değişiklikleri, sadece seçim sonucunda bir iktidar değişikliği olursa karşımıza gelecek. Ama bu da dediğiniz gibi daha konuşulabilir ya da şiddete daha az meyleden bir yapının iktidar olması da en azından şu an için bir şeydir. Tabii bu değişim olabilirse. Tabii İsrail'in hoşlanmadığı pek çok gelişmeden bahsettik. İşte Netanyahu'nun içeride sıkışmışlığı var, bazı saldırılar var, şiddetin tırmandırılması var, Suriye'de yaşananlar var. Bir de Vişnu Hocam da bahsetmişti, özellikle şiddetin ondan sonra tırmandığına vurgu yaptı. O da Mekke Anlaşması'ydı. Şimdi Mekke Anlaşması ile alakalı olarak da yarın ilk önemli toplantı yapılacak. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da ilk toplantısını gerçekleştirecekler. Önemli bir toplantı olacak. Verilecek mesajlar, alınacak kararlar, neler konuşulacak, onlara bakacağız, takip edeceğiz. Siz de muhakkak yakından takip edeceksiniz ama tabii İsrail'in hoşlanmadığı ama Trump'ın memnuniyet ifadesinde bulunduğu önemli bir gelişme daha, Suriye'de olduğu gibi değil mi?
2: Kesinlikle. Yani şu an dünya kamuoyunda da bu Mekke Barış Anlaşması'nın yansımaları tartışılıyordu. Hatta birçok Amerikan kamuoyunda bu Mekke Barış Anlaşması'nın, işte tabii tartışmalar biraz teknik düzeyde, nasıl NATO'ya alternatif mi olacak veya da işte Pakistan'da olası bir saldırıda diğer ülkeler nasıl davranacak diye, böyle teknik soruyla ilgili. Bir de daha da önemlisi, bölgede dengelerin nasıl değiştiğinin ana göstergelerinden biri. Yani dolayısıyla aslında bu ülkeleri siz, örnek veriyorum, bundan 4-5 sene önce özellikle yani Suudi Arabistan'la Cemal Khashoggi meselesinde nasıl karşı karşıya geldiğimizi hatırlayın. Yani ilişkiler kesilmişti, diplomatik

0: ilişkiler, ticaret, birçok ana ekseniyle beraber. Aslında tam İsrail'in de istediği buydu yani, bir yönüyle Mısır'la keza öyle. Ve bu konulara baktığınızda Türkiye aslında normal, rasyonel politikanın dışında ahlaki bir politika izledi. Yani işte Sisi döneminde o rejim değişikliği hususunda ölen masum insanlarla ilgili olarak dünyada deyim yerindeyse tek haykıran ülke Türkiye'ydi. Çünkü 700 insan doğal olarak o iradelerin yansımaları dışında bir iktidar değişikliğine karşı bir protesto yapmışlardı. Cemal Kaşıkçı meselesine bakıyorsunuz, keza öyleydi. Bütün kanıtlarıyla dünyaya lanse etti ve batılı ülkelerin hiçbiri bunu umursamadı, ilişkilerini devam ettirdi. Yani çok ilginç bir şekilde neticede Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri o dönemde rafa kaldırılmıştı. Bir yönüyle o iklim aslında tam da İsrail'in, hatta İngiltere'nin aslında 19. 20. yüzyılda böl, parçala, yönet politikası. Yani
1: Yani
0: bir
1: zaten günümüzdeki
0: zihinleri özellikle zihinlerdeki algıları, yani diyelim Arap dünyasına Osmanlı bir işgalciymiş gibi lanse ediliyor. Veya da Türkiye'de işte Araplara yönelik biliyorsunuz böyle birçok böyle atasözleri, deyimler oluşmuş. Yani
1: günümüzdeki pek çok sorun da aslında İngiliz politikalarından miras. Yani Filistin'e bakın, işte Kıbrıs'a bakın, öbür tarafta Keşmir meselesine bakın, çoğaltılabilir.
2: o konuda ben çok küçük bir örnek verebilir miyim? Bizim
1: Buyurun.
2: kütüphanede bir tane gazete bulduk. 1917 gazetesi. İngilizlerin Balfour Deklarasyonu sonrasındaki manşetlerini içeriyor. Arap gazetesi İngilizce yazılmış şey yazıyor. Pardon, İngiliz gazetesi. İşte Kahire var, Makedonya, pek çok ülkenin politikaları hakkında. Orada sayfalarca şeyi anlatmış. Filistin ve İngiltere, hani o zaman devlet değildi, halk yoktu vesaire gibi bir hikaye anlatılıyor ya. Diyor ki siz yüzyıllardır buradaydınız ve Osmanlı size hep zulmetti. Ama bizim kraliyetimiz size özgürlüğünüzü bahşetti. Şimdi siz kraliyeti olan sorumluluğunuzu yapmak zorundasınız. Bu nedir? Kraliyet için askerlik yapmak zorundasınız. Kraliyet için ne gerekiyorsa bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın yeryüzündeki sembolü kralımızdır. Biz Tanrı'yı temsil ediyoruz ve siz çok kutsal olan İngiliz kraliyetine hizmet etmekle Tanrı tarafından görevlendirildiniz.
0: İşte
2: Makalede bunlar
0: bizim
2: yazıyor.
0: Müslümanların
2: Ve
0: ta Kurtuluş
2: Osmanlı'ya,
0: Savaşı'na geliyor olması, değil mi
1: değil mi,
0: ya?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale'ye.
2: Ya çok böyle sayfalarca haberler var. Sayfalarca ve hep üstün İngiliz ırkı, çok kötü bir Osmanlı. İşte Osmanlı size yol yapmamıştı. Osmanlı sizi aç bıraktı ve bunlar da gerçek değil. O kadar Osmanlı politik Türk diye geçiyor bir de. O da enteresan. Özellikle
3: Evet,
2: kelimelere
3: Türk
2: de
3: derler.
2: baktım. Türkler size bakmadı. Türkler o İstanbul'da rahat yaşadı. Sizin elinizdeki varlıkları İstanbul'a götürdüler diyor. Ama söyledikleriyle
1: Yani
2: aslında
1: Londra'nın
2: gerçek
1: dünyanın dört bir yanında yaptıklarına bakınca hani...
2: kesinlikle uyuşmuyor ve akabinde de şu var. Çok acı bir sahne vardı. Onu da bayağı sosyal medyada da paylaştım. Bir kartpostal çizmişler. Suriyeli ve Filistinli yetim çocuklara yardım edin. Çok fazla Suriyeli yetim çocuk var ve Filistinli yetim çocuk var. Ve bunun için para verin diyorlar. Ya zaten savaşa süren sensin. Onları yetim bırakan sensin. Ondan sonra da parayı yine toplayıp artık ne yapacaksan o da belli değil. Çok acı. Aradan 100 sene geçmiş. Yine Suriye ve Filistinli çocukların acılarını konuşuyoruz. Sebep İngiltere. O zaman işte başlatılan süreç bugün devam ediyor. Ama o gazete çok kıymetli. Çünkü o dönem bunların olmadığı iddia ediliyor. Ve şu anlatılıyor. Kadim Filistin halkı, siz çok uzun süredir buradaydınız. Osmanlı geldi, sizi yönetti diyor. Yani demek ki Filistin, Filistinliler. Bu
1: Yani
2: da önemli.
1: peki şu anda İsrail'in iddialarını, ona verilen desteği nereye koyacağız? Bunların üzerine diyorsunuz. Aslında yani o dönemin politikalarını güzel özetliyor gerçekten.
0: Ve şimdi Türkiye içerisinde de o zihniyet ürünü olan insanlarla da aslında belli bir dönem mücadele edildi. Yani işte Türkiye yeter. Sınırın ötesinde ne işimiz var? Hatta hatırlayın, yani Esad rejimi değişmeden bir daha görüşelim. Halbuki rejim değişiyor vesaire gibi. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman 19. 20. yüzyıl imparatorlukların çöküş hikayesinin başladığı, ulus devlet hikayesinin başladığı bir dönem. Ama yani 6 asır bu farklı kimliklerle bir arada yaşamış ve birçok ortak noktaları olan bir imparatorluk bakiyesiyiz. Yani sen bir anda o

0: Yani kendi içinizde Arap düşmanlığı veya da işte farklı coğrafya ile ilgili bir kimlik oluşum hikayesine başlamış oldunuz. Sonra ne oluyor? Yanı başınızda sınırın ötesinde bütün yeraltı kaynakları sömürgeciler tarafından kullanılıyor. Zaman içerisinde terör örgütleri kullanıyor. Sonra evet ya yanı başımıza böyle bir terör belası varmış.
1: Yani şu anda günümüzde verilen bölgedeki mücadele aslında o zamanların
0: Tabii
1: kayıplarının telafisi, tamiri bir bakımdan da
0: kesinlikle
1: diyebiliriz, değil mi?
0: öyle. Artık yani siz sınırın ötesinde yanı başınıza ben bana yeterim dünyası bu dünyada geçerli bir akçe değil. Kaldı ki yani 13 milyon metrekareden bahsediyoruz Osmanlı İmparatorluğu. Yani küresel akla baktığınızda zaman içerisinde biz nasıl tek bir kimlik, aidiyet üzerinden bir ulus devleti oluşturmaya çalıştık. Ama bunun zaman içerisinde ne kadar bir girdirap olduğunu görmüş olduk yani.
1: Tabii bölgede verilen mücadelelerle daha da iyi olacak umut ediyorum. Durum hem bölge halkının huzuru hem Türkiye adına. Şimdi konuşacak tabii çok fazla
2: Çok.
1: mesele var. Yani İsrail,
2: Sürekli
1: Suriye, Lübnan
2: sağladı
1: bunlardan biri. Gündemin sıcak başlıklarından biri de her zaman olduğu gibi aslında İran bir
2: değil
1: yandan da. İran'da hafta içinde İran Savaşı'nda 6 ayı geride bıraktık.
2: Evet.
1: Yani az bir zaman değil. O
2: Değil.
1: zamanlar tabii Trump'ın açıklamalarında 4-5 haftada biz bu işi hallederiz şeklinde mesajlar vardı.
2: İnanıyordum.
1: Üzerinden 6 ay geçti. Hala da ya ufukta bir anlaşma ya da uzlaşma ya da bir şekilde krizin çözümü görünmüyor gibi. Şimdi ne umdular, ne buldular, ne amaçla başladı, nereye varıldı diye baktığımızda çok kabaca söylemek gerekirse hani rejim değişikliği ve nükleer programın tamamen imhası hedefiyle girişilen bir harekette şu anda bunların yani büyük oranda unutulduğunu işte Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kontrolünden kurtarıp tekrar açmaya çalışan bir Amerika'ya geldiğimiz
2: Evet.
1: bir durumdayız diyebilir miyiz?
2: Yani şöyle, İran dosyasını kapatmayı umdular. Dosya ikiye katlandı, üçe katlandı. Yani sonuçta bu anlamda büyük bir başarısızlık. Ha daha savaş bitmedi ama bu da belki bir başarısızlık. Çünkü bu savaş uzayacak gibi görünüyor. Hatta Amerika gerçi bugün adadaki devrim muhafızlarının yani yeni haber düştü. Devrim muhafızlarının şeylerini vurmuşlar. Silah şeylerini rampalarını vurmuşlar yine. Yani hala askeri müdahale opsiyonu açık gibi görünüyor ama yani Trump savaşı bu ekonomik yaptırımlara ya da işte o kendisi yaptırım da demiyor buna bir D-Day dedi değil mi? Ekonomik savaş. İran'ı tamamen uluslararası sistemin dışına atmak için yapılan bir ekonomik operasyon, ekonomik saldırı aslında. Buraya kaydırarak verdiği mesaj, yani ben şu anda askeri araçlardan ziyade ekonomik araçlar üzerinden hani bu üç katına çıkarttığım dosyayı yani adım adım azaltmaya
1: Ya
2: çalışacağım
1: seyircilerimiz
2: mesajı.
1: için biraz açalım müsaadenizle.
2: Tabii.
1: D-Day diye genelde
2: Evet.
1: bahsedilen meşhur Normandiya
2: Evet,
1: çıkarmasıdır. Yani
2: evet, evet.
1: topyekun
2: Avrupa'nın
1: bütün
2: kurtarılması.
1: kuvvetlerle, bütün güçlerle bir anda saldırıya
2: Evet.
1: geçmeyi temsil eder.
2: Evet.
1: Ekonomik olarak bunu yaptıklarını söylüyorlar ama
2: Evet.
1: yani Amerikan basından da gelen yorumlar aslında hani o söylemin ardından gelen bu hamlenin çok da birbiriyle uyuşmadığı yönündeydi, değil mi?
2: Yani aslında şöyle D-Day ve ya, Trump hep böyle daha korkutucu ifadeler kullanıyor. Ama tabii ekonomik saldırı ciddi bir şey. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Evet Amerika Birleşik Devletleri küresel kapitalist liberal ekonomide adına ne derseniz deyin bu ekonomide çok önemli bir aktör. Ama tüm ekonomik sistemi temsil etmiyor. Yani tüm ekonomik sistem eşittir Amerika Birleşik Devletleri değil. Çünkü biz 1945 de değiliz ve sadece liberal dünyaya yöneten bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Küresel ekonomik sistem Amerika Birleşik Devletleri'nden daha büyük bir şey. Bu anlamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ekonomik saldırganlığının gerçekten İran'ı tamamen sistem dışına atacak şekilde uygulanabilmesi için araçları var. Ama bu araçları en acımasız, en kararlı biçimde uygulaması gerekiyor. Bu acımasız ve kararlılıkta şunu kastediyorum. İkincil yaptırımlar çok önemli bu sistemde. Yani İran'la ticaret yapan her türlü finans kuruluşunu, İran'ı ticarete ve sisteme çeken her türlü İran dışındaki üçüncü ülke aracını cezalandırıyor.

0: cezalandırmak. Bunu Mısır'da bir devlet bankasını cuma günü yaptırım listesine falan ekleyerek aslında sinyal verdiler. Çünkü finans kurumlarını dışında bırakmışlardı. Mısır tabii kolay lokma diye Mısır'dan başladılar ama yine de bir sinyal. Bu bölgedeki zayıf aktörleri daha da zayıflaştırmak demek bir. İki, Körfez zaten İran tarafından cezalandırıldı, bir de böyle. Çünkü Körfez İran'la işbirliği yapıyor. İran'la ticaret yapan hatlardan biri de Körfez. Bunu evet. da sırf hani biz de para kazanalım, bir otele bir başka otel ekleyelim diye yapmıyorlar. Yani İran fazla provoke olup, zaten çok provoke şu anda, daha da provoke olup tamamen Körfez'in canını okumasın diye yapıyorlar. Çünkü İran'ın elinde de gördüğümüz kadarıyla sadece Hürmüz'ü hala elinde tutma araçları yok. Körfez'i de cezalandırma araçları hala var. Ya,
1: ticaret bir denge siyaseti unsur olarak kullanılıyor.
0: Unsur olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi tabii Rusya, Çin, Hindistan. Yani bu üç büyük dev ki Bişkek'te bir araya gelecekler. İran da orada olacak. Zaten o resmin verilmesi bile bu D-Day, bu büyük hani saldırı açıklamalarından sonra eğer verilirse, yani bir kazasız belasız o resim bu aktörler arasında verilirse o bile tamam İran'ın çok yalnızlaştırılamadığını en azından bu 5 gün zarfında gösteriyor. Çin'e karşı, yani Çin'in finansal kurumları, yani Çin'in bankalarını vesaireye yönelik ikinci yaptırımlar uygulamak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ekonomisini de vurması gerek demek. Çünkü Çin'le karşılıklı bağımlılıkları var. Rusya zaten sistemin hem içinde hem dışında olan bir aktör ama yine de çok önemli bir aktör. Ve farklı dengeleri temsil ediyor Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde. Yani onu kararlılıkla cezalandırması demek Ukrayna'da işleri karıştırır, Karadeniz'de karıştırır, Avrupa'da karıştırır. Dolayısıyla yani bu evet ekonomik saldırı ciddi bir araç Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'ı kendisi açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya ikna edemediği için bunu yapıyor. Ama buradan sonuç alması da en az askeri olarak Hürmüz'ü operasyon düzenlemesi kadar zor.
1: Ve riskli diyorsunuz.
0: Yani, ve riskli. Bunu ne kadar zorlayabilecek? Yani Trump diyoruz ama tabii yani hani onun da en sonunda, günün en sonunda bir bilançosu var tabii. Yani,
1: aslında özellikle İran adına artık daha kontrollü davrandığını bir sürede söyleyebiliriz değil mi?
0: Ama şunu unutmamak lazım bütün bunlarla beraber. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girerken, savaşa girmesi, bu şekilde girmesi bir hataydı. Zaten yani bunu benim söylememe gerek yok. Savaşın sonu, ya yani bugün geldiği nokta bunu gösteriyor. Kazanılması planlanan savaş, Pentagon bile Eylül'e kadar falan sürebilir ancak demişti. Eylül'e geldik zaten. Yani hani hala bitmeyen, neredeyse Rusya için Ukrayna savaşı neyse o kadar öyle uzayacakmış gibi görünen bir savaş haline geldi. Bu iyi bir strateji değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girerken bazı stratejik amaçlara sahipti. Bölgeyle ilgili olarak. Bunları gerçekleştirecek, bu dosyayı kapatacak, sonra bölgeden çıkacaktı. Bunları yapamadı. Şimdi bu hala bence Amerika için önemli. Yani terk edebilir tabii ki ama burasını bir Vietnam gibi terk etmek falan istemiyor. Şu anda öyle bir zararda da değil henüz. Dolayısıyla bu savaşın amaçları hala Amerika için önemli. Yani buna Hürmüz de dahil oldu tabii. Bütün amaçlar birbiriyle bağlantılı hale geldi. Fakat bunu nasıl çözeceğini bilemiyor. Yani elinde de demokrasinin kılıcı olmadığını görüyoruz. Yani çünkü onu kullandık. Bitiremedi bu savaşı. Bunu kullandı, bitiremedi. Maliyete rağmen bitiremedi. Yani Amerika İran krizini şu anda halledebilecek araca bulamıyor. A ve araca sahip değil. Yani bu ikisinden biri. Dolayısıyla bu olmadığı müddetçe de savaşın maliyetini yönetilebilir gördüğü sürece zafer kazanmamak da bir maliyet. Trump yönetimi bu savaşı uzatacaktır. Zaten uzatmayı tercih etmiş görünüyor.
1: Aslında o tercihte tabii çok kendi hür iradesiyle yaptığı bir tercihte değil diyebiliriz. Çünkü savaşı başlatırsınız ama o savaşın nasıl biteceği genelde saldırıya uğrayan tarafın direnme kuvveti ve kabiliyetiyle alakalıdır.
0: Ve İran'da kendi kazançlarından şu an için geri adım atmıyor zaten. Geri adım atsa anlaşırlar. Yani Umman'la yapılan anlaşmada bile İran kazançlarını hala korumakla ilgili bir kararlılık görüyoruz. O anlaşmayı da neden yapıyor İran? Hani ben bölge ülkeleriyle, o da ben provokayım ama bütün bölge ülkelerinin canını okumak gibi bir niyetim yok politikasını sürdürebilmek için yapıyor. Bazı kapıları açık bırakmak için yapıyor. Ama İran'ın da savaş direnci kırılmış falan değil.
1: Tabii şimdi ekonomik savaş meselesi çokça tartışılıyor. Bir aşağı yukarı 3 dakikalık vaktimiz kalmışken son olarak onu sormak isterim size. Şimdi bu baskılar İran rejimini zaman içinde boğabilir mi Trump'ın arzuladığı gibi? Bir de Amerikan basınında Trump ekonomik savaşı kazanacaksa mutlaka Çin'in kendisinin yanında olması lazım şeklinde yorumlar yapıyorlar. Yani bunu mümkün görüyor musunuz ki şu şartlarda? Aslında az çok da belli sanırım sorunun cevabı, değil mi?
2: Yani tabii önemli bir kırılma yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Dünya siyasetinde Donald Trump'la birlikte yeni bir sayfa açıldı mı? Evet, açıldı. Her zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşıtlığı konuşuluyordu son yıllarda. Hı. Fakat artık bunun kırıldığını gördük. Özellikle İran Savaşı da bunun belirleyici aktörü oldu. Ancak uluslararası ilişkilerde realist politikalar var. Bu ne demek? Her şey her zaman değişebilir. Ülkelerin menfaatlerine göre, planlarına göre değişebilir. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz diye bir şey diyemiyoruz. Ancak görünen o ki şu an tabii ki karşı kutupta olan bir Çin var. Rusya ile birlikte ilerleyen bir Çin var. Ve Rusya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman yeşil ışık yakması ve Amerika Birleşik Devletleri ile işte Putin'in görüşmesi vesairesinde yapılan yorumlara binaen söylüyorum tabii bunu. Çin'e karşı Rusya'yı da yanına alma çabası Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak Trump bunu söylerken bir taraftan da Çin'e ziyarete gitti. Hı hı. Diğer taraftan da Çin'le de ticaret yapabiliriz söylemini de gerçekleştirdi. O kadar etmenli bir süreç içerisindeyiz ki her an her şey olabilir. İşte bugün Ukrayna'dan Ukrayna'nın drone saldırısını konuşuyoruz Türkiye'ye. Geçen sene Ukrayna lideri Türkiye'ye gelmişti ve Türkiye'den yardım istiyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir masa kurdu. Rusya ile birlikte barış anlaşması olursa ben ne olacağım? Benden bahsedilmiyor. Ülkemin topraklarını mı paylaşıyorlar? Bunu dahi bilmiyorum diyen bir Zelenski vardı. Diğer tarafta Avrupa Birliği ülkeleri yine aslında Ukrayna'nın müttefikleri, ancak Ukrayna'yı almadılar. Görüşme başlattılar kendi aralarında bu savaşın gidişatı ne olacak diye. Türkiye'ye gelip ancak Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep eden ve o klasik sahne, onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok önemli bir sahne çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın şemsiyesinin altına girmişti Zelenski.
1: Evet, hatırlıyorum.
2: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı orada. Resmi törenle karşılandı. Tabii ki biz sana yardım edeceğiz dedi ve resmi olarak Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri Türkiye'de başladı. Bugün geldiğimiz noktada Zelenski açıklama yaptı. Biz İsrail'le çok yakınız, tarihi bağlarımız var ve güvenlik alanında da her alanda da işbirliğimizi genişleteceğiz dedi. Akabinde de Türk gemisine de bir drone düştü. İsrail'e olan sadakati göstermek için. Belki bunun devamı gelmeyecektir. Bu çok tartışılan bir konu çünkü çok yoruma da açık. Hani şudur diyemiyoruz. Şu an hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ancak her şeyin olabileceğinin bir göstergesi. Dolayısıyla evet, çok maliyetli bir savaş İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri için ve çok büyük bir prestij kaybı. Ancak gelecek senaryoları üzerinde de kesin bir şey söylemek mümkün değil.
1: Anlıyorum. Tabii tüm bu dengeler içinde aslında bir yandan da gözlerimiz önümüzdeki günlerde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşme yapacağı bir anı bekliyoruz. Bununla beraber Putin'in Çin Devlet Başkanı'yla yapacağı görüşmeyi bekliyoruz. Tüm bu tartışmalarda aslında Rusya-Çin cephesinin vereceği mesajlar orada önemli. Çok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmede hem İran konusunda hem Ukrayna konusunda ve muhakkak Orta Doğu konusunda vereceği mesajlar önemli olacak. Bu mesajlar bölgedeki gelişmeleri nasıl etkileyecek, nasıl şekillendirecek hep beraber bakacağız, takip edeceğiz diğer gelişmelerle birlikte. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek umuduyla diyelim ki konuşacak gerçekten çok fazla mesele var. Gözümüzde tabii bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bu akşamki beraberliğimizde sizin de birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bize sesini, sözünü çok uzun yıllardır aktarmış olan bir kalemin çalışmasıyla karşımızda bulunan şair Eray Sarıçam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Sizinle karşılaşma ve buluşma hikayemizi öncelikle izninizle, seyircimizle, dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, Ayşe Şasa ismini pek çoğumuz biliyoruz. İsmini bilmesek eserlerini biliyoruz. Öyle de ilginç bir kalem, öyle de ilginç bir çalışma alanında uzun yıllar eser üretmiş bir insan. Ayşe Şasa merhume bir senaristti, bir yazardı, düşünen bir insandı. Zorlu da bir hayatı olmuştu aynı zamanda. Üretmiş olduğu şeyler kadar kendi hayatının da ilginç tarafları daima okurun, seyircinin ilgisini çekmişti. Vefatından sonra onun hem kendisinin kaleme almış olduğu kitaplar, hem onunla yapılmış olan söyleşilerden derlenmiş kitaplar okurla yeniden buluştu. Hatta geçtiğimiz aylarda, yakın geçmişte seyirci onu bir dizi platformunda, TRT Tabi'de hayatını anlatan Ayşe dizisiyle de gördü tekrar. Ona yakından bakma fırsatı buldu. Bu da zihnimizdeki Ayşe Şasa'yı eserleriyle de güncellemiş oldu. Kendi hayatıyla da güncellemiş oldu. Bu akşam Eray Sarıçam'a soracağımız şeyler Ayşe Şasa'nın bir insan olarak, bir edebiyatçı olarak, bir senarist olarak, dünyadaki ve Türkiye'deki olaylara duyarlı ve meraklı bir insan olarak, yakın çevresiyle, sevdikleriyle, gönüldaşlarıyla, akıldaşlarıyla, bazen çatışarak ama bazen de uyuşarak yazıştığı mektuplar, onun gönderdikleri ve ona gönderilenler. Uzun bir giriş olduğunun farkındayım, kusura bakmayın. Sizin zamanınızdan bundan sonrasını daha fazla çalmayacağım. Ama ben büyük bir heyecana kapıldım doğrusunu isterseniz. Çünkü bu ilginç karakteri daha farklı görebilmenin yollarını merak ettirdi bana hep Ayşe Şasa. Evet. Hayatını anlatan dizisiyle de kendi yazmış olduğu senaryolar üzerinden tanıdığımız eserleriyle de verdiği röportajlarla da yazmış olduğu kitaplarla da. Şimdi ona bir kere daha bakma fırsatını bu çalışma ortaya koydu. Adı da çok ilginç.
1: Evet. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
0: Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak.
1: Evet.
0: Neden böyle bir isimle karşı karşıyayız biz?
1: En başta sizinle birlikte kitabı gören, mektupları okuyan birçok insan da çok heyecanlandı. Yani Ayşe Şasa'nın romanları, işte denemeleri, günlüklerini biz okumuştuk ama mektuplarını böyle yekpare bir halde ilk kez okuduk. Yani bazı mektupları yayınlanmıştı bazı dergilerde ama ilk kez mektupları kitap haline geldi. Ve gerçekten çok geniş bir skalayı görüyoruz burada mektuplarda. Çok farklı, çok farklı dünyadan insanlar var. İsim de bence ona yakıştı. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Bu isim Orhan Pamuk'a yazdığı bir mektupta geçiyor. Ayşe Şasa'nın. Ayşe Şasa'nın hayatını düşündüğümüz zaman da, yani çocukluğundan vefatına yakın dönemleri düşündüğümüz zaman gerçekten fantastik bir hayatı var. Özellikle bizim gibi tırnak içinde düz hayatı olanlar diyelim artık. Düz hayatı olan insanların yanında gerçekten fantastik bir hayatı var. Yani çocukluğunda Nazilerden kaçmış Polonyalı bakıcıların büyüttüğü bir insandan bahsediyoruz. Daha sonra Yeşilçam'a girmek istiyor fakat ailesi tırnak içinde beyaz Türkler olduğu için izin vermiyorlar.
0: Çok uygun bulmuyorlar galiba, evet, şanına, evet. Yakıştıramıyorlar
1: evet,
0: pek
1: evet.
0: Onun
1: kendi şanlarına yakıştıramıyorlar. Kendi dünyalarına uygun bir şeylerle uğraşmasını istiyorlar ama Ayşe Şasa'nın biraz da inatçı bir tarafı var. Yani mektuplarda da görüyoruz bunu. Onunla tanışanların söylemlerinden de anlıyoruz. O inat ediyor ve Yeşilçam'a giriyor. Yeşilçam da açıkçası onun için çok durağan geçmiyor. Yani o fantastik dünyaya dahil oluyor. Yeşilçam'da seküler, bu sektörün seküler insanlarıyla da tanışıyor. Daha mütedeyyin insanlarıyla da, millici insanlarla da tanışıyor. Ve hepsiyle de çok samimi ilişkileri oluyor. Ve fantastik dünya her geçen gün daha da genişliyor.
0: Renkleniyor
1: yani.
0: Ve tabii,

0: Etkileniyor hakikaten. Sahicilik, samimiyet derken herhalde sahicilikten de bahsediyoruz aslında. Tabii. Aynı zamanda insanlarla kurduğu gerçek bir bağ var. Çünkü merakları gerçek.
1: Evet.
0: Bir kere kendiyle ilgili bir takım meseleleri var. Hayatı, kendi hayatı hakikaten. O çileler üzerine rahat ve geniş konuşmak istemiyorum. Haksızlık etmek istemiyorum. Fantastik derken hep bir eğlence unsurundan söz ediyor değiliz. Evet. Aksine onu pişiren,
1: daha
0: taşıran,
1: acı şeyler aslında.
0: Acı şeyler de var bir taraftan. Bir de şunu düşünelim. Biz hız çağı diye söylüyoruz ya, hız çağı dediğimiz şeyin mukayese edildiği yıllar işte Şasa'nın doğduğu, ilk gençliğinin geçtiği, yani 41 doğumlu. 60'lı yılları itibariyle Yeşilçam'da bir kadın olarak var olması meselesi var. İmzasını bir kadın olarak koymasının güven telkin edip etmemesi meselesi var. Kendi inanç krizleri var bu, evet, esnada. Kendi varoluşunu hangi çevrede gerçekleştireceğine dair sosyal krizleri de var. Ve sağlık sorunları da var, evet, aynı zamanda. Bütün bunlar onun yazımını etkiliyor mu doğrudan, yoksa ayrı kompartmanlar mı? Yani ortaya koymuş olduğu şeylerde biz onun o farklı hayatının izlerini görebiliyor muyuz sizce? Bu arada bu sohbetimizi yani bir yazarla, bir şairle, bir editörle yapıyorum ama ben okurun o bir yazarla karşılaştığı anki şaşkınlığını izlemeyi çok seviyorum. O bakımdan Ayşe Şasa'nın peşine birazcık da bu meraklı okur gözümüzle bakarak soruyorum.
1: Evet. Şimdi en başta dediğiniz çok önemli Ayşe Şasa için. Samimi bir insan ve sahici bir insan. Zaten bu mektupların ya da genel olarak Ayşe Şasa'nın elinin değdiği her şeyin bizi bu kadar etkilemesinin nedeni sahici bir insan olması. Hı hı. Mektuplarda görüyoruz bunu. Veya ömrünün sonlarına doğru insanlarla sürekli telefonla görüşüyor. Evde telefonla insanları arıyor ve uzun sohbetleri oluyor. Bunun dışında mektuplarda da öyle. Yani doğrudan bağı olmayan, yani samimiyet anlamında, hı hı, sahici anlamında bağı olmayan birçok kişiye ile mektuplaşması yok. Bu sahici bağ kurduğu insanlarla mektuplaşıyor Ayşe Şasa. Ve bütün hayatına aksettiğini görüyoruz bunu. Senaryosunu yaptığı filmler de bugün hala bize değen filmler. Çünkü sahici bir eldeymiş. O sahicilik deyince de aradan 50 yıl da geçse bugünkü okurda da, bugünkü izleyicide de bir karşılığı buluyor. Yani yapıntı olsaydı biz bugün onun senaryolarından bahsetmeyecektik muhtemelen. Ya da Yeşilçam günlüğü belki 5-10 yıl okunacaktı, unutulup gidecekti. Veya bu mektuplar hiç basılmayacaktı belki.
0: Hikayesini biraz konuşalım mı? Şimdi ben müsaadenizle, bu arada kitap elime bir hafta oldu olmadı geleli ama ben biraz onu benden etmiş olabilirim aldığım notlar ve küçük eklerle birlikte. Bu bugüne kadar elime aldığım, göz attığım Ayşe Şasa'ya dair en ilginç çalışmalardan biri. Çünkü burada aslında şunun bilgisini seyircimizle, dinleyicimizle paylaşalım. Burada yazmış olduğu bazı mektupların yayınlanmak üzere hazırlanmış olduğunu, evet, anlıyoruz cümlelerden. Ama sonuç olarak ne olursa olsun bir insanın mektup yazması çok özel ve mahrem bir şeydir de. Evet. İç dünyasına dair. Dolayısıyla ona çok yakın hissediyor okur burada kendini. Kitabın kapağında geçen isimleri ben izninizle, izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle bir paylaşayım. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak kitabının kapağında değerli dinleyenler ve izleyenler, mektupların kimlere gittiğini ve kimlerden geldiğini şöyle görüyoruz. Kemal Tahir var burada. Orhan Pamuk var. Yavuz Turgul var. Şerif Mardin var. Yani görüldüğü gibi yazarlar, yönetmenler, akademisyenler. Türkiye'nin belki son yüzyılı içinde sesini sözünü bir şekilde duyduğumuz, bildiğimiz fikir insanları ve farklı ideolojilerden insanlar. Devamında Yusuf Kaplan, Safer Dal, Kemal Karpat, Sadık Yağsız Uçanlar ve Linford Rees gibi, evet, isimler var burada. Bir kısmına aşinayız, bir kısmına değiliz. Bir kısmını o mahalleden, hadi yine Mardin'den ödünç alımı, bir kısmını o mahalleden, bir kısmını bu mahalleden biliyoruz. Evet. Ama sanki kavşak noktasında duruyor Ayşe,
1: evet,
0: Şasa.
1: Evet, Ayşe Şasa'nın.
0: Amaç edinmiş gibi de söylemek istemiyorum bunu, o değil ama.
1: Kasıtlı yapmış bir şey değil zaten.
0: Ama orada duruyor ve bu insanlarla mektuplaşıyor. Şimdi mektupların yayına hazırlanması fikri nereden çıkıyor? Hani yayınlanmak üzere yazılmış olabilir bir kısmı. Hı hı. Nereden anlıyoruz? Bir kimliği belirsiz, belki iç sesi olarak yazdığı mektuplar var bir, evet, kategoride. Bir yerde Kemal Tahir'in vefatından sonra ona sanki iç döker gibi, evet, hasret giderir gibi yazdığını görüyoruz. Ama doğrudan yaşayan insanlarla da, evet, mektuplaşmalarını görüyoruz burada. Bunların iki kapak arasına girmesi fikri.
1: Şimdi bu son dediğinizden başlayayım. Mektupların, evet, birçoğu, bazısı özellikle bir dosta mektuplar kısmındakiler sevgili Sey diye hitap ediyor. Hı hı. Bunlar dergilerde yayınlanmış mektuplar. Yani sağlığında yazmış ve yayınlanmış. Kendi eliyle bazıları düzeltilmiş ve yayınlanmış. İşte Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Bunlar vefatından sonra Kemal Tahir'in ve yine dediğiniz gibi bir iç döküm, bir muhasebe açıkçası. Çünkü orada da kendiyle de çatışıyor, Kemal Tahir'le de çatışıyor bazı noktalarda. Evet, bunlar bir yerde kitaba hazır mektuplar, hatta bir yerde deneme gibi de düşünülebilir. Fakat birçok mektup, yani kitabın genel omurgasını oluşturan mektuplar, bunları daha sonra da kitaplaştıralım diye yazılmış mektuplar değil aslında. Ya Türk edebiyatında, fikir dünyasında çoğu mektup da aslında böyledir. Arkadaşlar birbirine yazar, daha sonra bunlar bir şekilde mektuplaşır vesaire. Bunu şuradan da anlıyoruz. Bu mektupların birçoğunda, çünkü Ayşe Şasa bir mütefekkir, bir senarist gibi değil de bir arkadaş gibi, hatta bir abla gibi yazıyor. Ya farazı söylüyorum, Doğan Hızlan'a, Doğan hastalandığı için bir bitki çayı tarifi veriyor. İşte bunları yaparsan iyileşirsin. Hatta nereden alacağını söylüyor. Yahut işte Orhan Pamuk'a bir dua gönderiyor. Senin üzerinde nazar var diyor. İşte üç nüsha olarak gönderiyorum. Bunları işte evine koy, yazağına koy ve çekmecene koy diyor. Yani bunlar bir edebiyatçının kaleminden ziyade bir ablanın, bir arkadaşın elinden çıkmış gibi mektuplar. Mektupların birçoğu da öyle. İşte Safer Dal gibi büyüklere yazdığı mektuplara baktığımız zaman onların da biraz önce sizin dediğiniz gibi bir inanç sıkıntısının sonucu olarak bir rahatlama mektupları gibi düşünebiliriz bunları. Aslında bu anlamda elimizde çok samimi metinler var. Yani hem yazıldığı dönemin kültür atmosferini göstermesi bakımından, hem de bir yazarın o iç dünyasını, o gelişim sürecini göstermesi bakımından çok önemli. Bunlar tabii yayın evine geldikten sonra Abdurrahman Badeci'nin de, Adem Taşkır'ın da elinden geçti. Onların da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Mektuplar ayıklandı, işte bilgisayar ortamına aktarıldı vesaire. Bunlar tabii ki Ayşe Şasa, yani hem günlüklerinde hem de denemelerinde bir yerde çok dağınık yazıyor. Biraz önce siz söylediniz, yani bir Ayşe Şasa'nın yazdıkları metinlerini nasıl aksetmiştir diye. Aslında biraz da hayatı gibi. Dağınık bir noktada var. Bir cümleye girdikten sonra o cümle ansızın yarım kalıyor. Ve başka bir konuya, başka bir metne geçiyor. Bu mektuplar elimize geçtikten sonra, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra biz bunları tabii ki bir tasnif ettik. Çünkü dediğimiz gibi çok dağınıklardı. Hangilerini müstakil bir bölüm yapalım dedik. Hangilerini birinci, ikinci bölüme koyalım vesaire dedik. Ve ortaya bu kitap çıktı. Tabii bunun dışında Şasa'nın hala elimizde olan metinleri var. Onlar da nasip olursa yayınlanır inşallah. Günlükleri
0: daha TRK'de okurla buluşacak var. Şeyler var mı?
1: Var, evet var.
0: İpucu alabilir miyiz?
1: Günlükler diyeyim. Günlük, Yeşilçam günlüklerinin dışında. Günlükler diyeyim. Bazı senaryoları var. Bunlar hayata geçmiş yahut geçmemiş senaryo metinleri. Bunlar var. Tabii yayın evinin inisiyatifinde biraz da bunlar. Olursa bunlar da en az mektuplar kadar güzel bir, fantastik bir dünya sunacaktır bize.
0: Dedim ya az önce de, okurun o saf bir merakı ve ilgisi vardır, onu gayretle olmaz sadece, ama hani kaybetmiyoruz da bir taraftan. Karşılaştığımız şeyler şaşırtıyor. Niye şaşırttı? Ayrıca şaşırtıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir dönem yaşar, şahit olduğu şeyler vardır. Ama edebiyatçının gözü biraz daha farklı. Gündelik basit bir meseleye bakarken bile, evet, ya da Doğan Hızlan'a efendim bir bitki çayı tarifi verirken bile, yani Mısır çarşısına git şuradaki aktardan bulursun demesinde çok bir sıradanlık vardır bir tarafıyla. Evet. Ama bu sıradanlığın içinde bir edebin kaleminden anlık bir resmi görmekte okuru garip bir biçimde heyecanlandırıyor. Evet. Biz edebiyatçıların kendi dostları arasındaki mektuplaşmalarını acaba neden seviyoruz?
1: Neden seviyoruz? Çünkü biraz önce dediğimiz gibi şiirde, romanda, öyküde olamadığı kadar insanlar açık oluyor. Yani biz belki şiirde kırıntısını gördüğümüz meseleleri bir denemede, bir romanda kırıntısını gördüğümüz meseleleri dostuna yazdığı bir mektupta meselenin aslını görüyoruz bazen. Bir imgenin karşılığını belki o mektuplarda görüyoruz. Çünkü şair ister istemez metnini yazarken ya da bir yazar metnini kaleme alırken otosansür uyguluyor bir yerde. İster istemez. Ama mektupları özellikle bu tür eski mektuplarda yayınlanacak diye yazmadıkları için birçoğunu bir dostuna gönderiyor. Ve bir dostuna gönderdiğinde de içinden gelen tüm saf, tüm çıplak haliyle göndermiş oluyor. Bir de üstüne usta bir yazarın kalemi değdiği için biz oradan ister istemez bir bitki çayı tarifi de olsa hiç olmasa bir tebessüm ediyoruz, bir tad alıyoruz.
0: O şifa bize geçiyor.
1: Bize dokunmuş oluyor yani.
0: İlginç, şunu paylaşmak istiyorum bu arada. Şimdi ben kitapla boğuşuyorum bir iki gündür. Editör arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Geldiler ve şey dediler. Ne, mektuplar mı yayınlanmış mı? Güzel. Evet, tamam, edebiyatçıların, özellikle geçmiş dönem edebiyatçılarının mektuplaşmalarına dair eserler vardır çeşitli çok, biçimde evet. Elimizde. Bir tür olarak bu var zaten. Düz gibi geliyor bakışta, ilk bakışta bu soru ama arkadaşım dedi ki ya dedi edebiyatçı oldukları için mi düzgün yazmışlardır? Mesela hani biz de yazıyoruz ediyoruz, bizim de işimiz yazı çiziyle ama yayınlanacak kadar güzel bir metni ortaya gayri ihtiyari mi çıkarıyorlar yoksa yani onu nasıl kazanıyorlar, nasıl yapılıyor diye
1: herhalde
0: sordu.
1: Herhalde o uzun yıllardır yazmanın vermiş olduğu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü şair de yazar da
0: bir de kısa mesaj kullanmamaktan kaynaklı.
1: Tabii ki onun da. Ya da tweet atmıyorlar bunları. En yerde kağıda yazıyorlar. O titizlikten kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani bir arkadaşına bir kartvizit de yazmış olsa, bir mektup da, bir kartpostal da göndermiş olsa o yılların verdiği titizlik, hatta biraz daha ileri götürelim o takıntı. Çünkü başka şairlerde, yazarlarda görüyoruz mu? Yani bir mektubun üzerinde defalarca oynuyor. Halbuki bir arkadaşına gönderecek. Bir kartpostalı vesaire. Ayşe Şasa'da da aslında böyle bir şey görüyoruz. Mektupları işte gönderiyor. Hı hı. Daha karşılık gelmeden sana bir mektup daha yazıyorum diyor mesela. Demek ki o ilk gönderdiği mektupta tam içine sinmedi. Hı. O yazarlığın verdiği şeyle.
0: Dikkatle. İmladan bahsetmiyoruz
1: hayır,
0: burada.
1: Hayır, imladan değil. Evet.
0: Yani o da düzgün ama ondan hı-hı. bahsetmiyoruz sadece. Kendini en açık, en doğru ifade edebilme evet. çabası var herhalde burada.
1: Tabii tabii. Ya imla, evet, imla birçoğunun imlasında düzgün oluyor. Bazılarınınki bir matbu metinmiş gibi oluyor ama dediğiniz doğru. Yani imlanın ötesinde bir şey. Yani o yazarlık dünyasını bir an olsun bile elden bırakmama hassasiyeti yani.
0: Şimdi bunu okuyunca insan düşünüyor zaman zaman da. Yani biz geçmişe dair bazı notları, mektupları, şeyleri alıyoruz. Bu heyecanı duyuyoruz. Ama acaba bir nostalji mi oldu? Şimdi türün kendisine doğru konuşuyorum. Tekrar döneceğim kitaba ve içindeki yazışmalara. Biz bugün o kadar kolay ve hızlı iletişim imkanlarına sahibiz ki. Evet. Gerçi Ayşe Şasa bunları yazarken 90'lı yıllarda mesela evet. tarihlerini gördüm bazılarının. Aslında telefonda konuştuğu kişiyle kapadıktan sonra tekrar evet. yazmış. Ya da işte mektuba yazıyor şu kısmı. Sesini iyi aldım ya da sesini evet. o kadar iyi almadım ben anlarım gibi. Biz evet. anlıyoruz ki aslında mektup orada iletişimin tek kanalı değil. Zaruri değil hatta.
1: Evet.
0: Zaruri değil. Telefon diye bir şey
1: tabii,
0: var. Yüz yüze görüşme de var. Ama mektup tercih edilmiş. Yazı tercih edilmiş.
1: Evet. Yani Ayşe Şasa evet mektuplarda dediğiniz gibi hatta bazı yazarlara telefon numarasını da veriyor. İşte taşınıyorlar ve yeni numarayı mektubun altına yazıyor. Yani Ayşe Şasa için telefon çok önemli o yıllarda. Mutlaka telefonlaşıyor. Ama o telefonu kapattıktan sonra dediğiniz gibi mutlaka mektuba sığınıyor. Bu sığınma kelimesini bilerek kullanıyorum. Çünkü yazı bizim yazarlarımız için gerçekten çok önemli. Yani bunu bir mesleğin ötesinde bir şey olarak görüyorlar. Telefonda derdini tam manasıyla anlatıyor aslında Ayşe Şasa. Hı hı. Bir mesele varsa onu paylaşıyor. Ki Ayşe Şasa'nın telefonlaşmaları meşhurdur. Saatlerce sürer. O saatlerce süren telefonlaşmalarda her şeyi anlatıyor. Fakat telefonu belki 2 saatlik bir telefonun sonunda kapattıktan sonra mutlaka mektuba sarılıyor. Çünkü kendisini en doğru ifade edebileceği yer mektuplar. Yani yazı yazmak bu bizdeki birçok yazar için de söz konusudur yani.
0: bu kitabın özelinden bir parça çıkmış. Edibelerin ve ediplerin birbirleriyle kurdukları iletişimde mektupların ne kadar önemli ve güzel bir yer edindiğini ve onların bu özel alanları içinden biz okuru hala heyecanlandıracak şeylerin çıktığını söylüyorduk. Biraz nostalji mi oldu diyorduk en son. Yani hızlı iletişim çağında birbirimize bir mesajla, bir ses kaydıyla hatta hızlıca hal hatır sorarken bizim için mektuplaşmak bir rüya mı? Bizim için fantastik mi?
1: Bizim için biraz nostaljik bir tarafı var. Çünkü biz Ayşe Şas'a telefonu kapattıktan sonra mektup atıyor ama bizim maili attıktan sonra bir de mesaj atıyoruz üstüne. Yani o yüzden Ayşe Şas'a'yla bizim dünyamız arasında devasa bir fark var yani. Ne mailde ne sosyal medyada herhangi bir paylaşımımızda, iletimizde ne de mesajlarımızda o mektupların organik olan kısmını, yani bizim doğamıza değen kısmını göremiyoruz. O yüzden yitirilmiş bir nostalji diyebiliriz bu yüzden. Yani evet, tweet'i attık ve bitti. Ya linç yiyeceğiz ya tutacak o tweet, artık ne kadar tutacaksa. Ya da sağlam bir linç yiyeceğiz. Her ne olursa olsun birkaç günü unutacağız. Yani bir şairin, bir yazarın kitabı çıktığı zaman Cahit Sıtkı'dan mülhem bir namazlık saltanatı oluyor. Yani o gün herkes o şairden bahsediyor. Tebrikler, teşekkürler havada uçuşuyor. Bir ya da iki gün. Üçüncü gün bu kitaptan artık bahsetmiyoruz, o şairin kitabından. Satışa da yansıyor bu. Yahut okunmaya da yansıyor bu. O yüzden bizim o organik tarafımıza, doğal tarafımıza değmiyor bu. Ama o mektuplar çağında yaşasaydık muhtemelen bir kitabımız çıktığı zaman sadece iki gün konuşulmayacaktı. Çünkü zaten bir mektubun bize gelmesi minimum 3-4 gündü. Yani o yüzden ister istemez o süre uzuyor. O yüzden biz belki de nostaljinin yanında bir de kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz mektuplarda. Yani bu hız çağında, bu sosyal medya çağında kendi özümüze ait olan şeyi buluyoruz. Bir de Ayşe Şas'a yazınca bu sefer tadından yenmiyor yani.
0: Tadından yenmiyor. Şöyle işte o çok sıradan gibi görünenin içinde kendi zihin karmaşaları, mücadeleleri var. İnsanlarla samimi içten gündelik hal hatır soruşmaları var. Bir de insanları bu dikkatimi çekti. Ben o yönüyle çok fazla şaşırmamıştım. Çünkü şahit olduğum, yani tanıklık ettiğim diyeyim, doğrudan gözümle değil ama okur olarak tanıklık ettiğim böyle bir şey var. Bunun farkındayım. Aslında tabii olan da bu. İnsanlar birbirleriyle irtibat kurarlar ve bizim kategorik olarak şu şurada duruyor, bu burada duruyor dediğimiz sisteme uymayabiliyor. Bu da şaşırtıyor insanları. Kitabı okumaya devam ederken tabii sosyal medyadaki karşılığını da görme imkanımız oluyor. Yani biz sadece elimize Ayşe Şasa'dan miras mektupları almıyoruz. Sizin çabanız ve emeğinizle ele geçmiş bu kitabı okumuyoruz. Bir de onun okur gözündeki karşılıklarını yine hız çağının imkanları içinde sosyal medya mecralarında görüyoruz. Böyle bir şey dikkatimi çekti. Yazışmalarından biriyle, bilhassa da Orhan Pamuk'la ilgili yazışmaları üzerinden bir tartışma döndü. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, biz niye böyle bir şey yaşıyoruz?
1: Sosyal medya, bir de bir sosyal medyacı olarak bunlara birinci elden şahitlik etmiş oldum. Yani hem kitabı hazırladım hem de işin sosyal medya kısmı olunca o çıktıları ilk elden görme fırsatım oldu. Ve evet, dediğiniz gibi Orhan Pamuk mektuplarında oldu. Yani Kemal Tahir'e mektupları da var. Normalde Kemal Tahir, Ayşe Şas'a muhabbeti bilinir. Ama Orhan Pamuk devreye girince öncelik ya da ilk gündem o oldu. Orada da dediğiniz gibi şimdi biz özellikle bugünkü dünyada kategorilere ayırarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Yani en kaba haliyle diyelim ki bir taraf mütedeyyin, bir taraf seküler. Zihnimiz böyle çalışıyor. Yani böyle çalışmadan karşımızdaki insanı anlamıyoruz.
0: Bir de insanın hayatının içinde pek çok faz var.
1: Dönemler
0: olabiliyor yani.
1: Olabiliyor.
0: Dönemler var. Dönemler. Ayşe Şas'a bunun en canlı örneklerinden biri. Bir
1: evet, yani seküler beyaz Türk bir aileden gelip bir tasavvuf yoluna girmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama Ayşe Şas'a bizim bugünkü bu kategorilendirmeden karşıdakini anlamayan zihnin ötesinde bir insan. Yani ve bunu kasten yapmış değil. Yani ben sağdan da soldan da birileriyle muhabbet edeyim demiyor.
0: Bu organik proje değil.
1: Tabii ki organik.
0: İzninizle ben sizden de dinleyenlerimizden de seyircilerimizden de izin alarak şu yazışmalardan böyle bir karşılıklık esasıyla bir tabii baksam, ki. Bir göz atsam. Mesela ilgi çekici cevaplar da ilgi çekiciydi çünkü. Şöyle bir şey sevgili Orhancığım, bu akşam yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Evet. Burada bir yazar, bir okur olarak dostuna selam veriyor. Üstelik kendi adetinden, kendi tabii rutininden ki. Selamla. Yatsı namazından sonra senin romanını tekrar elime aldım. Orada ciddi karşı duruşları da var. Evet. Ele aldığı şeylerle ilgili
1: var. Eleştirileri var. Düzeltilmesini sağlık verdiği şeyler, noktalar da var.
0: Ve bu işte bir profesyonellik çerçevesinden sadece roman kurgusunu şöyle değiştirirsen daha iyi satar değil. İtirazları değil bunlar. onun öyle olmadığını Pamuk'un Ayşe Şasa'ya yazmış olduğu bir mektuptan cevaplar. Yine izninizle bakmak istiyorum. Demin telefonda konuştuk sevgili Ayşe, demin telefonda konuştuk, bana çok iyi geldi. Konuştuk ama kendimi gene iyi ifade edemedim diye düşündüm. Bir kere de ben sana yazayım dedim. Sen o kadar güzel yazıyorsun, cevap veremiyorum. Yazdıklarını hep zevkle, daha çok merakla okuyorum. Doğudan batıdan, inançtan modernlikten hiç kimsenin yapamadığı bir rahatlıkla ve hep kendinden söz eder gibi bir masumiyetle söz ediyorsun. Bir incelikle de pek az kimse bütün bu konuların içinde senin rahatlığın ve heyecanınla gezinebilir. Onları okumak beni heyecanlandırıyor, bazen ilham veriyor. Teşekkür ederim. Akıp giden bir mektup evet. Bu. Ama aralarındaki, yani iki insan arasındaki münasebetin kelimelere evet. Dökülmüş hali.
1: Ya abla kardeş gibi geldi. Adeta. Yani romandan bahsediyorlar. Belki o telefon görüşmesinde doğu batı meselelerinden bahsettiler. Sinemamızdan bahsettiler. Ama büyük bir romancı, büyük bir senaristin ötesinde çok samimi bir şey var. Abla kardeş diyaloğu gibi bir şey var.
0: O zaman izninizle okura bir ipucu daha vermek lütfen. Durumundayım. Hanımına, bütün ailene selam. Ayşe Şasa'dan bu. Çok sofu Ayşe teyze.
1: Evet. Orhan Pamuk'a yazdığı mektuplarından bazılarında çok sofu
0: sanki
1: Ayşe teyze.
0: Sanki bir nazire var orada acaba. Hafif, kendine evet. Söylenmiş evet. Bir söze karşılık evet. Bir ironi var gibi.
1: Evet. Tabii Ayşe Şasa'da şöyle bir durum da var. İnsanları çok fazla arıyor. Çok fazla mektup gönderiyor. Bir yerde acaba insanları çok mu darlıyorum düşüncesini de mektuplarda hissedebiliyoruz. O yüzden arada bir bazen böyle nazirelerine denk geliyoruz Ayşe Şasa'nın. Yani seni yordum. Tekraren yazıyorum, tekraren arıyorumun karşılığı olarak bu tarz nazireler karşımıza çıkıyor.
0: Peki hep yani bir entelektüelin, inanan bir insanın, bir aydının nasıl ifade edilirse, bir müminenin, bir dervişin zihninden, kaleminden çıkanlar hep duygusal şeyler mi? Mesela Yusuf Kaplan'la ilginç yazışmaları evet. Var.
1: Yusuf Kaplan mektubu yazdığı sırada yurt dışında doktora çalışmalarını yürütüyor Yusuf Kaplan. Uzunca bir mektup yazıyor. Ayşe Şasa'nın mektubu da gayet uzun bir mektup.
0: Burada, Kaplan'ın cevabı daha da uzun. Ve
1: Kaplan'ın cevabı evet,
0: çok,
1: daha
0: çok
1: da uzun. Evet daha da uzun. Orada sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Hı hı. Yani artık o deminki mektuplardaki abla kardeş ya da duygusal muhabbetlerin dışında ciddi anlamda sinemamızın meselelerini tartışıyorlar. Yeşilçam'daki ya da o günlük meseleleri tartışıyorlar. Bunların batıda nasıl göründüğünü ya da bizim batıyı nasıl gördüğümüze dair ciddi konuşmalar var orada. Ve Ayşe Şasa'nın diğer mektuplarda pek görmediğimiz kadar zaman zaman sertleştiğini, agresifleştiğini de görebiliyoruz yani. Sinemamızın o günkü durumuna karşı özellikle yerlilik, millilik, batıcılık konularında Ayşe Şasa'nın çok res çektiğini, çok sert davrandığını görebiliyoruz. Ya bu da Ayşe Şasa'nın hayatını aslında parçalara ayırmadan yekpare bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Belki o mektubu yazdığı sırada başka birine de mektup yazmıştı. Dostane bir mektup yazdı. Belki bir vefatın sonrasında bir mektup yazmıştı. Ama aynı zamanda bunu da yazabiliyor. O yüzden Ayşe Şasa hayatını demin de söyledi, kategorileri ayırmıyor. Yekpare yaşıyor. O yekpare halin içerisinde bazen sinemamızın estetik tarafları da karşımıza çıkıyor. Bazen dostane yazılmış bir geçmiş olsun mektubu da karşımıza çıkıyor.
0: İzninizle ben tekrar kitaba buyurun. Dönerek buradan Ayşe Hanım hitabıyla Sadık Yalsız Uçanların kaleme aldığı Not mektup arası o metne bakmak istiyorum. Dünyaya bağışlanmak üzere mi geliyoruz? Aranıncaya dek yalnız kalarak. Dergahın son sayısını gördüm. Ateşe giden kelebek gibi o gerçeğin pervanesisiniz. Burada da çok yakın bir gönüldaşlıkla birbirini anlamaya çalışan insanların karşılaşmasını görüyoruz. Pazarlarda dolaşan ve insanları kötülükten alıkoymaya çalışan sahabinin haline benziyor haliniz. Bayram zamanı ve sonrasında çok yorulduk. Rüyalarımı sizin için inşallah yazacağım. Bülent Bey'e, Bülent Orhan'dan bahsediyorum.

0: bahsediyor eşinden. Ve diğer dostlara saygılar, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun Sadık Yasız Uçanlar. Bu satırları okuyunca aklıma yine az önce bahsettik, çok yer vermek istediğimden değil ama hızlı bir biçimde kritik ettiğimizi zannediyoruz bazı şeyleri. Mesela bu mektuplaşmalar, Şasan'ın irtibat kurması, mektup yazması ya da uzun telefon konuşmaları sanki kendini duyacak bir dal arıyormuş gibi ve buna çok muhtaçmış gibi yorumlayan sosyal medya karşılıklarını gördüm, tweetlerini gördüm. Siz nezaketen söylemiyorsunuz ama insanlar bununla ilgili tepki de gösterdiler bu hızlı ve sert haksız yorumlara.
1: Ama işte yine içinde bulduğumuz çayla alakalı. O mektubu görür görmez, o kitabı görür görmez nedense bir tweet atasımız geliyor. Nedense alelacele bir paylaşım yapmak istiyoruz. Ama en nihayetinde o mektupları yazan kişinin evvela bir dünyasına girmemiz gerekiyor. Hadi dünyasını bildik diyelim. Onları bir kronolojik şekilde okumamız gerekiyor. Neden acaba böyle bir mektup yazdı? Neden o kişiye o mektubu yazma gereği duydu? Faraza söylüyorum, Sadık Yasuz Uçanlar'a bir mektup yazmasaydı ya da Sadık Hoca Ayşe Hanım'a cevap vermesi. Bu ikisi içinde çok ölüm kalım meselesi olmazdı herhalde. Ama yazmış. Aynı şekilde Saferdal Efendi'ye de yazmış. Hı hı. Kemal Karpat'a da yazmış. Kemal Karpat Amerika'dayken, yurt dışındayken yazmış. O da ona cevap vermiş. Neden bu konuşmalar oldu? Demek ki burada bugün bizim anlayamadığımız bu kategorilerle anlamaya çalışan zihnimizin uzak kaldığı bir nüans var, bir hassasiyet var. Ayşe Şasa ve onun mektuplaştığı kişiler aslında bu hassas dünyayı kavrayabilmiş insanlardı. O yüzden biz bu hız çağında biraz bunu kaçırıyoruz sanki.
0: Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Süremizin sonuna doğru size bu emeğinizin ötesinde yine okur tarafınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben Ayşe Şasa'yı tanıdığımın farkına varmadan tanımışım. Yani bir film seyretmişim, çok sevmişim. ve o filmin yıllar sonra öğreniyorum ki senaristi Ayşe Şasa'ymış meğer. Yani ismini bilmeden sevmişim bazı işleri üzerinden. Kitabıyla karşılaşmak başka, onda kaşeyi imzayı görüyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama eseri üzerinden adını bilmeden tanıdığım tarafları olmuş. Dolayısıyla sonraki her karşılaşma bana çok sihirli geldi, çok ilginç geldi. Vay be dedim, vay be, bilmeden de sevebilirmişim meğer. Sizin tanışmanız neydi, nasıldı? Çünkü üzerine emek verdiğiniz ve hem bugüne hazırladığınız hem belki sonraya sizde miras bırakmış oluyorsunuz.
1: Şöyle bir tanışıklık var bende. Lise yıllarımdayken, ortaokulun sonlarındayken, amcam yazar Erdal Sarıçam'ın kitaplığını çok yağmalamışımdır. O kitaplıkta aslında o yağmaladığım kitaplar sonradan karşıma çıktı. Oradan aldığım ilk bir antoloji kitabı vardı, Aşk Şiirleri Antolojisi. Kitabı ilk açtığımda karşıma bir Ülkü Tamer kitabı, şiiri çıktı. Yıllar sonra Ülkü Tamer'in şiirlerinin editörlüğünü de ben yaptım. Yine aynı kitapla Ayşe Şasa'nın Yeşilçam günlüğüne denk geldim. Yeşilçam'ı çok da seven bir insan olarak ta o zamanlardan dikkatimi çekmişti. Ayşe Şasa'yla denk gelmem açıkçası amcamın kütüphanesine gidiyor. Bir tesadüf diyelim artık. Ama o tesadüf bana böyle bir güzel kitaba, yani Ayşe Şasa'nın dünyasına girme yolu açtı. Yani benimkisi tırnak içinde biraz da tipik bir okur karşılaşmasıydı. Özel bir anı söylemek isterdim ama bununla ilgili öyle özel bir anım yok.
0: Bu kendi başına çok özel Eray Bey. Çünkü bu karşılaşmaların kıymeti yıllar sonra siz evet bir iş olarak elinize aldığınızda, profesyonel hayatınızda aslında orada hala o fikir ve duygu kırıntıları sizi bekliyor büyük ihtimalle.
1: Tabii ki, yani çünkü Yeşilçam günlüğü beni Şasa'nın başka bir kitabına yönlendirdi. Hı hı. Ve bu kitabı hazırlarken, mektupları okurken aklıma o Delilik Ülkesi'ndeki Ayşe Şasa'nın metinleri geldi aklıma. Mektupları hazırlarken o Delilik Ülkesi'ndeki hali gözümün önüne geldi bir yerde. Ve o yüzden hem Şasa'nın dünyasıyla hem de mektupların kendi özgül dünyasıyla dediğiniz gibi ayrı bir bağda kurmama yol açtı yani.
0: Eray Sarıçam, süremizin sonuna geldik. Zevkli bir sohbetti. Daha genişleri ve daha güzelleri de nasip olsun. Hoş sürprizlerle geldiniz. Eyvallah. Bugün Ayşe Şasa'yı bir kez daha tanımanın imkanlarından biri var elimizin altında. Sizin çabanız da bu yüzden müteşekkiriz. Sana anlatacak fantastik şeylerim olacak. Harika bir isimle çıkmış. Güzel bir kitap. Bir okur zevki yaşattınız yine. Sağ olun. Güzel müjdenizde tekrar günlüklerle ilgili yeni çalışmalarında belki bizi önümüzdeki dönemde bekleyecek olması. Yine